0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İklim değişikliği, mevsimlerin süreleri ve sıcaklık ortalamaları üzerinde de etkili oluyor. 1965-2020 döneminde Türkiye genelinde mevsim kaymalarının belirlenmesi araştırması kapsamında 65 meteoroloji gözlem istasyonuna ait incelenen sıcaklık verileri, Türkiye'nin tamamında yaz mevsiminin 10 yılda ortalama 2,1 gün erken başladığını ortaya koydu. Ortalama süreler göz önünde bulundurulduğunda yaz başlangıcının en çok öne geldiği bölge 10 yılda yaklaşık 2,4 ila 2,9 günle Ege bölgesi oldu. Ege bölgesini 1,4 ila 3,2 günle Marmara, 1,4 ila 2,8 günle Akdeniz, 1,2 ila 3,2 günle Karadeniz ve 0,3 ila 2,8 günle İç Anadolu izledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da diğer bölgelere göre daha düşük olacak şekilde 10 yılda yaklaşık 1 ila 1,5 gün olarak kaydedildi. Araştırmaya göre ilkbahar mevsimi Güneydoğu Anadolu dışında tüm bölgelerde uzadı. En belirgin uzama 10 yılda 1,5 ila 3,5 günle Marmara ve Batı Karadeniz'de görüldü. Güneydoğu Anadolu'da herhangi bir değişim saptanmadı. Sonbahar mevsiminin Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde 10 yılda ortalama 2 ila 3 gün kısaldığı tespit edilirken Güneydoğu Anadolu'da sonbahar uzunluğunda değişiklik görülmedi. Kış başlangıcının özellikle Güneydoğu Anadolu'da 10 yılda 1-2 gün erkene kaydığı gözlemlendi, diğer bölgelerde değişikliğe rastlanmadı. Samsun Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Bölüm Başkanı Doçent Doktor Hakan Aksu, astronomik takvimde mevsimlerin 90'ar günlük sabit dönemler olduğunu, fakat gerçek mevsimleri tanımlamak için sıcaklık ve hava koşullarını dikkate alan dinamik bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirtti. Aksu, yükselen sıcaklıklar kış mevsimlerinin kısalmasına ve ılımanlaşmasına yol açarken yaz mevsimlerinin hem takvimsel süresini uzatmakta hem de termal şiddetini artırmakta. Bu durum ilkbahar ve sonbahar gibi geçiş mevsimlerinde başlangıç ve bitiş tarihlerini kaydırıyor, bu da mevsimlerin uzamasına sebep olabiliyor. Mevsimsel süreklilik dengesini etkiliyor, dedi. Mevsim kaymalarının tarım, enerji, su kaynakları, afet yönetimi ve turizm gibi alanlarda sosyoekonomik sonuçlar doğuracağını anlatan Aksu, iklim uyum stratejilerinin disiplinler arası bir anlayışla hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye genelinde 65 meteoroloji istasyonunun sıcaklık verileriyle gerçekleştirilen araştırma, iklim değişikliği nedeniyle yaz mevsiminin her 10 yılda ortalama 2,1 gün daha erken başladığını ve en büyük kaymanın Ege bölgesinde yaşandığını ortaya koydu. Yükselen sıcaklıkların geçiş mevsimlerinin sürelerini değiştirerek tarımdan enerjiye, su kaynaklarından afet yönetimine kadar pek çok alanda sosyoekonomik dengeleri doğrudan etkilediğini gösteriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antik Romalılar yıldırım düşen yerleri neden kutsal sayıyordu? Roma İmparatoru Hadrianus'un milattan sonra 2. yüzyılda yaptırdığı Hadrianus villasında yürütülen kazılarda gece yıldırımlarının tanrısı Sumanus'a adanmış nadir bir mermer levha bulundu. Levhanın antik dönemde bölgeye yıldırım düştüğünü kaydettiği belirtildi. Keşif Urbino Carlo Bo Üniversitesi ve İtalya Kültür Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen kazılarda gerçekleştirildi. Antik Roma inancında yıldırım, tanrılarla insanlar arasında bir iletişim aracı olarak görülüyordu. Yıldırım düşen yerler religiosus kabul edilerek kutsallaştırılıyor, yıldırımın çarptığı nesneler ise ritüeller ve kurbanlar eşliğinde toprağa gömülüyordu. Alanın çevresi de bidantel adı verilen bir duvarla belirleniyordu. Uzmanlara göre yeni levha özellikle gece meydana gelen bir yıldırımın olayına işaret ediyor. Çünkü Roma inancında yıldırım genellikle Jüpiter'le ilişkilendirilen gece yıldırımlarının tanrısı olarak Sumanus öne çıkıyordu. Hadrianus villasındaki buluntu günümüze ulaşan yaklaşık 50 benzer yıldırım yazıtı arasında yer alması açısından da önem taşıyor. Arkeologlar şimdi yıldırımın isabet ettiği özgün yapının akıbetini araştırıyor. Yıldırım çarpan nesnelerin gömülmesi bu tür eserlerin günümüze kadar korunmasına da katkı sağladı. Buna örnek olarak bugün Vatikan müzelerinde bulunan yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki Herkül Massai Rigetti heykeli gösteriliyor. Heykelin yanında bulunan küçük mermer levhada gece yıldırımına uğradığı belirten FCS ifadesi yer alıyordu. Yeni keşif Romalıların yıldırım gibi doğa olaylarına yalnızca meteorolojik bir olay olarak bakmadığını, bunları dini açıdan yorumlayarak fiziksel mekanları ve günlük yaşamı şekillendiren ritüellere dönüştürdüğünü gösteriyor. Roma yakınlarındaki Hadrianus villasında bulunan yazıtlı mermer levha Romalıların gece yıldırımlarını tanrısal bir işaret olarak gördüğünü ve yıldırım düşen alanları kutsal kabul ederek özel ritüeller uyguladığını ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

into darkness you bring light. Tell me, who sends you, my girl?

0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
1: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayhan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Futbol Saati başlıyor.
2: Futbol Saati'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayhan, sizlerle birlikteyiz. Sevgili Selin bu hafta başka büyük işlerin peşinde koşuyor. Bugün bu hafta bizimle değil. Ben sizlere mümkün olduğunca bu hafta neler olduğunu, futbolda neler yaşandığını anlatmaya çalışacağım efendim. Bana her daim Serhat Ayhan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hadi hemen futbolun bu haftaki neler olup neler bittiğine başlayalım. Bu hafta neler oldu neler? Şimdi bu hafta değişik bir format yapacağız sizinle. Tek başıma da olduğum için tabii ki bu formatta. Maçları hızlıca neler olduğunu anlatacağım size. Sonra maçların detaylarına, tüm maçların detaylarına gireceğiz. Ve dört büyükler ardından Avrupa Kupası'nda neler olup neler bitecek? Nasıl geçeriz, nasıl geçemeyiz? Biraz bunları konuşacağız. Bu haftanın maçlarına bakacak olursak bu hafta Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başladı. Galatasaray 3-1 yenmeyi bildi Kasımpaşa'yı. Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetlerle 2-2 berabere kaldı. Alanya Erzurumspor'la 0-0 berabere kaldı. Trabzon Samsun'da Samsun'u 3-0 geçti. Fenerbahçe aynı şekilde deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 geçti. Başakşehir Konya'da Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Çorum Gaziantep'te Gaziantep'i 3-0'la geçti. Beşiktaş evinde Kocaelispor'u zorlu bir maçtan sonra 2-1 yendi ve haftanın son ve kapanış maçında Göztepe İstanbul'da Eyüpspor'u 4-0'la geçti efendim. Enteresan bir hafta oldu ve puan durumu nasıl oluştu? Galatasaray 16 puanda birinci sırada, Beşiktaş 15 puanda ikinci, Ahmet üçüncü 14 puanda, 13 puanda iki takım Fenerbahçe ve Trabzon dördüncü ve beşinciliği paylaşıyorlar. Alanya Spor 12 puanla Kocaeli ile birlikte 6. ve 7. Çorum 10 puanda 8. Kasımpaşa 9. 10 puanla ve Çaykur Rizespor 10 puanla yine 10. sırada. Başakşehir 11. 8 puanla, Gaziantep 8 puanla 12. Gençler 8 puanla 13. Erzurumspor 8 puanla yine 14. Göztepe 6. puana çıktı ve düşme hattının üstüne çıkmayı başardı. 15. sırada Konyaspor 5 puanla 16. sırada, düşme hattında Samsunspor 4 puanla 17. sırada ve Eyüpspor 3 puanla efendim 18. sırada. Hafta böyle işte genel hatlarıyla baktığımızda, isterseniz biraz maçlarda neler olmuş onlara bakalım, neler oldu neler bitti. Şimdi Galatasaray maçıyla başlayacak olursak bunlar biraz hızlı analizler, daha sonra Galatasaray'ı falan detaylıca üstünden geçeceğiz. Galatasaray 10 kişiyle galip gelmeyi bildi cuma günkü maçta. İlk golü 45. dakikada Abdülkerim Bardakçı attı. Sonra 68. dakikada Raksaki Kasımpaşa'ya beraberliğe getirdi. Barış Alper Yılmaz 90. dakikada 89 Plus'ta attı golü ve 2-1 öne geçirdi. Sonra 90+6'da Mario Lemina skoru 3-1'e getirdi. Maçta 63. dakikada Torreira kırmızı kart gördü. Gençler Birliği Amespor'la 2-2 berabere kaldı. Maç 1-0 Amespor'un penaltısıyla neredeyse başladı 25. dakikada. Sonra Gençler Birliği Rafael Luis'le 1-1'lik beraberliğe geldi. 68. dakikada Amespor tekrar öne geçti ama 90+2'de Tarison korner topuyla 2-2 beraberliği yakaladı. Amespor 19 şut attı ve 2.16 gol beklentisi üretti. Gençler Birliği 2 golü 0.50 gol beklentisiyle yakaladı. 2 gol buldu. Yani bunun detayını vaktimiz olursa size vereceğiz. Alanya Spor Erzurum Spor maçı 0-0 bitti dedim. Yani gol yok, kart yok, böyle bir maçtı. İki takım da toplamda neredeyse 3'e yakın, 2.5-3'e yakın gol beklentisi yarattı ama gol yaratamadılar. Samsun-Trabzon maçı çok enteresan bir maçtı. Gerçekten de ilk yarıda 3 gol oldu. Yani Muçi 38'de gol perdesini açtı. özür dilerim, 28'de gol perdesini açtı. 38'de Envaygu ve 40'da Cu 3-0'a taşıdı maçı. Ama 44. dakikada Melih Kabasakal'ın saçma sapan gördüğü kırmızı karttan sonra Trabzon hakikaten ecel terleri döktü. Ama Samsunspor'un gücü ve gol yollarındaki elemanları gol atmaya yetmedi açıkça söylemek gerekirse. Fenerbahçe neredeyse full'e yakın bir kadroyla çıktı Rizespor'un karşısına. Asensio'nun olması tabii ki her şeyi ne kadar değiştireceğini bizim gözümüze soktu. 12. dakikada Asensio golünü attı. Sonra 83'e kadar bir şey oluştu, durağanlık oluştu. İrfan Can Kahveci 83'te inanılmaz uzaktan şutuyla 2-0'a getirdi maçı. 87'de Oğuz Aydın Fenerbahçe'yi 3-0'a taşıdı efendim. Hep bu hafta 80'den sonra goller oldu dikkat ederseniz. Konya-Başakşehir maçı böyle bir duran bir maçtı. Yani Konya 9 tane şut çekti ama 0-42 gol beklentisi yarattı. Yani biraz havaya tavaya gol şey yaptılar, şutlar çektiler. Başakşehir 7 şut çekti ve 1.08 gol beklentisine ulaştı ama yani Başakşehir'de çok gol atası yoktu. Şimdi Gaziantep-Çorum maçına geldiğimizde yani Çorum'u başta böyle çok şey gördü herkes. Aman Çorum'da takım ya filan diye baktılar. Bu küme düşmeye aday takımlardan biri dediler ama Çorum çok iyi takım. Bakın Çorum inanılmaz bir orta sahadan gol yollarına akan bir takım haline geldi. İnanılmazdı gerçekten. Maçı seyredemediyseniz o beIN Spor özetlerinden mutlaka bakın. İnanılmaz ara paslarla gollere gittiler. İnanılmaz gittiler zaten. Bu maçı kaçırmayın. Tekrar seyredin. Gaziantep 3-0 yenildi ama hiç de kötü oynamadı bu arada. Yani Gaziantep'in hakkında verelim. Yani 3-0 yenilmişleri bir maç değildi bence. Beşiktaş Kocaeli ile 2-1 galip geldi. Galip gelmeyi bildi. Penaltı vardı. 18. dakikada Orkun Kökçü'nün Orkun Kökçü 1-0'la öne geçirdi. Ardından Kafomana burada 26. dakikada Kocaeli'ni 1-1'e taşıdı ama 31. dakikada penaltı geldi ve Vlahovic penaltıyı attı. Tartışmalar var. Bunların üstüne doğru gideceğiz zaten. En son Eyüpspor Göztepe'ye 4-0 yenildi kendi evinde. Yani Göztepe yendi ama yani Göztepe gerçekten de böyle bir şey yapıyor, ateşle oynuyor. Ben size söyleyeyim. Yani geçen senenin Göztepe'sinden nasıl bu kadar uzaklaştı anlamak mümkün değil efendim. Gerçekten de mümkün değil yani. Neyse, şimdi birazcık haftanın portrelerine gidelim isterseniz. Böyle de bir şey hazırladım sizler için. Böyle bir genel akış hazırladım. Şimdi ve ondan önce bir dakika bir şeyler yapalım. Maçları, teker teker maçları vereyim ben size önce. Galatasaray maçından başlayarak tabii ki o maç yayın sırasıyla verelim. Şimdi burada başa baş bir futbol var. Ne zamana kadar? Osimhen girene kadar. Yani şimdi Galatasaray 3-1 yendi. O ne kadar rahat yendi var ya. Bu hafta Barcelona düşünsün bugün filan diye söyleyebilir sadece skora bakanlar ama tam olarak öyle değil. Yani son dakikalarda gelen 2 golün yani 89'dan sonra gelen 2 golle yendi ama yani bu bir geri dönüş hikayesi bile değil. Şimdi maçın bütününe baktığımızda Galatasaray'ın belirgin bir oyun üstünlüğü kurduğu, rakibi yarı sahasında tuttuğu, çok fazla gol pozisyonu ürettiği görülüyor. Ama işte bu üstünlüğün skora yansıması imkansız ne zamana kadar? Osimhen girene kadar. Yani Osimhen'in biraz istatistiklerine baktım ben. Osimhen ligimizde oynadığı, oyunda durduğu son 17 maçın tamamında gol atmış ya da asist yapmış. Yani 17 maçta da gol üretimine katkıda bulunmuş diye. İnanılmaz. Yani topa sahip olma oranları mesela Galatasaray'ın lehine 63'e 37. Şut sayıları 25'e 9. İsabetli şutlar 11'e 3. Yani Galatasaray rakip ceza sahasında 52 kez topla buluştu. Yani öyle böyle değil. Kasımpaşa 6 kez rakip ceza sahasına girdi ki bir tanesini gol yaptı zaten. İki takımın hücum üretkenliği arasındaki en çarpıcı farkı en iyi için anlatan rakam da bence bu. 52'ye 6 ceza sahasındaki topla buluşmalar, dokunuşlar. Yani beklenen gollere baktığımızda da biraz bunu görüyoruz. Galatasaray 2.52 gol beklentisi üretti. Kasımpaşa 0.49 gol beklentisi üretti. Yani ortaya çıkan o fırsatların da ne kadar doğru fırsatlar olduğunu bu da bence gayet iyi anlatıyor bize. Paslara baktığımızda şimdi Galatasaray 435 pas yapmış. 366'sında başarılı olmuş. Yani %84 pasla oynamış ki gayet yüksek bir oran. Kasımpaşa 255 pas yapmış. Neredeyse Galatasaray ilk yarıda yaptığı pas oranı tam şeyde yapmışlar. Ve 186'sını doğru yapabilmiş. %73'te kalmış. Galatasaray bayağı bozdu onların oyununu. Ki Galatasaray ciddi de bir süre 10 kişi oynadı. Bunu da gözden kaçırmamak lazım efendim. Yani Kasımpaşa Galatasaray'ın 10 kişili oynama şeyini değerlendirebilirmiş gibi gözüktü başta. Golü de zaten kırmızı karttan 3 dakika sonra falan attı yanlış hatırlamıyorsam ben. Ama yani işte Osimhen. Yani Osimhen girdi ve bambaşka bir maç oldu. 10 kişi olmasına rağmen Galatasaray. Bu arada şunu da ben söylemek istiyorum size. Bu hafta 3 kırmızı kart oldu gerçekten de. Okan Buruk kırmızı kartı değerlendirmeyi başaran, onun yerine bir şeyler koymayı başaran bir teknik direktör olarak bence bu hafta teknik direktör tahtasında tepeye çıktı. Yani çünkü 10 kişi kaldıktan sonra o maçı taşıyabilmek zordu. Okan Buruk o maçı taşıdığı gibi bir de iki tane de gol buldu. Son 3 dakikada 5 dakikada attı battı. Hiç fark etmez. Okan Buruk bunun altından kalktı. Bakıyorum başka. Yani Galatasaray bence kazanmayı hak edecek kadar da fırsat üretti. Yani dediğim gibi son dakikalarda golün gelmiş olmasına bakmayın. Yani son dakikalarda Galatasaray golü atamasaydı Galatasaray kötü oynadı falan diyecekler olurdu belki. Ama bizim rakamlarımız daima bunu söylüyor. Maçın sonucunu belirleyen ilk unsur nelerdi diye, yani unsurların üstünden gittiğimizde ilki bence rakip savunmayı sürekli baskı altında tuttu Galatasaray. Yani iyi bir, çok iyi bir hücum presi yaptı. Kasımpaşa'nın 36 uzaklaştırma ve 8 şut bloğu yapması kendi ceza sahası çevresinde ne kadar yoğun savunma yapmak zorunda kaldığını gösteriyor. Galatasaray bu arada 8 tane de korner kullandı. Bu da az buz değil tahmin edeceğiniz gibi. Tabii Kasımpaşa'nın uzun süre ayakta durmasını sağlayan faktörlerden bir tanesi de Giannotis. Yani Kasımpaşa'nın kalecisi. Gerçekten de her 3 büyüklerle 4 büyüklerle oynayan takımda olduğu gibi o kaleciler yine bir şov yaptı. 9 kurtarış yaptı Giannotis. Yani 9. Gerçekten de inanılmaz bir rakam bu. Galatasaray hücum üstünlüğü daha erken ve farklı bir skora bence dönüşmesini bayağı engelledi. Ama tabii yani baktığımızda hani Galatasaray'ın şutlarının da ne kadar yüksek gol beklentisi yarattığını da baktığımızda aslında Giannotis'in ne kadar şey yaptığı önemli. Şimdi yine Abdülkerim Bardakçı aslında Galatasaray'ın kapısını açtı, pencerelerini açtı. Yani Batrakov'un asistiyle kafa attı ve duran topta olsun. Ama yani Galatasaray bu duran topları çok iyi kullanıyor ve kullanmaya devam ediyor. Gabriel Sara'nın bunu çok iyi yaptığını söyledik. Acaba Batrakov geldikten sonra aynı yoldan ilerleyebilir mi diye bakıyorduk ki ilerleyeceğini de gösterdi bize. 79. dakikada mesela bir pozisyon vardı. Aynı dakikalarda Osimhen, Davinson Sanchez ve yeniden Osimhen'in şutları geldi orada. Yani böyle Galatasaray ben gol atacağım abi. Yani bu maç böyle bitmez dedi. Gerçekten de bizim gözümüze soktu. Şimdi yine hani belirleyici faktörler diyoruz ya. Burada Torreira'ya bakmak lazım. 65. dakikadaki kırmızı karta bakmak lazım. Yani kartı değil falan değil. Ben başka açılardan bakıyorum biliyorsunuz. Torreira'nın oyunun merkezindeki pozisyonu düşünüldüğünde işte hem savunma geçişlerinde hem de ikinci topların kontrolünde yeni bir düzen kurulması gerekiyordu. Galatasaray bunu yaptığı oyuncu değişiklikleriyle bence yerine getirdi. Yani Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra ürettiği şutların yaklaşık 1.2 gol beklentisi değerine ulaştığını düşünecek olursak neredeyse o ana kadar ürettiği pozisyonların yarısını üretmiş durumda 65. dakikadan sonra. Yani bir gitmez bu maç diyerek Galatasaray iyi saldırdı, hem de 10 kişiyle saldırdı ve o 10 kişiyle gerçekten de 65. dakikaya kadar ürettiği gol pozisyonlarının yarısı kadar gol pozisyonu üretti. Yani işte bu noktada Okan Buruk'a tebrikleri göndermek lazım. Yani mesela Abdülkerim'in gol beklentisi kaç biliyor musunuz? 0,07. Yani olmaz bir gol attı. Barış Alper'in gol beklentisi 0,11. O da olmaz bir gol attı. Yani ya bu arada Barış Alper Yılmaz için söylediklerimizi umarım hatırlıyorsunuz. Burada her hafta söylüyoruz. Şimdi Barış Alper Yılmaz'ın santrforda işte ne bileyim uç kanatta santrfor gibi, yalancı santrfor gibi oynadığı durumlarda aslında nasıl ziyan olduğunu ben size sürekli söylemiştim. Çünkü Barış Alper Yılmaz gerçekten de oynadığı iki numaralı pozisyonda, arkadan gelen pozisyonda gerçekten de şov yaptı. Yani ben buyum dedi. Yani Barış ileride gol vuruşları olsun bilmem ne olsun adamı değil, arkadan ileriye doğru çıkarak çok daha başarılı oluyor ve arkadan ileriye çıktığı durumlarda daha da fazla gol atıyor. Bu arada işin enteresan tarafı da bu. Şimdi oyuncu değişikliklerinin maçı nasıl değiştirdiğine bakacak olursak onları söyleyelim tabii ki. En kritik tercih 65. dakikada tabii ki Torreira kırmızı kart gördükten sonra oldu. Şimdi ne yaptı? Leao'nun yerine Eren Elmalı'yı soktu Okan Buruk. Batrakov'un yerine de Lemine'yi aldı. Şimdi bunlara baktığımızda abi acaba birazcık şey mi var? Defansif mi oldu takım falan diye düşünülebilir ama bu iki değişiklik aslında şöyle bir şey yaptı. Savunma güvenliği ile orta saha dengesi bakımından enteresan bir iş yaptı. Leao'nun yerine bir savunma oyuncusunu, Batrakov'un yerine daha fazla merkez ve fiziksel mücadeleye karşı dayanabilecek Lemina'yı soktu. Galatasaray aynı anda hem birebir de adam eksiltebilen hem de bir hücum silahını maçın en yaratıcı oyuncularından bir tanesini kaybetmiş oldu. Gözüktü. Batrakov bu arada 4 gol fırsatı yarattı ve %91 pasla oynadı. Batrakov iyi oynadı. Hani onu şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Lemina'nın katkısı skordan bağımsız olarak olumluydu. Yani 23 dakikada 3 savunma aksiyonu aldı. Çok önemli. 2 top çaldı ve 3 kazanılmış mücadele kaydetti. 12 pasının 10'unu isabetli yaptı ve uzatma bölümünde de golünü attı. Daha ne yapsın adam? Eren Elmalı'ya baktığımızda 23 dakikada 15 pası isabetli kullandı. O biraz daha paslaş konusunda şeydi. Ama 2 top çalma ve 3 savunma aksiyonuyla aslında ona verilen görevi, yani 10 kişilik bir takımın defansını derleyip toplama görevini bence çok iyi yaptı. Tabii 77. dakikaya geldiğimizde zaten maçın kopma yeriydi orası. Deniz Gül'ü çıkarttı Okan Buruk ve Victor Osimhen'i aldı. Abdülkerim Bardakçı'yı çıkarttı, yerine Leroy Sané'yi aldı. Böylece hani böyle bir maçı tutar gibi yapıp en hücumcu elemanlarını sokmuş oldu. Düşünün ki defans sanadan çıkarıp Leroy Sané'yi sokuyorsunuz filan. Yani olay bambaşka oldu. Abdülkerim'in çıkıp hani Sané'nin girmesiyle beraber takım tabii ileriye doğru evrildi. Sané 13 dakika sahada kaldı belki ama biri isabetli işte bir isabetli şut çekti. 6-0 performans puanı aldı. Çok başarılı olduğunu belki söyleyemezsiniz ama top taşıdı ve doğru yerlerde pas istasyonu haline dönüştü. Bunu da söyleyelim efendim size. Şimdi önümüzdeki hafta Galatasaray'ın başına neler gelecek? Bugün neler gelecek? Barcelona'yı biraz daha detaylı konuşacağız ama buradan geçelim. Galatasaray'ı bitirmeden önce bunları da konuşalım. Şimdi Kasımpaşa ardından Barcelona maçına çıkacak bugün. Daha önce şimdi Trabzon'a yenildiğini gördük. İşte Sporting'e kaybetti. Kocaeli'yi yendi, Başakşehir'i yendi. Göztepe'yi 3-2 zor geçti falan ama Galatasaray gol üretmeyi sürdürebiliyor ve yakın skorlarla maçı kazanmayı biliyor. Yani kötü oynasa bile tamam yakın skor, bir fark, iki fark filan gibi şeklinde maçı kazanabiliyor. Güçlü rakipler karşısında savunma dayanıklılığının aynı ölçüde güvenilir olmadığı görülüyor. Yani kendisiyle aynı ligde olmayan takımlardan da gol yiyebiliyor. Defansif yönlerde aksaması çok bariz olmaya başladı Galatasaray'ın. İşte Trabzon'la Sporting karşılaşmaları, arka arkaya gelen o karşılaşmalar zaten bize bunları gösteriyor. Gelecek açısından en önemli karşılaşma mesela bu akşamki Barcelona maçı. Şimdi Kasımpaşa karşılaşmasıyla Barcelona mücadele sırasında timi 4 gün vardı. Hazırlandı mı bilmiyorum bu sıkışık takvimde. İşte kadro tercihlerini bugün göreceğiz. Yani Osimhen bugün 13 dakika oynadı. Sané 13 dakika oynadı. Lemina 23 dakika oynadı ama Barcelona maçında mesela onlar mı çıkacak? Osimhen ne kadar baştan sona kalabilecek Barcelona maçında? Bunları görmemiz lazım. Bir de tabii Torreira gelecek hafta olmayacak. Kırmızı kart gördüğü için ligde tabii ki. Bunu nasıl kapatacak? Yine Lemina ile mi kapatacak? Ne olacak? Onu hep beraber görmemiz lazım efendim. O zaman haydi bir diğer maça doğru isterseniz yelkenlerimizi açalım. Hemen bakıyorum buradan. Ha, bu arada sizin için maçla ilgili öğrettiğim her şeyi dergi.social adresinden bulabilirsiniz. Orada artık her haftanın bütün maçlarının detaylı istatistiklerini elimden geldiğince koymaya çalışıyorum. Şimdi Fenerbahçe maçına gidelim isterseniz. Yani Fenerbahçe maçı 3-0 kazandı ama maç 3-0 mıydı? Yani gerçekten 3-0'lık bir maç diye mi bakalım? Fenerbahçe rahat rahat kazandı diye mi bakalım? Nasıl bakalım? Ben bunu size bırakıyorum. Neden? Şimdi yalnızca sonucuna bakarak değerlendireceğiniz çok rahat bir maç olduğu filan izlenimini bir kere kafanızdan silin. Öyle bir maç değildi. Şimdi 3 gol atan, gol yemeyen ve deplasmanda 3 puanla dönen bir takımın rakibine büyük üstünlük kurduğu düşünülebilir ama hemen o düşünceleri de kafanızdan silin. Yani maçın istatistiklerine baktığımızda ilk 60 dakikada çok dengeli bir maç oldu bu. Rizespor'un hücum üretiminin öne çıktığı bir karşılaşma oldu. Yani Rize'yi hiç küçümsememek lazım. Asla küçümsememek lazım. Mesela Rize Spor %50.1, yani Fenerbahçe'den daha fazla topa sahip oldu. Fenerbahçe'nin rakibine topu hiç göstermeden kazandığı bir maç olmadığının ilk göstergesi oldu. Yani Fenerbahçe'nin aslında topa rakibinden daha az sahip olarak kazandığı bir maç oldu. Böyle bir tarihe geçti. Rize Spor 453, Fenerbahçe 444 pas yapmış. Yani orta sahalar da bayağı dengeli gitmiş maçta. Dediğim gibi yani 3-0'a bakmayın hiç. Bu arada doğrudan pas isabet oranı hani olarak bunları değerlendirmeyeyim. Ama yani iki takım da topa neredeyse eşit derecede sahip olduktan sonra pas sayılarının da birbirine eşit olması bunun aslında ne kadar çekişmeli bir maç olduğunu şeyini bize vermeli. Şimdi 12. dakikaya gidelim. Marco Asensio Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla topu aldı ve topu işte o rakip defans oyuncularına çarptırarak ağlara gitti. Böyle enteresan bir gol oldu gerçekten de. Asensio da beklemiyordu gibi geldi bana. Yüz ifadesi böyle bir enteresan yüz ifadesi. Çok sevindi yani. Burada şunu söyleyeceğim. Kerem'le Asensio'nun birbirlerine yaptıkları asist sayıları acayip derecede yüksek. Yani Kerem'i oynatınca herkes biraz sinirleniyor Kerem'e. İşte Kerem'in yaptığı hareketlere, kaçırdığı toplara falan sinirleniyor. Bu arada Kerem'de bunun stresi de var. Onu da herhalde görüyorsunuzdur yani. Çünkü pas verse gol olacağı yerde artık dur ben gol atmalıyım diyor Kerem. O stresten kendini kurtarması için. Onu atamayınca daha da çok strese giriyor gibi böyle acayip acayip şeyler var. Bence hani Fenerbahçe'nin ilk golünü bitiricilik anlamındaki şeyi Fenerbahçe'ye yazalım ama taktik ihtiyaçlarını da belirledi aslında Asensio'nun golü. Yani Asensio'nun golü gol olmasaydı ev sahibi takım hani beraberliği yakalamak zorundayım öyle oynayayım demek yerine başka bir oyun oynasaydı, oyunu çok bozulmasaydı belki de daha farklı bir skor çıkabilirdi ortaya. Bunu söylemek lazım ama ya bir şey söyleyeceğim. Bunu böyle söyleyince tabii yanlış anlamayın ama Ederson'un bu maçtaki bu kadar yüksek performansı gerçekten de Fenerbahçe için süper bir sinyal değil. Bakın size bunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani 5 kurtarışı var. 5 bariz kurtarışı var. Rizespor'un gol bulamadığı bir karşılaşmada 5 kurtarışının olması Ederson'u biraz daha yukarı çekiyor. Artık Fenerbahçe seyircisi Ederson'la barışmıştır diye düşünüyorum, umuyorum. Savunma çizgisinin arkasındaki topları da kontrol etmesi, süpürmesi, Rizespor'un hızlı ataklarını ileriye çıkarak durdurması, uzaklaştırması falan bu da bence çok önemli. Mesela 27. dakikada Olavoy'un ile Sov'un içinde bulunduğu bir pozisyonunda Ederson'da kaldı. Yani bu çok önemli bir şeydi. Orada beraberlik gelebilirdi. Bunu buradan iyi yırttı. Tabii bitiricilik farkı çok önemli. Yani Rizespor'un hücumları bitmedi. Fenerbahçe'nin hücumları bitti. Yani böyle bir şey var. Şimdi baktığımızda şimdi Fenerbahçe daha az şut olayıyla daha fazla gol bulması olayı iyi bir yere doğru götürdü. Fenerbahçe için iyi bir yere doğru götürdü ama her zaman böyle olur mu? Bunu düşünmek lazım Fenerbahçe açısından baktığımızda. Fenerbahçe'nin asıl sorunu nerede? Şimdi isterseniz gelin biraz bunlara bakalım Fenerbahçe açısından. Şimdi Rizespor'un şut dağılımına baktığımızda Rizespor'un 11, Fenerbahçe'nin 3 şutla devreyi kapaması enteresan. Yani hani 11 Rizespor, 3 Fenerbahçe, normalde tersinin olması daha mantıklı gelir değil mi? Ama evet, böyle bir şey var yani. Fenerbahçe ilk yarıda daha az şut üretmesine rağmen öndeydi. O işte Asensio'nun vuruşunun mucizesi diyelim buna. Yani bunu iki şekilde yorumlayabiliriz. Bir tanesi Fenerbahçe'nin fırsatları daha iyi değerlendirip daha verimli oynaması olarak değerlendirebiliriz. İkincisi de rakibine gereğinden fazla hücum imkanı tanıdığını söyleyebiliriz. Yani genelde Kante'yi Mante'yi geçip de öyle gole doğru gitmesi rakip takımların çok mümkün olmuyor. Ama bu maçta Rizespor bunu yaptı. Yani Rizespor'un ne yaptığına bakarak aslında yani orayı şöyle bir şey yaptı. Topla adam geçmeye çalışmadılar. Paslarla, hızlı paslarla tık tık tık tık geçtiler. Biraz tiki takaya yakın bir şey yaptılar ve Fenerbahçe'de bu kadar şut atmak... Ha, şutlar çok iyi şutlar değil. Şimdi onu söyleyeyim ben size. Yüksek gol beklentili şutlar değil. Ama yani Fenerbahçe'de bir yarıda 11 şut çekmekte hani Fenerbahçe'nin olsun ya neyse ne yapalım filan demesi gereken bir şey değil. O da zorlu bir konu.
0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
2: Oyun bölgesine baktığımızda %45 ile topun orta üçte birlik bölgede oynandığı görülüyor. Yani orta saha oyunu olmuş. Maçın neredeyse yarısı orta sahada oynanmış. Fenerbahçe'nin savunduğu tarafta %31.2 kalmış top. Rizespor tarafında %25.3 kalmış. Yani aslında Rize hiç de fena bastırmamış. Yani şutların dışında bunları da bizim önemli olarak vermemiz gerekiyor. Skriniar toplam pasların %15'ini yapmış. Şimdi burası önemli. Yani Skriniar bayağı bildiğiniz bir orta saha oyun kurucu gibi çalışıyor. Bütün pasların %15'ini yapmış olması Skriniar'ın önemli bir şey. Ake ile Guendouzi de %12'şer, 12.2'şer yapmış. Yani ikisi de toplam şeylerin %25'ini yapmış. Üstüne de bunu koyduğumuzda %40'ını defansa yönelik 3 elemanının yaptığını görüyoruz Fenerbahçe'nin. Tüm paslarının %40'ını defansif elemanlarının yaptığını görüyoruz. Yani bu Fenerbahçe'nin orta sahasının eksikliğinden mi kaynaklanıyor yoksa bir taktik yüzünden mi böyle oluyor? Bunun yorumunu ben biraz daha size bırakıyorum ama şeye baktığımızda hani Fenerbahçe sahasında oyunun daha çok oynandığını göz önünde bulundurduğumuzda aslında Fenerbahçe için biraz daha düzeltme alanı olarak bunları dillendirmek herhalde yanlış olmaz. Şimdi mesela Asensio'nun daha çok topla buluşması lazımken Asensio toplam pasların %5'ine dokunabilmiş. Yani Asensio'nun aslında daha çok bir şeyler yapması gerekirdi ya da daha çok topla buluşabilmesi gerekirdi derken o kadar da olmamış. Yani Greenwood'a baktığımızda mesela %6.4, Kerem Aktürkoğlu'yla Vedat Muriçi'ye baktığımızda %4.4 ikisi de. Yani ön taraf çok az pas yapmış ya da pas trafiğine çok daha az katılmış. Daha fazla sanki katılsalar acaba top daha mı ileride dururdu ya da top ileride dursa onlar daha mı çok pas eder, yumurta tavuk ikilisi var burada.

Şimdi tek golü atan oyuncuyu çıkarıp İrfan Can Kahveci'ye gelince Asensio biraz daha bir şeyler yapabilirdi belki filan diye konuştular ama insanlar Asensio'da biraz yorulmuştu yani aslında o şeyden çıkmıştı birazcık. Şimdi İrfan Can'ın 83. atacak. Şimdi İrfan Can'ın 83. dakikada attığı gol, o uzaktan gol yani inanılmaz bir goldü. Ve İrfan Can evet bunu hep yapıyor. Dışarıdan uzaktan vurmalarda kale önündeki pozisyonlardan çok daha iyi, çok daha yüksek yüzdeyle verimle oynuyor. Şimdi Lukaku'nun Vedat Muriç'in yerine girmesi çok fazla bir şey değiştirmiyor. Yani Lukaku maçı değiştirecek bir oyuncu değil. Hani nasıl Galatasaray maçını anlatırken şeyi söyledik ya 77. dakikada Osimhen girdi ve bambaşka bir yere çevirdi oyunu. O girdikten sonra iki tane gol geldi mesela. Ama Lukaku'yla böyle bir şey... Yani Lukaku girdikten sonra da gol oldu ama... Lukaku'nun o gollerde varlığı gözle görülür müydü bilmiyorum. Yani Lukaku girmese orada bir başkası olsaydı o goller atılır mıydı? Yine bence yine atılırdı. Yani Lukaku oyuna çok fazla bir şey katamıyor gibi gözüküyor. En azından şimdilik belki biraz daha form tutarsa bunlar olabilir. Değişikliklerin başarısını değerlendirirken zamanlamasını da tabii göz ardı etmemek lazım. Mesela Rizespor 80. dakikaya girildiğinde hala bir gol gerideydi ve beraberliği de bol bol arıyordu. Şimdi Rize'nin ileri çıkması, savunma hattındaki boşlukların artması, yorgunluğun devreye girmesi Fenerbahçe'nin yeni hücum oyuncularının işini kolaylaştırdı. İrfan Can Kahveci tamam böyle top taşıyıp da o ilerlere bir şeyler götüremedi. Yani attığı gol öyle bir gol değildi zaten. Hani böyle atar, arkadan koparsınız, koşarsınız, gidip gol atarsınız. Öyle bir gol değildi belki. Ama işte yeni gelen oyuncular ayrı bir hava getirdiler. Bir hareketlilik getirdiler. Şimdi gelelim Aston Villa maçına. Yani Fener ne yaptı? Roma ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'a kaybetti. Gaziantep deplasmanından 0-0 döndü. Eyüp'e 8 tane attı. Falan böyle baktığımızda. Bu arada Turan Tovuz diye bir takımla oynadı. 2-0 bir hazırlık maçı kazandılar ama yani hazırlık mıydı o? Yorgunluk muydu? Tam emin olamadım. Yani şimdi Aston Villa'nın durumu çok parlak değil. İngiltere Ligi'nde de çok parlak değil. Ama şimdi İngiltere Ligi'nde bir takımın şu ana kadar çok fazla galibiyet alamamış ya da hep böyle yenilmiş ya da berabere kalmış olması geçen sene ligi 5. bitirmiş olmasını değiştirmiyor. Yani İngiltere Ligi'ni 5. bitiren bir takımı küçümsemek çok yanlış bir hareket olur. Yani neresinden bakarsanız bakın onlar İngiliz takımı. Ona göre para alıyorlar, ona göre ekip kuruyorlar, ona göre motivasyonları var. Ha yenemez biz, yeniriz içinden bile geçeriz. Ama işte başka türlü bir oyun olması lazım burada. Bunları söylemek lazım efendim. Biz hani bekletmeden Trabzon maçına doğru isterseniz yola çıkalım. Trabzon enteresan. Yani Trabzon maçını ben şöyle yorumladım. Trabzon önce Superman'di. Sonra Survivor'a döndü. Şeyi Survivor'a çevirdi. Neden? Yani bu maçı siz nasıl izlediniz, ne düşündünüz bilmiyorum tabii. Mesajlarınız gelirse onları da bakarız hep birlikte. Yani burada önemli olan şey bence Muçi'ydi. Muçi'ye dikkat etmek lazım. Muçi maçın ilk 30 dakikasında, 35 dakikasında özellikle attığı golü de bir kenara bırakıyorum. İnanılmaz işler yaptı. Gerçekten de inanılmaz işler yaptı. Mesela bu maçta Trabzon'un böyle alışılagelmiş o ileriye doğru giden bilmem ne kontratak oyunundan baskılı bir hücuma dönüşmesinin altında Muçi'nin performansı yatıyor. Muçi hakikaten de Trabzonluların iyi ki gelmiş dedirttiği bir maç yaşadı bu hafta. Çok güzel hareketler yaptı gerçekten de çok doğru yerlerde doğru paslar da attı. Sadece attığı gol için söylemiyorum bunu kaçırdığı goller de var. Ama böyle bir şey yaşadı. Şimdi baktığımızda Trabzon ilk yarıda 3-0 öne geçti ama böyle biraz da birbiri arkasına gelen şok gollerle 3-0 öne geçti. Fakat maçın bir kırılma anı var. Kırmızı kart anı. Yani bu kadar saçma sapan bir kırmızı kart görülmemeli. Yani gerçekten Trabzonlu oyuncu işte rakip ona sert girdi diye ayağa kalkıp orada ayakta duran bir oyuncu tamam o da birazcık tiyatro yaptı ama kafa atıp hakemin önünde bu arada. Yani hakem ne yaparsa yapsın görecek.
hakemin önünde işte kafayla böyle bir hareketler, kafa atmalar filan

yani kırmızı kartı yalvararak aldı. Şimdi çok saçmaydı bu gerçekten de. Ama olayın esas saçmalığını gösteren ne biliyor musunuz? Trabzon'un oyuncuları da ona çok kızdı. Trabzon'un antrenörü de ona çok kızdı. Antrenör o kadar çok kızdı ki adama neredeyse kendi de sarı kart görüyordu. Ya orada bir de şeydi, kartı itiraz ediyor. Hayır, adam kartı itiraz etmiyor. Adam oyuncusuna itiraz ediyor. Ne yapıyorsun sen diye. Ki ne yapıyorsun sen demek de ne kadar haklı olduğunu ikinci yarıda gördük. İkinci yarıda Samsun kendine geldi ve gerçekten de ya böyle bir pozisyonda iki kere falan topu direkten döndü. Neredeyse 70-70 dakikaya kadar dört tane bir topu direkten döndü Samsun'da, öyle bir şey oldu yani. Hani Trabzon'u gerçekten ilahlar korudu. 3-0 olmasaydı mesela o maç. 1-0'la devam ediyor olsaydı Trabzon gerçekten de çok zorlu bir yere doğru gidiyor olabilirdi. Ama burada bir ama koymak istiyorum. Trabzon'un antrenörü gerçekten de Trabzon'a kaliteli şeyler kattı. Yani gerçekten de katma değeri çok yüksek bir antrenör olduğunu gösterdi. Trabzon daha önce belirli oyuncuların sırtına binip onların oynadığı ya da oynamadığı zamanlardaki gücüyle değerlendirilirken Trabzon geçen hafta bunun sinyallerini vermişti. Geçen hafta değil mi? Lig maçlarından önce, milli takım maçlarından önce bunun sinyallerini vermişti. Bu hafta bence bariz bir şekilde, bir dakika abi, ben yavaş yavaş bir teknik direktör takımı olmaya gidiyorum. Bu takımda herkes bir dişli gibi birbirini tamamlayacak demeye başladı. Yani Ju mesela çok enteresan bir santrfor. Görev adamı. Ben gol atarım, gerisine bakmam falan adamı değil. Gerçekten bir görev adamı. Mochi oynayınca doğru yerde doğru şekilde, belki de serbest oynayınca daha başka bir adam haline dönüşüyor. Trabzon iyi bir yere doğru gidiyor, ben size söyleyeyim. Yani bu haftaki, o yüzden Beşiktaş maçında birazdan anlatacağım sizlere. Gerçekten de iyi bir yere doğru gidiyor. Sadece Trabzon biraz arkada fazla alan bırakıyor. Onlara biraz daha dikkat etmesi lazım. Çünkü Samsun böyle 2-3 kere 5'e 3 geldi Trabzon'un üstüne. Biraz Samsun'un forvet yeteneksizliğinden şey oldu ama her hafta yeteneksiz forvetlere denk gelmeyebilir Trabzon. Kalecisi çok iyi ama yani o kaleci de bir yere kadar. Yani bu hafta o kaleciyi aşan 3 top direkten döndü, 4 top direkten döndü yani. Bunlar girebilirdi ve kimse nasıl girdi bu top ya, ne şans falan demezdi. Direkten dönmek şanssızlıktı çünkü. Direkten dönmek değil. Başka neler söyleyebiliriz bu maçla alakalı? Evet, yani Trabzon 3 golle 1.71 gol beklentisi üretti. Kırmızı kart öncesinde Samsunspor kırmızı kart öncesinde 0.03 gol beklentisi üretti. Yani Samsun takıldı maç boyunca. Kırmızı karta kadar. Ama kırmızı karttan sonra Samsun 1.63 gol beklentisi üretti. 10 kişilik Trabzon'a karşı. Okan Buruk için söylediğimizi Trabzon için de söylemeliyiz. Bence Trabzon'un teknik direktörü kırmızı kartı kompanse edecek çok iyi değişiklikler, çok iyi oyun planları kurdu. Buradan kendisini bu bakımdan da tebrik etmek, kutlamak lazım efendim. 21 şut ya. Bakın 21 şut yani. Burada direklerden dönen toplar filan. Şimdi burada hani oyuncu değişikliklerine şu gözle mi bakarsınız bilmiyorum. Mesela Rice, Trabzon teknik direktörü, acaba hücumdan vaz mı geçti diye bakabilirsiniz. 3-0 önde zaten filan diye. Yani mesela Ernes Muçi'nin yerine Ozan Tufan girdi ama ben bunu şöyle değerlendirdim. Evet, biraz daha defansif bir orta sahaya ihtiyacı vardı zaten. Oyun itibariyle. Çünkü Ozan Tufan bek olarak da oynamayı bilen bir orta saha. Ama bunun dışında da Ernest Muçi gerçekten de kendini göstermek amacıyla çok fazla hücum aksiyonu yaptı ve dili dışarıya çıkmaya başlamıştı yani. Değişmesi gerekiyordu. Yorgunluk yüzünden değişmesi gerekiyordu. İlk yarıda çünkü 4 şutu var, 1 golü var. 0.56 gol beklentisi üretmiş falan. Ağız buz işler yapmadı o. Trabzon bence yeni bir döneme giriyor. Yani bunu herkes net bir şekilde düşünsün derim ben.
Trabzon yepyeni bir döneme giriyor. Yepyeni bir Trabzon oluyor. Bence Fatih Tekke Trabzon'undan çok daha iyi bir Trabzon çıktı ortaya. Yani Fatih Tekke'nin tabii şeyleri vardı. Biraz sıkıntıları vardı. İşte benim istemediğim oyuncular aldı. Minvalinde bir şeyler söyledi. Diğer taraftan benim oyun düzenimi doğrulayacak oyuncular alamadık. Başka oyuncular aldık falan dedi. Ama Rice gelince şöyle bir şey yaptı. Eldeki malzemeyle çok daha farklı ve çok daha lezzetli bir yemek hazırlamayı bildi. Buradan Rice'a da tebriklerimizi sunmak kalıyor bize efendim. O zaman geçelim Beşiktaş'a. Şimdi Beşiktaş şöyle enteresan bir maçtı. Gerçekten de geçen hafta burada sevgili Selim'le konuşurken şunu söylemiştik. Yani gerçekten iyi bir maç olacak demiştik. Gerçekten de iyi bir maç oldu. Beşiktaş bu maçı bence oyun düzeni ve sistemiyle değil biraz yıldızlarıyla aldı. Özür dilerim. Yıldızlarının yetenekleriyle, yıldızlarının o patlamalı becerileriyle aldı bence. Şunu kastediyorum. Mesela Orkun'un attığı gol gerçekten de yıldız golüydü. Yani böyle onu şöyle böyle filan falan değil. Ha bakın bu arada golü başından itibaren seyredin. Eğer bir yerden bulursanız başından itibaren seyredin. Oyuncuların nasıl diğer oyuncuları toptan uzaklaştırdığını, yani Beşiktaşlı oyuncuların defansif Kocaeli oyuncularının nasıl toptan uzaklaştırdığını çapraz koşularla, dikey koşularla izleyin. Gerçekten de tam seyirlik bir sahne. Ama o son vuruş gerçekten de bir yıldız vuruşu. Normalde öyle bir gol olmaması lazım. Kocaeli'nin golüne gelecek olursak o daha enteresan. Yani şöyle çok enteresan. Kocaeli oyuncu şut çekti ve Beşiktaş kalecisi Nübel'in yüzüne geldi. Daha gözüne geldi. Yani gözünden çok rahatsız oldu. Bir süre yerde kaldı. Sonra hatta gözüne göz damlası damlattılar. Ben dedim ki yani bakın maçı seyrederken dedim ki ben de şimdi göz damlasını yaşamış bir insan olarak söyleyeyim size. Gözünüze bir damla damlatıldığı zaman gözünüzü eser miktarda, eser dakika kırpıştırmanız lazım ki o dağılsın. Çünkü bir süre etrafı flu görüyorsunuz. Yani bu korner çok tehlikeli bir korner olacak. Bunu Beşiktaş kurtarırsa çok önemli bir eşik geçmiş olur derken gol oldu. Birazcık şom ağızlık yaptım. Sevgili Beşiktaşlılar beni affetsinler. Ben de Beşiktaşlı olarak şom ağızlık yaptım. Yani orada öyle bir şanssızlık oldu. Biraz orada insanlar şey dediler. Ya bu Nübel'de nasıl böyle gol yer? Nasıl böyle bir hata yapar? Falan dediler. Ama adamın gözünde damla var. Yani kim olsa dünyanın en kalecisini bile koysanız o pozisyonda zorlanırdı. Yani çünkü Nübel asla yapmayacağı bir hata yaptı orada. Bence tribünler ona böyle şey koymadan, gönül koymadan bunu değerlendirerek bu pozisyonu düşünmeli diye düşünüyorum. Şimdi Trossard olarak geri döndü. Beşiktaşların bence yüreğine su serpti gerçekten de. Yani böyle sakatlanınca biraz korkmuştu herkes falan ama o milli aradan iyi döndü Trossard. Yine geçmişte yaptığını yapıyor. Yine gerçekten de sol kanattan 10 numara gibi oyun kuruyor. İnanılmaz. İnanılmaz gerçekten de. Başka neler söyleyebiliriz Beşiktaş maçında? Yani penaltı pozisyonu için söyleyelim. Verilmeyen penaltı pozisyonu için söyleyelim. Verilmeyen penaltı pozisyonunda daha başta şey dedim. Hakem çok atlamış dedim. Ya olmaz böyle şey. Bu penaltıydı falan dedim. Ve benim gibi bir sürü de insanın yazdığını gördük. Ama orada biraz yayıncı kuruluşun sonradan çok daha geç getirdiği taban olayını gördük. Bazıları diyor ki o taban değildi. Bazı bir şey. Yani ben ilk başta %100 penaltıyken şimdi %15-20 penaltı pozisyonlarına düştüm. Ama Beşiktaş'ın bu anlamda buraya gelinceye kadar o kadar çok canı yandı ki verilmeyen penaltılardan. Yani ya mesela bakın bu hafta Eyüp maçında saçma sapan şey oldu. Böyle rakibi korner pozisyonunda rakip diğerinin boğazından tutarak biraz onu çekti. Boğazından tuttuğu için cart diye kırmızı kart çıktı mesela orada. Yani hop demek ki boğazdan tutulunca kırmızı kartlar çıkabiliyormuş dedik. Ama bunların hepsi Beşiktaş'ın eğitici yönlerini gösteriyor. Yani Beşiktaş'ın itiraz ettiği şeylerin hepsi sonraki haftalarda olması gerektiği yere geliyor. Yani mesela o pozisyon olmasaydı bu kadar tartışılmasaydı bu hafta o kırmızı kart verilir miydi bilmiyorum. Çünkü diğer oyuncular da şaşırdılar. Ah falan dediler yani. Hem atılan oyuncusu atılan takım şaşırdı hem oyuncusunu çıkan takım şaşırdı falan böyle. Neyse. Beşiktaş Kocaeli'nden iki kat daha fazla ceza sahasında topa dokundu. Böyle bir şey var. Büyük gol fırsatlarında Kocaeli önde bu arada. 4 büyük gol fırsatı yakalamış. Beşiktaş 3 büyük gol fırsatı yakalamış ki ikisini gole çevirdi zaten.
enteresan bir şekilde yani eşit güçlerin, denk güçlerin bir maçıydı bu. Ama dediğim gibi yani yıldız farkı çok şey yapıyor. Yani mesela Beşiktaş'ın gol beklentisi 2.21, Kocaeli'nin gol beklentisi 1.65. Birbirinden çok uzak değiller yani. Kocaeli'ye gerçekten de tebrikler yapmak gerekiyor. Beşiktaş'ın mesela penaltısız gol beklentisi 1.42, Kocaeli'nin 1.56. 1.65, özür dilerim. Yani baktığımızda penaltıyı çıkartırsanız aslında iki takım da aynı yerlerde. Ha penaltı çıkartırsanız derken penaltı mıydı? Kesinlikle penaltıydı bence. Hiç tartışacak çok fazla bir şey yok orada. İki takım da bu arada açık oyundan 1.40 gol beklentisi üretmiş. Onu da söyleyelim. Beşiktaş daha fazla top kullandı. Daha fazla şut çekti. Rakip ceza sahasını daha sık girdi. Açık oyunda oluşan gol beklentisinin bakımından ama yine de rakibine üstünlük kuramadı. Rakip bu arada çok iyi kapandı. Rakip çok iyi kapandı. Orta sahanın defansif elemanlarından oluşuyor olması Kocaeli için iyi bir avantajdı. Ben aslında Kocaeli teknik direktöründen bu maçta bu teknik şeyleri anlatmasını beklerdim. O dedi ki hayır, hakemleri konuşacağız. Hiç teknik meklik konuşmayalım. İşte hakemleri konuşacağız. Peki abi. Daha önceki maçlarda niye konuşmadın? Daha önce Kocaeli'nin ne kadar canının yandığını biz burada yaptık ama her nedense Beşiktaş maçlarından sonra insanlar, hakemler konuşmak istiyorlar. Neyse. Nübel'in performansı bu arada hiç de aşağı bir performans değildi. Çıkarttığı toplar da çok enteresandı. Nübel şeye baktığımızda 0.89'luk gol beklentisi çıkarttı kaleden. Yani neredeyse 1'e yakın gol beklentisi çıkarttı. Bu çok önemli bir rakam. Kesinlikle çok önemli bir rakam. Mete Altunbaş mesela gol beklentilerinde çok önemli bir eleman oldu Kocaeli'nde. Bu çocuk çok iyi bir çocuk. Bu çocuk o ilerleyen dönemlerde bence farklı takımlarda görebiliriz. Daha pahalı takımlarda görebiliriz demeyeyim. Diyeceğim yani hani daha büyük takımlarda demeyeyim. Daha pahalı takımlarda Mete'yi görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bir gol beklentisi üretti. Yani 1.01 gol beklentisi üretti. Baktığımızda 1.65 gol beklentisi olan Kocaeli'nin ne kadar önemli bir tarafında olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Kocaeli gerçekte ne kadar etkili diye bakacak olursak, yani dediğim gibi bariz gol beklentilerinde çok yukarıdaydı. Duran toplarda hiç fena değildi Kocaeli. Bunlara iyi çalışıyor. 16 top çalma ve 14 pas arası gerçekleştiren Beşiktaş'ın aynı değerlerdeki şeyi 11'e 9'du. Yani Beşiktaş'tan daha fazla top çalma ve daha fazla pas arası gerçekleştirmiş ki Beşiktaş bunlarla övünüyordu. Hızlı top çalmasıyla vesaireyle övünüyordu. Yani Kocaeli'nin çok sağlam bir takım olduğunu herhalde bunlar da bize anlatıyor. Bakıyorum başka oyuncu değişiklikleri. Şimdi 39. dakikada Černý çıktı, sakatlanarak çıktı. İnşallah hızlıca geri döner. Çünkü Černý'yi çok insanlar şey yapmıyorlar. Ne yaptığını çok anlayamıyorlar bakın Černý'nin. Yani Černý böyle insanları çalımlayıp zü zü falan diye uzaktan İrfan Can Kahveci gibi uzak goller bilmem neler atmıyor. Ama defansı inanılmaz bir şekilde bir o tarafa bir bu tarafa götürüyor. Yani çapraz koşularıyla, dikey sürpriz koşularıyla, ara pasları alması ve vermesiyle inanılmaz işler yapıyor Černý. Černý takımın eğer böyle bir kavram varsa en büyük görünmez kahramanı. Pelerinli bir görünmez kahraman Černý. Yani bu anlamda Černý'ye laf etmeden ne olur öyle çok şey yapmayın ya. Çok kötü şeyler söylemeyin Černý'ye. Son dakikalara geliyoruz. Son dakikalarda biraz hemen Galatasaray bu akşam ne yapar biraz ona bakalım. Yani Barcelona yani en güzel zamanlarında bile yakalayamadığı bir form yakaladı. 8 maçta 24 puan aldı. 27 gol attı. Maç başına gol ortalaması 3'ün üstünde Barcelona'nın. İnanılmaz bir devir geçiriyor. Yani olabilecek en yüksek performanslı Barcelona'lardan biriyle oynayacak Galatasaray. Bu da Galatasaray'ın şanssızlığı. Hani böyle şey yaparız ya. Ya hani birazcık da kötü olduğu zamanlarda bir şey olsun falan yok. Yani Barcelona gerçekten en tepedeki haliyle oynayacak Galatasaray. Barcelona'nın eksikleri var falan diyorlar ama yok eksiği yani. Çok önemli bir yerde Barcelona. Galatasaray'ın bence en önemli şanssızlığı burada. Defansının yavaş olması, Barcelona hücumunun da dünyanın en hızlı hücumu olması.
Yani nasıl bunu şey yapacak? Galatasaray ileri çıkmayacak mı? Topu rakibine verip kontratakla mı gidecek bilmiyorum. Galatasaray'ın Osimhen'le yaşayacağı şeyler ne kadar, kaç dakika oynatır? Nasıl bir performansla oynatır? Onu da bilemiyoruz. Bunları hep beraber göreceğiz. Yani Galatasaray'ın yenme ihtimalini ben biraz düşük görüyorum. Üzgünüm ama yani en azından rakamlar böyle söylüyor. Yani Okan Buruk ne yapar? Torreira ile Lemina'yı merkezdeki geçiş koridorunu kapatmak için kullanır. Defansı onlarla başlatıp arkaya doğru götürür ve çok fazla ileri çıkmadan belki hızlı hücum yenemek adına geride birilerini bırakarak belki alan bırakmadan bir şeyler yapar. Bunu hep beraber göreceğiz. Ama yani Galatasaray'ın bu sezonki en zorlu maçlarından biri olacak. Ama Galatasaray'ın şöyle bir şansı var. Bu kadar az şans verilen bir ortamda Galatasaray bir galibiyet çıkartırsa ya da beraberlik çıkartırsa büyük kahramanlık olurlar. Bence sahaya kahraman olarak, kahraman olmak için çıkan bir takımın önünde birilerinin durması çok zor. Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe'nin evet Aston Villa'ya maçı. Villa son karşılaşmasında Brentford'la oynadı. 2-2 berabere bitti. 20 şut çekti ama. Yani 2-28 gol beklentisi yaşadı. Sıkıntılı. Sıkıntılı. O taraf çok sıkıntılı. Trabzon Finlandiya'da 28. maçını oynayacak. Kups diye bir takımla oynuyor. Bence yener onu. Rahat rahat yener. Beşiktaş ne yapar Hoffenheim'la? Hoffenheim de çok doğru bir zamanda değil. Çok iyi bir yerde değil. Ligde sıkıntılı zamanlar yaşıyor. 17. sırada Almanya'da. Ve en son maçında 2-0 yenildi. Sıkıntılı zamanlar yaşayacaklar onlar da. Efendim programın sonuna geldik. Arkadan da müziği duyuyorsunuzdur. Ben Serhat Ayan. Haftanın saatinde bu hafta sevgili Selin olmadan tek başıma sizlerle maçları anlatmaya çalıştım. Gelecek hafta yine aynı saatlerde futbol saatinde buluşacağız ama yarın aynı saatlerde ben buradayım. Sizlerle teknolojik konuşacağız. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Futbol saati sona erdi. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.
1: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati tekrar yayını sona erdi.
0: Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz. Canlı yayınımıza Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim değerli dinleyiciler. Bugün bir de stüdyo konuğumuz olacak sevgili Deniz Toprak. Birazdan radyonuzda olacak değerli dinleyiciler. Kendisiyle bugünü tamamlayacağız. Teknik masada sevgili Simge, editör masasında sevgili İknur'la beraber buradayız. Sizlere eşlik ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hanımlar, beyler, sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Twitter'da Radyo Sputnik, Telegram'da Sputnik Türkiye değerli dinleyiciler. Ve WhatsApp numaramız sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp attığı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Sevgili Yonca Rodi stüdyomuzda, bu kadar çok sevilmek nasıl bir şey?
2: Ay de çok utanırım ya. Hani böyle çok güzelsiniz, çok harikasınız. Ben bunu açım, ben çok utanırım. 30 yıldır utanıyorum.
0: Hadi ya, hala bitmedi geçmedi yani.
2: Kariyerimde çok ihtim var, bu önemli bir şey. Anlatma bana boşuna, İncir Ağacı'nda dedim ki Murat, bu şarkıyı hemen söyle. Ya öyle mi diyorsun? Vallahi çok güzel şarkı. İnan çok da yakışır sana dedim. Ondan sonra o da kafasına düşünüyormuş ki önce bunu söylese. 2 gün geçti. Murat aradı ve sabah köründe

0: mi yapalım? Ne oldu sen? Yok yok, her şeyi boş ver, bunu yapalım mı? Hadi yapalım dediniz böyle. Ben bu coşkuyu paylaştığım müthiş insanları seviyorum.
1: İyi ki varsın, iyi ki
0: çok
1: geldin.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım.
1: Konuğum gerçekten muhteşem isim, sevgili Yonca Rodi'ydi.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta...

0: Değerli dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Saat 13.25'e kadar da buradayız. Bugün konuğum sevgili Deniz Toprak olacak. Birazdan canlı yayında kendisiyle sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Bugün ben gözlüğün kılıfını almışım, kendini almayı unutmuşum. İlk Nur'a yayın öncesinde onu söyledim. Kılıf baktım boş, ben de böyle bir uzaklara daldım. Evet, yani uzaklara daldım. Gözlüksüz bir yayın ne kadar olacak bilemiyorum. O kadar da değil canım, görüyoruz. Allah Allah. Dur bakalım, inşallah onu birazdan anlayacağız gibi geliyor bana. Sayın Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu değerli dinleyiciler. Fon soruşturmasında niye bu kadar yazı, niye var mı sesi? Bak ne kadar sevindim, ne kadar mutlu oldum, anlatamam. Ver sesi gelsin o zaman Devlet Bahçeli'nin grup toplantısından, değil mi? Tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım o zaman, bir dinleyelim Sayın Bahçeli ne demiş.
1: Ahlak ve adaletin temeli vicdandır. Vicdan iktidarda adaleti, devlet erkanında liyakati, siyaset kurumunda ise aklı ve ahlakı harekete geçirecektir. Bu cümleden olarak devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır.
0: Evet Sayın Bahçeli, değerli dinleyiciler. Adaletin doğru, aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak açıklamada bulundu. Milletimizin özgür iradesiyle tesis edilmekte olan Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge girişimi hasımları endişeye sürüklüyor. Türkiye'yi zayıflatma çabaları devreye sokulmaktadır. Yakaladığımız huzur ortamını sabote etmek isteyenler devrededir. Peşinen söyleyelim, Türkiye yolundan, Türk milleti kararından dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle atılmaya devam edecek ve en kısa zamanda nihayete erdirilecektir dedi Sayın Bahçeli yapmış olduğu açıklamada. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarıyla ilgili olarak açıklaması vardı. Bu arada Yunanistan'a tepkisi var. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail arasında geliştirmek istenen elektrik bağlantısı projesi deniz yetki alanlarına ilişkin ihtilafları yeniden gündeme taşımıştır. Türkiye'nin güzergaha ilişkin önceden koordinasyon getirdiği yönünde tutum ortadayken ülkelerin desteğini almakla Ankara'nın itirazlarını aşabileceğini sanmak Atina için ciddi bir hata olacaktır. Yunanistan bölgemizde kalıcı huzur ve barış istiyorsa bunun yolunun komşularla dostane ilişkiler tesis etmekten geçtiğini unutmamalıdır dedi Sayın Bahçeli grup toplantısında. Ne diyecektin sen Simge?
2: Evet.
0: Yok tamam, onları görüyorum, onlarda sıkıntı yok. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Şimdi İstanbul'da aksamalar hala devam ediyor mu bilmiyorum ama Üsküdar Sultanbeyli metro hattında kablolarda meydana gelen bir patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşandı bugün. İstanbul metro durağında yolcular orada tahliye edildi. Seferlerde aksamalar yaşanıyor, bilmiyorum o ilerleyen saatlere doğru tabii normale dönecektir muhtemelen ama biraz böyle bir uğraştırmıyor değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değerli dinleyiciler, açıklamaları vardı. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet olur dedi. Biz her kentsel dönüşüm dediğimizde birilerinin çıkıp rantsal dönüşüm diyerek feveran etmesinden artık bıktık, usandık açıklamasında bulundu. Sesi var galiba Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Tamam, Maltepe'deki binadan bağlayarak söylediği, duyalım o sesi sevgili Simge, sonra devam edelim.
3: Maltepe'de yaşanan bu acı olay İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur.
0: Kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur ve olamaz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Biliyorsunuz kendileri villalarda, lüks ve güvenli sitelerde yaşıyor ama söz konusu İstanbul'un yapı stoğunun yenilenmesi olunca en fazla bunlar bağırıyor. En çok bunların sesi çıkıyor, en fazla gürültüyü bunlar yapıyor. Bu riyakarlığa artık dur demenin vakti gelmiştir. Bu cümleyi bir kenara not edin. Bu cümleyi bir kenara not edin. Tamam, sesi var. Tarih ne? Bugün 15'i miydi? Kaçı bugün ayın? 12'si mi 13'ü mü? Kaçı? Bakın okuyayım bakayım. Bakayım. 13'ü bugün, 13'ü. Hayret bir şey. Hanımlar beyler, 13 Ekim 2026 günlerden salı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı açıklamadan bir detay. Bunu bugün bir kenara not edelim. Çünkü yarın bir gün ne kadar zaman sonra olur bilmiyorum. Ama İstanbul'da bir değişiklik olursa şayet, ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Kendileri villalarda, lüks ve güvenli sitelerde yaşıyor. Ama söz konusu İstanbul'un yapı stoğunun yenilenmesi olunca en fazla bunlar bağırıyor. En çok bunların sesi çıkıyor. En fazla gürültüyü bunlar yapıyor. Bu riyakarlığa artık dur demenin vakti geldi dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Değerli dinleyiciler, bakalım ilerleyen günlerde zaman bize neyi gösterecek, hep birlikte göreceğiz. Ama dediğim gibi İstanbul için bir değişiklik sinyali olabilir mi bilmiyorum, bakacağız. Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon aralarında belediye başkan yardımcılarının da olduğu, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşalım. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti Belediyesi'nin, değerli dinleyiciler, belediye başkanı. Çünkü Cemil Tugay artık AK Parti saflarına katıldı, biliyorsunuz. Adeta vatan haini ilan edildim. İzmir'i işgal ettiler gibi laflar ediliyor. İnsan bu lafları ederken hakikaten utanır dedi. Kararıma güvenmelerini istiyorum. Ben değişmedim. Daha iyi hizmet etmek üzere böyle bir karar aldım. Yaşamlarına müdahale edecek hiçbir şey olmayacak. Tersine İzmir'in belki tarihinde olmadığı kadar hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşayacağına söz veriyorum dedi. Değerli dinleyiciler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Sen şimdi İzmir'e yatırımları gör. Tabii İzmir güzel. Sayın Başkan öyle diyor ya, coşacak anladığımız kadarıyla. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu arada özür dilerim. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan ve beraberindeki heyet, AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a üzerinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu çerçeveli bir tablo hediye ettiler. Ziyarete ilişkinde Cemil Tugay sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dedi ki, bugün AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekilimiz Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir milletvekillerimiz ve ilçe belediye başkanlarımızı makamımızda ağırladık. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. İzmir'imizin 30 ilçesine ve her bir hemşerimize en iyi hizmeti sağlamak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Bu arada Cemil Tugay kendisini sert bir şekilde eleştiren Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e de kendisine karşılık verecek bir yorum yapmak istemiyorum. Kendisi eski genel başkanımdır. Kötü söz sahibine aittir dedi Cemil Tugay, değerli dinleyiciler. Bir yıl, özür dilerim, bu yıl önemli tıp başarıları nelermiş biliyor musunuz? Aziz Sancar beyin tümörünü deneylerde yok etmiş. Vay. Tövbe. Allah, evlerden o tahtaya vursana ya Simge. İknur, Kemal de vursun ya. Ne olur ne olmaz. Vurdu mu abicim? Kemal. Hareket şu. Hazalcım. Hazalcım hoş geldin. Betona değil, tahtaya, tahtaya. Hazal sen de şöyle. Bak şu hareket önemli. Evet. Bak aynen, kulak memesini tutup böyle yapıp ondan sonra tahtaya tık tık tık. Bizimkilerin içeride halini görmeniz lazım. Herkes böyle. Herkes böyle bir yerlere vurup duruyor, değerli dinleyiciler, kulağını çekenler falan. Alemiz ya. HPV'ye tedavi bulunmuş. Kolon kanserine tedavi çalışmaları hızlanmış. Pankreas tedavi. Pankreas kanserine tedavi. Ciddi mi ya? Bu yıl önemli tıp başarıları. Allah korusun ya. Çok fena. Gerçekten çok fena. Özellikle pankreas. Kanamayı anında durduracak bir yöntem geliştirilmiş. Japonya Down sendromuna sebep olan geni yok etmeyi başarmış. Bilim insanları HPV'nin kansere yol açan genlerini etkisizleştiren bir gen düzenleme yöntemi geliştirmiş. Fare deneylerinde tümör büyümesi baskılanmış. Yumurtalık kanserinde ilk bağışıklık kontrol noktası Amerika'da onaylanmış, tedavisi onaylanmış. Down sendromlular, sendromlu farelerde deneysel ilaç uygulamaları hafıza sorunlarında iyileşme sağlanmış. Birden fazla kanser türünü tek kan örneğiyle erken tespit etmeyi amaçlayan testlerde araştırmalar ilerlemiş değerli dinleyiciler. Bak, teknoloji güzel bir şey. Teknoloji güzel kullanıldığında, iyi amaçlarla kullanıldığında ve özellikle sağlığa entegre edildiğinde falan vallahi güzel. Bence de. Manisa'da değerli dinleyiciler 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan iki şoför tutuklandı. Manisa'da 11 kişi hayatını kaybetmişti. Tur otobüsü ve çekicinin şoförleri tutuklandı. Tur otobüsünün sürücüsü kavşağa kaçıran yolcuların uyarısı üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalışmıştı. Çekici sürücüsü de otobüsü fark ettiğini ama sola manevra yapamadığını özür dilerim söyledi. Maalesef 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar oldu. Hayatını kaybedenler Allah'tan rahmet. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Dün ben sosyal medyada bir görüntü gördüm. Uzun yol otobüsü galiba. Sevgili dinleyiciler, gördüğüm kadarıyla uzun yol otobüsü yolda gidiyor, araç yolda gidiyor, seyir halinde şeyler var, yolcular falan var. Zaten yolculardan biri çekiyor görüntüyü. Şoför değişimi yapıyorlar biliyor musun? Araç giderken, araç seyir halindeyken durmuyor araç, kenara çekmiyorlar. Uygun bir yere çekmek falan öyle bir şey yok. Araba seyir halinde, koca otobüs seyir halinde giderken aracı kullanan şoför kalkıyor. Yedek şoför geliyor, ondan sonra cıma koltuğa oturuyor, aracı kullanmaya devam ediyorlar. Ya yuh artık size, yuh artık size, Allah sizi bildiği gibi yapsın, Allah sizin cezanızı versin, değil mi? Buna izin veren şirket, bu şoförlere ehliyet ve o ehliyetlere izin verenler şirket, ya kızıyorum ya, gerçekten çok kızıyorum ya, böyle bir rezillik olmaz. Aha, heh, bak verdi şimdi, helal olsun sana İknur be. Vallahi billahi ya. Tebrik ediyorum seni be. Canım benim. Telegram'dan görebilirsiniz sevgili editörüm İknur. Aldı görüntüyü. Bak seyir halinde şu anda. Bak seyir halinde değerli dinleyiciler araç gidiyor. Bak şoför kalktı. Öbürü onun yerine oturdu. Devam ediyorlar yürüyor. Utanmazlar. Utanmazlar. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Buradan ben trafik şube ekiplerine, ilgili yetkililere sesleniyorum efendim. Radyo Sputnik stüdyosundan. Bu iki tane kendini bilmesin ehliyetini bir lütfen rica ediyorum alınız. Bir daha da vermeyiniz. Gerek yok. İnsanların hayatını böyle tehlikeye atan kendini bilmezlere bir daha ehliyet vermeye falan gerek yok. Bak ne olur 11 kişi hayatını kaybetti, bu tarz şeyleri yaşamayız. Neyse yayındayım. Yayındayım. Frenleyeyim. Değerli dinleyiciler, AK Parti yurt dışında yaşayan vatandaşlar için iki ayrı yasal düzenleme hazırlığındaymış. Ekonomimin haberi bu. Yurt dışında yaşadığı ülkede askerlik yapan ve çifte vatandaş olan kişilerin askerliklerinin Türkiye'de de tanınması, yabancı plakalı araçların 2 yıl kullanımından sonraki her yıl için vergi ödenmesi halinde Türkiye'de kullanılabilmesi. Vay! Düzenleme taslak aşamasındaymış. Hanımlar, beyler, bu ikinci madde biraz şey olabilir. Yani malum Türkiye'de bu kadar şey ÖTV var. Orada da vergiler yüksek olur tabii, onu söyleyeyim. Yani hemen hemen aynı fiyata gelir gibi düşünüyorum. Bekleyip görmek lazım, böyle bir şey olur mu? Türkiye Futbol Federasyonu eski başkan vekili Lale Cander diyor ki başkan bugün yeniden sandık kurulsa 30 oy alamaz dedi. Türkiye Futbol Federasyonu bir aile şirketi değildir. 85 milyonluk bir ülkede Futbol Federasyonu'nun yönetiminde akrabalık ve yakın çevre ilişkilerinin bu kadar konuşulması normal değildir. Böyle bir yapıda liyakat ve bağımsızlık sorularının sorulması kaçınılmazdır. Halbuki hiç alışkın olduğumuz bir şey değil. Yani biz Türkiye'de böyle bir şey görmüyoruz. Kurumlarda böyle akrabaların çalışması, o kurumlarda görevli olanların kendi yakınlarını kayırması, çağırması, işe alması falan. Böyle şeyler bizim ülkemizde olmaz ki pek fazla. Galatasaray'ın borcu Fenerbahçe'nin borcu, Beşiktaş'ın borcu, Trabzonspor'un borcu. Galatasaray 34.8 milyar TL. Bu nasıl borç ya? Fenerbahçe 31 milyarın üzerinde bir borç. Beşiktaş 27 bin milyarın üzerinde bir borç ve Trabzonspor'da 2.9 milyar. Bu arada bu akşam Galatasaray Barcelona ile karşı karşıya gelecek Ramspark'ta, saat 22'de başlayacak maç. Şampiyonlar Ligi'nde ağırlayacak Galatasaray Barcelona'yı. Şimdi bugüne kadar iki takım 10 kez karşılaştı. Barcelona 6, Galatasaray 1 kez galip geldiler ve 3 maçta berabere bitti. Galatasaray tek galibiyetini 23 Kasım 1994'te İstanbul'da 2-1'lik skorla elde etmiş. Bu karşılaşmada Barcelona 16, Galatasaray'da yani toplam maçlarda Barcelona 16 gol, Galatasaray 7 gol atmış. Değerli dinleyiciler, baktığımız zaman inşallah bu akşam ne olur? Ne diyorsunuz Özgür? Skoru düşünmeyi sevmiyorsun. Siz ne diyorsunuz? Efendim? İknur bilmiyormuş. Sen beraber ediyorsun. Ha, güzel. Güzel. İnşallah. Yani şimdi biz Galatasaray taraftarları olarak belli bir yere kadar kendimizi hazırladık. Belli bir yerden sonrası inşallah olmaz. Adamlar öyle böyle değil. Allah'tan bunların bir Rafinha'sı var. Bugün yok. Yani bugün Allah'tan yok yani kendisi. Böyle bir şey yok yani. Hakikaten böyle bir şey yok. Bakkala gitse bakkalda gol atıyor adam ya. Nereye giderse gitsin gol atıyor ya. Böyle bir şey yok. Lamine Yamal. Onun dışında herkes var herhalde anladığım kadarıyla. Hatta teknik direktörleri bile gelmiş ya. Gerçekten yani. Başkanları bile geldi. Dün stadı falan gezdiler ettiler falan. Neyse, güzel bir maç olsun inşallah. Sevgili dinleyiciler, şimdi Boğaz'daki yalı sahipleri Sabancı, Koç, Sezen Aksu şikayette bulunmuşlar. Niye biliyor musunuz? Beşiktaş, Karaköy ve Unkapanı'ndan hareket eden tur teknelerinin teknelerinde bulunan rehberler mikrofonla yalı sahiplerini tanıtıyorlarmış. Evet, şurada gördünüz işte Sezen Aksu'nun. Bakalım Sezen Aksu'yu görebilecek miyiz? Genelde böyle bir bakar el sallar kendisi ama evet herhalde yok şu anda gibi, değil mi? Ya fena bir şey kardeşim, ne beni evime afişe ediyorsun yani, Allah Allah. Yok Sezen Aksu'nun yalısı, yok şöyle yok böyle. Turlarda işte burası Sabancı ailesinin yalısı, ileride Koç ailesinin yalısını göreceksiniz. Sezen Aksu'nun evi de ileride gibi anonslar yapılıyormuş. Yalı sahipleri müzik eşliğinde gerçekleştirilen turlardan şikayetçi olmuşlar. İddiaya göre, Takvim gazetesinin iddiası bu, yeni düzenlemeyle yüksek sesli müzik yayınına ve yalı sahiplerinin isimlerinin anons edilmesine sınırlama getirilecek. Vallahi ben burada kesinlikle kızmıyorum yani. Ne milletin evini gösteriyorsun, milletten bahsediyorsun. Sana ne yani? Gezdir insanları, gezdireceksen. Anlatacağım bir şeyler varsa, hani tarihi değeri olan bir şey varsa, ondan sonra illa dikkat çekecekler. Oradan magazinsel bir şey yapacaklar. İstanbul'da bir İETT şoförü seyir halindeki araçtan iniyor, sigara içiyor. Sigara sağlığa zararlı. Tekrar aracın içine, hatta sigaranın dumanıyla falan giriyor böyle. Değerli dinleyiciler, buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de seslenin. Bunlara müsaade etmeyin lütfen. Geldi mi konuğumuz? Harika. Hanımlar beyler, gerçekten çok güzel bir hanımefendi stüdyomuzda ağırlayacağım. Sevgili Deniz Toprak. Onunla yayınımızı devam ettireceğiz. Ben şimdi sizden bir müsaade istiyorum. Kendisini buraya davet edeceğiz. Sonra buradayız.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Okanaslarına gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Söylesene.
2: Var mı kulaklık vereceğim?
1: Tamam.

0: çok uzun harbim.
1: Alkışlasana sana.
0: Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir ekip ya.
1: Senin var mı böyle şeyleri? Astroloji, kişisel gelişim.
0: Yani vardı. Onların hepsinin boş olduğunu anladım yani.
1: Deneyimleyerek mi? Nasıl
0: oldu? Tabii canım. Diyorlar ki işte bugün çok şanslı bir gün. Ne oldu? Benim için en kötü gün oluyor mesela o gün.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bugün kalkıp üşendin mi?
0: Hiç. Yani
1: o kanı yayına geçeceğiz
0: ay,
1: falan.
0: Ay asla. Yani.
1: Radyoyu nasıl buldun? Beğendin mi?
0: Dedim işte klişeler.
1: Saray gibi.
0: Çok güzel. Yani. Buraya gelip seninle yüz yüze bu programı yapıyor olmak beni çok mutlu etti.
1: Harikasın. Sevgili Betül Demir bugün konuğumdu. Senle çok uzun harbi.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te ve şu güzelliğe bakar mısınız Allah'ını seversen? Deniz seni bu kamera çekiyor. Ya.
1: Nerede? Ay çok şu... teşekkür ederim. Güzellik deyince ben birden ciddi tepki diyor. Teşekkür ederim.
0: Sanki geldiğinden beri çok ciddi de.
1: Değil miyim? Tamam. Peki.
0: Hayır, çok eğlencelisin. Ay, acayip, çok acayip inanılmaz güzel bir enerjin var burada.
1: Ya hoş senin geldin. De öyle, hoş bulduk. Hoş
0: sevgili dinleyiciler, sevgili Deniz Toprak canlı yayında konuğum. Radyosunu şu anda açanlar, ilerleyen dakikalarda yine hatırlatacağım. 0500-571-66-56'dan varsa mesajlarınızı kendisine mutlaka gönderirsiniz diye düşünüyorum. Hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Daha yayına girmeden Deniz'den yeni yeni şeyler
1: mesela bazı önemli tecrübelerimi
0: paylaştım. Tuzun gıcığa iyi geldiğini öğrendim.
1: Gerçekten bunu ilk defa mı duydun?
0: Yemin ediyorum ilk defa
1: Allah
0: duydum.
1: Allah.
0: Bak gerçekten duymadım ben. Sen de mi ilk defa? Sen de ilk defa duydun.
1: Ya o zaman söyleyeyim, özellikle solist arkadaşlarım. şu olayı çok yapan insanlar. Zira ben çok yapıyordum. Bunu hem Selda Bağcan'dan hem de birçok böyle sevdiğim, saydığım, tecrübelerine güvendiğim ustalarımdan. Denizciğim, bir parçacık tuz alırsan hiçbir şeyin kalmaz diye şimdi ben tuzsuz gezmiyorum artık.
0: Ama onu tabii belli bir oranda yani.
1: Aa, tabii canım, tansiyona dikkat etmek lazım. Hı. Yok ama işte olanlar dikkat etsin. Şöyle minicik bir tuz alıyorsun. Ondan sonra üzerinde birazcık su içersin.
0: Bitti gitti.
1: Gitti. Bak gıcık gitti.
0: Allah Allah, gerçekten Allah'a yayına girmeden bak. Yayına girmeden evvel öyle bir şey vardı. Bir de soda dedi. Soda. Ama ona emin değiliz.
1: Ona emin değilim. O da böyle sesimi aslında önce soda ile bir temizlemeye çalışıyorum böyle bu gıcığı. Olmayınca artık diyorum ki yok, vazgeçilmez. Tuz, çok da tuz almak istemiyorum malum işte. Zararlı biliyorsun. ama benim çok böyle saçma sapan takıntılarım var ya.
0: Ciddi misin?
1: Evet. Yumurta yedim
0: istediğim
1: ya.
0: İstediğim konuk işte. Bayılıyorum. Böyle konuklara bayılıyorum. Takıntılılar beni tercih ettiklerinde var ya, havaya uçuyorum.
1: Niye?
0: Çok hoşuma gidiyor.
1: O zaman burada bütün takıntılarımı konuşalım.
0: Ne olur hepsini dökelim
1: belki
0: şuraya.
1: Dökelim.

0: belki iyi olur. O zaman söyleyeyim, yumurta yiyince gıcık oluyor.
1: Yumurta yiyince?
0: Evet.
1: Tuzlu ye, gıcık olmasın.
0: E işte sonra tuz yiyorum. İkisi birden olunca bir voltron oluşturuyorlar.
1: Yumurtayı da seviyorsun ama.
0: Evet, çok.
1: Var mı öyle başka hakikaten ciddi ciddi böyle ne bileyim düzendir, giyinmektir, karar verememektir, ay, geç kalmaktır.
0: Hiç sorma, buraya biraz geciktim, stres yaşadım.
1: Yok, gecikmedin canım, niye? Vaktine
0: ama
1: geldi.
0: Ben 12 zannediyorum ve o çektiğim stres, sıkıntı.
1: Ciddi misin sen?
0: Navigasyon bir taraftan, ben bir taraftan.
1: Ben Mehmet'e söyledim, eşine söyledim.
0: Çok karıştırıyorum yolları da.
1: O sana söylemedi mi?
0: Söyledi ama benim hakkında 12 kalmış yani. Hı. Bir sabit fikirlilik de var yani. Hı hı. Neyse, ben son dakikacıyımdır. Hı. Yani hayatım boyunca her şeyimi düzenlerim ederim ama son dakika her şeyi tepe taklak değiştiririm.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Vallahi
1: ya.
0: Tam da öyle oldu bugün. Kapıda hı, kırmızılar giymiştim. Dedim ki yok, hı, ben bunda kendimi iyi hissettim.
1: Yani bu kıyafet hiç yoktu, kırmızılar
0: yoktu
1: mı vardı?
0: Bunu hiç hesapta yoktu. Hı.
1: Ya üşenmiyor musun Deniz?
0: Hiç üşenmiyorum. Yok.
1: Ciddi misin ya?
0: O yüzden Mehmet'le eşim çok tartışıyoruz, kavga ediyoruz. Buraya gelseydi eminim
1: benim, anlatacağı çok Allah, şey vardı ya.
0: Herkesi rezil ederdi.
1: Efendim valla bezdik ya, bezdik.
0: Aa, sen
1: demez,
0: değil mi?
1: Demez öyle ha, bir şey demez.
0: Der.
1: Ben de öyle bir şey der mi?
0: Der. Çünkü
1: bak. Deniz böyle var ya, aldığım konuklar yokuş aşağı sürüyorlar, eşlerine karşı yürüyorlar. Sonra ben önlerine eşlerini konuk alıyorum. Sonra
0: alıyor musun?
1: Herhalde mesela Funda Arar'ı aldım, eşi Fabio'yu da yayına aldım. Öyle yokuş aşağı sürüyorlar yani. Onlar, yani bilmiyorum, ben ne şimdiden dedi? Seni uyarayım da.
0: Şey yaptın mı peki, deşifre etti mi? Evdeki olaylar.
1: Neler neler anlattın bilsen.
0: Ay bizde de çok var. Bir de benim eşim çok komik biri Mehmet.
1: Öyle mi?
0: Ya evet, gülmekten. Hı. Evde sürekli gülüyoruz. Maşallah, bana gülüyoruz. Hep saklı. Bana gülüyoruz. Ben de artık kendime dalga geçmeyi.
1: Niye? Ne oluyor ki? Ne var ki? Gülünecek neyin var senin?
0: Yani ben her şeyi çok yanlış anlıyorum.
1: Aa.
0: Evet. Yanlış anlıyorum. Her şeye çabucak inanıyorum. O da böyle bu konularda, hı, bildiği için bu hassas noktalarımı hep, hı, oralara değiniyor. Ve bana mesela hep beni kandırıyor ya, akşama kadar böyle.
1: Tam var ya, şey diyecektim, böyle kolay kandırılacak bir insan mısın diyecektim var ya.
0: Öyleyim.
1: Öyle mi? Ciddi misin?
0: Vallahi öyleyim.
1: Aklıma Oğuz abi geldi ya, ona da sormuştum ya burada.
0: Oğuz Aksaç mı?
1: Ohan dedi, canım, dolandırılmaya doyamıyorum dedi.
0: Ben de öyle bir tipim. Vallahi
1: başına geldin,
0: inanırım.
1: Başına gelmedi değil mi öyle bir şey falan?
0: Geldi.
1: Ciddi misin sen?
0: Vallahi.
1: Dolandırılma.
0: Dolandırıldık.
1: Ne oldu? Dolandırıldık i̇şte, derken sen
0: ama
1: mi?
0: Ama benden dolayı oldu yani, ben inandım.
1: Anlatabileceğim bir şey mi?
0: Ya işte böyle bir ev aldık falan filan ama sonra çok böyle hani dost bildiklerimiz. İşte mahkeme süreci devam ediyor ama nitelikte dolandırıcılık varmış. Yani
1: hani çok bir geçmiş sürü olsun.
0: Ay çok teşekkür ederim, üzerinden çok yıllar geçti. Hı. Hatta eve geldim, böyle çok üzüldüm. Hı. Böyle bir bez parçası işte evde, böyle kumaş mumaş vardı, bir yastık, onu böyle makasla kestim, bir bebek yaptım, içini böyle doldurdum falan, ağzını yüzünü yaptım, öyle rahatladım, kendime geldim. Cidden böyle şeyler beni rahatlatıyor.
1: Ya bir dakika, sen bebek mi yaptın?
0: Evet,
1: rahatlamak
0: böyle
1: için
0: bezlerden. Ha. İşte ondan, hı, sonra oyuncak bebek.
1: Tamam.
0: İşte o tarz şeyler beni rahatlatıyor. İlla bir şey,
1: canı
0: bir
1: sıkıldın
0: şey
1: hep bebek
0: lazım
1: falan mı?
0: Bebek yapıyorum, evdeki birçok şeyi değiştiriyorum. Mesela
1: öyle huylarım var ya.
0: Var var.
1: Neleri değiştiriyorsun mesela?
0: Mesela bir eteği,
1: süs eşyaları falan mı?
0: Yok. Kumaşlarla, hı, işte ne bileyim işte dantel mantel, ondan böyle şey yapıyorum, tablo yapıyorum.
1: İnanılmaz inanılmaz renkli bir insansın ya.
0: Ya evet, çok mesela oyun hamurları. Asya anne, benim kızım var bu arada.
1: Bu arada kaç yaşında? 11 yaşında.
0: 11 yaşına geldi.
1: Kime
0: hala
1: benziyor?
0: Bebek ne yapıyor falan diye soranlar oluyor. Asya hiç kimsenin gözünde büyümüyor. Ama 11 yaşında oldu. kime benziyor? Mehmet'e de benziyor. Biz Mehmet'le de çok benziyoruz birbirimize. O da renkli gözlü. Ama saçlar maçlar, insanlar yolda görünce bazen Asya'dan beni tanıyorlar. Ben tabii aslında çok paylaşmıyorum onu ama kız kardeşim çok paylaşıyordu, Nilay, ara ara. Aa, kızınızdan sizi tanıdık diyenler çok oluyor. Saçlar kıvırcık olunca. Ama babayı görünce diyorlar ki yok, en çok babaya benziyor diyorlar.
1: Vay be.
0: Evet.
1: Siz nasıl tanıştınız Mehmet'le?
0: Biz Mehmet'le valla Siirt'te tanıştık. Hı. O da orada görev yapıyordu.
1: Hı hı. Sen bu arada Siirtlisin değil mi? Siirtli. Orada doğdun.
0: Evet evet.
1: Kaç yaşına kadar yaşadın
0: ya
1: orada?
0: Ya böyle 4 yaşına kadar orada hı. yaşadık.
1: Hatırlıyor musun oraya dair bir şeyler falan?
0: Şöyle tabii o yaşlarda hani hı. çok net hatırlamıyorum ama biz hiç bağımızı koparmadık. Hep gittik geldik.
1: Hı. Çok güzel.
0: Anneanne dede oradaydı, rahmetli oldular.
1: Allah
0: şimdi.
1: Rahmet eylesin onları.
0: Amin. Burada sevgilerimi de selamlarımı da gönderiyorum Siirt'ime.
1: Evet.
0: Dediğim gibi bağımızı koparmadık. O kültürle iç içe öyle gittik geldik ve hala gidiyorum geliyorum. Hı. Siirt söz konusu olduğumu zaten her platformda beni çağırıyorlar sağ olsun hemşerilerim.
1: Ay ne kadar güzel bir
0: güzel.
1: Şey.
0: Güzel.
1: Daha dün bak daha dün sana hikayeyi anlatayım. Hı. Bizim bir deniz çatı problemi çatı problemimiz var yine bu sene ya çatı yapıldı da
0: çatı buraya mı?
1: Buranın değil evin bizim evin.
0: Aa,
1: Şile'deki evin inşallah gelirsen inşallah
0: çok güzel bir yer burası.
1: Yok canım buranın çatısında bir sıkıntı ha, olmaz inşallah gelirsen görürsün.
0: İnşallah.
1: Hayrettin biliyor mesela geldi sağ olsun ziyarete.
0: Ay Hayrettin'i selamlıyorum canım.
1: Hayrettin Özayva sevgiler gönderiyoruz. Dün mesela çatıda çalışan arkadaşlar bir şekilde radyo işte konuk monuk muhabbet olunca dedim ki yarın dedim Deniz Toprak dedim gelecek stüdyoda. Aa Siirtli hemşerimiz dedi.
0: Gerçekten.
1: Onlar bir de Batmanlı seni tanıyorlar çok seviyorlar seni.
0: Bu arada 24'ünde Batman'dayım ben.
1: Öyle mi?
0: Evet Batman Beşiri'deyim orada bir festivalde olacağım.
1: Ha biliyorum ben gördüm.
0: Gördün mü?
1: Tabii Batman'da şey harika. Etkinlikleri gördüm. Hatta onlar tabii ya orada buradan Murat'a selamlar sevgiler gönderin.
0: Ben de
1: açtım
0: selamlar.
1: Senin sosyal medya hesabını baktım hani şeyler var mı etkinlikler var mı? Batman'ı gördük. Orada bir kültür merkezi gibi bir yer orada bir yerde olacak galiba. Adını hatırlamıyorum da bilmiyorum yani öyle
0: evet,
1: bir yer.
0: Evet öyle bir yerde.
1: Ondan galiba. Sonra biliyorum falan filan dedi. Şeyi kaçırmayalım. Mehmet'le nasıl tanıştınız?
0: Ha işte Siirt'te tanıştık. Hı. Bir arkadaş vasıtasıyla tanıştık. Ben o zamanlar dedim ki işte bir şey yapayım ya dedim ben. Ne bileyim bir ya Kültür Bakanlığı'na ya da işte TRT'ye işte hı. gireyim bir solist olayım orada dedim. Ne güzel işte memur olayım al maaşını otur falan zihniyeti var
1: ya. Garanti iş.
0: Garanti iş. Masa başı falan. Ondan sonra ama işte bir arkadaş.
1: Ya hayatımda ilk defa garanti iş arayan bir sanatçı görüyorum ya. Yani genelde annesi babası der kızım ne yapacaksın sen şarkıcılıkta ne işin var der de.
0: Ya Mehmet bir de asker bizimle ilk tanıştığında yemin ediyorum annem şey dedi oğlum askerliğini yaptın mı diye sordu ona.
1: Ondan
0: sonra biz istemeye geldiklerinde sonra fotoğraflara falan bakıyoruz leopar bir terlik vermişiz Mehmet'e. Ondan sonra ay, sonra bizim bir tane böyle yaşlı bir teyzemiz vardı. O dedi ki ay lütfen dedi bu meclis bitene kadar sigara içenler varsa bile sigara içmesinler. Annem de gitmiş kadına sigara ikram ediyor. Allah aşkına iç biz rahatsız olmuyoruz.
1: Ay canım ya çok
0: bizim
1: iyi.
0: İsteme merasimi çok komikti yani. Heh. Onlar da Kayserililer biz Siirtliyiz. Heh. Allah'tan bir kültür çatışması olmadı. Kayınvalidem de çok tatlı çok şeker bir kaynana.
1: Ah ne güzel ne güzel.
0: Ay bu çok ses çıkarıyor ben bunu çıkaracağım vallahi. Şöyle yapalım. Evet. Tamam. Ondan sonra işte tanıştık biz tabii hemen böyle aşık falan olmadım ben. O bana aşık olmuş işte.
1: Tabii. Öyledir
0: vallahi
1: genelde.
0: Öyle oldu. Sonra işte telefonlarla görüştük.
1: Bir dakika nasıl yaklaştı ne dedi? En merak ettiğimiz de biz Sputnik ailesi olarak
0: gerçekten,
1: evlenme teklifini merak ediyoruz.
0: İlk defa.
1: O gerçekten bir dedi.
0: İlk defa
1: çok
0: ben
1: kolay
0: bunu anlatıyorum. Aa, bana nasıl evlenme teklif etti biliyor musun? Ha. Allah rahmet eylesin. Edip Akbayram'ın şarkısını açtı. Anama ana diye sen. Babama baba diye sen. Sen bize gelin gelesen. Kendisi helikopter pilotu. Benim hayallerim. Böyle helikopterle işte benimle evlenir misin yazısı. Bir veci hayali kurarken ben. Yemin ediyorum anama ana diye sen babama baba diye sen türküsüyle. Yüzüğü çıkarttı işte benimle evlenir misin?
1: Hay Allah ya.
0: Öyle oldu.
1: Ya çok etkileyici olmamış anladığım kadarıyla. Yani kurduğun hayalin karşısında.
0: Evet kurduğum hayaller.
1: Direkt evet dedin tabii orada herhalde değil mi?
0: Biraz bir nazlandık falan sonra tabii ki çok aşıktık birbirimize. Olur dedim. O şekilde
1: Allah
0: evlendik. Ailesini
1: etsin.
0: Allah razı olsun. Ailesini de tanıdıktan sonra tamam dedim ya ben tamam, doğru bir yerdeyim. Doğru insanlar.
1: Evet. Ne güzel ya, şey, tuzlu kahve yapmış mıydın Deniz?
0: Tuzlu kahve değil de ben daha beterini yaptım.
1: Ne şey, yaptın?
0: Pul biber.
1: Pul biber bastım koydun pul içine. İçti mi garibim?
0: İçti.
1: Onun bir şeyi var mı? İçmezse yani bir şey oluyor mu? İçmezse geri çeviremiyor da, değil mi? Onu mutlaka
0: ya,
1: içecek
0: yani.
1: Ya ben
0: de artık onun şeyini bilmiyorum. Bilenler valla bu konuyla ilgili lütfen hani beni de aydınlatsınlar. Hakikaten içmek mi zorundalar onu? Mehmet bir yudum aldı ve biraz suratını büzüştürdü.
1: Ya bence bu saatten sonra bilmesen iyi olur. Çünkü sen bunu gider Mehmet'e söylersin. Ya o gün sana boşuna biberi yedirmişim ben.
0: Derim. Ben de zaten eğer gizli bir şey yapılıyorsa benden saklanıyor. Ben açığa veriyorum yani. Hiç tutamam. Hiçbir
1: Deniz,
0: şey tutamam.
1: Şimdi Siirt belli bir yaşa, 4 yaşına kadar Siirt ama...
0: Evet.
1: Türk halk müziği, Türk yani daha doğrusu müzik hayatına, öyle diyeyim ben sana, çocuk yaşlardan dahil olan bir şey mi? Ailede var mı söyleyen, sesi güzel
0: vallahi
1: olan?
0: Ailede
1: alaylı
0: sesi
1: malaylı
0: güzel
1: bağlama
0: olan,
1: çalan bir şey yapan falan.
0: Alaylı çok insan var. Alaylı güzel sesli.
1: Öyle mi?
0: Müzikler tabii. Allah rahmet eylesin. Babam çok güzel sesi vardı. Makberi okurdu mesela.
1: Of.
0: Herkes durup dinlerdi, ağlardı. Halalarım bir araya geldiğimiz zaman böyle sanat müziği, işte klasik Türk müziği, o şarkılar işte... Hatırla sevgilim. Böyle çok güzel sesler.
1: Söylesene Allah'ını seversen. Ne yarıda bu? Bir dakika dur. Bir dakika baştan başla ya. Bir kuple alalım bari ya.
0: Hatırla sevgilim. O mesut geceyi. Çamların altında. Verdiğim bu seyi.
1: Ya müthişsin ya.
0: Ya
1: vallahi billahi müthişsin ya, helal olsun.
0: Biz işte böyle neşikler yapardı kalalarım falan. Ben de küçücüktüm, herkes derdi ki Deniz'in sesi çok güzel. Ben de işte ezberlemişim böyle popüler şarkıları. Okuyordum. Ama benim babam müzik sektörüne de bir atılmıştı. Babam iş adamıydı. Maşallah elinden her iş geliyordu ama tabii ki o dönemler Şah Plak vardı.
1: Biliyorum Şah Plak.
0: Bilirsin
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Onun yapıtlarını almıştı. Hatta böyle Ceylan, işte Selami Şahin. Çok sevdiğim sanatçı büyüklerim. Selam olsun onlara da. Onların bazı yapıtlarını almıştı. Babam da şimdi bu un kapanı işte müzik camiasında olunca hep bana işte kızım işte bizim ülkemizde sanata sanatçıya çok kıymet verilmiyor. Hani benim üzüleceğim, zarar görebileceğim endişesiyle asla benim girmemi istemedi yani.
1: Ciddi misin
0: diyorsa.
1: Sen ya?
0: Evet, elinden ne geliyorsa yaptı yani.
1: Ben de şey diyeceksin
0: için
1: zannettim, hani o kuzum hadi bir an önce sen de.
0: Ay
1: yani.
0: Yok, nerede, keşke.
1: Ben böyle... Sen de tabii içten içe kendini yiyorsun.
0: Hem de
1: yani böyle bir imkan var, niye kullanamıyoruz bunu
0: nasıl
1: diye.
0: Nasıl kullanamıyoruz yani, babam istese ben şimdi
1: zaten
0: daha büyük
1: sen.
0: Bir star olabilirdim.
1: Daha büyük yani, daha ne olsun Allah'ını seversen, çok büyük bir starsın zaten sevgili Deniz. Hakikaten öyle ya.
0: Yani ben vallahi hazmedebildiğim bir noktadayım. Hani fazlası yani hiçbir şeyin benim özgürlüğümü kısıtlamasını istemem. Hani şöyle özgürlük derken ben aileciyim.
1: Evet. Onu biliyorum zaten.
0: Mutlu işte. Hani yeri gelir böyle kolu komşu hadi mantı sıkalım falan. O kafada, o zihniyette biriyim. Bazen dışarıda tanıyorlar. Acaba nereden tanışıyorduk? Sen bir kendine gelsene Deniz, sen ünlü birisin. Bazen ama bazen başıma şöyle olaylar da geliyor. Mesela bir gün girdim şeye, bankaya. Kartla işte çektim. Sıra numarası.
1: Sıra numarasını.
0: Hanımefendi de bana şey dedi, Deniz Hanım hoş geldiniz, ben de tanıdınız demek ki. Şey Deniz Toprak, bir de eşimin soyadını da söyledi. Vallahi dedim pes doğrusu, her şeyi biliyorsunuz hakkında dedi.
1: Vay be.
0: Dedi ki şey kartla sıra aldınız değil mi dedi. Ay o kadar üzüldüm ki kendini böyle ünlü zanneden. Sonra dedim ki şey ben ses sanatçısıyım da Deniz Toprak adı. Şey dedi ya ben hiç televizyon izlemiyorum falan dedim. Neyse kapatalım biz bu konuyu. Zaten hiç önemli değil dedim. İşte böyle bazen karıştırıyorum ya. Ünlü müyüm, ünsüz müyüm, ne oluyorum, neredeyim?
1: Büyük hayal kırıklığı olmuş yalnız.
0: Ama en çok hoşuma giden bazen kızımın yanında böyle hani gelip fotoğraf çekmek isteyenler. Kızım bir gururlanıyor falan. O zaman çok mutlu oluyorum.
1: Onun sesi nasıl? Asya'nın sesi nasıl?
0: Ay sesi çok güzel, çok yetenekli. Piyano da çalıyor. Sesi de güzel.
1: O böyle müzik alanında falan ilerler mi, yürür mü?
0: Şimdilik hayır diyor ama ileride belki fikirleri
1: sen
0: değişir.
1: Sen böyle bir teşvikte falan bulunuyor musun?
0: Ay tabii.
1: İstiyorsun yani.
0: İstiyorum. Ama tabii ki şöyle istiyorum. Bir mesleği olsun istiyorum. Hı. Mesela hani doktor, mühendis, pilot olmak istiyor. Hı. İnşallah. Yanında da işte profesyonel bir şekilde ya piyano çalsın. Hı. İşte... Ya da ne bileyim keman çalsın.
1: Müzik zor.
0: Bir müzik olsun yani hayatın. Sanatın bir dalı olsun.
1: Deniz, müzik yapmak, müzik hayatı içerisinde olmak zor mu?
0: Ya bu bence zor. Dönemde. Şimdi bu bulunduğumuz dönemde baksana yapay zekada nerelere gidiyor artık beni korkutmaya da başlıyor açıkçası. Ama zor ya hani müzik yapmak... İşte konser gelecek mi, gelmeyecek mi? Hani endişesi yaşasın istemiyorum yani. Sadece müzikle hayatını kazanan biri olmasını istiyorum. Yani bu şartlarda maalesef böyle düşünmek zorundayım.
1: Buralara geleceğiz de konserlere falan onlara bakacağız ama şu kısadan girişi, müziğe girişi profesyonel.
0: Ya çok iyi.
1: Hayır, çok güzel gerçekten. O kadar samimi, o kadar güzel ki sevgili. İstediğimiz bu zaten. Takıntıları olsun. Dolandırılmış olsun. evlilik teklifi istemediği şekilde olsun. Geç hazırlansın, geç kalsın.
0: Vallahi hepsi var mevcut. Aradın, işe alındın mı?
1: Seni bir numaraya koyuyoruz, yazıyoruz şu anda. Yani, en sevdiğimiz, en iyi konuğumuz olarak.
0: Ben izledim. Zaten buraya kahkaha atmaya geldim. Yani o kadar hazır geldin ki böyle patlamayasın bir bomba.
1: Ama sen bizi güldürüyorsun yani. Allah senden razı olsun.
0: Ne mutlu. Gülmek çok güzel.
1: Çok güzel bir şey.
0: Ya.
1: Sonra girdin yani.
0: Sonra işte ben şey oldu. Babam izin vermiyor. Seviyorum, çok seviyorum. Kendi başıma bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama yemin ediyorum her taşın altından babam çıkıyor ya. Bir gün Selami Şahin'le bir yerde karşılaştık. Arkadaşlar, kız kardeşim de var falan. Çok tatlıydı. Sohbet ettik. O zaman da evinde böyle bir tadilat mı yapıyormuş? Biz küçüğüz, liseye falan gidiyoruz işte. Sohbet ettik falan. İşte dedim ki Selami abi, ben de işte sanatçı olmak istiyorum ama işte babam izin vermiyor bilmem ne. Aa niye dedi, baban ne iş yapıyor? Böyle açtık belki tanıyorsunuz dedim, işte babam Mehmet Toprak Nece. Sizin bu saatte burada ne işiniz var? Neden, bak geç olmuş, hadi yavrum, hadi kalkın dedi. Ya her taşın altından babam çıkıyordu ya, bizi taksiye bindirdi, eve gönderdi. Ondan sonra ne bileyim yıllar önce işte Prestij Müzik, Allah rahmet eylesin, Hilmi Topaloğlu'yla bir şekilde müzik öğretmenim ben, Hilmi Topaloğlu bir yerdeyiz işte, o da aynı şekilde Denizciğim. Babanla işte görüş. Ondan sonra öyle olmaz, gizli saklı.
1: Önce ondan izin al, önce ondan.
0: Hiçbir şey yapamıyorum. Elim kolum bağlı. Hani o piyasada olunca.
1: Sonra onu mu ikna ettin? Ne yaptın?
0: Sonra onu ikna ettim. O da bana kızdı. Ay şey, Türk filmi gibi oldu. Beni vallahi dedi ki böyle istemiyorum. Ben de giderim işte. 18 yaşındayım. Ha. Ondan sonra
1: evi terk
0: edersen, evi terk ettim. Gizli evde kalıyorum.
1: Evdesin ama haberi yok. Kesin haberi vardır.
0: Yok haberi
1: yok. Ciddi yok muydu?
0: Bir iki gün haberi yok ama annem şey diyor, dayısında. Dayım da bize çok yakındı zaten. Dayım da şeyde un kapanında çalışıyor falan. Sağ olsun dayımın katkılarıyla yani bir şekilde. Ulus müziğin o zamanlar bir şey vardı böyle... İki tane şarkı okuttular bana. Hatta klip çektiler. İskender abi şey dedi, ya bu kız da gelecek var, ben görüyorum falan. Sonra babam da böyle yurt dışına gidip geliyordu. Bu arada evde gizli kalıyordum ya. Sonra babamın böyle ağladığı bir vakit çıktım ortaya. Baba ben bir yere gitmedim dedim, sarıldım
1: Allah
0: işte.
1: Allah. Ya tam bir şey ya. Ayşen Gruda'nın Münir Özkul'a sarılması gibi.
0: Aynen onu yaşadık biz.
1: Dur lafını unutma. Tekrar buradayız, geliyoruz.
2: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, konuğum sevgili Deniz Toprak, 0505 171 66 56 mesajlarınız için. Merhabalar, kız isteme toplantısında eğer kız damadı beğenmezse onun kahvesine tuz koyar. Damat içince beğenmediği anlar ve hiç çaktırmadan içer. Damat anlamıştır durumu ve ailesine de çaktırmaz. Yani bu durumda gelin seçimini yapmış ve o damat adayını kabul etmiş olur. Benim bildiğim bu demiş sevgilerimle. Senih Mete Gürmen göndermiş. Samimi güzel insanmış. Selamlar demiş bir dinleyicimiz. Selamlar, sevgiler gönderelim. Bir dakika daha mesajlarımız. Ha bak, Siirt'ten Deniz Hanım, sizi dinleyince memleket kokusu geliyor sesinizde, bizim oralardan bir şey var demiş sevgili Ayşe Hanım göndermiş. Resul Dindar'la Sebebi Sensin, aman Allah'ım, aman Allah'ım, hala ara ara açıyorum, yıllanmış ama eskimemiş bir düet demiş Selin Hanım. Karadeniz türküsünde sesinizin bu kadar doğal durmasına hep şaşırmışımdır, Resul Dindar'la bir düet daha gelsin demiş. Trabzon'dan Emre Bey göndermiş. Müslüm Gürses'in arkasında vokal yaptığınızı öğrenince şaşırdım. Evet. O dönemin hikayelerini mutlaka anlatın demiş. Barış Bey göndermiş. Şimdi oralara geleceğiz. Vaktimiz dar. Dinleyicilerimizden gelen mesajlar.
1: Çok selamlar, sevgiler, sağ olsunlar. Müslüm Gürses'e vokalistlik yaptım.
0: Sadece Müslüm Gürses değil. Müslüm Gürses dışında isimler de var değil mi? Başka
1: Zara
0: var.
1: Zara ilk. Ona vokalistlik yapmıştım.
0: İlk albüm Kayahan'ın
1: desteğiyle. Allah rahmet eylesin. Evet, onun desteğiyle. Biz stüdyoda tanışmıştık Kayahan abiyle, rahmetli. Hazan Nedir'i çok beğenmişti.

0: bir yüreğim bağrım çatlasını Kayan abi
1: Vay
0: demişti.
1: be, vay be.
0: Yüreğimi sar çatlasın, yüreğim bağrım çatlasın demişti. Sözler Dursun Ali Akın'a ait. Müzik Ali Osman Erbaşı. Sağ olsun. Hemen tabii o zaman ay sağ olsun diyorum. Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Nurlar içinde uyusun. O zaman işte şey oldu. Büyük ölçüde desteğini gördüm. Birçok programlara beraber gittik. Ondan sonra çok keyifli zamanlardı. İlhan Şeşen'e de vokalistlik
1: İlhan
0: yaptım.
1: Zaten Müslüm Gürses, İlhan Şeşen, Zara. Allah rahmet eylesin bu arada. İlhan Şeşen,
0: amin.
1: Müslüm
0: Allah
1: Gürses.
0: Rahmet eylesin.
1: Bunların
0: Kısa
1: katkıları
0: zamanda
1: oldu değil mi sende? Ne gibi katkıları
0: tabii
1: oldu?
0: tabii olmaz mı? Ben sahne deneyimimi ilk hani sahne tozunu onlarla beraber yaşadım, yuttum. Çok da güzel deneyimler kazandım onlar sayesinde. Şanslıydım yani. Bir anda böyle devlerin arasında buldum kendimi. Nasıl olduysa bilmiyorum. Şanslıydım.
1: İlk çalıştığın isim kimdi?
0: İlk şöyle Zara'ya vokalistlik yaptım. İlk
1: Nasıl oldu peki? Nasıl, işte, ulus zamanı olabilir mi acaba?
0: ulus zamanı. Zaten
1: Ulus
0: ulus
1: zamanı.
0: müzikte olduğum için
1: Evet.
0: oradaki bütün sanatçılara işte vokalistliğe gidiyorum. Öğrenciyim böyle daha. Hani
1: Staj görüyor gibisin
0: staj
1: yani.
0: görüyor gibiyim. Aynen öyle. Albümüm daha yok. Hatta Zara'nın Erzurum konserinde ben de Hazanedir daha yeni böyle çalışıyorum, yapacağız. Erzurum konserinde bir aksilik oldu. Zara sahneye daha çıkamadı. Şeyde kuliste. Nasıl bir aksilik onu da hatırlamıyorum ama orkestra aynı şarkıyı dönüp dönüp duruyor böyle şey o girişi. Hınca hınç dolu içerisi. Bir baktım orkestra şefi hocamız dedi ki Deniz çık bir şey söyle. Hayatta dedim ölürüm ben. Dedi hadi çabuk çık. Ne hocam bugün değil burada değil olmaz. Çok kalabalık ama. Sanki böyle hani yüzmeyi bilmiyorsun biri seni böyle okyanusa itiyor böyle hatta böyle tekme tokat itiyor. Çabuk
1: Çok komik.
0: çıkacaksın dedi. Eğer bugün burada bu sahneye çıkmazsan dedi sen bu işi yapamazsın dedi.
1: Aha, gazı da vermiş.
0: Evet. Bir baktım şeye girdiler işte. Hazanedir çalıyor. Ay ben çıktım böyle küçük küçük adımlarla. Böyle bakıyorum ama tir tir titriyorum. İlk kıta böyle bir titreyerek oldu. İkinci de, üçüncü de bir ustalıkla böyle
1: Ya
0: bitirdim.
1: açın elinden.
0: Keşke dedim devam etse bu. Hatta ilk sahne tozumu orada yuttum
1: Orası.
0: diyebilirim.
1: O bir dönüm
0: Vallahi.
1: noktası olabilir mi?
0: Yemin ediyorum o bir dönüm noktası oldu benim için. Erzurum'da hiç unutmam. İbrahim Erkal'la beraber
1: Allah rahmet
0: Allah
1: eylesin.
0: rahmet eylesin. Aynı konserdi galiba. Öyle yani çok güzel
1: Çok güzel. Böyle
0: bir anı.
1: unutmadığın, çok
0: Unutmadım.
1: güzeldi, tadı harikaydı dediğin bir
0: Kendi konserlerim.
1: konserlerinden ne?
0: Tabii çok ya hangi birini sayayım ki? Çok çok güzel konserler yaşadık. Yani Antalya, Aksaray Güzel Yurt. İlk sahneye çıktım. Yani ilk kendi konserimi yaptığım yer Aksaray Güzel Yurt. Bu insanlar beni her yerde arıyorlar ama bulamıyorlar. Ben de meşhur olmuşum haberim yok. Gerçekten. Hazanedir dilden dile dolaşmış, kulaktan kulağa gitmiş. Ama benim haberim yok bunlardan. Neyse bir tane
1: Bir
0: menajer.
1: kere bunun tadını yaşamak istemiş bankadan.
0: Ay onu tabii yıllar sonra oldu.
1: Şaka.
0: Ya da bir kere de kadının biri beni yolda tanıdı annem de yanımda. Ondan sonra nereden tanışıyoruz falan gibi oldu. Ay dedi ben sizin hayranınızım çok seviyorum. He annem dedi kızım sen sanatçısın ya dedi. Ay doğru anne dedim. Sonra annem ona hayat hikayesini anlattı. Biz yetmedi oturduk bir yerde çay kahve bir şeyler içtik. Annem anlattı o dinledi. Annem anlattı o dinledi.
1: Ay alemsiniz ya.
0: Neyse. Ondan sonra Aksaray Güzel Yurt'a gitmiştim. Buradan da o insanlara selam olsun. Sahneye bir çıktım. Bir hınca hınç dolu büyük bir kalabalık. İşte ben söyler misin diyorum onlar Hazanedir diye kendileri söylüyorlar. Ay ağladım orada ağladım
1: İşte
0: yani
1: işin
0: sevinçten
1: en güzel
0: ağladım.
1: yanı yani gerçekten artık bu işi yapıyorum dediğin an o olsa gerek herhalde değil mi?
0: Evet çok
1: Çok güzel
0: güzel
1: bir
0: bir
1: tadı vardır
0: duyguydu.
1: onun.
0: O anı hiç unutmuyorum işte.
1: Sahneye çıkarken hala böyle bir heyecan falan oluyor mu?
0: Oluyor oluyor tabii canım dualar ediyorum böyle.
1: Sahneden evvel ne yapıyorsun diye soracaktım sana.
0: Sahneden evvel yani böyle sakin kalmaya özen gösteriyorum. Ama birilerinin benim yanımda beni mutlu etmesi lazım. Güldürün beni diyorum. Sakın
1: Sahneden evvel.
0: evvel, evet.
1: Yani
0: Enerji istiyorum böyle.
1: Deniz'cim konserleri bana söyle her türlü. Bak geçen...
0: Vallahi senin enerjin de çok güzel yani.
1: Canımsın, sağ ol. Bak geçen Güler Hoca ile Oğuz Aksaç sahnesine, mahsus sahneye çağırdılar beni.
0: Gittin mi?
1: 1,5 saat oturduk içeride. Bir de Hayrettin Balık yaptırmış. Hayır. İçeride arka tarafta. Oh. Yedik içtik Oğuz abiyle sohbet muhabbet, Güler Hoca ile sohbet muhabbet falan.
0: Mahsus sahnesini de çok seviyorum. Güler Hocam benim çok kıymetlim. Oğuz abim de öyle. Hepsine çok selam olsun. Bir gün de beraber gidelim mahsusa.
1: İnşallah, bence de giderim yani.
0: Ya da benim sahnem olsun.
1: Ben
0: oraya geldim.
1: Zaten senin sahneyi görmezsem artık yani bilmiyorum, Mehmet'i ararım.
0: Artık kontak halindeyiz.
1: Biz onunla buluşur
0: Mehmet
1: geliriz.
0: De seni çok sevmiş vallahi, sanki yıllardır tanışıyormuş gibi. Dedim siz tanışıyor musunuz? Tabii dedi. Aa dedim, nereden?
1: Tabii mi dedi?
0: Tabii canım, şaka yap. İşte diyorum ya, hep şakayız. Hep şaka. Hep evimizde hep şaka.
1: Ay,
0: mesela çıkıyoruz evden. Ay diyor, anahtarı unuttum. Tüh, ben tabii çilingir milingir düşünene kadar eve geliyoruz. Onuz ne yapacağız? Ben ayarladım. Anahtarla giriyor. Dedim bu ne? Ya işte seviyorum senin bu hallerini diyor. Bir de ben hep evlilik yıl dönümümüzü unuturum. Hep unuturum.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Genelde kadınlar...
1: Allah seni kahretmesin. Genelde kadınlar hatırlanmasını ister ve unutmaz.
0: Ben hep unutuyorum.
1: Sadece evlilik yıl dönüm mü?
0: Kendi doğum günümü işte bankadan oradan buradan birileri hani şey olmasa, vallahi tarihlerle aram hiç iyi değil.
1: Allah'tan
0: yani.
1: Bankalar mesaj gönderiyor Deniz Hanım, doğum gününüz kutlu olsun.
0: Doğum gününüz kutlu olsun. Bir de yani Ocak ayı, hadi tamam onu şey geçmiyorum ama mesela çok sevdiğimiz aile dostumuz Nihat abi var, psikiyatrist. Elinde böyle koca bir çiçekle geldi bize, dedi ki balkonunuzu güzelleştireceğim dedi. Ay abi çok teşekkür ederim. Bu arada dedi Mehmetciğim doğum günün kutlu olsun. Ben de ha ha ha geliyorum. Ay çok komik. Çok espri yapıyor zannediyorum. Meğer Mehmet'in hakikaten doğum günüymüş. Ondan sonra ben sürekli ay aşkım çok özür dilerim. Yok yok, ben alıştım artık senin bu hallerine. Ben evlilik yıl dönümümüz. Evde mumlar, her yerde işte çiçekler, hediyeler bir köşelerde. Ben
1: Mehmet
0: konsere gitmişim. Mehmet yapmış bunu.
1: Vallahi var ya, sana helal olsun Mehmet be. Helal olsun sana be.
0: Ben de o gün
1: erkeklerin yüz akı.
0: Vallahi erkeklerin yüz akı hakikaten. Bütün kötü hocalar ona kurban olsun diyorum her zaman.
1: Sonra hazırlık yapmış.
0: Ben de Sıla konserine gitmişim arkadaşlarımla. Ondan sonra
1: Sıla konserine.
0: Evet.
1: Yani konseri izlemeye
0: gittim. Harbiye gitmişim.
1: Evlilik yıl dönümünde.
0: Evlilik yıl dönümünde.
1: Allah seni bildiği gibi yapsın Deniz'e. Sonra Allah. Ne oldu?
0: Sonra eve geldim. Mehmet de bana dedi ki yani Asya uyuyor olabilir, zile basma dedi. Beni dedi ara. Meğer hesap kitap yapıyordum, mumları yakacak bilmem ne. Ben de aşkım ben geliyorum işte. 5 dakika 10 dakika haber veriyorum. Bu da ona göre aksiyon alıyor. Sonra içeriye dedik ki kapıyı aralık bırakacağım, ama o beni kameramamere koymuş.
1: Ah,
0: var kamerası aslında, bir gün yayınlasam onu.
1: Ah canım benim ya.
0: Sonra içeriye bir girdim. Ay ne göreyim, her taraf mumlar, çiçekler. Diyorum ki ay bugün günlerden ne Mehmet ne? Dedi ki bana bugün Siirt'in kurtuluşu. Ben hatırlayamayınca dedi ki öyle isimden geldi, Siirt'in kurtuluşunu kutlayalım dedi. Dedi ki senin evlendiğin güne lanet olmaz. Bir günde sana hatırla be.
1: Adam ne çekmiş be.
0: Çok çekti.
1: Vallahi billahi bak, hayatımda var ya bunu ilk defa duyuyorum. Gerçekten ya.
0: Ya
1: gerçekten
0: neler ya. Neler. Yine bana böyle her sürprizde de ben bir arıza çıkarıyorum çünkü... İlginç şeyler yaşıyoruz. Bir ortadan kayboluyor. Halbuki o bana işte bir hazırlık sürecinde. Ben de bu ne yapıyor ya? Bir şeyler yapıyor bu. Ne oluyor buna falan? Bir krizlere giriyorum. Sen neler çeviriyorsun diyorum.
1: Adam senin için kıvranıyormuş meğer.
0: Ben de hep böyle değişik değişik şeylere giriyorum. Ruh hallerine giriyorum. Sonunda da hep böyle aşkım çok özür dilerim. Affet beni ne olursun. Mahcup hissediyorum kendimi ya. Adam benim için sürprizler hazırlarken.
1: Allah'ım Deniz alemsin. Telefonunda ne diye kayıtlı Mehmet?
0: Aşkım diye.
1: Aşkım. Onun telefonunda sen ne diye kayıtlısın?
0: Ben de.
1: Öyle
0: kalp,
1: mi?
0: Bazen sinirlendiğim zaman Mehmet diye kaydediyorum.
1: Aşkımı silip Mehmet mi yapıyorsun?
0: Aa, kesinlikle onu hiç atlamam. Hemen Mehmet yaparım. Bir bakarım o biliyor ya, geliyor değiştiriyor. Ben değiştiriyorum, o değiştiriyor. Sadece kızım bunu fark edince, anne sen niye Mehmet diye kaydetmişsin babama? Kızım öyle işte falan kemkim. O da değiştiriyor. Yani küsmeye hakkım yok benim.
1: Allah'ım çok tatlı bir aile ya. Vallahi Allah nazarlardan saklasın be. Vallahi billahi ya.
0: Ay, cümlemizi inşallah.
1: Gerçekten mesajlar bu arada var. Onlara bakacağım.
0: Tamam.
1: Bu arada dışarı çıkmayı çok seven biri değilmişsin. Değil mi? Zamanın büyük bölümünü evde ailenle birlikte geçirmeyi seviyorsun.
0: Çok.
1: Evde yemek yapmayı seviyormuşsun.
0: Ay çok severim. En kim söylüyor bunu?
1: En sevdiğin yemek ne?
0: Ya
1: en
0: dolma.
1: Dolma.
0: Ay dolmaya bayılırım. Bir de sen bana de ki, Denizciğim ya evde ekmek yok. Ay bayılırım. Kalkayım böyle ekmek yoğurayım. Hamur yoğurayım. Hemen onu kayınvalidemden öğrendim. Böyle açıyorum. Şöyle hemen tavada böyle şişkin bir ekmek yapıyorum. Mehmet bana çok kızıyor. Sen diyor niye bunlarla uğraşıyorsun? Vallahi bana terapi gibi geliyor.
1: Allah
0: bunlar.
1: Allah. Adam sana sanatçı olduğunu hatırlaman için elinden geleni yapıyor. Sen hayır yemek yapmam lazım.
0: Bugün beni zor tuttun. Konser yok günü, onlara ben kek yapıp götüreceğim
1: konser
0: dedi.
1: Konser günü buraya falan yapıyor musun? Bize kek mi yapacaktın?
0: Evet ya.
1: Mehmet mi izin vermedi buna?
0: Yani şey dedi.
1: Vallahi kalemi fırlatırım bak Mehmet. Kalemi fırlatırım. Bütün her şeyi sıfırladın şu an.
0: Ama sizin olsun vallahi, size çok güzel bir kek öğrendim. Son zamanlarda onu yapacağım.
1: Tamam.
0: Ya Mehmet şey diyor, biraz abartma diyor. Hani kendi işlerine de odaklan falan
1: konser
0: diyor.
1: Konser günü falan yapıyor musun yemekleri?
0: Yok yok şey? Konser bir gün öncesi bile dışarıya çıkmam. Evde böyle bir nadasa çekilirim. Otururum işte, sürekli müzik, işte bağlama çalarım.
1: Bağlama çalıyorsun değil mi?
0: Çalıyorum ama böyle kendimle baş başayken maşallah yani bayağı güzel gürül gürül çalıyorum. Ama birileri olduğu zaman bir...
1: Çekiniyor musun?
0: Çekiniyorum.
1: Kaç tane bağlama var?
0: Evde 3-4 tane bağlama var.
1: 3-4 tane.
0: Var da işte kısa saplı, işte cura falan.
1: Tek enstrüman o mu bu arada?
0: Yok evde, benim çaldığım.
1: Senin çaldığın enstrüman.
0: Ya kemana başladım. Ben biraz böyle aç gözlüyüm galiba. Ukulele çalacağım. Ona da bir tane Önder Meral var. Çok sevdiğim aranjör arkadaşım. Onunla beraber gidip alacağız. O bana gösterecek falan. Ben şimdi kesinlikle ukulele çalmak istiyorum.
1: Ukulele ne ya?
0: Küçücük gitar var ya şöyle minik.
1: Ne? Ukulele.
0: Ukulele mi? Ay adını önce öğrenmem lazım.
1: Evet bence sen önce oradan başla. Uku mu? Ne? Ukulele. Ukulele.
0: Evet.
1: Bir dakika ya. Enstrümanı. Küçük gitar.
0: Ay çok güzel. İşte küçük gitar ya. Ben adını bir türlü şey yapamıyorum. O küçük gitar işte neyse. Onu alacağım.
1: Onunla başlayacağım
0: böyle.
1: Deniz bu arada hani sevgili dinleyiciler, Deniz Toprak canlı yayında konu. Gerçekten unutulmaz bir yayın oluyor. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha ona, muhteşem enerjisinden dolayı.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Simge diyor ki o unutabilir ama diyor.
0: Yok unutmam. Aşk olsun.
1: Düşünsene bir daha. Bir daha tanışıyor mu? Ben çıkaramadım falan filan. Ne? Radyo programı
0: ya
1: ne zaman?
0: Hayır ben birazcık böyle isimli zor tutarım hafızamda. Mesela bir şeye gittik ödül törenine. Şimdi ödül verdiler falan. Röportaj yaptık. Sonra bir kokteyle geçtik. Röportaj yapan kişi de geldi böyle. Dedim ki ben sizi nereden tanıyorum? Dedi ki biraz önce röportaj yapmış olmayalım sakın.
1: Ay çok iyi.
0: Ay bir de ben isim tutamıyorum aklımda. Şeyde hiç unutamadığım bir şey bu. Stüdyoda işte çalışıyoruz. Bir tane abi var sağ olsun. Bize işte çay getiriyor, kahve getiriyor, hizmet. Bir de güler yüzlü. Ondan sonra adamın adı Şahsu var. Abinin. Ben de ona jest olsun diye Şadırvan abi çok teşekkür ederim dedim adama. Şadırvan dedim yani.
1: Hayır yani bu nasıl...
0: Mesela gitarcım Uygar Palabıyık. Kaba sakal diye isim diyelim. Yani hani çağrışım yapıyor.
1: Uygar Kabasakal.
0: Kabasakal. Şey çocuğunda da Kabasakal kaldı.
1: Sen Allah bilir sahnede şeyleri anons etmiyorsundur orkestrayı.
0: Zaten ben tam anons ederken onlar işte diyorum ki klavyede Mithat Bozkurt. İşte gitarda. Onların da hoşuna gidiyor gerçi şey diyor. İşte Uygar Kabasakal. Ben de Kabasakal diyorum. Halbuki palabıyık. Onlar da böyle seviyorlar. Hoşlarına gidiyor. Hmm. Kırılmıyorlar Allah'tan bana. Şey bir gün Metris Cezaevinde sahne değil. Bu da hiç unutamadığım bir anım. Böyle işte oradaki görevliler seçilmiş bir takım Allah düşürmesin hiç kimseyi oraya. Orada olanlara da böyle kader mahkumlarına da inşallah en yakın zamanda özgürlüklerine kavuşmalarını diliyorum.
1: Evet.
0: Şimdi orada sahnedeyim. Bir tanesi de bana şey yazmış. Deniz Hanım ben sizi işte hep konserlerinize geldim dinledim. Ay ben cezaevinde olduğumuzu unuttum. Adama böyle şey diyorum. Ay efendim sizi burada görmek ne güzel. Unuttum sanki şeydeyiz. Maksim'deyiz sanki. Sonra bir kendime geldim. Baktım orkestra gülüyor. Abla ne yaptın sen?
1: Allah'ım.
0: Adam da böyle oldu. Herkes de böyle ama niyet kötü değildi tabii. Benim ne demek istediğimi anladılar onlar.
1: Ay Deniz ya
0: Allah,
1: gerçekten.
0: Sizi burada görmek ne güzel dedim adama yani. Sen tam gelmişsin işte burası senin yerin.
1: Ay vallahi billahi ya. Ay çok alemsin ya. Bu arada bu sene şey sahneler falan devam ediyor. Konserler ediyor, var.
0: Bak 18'inde Denizli'de olacağım.
1: O, Allah'tan bunu net hatırladık.
0: Net hatırladık ama yeri neydi? Bak yeri neydi? Ama ben onu
1: sosyal şey, zaten şöyle sosyal medyada, sevgili Deniz'in değerli dinleyiciler Deniz Toprak'ın sosyal medya hesabına girerseniz sosyal medya hesabında zaten konser paylaşımlarını görebiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Orada bütün 14 Ekim Çarşamba geçti mi bu geçmedi
0: aa,
1: daha
0: bak,
1: Deniz.
0: Doğru ya en yakın zamanda yarın. Yarın Anadolu'dayım.
1: Allah'tan bak konseri kaçırıyordum bak görüyor musun?
0: Yarın Bakırköy sahilde Anadolu'm sahnesinde olacağım. Hı. Yakınlarda olan tüm dostlarımı mutlaka bekliyorum. Çok keyifli geçiyor Anadolu sahnesi.
1: 18 Ekim'de festival alanı Yenicekent meydanında teşekkür olacaksın.
0: Ederim. Bak bunları Yenicekent, unut. Buldan. Denizli Buldan. Buradan da Denizli'ye selam olsun. Hepinizi bekliyorum konsere yakınlarda olan herkesi.
1: Valla bence de hiç kaçırmayın sevgili dinleyiciler.
0: Valla konserlerimiz çok keyifli geçiyor.
1: Öyle değil
0: çok
1: mi?
0: Kalabalık, güzel böyle çok hoşuma gidiyor.
1: Aksilik maksilik oluyor mu konserlerde falan yaşadın
0: yani,
1: böyle?
0: Yani bir kere şöyle bir şey yaşadık. Neredeydik? Sivaslı. Hı. Ama bir dakika Afyon'un Sivaslı mıydı? Hı. Çilek Festivali'ne gittik. O kadar yağmur yağdı ki. Hı. Tesisat hani elektrik alıp korusun şey olur. Çıkamadık sahneye çok üzüldüm. Geri döneceğiz. Hı. Çünkü bizden kaynaklı bir şey değil. Yok dedim ben bugün burada kalacağım. Yarın sahneye çıkacağım dedim. Vallahi öyle yaptım.
1: Ciddi misin sen ya?
0: Ertesi günü böyle öğlen kavurucu sıcakta. Biz orkestra bana kızıyor işte. Olsun dedim. Kalacağız.
1: Vallahi burada. Helal olsun.
0: Vallahi ben. Kaldım onlar da sağ olsunlar. Hani bana çok teşekkür ettiler. Ama ben zaten amacım onlarla buluşmak. Hı. Ben niye bundan kendimi mahrum edeyim, onları mahrum edeyim?
1: Deniz sahnede de böyle misin? Yani sohbetin falan olur mu sahnede
0: evet,
1: de
0: evet, sahnede eğer böyle hani samimi bir ortamsa insanların zaten yüzünden alıyorsun o enerjiyi. Ben sahnede de böyleyim. Hı. Evde gibiyim valla.
1: Düşünür müsün hiç başka bir şey sahnede böyle?
0: Ay evet çok düşünürüm.
1: Ne düşünüyorsun, ne geliyor?
0: Düşünüyorum ve diyorum ki ben şimdi birazdan bu şarkı sözünü unutacağım. Belki 50 sefer söylediğim şarkı ve orada böyle kalıyorum.
1: Unutuyorsun.
0: Unutuyorum.
1: Ne oluyor peki?
0: Unutunca böyle dönüyorum şey bizim klavyeci Mithat var o sağ olsun beni böyle adım adım takip ediyor huyumu bildiği için artık.
1: Arkadaşlar benimle muhatap olmayın. Ben yokum sadece gözü sende.
0: Evet sadece bende yemin ediyorum. Direkt böyle işte söyler misin durdum ya. Hazan nedir abla? Abla Hazan nedir? Örnek verdim mesela. Ay bir kere ne oldu? Ben 29 Ekim Cumhuriyet pardon 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamış bir insanım yani.
1: Bravo helal olsun sana.
0: O da şeyde Mersin'de Hacı Alanı Yaylası böyle büyük bir festival. Organizatör arkadaşım Funda dedi ki işte Deniz'cim bağlantıyı kurmuştu. Heh. Neyse, şimdi bana konser gününü söylediler. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı, ben de çalışkan sanatçı. Hı. Önceden diyorum ki ne okurum Zafer Bayramı. İşte konuşmamı da ayarladım ama orada bir karışıklık olmuş. Ben şimdi konuşacağım cümleleri ayarlarken önümde bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı varmış. Onu oraya yani bir dosya yaptım kendim, tamam, o gün için. Bir sürü de konser vardı peş peşe. Öyle kaldı. Biz konser gezdik. Nasıl olsa ben işimi yapmışım, ödevimi yapmışım. O gün geldi. Böyle bir karavan vardı, kulis gibi. Çok uykusuzdum. Konser öncesi ilk defa böyle iki saat orada uyudum ben. Sonra dedim ki bir yarım saat kala beni uyandırın. Kalktım. Konuşacağım cümleleri de ayarladım, açtım. Dersini yapmış öğrenci rahatlığında. Sonra işte büyük alkış kıyamet, çıktım sahneye. İlk üç şarkıyı okuduktan sonra işte teşekkür, hoş geldiniz konuşması yapacağım ya. Ben başladım işte, önce Cumhuriyet'ten girdim. Sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Mithat da bana orkestra şefi mi? Abla, Zafer Bayramı abla diyor.
1: 30 Ağustos.
0: 30 Ağustos. Ben ay öyle bir karıştırdım ki 30 Ağustos Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
1: Ama sende bu sırıtmaz.
0: Yok, yani sırıtmadı.
1: İnsanlar senin o samimiyetini, güzel enerjini aldığı için sende bu güler geçer ya. Hiç
0: vallahi öyle oldu.
1: Yani.
0: Zaten ertesi gün zaten biz çok eğlendik o gün. O kadar keyifli bir konser oldu ki. Ertesi günü Funda beni aradı ki, Deniz sen ne yaptın bu Hocalı'nın yaylasına? Belediye başkanı beni aradı. Dedim çok özür dilerim, evet Fundacığım, maalesef büyük bir pot kırdım. Ne potu ya? İşte böyle böyle anlattım. Kız yok, bundan haberim bile yok ama sana bayılmışlar. Ay biz seni evde istiyoruz. İşte çok tatlıydı, şöyleydi, böyleydi. Ben dedi kimleri gönderdim, yok armudun sapı, yok incirin çekirdeği diye bana hani bin laf söylediler. Ay çok mutlu olmuştum.
1: Çok
0: ya.
1: Güzel ya. Vallahi çok güzel. Resul Dindar, bu Karadeniz ağzı gerçekten sana çok yakışıyor. O tarz şeyler gelecek mi düşünüyor musun yani?
0: Ya aslında şöyle, ben birazcık kırgınlığımı da dile getirmek istiyorum. Bak şimdi ben Diz Dize adlı şarkıyı çok severek okudum. Herkes bana dedi ki sen ne alaka Karadeniz? Ya seviyorum, hoşuma gidiyor yani. Bu ülkenin doğusundan batısına, evet, bütün türkülerini, evet, kültürünü çok seviyorum. Hakikaten çok büyük bir zengin coğrafyada yaşıyoruz. Okudum. Çok da beğenildi, sevildi. Sonradan aranjör arkadaşım dedi ki, hadi gönlün olsun dedi de ekledik yani. Yoksa hiç kimse taraftar değildi. Sonra sevildi, ardından Sebebi Sensin Mehmet buldu o parçayı da. Dedi ki bence dedi bu parça çok güzel Deniz dedi.
1: Mehmet mi buldu?
0: Mehmet buldu vallahi.
1: Allah helal olsun ya.
0: O buldu. Ondan sonra dedi ki aa bu düet olsa çok güzel olur. Turgay da dedi ki menajerim. Bence dedi Resul Dindar olabilir mi? Vallahi hemen de Resul da kabul etti. Klip de çektik. Sebebi Sensin geldi. Arkasından Ekin Uzunlar'la güzel bir işte yolların, evet, açık olsun. Sonra Sinan Akçıl'la Simsiyah'ımı okuduk. Daha bir sürü
1: ne
0: işte,
1: güzel ya.
0: Karadeniz türküleri geldi. Hep böyle Karadeniz'den değil mi, insanların aklına ben geldim herhalde. Ama Karadeniz'e hiç konsere gitmedim ben.
1: Buradan Karadenizlilere, Karadeniz, evet, yetkililere, ilgililere söylemiş olalım. Bu ya, kadar güzel şarkından.
0: Kırıldım yani.
1: Bence de bu kırgınlığı bir an önce, evet, ortadan kaldırmanız lazım. Vaktimiz bitiyor.
0: Ay,
1: hemen kelimeler. Ne kadar vaktimiz var? Tamam, hızlıca aklına ilk gelen. Keman.
0: Keşke.
1: Anne.
0: Ay anne. Aşk. Her şey. Aşk. Mehmet.
1: Bak, hileli soru. Yağmur.
0: Yağmur romantik.
1: Müslüm Gürses.
0: Baba.
1: Radyo Sputnik.
0: Ay eğlence. Kahkaha. Kahkaha olarak kaldı.
1: Canımızsın ya. İyi ki varsın. Deniz, bu yayın bir başlangıç olsun. İnşallah bunu bir daha biz bir tekrarlayalım. Doyamadık çünkü.
0: Seve seve her zaman.
1: Unutmazsak. Biz unutmayız, merak etme, hatırlatırız.
0: Her zaman seve seve. Çok keyifliydi gerçekten.
1: İyi ki varsın gerçekten. Çok güzeldi. Ayağına, yüreğine, ağzına sağlık. Harika bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek affola. Ben herkese sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Herkesi çok seviyorum. Konserlerimi bekliyorum. Yarın Anadolu'dayım, Bakırköy. 18'inde Denizli'deyim. 24'ünde neredeydim? Batman'dayım.
1: Batman'dasın.
0: Batman'dayım. Evet. Bol bol konserlerde görüşelim.
1: Görüşelim inşallah.
0: Burada da konuşalım, sohbet edelim.
1: Bir daha tekrarlayacağız. Tamam. İyi ki varsın. Hanımlar, beyler, sevgili Deniz Toprak canlı yayında konuğumdu ve harika bir sohbet oldu. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Tıklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Gerçek ne kadar saklanmaya çalışılsa da bir gün ortaya çıkar. Yalanlar kısa sürer ama hakikat hep yerini bulur. Bu kadim düşünceyi halk arasında bir benzetmeyle anlatırız. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu atasözünün kökeni bariz gerçeklerin inkar edilemeyeceği yönündeki evrensel bir anlayışa dayanıyor. Gökyüzündeki güneşi balçıkla kapatmak ne kadar mümkünse, ortada duran bir hakikati örtbas etmekte o kadar nafiledir. Kaşgarlı Mahmut'tan bu yana Türk kültüründe bu düşünce çeşitli şekillerde dile getirilmiştir. Sadece Türkçe'de değil, Farsça'da ve Sibirya Yakut Türkçesi gibi başka dillerde de benzer deyimlere rastlanır. Yakut Türklerinde gerçek kaybolmaz, mal saklanmaz anlamında bir söz vardır. Bu da atasözünün evrensel bir ahlaki miras taşıdığını gösterir. Günlük dilde bu söz özellikle birini kandırmaya çalışanlara ya da apaçık bir yanlışı örtmeye çalışanlara karşı söylenir. Gerçeği örten her perde bir gün yırtılır, hakikat yine ışık verir. Bugün güneş balçıkla sıvanmaz atasözünün zamana direnmeyen yalanlara karşı verdiği dersi konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gıda zehirlenmeleri ne yazık ki her an karşımıza çıkabilecek ciddi bir sağlık sorunu. Evde ya da dışarıda tükettiğimiz gıdalar yalnız saklama, hijyen eksikliği veya bozulma gibi nedenlerle hayatımızı riske atabiliyor. Bu yazıda gıda kaynaklı zehirlenmelerden korumak için alabileceğimiz 13 etkili önlem üzerinde duracağız. Böylece hem kendi sağlığınızı hem de sevdiklerinizi güvence altına alabilirsiniz. Güvenli tüketim için işlenmiş gıdalar seçilmeli. Meyve sebze gibi gıdaların doğal haliyle tüketilmesi önerilirken, sütün seçiminde çiğ süt yerine pastörize sütün tercih edilmesi ürün güvenilirliği açısından önemli. Özellikle yaz aylarında açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçının. Temiz su kullanımı gerekliliği unutulmamalıdır. Gıda hazırlamada içme suyu niteliğinde su kullanılmalı. Güvenli tüketim için işlenmiş gıdalar seçilmeli. Pişirilecek gıdalarda pişirme işlemi tam ve kusursuz uygulanmalı. Çiğ et, çiğ tavuk ve çiğ süt gibi gıdalar pek çok patojen mikroorganizmasının bulaşı sonucu rahatlıkla üreyebileceği gıda grubu. Besinlerinizin iyi piştiğinden emin olun. Yeterli süre ve sıcaklıkta pişmeyen yiyecekler zararlı bakterilerin sindirim sistemine taşımasına yol açabilir. Bu nedenle bu tip gıdaların en az 70 dereceye ulaşan homojen bir sıcaklıkta pişirilmesi gerekli. Dondurulmuş et, tavuk ve balığınsa pişirilmeden önce tamamen çözünmesi sağlanmalı. Pişirme sonrası gıdalar bekletilmeden tüketilmeli. Pişirilmiş gıda oda sıcaklığına bekletildiğinde mevcut mikroorganizma sayısı artmaya başlar. Uzun süre beklemelerde risk daha da artar. Güvenli tüketimi sağlamak açısından gıda pişirme sonrası yenilebilecek sıcaklığa geldiğinde hemen tüketilmeli. Pişmiş yiyecekleri kritik sıcaklıkları olan 5 ila 63 derece arasında bekletmeyin. Yiyecekler piştikten sonra buz veya soğuk suyla dolu bir kapta soğumasını sağlayarak buzdolabında muhafaza edin. Pişirme sonrası gıdalar hemen tüketilmeyecekse ya 60 derecenin üzerinde ya da 10 derecenin altındaki koşullarda tutulmalı. Bebek gıdalarının pişirme sonrası hiç bekletilmemesi tercih edilmeli. Sıklıkla yapılan bir hata da fazla miktarda hazırlanan gıdanın sıcakken buzdolabına konmasıdır. Böylelikle gıda hızla soğutulamaz ve mikroorganizmalar için uygun üreme koşulları oluşur. Gıdaların yeniden ısıtılması tam ve kusursuz uygulanmalı. Gıdanın muhafazası sırasında hızla artan mikrobiyal yük, gıdanın 70 derecenin üzerinde homojen olarak ısıtılmasıyla azaltılabilir. Buzdolabından çıkararak ısıttığınız bir yiyeceği yeniden buzdolabına geri koyup tekrar ısıtmayın. Çiğ ve pişmiş gıdaların birbiriyle temasından sakınılmalıdır. Pişirilmiş bir gıda çiğ gıda ile temas ederse çiğ gıdada bulunan mikroorganizmalar pişmiş gıdaya bulaşarak çapraz bulaşa neden olur. Çapraz bulaşın engellenebilmesi için çiğ gıda ile temas eden yüzeyler bıçak ve diğer yardımcı ekipmanlarla yıkanıp temizlendikten sonra pişmiş gıda için kullanılmalı. Çiğ etler ve sebzeleri buzdolabında onlar için uygun olan farklı raflarda saklayın. Et, tavuk ve balıkları buzdolabında iyi paketlenmiş bir şekilde saklayın. İyi paketlenmeyen paketlerden sızacak et suları diğer besinlere bulaşmalara ve bozulmalara yol açabilir. Besinlerin hazırlanmasında kullanılan parçalama tahtaları, bıçak gibi araç ve gereçleri kullanırken çok dikkatli olun. Et, balık ve tavuk gibi besinlerin hazırlanmasında kullanılan bu tür araç ve gereçleri çok iyi yıkamadan sebze ve diğer besinlerin hazırlanmasında kesinlikle kullanmayın. Aksi takdirde besinlerden birbirine bulaş, yani çapraz bulaşma söz konusu olabilir. Bu da önemli olabilecek besin zehirlenmelerine yol açabilir. Kişisel hijyeninize dikkat edin. Gıda hazırlama işlemine başlamadan önce çiğ gıdayla çalışıldıktan sonra ve özellikle tuvalet sonrası eller mutlaka yıkanmalı. Besin hazırlığını yapan sağlıklı bireylerin ellerini mutlaka sabunla en az 2 dakika olacak şekilde yıkamaları besin zehirlenmelerini önlemek açısından önemli. Mutfaktaki yüzeyler temiz tutulmalıdır. Gıda hazırlamada kullanılan yüzeyler, gıda artık ve kırıntıları, tabak ve diğer mutfak gereçleriyle temas eden bezler sürekli bulaş kaynağı olabileceğinden sıklıkla yıkanarak temizlenmeli. Market alışverişlerinde et, süt ve süt ürünleriyle dondurulmuş besinleri alışverişinizin sonunda alın. Bu besinleri market sepetinde uzun süre bekletmek bakterilerin üremesine ve bozulmalara yol açar. Dondurulmuş besinleri çözdürmek için bir gün öncesinden buzdolabına alarak 0 ila 4 derece aralığında veya mikrodalga fırınlarda çözdürün ve çözdürdüğünüz besinleri tekrar dondurmayın. Gıdalar kemirgen ve haşerilerden korumalıdır. Bu hayvanlar sıklıkla gıda kökenli hastalık etmeni patojenleri taşıyabilmektedirler. Gıdaların ağzı kapalı kaplarda muhafaza edilmesi en iyi koruma yoludur. Tahıllar ve kuru baklagilleri kuru ortamlarda ve 15 derece ile eksi 20 derece arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edin. Gıda zehirlenmeleri ciddi sağlık riskleri oluşturabilse de doğru önlemlerle büyük ölçüde önlenebilir. Evde veya dışarıda uygulayacağınız basit ama etkili kurallar hem sizin hem sevdiklerinizin güvenliğini sağlar. Unutmayın, bilinçli tüketim ve hijyen alışkanlıkları sadece gıda zehirlenmesini önlemekle kalmaz, aynı zamanda sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biridir. Bu önlemler mutfağınızda ve sofranızda güvenliği sağlamanın ilk adımı olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber. Türkiye'de ilk orta ve lise düzeyindeki okullarda öğrencilerin gerçekleştirdiği saldırılar toplumsal güvenliği ve eğitim sistemini tehdit eden en yıkıcı gündemlerden biri. Son birkaç yılda artan saldırıların ortak özelliği sosyal medya platformları ve bazı uygulamalar aracılığıyla önceden planlanmış olması. Manisa'dan Van'a, Osmaniye'den İstanbul'a son birkaç haftada gerçekleşen bu saldırıların ardından yetkililer tarafından güvenlik önlemlerinin eksikliğinin etkili olduğuna dikkat çekilse de öğrencilerin bu saldırıları gerçekleştirebiliyor olması ve şiddete meyli yalnızca bununla açıklanamayacak kadar derin. Klinik psikolog Ayşenur Tekçe bu çok yönlü ve derin konuya ilişkin kritik noktaları Radyo Sputnik'e anlattı.
1: Okul saldırılarındaki artışın sebeplerini bulmaya çalışırken ortaya çıkan toplumsal öfkeyi tek bir nedene bağlamanın zor olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Tekçe, tüm bu yaşananları yalnızca bilgisayar oyunlarıyla, dizilerdeki saldırgan sahnelerle ya da sosyal medyada görülen şiddet içerikleriyle açıklamak meseleyi basite indirgemek olur. Bu tür içeriklerin bazı çocuklar üzerindeki etkisini elbette göz ardı edemeyiz. Ancak aynı içeriklerle karşılaşan her çocuk şiddete yönelmez dedi. Hayal kırıklığı ve aşağılanma gibi duyguları ruhsal olarak işleyemeyen ergenlerin eyleme dökerek ifade etme yolunu seçebileceğini, ancak bunu her çocukta şiddete meyil olarak görmediğimizi belirten Tekçe, duygusal düzenleme kapasitesi, ilişkiler ve çevre koşullarının da belirleyici olduğunu söyledi.
0: Medyanın rolüne de dikkat çeken Tekçe, saldırganın görüntü ve eylemlerinin tekrar tekrar dolaşıma sokulmasının şiddeti bazı ergenlere güç veya ün kazanma yolu gibi sunabileceğini vurguladı. Tekçe, odağı failin kimliğinden ve yönteminden uzaklaştırıp mağduru önlemeye ve erken müdahaleye çevirmeliyiz ifadelerini kullandı. Bireysel farklılıkları değerlendirirken biyolojik ve genetik etkenlerin de unutulmaması gerektiğini söyleyen Tekçe, ailelerin dikkat etmesi gereken konulara da değindi. Ailelerin tekrarlayan davranışsal uyarı işaretlerini küçümsememeleri gerektiğini söyleyen Tekçe, hayvanlara kasıtlı ve tekrarlayan biçimde zarar verme, ciddi fiziksel saldırganlık, başkalarını tehdit etme, şiddeti planlama, saldırı yöntemlerine yoğun ve kaygı verici bir ilgi gösterme, okulda tekrarlayan disiplin sorunları ve başkalarının acısına karşı belirgin bir kayıtsızlık gibi davranışlar bağlamlarıyla birlikte ciddiyetle değerlendirilmelidir. Elbette tek bir davranıştan yola çıkarak çocuğa tanı koyamayız veya gelecekte şiddet uygulayacağını söyleyemeyiz. Fakat bu belirtiler tekrarlanıyorsa, giderek ağırlaşıyorsa ya da başkalarının güvenliğini tehdit ediyorsa profesyonel yardım geciktirilmemelidir diye konuştu.
1: Güvenlik önlemlerinin artırılmasının saldırıları önlemeyeceğine de dikkat çeken Tekçe, her çocuğun başına bir güvenlik görevlisi dikmek hem uygulanabilir değil hem de çocukların okulda kendilerini güvende ve ait hissetmeleri açısından bazı sorunlar yaratabilir. Asıl üzerinde durmamız gereken konulardan biri risk işaretlerinin ne kadar erken fark edildiği ve bu işaretler fark edildiğinde nasıl bir yol izlendiği dedi. Tekçe, okulların psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimlerinin yeterli biçimde desteklenmesi, öğretmenlerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve ihtiyaç duyan çocukların uygun ruh sağlığı hizmetlerinde zamanında yönlendirilmesi gerektiği görüşünde.
0: Tekçe, saldırılara ilişkin haberlerde yapılan kız çocuğu vurgusuna da değindi. Erkek çocuklarının güçlü ve rekabetçi rollerle özleştirildiğini, kız çocuklarınınsa naif, hassas ve kontrollü olmalarının istendiğini söyleyen Tekçe, saldırganlık insana özgü bir duygu ve davranış alanı. Kız çocukları da erkek çocukları gibi yoğun öfke, dışlanmışlık, kimlik çatışmaları ve aidiyet sorunları yaşayabilir. Empati kurmakta zorlanabilir veya saldırgan davranışlar gösterebilir diye konuştu. Tekçe, kimlik gelişiminde yaşanan güçlükler ya da empati ve dürtü kontrolüyle ilgili sorunlar bazı çocuklarda saldırgan davranışlara yol açabilir. Ancak bunların hiçbiri tek başına şiddet davranışını açıklamaz. Burada asıl konuşulması gereken çocuğun kız ya da erkek olması değil, bu davranışın hangi koşullarda ortaya çıktığı, hangi sorunları yansıttığı ve neden zamanında fark edilmediği olmalıdır dedi.
1: Türkiye genelindeki ilk orta ve lise çağındaki öğrencilerin karıştığı okul saldırıları hem kamuoyunun güvenliğini hem de eğitim yapısını doğrudan hedef alan en kritik meselelerin başında geliyor. Manisa, Van, Osmaniye ve İstanbul gibi pek çok ilde peş peşe yaşanan vakaların ardından resmi makamlar okullardaki güvenlik açığına odaklansa da gençlerin bu eylemleri planlayabilmesi ve şiddete yönelmesi sadece fiziki tedbir yetersizliğiyle özetlenemeyecek kadar karmaşık bir boyuta sahip. Saldırılarla ilgili Radyo Sputnik'e konuşan klinik psikolog Ayşenur Tekçe, şiddeti yalnızca dijital içerikler veya güvenlik zafiyetiyle açıklamanın eksik olacağını belirtti. Tekçe, medyadaki sunum dilinden biyolojik ve çevresel etkenlere, ailelerin dikkat etmesi gereken uyarı işaretlerinden, okullardaki rehberlik servislerinin güçlendirilmesine kadar pek çok noktaya vurgu yaptı. Haberlerde yapılan kız çocuğu vurgusuna da dikkat çeken Tekçe, asıl konuşulması gereken çocuğun kız ya da erkek olması değil, bu davranışın hangi koşullarda ortaya çıktı, hangi sorunları yansıttığı ve neden zamanında fark edilmediği olmalı dedi.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

still.

0: Duyuyor.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: İklim değişikliği, mevsimlerin süreleri ve sıcaklık ortalamaları üzerinde de etkili oluyor. 1965-2020 döneminde Türkiye genelinde mevsim kaymalarının belirlenmesi araştırması kapsamında 65 meteoroloji gözlem istasyonuna ait incelenen sıcaklık verileri, Türkiye'nin tamamında yaz mevsiminin 10 yılda ortalama 2,1 gün erken başladığını ortaya koydu. Ortalama süreler göz önünde bulundurulduğunda yaz başlangıcının en çok öne geldiği bölge 10 yılda yaklaşık 2,4 ila 2,9 günle Ege bölgesi oldu. Ege bölgesini 1,4 ila 3,2 günle Marmara, 1,4 ila 2,8 günle Akdeniz, 1,2 ila 3,2 günle Karadeniz ve 0,3 ila 2,8 günle İç Anadolu izledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da diğer bölgelere göre daha düşük olacak şekilde 10 yılda yaklaşık 1 ila 1,5 gün olarak kaydedildi. Araştırmaya göre ilkbahar mevsimi Güneydoğu Anadolu dışında tüm bölgelerde uzadı. En belirgin uzama 10 yılda 1,5 ila 3,5 günle Marmara ve Batı Karadeniz'de görüldü. Güneydoğu Anadolu'da herhangi bir değişim saptanmadı. Sonbahar mevsiminin Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde 10 yılda ortalama 2 ila 3 gün kısaldığı tespit edilirken Güneydoğu Anadolu'da sonbahar uzunluğunda değişiklik görülmedi. Kış başlangıcının özellikle Güneydoğu Anadolu'da 10 yılda 1-2 gün erkene kaydığı gözlemlendi, diğer bölgelerde değişikliğe rastlanmadı. Samsun Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Bölüm Başkanı Doçent Doktor Hakan Aksu, astronomik takvimde mevsimlerin 90'ar günlük sabit dönemleri olduğunu, fakat gerçek mevsimleri tanımlamak için sıcaklık ve hava koşullarını dikkate alan dinamik bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirtti. Aksu, yükselen sıcaklıklar kış mevsimlerinin kısalmasına ve ılımanlaşmasına yol açarken yaz mevsimlerinin hem takvimsel süresini uzatmakta hem de termal şiddetini artırmakta. Bu durum ilkbahar ve sonbahar gibi geçiş mevsimlerinde başlangıç ve bitiş tarihlerini kaydırıyor, bu da mevsimlerin uzamasına sebep olabiliyor. Mevsimsel süreklilik dengesini etkiliyor, dedi. Mevsim kaymalarının tarım, enerji, su kaynakları, afet yönetimi ve turizm gibi alanlarda sosyoekonomik sonuçlar doğuracağını anlatan Aksu, iklim uyum stratejilerinin disiplinler arası bir anlayışla hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye genelinde 65 meteoroloji istasyonunun sıcaklık verileriyle gerçekleştirilen araştırma, iklim değişikliği nedeniyle yaz mevsiminin her 10 yılda ortalama 2,1 gün daha erken başladığını ve en büyük kaymanın Ege bölgesinde yaşandığını ortaya koydu. Yükselen sıcaklıkların geçiş mevsimlerinin sürelerini değiştirerek tarımdan enerjiye, su kaynaklarından afet yönetimine kadar pek çok alanda sosyoekonomik dengeleri doğrudan etkilediğini gösteriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın farklı bölgelerinde tarih boyunca farklı kültürlerin izlerini taşıyan çok sayıda takvim kullanılıyor. Kimi takvimler güneşin, kimileri ayın döngüsünü esas alıyor. Bazıları ise dini inançlar ya da siyasi olayları başlangıç kabul ediyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke Gregorian yani miladi takvimi esas alıyor. Bu takvim dünyanın güneş etrafındaki dönüşüne dayanıyor ve Hazreti İsa'nın doğumunu başlangıç kabul ediyor. Ancak İran, Afganistan, Suudi Arabistan, Etiyopya, Bangladeş, Tayland, Kamboçya, Laos, Kuzey Kore, Tayvan, Nepal, Myanmar, Sri Lanka ve İsrail gibi ülkeler farklı takvimleri tercih ediyor ya da miladi takvimi sadece resmi işlemlerde kullanıyor. İran, Afganistan ve Suudi Arabistan'da kullanılan hicri takvim Hazreti Muhammed'in hicretini başlangıç alıyor. İran ve Afganistan'da yıl 21 Mart'ta gece ve gündüzün eşitlendiği Nevruz günü başlıyor. Suudi Arabistan'da ise resmi işlerde miladi takvim, dini işlerde hicri takvim geçerli. Etiyopya takvimi de Hazreti İsa'nın doğumunu esas alıyor ancak farklı hesaplamalar nedeniyle miladi takvime göre 7 ila 8 yıl geriden geliyor. Yeni yıl her yıl 11 veya 12 Eylül'de kutlanıyor ve hasat mevsimine denk geliyor. Bangladeş'te ise Bengal takvimi kullanılıyor. Resmi işlemler miladi takvime göre yürütülse de kültürel etkinlikler Bengal takvimine göre düzenleniyor. Yeni yıl her yıl 14 Nisan'da kutlanıyor. Kamboçya, Laos ve Sri Lanka'da Budist takvimi esas alınıyor. Bu takvim Buda'nın ölümünü başlangıç kabul ediyor ve miladi takvimden 543 yıl ileride bulunuyor. Tayland'da ise resmi belgelerde Budist takvimi kullanılırken uluslararası işlerde miladi takvime başvuruluyor. Kuzey Kore'de ise Tuğçe takvimi uygulanıyor. Bu takvim ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung'un doğum tarihi olan 1912'den başlatılıyor. Tayvan'da ise 1912'de Çin Cumhuriyeti'nin kuruluşu esas alınarak Mingua takvimi oluşturuldu. Nepal'in resmi takvimi Vikram Samvat M.Ö. 57 yılında başlıyor. Bu takvime göre 2082 yılı yaşanıyor ve yeni yıl Nisan ayında kutlanıyor. Myanmar takvimi ise milattan sonra 638 yılında başlıyor. Myanmarlılar yeni yılı 13-16 Nisan tarihlerinde Budist tapınaklarda kutluyor. İsrail'de ise hem miladi takvim hem de İbrani takvimi birlikte kullanılıyor. İbrani takvimi güneş ve ay döngülerini esas alıyor ve bugün bu takvime göre 5785 yılı yaşanıyor. Kökleri binlerce yıla dayanan çeşitli toplumlara ve ülkelere ev sahipliği yapan dünyada farklı kültürlerin eseri olan çok sayıda takvim çeşidi bulunuyor. Kimi takvimler güneşin, kimileri ayın döngüsünü esas alıyor. Bazıları ise dini inançlar ya da siyasi olayları başlangıç kabul ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Saatler 7. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Tavsiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin süreçte Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Ayrıntılar bültenimizde. Tavsiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin süreçte Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez toplandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre yatırımcı

Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Bahçeli'nin makamında basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 10 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile iki arkadaş olarak görüştüklerini söyledi. İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Antigua ve Barbuda bayraklı 147 metre uzunluğundaki Bilbao Trader isimli konteyner gemisi Beşiktaş açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle sürüklenmeye başladı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan gemi gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından seyrine devam etti. ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye'nin Yemen'deki gelişmelere karşılık verme sürecine katılmasını isteyip istemediği soruldu. Trump, "Bunu yapabilirim" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyduğunu söyledi. Trump ayrıca Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüştüğünü ve Yemen'deki Husilerin saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu açıkladı. İran, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İngiltere'de ABD ordusu tarafından kullanılan Rafale Ford hava üssüne yönelik saldırı planında İran'ın rolü bulunduğu iddiaları üzerine Tahran yönetimi suçlamaları reddetti. İranlı yetkililer İngiliz tarafların iddialarını asılsız olarak nitelendirerek bunların somut kanıtlarla desteklenmesi gerektiğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rybakov, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını eleştirdi. Rybakov, yaptırım paketlerinin kendi kendini hükümsüz kıldığını savundu. Moskova ile Avrupa Birliği arasındaki yaptırım anlaşmazlığı, iki taraf arasındaki ekonomik ve siyasi gerilimin devam ettiği bir dönemde sürüyor. Güney Kore'nin Incheon kentindeki bir süpermarkette düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı. Saldırganın iki eline sabitlediği bıçaklarla çevresindekilere saldırdığı bildirildi. Olayın ardından şüpheli etkisiz hale getirilirken yaralılar için sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Spor.

0: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılar 28. dakikada Alexey Batrakov'un golüyle öne geçerken Barcelona 43. dakikada Cancelo ile eşitliği sağladı. İkinci yarıda Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi'nin golleriyle skoru belirleyen Barcelona lig aşamasında ikinci galibiyetini aldı. Galatasaray ise ikinci maçından da puan çıkaramadı. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasına bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1 tabi ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Villa Park'ta oynanacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kurizliak yönetecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Bordur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Diğer şehirlerimizdeki en yüksek sıcaklıklara baktığımızda Ankara, İstanbul, İzmir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Ankara 20, İstanbul 20, İzmir 21 derece, Antalya parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Trabzon parçalı ve çok bulutlu 26, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.
1: Yol durumu.
0: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. Şu anda İstanbul genelinde %54'lük bir yoğunluk var. Avrupa yakasında %53, Anadolu yakasında %56'lık bir trafik yoğunluğu mevcut. Köprülere baktığımızda Hürriyet Tepesi ve Mecidiyeköy'de yavaş yavaş trafik yoğunluğu oluşmakta. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Hastal'da da trafiğin yoğun olduğunu belirtelim. Diğer taraftan trafiğe etkisi yüksek olan bir yer D100 Beylikdüzü'nden Büyükçekmece yönüne doğru sağ şeritte bir araç arızası mevcut ve bu şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunlaşmakta. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 14 Ekim 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özkan. Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanında olan tüm dinleyenlere günaydın. Elbette ekip arkadaşlarımla beraber editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel, sağlıklı, keyifli bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07 onu gösterirken ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Ama ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radyosputniktr'deyiz ya da Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanalını takibi alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına, bütün programlarımız için geçerli bu, hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X'ten, Instagram'dan ya da Blue Sky üzerinden yapabilirsiniz bunu. Tamamında Güçlü Özkan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazarsanız, söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not etmenizi rica ediyorum cep telefonunuza, ya da umut ediyorum öyle söyleyeyim. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Sabahın sıcak haberi, sabah 5.30 sularında geldi o haber. Tam da biz de çalışmaya başlamıştık işte, ne oluyor ne bitiyor, gündemi toparlayalım diye. Halk TV'ye polis girdi şu an itibariyle. Kayyum atandığını da Halk TV'ye bilgisi elimizde. Resmi bir açıklama yapılmadı şu dakikaya kadar ama mali şube ve kom ekiplerinin şu an binada, televizyon kanalında, Halk TV'de arama yaptıkları, polis araması yaptıkları bilgisi elimizde. Farklı açıklamalar da var. İlk nereden öğrendik bu bilgiyi? Cafer Mahir oğlu Halk TV'nin yönetim kurulu başkanı sosyal medya hesabından paylaştı bu bilgiyi. Yine söylediğim gibi sabah böyle 5.30-6 sularında gerçekleşti bahsettiğimiz bu olay. Şu ifadeyi kullandı Mahiroğlu, detaylı uzun bir açıklama ama Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV'de paylaşımını kim yaptı? Mahiroğlu. Şöyle birkaç başlık daha var. Şu an itibariyle bakıyorum Halk TV'ye, canlı yayınına da bir yandan bakmaya, ulaşmaya çalışıyorum. Normal yayın akışının durduğunu görüyorum. Şu an Seren Asker'in Görkemli Hatıralar programı örneğin yayınlanıyor ki normal hava ve yol koşullarında bu saatte sabah bültenini izlerdik. Geçmiş zaman kullanıyorum. Şu dakika bakıyorum. Evet. Yayın durduruldu. Buradan bunu anlıyoruz. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın o görüntüleri de ulaştı elimize. Kayyum heyeti başkanıyla yayının devam etmesi için bir görüşme yaptığına dair görüntüler geldi. Kanalın içerisinden muhabir arkadaşlarımızın kaydettiği görüntüler onlar, ama bunun sonuçsuz kaldığını görüyoruz. Söylediğim gibi 07.13 itibariyle Halk TV'de şu an Görkemli Hatıralar programı yayınlanıyor. Belli ki yayın akışı da değiştirildi. Yayın durduruldu ya da öyle de tanımlayabiliriz. En azından normal yayın akışının durdurulduğunu görebiliriz. Özgür Özel'den, yeni parti lideri Özgür Özel'den de bir tepki var. Çalışanların millet kazanacak dedi, vesayetçiler yenilecek ifadeleriyle eleştirdi bu polis baskınını. Mali şubenin ve kom ekiplerinin de şu an arama yaptığını tekrar hatırlatmak istiyorum. Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıldı. Kayyum atamak ancak böyle bir Türkiye'de olabilir cümlesi dikkat çekici. Özgür Özel'in kayyum bilgisini de ilk Özgür Özel'in bu mesajıyla biz anladık, daha doğrusu öyle söylemek gerekiyor Halk TV'ye kayyum atandığını. Ama söylediğim gibi bakıyorum, tekrar bakıyorum, İrem de şu an itibariyle editörüm İrem de bakıyor, resmi bir açıklama yok, onu söyleyelim. Ama kayyum bilgisi elimizde. Tabii eleştiriler işte Kılıçdaroğlu eleştirisinden bahsetmiştim. Kanalın yönetim kurulu başkanının daha geçtiğimiz günlerde, tabii bunları hatırlıyoruz, hafızamız canlı. Daha geçtiğimiz günlerde 3-4 gün önce Halk TV'yi eleştiren bir ifadesi olmuştu Kılıçdaroğlu'nun. İşte bu yüzden Cafer Mahiroğlu Kılıçdaroğlu'nun adını andı paylaşımında. Sahibi yurt dışında yaşayan televizyon olmaz demişti Kılıçdaroğlu. Şikayet ettik ama RTÜK işini yapmıyor cümlesi Kılıçdaroğlu'nun dudaklarından dökülmüştü. İşte bu eleştiriden 4 gün sonra da polis baskınının gerçekleşmiş olması. Normal yayın akışına bakıyorum, hala önümde açık Halk TV, normal yayın akışında kesildiğini görüyoruz. Tabii sadece Kılıçdaroğlu değil, mesela MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in de ben geçtiğimiz günlerde Halk TV ve Sözcü TV ile ilgili açıklamalarını hatırlıyorum. Bu olay, bu haberi alır almaz o açıklama aklıma gelmişti. Orada da bu iki kanalın, Halk TV ve Sözcü'nün yayın lisanslarının yeniden incelenmesi yönünde bir talebi olmuş. Nereden? Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda kurulundan iki kanalın yayın politikalarını da hedef almıştı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir. Doğru ifade edeyim, yanlış bir bilgi de size vermiş olmayayım. Şöyle bir tekrar bir savcılıktan açıklama var mı diye bakıyorum. Bu kayyum bilgisi, hani savcılık aracılığıyla resmi makamlar tarafından doğrulanmış bilgi değil, onu söyleyeyim. Ama işte görüyoruz, yayın akışını yıkmış Halk TV ve şu an itibariyle de Tarihi Osmanlı Kasabası Mudurnu KJ'si ile ya da işte o alt başlığıyla yayın yapıyor. Takip edeceğiz. Eğer program içerisinde bu konuya dair Halk TV'ye kayyum atandığı ve Mali Şube ve KOM ekiplerinin sabah 5.30'da başlattıkları aramalarla ilgili, kanaldaki aramayla ilgili bir ayrıntı, başka bir detay gelirse de elbette sizlerle paylaşacağım. Tabii Özgür Özel diyordu ki bu fon meselesi konuşulmasın diye, bu fon tartışmaları son günlerde biliyorsunuz 16 Eylül'den beri biz bu tartışmaları olabildiğince sakin, olabildiğince anlaşılabilir. Çünkü öylesine, dün de söylemiştim bunu, böyle bir yani kamyon kasasıyla bilgi boşalıyor önümüze, dökülüyor önümüze ve kafaların karışması, işin sulanması riskiyle de karşı karşıyayız. Özgür Özel'in de bu konuda bir eleştirisi vardı, işte bunlar konuşulmasın diye böyle şeyler yapılıyor gibi bir teorisi, bir iddiası var. Ama tabii konuşulacak, yani bunların konuşulması da gerekiyor. Hepimizin hayatını, yatırımcı olalım ya da olmayalım, dolaylı ya da doğrudan hepimizin hayatını ilgilendiren konular bunlar. Fon kurulu 5. toplantısını yaptı. 65 fonda ara ödeme yapılması yönünde bir karar, daha doğrusu böyle bir beklenti ortaya çıktı. Tabii orada konu ne? Kanun teklifi var biliyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından gündeme getirilen bir kanun teklifi var. Eğer o kanun teklifi yasalaşırsa, söylediğimiz gibi 65 ayrı fonda da ara ödeme yapılması bekleniyor. Şöyle bir ayrıntı var. Ziraat Bankası'nın işte Buls, A1 ve Pardus yönetimdeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya 6,5 milyar lira, şu dakikaya kadar 6,5 milyar liraya kadar bir ödeme yaptığı bilgisi de yine fon kurulunun 5. toplantısından sonra ortaya çıktı. Tabii işte söylediğimiz gibi şu yasa, o yasayla ilgili ayrıntılar önümüzde, neler olacak, neler bitecek, ama meclis gündeminde bir oylansın, bir geçsin bakalım. Çünkü eleştiriler de var. Yani o 1 milyon liraya kadar ödemeler yapılacak mı, yapılmayacak mı? Gerçekten herkes o miktarda yatırdığı parayı geri alabilecek mi, almayacak mı? Asıl soru işareti bu. Bakalım yasa şu haliyle geçerse nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız? Geçsin meclisten, arkasından biz tabii ki ayrıntılı, detaylı şekilde bütün bunları konuşuruz. İlginç bir tutuklama, daha doğrusu şöyle bir durum var. O tutuklama meselesine gelmeden önce savcılıktan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından tam da bu konuyla ilgili, bu tartışmalarla ilgili bir düzeltme var, bir bilgilendirme var, daha doğrusu öyle tanımlayalım. Şöyle, Türkiye'de yatırım fonlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 141 kişilik mal varlığı tedbiri listesi yayınlanmıştı, hatırlayınız. Bunu da konuşmuştuk. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da nitelikli dolandırıcılık, sermaye piyasası kanununa muhalefet, bu suçlardan elde edildiği belirlenen, değerlendirilen mal varlığı değerlerin aklanması iddialarıyla bu soruşturmada 141 kişinin mal varlığına tedbir uygulanmasına yönelik bir yazıyı bütün kurumlara, ilgili kurumlara gönderdi. Ama sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Bir süre sonra listedeki 29 kişinin adının sehven dikkat, sehven yazıldığı, daha sonra da resmi makamlar tarafından ilgili bilimlere yazılı olarak bildirildi. Biz bunu nereden öğreniyoruz? İşte söylediğim gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı bu açıklamayla, dün yaptı bu açıklamayı, oradan öğreniyoruz. Bahsedilen şüphelilerle ilgili olarak daha önce başsavcılığımızca dendi. Mal varlığı tedbirleri uygulanmış ve ilgili kurumlara müzekkereler gönderilmiştir. Ama ilgili tarihte Merkez Bankası Sermaye Piyasaları Birliği tarafından bu kararın gönderildiği dağıtım listelerinde kendilerinin de olması istenmiştir. Bunun üzerine başsavcılığımızla ilgili kurumlar dağıtım listesine eklenerek daha önce alınan bu karar kendilerine gönderilmiştir. Fakat soruşturma sürecinde kısıtlamaları kaldırılan kişilerle ilgili bilgiler sehven ilgili kurumlara ulaştırılmamıştır. Bu durumun fark edilmesi üzerine yeniden müzekkere yazılarak tedbirin doğru şekilde uygulanması sağlanmıştır dendi. Hangi kurum, hangi kurumdan geldi bu açıklama? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Bu arada ilginç bir isim, eski bakan yardımcısı, eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun da bu fon vurgunu, fon soruşturması, bununla ilgili soruşturma kapsamında tutuklandığı bilgisi önümüzde, ki işte dediğim gibi bürokraside yer alan, üst düzey görevlerde yer almış isimler bir şekilde bu meseleye, bu soruşturmaya da dahil ediliyor. Daha önce de Tera, bu kişinin, bu ismin adı Tera likit fonuna yaptığı oldukça yüklü miktarda, milyonlardan bahsediyoruz, bizim böyle hayal edemeyeceğimiz paralar, o paralarla ya da o yatırımlarla gündeme gelmişti. Barış Terkoğlu'nun sorularını yanıtlamıştı gazeteci, Barış Terkoğlu'nun sorularını yanıtlamıştı ve demişti ki çok rahatsızım, sinirliyim, rencide oldum, mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak ifadesi bu. Mustafa Aksu hangi yıllarda, 2018-2021 yılları arasında söylediğim gibi Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevini sürdürmüştü. Şöyle fon soruşturmasına dair şu var, Adalet ve Kalkınma Partisi'den bir açıklama, genel sekreter, partinin genel sekreteri Eyüp Kadir İnan'dan geldi. Kimlerle ilgili olarak? 3 gazeteci, Şaban Sevinç, Timur Soykan ve 2 gazeteci, bir de siyasetçi, düzeltiyorum, Zeynel Emre'ye tazminat davası açtıklarını öğreniyoruz. Toplamda 1 milyon farklı miktarlarda tazminat davaları yaptıkları, bu fon meselesiyle ilgili yaptıkları haberler ve işte Zeynel Emre açısından da bakılırsa yaptığı açıklamalar nedeniyle, yeni parti sözcüsü Zeynel Emre'den bahsediyorum, toplamda 1 milyon 600 bin liralık manevi tazminat davası açıyor. Kim? Adalet ve Kalkınma Partisi. Şöyle bir tablo var. Tabii adalet üzerine çok konuşuyoruz. İşte yani hak, hukuk, adalet, değil mi? Bu meseleler çokça ülkede gündeme geliyor. Yani, daha sonra anlatacaktım bunu ama işte Halk TV meselesi ortada. Halk TV ya radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için, aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz için orayı izninizle bir kez daha hatırlatayım. Çok önemli bir konu. Tele1'den sonra Halk TV'ye de kayyum atandığı bilgisi bu sabah saatlerinde önümüze son dakika haberi olarak düştü. Şu an itibariyle polisin, Mali Şube ve KOM'dan polis memurlarının da kanalda arama yaptığı bilgisi ve normal yayın akışının da, bir kez daha bakayım şu an Halk TV'nin yayın akışına. Evet, normal yayın akışının da şu dakika itibariyle durduğu ya da durdurulduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü şu an Halk TV'de Serhan Asker'in Görkemli Hatıralar programı yayınlanıyor. Bu parantezi kapatayım. Hani adalet, hukuk vesaire diyoruz ya, bakın Asal Araştırma'nın yaptığı bir çalışma benim dikkatimi çekti. Düzenli olarak bu çalışmaları yapıyor ve işte hani en önemli sorun, şu soru yöneltiliyor: Türkiye'nin en önemli sorunu sizce nedir sorusu yönlendiriliyor sizlere, bizlere. Ekim 2026 tarihinde yapılmış, yani bu ay içerisinde yapılmış bir araştırma, künyesini vermek durumundayım, onu hızlıca söyleyeyim. 28 ilde 2020 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Siyasi Gündem Ekim 2026 araştırması. Dikkatimi çeken ne biliyor musunuz? Pek çok başlık var. Tabii ekonomi, hayat pahalılığı bir numara. %46'mız, o araştırmaya katılanların %46'sı ekonomi, hayat pahalılığı diyor. Fon krizi, Türkiye'nin şu an en önemli sorunu fon krizidir diyenlerin oranı hiç de azımsanmayacak düzeyde %16. Ama orada benim dikkatimi çeken veri hangisi biliyor musunuz? Ocak 2025'te yapılan aynı ankette adaletsizlik konusuna vurgu yapan katılımcıların oranı %3.5 iken Ekim 2026'da yapılan bu ankette sorulan, bu soruya karşılık verenlerin oranı %9.2'ye çıkmış durumda. İşte eğitim, işsizlik aynı şekilde. Yine ekonomiye bağlı işte emekli maaşlarının yetersizliği, yolsuzluklar vesaire, bunlar böyle aşağıya doğru iniyor. Aslında ekonomi başlığı altında %60'a varan bir görüş bildirildiğini de öğreniyoruz biz. Asal araştırmanın yaptığı bu çalışmayla birlikte, bu araştırmayla bu detayı da benim hani bütün bunları konuşurken dikkatimi çekti. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Adalet hukuk demişken ilginç bir fotoğrafla karşı karşıyaydık. Geçtiğimiz günlerde bunun detayını aktarmıştım. Ankara İkinoğlu Baro Başkanı'nın yaptığı açıklamalar. Neredeyse 3 gündür bu meseleyi konuşuyoruz. Gökhan Ademir'in yaptığı açıklamalar. 70 tane baro üyesi, hakim üyesini hakim ve savcı yaptık cümlesi. Bu da aslında bakılırsa işte kayırma, torpil vesaire bu tartışmaları gündeme getirmişti. Geride kalan, yani süreç içerisinde biliyorsunuz FETÖ ile iltisaklı, ilişkili olduğu gerekçesiyle çok sayıda hakim ve savcı, 4000'e yakın yanlış hatırlamıyorsam hakim ve savcı görevden uzaklaştırılmıştı. İşte onların yerine kimler geldi sorusu gündemdeyken Ankara İkinoğlu Baro Başkanı'nın yaptığı bu açıklama önemliydi. Hatta şöyle söyleyeyim, o eleştiriler sonrasında ki işte dün değil mi? Dün İstanbul Barosu tam da bu açıklamayla ilgili olarak bir suç duyurusunda bulundu Cumhuriyet Başsavcılığına. Hani bu tip eleştiriler sonrasında Gökhan Ademir'in adaylıktan vazgeçtiği, Ankara İkinoğlu Baro Başkanlığı adaylığından vazgeçtiğini de hatırlıyoruz. Bu da önemliydi. Aynı şekilde İstanbul'da yine İkinoğlu Baro seçiminde de ilginç bir tablo ortaya çıkmıştı. Hatırlayınız, MHP ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Cumhur İttifakı'nın desteklediği adayın kaybettiği bilgisini sizlerle dün paylaşmıştım. Biraz bu konuya girmek istiyorum, biraz detaylandırmak istiyorum izniniz olursa. Hatta şöyle yorumlar da yapılmıştı. Şamil Tayyar'dı galiba o yorumu yapan gazeteci, aynı zamanda eski AK Parti milletvekili. Hani hükümeti destekleyen, iktidar politikalarını destekleyen sağıyla muhalif sağ arasında bir yarış gerçekleşti. İstanbul İkinoğlu Baro Başkanlığı'nda demişti Şamil Tayyar ve kazanan muhalif sağ kanat oldu demişti. Hatta hani bundan, bunu kaybedince umarım üçüncü bir İstanbul İkinoğlu Baro'yu kurma çabası ya da bu yönde bir adım atılmaz diye de bir eleştirisi vardı. Önemli bu. Hani neden bu barolar, İkinoğlu barolar kuruldu? Böyle bir hatırlatma yapmak gerekiyor. Adalet, hukuk, işte konuşuyoruz bütün bunları. Seçim öncesinde, bakın seçim öncesinde Ali Kasım Tuna'nın adaylığı söz konusuydu. Bu İstanbul İkinoğlu Baro seçimlerindeki kaybetti seçimi. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından çok net, açık bir destek vardı kendisine. Hatta şöyle söyleyeyim size, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir 5 Ekim'de Tuna'nın, Ali Kasım Tuna'nın adaylık tanıtım toplantısına katılmıştı. 1-2 eski meclis başkanı Mustafa Şentop da yine Tuna'ya desteğini açıklamıştı. Bu dikkat çekici. Bir diğer konu ne? Bir diğer konu yine, hani dedim ya CHP, düzeltiyorum, AK Parti ve MHP'nin desteğini alan bir adaydı kendisi. Mesela Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatlarından Abdullah Adır'ın da yine Ali Kasım Tuna'nın listesinde, yönetim listesinde olduğunu da hatırlatalım. Ama işte bu seçimleri, bu seçimler kaybedildi. Tabii şunu söylemek gerekiyor. İstanbul İkinoğlu Baro ile ilgili olarak AK Parti ve MHP'nin desteğiyle 11 Temmuz 2020'de mecliste kabul edilen ve 15 Temmuz tarihinde de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bir çoklu baro düzenlemesi var. Zaten asıl eleştiri de tam olarak buraya, bu yasaya ya da bu düzenlemeye yönelik eleştiriler var. Eleştirileri sadece muhalefet yöneltmiyor. İşte az önce size Şamil Tayyar'ın açıklamalarında aktarmıştım. Hatta o paylaşımda Şamil Tayyar diyordu ki bu yanlış bir karardı. Hani siyasi tercihlerine göre baroların kuruluyor olması ya da herhangi bir baronun siyasi tercihle ön plana çıkıyor olması çok doğru bir hareket değil demişti. İşte daha sonrasında da bu yasanın 2020'de çıkmasıyla birlikte 5000'den fazla avukatın bulunduğu illerde en az 2000 avukatla yeni baro kurulmasının önü açıldı. İstanbul, Ankara, İzmir tabii burada dikkat çeken konu, ki İstanbul mesela yanlış bilmiyorsam dünyada en çok avukatın kayıtlı olduğu baro olarak, il barosu olarak ön plana çıkıyor. Ankara ve İzmir, İstanbul, Ankara ve İzmir. Bu İzmir'de çok tepki de çekmişti bu durum ama bir şekilde bu uygulama hayata geçti. Ama gördüğünüz gibi benim anlayabildiğim kadarıyla AK Parti kanadı ya da iktidar kanadı, öyle söyleyelim, bu uygulamadan beklediği sonucu da alamamış gibi görünüyor. İlginç bir gelişme değil mi? Yani üçüncü baro kurulur mu? Şamil Tayyar'ın söylediği gibi vallahi bilemiyorum. Bir diğer konu ki bakanlıktan da bir açıklama var, onu da izninizle aktaracağım size. Edirne'de çocuk il kabul merkezinde koruma altında bulunan çok sayıda çocuğun ihtiyaç iznine çıktıktan sonra kuruma dönmediği bilgisi. Sayıları net değil ama çok sayıda çocuğun kuruma dönmemiş olması, ki bunun da bir kurum görevlisi tarafından emniyete bildirilmiş olması. İK isimli bir kurum görevlisinin işte gidiyor Selimiye Polis Merkezi amirliğine bir şikayette bulunuyor. Yaşları küçük olan çocukların izin dönüşü merkeze gelmedikleri söyleniyor o ifadede ve ya da o suç emniyete başvuruda. Çocukların emniyet güçleri tarafından bulunarak kuruma teslim edilmeleri talep ediliyor. Polis de bu konuda çalışma başlatıyor. Arkasından ne oldu biliyor musunuz? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bir açıklama, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama. Deniyor ki o açıklamada, bazı basın yayın organlarında Edirne'de devlet korumasındaki çocuklar kayıp, inceleme başlatıldı başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Peki ne denmiş o açıklamada? Haberde bahsi geçen çocuklar devlet koruması altındaki çocuklar değil, düzensiz göç kapsamında tespit edilen refakatsiz yabancı uyruklu çocuklardır. Bu nedenle deniyor haberlerde kullanılan tırnak içinde devlet korumasındaki çocuklar ifadesi söz konusu çocukların statüsünü doğru yansıtmamaktadır. Peki tamam, bu bilgi doğru. Adalet Bakanlığı, düzeltiyorum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu bilgisi, bu açıklaması önemli. Ama çocukların, bu kayıp çocukların yabancı olması ya da olmamasının bir önemi var mı? Değil mi? Soru bu. Neden bundan bahsediyorum? Yani bu Edirne'deki olayla ilgili olarak ihtiyaç izni sonrası dönmüyor çocuklar. Bakanlık sorumluluk almıyor. Diğer bakanlıklardan bu konuya dair bir açıklama, bir detay yok. Nerede bu çocuklar diye soruyoruz ama bakın, Göç İdaresi Başkanlığı'nın verileri bize bu çocukların nerede olabileceğinin ipuçlarını veriyor. Göç İdaresi Başkanlığı verileri diyor ki 1 milyonu aşan sayıdaki 1.049.264 tam olarak çocuk sayısı, ülkemizdeki geçici koruma statüsünde yer alan Suriyeli çocuklardan bahsediyoruz. Resmi rakamlardan bahsediyorum size. Yani diğer ülkelerden gelen çocukları da eklersek yaklaşık 2 milyona yakın olduğu tahmin ediliyor ve bu çocukların dörtte birinin neredeyse, Milli Eğitim Bakanlığı verileri de diyor ki bize, bu çocukların dörtte biri eğitim dışında. Okullaşma oranları bu çocuklar açısından bakıldığı zaman yerlerde sürünüyor. Tam olarak bu. Bir yandan da asıl neredeler bu çocuklar? İşte sorun şu, her ay burada paylaşıyoruz İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerini. Orada deniyor ki bu çocuklar, özellikle yabancı çocuklar, işte Suriyeliler ya da diğer, ki sayılarının 1 milyon üzerinde olduğunu söyledim size, çocuk işçi olarak bir şekilde çalışıyorlar. Kayıp çocuk demişken şunu da aktarayım. Türkiye İstatistik Kurumu, Aile Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine bakıyoruz. Bu kayıp çocuklarla ilgili bir veri var mı? Ülkemizdeki kayıp çocuklarla ilgili. Vallahi şöyle söyleyeyim size, 2016 yılından beri bu kurumlar, 2016 yılına kadar paylaşılıyordu bu bilgiler, bu rakamlar. 2016 yılından beri bu verilerinde paylaşılmadığını hatırlatmak istiyorum. Soru şu, çocuklar nerede? Edirne'deki çocuklar yabancı çocuklar. Aile Bakanlığı öyle diyor. Onlar diyor yabancı uyruklu çocuklar, devlet koruması altında değillerdi. Anladığım kadar açıklama bu yönde. Yani öyle, bu ifade yanlış diyorlar çünkü, değil mi? O zaman o çocuklar nerede sorusunu da sorduran bir gelişme. Dünden beri konuşuluyor. Takip edeceğiz tabii. Edirne'deki çocukların durumu elbette takip edeceğiz. Dünden beri çok konuşulan bir konu. Hepimizin ilgilendiren, hani tam da işte Eylül ayı, balık sezonu başladı. Balık sevenler açısından böyle en güzel aylar, değil mi? En keyifli, ucuz balığa ulaşabileceğimiz aylar. Bir yandan da gerçekten çok bonkör davrandı doğa bu sene, denizler daha doğrusu bizlere çok bonkör davrandı ve ucuz balık yeme keyfini hem balık yeme keyfini hem de ucuz balık yeme keyfini yaşıyorduk ki ne oldu? İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği artan av miktarının fiyatları aşağı çektiğini söyleyerek bu palamut bolluğu içerisinde palamut avcılığına geçici olarak ara verilmesini istedi. Dünden beri bu mesele tartışılıyor. Dünden beri bu konu çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Hani halkın, sizlerin, bizlerin ucuz balık yemesine mi karşı bu insanlar diye ya da bu üreticiler ya da işte bu avcılar diye. Tam olarak durumun böyle olmadığını dünkü o ilk tepki dalga geçtikten sonra öğreniyoruz. Tıpkı aslında benim görebildiğim ya da yapılan açıklamalar, işte bir tanesini dinleyeceğiz biraz sonra. Yine bir şekilde aracılar nedeniyle ortaya çıkan, işte bu sebze meyvelerde de aynı durum geçerli değil mi? Bizim ucuz gıdaya erişimimizi engelleyen sistem üzerinde bir tartışma var. Olması gereken tartışma, daha doğrusu orada yapılması gerekiyor. Tam olarak da o aracılar yüzünden bu sorunun yaşandığını söylüyor balıkçılar. Bakın, Mustafa Hoş'un dünkü programına konuk oldu. Kim? Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu. Ne demiş, ne anlatmış Mustafa Hoş'a, bir dinleyelim, devam edeceğiz.
3: Ya gerçekten ne oluyor şimdi bu palamut?
4: Şimdi şöyle diyeyim.
3: Niye böyle bir memleket meselesi oldu? Ucuz olması iyi değil mi? Hem sizin için hem bizim için.
4: Öncelikle vatandaşın balığı ucuza, uyguna yemesine karşı değiliz. Bunu bir defa birinci şey olarak bir kenara koyalım. Yani biz balıkçının vatandaşa yedirdiği balıkta göz olmadığını bir açık yüreklikle söyleyelim. Şimdi sıkıntı şu, malum mazot fiyatları belli, teknelerin giderleri belli, kutunun maliyeti 57 liradan 59 liraya, 60 liraya geldi. Bunun buzu, nakliyesi, yani bunu yaptığın zaman tekneye bir kuruş para kalmaz. Çalışarak batan bir sektör varsa o da balıkçılık. Balık gerçekten anormal derecede, yani 2002-2005 ve 2026 belki diyelim son yüzyılların en büyük balıkçılığı. Fakat şöyle de bir şey var şimdi. Bu balık sonuçta göç balığı. Yani bu bizim burada kalan plajik bir balık değil ki. Ya arkadaş, bunu tutmayalım da dursun burada. O da var yani. Onu da düşünmek lazım. Ekonomik olarak balıkçıya dönen hiçbir şey yok. Bu maliyetlerle beraber balıkçı dediğim gibi çalışarak iflas eden bir sektör haline geliyor. Vatandaş belki şunu düşünüyor. Acaba balık tutmazsalar fiyatlar mı yükselir? Yok, bizim öyle bir şeyimiz de yok. Bugün itibariyle köpük yok, buz yok. Yani açık konuşayım. Yani ben rahat konuşabilirim ya. Yani. İşçi yok, işçi. Adam yok, gemici yok yani. Bıkmış. Allah vermiş bu sene gerçekten korkunç bir balık vermiş yani. Birliğine bağlı balıkçıların böyle bir düşüncesi olacağını, yani bu açıkça fiyatlar yükselsin anlamına şey yapıyor. Yok, ben buna inanmıyorum yani. Şöyle 3-5 gün hem gemici hem kendi ihtiyaçlarını, zaruri ihtiyaçlarını, dediğim gibi köpüğü, buzu, her şeyin bir rahatlaması açısından belki bir hafta, bilmiyorum, bir hafta ara verebilirler mi? Ya bu teknelerde 35 kişi adam çalışıyor. Bunların yani 50 ile 100 milyon lira arasında maaşları var. Yani bu maaşlar verilecek bir şekilde bir canlı para dönecek. Bu para nasıl dönecek? Ben tamam arkadaşlar bırakalım diyor da hazır paraları mı var bunlar ödemeye? Bir şekilde mecbur çalışacaklar, ben öyle düşünüyorum. Ya 25 kilo balık bir kilo et almıyor. Yani 25 tane balık neredeyse bir kiloya yakın. 25 tane balık bir kilo et almıyor ya. Bu kadar da kötü olmaması lazım.
3: Palamut için mi söylüyorsunuz bunu?
4: Tabii.
3: Ama diğer balıklarda bayağı pahalı yani. 1000 liradan 2000 liradan kilosu aşağı yok.
4: Satan tutandan daha çok kazanıyor. 50 liraya alıyordular, 100 liraya satıyordular.
3: Yine aracılar mı kazanıyor bunda da şimdi?
4: Bana göre aracılar kazanıyor. Bu piyasa dengesi, bu balığın bu yani.
3: Birçok ürün için aynı şey geçerli ama.
4: Ürün de belki de bol olunca ucuz oluyor. Yani yapacak. Fakat palamutta bu sene yani Allah verdi, Allah'a şükürler olsun, gerçekten çok bol. Yani 10 bin kasa.
3: Ya işte bolsa bıraksınlar da insanlar bol bol yesin. Yani zaten 3 kuruşu bir araya getiremeyen bir sürü insanın en kolay alabileceği şey palamuttur. Eskiden ama de bilirim ben. Palamut şey, fakir ekmeği diye tabir edilen bir balıktır.
4: Çok güzel ama balıkçıdan 27 liraya balıkçı bunu bak 27 liraya satıyor. 27 liraya zarar ederek satıyor. Ama 27 liraya alan 50 liraya satıyor, 25 lira kazanıyor.
3: Vallahi İstanbul'da 150-200 lira. Ben 20-50 liraya bir palamut görmedim.
4: Vallahi biz Trabzon'dayız, kusura bakma ya.
3: O zaman Trabzon'a geleceğiz palamut içinde.
2: Ben de gitmek istiyorum Mustafa Hoş'la beraber. Bunu bir davet olarak da algılıyorum. Trabzon'a palamut yemeye, ucuz palamut yemeye. Sistem sorunu olduğu ortada. Yani yine her alanda olduğu gibi yine üretenler değil, çalışanlar değil, aracıların kazandığı, aracıların daha çok para kazandığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani dediğim gibi şunun yapılması gerekiyor. Hala hani hep övünürüz. Üç tarafımız denizlerle çevrili vesaire. Hala ülkede balıkçılıkla ilgili bir bakanlığın olmamış olması, kurulmamış olması, ki dünyada bu uygulamaları görüyoruz. Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. Bütün bu düzenlemeleri sadece işte denizlerdeki o işte ekolojik yapının korunması vesaire değil. Aynı zamanda bu tip düzenlemeleri de ama sistemi tanıyan, sistemin nasıl işlediğini bilen, manevra kabiliyeti yüksek. Çünkü bazı zamanlarda bu balık bol oluyor, bazı zamanlarda olmuyor. İşte bu şartlar dahilinde hızlı kararlar alabilen bakanlıkların, kurumların olması gerekiyor ama yok. Ne oluyor? Her zaman olduğu gibi yine üreten değil, çalışan değil, bir şekilde yani balıkçılar günde 20 saat çalışıyorlar o insanlar ve çok zor şartlarda, bilen bilir, çok zor şartlarda çalışıyorlar ama onlar değil, onlardan ürünü işte balığı alıp bize ulaştıran, tezgaha ulaştıran kişiler kazanıyor. Yani aslında çalışanlar değil, bir şekilde o tezgah arkasında duranların kazandığını bu sistem içerisinde görüyoruz. Kasa her zaman kazanıyor. Ama şunu da ekleyeceğim izninizle. Hani balıkçılık demişken ben de kişisel olarak çok meraklıyım bu işlere. Hani bir yandan da tabii ki balıkçı bilinçsiz, ki bakanlık olsa örneğin bu bilincin yükselmesi için de çaba gösterebilir ama İstanbul örneği vereceğim. Balıkçıların bir şekilde hızlı o ürüne ulaşmak için, daha çok kâr edebilmek için neler yapabileceğini gösteren, ekolojiye de, sadece ekolojiye de değil aslında, yani insan can güvenliğine de nasıl riske atabileceklerinin bir örneği. İstanbul'u bilen dinleyicilerimiz için söylüyorum, İstanbul'un en dar noktalarından bir tanesi Sarıyer örneğin, deniz ulaşımının ya da uluslararası gemi trafiğinin de kalbi, Boğaz'ın, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan noktası. Özellikle av sezonunun açılmasıyla birlikte Sarıyer, hemen karşıda yine Anadolu Kavağı, Rumeli Kavağı, Kireçburnu açıklarında konuşlanan gırgırlar ya da endüstriyel balıkçı tekneleri var. Boğaz'ın seyri sefer emniyetini açıkça oraya ağlarını atıyorlar. Deniz geçişini, yani Boğaz geçişinin tam ortasına, ve bir şekilde o seyri sefer emniyetini riske atıyorlar ki İstanbul Boğazı bir balıkçı merası ya da özel bir avlanma sahası da değil. Uluslararası bir deniz yolundan bahsediyoruz. Günde onlarca tankerin, onlarca geminin geçtiği, sadece o değil, şehir hatları vapuru, karşı kıyı arasında da şehir hatları vapurlarının, yolcu motorlarının işlediği bir su yolu aynı zamanda, işte geçim kaynağı adı altında örneğin bu dar noktada binlerce insanın can güvenliğini ya da uluslararası deniz trafiğini riske atan balıkçılarda yok mu? Onlarla ilgili bir düzenleme yapılmayacak mı? İşte ben görüyorum, neredeyse her gün görüyorum bunu. Hani güvenlik önemli, bir de ekolojik yıkım, bir de bu var. Balıkçıların bunlara da dikkat etmesi gerekiyor bir yandan. Hani bu palamut meselesini konuşurken hani ben de araya kendi derdimi böyle bir anlatmak istedim. Bir başka konuda dediğim gibi ekolojik yıkım. Çünkü İstanbul Boğazı öyle sıradan bir su yolu değil ki. Yani bir göç yolu aynı zamanda. Karadeniz'de Marmara arasında mekik dokuyan onlarca balık türünün geçebileceği tek nokta ve daracık bir noktadan bahsediyoruz. Deniz yaşamının, her iki deniz açısından da, hatta Ege'ye de bakabilirsiniz, deniz yaşamının can damarı. Ama işte her sezon açılışında burada gırgırları, endüstriyel balıkçı teknelerini devasa birer çelik duvar gibi örüyorlar o Boğaz geçişini. Balıkların doğal göç rotasını da tıkıyorlar, engelliyorlar bir şekilde. İşte endüstriyel balıkçılığın kontrolsüz bir şekilde büyümüş olması tonlarca ağırlığındaki o dev ağlarını boğazın o hassas ekosistemine indirdiklerinde ne oluyor? Yani balık türleri bir şekilde ya da o ekosistemi canlı tutan genç balıkları, daha büyümemiş balıkları ya da havyarlı balıkları ne yapıyor? Avlıyorlar bir şekilde o kolay kazanç, çabuk kazanç amacıyla. Benim gördüğüm bu. Bu aşırı ve zamansız avcılık da neye neden oluyor işte? O geçişler duruyor. Çünkü avcılık başka bir şey, tuzakçılık başka bir şey. Orada bir tuzak söz konusu. Balık stoklarının kendisini yenilemesine izin vermiyor. Palamuttan bahsediyoruz işte. Sadece palamut mu? Lüfer, istavrit gibi bu balıkların da tam anlamıyla geleceğini karartıyor. Boğaz'da kesilen her göç yolu denizlerdeki tür çeşitliliğinin de eksilmesine maalesef neden oluyor. Tükenmez bir kaynak değil ki. Tükenmez bir maden değil ki. Boğazlar, denizler açısından söylüyorum bunu. Gelecek kuşaklar açısından da onlar lüferi, palamudu hikayelerde görmesinler, kitaplarda, videolarda görmesinler istiyoruz ya da müze kayıtlarında görmesinler istiyoruz. Boğaz'daki bu kontrolsüz endüstriyel baskıya derhal ama derhal son vermek gerekiyor. Bu sene palamut bol, ucuz mu yiyeceğiz, pahalı mı yiyeceğiz tartışmanın yapısını yapıyoruz. Ama bu seneyi konuşmayalım. Gelecek seneleri konuşmak açısından sadece İstanbul'da o Sarıyer'de Kireçburnu arasındaki sadece bu noktaya kendim defalarca şahitlik ettiğim için dikkat çekmek istedim. Yani özetle şu, aslında bir bakanlığımız olsa, bir balıkçılık bakanlığı olsa, tamam, bilinçsizlik var mı? Var. Eğitimler ve cezalarla elbette bu sorunun önüne geçilebilir diye düşünüyorum nacizane. Hadi bir müzik arası verelim. Ozi bakalım bize hangi, nasıl bir liste hazırlamış. Devam edeceğiz arkasından.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanına devam ediyoruz. Siyasete dair başlıkları aktaracağım ama Halk TV'ye bir polis baskını var bu sabah 5.20 sularında, 5.30 sularında Mali Şube ve KOM ekipleri Halk TV'ye girdiler. Kayyum atandığı bilgisi şu an itibariyle Halk TV'ye elimizde. Normal yayın akışını kesmiş durumda. Bakıyorum yine bu arada da baktım Halk TV'nin internet sitesinden yayınına. Şu an itibariyle normal hava ve yol koşullarında haber bülteninin olması gerekirken gazeteci arkadaşlarımız işlerini yapması gereken arkadaşlarımızın bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız. Görkemli Hatıralar programı şu an itibariyle Halk TV'de yayında. Buradan da o kayyumun, atanan kayyumun normal yayın akışını kestiğini öğreniyoruz. Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu'na tepkisi vardı ki Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 3-4 gün önce bu konuda bir eleştirisini gündeme getirmişti. Nasıl oluyor da bir kanalın sahibi yurt dışında, hatta bu konuya dair RTÜK'e de başvurduk bu konuda bir çalışma yapması için ifadelerini kullanmıştı. İşte Mahiroğlu da bu nedenle tepkisini gösterirken Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adını andı. Özgür Özel'den tabii tepki var. Ben de Halk TV çalışanlarının yanındayım. Millet kazanacak, vesayetçiler yenilecek ifadesini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Başka bir açıklama yok. Bakıyorum bu arada hani savcılıktan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eğer böyle bir soruşturma, böyle bir karar aldıysa bir bilgi, net bir açıklama, oradan resmi bir açıklama da yok. Geldiği takdirde elbette sizlere aktaracağım, sizlerle paylaşacağız. Simge, devam edelim.
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim, danışkasını.
1: Artık siyaset deyince sadece ülke içerisinde mecliste ne oluyor, ne bitiyor, hangi siyasi parti ya parti lideri diğer liderlere ne söyledi, bundan daha çok galiba son dönem itibariyle dünyada yaşanan gelişmeler, özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ülke siyasetinin gündeminin ilk maddesi olduğunu görüyoruz. Trump'la başlayacağım. Demirel'in bu sesinden sonra Trump'la konuşmak biraz tuhaf oluyor biliyorum ama şöyle bir açıklamada bulundu. Türkiye'ye Yemen daveti olur mu? Bir şekilde oradaki operasyona bir şekilde Türkiye davet edilir mi ya da katılır mı diye sordu. Trump da Yemen'deki Husilere yönelik olarak bir ortak askeri operasyona Türkiye'nin de katılmasını isteyebileceğini söyledi. Gazetecilerin bu konuda sorduğu, kendisine yönelttiği sorulara bakılırsa. Siyasetin de işte gündemi de dün grup toplantıları vardı. MHP'nin, Yeni Parti'nin, CHP'nin grup toplantıları vardı. Orada da bu konu, tam olarak bu Yemen meselesi gündemdeydi liderlerin. Tabii aklımızdaki soru şu. Yani en önemli sorulardan bir tanesi bu. Yani askerimiz gidecek mi, gitmeyecek mi? İktidar kanadına bakarsak Cumhurbaşkanı Erdoğan örneğin Türkiye saldırı yapmayacak. Sadece savunma amaçlı orada olacak diyor. Muhalefet de diyor ki yani şu uluslararası bir anlaşmadan, Mekke İttifakı Anlaşması getirin de bir bakalım şuna neymiş ne değilmiş. Bir anını burada her gün tekrarlıyorum muhalefetin bu söylemini. Muhalefet istiyor diye değil, biz de merak ediyoruz. Yani gençlerimiz, askerler bir şekilde gidecek mi Suudi Arabistan'ı korumak için, ya da Yemen'de herhangi bir çatışmaya dahil olacak mı olmayacak mı, Husilere karşı bir çatışmaya, bir operasyona dahil olacak mı olmayacak mı? Trump diyor ki davet edebilirim. Bizden resmi açıklamalara bakıyorum, böyle bir şey olmayacak deniyor. Erdoğan'ın o ifadesini, 12 Ekim'de yaptığı ifadesini kabine toplantısından sonra hatırlatalım. Türkiye hukuk dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Ama dedi, biz saldırı yapmayacak Türkiye'ye, operasyonel bir adım atmayacak. Bahçeli de dedi ki, Bahçeli'nin de yine bir şekilde buna dair açıklamaları var. Suudi Arabistan'a askeri destek sağlansın açıklaması geldi. Kimden? MHP lideri Devlet Bahçeli'den. Şöyle bir bakıyorum mesela, tabii Devlet Bahçeli, hemen oraya bir parantez açayım, geleceğim. Yeni Parti Genel Başkanı'nın da bu konuyla, bu Yemen'le ilgili bir açıklaması var. O da diyor ki, hadi şimdi söyleyeyim, bu bir Trump'ın bir oyunudur. Ve Trump'ın kurduğu oyunda Türkiye'ye bir rol verilmek isteniyor, Türkiye bir rol üstlensin isteniyor, bu yönde motivasyon var, bu yönde bir talep var Türkiye'den diyor. Bakıyoruz Trump'ın açıklamalarına, Yani bunu doğrulayan bir yaklaşım diye görüyorum ben. Fransa'ya heveslenmeyin dedi Bahçeli. Neden Fransa'ya heveslenmeyin dedi? Biliyorsunuz Fransa'da gösteriler, özellikle üniversitelerde, ki geçtiğimiz günlerde de biz bunu konuşurken Fransa ve üniversite gençliği deyince 68 geliyor akla demiştim ya. İşte Devlet Bahçeli de gençlere bir uyarı tırnak içerisinde, Fransa'ya özenmeyin. Fransa'daki öğrenci protestolarını değerlendirdi grup toplantısında MHP lideri. Avrupa ülkelerini demokrasi ve insan hakları konusunda çifte standart uygulamakla eleştirdi, suçladı ve Türkiye'deki gençlere de şöyle dedi: Fransa'ya heveslenmeyin, Batı emperyalizmine kapılmayın, Türkiye'ye sahip çıkın, Türkiye sizin olsun cümleleri önemliydi. Hani Fransa demişken Bahçeli neden Fransa diyor? Çünkü 3. haftasında oradaki gösterilerde, öğrenci protestolarında şu dakikaya kadar gelen bilgiler, uluslararası ajanslara bakınca da 160 binden fazla kişinin bir şekilde bu protestolara katıldığını öğreniyoruz. Ve yine yüzlerce kişinin de polisle yaşanan çatışmalar nedeniyle yaralandığı bilgisi var. Neden gençler Fransa'da sokakta? Öğretmen eksikliği, okullardaki öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, uzun ders saatleri ve okulların fiziki şartlarına tepki gösteriyordu lise öğrencileri. Fransa'daki lise öğrencilerinden bahsediyorum. Tabii onlar yalnız kalmadılar. Daha sonrasında üniversiteler de devreye girdi. Üniversite öğrencileri de devreye girdi. Hatta o sarı yelekliler olarak biliyoruz biz, biliyorsunuz 17 Ekim'de sarı yeleklere düzenlenecek o protestoya da 17 Ekim'de onlar da katılma çağrısında bulundular. İşte Devlet Bahçeli'nin gündemindeki mesele de tam olarak bu. Orada yaşanan tartışmalardı. Son 3-4 dakikam şöyle, dün mecliste ilginç bir görüşme vardı. Onu da şöyle bir özetleyeyim. Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli görüşmesi. CHP Genel Başkanlığı'na atanmıştı Kılıçdaroğlu, biliyorsunuz. O görüşmeden sonra ilk, daha doğrusu o atama kararından sonra ilk kez iki ismin görüştüklerini öğreniyoruz. Gündemde fon soruşturması, piyasalardaki gelişmeler var dedi Devlet Bahçeli. Bu arada Kılıçdaroğlu o görüşmeden sonra yaptığı açıklamada da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen belediye başkanlarını eleştirdi. Bu benim dikkatimi çekti. Sığınacakları tek liman dedi. Daha doğrusu şöyle söyledi eleştirirken de: hırsızlık ve yolsuzluk yapan belediye başkanlarının sığınacağı tek liman AK Parti genel merkezidir. Gidenlerin rozet törenlerine bakılınca esir alınmış çaresiz bir yüz görüyorsunuz şeklinde bir cümle kullandı. Oldukça ağır ifadeler bunlar. Bakalım o belediye başkanlarından, yani AK Parti'ye geçen belediye başkanlarından Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına yönelik bir yanıt, bir tepki gelecek mi? Bahçeli ne dedi bu fon soruşturmalarıyla ilgili olarak ve futbol dünyasındaki gelişmelerle ilgili? MHK krizini anlatıyoruz her gün neredeyse. Bahçeli, hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir cümlesini kullandı. Bir parantez açayım burada. Hani yeri, zaman kalır kalmaz o yüzden onu hatırlatmak istiyorum. Devlet Bahçeli'nin Hacı Osmanoğlu'na, TFF, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na bir destek mesajı vardı. Bir çiçek göndermişti, hatırlayınız. Onun karşılığında dün, ki TFF'de, Futbol Federasyonu'nda da istifaların sonu gelmiyor. Yani Hacı Osmanoğlu'nun yönetimindeki pek çok isim görevinden istifa etti. Son yaşanan olaylardan sonra öğreniyoruz ki dün de Hacı Osmanoğlu kendisine, yani bu süreçte kendisine en açık desteği veren, belki de tek destek veren siyasetçi, o da kim? MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Onu da hatırlatalım. İmamoğlu hakkında hapis ve siyasi yasak kararı, biliyorsunuz gündemde. Kamu görevlisine hakaret gerekçesiyle 2 yıl 4 aylık bir hapis cezasına çarptırılmıştı. Hangi dava? Siz onu tırnak içinde ahmak davası olarak biliyorsunuz. Orada Tuzla Belediye Başkanı'na yönelik açıklamaları nedeniyle böyle bir ceza almıştı. Şimdi ne olacak? İmamoğlu'nun bu kararı onanırsa, belediye başkanlığına şu an vekaleten başka bir isim üstlenmiş durumda. Orada seçim tekrarlanacak. Yani bu kez vekaleten değil, aslen bir atama gerekecek. İşte öğreniyoruz ki İmamoğlu'nun avukatları da bu kararı, bu siyaset yasağı kararını istinafa taşımış durumda. Olası bir parti değiştirmesi, belediyede, İBB'de bir yönetim değişikliğini engellemek için bu adım geldi, bu adım atıldı diyebiliriz. Peki ilk bölümü yavaş yavaş toparlayalım. Bir haber merkezine gideceğiz. Bugün haber merkezinde haberleri kimden dinleyeceğiz? Serkan Başdımar'dan dinleyeceğiz. Ben ikinci bölümde yine sizlerle birlikte olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İstanbul'daki Halk TV merkez binasına sabahın erken saatlerinde polis ekiplerince şafak baskını düzenlendi. ABD Hazine Bakanlığı Bank of America'ya 1,21 milyar dolardan fazla para cezası uyguladı. Papa Leo'nun akciğerinde kanser tespit edildi. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul'daki Halk TV merkez binasına sabahın erken saatlerinde polis ekiplerince şafak baskını düzenlendi. Binada aramalar sürerken kanala kayyum atandı ve televizyon yayınlarının durdurulduğu açıklandı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir yemek firmasından hizmet alan farklı iş yerlerinde çalışan 80 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. İşçiler de yemekleri tükettikten bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Yemek üretimi yapan işletmeden alınan numuneler laboratuvara gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selçuklu mahallesinde Süleyman D. ile oğlu Adi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine

0: Ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır. Bilindiği gibi dost ve müttefikimiz olan Suudi Arabistan'a yönelik artan Husi saldırıları ağır sivil kayıplara yol açmıştır. Sivillere ve sivil altyapıya saldırmanın uluslararası hukuk ve insancıl hukuk açısından büyük bir suç teşkil ettiği açıktır. Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik bu tür saldırıların en sert şekilde kınanması gerektiği de tartışmasızdır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır diye konuştu.
2: Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin hesabı değildir. Düne kadar böyle bir konumuz var mıydı? Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin planı, Türkiye'nin programı değildir. Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır. İsrail ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmektir. Kimse meclise gelmemiş, somut bir anlaşmaya dönüşmemiş. Anayasanın 90 ve 92. maddelerini yani uluslararası anlaşmaların usulüne uygun müzakere ve yürürlüğe girmesini ve yurt dışına asker göndermedeki meclis yetkisini ihlal edemez. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir. Böyle pakt anlaşmaları barış zamanında güçleri birleştirmek, caydırıcılığı arttırmak, savaşa mani olmak, tarafların hiçbirisinin savaşa muhatap olmamasını temin etmek için yapılır. Savaştaki bir ülkeyle sana saldıran bana saldırmıştır anlaşması yapmak, ülkeyi doğrudan savaşa sokmaktır.
1: Dış gündemle devam edelim. ABD Hazine Bakanlığı, kara para aklamayla mücadele ve yaptırım yasalarına uymadığı gerekçesiyle Bank of America'ya 1,21 milyar dolardan fazla para cezası uyguladı. Bakanlık, bankanın içindeki kara para aklama şebekeleri ve ABD'nin güneybatı sınırındaki yasa dışı finans faaliyetleri dahil olmak üzere ulusal güvenlik açısından öncelikli riskleri azaltma ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtti. Açıklamaya göre ceza, ABD Hazine Bakanlığı tarihindeki en büyük 3. mali ceza, para denetleme ofisi tarihindeki ise en büyük ceza oldu. Vatikan, Papa 14. Leo'nun sağ akciğerinin alt lobunun alınması için ameliyat edildiğini ve yapılan incelemelerde akciğer adenokarsinomu tanısının doğrulandığını açıkladı. Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde gerçekleştirilen yaklaşık 90 dakikalık ameliyatın komplikasyon yaşamadan tamamlandığı, 71 yaşındaki Papa'nın normal şekilde uyandığı ve hastane odasında dinlendiği bildirildi. Papa'nın iyileşme süreci için yaklaşık bir hafta hastanede kalmasının beklendiği belirtildi.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Ankara, İstanbul, İzmir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 20, İstanbul 20, İzmir 21 derece. Antalya parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27. Trabzon parçalı ve çok bulutlu 26. Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.

İstanbul'da şu dakikalarda işe gidiş saatlerinde özellikle %74'lük bir yoğunluk var. Anadolu yakasında bir hayli yoğunluk yükselmekte, %85'lik bir yoğunluktan bahsediyoruz. Diğer taraftan da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy'de araç sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekte. Tem Samandıra'dan Dudullu yönüne doğru sağ şeritte bir trafik kazası var. Bu şeritte trafiğe kapatıldı. Ekipler Tem Samandıra'dan Dudullu yönüne doğru trafiği açma çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci bölümüne, ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hatırlatmalarımla başlamak istiyorum izninizle. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Her türlü görüş, öneri ve tabii ki eleştirinizi bekliyoruz. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de X, Instagram ya da Blue Sky'ı kullanabilirsiniz. Hepsinde tamamında Güçlü Özgan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Günün haberi, günün en önemli haberi Halk TV'nin yayınının durdurulmuş olması. Sabah 5.30 sularında bir polis baskını gerçekleşti. Şu dakikaya kadar gelen bilgileri şöyle bir dakika içerisinde toplayayım izniniz olursa. Polisin, Maliye Şube ve KOM'dan gelen ekiplerin şu dakikalarda kanal içerisinde arama yaptıklarını biliyoruz. Murat Yalnız'dan haber koordinatörü, Halk TV'nin haber koordinatörü Murat Yalnız'dan bir bilgi. Kayyum tebligatını henüz almadık diyor. Resmi olarak böyle bir tebligat yapılmadı deniyor ama söyledim, normal yayın akışını yıkmış durumda Halk TV ve şu an işte Görkemli Hatıralar adlı program yayınlanıyor. Normal şartlarda bu saatte alışkın olduğumuz üzere haber bir programı olurdu. Haberleri dinlerdik. Halk TV'de çalışan arkadaşlarımızın, editörlerin, muhabirlerin hazırladığı haberleri dinlerdik. İşlerini yapmalarını beklerdik. Şu dakika itibariyle bu engellenmiş durumda. Yani Halk TV yayını durduruldu. Ve polis araması da devam ediyor. Resmi bir açıklama var mı? Benim görebildiğim kadarıyla şu dakikaya kadar resmi bir savcılıktan gelen bir açıklama da yok. Siyaseten tepkiler var. Elbette Mansur Yavaş'tan var. Anayasa 28 maddesini hatırlatıyor. Basın hürdür ve sansür edilemez maddesini hatırlatıyor anayasanın. Bakıyorum Özgür Özel'den yine bir tepki var. Halk TV'nin basın özgürlüğünün orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyumla milletin iradesini terbiye edeceklerini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler diyor Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu da bir açıklama yaptı. Zaten onun sosyal medya paylaşımıyla sabah saatlerinde daha böyle bilgisayarımızın başına oturup hani ne anlatacağız, ne konuşacağız diye bunlara bakarken Cafer Mahiroğlu'nun kanalın yönetim kurulu başkanı, onun sosyal medya paylaşımını görmüştü. Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyordu orada. Kılıçdaroğlu, Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV'de cümlesi dikkat önemliydi orada. Neden bu ifadeyi kullandı Cafer Mahiroğlu? Çünkü 3-4 gün önce Kılıçdaroğlu bir canlı yayında Halk TV'yi hedef almıştı. Daha doğrusu Cafer Mahiroğlu'nu eleştirmişti. Nasıl oluyor da ülkede yayın yapan bir kanalın sahibi yurt dışında, neden gelmiyor Türkiye'ye demişti. Hatta Radyo Televizyon Üst Kurulu'na da hani bu konuyu biz şikayet ediyoruz ama bir şey de yapılmıyor cümlesi önemliydi. O röportajdan en çok akıllarda kalan ifade, cümle bu. Bir bakıyoruz işte bu sabah saatlerinde polis baskını Halk TV'ye ve yayın akışının durdurulduğunu da görüyoruz. Devam edelim biz gazetecilik yapmaya devam edelim. Şimdi 2 Eylül tarihine götüreceğim sizi. 2 Eylül'de ne olmuştu o sabah ki burada da konuşmuştuk canlı yayında. Kocaeli yönünden İzmir Ali Ağa'ya seyreden Alsu adlı tankerle İskenderun'dan Karadeniz Ereğlisi'ne yük taşıyan Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisinin Silivri açıklarında çarpıştıklarını öğrenmiştik değil mi o sabah saatlerinde. Ve aradan kaç gün geçti biliyor musunuz? Bugün 43. günü, o kazanın 43. günü. Neden bu kazayı konuşuyoruz? Çünkü Tuğberk İmamoğlu gemisinde 10 denizci kayıptı. Daha sonrasında bir isme ulaşıldı ama hala aradan 43 gün geçmiş olmasına rağmen hala o 9 denizciye maalesef ve maalesef hala ulaşılamadı. İşte ailelerin de, o 9 denizcinin ailelerin de bekleyişi devam ediyor. Peki bu süreçte neler yaşandı? Ne talep ediyorlar ki? Girne'yi de konuşmuştuk, hatırlayınız. Girne'deki o kazayı da konuşmuştuk. Orada yaşananları görünce onlar ne düşünüyorlar? Resmi kurumlardan nasıl bilgilendirmeler alıyorlar ve beklentileri ne? Bunu konuşacağız. Gemide şu an kayıp olan denizcilerden bir tanesi aşçıbaşı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun akrabası Recai Yılmaz telefon attığımızda. Recai Bey, merhabalar.
3: Merhabalar hocam.
2: Öncelikle tabii ki sabır ve güç diliyoruz. Hem kendi adıma hem dinleyicilerim adına size sabır ve güç diliyorum ama devam, tabii sorularımız var. Sizin de sorularınız var biliyorum. 2 Eylül'den bu yana süren bir belirsizliklerle dolu bir zorlu bekleyiş. Ben hatırlattım, dünkü konuşmamızda siz söylemiştiniz. 43. gün değil mi? Doğru ifade ediyorum. Bugün 43.
3: Evet.
2: Bugün 43. gün. Sahilde ve arama noktalarında tabii gün gün siz süreci takip ediyorsunuz. Şu andaki durum nedir? Hani o sahilde bekleyişiniz devam ediyor. Ailelerle de berabersiniz biliyorum. Hem o süreci bir anlatın istiyorum. Bir de ne hissediyorsunuz? Duygularınız ne? Bunu bir anlatalım. Daha sonrasında tabii talepleriniz var. Onlara da yer vereceğiz.
3: Öncelikle size teşekkür ediyorum böyle bir program hazırladığınız için. Ve sevgili Sputnik Radyo dinleyicilerine selamlarımı sunuyorum. Böyle bir programla katılmak tabii bizim için üzücü bir olay ama bunu da sesimizi duyurmaya çalışıyorsunuz bu konuda. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederim. Biz şimdi siz şöyle bir soru sordunuz. Şu an durum ne? Tabii bu en son söylemem gereken bir durum ama şunu söyleyeyim, sonra özetle başa döner anlatırım. Şimdi tabii biz aileler olarak Silivri'de kurulan AFAD çadırında 43 gündür bekliyoruz. Yani şu anki hava şartlarına rağmen aileler orada sabırla, metanetle acaba naaşlarımıza ulaşabilir miyiz diye bekliyoruz. Bildiğiniz gibi 2 Eylül 2026'da gece saat 3 gibi 3.30 arası gemi kazası deniliyor buna. Tabii ben burada kazadan çok daha bunun bir ihbarlar sonucu olan bir trafik deniz katliamı olarak görüyor ve öyle isimlendiriyorum. Çünkü bu büyük bir deniz, yani denizin büyüklüğü geçiş yerlerinin çok olmasından kaynaklı bildiğimiz bir trafik kazası gibi değil bu. Bu kabul edilecek bir durum değil. Ben onun için buna hatalar sonucu yaşanmış bir deniz katliamı diyorum. Böyle adlandırıyorum. Gece 3 ile 3.30 arasında olduğundan kaynaklı 10 mürettebatın 9'u uyuyor. Her iki gemide de, hem Alsu gemisinin çarpan Alsu gemisi hem batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki mürettebat yatıyor. Sadece iki geminin de üçüncü kaptanlara teslim edilmiş. Alsu gemisinin kaptanı ilk seferine çıkıyor. Daha genç, tecrübesiz ve böyle güçlü, büyük bir tank gibi olan bir tanker gemi teslim ediliyor. Ve bu tanker gemi boş. Ve karşıdan kendi ana rotasında giden Tuğberk İmamoğlu gemisi yüklü ve bu geminin üzerine gidiyor. Gitmeden 40 dakika öncesinden Marmara sektörden geçiş istiyor. Çapraz geçiş hakkı istiyor. Çapraz geçiş hakkı veriliyor ve rotasını ona göre ayarlıyor Alsu gemisi. Tabii bu rotayı ona göre ayarlarken şu hesaplanmıyor. Bu iki gemi acaba birbirine birbiriyle karşılaşır mı? Bir çarpışma olur mu? Hesabı, detayları yapılmıyor. Bu yapılmadığı gibi üçüncü kaptan da uyudu mu? Artık otomatik proton bağladı. Belli değil. Ama şöyle bir şey var, kazadan önce, çarpışmadan önce Tuğberk İmamoğlu gemi kaptanı, 3. gemi kaptanı Atakan kaptan şeye telsizden bildiriyor. Altı diyor, ben rotamda gidiyorum, üzerime geliyorsun, gelme. Tamam tamam diyor, şeye kır diyor, sancak yap diyor, ben de ona göre normalim ki çarpışmayalım. Ve bu yapmıyor, tecrübesiz ve geminin motorlarını durdurmuyor, yönünü çevirmiyor ve direkt Tuğberk İmamoğlu gemisi üzerine giderek gemiye çarpıyor. Daha çarpmadan birkaç dakika öncesinde yine Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Alsun kaptanına söylüyor, diyor ki ben sana kır demiştim, neden kırmadın? O da tamam tamam diyor, yani yaparım gibisine, yani umursamıyor çünkü gecedir, belki uykuludur, yanında gözcü yok, yanında 3. kaptan yok, tek olmaması gerekiyor. Ama ne yazık ki deniz işçileri ve dünyadaki tüm emekçiler, yani insanlar bunları kendilerine çalışan canlı varlıklar olarak görüyor. Çalıştığı sürece değerlidir. Onun dışında bir önemleri yoktur. Bir düşünün, bugün denizlerde çalışan insanları ben düşündüğümde biraz aklımı oynatmak durumunda oluyorum. Şöyle düşünün, bir insan bir demir kafesin içine biniyor, aylarca haftalarca o kafesten çıkmıyor ve buna 8 saat mesai yazılıyor. 7-24 aylarca denizin üzerinde kalmasına rağmen normal mesaiye giren 8 saat çalışan bir işçi gibi mesai yazılıyor. Aslında her 10 personelin her personelin 3'er tane olması gerekir ki her biri 8 saat çalışsın ve diğerleri dinlensin. Böyle bir durum yok. Burada bir emek sömürüsü var. Burada insanlar emeği çalınıyor, insanlara haksızlık ediliyor ve bunun da dile gelmesi gerekiyor. Tabii konumuz kaza, bu kaza için. Belki bu konuya çok değinmeye gerek yok ama ben değinme gereği duydum.
2: Çok da iyi yaptınız. Bilinmesi gerekiyor bütün bunların da. Çok da iyi yaptınız, çok da doğru bir açıdan yaklaştınız ama dediğim gibi kazayı da biraz konuşmak istiyorum ve bunun üzerinden de şimdi geminin yaklaşık 720 metre değil mi derinlikte olduğu tespit edildiği açıklanmıştı. Resmi makamlar bunu açıklamışlardı. Yine aynı makamlar ya da arama ekibi size bu derinlikten naaşların ya da işte geminin çıkarılması ya da su altı araçlarıyla içeride arama yapılması konusunda nasıl bir takvim veriyor ya da veriyor mu size? Yani şöyle yapacağız, böyle yapacağız, bir çalışma takvimi var mı önlerinde? Siz nasıl bilgilendiriliyor musunuz bu konuda?
3: Evet, bilgilendiriliyoruz. Olumlu olumsuz ama. Şimdi aynı ikisinde batan gemi ayın 4'üne kadar pardon, ben şunu önce bir anlatmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi gemi batıyor. Gemi gece 3'te batıyor ve ailelere haber edilmiyor. Hiçbir aile aranmıyor. Ta ki sabah saat 8 oluyor, 9 oluyor, 10 oluyor. Televizyonlardan aileler duyuyor bunu. Televizyon bakıyor ki Tuğberk İmamoğlu gemisi batmış. Ya diyor, benim diyor babam içinde. O bir diyor ki ya benim nişanlım içinde. O bir diyor ki ya benim evladım içinde. Hemen şirketi arıyorlar. Şirketin dediği şu: ya çok üzücü bir kazadır, çok sıkıntılı bir durum, ya başını sağ olsun. Ya daha arama yapılmamış. Sen bize bir bilgi vermemişsin. Devlet bize bir bilgi vermemiş. Sen başsağlığı nasıl diliyorsun? Yani demek ki siz buna hazırlıklıydınız. Bu gemi batarsa bu 10 işçinin, bu 10 insanın, bu 10 canın hiçbir değeri kıymeti yok demektir. Ve siz ailelere bildirmiyorsunuz. Sonrasında bu şekilde aileler haberdar oluyor ve kalkıyor Silivri'ye geliyorlar. Orada bir kriz masası oluşuyor. Kriz masası işte AFAD'ın, aile sosyal ilişkilerin, Kızılay'ın kurduğu birer çadır var. Orada aileler toplanıyor, arama çalışmalarını takip ediyor. O tarihte artık hem gemi aranıyor, gemi kayıp, hem de insanlar deniz yüzeyinde arama yapıyor. Bugüne kadar da deniz yüzeyinde aramalar devam ediyor. Yalnız biz, deniz yüzeyi bize çok şey ifade etmiyor. Çünkü Kıbrıs'ta hepimiz gördük canlı şahitleri.
2: Tabii.
3: Kıbrıs'taki ailelerimize de başsağlığı diliyorum. Onlar da gerçekten çok üzücü bir süreç geçirdiler ve halen de yaşıyorlar bizim yaşadığımız gibi. Şimdi deniz yüzeyinde arama yapıldı ama deniz 4 gün sonra ayın 6'sı gibi gemi bulundu. Bir fotoğraf alındı. Bize gösterildi video. İşte Tuberk İmamoğlu gemisi denizin dibinde 700 metrelerde. 710-700 gibi böyle bir şey. Ve 720'de kilitlendi kaldı. Ondan sonra hiçbir gemiye ilişkin bir iniş yapılmadı. Yani deniz dibine ilişkin de bir arama tarama yapılmadı. Çünkü Tuberk İmamoğlu gemisinin üzerinde çarpışmadan önce gemiyi gören ikinci kaptan var, ifadesi var. Diyor ki gemi üzerinde 3-4 kişi el feneriyle geziyordu. Biz gördük. Peki bu 3-4 kişi görünüyor idiyse bu 43 gündür birinci kaptan ayın 11'inde bulundu. Peki neden bu 3 denizci bulunmadı? Çünkü deniz dibinde arama tarama yapılmadı Kıbrıs'taki gibi. Kıbrıs'ta geminin batık yeri 545 metre oradan 2-3 kilometre ötede 649 metrede insanlarımızın naaşına yetişildi. Demek ki burada Marmara Denizi'nde de Tuberk İmamoğlu gemisinin personelleri de orada deniz dibinde bulunabilir. Eğer arama çalışma yapılırsa. Biz onun için yetkililerden hep rica ettik. Rica etmememiz gereken bir konu. Devletin asli görevidir. Canımızı, malımızı korumakla ilgili her şey devletin emanetindedir. Ama ne yazık ki bugüne kadar deniz dibinde bir arama yapılmadı. Bize verilen bilgiler şu.
2: Onu soracağım. Yani bir önümüzdeki günlere önümüzdeki günlere dair bir şey söyleniyor mu size diye sormuştum.
3: Evet, onu söyleyeceğim. Deniz dibinde arama yapılıyor ama deniz derinliğinden dolayı bize bir şirket rapor sunacak. O şirkette bir hafta bekleyeceğiz. Onun raporu doğrultusunda bir çalışma yapılacak. Tamam dedik, bir hafta bekledik. Bir hafta sonra bir toplantı yaptık. Kaymakam Bey'in öncülüğünde işte sahip güvenlik komutanı falan hepsi orada. Şirket yetkilisi geldi, dedi ki ya dedi burası dedi 720 metre 72 basınç bar basınç var. Buraya tabii. Biz inemiyoruz. Ondan dolayı biz bir şey yapamayacağız. Başınız sağ olsun. Üç kelimeyle işi bitirdi. Biz de orada tabii donduk kaldık önce. Yani nasıl böyle bir şey iki cümleyle anlatabilirsin? Ne bir rapor sunmuşsun, ne bir anlatımın var. Bir haftadır ne yaptığına ilişkin hiçbir bilgilendirme yapmamışsın. Direkt bu kadar bar, bu kadar derin. Biz zaten bunu biliyoruz. Sen de bunu biliyordun. Ve bir hafta bizi niye oyaladınız? Bunu o zaman şunu söyledik. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hiçbir şirket bizim muhatabımız değil. Olamaz da zaten. Çünkü biz devlete emanet. Devletimiz bunu yapmalı. Biz devletimizden bunu istiyoruz dedik. Ve toplantıyı o şekilde bitirdik. Daha sonrasında bize şunu dediler işte. Bunun üstüne çalışma yapılacak. Araştırma yapılacak. Siz de yapın. Siz de yapın. Bize bilgi verin. Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda bize...
2: Aileler olarak sizden mi istediler bu konuda bir çalışma yapın diye? Nasıl
3: tabii
2: çıkartabiliriz?
3: Yani bahsettiğiniz şirket.
2: Anladım.
3: Şirket. Bu şirketlerin isimlerini bize verin. Biz de bu şirketlerle diyaloga girelim. Ve bu şirketleri çalışmaya getirelim. Çalışsınlar, arama tarama yapsınlar diye. Biz de bunları yaptık. Örnekler sunduk. Yaptık derken belki birebir telefon numarası vermedik ama dünyadaki örneklerini söyledik. Mesela hatırlarsanız Türkiye'de uçağımız düşmüştü. İki pilotumuz şehit olmuştu. 1260 metreden çıkarıldı. Bu Türkiye'de, ülkemizde yaşanan bir durum. Bu başka dünya örnekleri değil bu. Yani birileri diyebilir ya işte o falan devlette. Bu falan devlet, bu devlet değil. Bizim kendi şehitlerimizdi ve biz bunları denizden çıkarabildik. O zaman demek ki ne, 700 metreye de çok rahat inebiliriz.
2: Tabii.
3: Evet.
2: Şöyle bir bakıyorum, hani Ulaştırma Bakanlığı ya da Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'yla mı daha çok temas halindesiniz bilmiyorum ama ya da arama ekiplerine, yani bir aileler olarak sizler 9 denizcinin, kayıp 9 denizcinin aileleri olarak o ne iletmek istiyorsunuz, ne söylemek istiyorsunuz, ne yapılması gerekiyor, acilen ne yapılması gerekiyor, bunu böyle bir özet olarak anlatabilir misiniz, talebinizi ne talep ediyorsunuz?
3: Ya bizim talebimiz şu: Türkiye'de bulunan mukavemet gemisi var, Türk Patrolları Anonim Şirketi'nin. 3 özelliği var. Biri dip tarama, gemi içi tarama kamera sistemi var. Diğer bir özelliği, 150 ton yükü birden kaldırabiliyor. 2000 metrelerde hiç sıkıntı yok. Diğer bir özelliği, kesebiliyor. Yani kesebiliyor, demiri kaynak yapabiliyor ve bugün Karadeniz'de petrolle ilgili boru hatları döşüyor.
2: Tabii.
3: Biz bu geminin ivedilikle çok acil bir şekilde Marmara Denizi'ne gelip bu çalışmayı yapmasını talep ediyoruz, bekliyoruz. Devlet yetkililerimizden rica ediyoruz. Bu 10 ailenin bir mezarı var, birinci kaptan bulundu. Ama 9 aile mezarsız olmaz. Bugün aileler, çocuklar, nişanlı olanlar, nişanların mezarını bekliyor. Anneler çocuğun mezarını bekliyor. Kızlar babalarını bekliyor. Sizden, yetkililerden ricam bu konunun üzerine hassasiyetle durmaları. Öyle yaptık ettik olmuyor. Yok. Çünkü teknik imkan var. Ülkemiz güçlüdür. 9 tane canı çıkarabilir ve toprağımız geniş, 9 mezar daha oluşturabiliriz.
2: Siz artık bir Silivri'de, yanlış hatırlamıyorsam, değil mi, bekliyorsunuz sahilde, böyle bir bekleme noktanızda var değil mi, oradasınız aileler olarak.
3: Çadırlarda bekliyoruz. 43 gündür bekliyoruz. Biz şu an Ankara'dayız. Dün geldik Ankara'ya. Meclisler yapıyoruz, muhalefet partileriyle, iktidar partisinin milletvekiliyle görüşme yapıyoruz. Kendilerine durumu anlatıyoruz. Bize yardımcı olmalarını talep ediyoruz. Çünkü bir gecikme var. Biz kaygılanıyoruz. Bu çalışma yapılacak mı, yapılmayacak mı diye. Onun için biz şu anda da Ankara'dayız. Bugün de meclise gideceğiz. Bazı vekillerle ve bazı partilerin grup toplantılarına katılacağız. Burada da kendimizi dile getireceğiz.
2: Son bir soru. Yani şirketin, yani Tuğberk İmamoğlu'nun bağlı olduğu şirketin size çok geç haber verdiğini anlattınız. Ben orada çok şaşırdım. Daha sonrasında şirkette bir... siz televizyondan öğrendiniz. Siz televizyonlardan öğrendik demiştiniz. Daha sonrasında şirkette bir temasınız oldu mu? Size yaklaşımı, ailelere yaklaşımı, şirketin nedir ne değildir? Bir de son olarak bunu oraya, özetlerseniz.
3: Oraya bir iki tane personel göndermiş alana. Oradan ne oluyor, ne bitiyor, gözleri fal taşı gibi böyle dönüyor. Biz orada konuşulan her cümleyi oraya aktarıyor şirkete. Ve ben aileler, 3-5 arkadaş dedik ki bu böyle olmaz. Bu 5 gün geçmiş, bir hafta geçmiş ve halen bir şirket yetkilisi gelip ya geçmiş olsun. Kardeşim, bunlar benim emekçimdi. Ben bunlarla birlikte para kazanıyordum. Bunlar olduğu için benim gemim çalışıyordu. Bunlar gemimi çalıştırıyordu. Alın teri döküp para kazanıp ben o parayı çocuklarıma yitiriyorum demesi gerekirken, ne yazık ki buradan da onu protesto ediyorum. Gelip 43 gün olmasına rağmen gelip bir geçmiş olsun demedi. Ya da ne yapabilirim? Bir arkadaşımızın eşi kanser hastası. Bir tek çocuğu var. Sen bir işveren olarak seni besleyen, senin geçimini sağlayan işçinin, emekçinin ailesine dahi sahip çıkamayacak kadar aciz görünüyor. Bu çok kötü bir durum. bu emekçinin, insanın nasıl bir derece düştüğünü gösteriyor. Çok yazık.
2: Evet, biz de bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de sizle diyalog halindeyiz. Recep Yılmaz, çok çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten sabır ve güç diliyorum bu süreç içerisinde ama yanınızdayız.
3: Çok teşekkür ederim sesinize ses olduğunuz için. Sabahleyin biraz duyguluyum. Sayın radyo dinleyicilerini üzmüşsem belki bugün sabah saatidir. Böyle bir duygu dinlememeleri gerekirdi ama mecburuz. Sesimizi halkımıza, ülkemize duyurmak mecburiyetindeyiz. Hepsine teşekkür ediyorum. Size de özellikle teşekkür ediyorum.
2: Böyle bir konunun konuşma saati diye bir şey yok. Her saat, her dakika bu konuları konuşacağız elbette. Dediğim gibi tekrar söylüyorum, sabırlar ve güç diliyorum. Ailelere de selamlarımı iletin lütfen. Radyo Sputnik ailesi olarak selamlarımızı yolluyoruz.
3: Çok teşekkür ediyorum. Selamlar sizden de.
2: Selam. Şimdi şöyle bir tablo, neyi konuştuk? 2 Eylül sabahı biliyorsunuz Silivri'de iki gemi çarpışmıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı ve oradaki 9 denizciye hala ulaşılamadı. Olayın üzerinden 43 gün geçti. İşte ailelerin beklentileri var. Bu 43 gün içerisinde ne yaşandı, ne oldu, ne bitti? Bunları öğrenmek istedik. Konuğumuz kimdi? Recai Yılmaz, gemide kayıp olan denizcilerden bir tanesi, aşçıbaşı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun akrabası. Onu konuk aldık. Bundan sonraki süreçte de bu cenazelerle ilgili herhangi bir gelişme olursa, o gemiyle ilgili, kayıplarla, kayıp denizcilerle ilgili bir gelişme olursa elbette sizlerle paylaşacağız, aktarmaya da devam edeceğiz. Bu arada Halk TV'de bir kayyum, biliyorsunuz sabah saatlerinde konuşuyoruz programın ilk dakikalarından itibaren, ne oluyor, ne bitiyor, biz de anlamaya çalışıyoruz. Bir hani adli kaynaklardan gelen haberler var, onu söyleyelim. Şu an itibariyle Halk TV'nin yayını durdurulmuş durumda. Mali Şube ve KOM'dan ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Bu operasyon kapsamında sabah 5.30'da gerçekleşmişti bu operasyon. Toplamda 17 kişi hakkında bir gözaltı kararı olduğunu öğrendik ve şu dakikaya kadar da 11 kişinin gözaltına alındığını söyleyebilirim. Hakkında gözaltı kararı çıkartılan isimler arasında tahmin edebilirsiniz ki kanalın sahibi, yönetim kurulu başkanı olan Cafer Mahiroğlu'nun da olduğunu hatırlatalım. Mahiroğlu'nun olduğu, ortağı olduğu, yöneticilik yaptığı ya da ilişkili olduğu şirketlerin tamamına da şu dakika itibariyle el konmuş durumda. Bu bilgi de dediğim gibi son elimize gelen ayrıntılardan bir tanesi. Tabii TMSF, kayyum meselelerini tartışınca şöyle bir hafıza tazelemekte de fayda var. Hani bunlar böyle bir anda olmuyor. Bakın 14 Mart 2025 flash haber, biliyorsunuz yasa dışı bahis soruşturması kapsamında TMSF'ye kayyum atanmıştı TMSF tarafından. 11 Ağustos 2025 bu kez EkoTürk yine o papara bağlantısı nedeniyle TMSF yönetimine geçmişti. Habertürk 11 Eylül'de biliyorsunuz Can Holding soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilmişti. Show TV aynı şekilde aynı tarihte. Bloomberg HT aynı şekilde, aynı zaten şirketin çatısı altında faaliyet gösteren kurumlardı bunlar. 24 Ekim 2025'te Tele1 casusluk soruşturması kapsamında biliyorsunuz kayyum atanmıştı ve bugün de 14 Ekim 2026 itibariyle de Halk TV'ye kayyum atandı. Bu arada yine böyle gelen bilgiler var, önüme düşüyor. Gözaltına alınan kişilerle ilgili olarak işte Cafer Mahiroğlu'nun abisi, yine kardeşi yine gözaltında olduğuna dair bir bilgi. Kendisi yurt dışında, Cafer Mahiroğlu'nun kendisi yurt dışında. Hani böyle bunlar doğrulanmamış bilgiler ama işte kanaldan da bir şekilde elimize ulaşan gelen bilgiler. Son olarak hatırlatayım, 17 kişiyle ilgili olarak Halk TV soruşturması kapsamında 17 kişiyle ilgili olarak gözaltı kararı, toplamda şu dakikaya kadar 11 kişi gözaltına alındı. Bunlar iddia, söylediğim gibi bu isimleri söylüyoruz ama hani kardeşi, abisi vesaire, bunların tamamı iddiadır, onu da söyleyeyim, doğrulanmamış bilgilerdir ama gün içerisinde elbette bunlar da doğrulandıkça net bilgiler de sizlere ulaşacak. Bunu da hatırlatmış olalım ve bir kısa araya gidelim, oradan sonra devam edeceğiz.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Var olan enflasyon da değil üstelik. Hedeflenen enflasyona bakıldığı zaman ki o hedeflenen enflasyonun tutturulup tutturulmadığını rakamlar bize gösteriyor. Bırakın rakamları, kendi cüzdanınıza, hesap ekstrenize, faturalarınıza baktığınız zaman siz çok daha net şekilde bunu görüyorsunuz. Rakamlar her zaman bize net gerçekliği vermiyor. Asıl gerçeklik bizim gerçekliğimiz. Geçtiğimiz yıl bu konuda hazırladığım içeriği paylaşsam, rakamlar sadece değişecek elbette. Rakamların, tarihlerin değişiminden farklı bir şey olmayacak. Bunu da görünce de üzülüyorum. Kendimizi tekrar ediyoruz. Karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Bu çok tehlikeli. Karda denk gelirseniz kendi ayak izlerinize, doğru yolda olmadığınızı size gösteren en net delildir.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın artık son bölümüne de yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Sağlık Bakanı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Hatırlayınız, tütün ürünleri sigara sağlığa zararlıdır. Simge beni uyarmadan önce, bunu bana hatırlatmadan önce ben teşekkür ediyorum sevgili Simge. Ben ondan önce söyleyeyim. Tabii ki sigara sağlığa zararlı ve uzak durun lütfen. Ama bakanın açıklamaları vardı bu tütün ürünlerinin kullanımıyla ilgili olarak. Hani böyle TC numarasıyla değil mi alınabilecek, bundan sonra alınacak vesaire. Öyle olmadığını anlıyoruz. Daha doğrusu bir düzeltme, bir açıklama geldi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan. Dedi ki kare kod kullanılacak ve o kare kod, işte tütün ürünü alacaksanız eğer herhangi bir yerden, o kare kod uygulaması üzerinden yaşınızı doğrulatmanız gerekecek. Orada da kimlik bilgilerine, sadece yaşınızla ilgili bir bilgiye ulaşılacak, kimlik bilgileri orada kullanılmayacak dedi. Bu yasağı da nasıl daha etkin hale getiririz? Biz onun üzerinde çalışıyoruz. Çocukları bu tütün ürünlerinden, gençleri, çocukları uzak tutmaya çalışıyoruz cümlesi, açıklaması aklımızın bir kenarında dursun. Bu bir. İki, bir yandan da Sağlık Bakanlığı neler var gündeminde? Daha yani meclis gündemine gelmedi ama bir çalışmadan bahsediliyor. Bir 25 maddelik bir kanun teklifinden bahsediliyor. Koruyucu sağlık hizmetlerinin finansmanı için yeni kaynak oluşturulması planlanıyor. Kaynak deyince ne geliyor aklımıza? Kim geliyor? Sizler, bizler tabii ki, bakanlıkların aklına da sizler, bizler geliyoruz. Taslakta bu tütün ürünleri, şekerli içecekler, yüksek kalorili atıştırmalıklardan bahsediliyor. Henüz daha meclis gündemine gelmediği için bahsediliyor diyorum. Bunlardan katkı payı, ekstra katkı payı alınması, bu ürünler üzerinden katkı payı alınması planlanıyor. Örneğin tütün ürünlerinde paket başına 20 lira bir ücretten bahsediliyor. Ekstra ücretten bahsediliyor. Yine aynı şekilde şekerli içecekler, şeker oranına bağlı olarak işte 100 mililitre başına 5 lira ekstra katkı payı alınması bunlardan planlanıyor. İşte aşırı tüketimi önerilmeyen atıştırmalıklar üzerinden satış fiyatının %20'si planlamalar, bunlar medyaya yansıyan haberler, %20'si oranında katkı payı alınması öneriliyor. Peki biz çalışanlar, çalışmayanlar açısından da o geçerli. Biz zaten bir sağlık için bir katkı payı ödüyoruz, vergilerimizi de ödüyoruz. Bu ekstra ödeme nereden çıktı? Ama işte kaynak arayışı olunca bu önleyici hizmetler, ne diyordu bakanlığın ifadesi neydi? Koruyucu sağlık hizmetlerinin finansmanı için kaynak oluşturulması planlanıyor. İşte kaynakta biziz görebildiğim kadarıyla. Ekonomi demişken birkaç ayrıntı, birkaç başlık daha sizlerle paylaşayım. IMF'den bir açıklama var. Hani enflasyon hedefi yıl sonu itibariyle tutacak mı? Yani %29'lar biliyorsunuz son ilk defa, %30 yıllar sonra %30'un altına düştü açıklaması gelmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan geçtiğimiz ay yayınlanan enflasyon verileriyle IMF'de diyor ki dünya ekonomisi bu yıl %3,1 büyümesi öngörülüyor dünya ekonomisinin, ama Türkiye ekonomisi 2025 için çok da iyi bir haber değil. %2,7 büyüyecek. 2027 için de öngörüsü IMF'nin %3,6'lık bir büyümeden bahsediliyor. Peki yıl sonu enflasyon kaç olacak? Vallahi gördüğümüz kadarıyla IMF'nin tahmini, tabii ekonomistlerin tahmini, hükümetin beklentisinden ya da hedefinden biraz daha yukarıda olduğunu görüyoruz. 2026 için %31,2'lik bir, yıl sonu için bir enflasyon beklentisi var. Hangi kurumdan bahsediyoruz? IMF'den. Birkaç notu şöyle hızlıca aktarayım size. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının ardından Osman Kavala tahliyesi ve yeniden yargılanma yönünde bir talebi vardı. Nereden? İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden. Mahkeme bu kararı reddetti. Kavala hakkındaki hükmün infazının devamına karar verdi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi. Leman dergisi, yani gençliğimizin benim yani hiçbir sayısını kaçırmazdım. Her sayısını, her karikatürü, her yazıyı böyle hani söylenir ya dibine kadar okuduğum dergiydi benim için, onu söyleyeyim. Bir karikatür nedeniyle 6 çalışanın yargılandığı dava vardı. Onun 3. duruşması görüldü. Mahkeme evrak eksikliği nedeniyle Tuncay Akgün yönünden dosyanın ayrılmasını talep etti ve ne zaman ertelendi o dava, Leman davası? Unuttuğumuz, gündemden de düştü tabii ama biz unutmuyoruz. Bizim aklımızda Leman davasının da 2 Şubat'a, doğru ifade edeyim, 2 Şubat'a ertelendiğini de öğreniyoruz. Ve şöyle 3-5 dakikam spor, futbol üzerinden konuşalım. Sarı kırmızılı ekibimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dün Barcelona ile karşı karşıya geldi. Maalesef 4-1'lik bir skorla, yenilgiyle kendi sahasından ayrılmak mecburiyetinde kaldı Galatasaray. Tabii çok böyle ilk golü atmış olması çok sevindirdi ama sonraki süreçte Galatasaray beklediğini, en azından taraftarın beklediğini vermedi. Şöyle söyleyeyim, 50 ve 65. dakikalar arasında sadece bu 15 dakikada Galatasaray kalesinde 3 gol gördü. 3 gol gördü. Yani ilk yarısı tamam 1-1 ama ikinci yarıda tablo hiç de taraftarı mutlu eden bir tablo değildi. Şöyle söyleyeyim, Galatasaray açısından Şampiyonlar Ligi macerası çok da iyi gitmiyor. Son 10 maçının 7'sini kaybetti sarı kırmızılı ekibimiz. En son geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Saint-Gilloise'le karşı karşıya gelmiş ve 1-0 kaybetmişti. Ondan başladı bir mağlubiyet serisi. 10 maçlık seride 2 galibiyet alabildi sadece Galatasaray. 1 beraberlik ve 7 yenilgi. Ve İspanyol kulüplerine karşı da genel olarak bizim kulüplerimizin bir başarısızlığı söz konusu maalesef. Galatasaray için de bu geçerli. İspanyol kulüplerine karşı son 10 maçını da kazanamadı Galatasaray. Barcelona'ya bakıyoruz, sezona 10'da 10'la başladı. Yani performansının zirvesinde bu arada Katalan ekibi. Teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları vardı. 3-1 olduktan sonra dedi, maç elimizden kayıp gitti ama hala ve hala Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde puanla tanışamamış olması, tablo bu. Fenerbahçe'de bu akşam İngiltere'nin Aston Villa ekibiyle karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında deplasmanda İngiltere'nin Aston Villa ekibine konuk olacak. Bugüne kadar 307 müsabaka oynamış şampiyon, yani Avrupa kupalarında Fenerbahçe'ye bakıyorum şöyle, 122 galibiyet, 68 beraberlik ve 117 yenilgi almış. Karşılaşma saat kaçta hatırlatayım elbette, saat 22'de Türkiye saatiyle 22'de, kanal aramayınız, TRT bu maçı da şifresiz veriyor, sevindirici haber. Tabii platformundan yayınlamıyor, TRT1'de yayınlanacak bu akşamki karşılaşma saat 22'de. Devam edelim tabii. Yani İspanyol takımlarına karşı böyle çok başarılı değil kulüplerimiz demiştik. Mesela Fenerbahçe açısından bakalım, o da bir İngiliz ekibiyle karşı karşıya gelecek. Daha önce 23 resmi maçta İngiliz takımlarıyla oynadı Fenerbahçe. 6 galibiyeti var, 4 beraberliği var. 13 maçta da Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü var İngiliz takımlarının. Orada da hani performansımız İngiliz ekiplerine karşı. Zaten milli takım düzeyinde İngiltere biliyorsunuz kabusumuz, kulüp düzeyinde de çok da parlak bir performans sergilemiyor kulüplerimiz. Fenerbahçe açısından bunu söyleyebiliriz ama Fenerbahçeli taraftarlar basketbolda dün çok mutlu oldular. Fenerbahçe Tarfin'den bahsediyorum. Euroleague'in 5. haftasında kendi evinde ağırladığı Zalgiris'i 99-80 mağlup etti. Bu önemli, önemli bir başarı. Maçla ilgili benim bir dikkatimi çeken bir konu var. Daha doğrusu bu karşılaşma, Fenerbahçe Zalgiris karşılaşmasından sonra ortaya çıkan bir tablo. Aslına bakılırsa ülkemizde spor basınının durumunu da biraz anlatan bir bölüm, bir sahneydi bu. Karşılaşma sona erdi. Yasikevicius koç basın mensuplarının karşısına geçti. Yani sorularınız var mı diye. Böyle bir salonda bir sessizlik. Tek bir soru. Yani bir takımımız ve UEFA Euroleague'de böyle bir başarı elde ediyor, bir galibiyet. Tek bir gazeteciden soru yöneltilmiyor kendisine. Gitmiyor hiçbir soru. Ne yapıyor? Hoca da ne yapıyor? Harika deyip teşekkür ederim arkadaşlar diyor ve ayağa kalkıyor. Biraz da sinirli. Hadi Barcelona maçını izleyelim diye ayağa kalkıyor. Burada da anlıyoruz ki işte orada bir serzeniş elbette var. Hani futbol sadece konuşuluyor medyada ama basketbol, diğer voleybol değil mi? Kadın voleybol milli takımımızın diğer kulüp, yine kadınların gösterdikleri başarılar ortada. Hani böyle medyanın, spor basınının nasıl bir tablo bize sergilediğini gösteren çok net bir görüntüydü. Ben de koçun, Fenerbahçe koçunun bu tepkisini sizlerle paylaşmak istedim. Avrupa basketbolu demişken onu da hatırlatalım. Karşılaşmalar oynanıyor şu an itibariyle. İşte dün de başladı. Fenerbahçe Zalgiris'i yendi. Daha sonrasında 15 Ekim'de Partizan'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Şöyle bir bakıyorum diğer kulüpler açısından da. Beşiktaş Bulgaristan'da bugün İsrail ekibi Hapoel'le karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat kaçta? Saat 16'da, 19'da düzeltiyorum. 16 Ekim'de de Cuma günü de Bayern Münih'le oynayacak Beşiktaş siyah beyaz ekibimiz. Ve Anadolu Efes bugün, onlar da Anadolu Efes'te 20.30'da Bayern Münih'i ağırlayacak lacivert beyazlı ekibimiz. Cuma günü de deplasmanda Zalgiris'le karşı karşıya gelecek. O maçın saati de saat kaç? Türkiye saatiyle elbette 20. Bu detayı da, bu başlıkları da sizlere hatırlatmış olalım ve bugünü de yavaş yavaş bitirelim. Kapatalım programı. Bugün tabii sabahın erken saatlerinde Halk TV'ye gerçekleşen polis baskını, daha sonrasında kayyum atanması, yöneticileriyle ilgili olarak gözaltı kararları, toplamda 17 kişiyle ilgili bir gözaltı kararı var. Gelen bilgiler 11'inin şu dakikaya kadar gözaltına alındığı, 4'ünün yurt dışında olduğunu öğreniyoruz yapılan açıklamalar itibariyle. Takip edeceğiz elbette gün içerisinde ne oluyor, ne bitiyor. Yarın daha net bilgilerle karşınızda oluruz ama biz bugünü bitiriyoruz. Ne yaptık? 14 Ekim 2026 çarşambanın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarım, teknik masada Simge Erten, editörüm İrem Başköy'e, tabii ki Ozi'ye de bugünkü harika müzikler için teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarın sabaha kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Türkiye'de 18 yaş altındaki kullanıcıları kapsayan yeni sosyal medya düzenlemesi 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Kamuoyunda Ankara abisi olarak tanınan Yasin Oyanık, Uşak Merkezi Kara Para Aklama Soruşturması kapsamında tutuklandı. Temsilcimiz Fenerbahçe bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ayrıntılar bültenimizde. Halk TV'ye yönelik rüşvet, ihale fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı ve kayyum atandı. Kanalın İstanbul'daki binasında sabah saatlerinde mali şube ve kom ekipleri arama yaptı. 17 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Türkiye'de 18 yaş altındaki kullanıcıları kapsayan yeni sosyal medya düzenlemesi 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Platformlara teknik altyapılarını yeni kurallara uyarlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanınacak. Yeni sistemde kullanıcıların yaşlarını e-devlet üzerinden doğrulaması gerekecek. 15 yaşından küçüklerin hesapları ile ilgili kontroller sıkılaştırılacak. 15-18 yaş grubundaysa canlı yayın açma, ekran kaydı alma ve mesajlaşma gibi özelliklere kısıtlamalar getirilmesi, çocuklara yönelik reklam ve algoritmaların da düzenlenmesi planlanıyor. Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden verilen yemek siparişlerinde et gramajlarının eksik ya da hiç belirtilmemesine ilişkin şikayetler üzerine harekete geçti. Bakanlık, hamburger, döner, İskender ve köfte gibi ürünlerin satışında kullanılan ek miktarının açık ve eksiksiz biçimde belirtilmesi için ilgili sektör kuruluşlarına uyarı yazısı gönderdi. Düzenleme ile tüketicilerin sipariş vermeden önce ürünün miktarını öğrenebilmesi ve farklı

sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazan sağlandığı iddialarına ilişkin davada 13. duruşma görüldü. Aralarında onu tutuklu 62 sanığın bulunduğu davada bazı doktorlar uzun süredir tutuklu olduklarını belirterek suçlamaları kabul etmedi ve tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmesi ve duruşmanın sürdürülebilmesi için davayı ertesi güne bıraktı. Kamuoyunda Ankara abisi olarak tanınan Yasin Oyanık, Uşak Merkezi kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklandı. Ankara abisi İyilik Derneği Başkanı Oyanık'ın bazı bağışçıların dernek hesabına gönderdiği paralar nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ekim'de gözaltına alındığı belirtildi. Oyanık, 13 Ekim'de mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Uluslararası Para Fonu, küresel kamu borcunun 2030 yılına kadar dünya ekonomisinin toplam büyüklüğünü aşarak gayri safi yurt içi hasılanın %100'üne ulaşabileceği uyarısında bulundu. Bu seviyenin en son 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından görüldüğü belirtilirken, yükselen faiz oranları ve borçlanma maliyetlerinin devlet bütçeleri üzerindeki baskıyı artırdığı kaydedildi. Borç yükünün büyümesiyle hükümetlerin ekonomik krizlere müdahale etmek için kullanabileceği mali kaynakların daralabileceği belirtilerek kamu borcunun kontrol altına alınması çağrısı yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon ihtimalini geçen hafta görüştüğü öne sürüldü. Görüşmede İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri ve ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek kongre ara seçimleri öncesinde geniş çaplı bir operasyon seçeneğinin ele alındığı bildirildi. Daha önceki haberlerde de ABD yönetiminin İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden başlatılmasına ilişkin seçenekleri değerlendirdiği aktarılmıştı. Almanya'nın Köln kentinde 16 yaşındaki bir kıza fiziksel müdahalede bulunduğu öne sürülen 120 santimetre boyundaki bir robot polis tarafından ele geçirildi. Cumartesi gecesi bir fast food restoranının önünde yaşanan olay sırasında iki şüphelinin görüntüleri sosyal medyada canlı yayınlandığı ve ardından gözaltına alındığı bildirildi. Polis, robotun kendi kendine mi hareket ettiğini yoksa uzaktan kasıtlı olarak mı kontrol edildiğini belirlemek için inceleme başlattı. Şüphelilere ait iki cep telefonuna da el konuldu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye girmesinin ardından ard arda 3 patlama sesi duyuldu. Sivil Savunma Müdürlüğü kent genelinde alarm verildiğini ve vatandaşları güvenlik önlemlerine ilişkin bilgilendirme yapıldığını açıkladı. Kısa süre sonra tehlikenin geçtiği bildirildi ancak patlamaların nedenine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Japonya'nın Hokkaido Shimbun gazetesinin Sahalin bölgesindeki bürosunda görev yapan bir muhabirin gözaltına alındığını açıkladı. Rus yetkililer, Japonya vatandaşı olan gazetecinin ülkenin savunma kapasitesine ilişkin bilgileri topladığını ve bu bilgilerin Rusya'nın güvenliğine karşı kullanılabileceğini ileri sürdü. Japon istihbaratı adına casusluk yaptığından şüphelenilen gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Dünyanın dönüş hızıyla atom saatlerinin ölçtüğü zaman arasındaki farkı dengelemek için kullanılan artık saniye uygulamasının kaldırılması gündemde. 1972'den bu yana saatleri 27 kez eklenen 1 saniyelik düzeltme, dijital sistemlerde zaman senkronizasyonu sorunlarına ve teknik aksaklıklara yol açabildiği için yeniden değerlendiriliyor. Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu bünyesine ele alınan düzenlemenin kabul edilmesi halinde yeni sistemin Mayıs 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılar 28. dakikada Alexey Batrakov'un golüyle öne geçerken Barcelona 43. dakikada Cancelo ile eşitliği sağladı. İkinci yarıda Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi'nin golleriyle skoru belirleyen Barcelona lig aşamasında ikinci galibiyetini aldı. Galatasaray ise ikinci maçından da puan çıkaramadı.
temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmana karşı karşıya girecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1 tabi ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Villa Park'ta

0: oynanacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kuriziak yönetecek.
1: Yol durumu.
0: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. Şu anda İstanbul'da %71'lik bir yoğunluk var. Anadolu yakasında bu yoğunluk %78 olarak gözüküyor. Avrupa yakasında ise %67'lik daha sakin bir trafik var. Köprülere baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Mecidiyeköy Zincirlikuyu'da köprüye gelmeden yoğunluğun olduğunu belirtelim. Diğer taraftan bakım onarım çalışmaları ve trafiğe etkisi yüksek olan yerlerle devam ettiğinizde Telmetris Seyrantepe yönüne doğru sağ şeritte bir trafik kazası var. Yaralanmalı bir trafik kazasından bahsediyorum. İki şerit trafiğe kapatıldı. Kazaya şu anda müdahale ediliyor. Telmetris Seyrantepe yönüne doğru trafiği açma çalışmaları devam etmekte. Yayınımız İnsan'ın Ay Serüveni adlı özel haberiyle devam edecek. Hoşça kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: 5, 4, 3, 2, 1, ignition, engine full power, and liftoff.
4: İnsanoğlunun ilk ay yolculuğunun üzerinden 57 yıl geçti. Bir dönem Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki rekabete ve amansız uzay yarışına sahne olan Ay, aradan geçen onlarca yılın ardından yeniden tüm dünyanın gündeminde. Uzay araştırmalarına katılan ülke sayısı her geçen gün artarken Türkiye'de Ay'a yönelik stratejik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
0: Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzay yarışına geri kalmasına müsaade etmedik vurgusunu yaptı.
4: Tarihsel sürece bakıldığında Sovyetler Birliği 1959 yılında Ay'a ulaşan ilk uzay aracını gönderirken, ABD ise 1969 yılında Ay yüzeyine ilk insanı indirmeyi başarmıştı.
0: Aradan geçen yıllarda dünyadan birçok ülke uzay araştırmaları kervanına katılırken, Türkiye'de geliştirdiği yerli uydu teknolojileri ve iddialı ay araştırma programıyla bu alandaki varlığını güçlendiriyor.
4: Nitekim Türkiye'nin ilk insansız ay görevini gerçekleştirmek için belirlediği hedef tarih ise 2027.
0: Tüm bu uzay yarışının temelleri Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile ABD arasına tırmanan rekabetle atılmıştı.
4: 1957 yılında Sovyetler Birliği Sputnik 1'i fırlatarak dünyanın ilk yapay uydusunu uzaya gönderdi.
0: Bu hamleden 2 yıl sonra 14 Eylül 1959'da Luna 2 adlı Sovyet uzay aracı ay yüzeyine ulaşan ilk insan yapımı araç oldu.
4: Yine aynı yıl fırlatılan Luna 3, ayın dünyadan görülemeyen karanlık yüzünün ilk fotoğraflarını çekerek tarihe geçti.
0: 1961 yılına gelindiğinde ise Sovyet kozmonot Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan olarak yeni bir devir başlattı. Sovyetler Birliği'nin ardı ardına gelen bu başarıları insanlığın uzayı keşfetme serüveninde dönüm noktası haline geldi.
4: Sovyetler Birliği'nin uzaydaki bu öncü adımları ABD'nin çalışmalarını da ivmelendirdi.
0: ABD Başkanı John F. Kennedy 1961 yılında henüz 10 yıl sona ermeden Ay'a insan gönderme hedefini ilan etti. Nitekim bu tarihi hedef 20 Temmuz 1969'da gerçekleştirilen Apollo 11 göreviyle gerçeğe dönüştü.
4: Neil Armstrong ve Buzz Aldrin ay yüzeyine ayak basan ilk insanlar olurken komuta modülündeki Michael Collins ise ay yörüngesinde kalarak görevi tamamladı.
0: ABD 1969 ile 1972 yılları arasında gerçekleştirdiği 6 başarılı insanlı ay inişinde toplam 12 astronotunu ay yüzeyine indirmeyi başardı.
4: Ancak Apollo 11 görevi ilerleyen yıllarda çeşitli komplo teorilerini ve tartışmaları da beraberinde getirdi.
0: Bu süreçte Ay'a iniş görüntülerinin bir stüdyoda çekildiği ve görevin gerçekte gerçekleştirilmediği yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı.
4: Özellikle Amerikan bayrağının rüzgar varmışçasına hareketi, çekilen fotoğraflarda yıldızların görünmemesi ve gölgelerin açısı uzun süre tartışma konusu oldu.
0: Tüm bu tartışmalara ve ABD'nin insanlı görevlerine karşılık Sovyetler Birliği ise insansız ay araştırmalarına ağırlık vererek sürdürdü.
4: 1966 yılında Luna 9 ile Ay'a ilk başarılı yumuşak inişi gerçekleştiren Sovyetler, aynı yıl Luna 10 ile Ay yörüngesine giren ilk uzay aracını da fırlattı.
0: 1970 yılına gelindiğinde ise Luna 16 aracılığıyla Ay yüzeyinden alınan toprak örnekleri ilk kez robotik yöntemlerle dünyaya getirildi.
4: Yine aynı yıl görev yapan Lunokhod 1 adlı uzaktan kumandalı keşif aracı Ay yüzeyinde kritik incelemeler yürüttü.
0: Sovyetler Birliği'nin insansız keşif teknolojilerine odaklanan bu hamleleri Ay yüzeyinin ayrıntılı biçimde incelenmesine ve gelecekteki uzay görevlerine altyapı hazırlanmasına büyük katkı sağladı.
4: Böylece insanlığın Ay serüveni hem insanlı hem de insansız görevlerle çok boyutlu bir nitelik kazandı.
0: Zaman içerisinde uzay araştırmaları Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki ikili rekabetin sınırlarını aşarak küresel bir boyuta ulaştı.
4: Japonya 1990 yılında Hiten adlı uzay aracını Ay'a göndererek kendi araştırmalarını başlattı. Çin ise 2007 yılında Chang'e 1 ile Ay yörüngesine ulaşırken 2019'daki Chang'e 4 göreviyle Ay'ın dünyadan görünmeyen uzak yüzüne ilk başarılı yumuşak inişi yapan ülke oldu.
0: Çin 2024 yılındaki Chang'e 6 göreviyle de Ay'ın uzak yüzünden ilk kez toprak ve kaya örneklerini dünyaya getirmeyi başardı.
4: Diğer yandan Hindistan 2023 yılında Chandrayaan 3 göreviyle Ay'ın kritik güney kutup bölgesine yakın bir noktaya başarılı yumuşak iniş gerçekleştirdi.
0: Güney Kore 2022'de Danuri aracını Ay yörüngesine gönderirken Japonya'da 2024 yılında Slim aracıyla Ay yüzeyine yumuşak iniş yapmayı başardı.
4: Böylece Ay araştırmaları pek çok farklı ülkenin bilimsel ve teknolojik yeteneklerini sergilediği uluslararası bir arenaya dönüştü.
0: Günümüzde de Ay'a yönelik bu global ilgi azalmadan devam ediyor. ABD, Artemis programı aracılığıyla insanlı Ay görevlerini yeniden başlatmayı ve yüzeyde uzun vadeli araştırmalar yürütmek için çalışmalarını sürdürüyor.
4: Çin ise 2030 yılına kadar Ay'a astronot gönderme takvimini koruyor. Özellikle Ay'ın güney kutup bölgesi barındırdığı su buzu potansiyeli ve gelecekte kurulabilecek araştırma üsleri nedeniyle yeni görevlerin odağı haline gelmiş durumda.
0: Günümüz uzay araştırmalarında artık yalnızca Ay'a ulaşmak değil, Ay yüzeyinde kalıcı bilimsel çalışmalar yürütmek ve derin uzay görevleri için yeni teknolojiler geliştirmek esas alınıyor.
4: Türkiye'de küresel çaptaki bu gelişmeler doğrultusunda kendi milli uzay programını kararlılıkla yürütüyor.
0: Türkiye'nin uzay alanındaki yolculuğu Ay programından önce hayata geçirilen stratejik uydu projeleriyle güç kazandı.
4: BilSat, RASAT, Göktürk 2 ve İmece gibi projeler sayesinde uydu tasarımı, üretimi ve işletilmesi süreçlerinde önemli bir deneyim elde edildi.
0: 2024 yılında uzaya fırlatılan TürkSat 6A, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olarak tarihe geçti.
4: Yine aynı yıl Alper Gezer Avcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek uzaya çıkan ilk Türk astronot olması ve bilimsel deneyler gerçekleştirmesi, insanlı uzay görevlerinde yeni bir sayfa açtı.
0: Bu birikimin ışığında Türkiye'nin ilk Ay görevi için geliştirilen uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon çalışmaları Eylül 2026 itibariyle başarıyla tamamlandı.
4: Yürütülen bu süreç Türkiye'nin uzay teknolojilerinde kendi özgün mühendislik ve yerli üretim kapasitesini en üst seviyeye çıkarma hedefinin bir parçası olarak yürütülüyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ekim 2026'da yaptığı açıklamada Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına müsaade etmediklerini bir kez daha yineledi.
4: Erdoğan, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde ulaştığı seviyeye ilişkin bugün kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biriyiz dedi.
0: İnsanlı uzay vizyonuna da değinen Erdoğan, inşallah ülkemiz insanlı uzay çalışmalarında da nice görevi başarıyla gerçekleştirecek, nice bilim insanını, mühendisini ve astronotunu uzaya gönderecektir ifadelerini kullandı.
1: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Önümüze çıkan engellere ve zorluklara rağmen hamdolsun kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir. 2024 yılında Alper Gezer Avcı'yı uluslararası uzay istasyonuna göndererek Cumhuriyetimizin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirdik. Bunlar ülkemiz için son derece anlamlı ama yeterli olmayan adımlar. Biz daha büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. İnşallah Türkiye insanlı uzay çalışmalarında daha nice görevi başarıyla gerçekleştirecek, nice bilim insanını, mühendisini ve astronotunu uzaya gönderecektir.
4: Bu doğrultuda Türkiye'nin geliştirdiği ilk uzay aracının 2027 yılının ilk yarısında fırlatılması hedefleniyor.
0: TÜBİTAK Uzay tarafından imal edilen insansız aracın ilk etapta ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar yürütmesi, görevin sonundaysa kontrollü bir sert inişle ay yüzeyine ulaşması planlanıyor.
4: Programın bir sonraki aşamasında ise ay yüzeyine yumuşak iniş yapabilecek teknolojilerin ve gezici keşif araçlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.
0: Esasen Ay'a yönelik insansız görevlerin geçmişi Sovyetler Birliği'nin 1959'da gerçekleştirdiği Luna 2 görevine ilk başarılı yumuşak iniş ise 1966'ya kadar uzanıyor.
4: Bugün Türkiye dahil birçok ülke geçmişten günümüze aktarılan bu bilimsel birikimi yeni teknolojilerle harmanlayarak Ay araştırmalarındaki yerini alıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin uzay yarışına geri kalmadığı yönündeki açıklamaları ay yolculuğunun tarihini ve geleceğini yeniden gündeme taşıdı.
4: Sovyetler Birliği'nin 1959'da başlattığı bu tarihi serüven bugün pek çok ülkenin katılımıyla küresel bir boyutta süratle sürüyor.
0: Türkiye ise geliştirdiği milli teknolojilerle ilk insansız ay görevini 2027'de fırlatarak bu tarihi yarışta yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.
4: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
0: Radyo Sputnik'te kalın.
3: 5, 4, 3, 2, 1, ignition, engine full power, and liftoff.
2: Radyo Sputnik özel haber.
5: Nasılsınız hanımlar beyler, ekonomik olarak he? İyi miyiz? Keyfimiz yerinde mi? Bol paracıklarımız geliyor mu? Parayı seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi parayı?
6: Bu nedir?
7: 17 milyon ha?
6: Hani biz okuma bilmiyorduk.
7: Ama param biliyoruz.
5: Paraya enerji gönderin. Bak en büyük paramız ne? 200 TL. Ne diyorum size? Ne kadar 200 TL bulursak onları bir araya getirdiğimizde sevelim. Onlarla konuşalım. Güzel şeyler söyleyelim onlara. Bak yapın bunu ya.
8: Bak canım benim. Bu dünyada iki şey zaten. Vardır. Birincisi paradır.
9: İkincisi
8: de paradır.
7: Parayı sevelim, parayı sevelim.
10: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de...

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antik Romalılar yıldırım düşen yerleri neden kutsal sayıyordu? Roma İmparatoru Hadrianus'un milattan sonra 2. yüzyılda yaptırdığı Hadrianus villasında yürütülen kazılarda gece yıldırımlarının tanrısı Sumanus'a adanmış nadir bir mermer levha bulundu. Levhanın antik dönemde bölgeye yıldırım düştüğünü kaydettiği belirtildi. Keşif Urbino Carlo Bo Üniversitesi ve İtalya Kültür Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen kazılarda gerçekleştirildi. Antik Roma inancında yıldırım, tanrılarla insanlar arasında bir iletişim aracı olarak görülüyordu. Yıldırım düşen yerler religiosus kabul edilerek kutsallaştırılıyor, yıldırımın çarptığı nesneler ise ritüeller ve kurbanlar eşliğinde toprağa gömülüyordu. Alanın çevresi de bidantel adı verilen bir duvarla belirleniyordu. Uzmanlara göre yeni levha özellikle gece meydana gelen bir yıldırımın olayına işaret ediyor. Çünkü Roma inancında yıldırım genellikle Jüpiter'le ilişkilendirilen gece yıldırımlarının tanrısı olarak Sumanus öne çıkıyordu. Hadrianus villasındaki buluntu günümüze ulaşan yaklaşık 50 benzer yıldırım yazıtı arasında yer alması açısından da önem taşıyor. Arkeologlar şimdi yıldırımın isabet ettiği özgün yapının akıbetini araştırıyor. Yıldırım çarpan nesnelerin gömülmesi bu tür eserlerin günümüze kadar korunmasına da katkı sağladı. Buna örnek olarak bugün Vatikan müzelerinde bulunan yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki Herkül Mastai Rigetti heykeli gösteriliyor. Heykelin yanında bulunan küçük mermer levhada gece yıldırımına uğradığı belirten FCS ifadesi yer alıyordu. Yeni keşif Romalıların yıldırım gibi doğa olaylarına yalnızca meteorolojik bir olay olarak bakmadığını, bunları dini açıdan yorumlayarak fiziksel mekanları ve günlük yaşamı şekillendiren ritüellere dönüştürdüğünü gösteriyor. Roma yakınlarındaki Hadrianus villasında bulunan yazıtlı mermer levha Romalıların gece yıldırımlarını tanrısal bir işaret olarak gördüğünü ve yıldırım düşen alanları kutsal kabul ederek özel ritüeller uyguladığını ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dış ortam soğuduğunda bunu derimizle hissediyoruz. Ancak günlük hayatta sıkça tarif edilen içimizin üşümesi duygusunun kaynağı bugüne kadar net olarak açıklanamıyordu. Yeni bir araştırma bu hissin vücutta farklı algılama yollarına dayandığını ortaya koydu. Acta Physiologica dergisinde yayımlanan çalışmaya göre deride ve iç organlarda sıcaklık değişimleri aynı mekanizmayla algılanmıyor. Araştırmada düşük ortam sıcaklıklarının deride ağırlıklı olarak TRPM8 adlı iyon kanalı proteini aracılığıyla algılandığı belirlendi. İç organlardaki sıcaklık değişimlerinin ise TRPA1 adlı farklı bir iyon kanalı proteini üzerinden algılandığı saptandı. Çalışmada soğuk algısından sorumlu duyu nöronlarını doğrudan inceleyebilen hayvan modelleri kullanıldı. Araştırmacılar iki ana sinir yoluna odaklandı. Deri ve yüz bölgesinden duygusal bilgileri taşıyan trigeminal sinirle beyin ve akciğerlerle sindirim organları arasındaki iletişimi sağlayan vagus siniri üzerinden iletilen sinyaller ayrı ayrı incelendi. Nöronların sıcaklık değişimlerine verdiği tepkiler, kalsiyum görüntüleme ve elektrofizyolojik kayıt yöntemleriyle gerçek zamanlı olarak izlendi. Ayrıca hangi iyon kanallarının hangi nöronlarda aktif olduğu özel duyu reseptörleri kullanılarak belirlendi. Araştırmacılar TRPM8 ve TRPA1 iyon kanalı proteinlerini kodlayan genlerin işlevsiz hale getirildiği fareler üzerinde de deneyler yaptı. Elde edilen bulgular bu iki proteinin bulundukları dokulara özgü biçimde soğuk algısında görev aldığını doğruladı. Dış ortam soğuduğunda bunu derimizle hissediyoruz. Ancak günlük hayatta sıkça tarif edilen içimizin üşümesi duygusunun kaynağı bugüne kadar net olarak açıklanamıyordu. Yeni bir araştırma bu hissin vücutta farklı algılama yollarına dayandığını ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Mumyalama ya da ölüleri koruma süreci bir zamanlar birçok eski toplumda yaygın görülen bir uygulamaydı. Mumyalama en detaylı işçiliğine Antik Mısır'da ulaşıldı. İlk Mısır mumyaları arkeolojik kayıtlara göre yaklaşık M.Ö. 3500 yıllarında ortaya çıktı. Eski krallık dönemine başka bir deyişle piramitler çağına gelindiğinde mumyalama geleneği Mısır toplumunda iyice yer edinmişti. Sonraki dönemlerde mumyalama yeni krallık döneminde bir çeşit gelişmişlik zirvesine ulaşarak bir geçim kaynağına dönüştü. Antik Mısır'daki mumyalama işlemi genellikle kraliyet ailesi, soylu aileler, hükümet yetkilileri ve zenginler gibi toplumun seçkinleri için yapılıyordu. Uygulama pahalı olduğu için sıradan insanlar nadiren mumyalanıyordu. Antik Mısır'da mumyalama toplumun dini inançlarıyla iç içeydi. Berkeley, Kaliforniya Üniversitesi'nde Mısır bilimci ve Mısır papirüsünde başka bir deyişle antik metinlerde uzman olan Rita Lucarelli, antik Mısırlar öte dünya inancına takıntılıydı diyor. Yani dünyadaki yaşamdan sonra başka bir yaşamın olduğuna inanıyorlardı. Antik Mısırlılar bir kişi öldüğünde kişinin manevi özünün hayatta kaldığına inanıyordu. Bu öz çok sayıda ilahi ve şeytani varlıkla karşılaştığı bir yolculuğun ardından ölülerin tanrısı Osiris tarafından nihai kaderi belirleniyordu. Ölen kişi suçsuz bulunursa cennette tanrılarla ölümsüz olarak yaşamasına izin veriliyordu. Lucarelli, ölen kişinin manevi bölümünün bu yolculuğu yapabilmesi için bedenin sağlam kalması gerekiyordu diyor. Bu yüzden Mısırlılar mumyalama işlemine bu kadar önem veriyordu ve süreci titizlikle gerçekleştiriyordu. Ne yazık ki günümüze kadar gelen antik Mısır metinlerinde gerçek mumyalama sürecinden çok az bahsediliyor. Lucarelli, sürecin aslından ziyade mumyalama ile ilgili ritüellerden daha çok bahsedildiğini belirtiyor. Bu nedenle sürecin detayları büyük ölçüde 5. yüzyılda yaşamış Yunan yazarı Herodotus gibi Mısır dışı kaynaklar sayesinde günümüze ulaştı. Herodotus, Tarih adlı ünlü eserinde mumyalama sürecinin 3 aşamadan oluştuğunu, gösterilen çabaya ve özene bağlı olarak her birinin diğerinden farklılık gösterdiğinden bahsediyor. En ayrıntılı kısım önce beynin ve iç organların çoğunun, özellikle de karın bölgesinin vücuttan çıkarılmasıydı. Beyin genelde burun deliklerinden sokulan kavisli bir metal alet kullanılarak çıkarılırken diğer organlar mide boyunca bir kesik atıldıktan sonra elle çıkarılıyordu. Boş kalan yerlere vücut dikilmeden önce mürisafi ve Çin tarçını gibi çeşitli hoş kokulu baharatlarla dolduruluyordu. Lucarelli, kalp hiçbir zaman vücuttan çıkarılmazdı diyor. Çünkü Mısırlılar kalbin aklı da içerdiği için kişinin en önemli özelliği olduğuna inanıyordu. Daha sonra vücudundaki tüm nemin emilmesi için ölen kişi tuzla kaplanarak 70 gün boyunca bekletiliyordu. 70 günün sonunda vücudu yıkanıp keten bir bez içine sarılıyordu. Bandajların vücuda yapıştığından emin olmak için yapışkan bir reçine sürülüyordu. Herodotus kitabında ceset daha sonra onu bu amaç için özel olarak yapılan ve insana benzeyen içi boş bir ahşap tabuta yerleştiren akrabalarına teslim ediliyordu diyor. Tabut kapatıldıktan sonra ceset mezar odasında saklanıyordu. Mısır'a seyahat eden ve Mısır hakkında yazan M.Ö. 30 ila 90 yıllarında yaşamış Yunan tarihçi Diodorus, mumyalama süreci hakkında birkaç yüzyıl sonra yeni bilgiler açıkladı. Diodorus, Library of History adlı kitabında mumyalama işini yapan mumyalayıcı adı verilen erkeklerin bir aile mesleği olarak bu beceriyi öğrenen yetenekli zanaatkarlar olduğunu söylüyor. Diodorus kitabında mumyalayıcıların her türlü saygıya ve dikkate değer görüldüğünü, rahiplerle görüştüklerini ve hatta hiçbir engel olmadan tapınaklara girip çıktıklarını söylüyor. Diodorus, mumyalayıcıların çalışmalarını oldukça titiz olarak tanımlıyor, yani kirpikleri ve kaşları olduğu gibi kalıyor, vücudun görünümü değişmiyor ve vücut şekli tanınabilir kalıyor. Roma'nın Mısır'ı yönettiği 4. yüzyıla gelindiğinde Mısır mumyalama işlemi yavaş yavaş kayboldu. Lucarelli, Hristiyanlığın ortaya çıkmasıyla mumyalama geleneği sona erdi diyor. Eski Mısır'da mumyalama geleneği daha geçmiş bir tarihe uzanan bir dini ritüel olsa da en gelişkin haline yeni krallık döneminde ulaşmıştır. Günümüze kadar birçok insan mumyası ulaşmış olsa da Mısırlılar sadece insanları değil, kedi ve köpek gibi hayvanları da mumyaladılar. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'ne meydana gelen silah kazasında bir asker şehit oldu. İstanbul'daki Halk TV merkez binasına sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından ani bir operasyon düzenlendi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'de bir daireyi hedef alan saldırısında bir kadın hayatını kaybetti. Ayrıntılar bültenimizde. Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde görev yapan piyade uzman çavuş Mustafa Aslan meydana gelen silah kazasında yaralandı. Aslan olayın ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yayınladığı taziye mesajında şehit askerin ailesine ve millete başsağlığı diledi. İstanbul'daki Halk TV merkez binasına sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından ani bir operasyon düzenlendi. Ekiplerin binaya girmesiyle birlikte içeride geniş çaplı aramalar başlatılırken televizyon kanalının ekranları bir anda karardı. Yapılan ilk açıklamalarda yönetime kayyum atandığı ve televizyonun yayınının durdurulduğu resmen duyuruldu. Ankara'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde 12 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kilo 660 gram metamfetamin, 1 litre 800 mililitre sıvı metamfetamin ve uyuşturucu üretimine paketlenmesine kullanılan malzemeler ele geçirildi. İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yapacakları değerlendirilen şüphelilerden ikisinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Karabük'te bir okulda görev yapan personel hakkında sosyal medya hesabına yaptığı hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle adli ve idari soruşturma başlatıldı. Valilik açıklamasına göre paylaşımlarda Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le kamu kurumları ve eğitim çalışanlarına yönelik ifadeler yer aldı. Hakkında işlem başlatılan EÇ soruşturma sürecinde görevinden uzaklaştırılarak açığa alındı. İstanbul'daki sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. Mekke Anlaşması dün mecliste tansiyonu yükseltti. Partisinin grup toplantısında Mekke İttifakı'na ilişkin açıklamalar yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, Suudi

0: teşkil ettiği açıktır. Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik bu tür saldırıların en sert şekilde kınanması gerektiği de tartışmasızdır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır diye konuştu.
2: Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin hesabı değildir. Düne kadar böyle bir konumuz var mıydı? Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin planı, Türkiye'nin programı değildir. Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır. İsrail ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmektir. Kimse meclise gelmemiş, somut bir anlaşmaya dönüşmemiş. Anayasanın 90 ve 92. maddelerini yani uluslararası anlaşmaların usulüne uygun müzakere ve yürürlüğe girmesini ve yurt dışına asker göndermedeki meclis yetkisini ihlal edemez. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir. Böyle pakt anlaşmaları barış zamanında güçleri birleştirmek, caydırıcılığı arttırmak, savaşa mani olmak, tarafların hiçbirisinin savaşa muhatap olmamasını temin etmek için yapılır. Savaştaki bir ülkeyle sana saldıran bana saldırmıştır anlaşması yapmak, ülkeyi doğrudan savaşa sokmaktır.
1: İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'de bir daireyi hedef alan saldırısında bir kadın hayatını kaybetti. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılardaysa 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı ve altyapının yaklaşık %90'ı tahrip edildi. Fransa vizesi başvurularında randevu sürecini değiştirecek yeni bir uygulama hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Yeni sistem kapsamında randevu almak isteyen başvuru sahipleri bekleme listesine alınacak. Uygulamanın ayrıntıları ve başvuru sürecine etkisi yeni düzenlemenin kapsamına göre şekillenecek. ABD'de federal yargıç Tim Kelly, Trump yönetiminin CNN, MS Now ve Politico'ya yönelik Beyaz Saray'a giriş yasağının ifade ve basın özgürlüğünü ihlal etmiş olabileceğine hükmetti. Mahkeme, dava sonuçlanana kadar söz konusu medya kuruluşlarına Beyaz Saray'a erişim izni verilmesine karar verdi. Yargıç, yönetimin ulusal güvenlik gerekçesini destekleyen yeterli kanıt sunmadığını belirtti.
3: Ekonomi.
1: Tavuk eti üretimi Ağustos'ta arttı. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %3,7 artarak 237.749 tona, tavuk yumurtası üretimi %21,4 yükselişle 2 milyar 40 milyon 54 bine çıktı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi kapatalım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.250 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 41 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.602, çeyrek altın 10.761, tam altın 42.898, atı altın ise 43.985 liradan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Ankara, İstanbul, İzmir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 20, İstanbul 20, İzmir 21 derece. Antalya parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27. Trabzon parçalı ve çok bulutlu 26 derece. Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece. Yayınımız Yol Arkadaşı programında İYİ Partili Uğur Poyraz'la yapılan özel röportajla devam edecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: İYİ Parti Grup

0: Başkan Vekili Uğur Poyraz, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Fon vurgununda geçen bir ayı değerlendiren Poyraz, yaşananların yalnızca bir fon krizi olmadığını belirterek bu bir devlet, yönetim ve güven krizi dedi. Ortada bir yasal mevzuat boşluğu değil, uygulayıcı suistimali olduğunu söyleyen Poyraz şunları kaydetti.
1: Fiili durumda biz ne durumdayız şimdi? Bir özetleyebilir misiniz bize?
2: Şimdi fiili durum şu. Bu iş öncelikle özellikle muhalefet açısından ve medya tarafından bu iş bir fon krizi olarak tanımlandı. Ondan sonra muhalefetin biz de başta olmak üzere bu işe kamu gözetiminde bir dolandırıcılık faaliyeti olarak tanımladık. Ama aslında hepsini de kapsayan şey bu bir devlet krizi. Dolayısıyla bu devlet krizinin devamı bir yönetim krizi ve daha da acısı derinleşen hatta kesin hale gelen bir güven krizi var toplumda. Dolayısıyla bütün bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman işte geldiniz. Temel sistem bu. Bugün sizinle biraz önceki sunumda ortaya koyduğunuz gibi ben kimin kaç para kazandığıyla ilgilenmiyorum. Kimin kaç lira koyduğu ve kaç para kazandığı ya da koyduğu paranın kaynağı bununla ilgili teftiş yapan bu konunun soruşturmacılarının konusu. Benim ilgilendiğim şey şu. Eğer ben bu ülkenin vatandaşı ve yurttaşıysam, bir cumhuriyet yurttaşıysam, anayasal haklarımla birlikte yaşamaya bu ülkede, bu topraklarda yaşayan bir cumhuriyet yurttaşıysam, bana bu iş olurken kafasını kuma görmek ya da henüz ispatlanmış değil ama şu anki algı bu yönde. Bu yenilen halkların içinde olan, çünkü aptallıkla hainliğin sonucu aynı. Bu SPK'dakilerin hepsi yerinde oturuyor. Borsa İstanbul'dakilerin hepsi yerinde oturuyor. Takasbank'takilerin hepsi yerinde oturuyor. BDDK'dakilerin hepsi yerinde oturuyor. 4 Kasım 2025'te ya borsada bir takım manipülasyonlar var diyen Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve kadroları yerinde oturuyor. Ve bize 20 gündür şu söyleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız çok üzgün. Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan haberi yoktu. Çok kızgın. Gereğinin yapılması talimatını verdi. Ya borsada bir kriz var. Yani fonda vurgun yapılmış. Rüşvet, yolsuzluk, her halt yenilmiş. Tamam, Sayın Cumhurbaşkanı beyan esas. Koca koca adamlar Sayın Cumhurbaşkanı bilmiyordu diyorsa bilmiyordur. Anladım da. Şimdi siz bu sistemi her şeyin Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dahilinde olması üzerine kurmadınız mı? Her ağzınızı açtığınızda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diye cümle kurmuyor musunuz? Bütün milletvekilleri, bütün bakanlar ve bütün bürokrasi için söylüyorum. Şimdi gelmişler bana Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ve kararlılığıyla bu işin üzerine gidiyoruz. Sizin önünüzde kanun var. Sizin önünüzde yönetmelik var. Sizin önünüzde bütün mevzuat var. Bu mevzuata göre zaten yapmanız gerekenlerin hiçbirini 2 yıl yapmamışsınız. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın kararlılığında bu işin üzerine gidiyorsunuz da bu işe ilişkin kafanızı kuma gömdüğünüzde Cumhurbaşkanı'nın kararlılığıyla mı kuma gömdünüz? Ya böyle bir delirmişlik hali olur mu? Böyle bir delirmişlik hali olur mu? Yani Türkiye'nin hali budur.
1: Yani ya aslında bir yasal boşluk değil meselemiz.
2: Ya ortada bir yasal mevzuat boşluğu falan yok. Burada bir uygulayıcı suistimali var. Yani niyet okuma üzerinden gitmiyorum. Bu bir suistimal. Biraz önce de söyledim. Eğer bunu görmüyorlarsa bunlar aptal. Ama bunu görüyor ve müdahale etmiyorlarsa bunlar hain. Bunun başka bir açıklaması yok. Bu makamlarda oturanların ne işi var? İşi ne? Mesela Sermaye Piyasası Kurulu'nun üyeleri terörsüz Türkiye'yi mi tartışacaklar? Neyi tartışacaklar? Bunlar ya aptal, görüp de müdahale etmiyorsa hain. Yani başka bir açıklaması yok ve mevzuat falan gerekmiyor. Zaten mevzuat yazılı önlerinde duruyor. Nerede müdahale edecek, ne yapacak, niye yapacak, bunu hangi şartlarda yapacak? Bunların hepsi yazılı zaten. Yok varsa yoksa Fatma Betül Sayan. Bir de Fatma Betül Sayan Kaya mı? Bir isim daha var ha.
1: Fatma Betül Sayan Kaya.
2: Tezahürat gibi. Tamam mı? Ya ben 3 haftadır bununla uğraşıyorum, bunu dinliyorum. Ya bıktım bu ismi duymaktan ya. Duymak istemiyorum bu ismi. Yeni bir isim de istemiyorum. Bana bu işin sorumlularını getirip bunun gereğini yapacaksınız ya. Yani bakın tekrar söylüyorum, tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum. Sizin meselenizle. Bunların önümüze attığı isimler bunlarla böyle yani yumakla oynar gibi bizi bunlarla oynatıyorlar. Bunları boş verin. Soracağımız soru şu. Bu devletin kurumları nerede? Bu devletin yargı organları niye ikircikli davranıyor? Ben demiyorum Fatma Betül Sayan tutuklansın. Benim böyle bir iddiam yok. Tutuklama müessesesi zaten istisnadır. Şimdi bizi öyle bir çamura çekiyorlar ki Fatma Betül Sayan tutuklansın. Fatma Betül Sayan tutuklansın. Böylelikle haksız ve hukuksuz keyfi bütün yapılan tutuklamaları da meşru hale getiriyor.
1: İşte Uğur Poyraz'da konuşursa onu da tutuklayalım mı?
2: İşte onu söylemeye çalışıyorum. seçimlerde aldığı oyla ülkeyi yönetme yetkisine haiz bir cumhurbaşkanı mı? Yani biz kusura bakmayın, ben parlamentoda da söyledim. Ben terapist değilim. Parlamentoda grup terapisi yapılan bir yer değil. Ben AK Partili milletvekillerini teskil etmek, ya çocuklar sakin olun, olur böyle şeyler, olan da hayır vardı falan, bunu mu bekliyorlar yani bizden?
1: Neredeyse o aşamaya doğru geldik.
2: Ya hakikaten yani neredeyse omzumda ağlamalarını bekleyeceğim yani. Bunu kabul etmem mümkün değil.
0: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz, fon vurgununda geçen bir ayı değerlendirdi. Ortada bir yasal mevzuat boşluğu değil, uygulayıcı suistimali olduğunu söyleyen Poyraz, eğer bunu görmüyorlarsa aptal ama görüyor ve müdahale etmiyorlarsa hainler ifadelerini kullandı. Sürecin başlangıçta bir fon krizi, ardından kamu gözetiminde gerçekleşen bir dolandırıcılık faaliyeti olarak tanımlandığını söyleyen Poyraz, yaşananların devletin kurumlarına duyulan güveni sarstığını belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Özel Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Resmi verilerde ne diyor? Her üç çocuktan biri yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. 2 milyon çocuk en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan evlerde yaşamak mecburiyetinde kalıyor. Yaşamak mecburiyetinde kalıyor. OECD diyor ki çocuk yoksulluğunda 39 OECD ülkesi içerisinde en kötü ikinci sıradayız. Sadece bu mu? Hayır değil. 950 bin çocuk çalışıyor ülkemizde. 950 bin çocuk çalışıyor. 950 bin çocuğun çalışmak mecburiyetinde olduğu, 1,5 milyona yakın çocuğun örgün eğitimin dışında kaldığı bir ortamdan bahsediyoruz. Tablo bu.
3: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Google Maps'in yeni görüntüleri Gazze'deki yıkımın boyutunu ortaya koydu. Uydu görüntüleri İsrail'in 3 yıldır Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılardaki yıkımın boyutunu ve 2,3 milyon Gazze'linin karşı karşıya olduğu insani krizin ağırlığını gözler önüne serdi. Bu yıl Haziran ayında çekilen görüntüler ateşkesin yaklaşık 12 ay önce yürürlüğe girmesinden bu yana evlerde, iş yerlerinde, ibadethanelerde ve altyapıda daha fazla yıkım meydana geldiğini gösteriyor. Harita görüntülerinde kıyı şeridinin büyük bölümüne yayılan ve çoğu denize yalnızca birkaç metre mesafede bulunan devasa çadır kampları görülüyor. Bir zamanlar yoğun olarak kullanılan, bugünse ağır hasarlı ve balıkçı teknelerinden yoksun Gazze'nin ana limanının çevresi geçici barınaklarla kuşatılmış durumda. Görüntülere göre Gazze'de mevcut tüm açık alanlar baraka, çadır ve kulübelerle dolu. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na göre Gazze'de 2,1 milyondan fazla yerinden edilmiş kişi çadırlarda ve geçici barınaklarda yaşıyor. Bölgedeki yapıların yaklaşık %82'si, yani yaklaşık 200 bin bina hasar görürken bunların 3'te 2'si yıkıldı. Birleşmiş Milletler'in kısa süre önce yayınladığı değerlendirmede Ekim 2025'te ateşkes ilan edilmesinden bu yana Gazze genelinde yıkılan yapıların sayısının %9 arttığı tahmin edildi. Google Maps'in yeni uydu görüntüleri Gazze'deki yıkımın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Haziran 2026'da çekilen görüntülerde kıyı şeridi boyunca uzanan devasa çadır kampları, ağır hasar gören Gazze limanı ve açık alanların barınaklarla dolduğu görülüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. The good girl in your dreams.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: TOKİ, konut ve iş yeri borcunu erken kapatmak isteyen hak sahipleri için %25 indirim kampanyası başlattı. 22 Eylül'de başlayan kampanyadan geri ödemeleri devam eden yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması bekleniyor. Kampanyaya başvurular 19 Ekim 2026'ya kadar devam edecek. Peki kampanyadan kimler yararlanabilecek? %25 indirim nasıl uygulanacak ve başvuru için hangi şartlar aranacak? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. TOKİ'nin %25 indirim kampanyası geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerlerini kapsıyor. Borcunun tamamını peşin olarak kapatmak isteyen hak sahipleri kalan borç bakiyesi üzerinden %25 indirimden yararlanabilecek. İndirim daha önce ödenen taksitler üzerinden değil, kampanya kapsamında kapatılacak kalan borç tutarı üzerinden uygulanacak. Örneğin kalan borcu 1 milyon lira olan bir hak sahibi borcunun tamamını peşin kapatması halinde 250 bin liralık indirimden yararlanabilecek ve 750 bin lira ödeme yapacak. Ancak kampanyadan yararlanmak için borcun tamamını kapatmak zorunlu değil. Borcun tamamını ödeyemeyen hak sahipleri de kampanyadan faydalanabilecek. Bunun için kalan borcun en az %25'inin peşin olarak ödenmesi gerekiyor. Bu durumda %25'lik indirim yapılan peşin ödeme tutarı üzerinden uygulanacak. Örneğin kalan borcu 1 milyon lira olan bir hak sahibi borcunun tamamını kapatmak yerine 250 bin lira peşin ödeme yaparsa bu tutar üzerinden %25 indirim uygulanacak. Böylece 250 bin liralık ödeme için 62.500 liralık indirim sağlanacak. Peki kampanyadan hangi hak sahipleri yararlanabilecek? TOKİ'nin belirlediği şartlara göre geri ödeme taksitlerinin en geç 2025 yılı Haziran ayı sonunda başlamış olması gerekiyor. Başvuru tarihinde borç kapatmanın yapılacağı aya ait taksidin ödenmiş olması da şart. Ayrıca geçmiş dönemlere ait taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyada dikkat edilmesi gereken bir diğer şartsa kalan taksit sayısı. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları %25 indirim kampanyasından yararlanamayacak. Başvurularsa konut veya iş yerinin satış işleminin gerçekleştirildiği banka üzerinden yapılacak. Hak sahipleri 22 Eylül ile 19 Ekim 2026 tarihleri arasında ilgili bankaya başvurarak kampanyadan yararlanabilecek. Borcunu kapatmak isteyenler güncel borç bakiyelerini de aynı bankalardan öğrenebilecek. Kampanya süresi sona erdikten sonra yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde %25 oranındaki indirim uygulanmayacak. Kampanya kapsamında konut kredisi kullanılması da mümkün. Hak sahipleri borç bakiyelerini kapatmak ve indirimden yararlanmak amacıyla gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kapatarak tapusunu almak isteyen hak sahiplerinin ise bankaya giderken bazı belgeleri yanında bulundurması gerekiyor. TOKİ'nin açıklamasına göre ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belgeyle DASK sigortasının yapıldığını gösteren belgenin ibraz edilmesi gerekiyor. TOKİ'nin açıklamasına göre kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanması öngörülüyor. 22 Eylül'de başlayan %25 indirim kampanyası 19 Ekim 2026'da sona erecek. Bu tarihe kadar borcunun tamamını peşin kapatan hak sahipleri kalan borç bakiyesi üzerinden %25 indirimden yararlanabilecek. Borcunun tamamını kapatamayanlarsa kalan borcun en az %25'ini peşin ödeyerek yaptıkları ödeme üzerinden %25 indirim imkanından faydalanabilecek. Başvuru ve ödeme işlemleri ise konut veya iş yerinin satış işleminin gerçekleştirildiği banka üzerinden yapılacak. TOKİ, geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim kampanyası başlattı. Borcunun tamamını peşin kapatmak isteyen hak sahiplerinin yanı sıra borcunun en az %25'ini peşin ödeyenler de kampanyadan yararlanabilecek. Başvurular 19 Ekim'e kadar yapılabilecek. Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İklim değişikliği, mevsimlerin süreleri ve sıcaklık ortalamaları üzerinde de etkili oluyor. 1965-2020 döneminde Türkiye genelinde mevsim kaymalarının belirlenmesi araştırması kapsamında 65 meteoroloji gözlem istasyonuna ait incelenen sıcaklık verileri, Türkiye'nin tamamında yaz mevsiminin 10 yılda ortalama 2,1 gün erken başladığını ortaya koydu. Ortalama süreler göz önünde bulundurulduğunda yaz başlangıcının en çok öne geldiği bölge 10 yılda yaklaşık 2,4 ila 2,9 günle Ege bölgesi oldu. Ege bölgesini 1,4 ila 3,2 günle Marmara, 1,4 ila 2,8 günle Akdeniz, 1,2 ila 3,2 günle Karadeniz ve 0,3 ila 2,8 günle İç Anadolu izledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da diğer bölgelere göre daha düşük olacak şekilde 10 yılda yaklaşık 1 ila 1,5 gün olarak kaydedildi. Araştırmaya göre ilkbahar mevsimi Güneydoğu Anadolu dışında tüm bölgelerde uzadı. En belirgin uzama 10 yılda 1,5 ila 3,5 günle Marmara ve Batı Karadeniz'de görüldü. Güneydoğu Anadolu'da herhangi bir değişim saptanmadı. Sonbahar mevsiminin Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde 10 yılda ortalama 2 ila 3 gün kısaldığı tespit edilirken Güneydoğu Anadolu'da sonbahar uzunluğunda değişiklik görülmedi. Kış başlangıcının özellikle Güneydoğu Anadolu'da 10 yılda 1-2 gün erkene kaydığı gözlemlendi, diğer bölgelerde değişikliğe rastlanmadı. Samsun Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Bölüm Başkanı Doçent Doktor Hakan Aksu, astronomik takvimde mevsimlerin 90'ar günlük sabit dönemler olduğunu, fakat gerçek mevsimleri tanımlamak için sıcaklık ve hava koşullarına dikkate alan dinamik bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirtti. Aksu, yükselen sıcaklıklar kış mevsimlerinin kısalmasına ve ılımanlaşmasına yol açarken yaz mevsimlerinin hem takvimsel süresini uzatmakta hem de termal şiddetini artırmakta. Bu durum ilkbahar ve sonbahar gibi geçiş mevsimlerinde başlangıç ve bitiş tarihlerini kaydırıyor, bu da mevsimlerin uzamasına sebep olabiliyor. Mevsimsel süreklilik dengesini etkiliyor, dedi. Mevsim kaymalarının tarım, enerji, su kaynakları, afet yönetimi ve turizm gibi alanlarda sosyoekonomik sonuçlar doğuracağını anlatan Aksu, iklim uyum stratejilerinin disiplinler arası bir anlayışla hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye genelinde 65 meteoroloji istasyonunun sıcaklık verileriyle gerçekleştirilen araştırma, iklim değişikliği nedeniyle yaz mevsiminin her 10 yılda ortalama 2,1 gün daha erken başladığını ve en büyük kaymanın Ege bölgesinde yaşandığını ortaya koydu. Yükselen sıcaklıkların geçiş mevsimlerinin sürelerini değiştirerek tarımdan enerjiye, su kaynaklarından afet yönetimine kadar pek çok alanda sosyoekonomik dengeleri doğrudan etkilediğini gösteriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Günlük hayatta alınan sayısız küçük karar fark edilmeden zihinsel yorgunluğa yol açıyor. Uzmanlara göre karar yorgunluğu tükenmişlikten kaygıya kadar birçok sorunu tetikleyerek bireylerin yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlara göre bu durum yalnızca bireylerin karar alma süreçlerini zorlaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda tükenmişlik, kaygı, motivasyon kaybı ve davranışsal sorunlara da zemin hazırlayabiliyor. Özellikle modern yaşamın hızının ve seçenek bolluğunun arttığı günümüzde karar yorgunluğu giderek daha yaygın bir sorun haline gelirken bireylerin hem zihinsel sağlıklarını koruyabilmeleri hem de daha sağlıklı kararlar alabilmeleri için bu durumu tanımaları ve etkili başa çıkma yöntemleri geliştirmeleri önem taşıyor. No Matter What Recovery'nin klinik hizmetler direktörü ve lisanslı aile terapisti Jessica Steinman'a göre karar yorgunluğu bir kişinin bir gün içinde ya da daha uzun bir zaman diliminde çok fazla karar vermek zorunda kalmasıyla ortaya çıkıyor. Steinman, beynimiz yapmak zorunda olduğumuz bu kadar çok kararı analiz edecek kapasiteye sahip değil. Bunun sonucunda seçenekleri tartma, duyguları düzenleme ve düşünülmüş kararlar alma yetimiz zayıflar. Bu durum insanların ani ve düşünmeden kararlar vermesine, kendilerini izole etmesine ya da yenilmiş hissetmesine yol açabilir diyor. Uzmanlar karar yorgunluğuyla başa çıkma yöntemlerini ise şöyle sıralıyor. Önemli kararları sabah almak, karar vermeden önce seçenek sayısını sınırlandırmak, rutin oluşturmak ve yorulmaya başladığınızı hissettiğinizde bilinçli molalar vermek. Günlük yaşamda alınan küçük kararların bile zamanla zihinsel bir yük oluşturduğu, uzmanların karar yorgunluğu olarak tanımladığı bir duruma işaret ediyor. Sabah ne giyileceğinden gün içinde hangi işe öncelik verileceğine kadar uzanan sayısız seçim, fark edilmeden zihinsel enerjiyi tüketebiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İzmir merkezi 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aydın ve İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Rus jimnastikçiler vize verilmemesi nedeniyle dünya şampiyonasına katılamayacak. Ayrıntılar bültenimizde. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İzmir merkezi 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı desteğiyle yürütülen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirilirken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i gözaltına alındı. Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere TMSF görevlendirildi. Aydın ve İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Aydın'da 3 adresi düzenlenen operasyonda 3 kilo 485 gram uyuşturucu ele geçirilirken adliye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Efeler ve Kuşadası ilçeleriyle İzmir'de belirlenen adreslere de operasyon düzenlendi. 5 şüphelinin emniyetlik işlemleri sürüyor. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda taksicinin müşterisini silahla vurduğu belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'ne yapılan seçimde CHP'li meclis üyesi Gülşah Yıldırım Genç başkan vekili seçildi. Tek aday olarak katıldığı seçimde Genç 3. turda 47 oy alarak göreve getirildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçil'in tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılması nedeniyle başkan vekili seçimi yapılmıştı. Tavsiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin süreçte Fon Koordinasyon Kurulu 5. kez toplandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre yatırımcıların ara ödemelerinin tamamlanması hedefleniyor. Konuya ilişkin kanun tekliflerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi öngörülüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir araya geldi. Bahçeli'nin makamında basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 10 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Bahçeli ile iki arkadaş olarak görüştüklerini söyledi. Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki çalıştığı lastik fabrikasında başı makineye sıkışan 33 yaşındaki Erkan Kundo yaşamını yitirdi. Kazanın ardından fabrikada üretime ara verildi. Dış gündemle devam edelim.

0: çalışma ele alındı. Liderler ayrıca Basra Körfezi'ndeki krizin çözümünü ve Rusya ile Bay arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesini değerlendirdi. 3 Rus kadın artistik jimnastikçinin Hollanda'nın vize vermemesi nedeniyle Rotterdam'da düzenlenecek dünya şampiyonasına katılamayacağı açıklandı. Olimpiyat şampiyonları Angelina Melnikova ve Victoria Lysunova ile Avrupa şampiyonu Anna Kalmikova'nın pasaportlarının vize verilmeden iade edildiği bildirildi. 17-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada 2028 Los Angeles Olimpiyatları için koto mücadelesi yapılacak.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.142 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 40 kuruş, euro 55 lira 38 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.593, çeyrek altın 10.747. Tam altın 42.860, atı altın ise 43.950 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Ben Güçlü Özgan.
3: Okan Aslan'la gün ortası.
4: Eksenden merhabalar efendim.
5: Ben Mustafa Hoş.
6: Fethi Yılmaz'da yazıyorum programındasınız.
7: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi.
8: Ben Serhat Ayhan.
9: Bir Ankara Farkı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz.
10: Ben Selin Yazıcım.
11: Bebe Budanmaz.
12: Ben Serkan Baştımar.
13: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
14: Ben Serhat Sarısözen.
15: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
16: Sputnik. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yaşayan en büyük deniz kuşlarından olan sümsük kuşları su yüzeyinin onlarca metre üstünden suya dalarak avlanmalarına rağmen boyunlarının kırılmamasını fiziki özelliklerine borçlu. Gagalarını öne doğru uzatıp kanatlarını sıkıca kapatan ve saatte 97 kilometreye varan hızla suya dalan sümsük kuşları 21 metre kadar derine de inebiliyor. Sümsük kuşlarının bu dalış sırasında neden boyunlarının kırılmadığını araştıran Virginia Tech'ten doçent doktor Sagwen Jung ve çalışma arkadaşları çalışmanın sonuçlarını bilim dergisi PNAS'ta yayınladı. Ekip, sümsük kuşlarındaki baş şekli, boyun uzunluğu ve boyun kaslarının yapısının boynun burkulma riskini azalttığını belirledi. Araştırmacılar, kuşların dalış öncesinde kaslarını kasarak S şeklindeki boyunlarını düzleştirdiklerini ve böylece bükülme riskini daha da azalttıklarını tespit etti. Kanada'daki Prince Edward Island Üniversitesi'nden Dr. Pierre Uvesdaust ve ekibinin araştırması ise sümsük kuşlarının vücudunda karmaşık bir hava yastığı sistemi bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmacılara göre kuşların derilerinin altında solunum sistemine bağlı birbiriyle bağlantılı çok sayıda hava dolu bölme bulunuyor. Bu bölmeler gövdenin alt ve yan bölgeleri boyunca kanat ve bacaklarının gövdeye yakın kısımlarında yer alıyor. Boyun ve göğüs bölgesinde de daha küçük hava bölmeleri bulunuyor. Araştırmacılar bu sistemi kuşların suya girişi sırasında oluşan çarpma etkisini azaltan bir tür hava yastığı gibi işlev gördüğünü düşünüyor. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde saatte 97 km hıza ulaşan dalışlarıyla dikkat çeken sümsük kuşlarının suya çarpma anında boyunlarının kırılmamasının fiziki özelliklerinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre sümsük kuşları dalış öncesinde S şeklindeki boyunlarını kasarak düzleştiriyor. Bunun yanı sıra kuşlar deri altlarında bulunan ve çarpma etkisine emen gelişmiş bir hava yastığı sistemiyle de boyunlarını koruyabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kalp krizi aslında geliyorum diyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Okay Abacı, kalp krizinin çoğu zaman aniden gelişen bir durum gibi algılansa da bazı hastalarda aylar öncesinden çeşitli belirtilerle kendini gösterebildiğini söyledi. Hastaneden yapılan açıklamaya göre kalp ve damar hastalıklarının dünyada ve Türkiye'de en önemli ölüm nedenleri arasında yer aldığını ifade eden Abacı, kalp krizinin çoğu zaman kalbi besleyen koroner damarların ani tıkanmasıyla ortaya çıktığını kaydetti. Kalp krizinin bazı hastalarda önceden çeşitli belirtilerle kendini gösterebildiğini vurgulayan Abacı, özellikle eforla ortaya çıkan göğüs ağrılarının önemli bir uyarı olabileceğini anlattı. Abacı, kalp krizinin en önemli belirtilerinden birinin göğüs ağrısı olduğunu belirterek, bu ağrı çoğu zaman göğsün ortasında baskı ya da sıkışma şeklinde hissedilir. Özellikle eforla ortaya çıkıp dinlenmekle geçen göğüs ağrıları, kalp damarlarında darlık olabileceğinin önemli bir göstergesidir değerlendirmesinde bulundu. Bazı hastalarda ağrının çeneye, sol kola, omuza veya sırta yayılabildiğine dikkat çeken Abacı, bununla birlikte nefes darlığı, çabuk yorulma, terleme ve mide bulantısı gibi belirtiler de kalp damar hastalıklarının habercisi olabilir ifadelerini kullandı. Kalp krizinin her zaman belirgin belirtilerle ortaya çıkmayabileceğine işaret eden Abacı, özellikle diyabet hastalarında sessiz kalp krizi olarak adlandırılan durumun görülebildiğini kaydetti. Abacı, diyabeti olan bazı kişilerde kalp krizinin belirgin göğüs ağrısı olmadan da gelişebildiğini aktararak, bu nedenle risk grubunda bulunan kişilerin düzenli kardiyoloji kontrollerini yaptırmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Kalp ve damar hastalıklarının gelişiminde bazı risk faktörlerinin önemli rol oynadığını belirten Abacı, sigara kullanımı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, hareketsiz yaşam ve aşırı kilo kalp krizi riskini arttıran başlıca faktörler arasında yer alıyor. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve risk faktörlerinin kontrol altına alınması kalp sağlığını korumada oldukça önemlidir değerlendirmelerini yaptı. Abacı, göğüs ağrısı gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini kaydederek, özellikle eforla ortaya çıkan ve tekrarlayan şikayetlerde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı. Kalp krizi her ne kadar aniden gelişen bir durum olarak bilinse de aslında aylar öncesinden vücutta çeşitli belirtilerle sinyal verebiliyor. Özellikle eforla gelen göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi geliyorum diyen uyarıların erken fark edilmesi hayati önem taşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
1: Saatler 11.20'yi gösteriyor. Basın turuyla Radyo Sputnik'te sizlerleyiz sevgili dinleyiciler. Bugün gündemde neler var? Gazete manşetlerinden onları aktaracağız. Tabii günün erken saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'de Halk TV'ye kayyım atandı ve yayınları durduruldu. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na şüpheli ve yüklü miktarda para transferlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Bir şafak baskını düzenlendi kanala ve gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11 de gözaltına alındı ve Mahiroğlu'nun sahibi olduğu şirketlere de TMSF görevlendirildi. Böyle önemli bir gelişmeyle güne başladı Türkiye ve şimdi devamında dünyada ve Türkiye'de olup biten neler var gazetelerden sizlere aktaracağız. Ben Ebru Dönmez.
2: Ben Serkan Baştımar.
1: Evet, ilk gazetemizle başlayalım. İlk gazetemiz Yeni Şafak olsun. Yeni Şafak'ın manşeti savaş her yerde başlığıyla verilmiş. Ve diyor ki Karadeniz'de Bulgaristan kıyılarında ilk gemi SİHA'larla hedef alındı diyor. Fransa'da da benzeri yaşanmaya siber saldırılar hedef oldu diyor. Dünyada olup bitenleri bu şekilde özetlemiş Yeni Şafak gazetesi. Ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yargıda rüşvet soruşturmasına yer vermiş. İYİ Partili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la ilgili ifadeler ortaya çıktı diyor. Bu soruşturmada adı geçen Türkkan'ın İstanbul'da taraf olduğu 3 dosyayı lehine sonuçlandırmak için bir çeteyle anlaştığı belirtiliyor haberde. Davalardan birinde hakim BK ve örgüt lideri MŞ ile temas kurup 500 bin dolar ödeme yaptığı öne sürülüyor. Dava Türkkan lehine sonuçlansa da BK'nın tayini çıktı ve istinaf kararı bozdu. Dosyadaki bir şüpheli Türkkan'ın 3 dosyada Mine Mumcu'ya, bir diğer adıyla Ponzi Mine'ye 1,6 milyon dolar yani 78,9 milyon lira rüşvet verdiğini iddia etti diyor Yeni Şafak'ın haberinde.
2: Türkiye gazetesindeyiz. Manşetlerde biliyorsunuz ki hasat rekoru kırıldı bu yıl tarımda ama pahalılık niye hala bitmiyor? Bolluk yılı böyleyse şunu da sormak gerekiyor. Acaba kıtlık döneminde fiyatlar daha ne kadar artar? Bu da merak konusu tabii ki. Türkiye tarımda en verimli yıllarından birini geçirdi. Buğdayda tarihi rekor kırıldı. Ancak ona 3 ayda %50'ye yakın zam yapıldı. Yıllardır şikayet ettiğimiz fırsatçılıkta en çarpıcı örnekse bu yıl tahıl oldu. Çiftçi buğday üretiminde son yılların en güçlü sezonlarından birini geçirdi. Ancak tarladaki bolluk ekmeklik un fiyatlarına yansımak şöyle dursun. Aksi gerçekleşti. Hasat öncesinde 950 lira civarında olan 50 kilogramlık un 3 ayda 1400 lirayı buldu. %50'ye yakın artışın ardından gözler TMO'ya çevrildi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nde sezon başında 13,5 lira olan buğdayı çiftçiden 16,5 liraya aldı. Sonra fabrikalara da 18,5 liraya sattı. Fiyatları vatandaşın lehine dengelemekle görevli kuruluş bile faiz ödüyorum diyerek zam yaptı. Fabrikası, fırıncısı, pastacısı da enerji, işçilik, nakliye gibi giderleri gerekçe göstererek artış yaptı. Şimdi fırıncılar ekmeğe de zam istiyor.
1: Evet, Cumhuriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti de haramzadeleri hemen açıklayın. Bu sözler Yeni Parti lideri Özgür Özel'e ait dünkü grup toplantısında iktidara seslendi. Bir kere daha fon krizi üzerinden yüklendi ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a masanın üstündeki soyguncu listesini bir an önce açıkla mesajı yolladı diyor. Partisinin grup toplantısında eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o lanet listeyi kendileri açıklasınlar görelim. Erdoğan hep yaptığı gibi dış güçler sabotajı yapıyor diyor. Kargalar gülüyor demiş Özgür Özel. Böyle tepkisini dile getiriyor. Bir başka önemli başlık da Türk askerinin Yemen'e gönderilmesiyle ilgiliydi. Özgür Özel'in gündemindeydi bu Mekke anlaşması. Onun için dedi ki Türkiye'nin değil Trump'ın planıdır sözleriyle aktarmış Cumhuriyet gazetesi de. Erdoğan İslamofobik çabalarına karşı ses çıkaramayacak kadar Trump'a bağlı demiş. Birbirinizin kuyusunu kazıyorsunuz, biraz mert olun, gazetecilerle uğraşmayın. İzmir'le Yeni Parti'nin ve Özgür Özel'in arasına kimse giremez açıklamasında da bulunmuş Cumhuriyet Gazetesi'nin aktardığı haberde.
2: Hürriyet gazetesindeyiz. Ekran kaydırma, canlı yayın yok. Düzenlemeden bahsediyoruz. Sosyal medya düzenlemesi özellikle 15 yaşın altına yasak olanlar var. 15'ten büyüklere ise kısıtlamalar getiriliyor. Sosyal medya platformlarında hesap açmak isteyenler yaş doğrulaması için E-Devlet'e yönlendirilecek bundan sonra. 15 yaşından küçüklerse platformlara giremeyecek. Yaşı 15'ten büyük olanlara E-Devlet'ten bir kod gelecek. Bu kod aracılığıyla sosyal medya hesabı açabilecekler. Çocukların ebeveynlerinin hesaplarını kullanma riskine karşı da platformlar yeniden doğrulama talep edebilecek. Çocuklara sosyal medya kısıtlamaları getiren düzenleme de 1 Kasım'da uygulamaya girecek. Önemli bir düzenleme. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş bu yasak ve kısıtlamaların neleri kapsadığını da geçmiş günlerde anlatmıştı. 1 Kasım şu anda tarih olarak beklenmekte.
1: Evet, dünyadaki gençlere bakalım neler yapıyorlar. Paris'e gidelim. Fransa'da daha fazla eğitim bütçesi, yeni kadrolar ve daha iyi çalışma koşulları talebiyle başlayan liselilerin eylemleri büyüyor. Üniversitelerin %90'ında boykot yapılmıştı. Öğrenciler işçilerin de desteğiyle sokakları doldurmaya ve protestolarını sürdürmeye devam ediyorlar. Fransa'da durum böyle. Şimdi ülkemize geçelim. Yine iktidar fon krizini perdelemek için tüm imkanlarını seferber ediyor diyor Bir Gün gazetesi. Sarayın son adımı 9 maddelik kanun teklifini meclise sunmak oldu demiş. MHP lideri Bahçeli hem Orta Doğu hem Yemen'de yaşanan gerilime ABD gözlüğüyle baktı diyor. Bahçeli'ye göre diplomasi yeterli olmazsa asker devreye girmeli. Bahçeli'nin fon vurgunundaki hedefi ise muhalefet oldu diyor. AK Parti'nin fon skandalı Kandalını örtmek için meclise sunduğu 9 maddelik kanun teklifi için DEM eş başkanı Hatimoğlu çözümsüzlük belgesi demiş. Mecliste grubu olan 5 parti de AK Parti önerisine karşı hamle peşinde diyor Bir Gün gazetesi.
2: Milliyet gazetesinin manşetine baktığımızda yeni nesil savaşın bilançosu. Artık savaşlar sadece topla tüfekle olmuyor, biliyorsunuz ki siber saldırılar da bu denklemde büyük önem arz etmekte. Fransa'da zincir marketlerin soğutma sistemine yönelik siber saldırıda fatura kabarırken uzmanlar internete bağlı endüstriyel sistemlerin bu tür saldırılara açık olmasının gıda güvenliği krizine neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar. Fransa'daki siber saldırıda 500'den fazla süpermarketin buzdolabı, dondurucu ve soğuk hava deposunu yöneten sistemler uzaktan ele geçirildi. Korsanlar buzlanmayı önlemek için de kısa süreli çalışan defrost işlemini devreye sokup sıcaklıkları 50 dereceye kadar çıkardı. İlk hesaplamalar zararın en az birkaç milyon euro olacağına, soğuk hava deposu kullanıcılarının da eklenmesiyle katlanacağına işaret ediyor. Gerçekten çok ciddi rakamlar. Daha önceki siber saldırıları sizlere hatırlatalım. 26 Ekim 2021 ila 18 Aralık 2023'te İran'da akaryakıt altyapısı hedef alınmıştı ve satışlar durmuştu. Bu da ülkede büyük bir zarara yol açmıştı. 21 Şubat 2024'te ABD'de eczaneler reçete işleyememişti ve birçok insan mağdur olmuştu.
1: Evet, Akşam gazetesine bakacak olursak, Akşam gazetesi de dün İstanbul'da yolda kalan insanların, işe gitmekte olan insanların yolda kaldığı ve izdiham yaşadığı olaya yer vermiş. Ben de bu insanlardan biriydim, o yüzden bunu aktarmak istedim. Metroda yangın paniği yaşandı. Ümraniye'de M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattında kablolarda patlama meydana geldi. Çıkan yangın nedeniyle insanlar tahliye edildiler. Metro vagonlarından ve ulaşımda büyük ölçüde aksadı. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek isteyen kişiler özellikle çok fazla etkilendi bundan. Ve mesai saatinde tam 8.45'te meydana geldi bu kablolardaki patlama ve çıkan yangın nedeniyle de yolcular tahliye edildi. Büyük bir panik yaşandı. Aynı zamanda beraberinde de otobüs durakları ve metro istasyonlarında da yoğunluklar oluştu. İtfaiye, polis, sağlık ekipleri de olay yerine sevk edildi. Ancak yangın çıkış nedeniyle henüz bir bilgi verilmedi. İnceleme başlatıldı. Olan dün vatandaşı oldu. Yollarda kaldı herkes.
2: Sözcü gazetesindeyiz. Özgür Özel yeni partinin meclis grubunda dün konuşmuştu. Önemli konu başlıkları vardı. Onlardan bir tanesi de AK Partililerin parti içinde birbirini yediğini öne sürdü ve Erdoğan'a seslendi kendisi. Özel sarayın neredeyse tamamı o lanet listede, burada fon vurgunundan bahsediyor. Soyguncuları açıklayın, parayı alın yoksa halkın güveni sıfırlanır resti çekti dünkü konuşmasında. Yeni parti lideri iktidarı taraflı davranmakla suçladı. Bunu evinde 200 bin lira çıkmayan kelepçeyle ifşa ediliyor, 2,2 milyar alanın ifadesi bile saklanıyor örneğiyle açıklamıştı. Ve sonrasında bakalım Erdoğan'ın kendisine yönelik mesajları nasıl olacak, gündemin önemli maddelerinden bir tanesi de buydu. Diğer taraftan da meclise gelip konusunda başlayan süreçte kritik karar terörsüz Türkiye sürecinden bahsediyoruz. Açılımda silahsızlanmayı izleyecek alt komisyon toplantısı İmralı'da yapılacak. Öcalan silah bırakmayı teyit edecek. Terörsüz Türkiye için kurulan 4 alt komisyondan biri olan silahsızlanma alt komisyonunun İmralı'da toplanacağı bildirildi. İçişleri, MİT, Emniyet ve MSB yetkililerinin katılacağı komisyon PKK'nın silah bırakmasını tespit edecek ve Öcalan da bu durumu teyit edecek.
1: Posta gazetesine bakalım. Posta gazetesi de ölümden döndüler diyor. Kim için? Türkiye'nin iki önemli tıp insanı. Bir çift var biliyorsunuz, Türkiye'nin ilk 100 kol ve rahim naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Ömer Özkan'la eşinden bahsediyor. Yine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katılıyorlar. Tören sonrası da Profesör Doktor Fatma Aydın'ın makam aracıyla havaalanına giderken maalesef bir trafik kazası geçiriyorlar. Yol çalışması nedeniyle yavaşlayan makam aracına arkadan gelen 3 otomobil çarpıyor. Ömer Özkan, Profesör Doktor Ömer Özkan başından, Profesör Doktor eşi Özdenen Özkan da belinden yaralanıyor. Çift ölümden dönüyor. Şu anda sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilmiş. Bu değerli iki tıp insanına geçmiş olsun dileklerimizi iletelim biz de. Çünkü gerçekten Türkiye'de önemli vakalara el atmış, gerçekleştirmiş iki değerli isim.
2: Evet, Nefes gazetesindeyiz. Üçüncü sayfa haberlerine bakalım. Yine bir kadına şiddet haberi maalesef. Kadına simitçide dehşeti yaşatan bir mahluktan bahsedeceğiz. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte bir simitçide oturan kadın, boşanma aşamasındaki eşinin saldırısına uğradı. Kadının eşiyle telefonda tartıştığı öne sürülürken, tartışma sonrası adam simitçiye gelerek kadını bacak, omuz ve karın bölgesinden bıçaklıyor. Yaralı kadın da sonrasında sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıyor. Olayın hemen ardından kaçan saldırgan koca polisin çalışması sonucu İzmit Sabriyalı Parkı'nda yakalanıyor ve olay ilişkin şu anda soruşturma başlatılmış durumda.
1: Takvim gazetesine bakalım. Takvim gazetesinde maalesef hoş olmayan bir haberi aktaracağım ama anne babaların, ebeveynlerin duyarlılığı açısından aktarmamız gerekiyor. Zira bu akran zorbalığı oldukça yayılmış durumda. Bunlar okullara da sirayet etti. Saldırılar yaşanıyor ve gerçekten üzücü olaylar yaşanıyor ülkemizde. Burada da yine 12 yaşındaki bir çocuğun İstanbul Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuğun arkadaşlarının sırtına kolonya dökerek yaktıkları haberi var. Gerçekten çok dehşet verici, üzücü bir durum. Üçüncü derecede yanıyor bu çocuğumuz ve ağır psikiyatrik ve fiziksel tedavi görüyor şu anda. Onu aktarmış. Bu akran zorbalığının fiziksel şiddete dönüşmesi hem psikolojik hem fiziksel olarak hatta ölümlerle sonuçlanmasıyla karşılaşıyoruz. Gerçekten büyük bir sorun bu ülkemizde. Umarız yetkililer ve aileler bu konuda işbirliği yaparak, el birliğiyle bu problemi çözebilirler. Bir başka haberde de diş iğnesi öldürdü diyor. Yine bir sağlık skandalından bahsedeceğiz. Antalya'da diş çıkaran 13 aylık bebek Gökçe Kaya hastaneye götürülüyor. İddiaya göre bebeğe iğneyle yapılması gereken ilaç ağızdan içiriliyor. Minik yavrumuz maalesef hayatını kaybediyor.
2: Maalesef çok acı haberler.
1: Gerçekten öyle.
2: Dünya gazetesindeyiz. Ekonomi ve politika ağırlıklı bir gazete. Karadeniz kapandı, Narenciye dalında kaldı. İlk gazetemde biliyorsunuz ki tarımdaki fiyatlardan biraz bahsetmiştik ki un fiyatları katlanarak artmaya devam ediyor. Bunun yanında da narenciye fiyatlarında da artış var. Türkiye'nin en önemli narenci üretim merkezlerinden Adana'da limonun bahçede kilogram fiyatı 5 liraya, mandalina ise 5 ila 7 liraya kadar geriledi. Rusya-Ukrayna kriziyle gemi trafiğine kapanan Karadeniz'de trafiğin bir an önce açılmasını talep eden sektör temsilcileri, konteyner başına 3000 dolara giden gemiler yerine 9000 dolar tır parası ödemek zorunda kaldıklarını söyledi. Bu da narenciye fiyatlarına ciddi anlamda yansımış durumda.
1: Serkan, bu haberi aktarmadan önce Milli Gazete'den bir haber aktaracağım. Aktarmadan önce sana sormak istiyorum. Sonbaharı mı seviyorsun, ilkbahar mı? Hayır, ikisinden birini. Bahar aylarından sonbahar mı, ilkbahar mı senin favorin?
2: İlkbahar. Benim enerjimi yansıtan aslına baktığında. Çünkü yaz yaklaşıyor.
1: Evet, o zaman sana müjdeyi verebilirim. Sonbahar kısalıyormuş, ilkbahar uzuyormuş. Kim diyor bunu? Samsun Üniversitesi Üniversitesi'nden Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Doçent Doktor Hakan Aksu'nun yürütücülüğünde yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de yaz mevsimi 10 yılda ortalama 2,1 gün erken başlamış, sonbaharın kısaldığı ortaya çıkmış ve ilkbaharın da uzadığı hesaplanmış. Bu bilimsel verilerle ispatlanmış. Ama biz pek ilkbaharı öyle çok yaşayamıyoruz sanki.
2: Bir arada kaynıyor gibi mi oluyor?
1: Bir arada böyle kaynıyor gibi, ben de anlayamadım ama mevsimler o kadar karıştı ki artık birbirine, birbirinin içine geçti.
2: Müjde dedin ya, acaba bizim için müjde olabilir ama dünya açısından hani gidişat anlamında nasıl günler bizi bekleyecek? Çünkü bu hani biliyorsun.
1: Ama ilkbaharda
2: buzulların yine erimesi, evet, ortaya çıkan küreselleşme derken.
1: Şöyle, ilkbaharda daha böyle ılık ve yağışlı hava hakim oluyor ya, yine yağmurlar yağsın ama hava ılık olsun. Bir yandan da belki öyle düşünürsek iyidir.
2: Bence her şeyde denge esastır. Mevsimleri yaşamak gerekiyor dört mevsimde ama dediğin gibi burada benim favori mevsimim yaz mevsimi.
1: Yaz mevsimi.
2: O halde futbola dönelim mi? Dün çünkü çok önemli bir karşılaşma vardı.
1: Evet, Galatasaray-Barcelona maçı.
2: Temsilcimiz Galatasaray aslında baktığımızda bir golle öne geçti. Sonrasında ikinci gol arkasından geldi. Bir inandık yani gerçekten. Çünkü Barcelona şu an dünyada en iyi futbol oynayan, evet, takım. Yapılanma
1: olarak. Onu ben bile biliyorum Serkan.
2: Çok iyi futbolcuları var. Çok akan bir futbol oynuyorlar. Ama diğer taraftan da o 2-0'dan sonra o offside'a takılan gol. Yanlış hatırlamıyorsam Barış Alper Yılmaz son anda o saçının ucuyla mı değiyor orada? Gol geçerlilik saymıyor. Sonrasında işte 4-1 maç sonuçlanıyor Barcelona'nın üstünlüğüyle.
1: Çok ama çok şey bir skor. Üzücü, ağır bir skor.
2: Maalesef, maalesef.
1: Maalesef üzücü.
2: Yani diğer maçlara bakacağız. Şu anda ikinci mağlubiyetimizi aldık.
1: Ama beklemiyor muydu Serkan? Böyle bir şey yapıldığında tahminler, böyle bir şimdi hezimet diyeceğim maalesef ama böyle bir sonuç bekleniyor muydu? Sen ne düşündün?
2: Yani yenilgi anlamında bekleniyordu ama tabii umutlarımız vardı. Şu anda tamam dünyanın en iyi takımı olabilir belki ama bizim de temsilcimiz
1: tabii
2: iyi işler çıkarıyor. Çünkü bildiğin üzere biz en son Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde Liverpool'u ağırladığımızda onlara nefes aldırmamıştık ve 1-0'lık galibiyetle onları ülkelerine yollamıştık. Bundan da tabii ki umudumuz vardı ama Barcelona gerçekten bu futbol işini
1: evet,
2: yapıyor.
1: Yapıyor gerçekten. Ne diyelim?
2: Bir dahaki maçlara artık.
1: Bir dahaki maçlara, önümüzdeki maçlara bakacağız diye klasik bir şey vardır, cümle vardır. Hı-hı. Tabii ki üzüldük.
2: Bugün de Fenerbahçe'nin
1: maçı var, evet.
2: Şampiyonlar Ligi'nde diğer temsilcimiz Fenerbahçe Aston Villa karşısında deplasmanda güzel bir sınav verecektir diye ümit ediyorum.
1: Akşam umarız.
2: 10'daki maça umarım
1: saat
2: güzel
1: 22'de
2: haberlerle,
1: değil mi maç?
2: 22'de. Yarınki basın turunda da galibiyet haberiyle umarım bu güzel
1: umarız Fenerbahçe'nin galibiyet haberi bizi sevindirir. Çünkü Galatasaray için gerçekten üzüldük. Çok ağır bir skorla yenilmişler. Ama yine de biz takımlarımıza başarılar diliyoruz. Senin bir tahmin skorun var mı Serkan Fenerbahçe maçıyla ilgili?
2: Şimdi zorlu bir deplasman. İngiltere Premier Lig biliyorsun ki dünya futbolunda en önemli liglerden bir tanesi. Deplasmanda ben beraberliğin bile Aston Villa karşısında iyi bir sonuç olacağını düşünüyorum. Evet. Yani skor vermek gerekirse tabii ki gönlümüz Fenerbahçe'den, umarım yeneriz 2-1, 3-1, 1-0. Yani skor bizde olsun yeter. Ama 1-1'de, 2-2'de İyi bir skor bence.
1: Kesinlikle iyi bir skor. Ben de o zaman maalesef şöyle diyeceğim. Gönlüm ondan yana değil ama bazen söylediğinin tersi çıkar ya. Hı hı. Öyle bir
2: totem yaptım.
1: Ben 1-0 Aston Villa diyorum.
2: O zaman Fenerbahçe kazanacak diyoruz inşallah.
1: Umarız inşallah. Güzel haberleri yarın sabah paylaşırız dinleyicilerimizle umarız. Bugün de bizim süremiz doldu. Basın turuna ayrılan süre doldu. Tekrar birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Şimdi hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
0: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
3: Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. TÜİK dış ticaret endekslerini açıkladı. 2026 yılı çeltik alım fiyatları belli oldu. Tavuk eti üretim Ağustos'ta arttı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa ile başlıyoruz. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,15 düşüşle 12.231 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,17, holding endeksi %0,45 değer kaybetti. Sektör endeksi arasında en fazla kazandıran %1,01 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen %4,87 ile finansal kiralama faktöring oldu. Serbest piyasada dolar 49.39 liradan güne başladı. Euro ise 55.39 lirayı gördü. ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Söz konusu verinin ABD Merkez Bankası'nın bundan sonra uygulayacağı politikalara ilişkin ipucu vermesi bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinden dolayı ülkede enflasyonun hızlanması bekleniyor. Avrupa borsaları da teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen düşüşlerin etkisiyle dün satış ağırlıklı seyretti. Makroekonomik veri tarafında Almanya'da Eylül ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi aylık %0,6, yıllık %3,3 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlarsa güne karışık seyirle başladı. Asya borsaları da New York Fed Başkanı Williams'ın açıklamaları ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki satış baskısının azalmasıyla yeni günde alış ağırlıklı bir seyir izliyor. Asya'da bugün Çin'de açıklanan makroekonomik veriler öne çıkıyor. Uluslararası Para Fonu, küresel kamu borcunun 2030 yılına kadar dünya ekonomisinin büyüklüğünü aşabileceği uyarısında bulundu. Artan faiz oranları ve borçlanma maliyetlerinin hükümetlerin mali hareket alanını daralttığını belirten IMF, borç krizine karşı önlem çağrısı yaptı. IMF'nin mali izleme raporu kapsamında yayımladığı değerlendirmede, yükselen faiz oranları ve artan borçlanma maliyetlerinin hükümetlerin bütçeler üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi. Özellikle yüksek borç stoğuna sahip ekonomilerde faiz artışlarının bütçe açıklarını derinleştirdiği ve kamu maliyesini daha kırılgan hale getirdiği vurgulandı. Emtia piyasalarına bakalım. Altın güne azalışla başladı. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6.602 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.830 liradan, Cumhuriyet altında 43.120 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da önceki kapanışın %0,1 altında 4.156 dolarda seyrediyor. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı da bugün kapanışa göre %0,4 artarak 106,10 dolar oldu. Batı Teksas Sürahan petrolün Kasım vadeli varil fiyatı da 94,56 dolar olarak belirlendi. Petrol fiyatlarındaki yükselişte Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında artan çatışmaların petrol arzına yönelik endişeleri güçlendirmesi etkili oluyor. Yurt verilerine geçelim. TÜİK dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %8,5, ithalat birim değer endeksi ise %13,7 arttı. Endeks Ağustos'ta 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %7,4, ham maddelerde yakıt hariç %10,9, yakıtlarda %47,1 ve imalat sanayinde %5,1 arttı. Türkiye Ocak-Eylül döneminde 721.858 ton yaş meyve ihracatından 1 milyar 363 milyon 753 bin dolar gelir elde etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgiye göre 9 aylık dönemde şeftali, kiraz, kayısı, elma, nar ve incir gibi pek çok yaş meyve yurt dışındaki sofralara ulaştırıldı. Geçen yıl Ocak-Eylül döneminde 650.042 ton yaş meyve ve dış satımından 918 milyon 554 bin dolar gelir sağlanırken bu yılın aynı döneminde 721.858 ton karşılığı 1 milyar 363 milyon 753 bin dolar gelir elde edildi. Türkiye'nin yaş meyve ihracatında Irak 414 milyon 432 bin dolarla en büyük pazar oldu. Irak'ı 393 milyon 437 bin dolarla Rusya, 158 milyon 757 bin dolarla da Almanya takip etti. Rusya'ya ihracat %64, Almanya'ya dış satımda %63 artış gösterdi. 2026 yılı çeltik alın fiyatları da belli oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilerin merakla beklediği 2026 yılı çeltik alın fiyatlarını açıkladı. Una göre Baldo grubu çeltikte ton başına 45 bin lira fiyat belirlenirken diğer çeşitlerde fiyat 32 bin TL'ye kadar düşüyor. Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi alımlara 15 Ekim'de başlayacak. Toplanan inek sütü miktarı Ağustos'ta %9,5 arttı. Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %9,5 artışla 1 milyon 21 bin 399 tona yükseldi. İçme sütü üretimi Ağustos'ta yıllık bazda %4,8 artarak 138 bin 885 ton olarak hesaplandı. Tavuk eti üretimi de Ağustos'ta arttı. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %3,7 artarak 237.749 tona, tavuk yumurtası üretimi de %21,4 yükselişle 2 milyar 40 milyon 54 bine çıktı. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
3: Paranın hareketi.
0: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: enerjini sevdi.
1: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar, önce özetler. Türkiye'nin doğalgaz ithalatı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %32,66 azalarak 2 milyar 776 milyon metreküp oldu. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Ağustos ayında yıllık bazda %0,82 artarak 32 milyon 571 bin megawatt saat oldu. OPEC, 2026 yılı küresel petrol talebi artış tahminini günlük 380 bin varilden 180 bin varile düşürdü. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye'nin doğalgaz ithalatı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %32,66 azalarak 2 milyar 776 milyon metreküp oldu. İthalatın %33'ü İran'dan, %27'si Azerbaycan'dan, %26'sı Rusya'dan ve %14'ü Cezayir'den yapıldı. Aynı dönemde doğalgaz tüketimi %21,96 gerilerken üretim %11,46, ihracat ise %11,35 artış gösterdi. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Ağustos ayında yıllık bazda %0,82 artarak 32 milyon 571 bin megawatt saat oldu. Lisanslı kurulu güç de %3,2 artışla 101 bin 254 megawatta ulaştı. Lisanssız elektrik üretiminde ihtiyaç fazlası olarak satın alınan enerji için üreticilere 12 milyar 111 milyon liranın üzerinde ödeme yapıldı. Yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında 2026 yılı için güneş ve rüzgar enerjisi yarışmalarının başvuruları alındı. Toplam 21 yarışma ile yatırımcılara 2400 megawattlık kapasite tahsis edilecek. Bunun 900 megawattı güneş, 1500 megawattı ise rüzgar enerjisi için ayrıldı. Güneş enerjisi yarışmaları 9 ilde düzenlenecek. Rüzgar enerjisinde en yüksek kapasite 320 megawattla Sivas'ta olacak. OPEC, 2026 yılı küresel petrol talebi artış tahminini günlük 380 bin varilden 180 bin varile düşürdü. Örgüt, küresel petrol talebinin bu yıl günlük ortalama 105 milyon 720 bin varile ulaşmasını bekliyor. 2027 yılına ilişkin talep artışı tahmini ise günlük 2 milyon 550 bin varile yükseltilirken OPEC Plus grubunun Eylül ayındaki petrol üretimi de günlük ortalama 39 milyon 70 bin varile çıktı. Traktek Enerji, Uşak'ın Karaağlı ilçesinde 660 milyon liralık yatırımla güneş enerjisi santrali ve elektrik depolama tesisi kurmayı planlıyor. Her biri 50 megawatt kurulu güce sahip olacak tesislerde yaklaşık 100 bin güneş paneli ve lityum iyon batarya sistemi kullanılacak. Santralin yılda 100 milyon kilowatt saat elektrik üretmesi ve inşaatının yaklaşık bir yılda tamamlanması öngörülüyor. Pasifik Holding'in bağlı ortaklığı Windrogen Enerji, Edirne'nin Keşan ilçesinde kurulacak Erer Rüzgar Enerji Santrali için 40 milyon euro yatırım finansmanı sağladı. Santral, 39,9 megawatt elektrik üretim gücünün yanı sıra 39,9 megawatt saat depolama kapasitesine sahip olacak. Yılda yaklaşık 160 milyon kilowatt saat elektrik üretmesi planlanan proje için türbin siparişleri verildi ve yapım süreci başlatıldı. Türkiye'nin ham petrol ithalatı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1,13 azalarak 2 milyon 844 bin tona geriledi. Buna karşılık toplam petrol ürünleri ithalatı %2,33 artışla 4 milyon 487 bin tona çıktı. Aynı ayda rafineri üretimi %7,26, yurt içi petrol ürünleri satışları ise %5,29 arttı. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 106 dolardan işlem görüyor. Dün 106,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 105,69 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre %0,4 artarak 106 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün Kasım vadeli varil fiyatı da 94,56 dolar olarak belirlendi. Petrol fiyatlarındaki yükselişte Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında artan çatışmaların petrol arzına yönelik endişeleri güçlendirmesi etkili oluyor. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Enerjinin seyri.
2: İyi dostlara ihtiyacı var.
3: Emekli Tümamiral Sayın Cem Gürdeniz.
2: Türkiye kendi uçağını, kendi silahını yapmadığı sürece bu hegemonyanın 80 yıllık boyundurundan kurtulamaz. Muazzam büyük bir kavgaya doğru gidiyor dünya. Türkiye kimle ittifak kuracağını, kime yakınlaşacağını çok iyi görmeli. Ben her zaman söylüyorum. Yarın öbür gün bizim şöyle politik çıkarlarımız hegemonyanın, ABD'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın yani kolektif batının çıkarlarıyla çatıştığı anda karşımızda bir blok göreceğiz. Blokta artık İsrail de var, tamam mı? Yunanistan, Güney Kıbrıs saymıyorum bile. İşte orada Türkiye'nin iyi dostlara ihtiyacı var. Son sözüm de bu olsun.
3: Peki, çok teşekkürler, çok sağ olun.
2: Türkiye'nin iyi dostlara ihtiyacı var.
4: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Halk TV'ye kayyum atandı. Yayınlar durduruldu. Halk TV'ye yönelik baskın ve kayyum kararına siyasetçilerden ve gazetecilerden tepkiler geldi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Halk TV'ye kayyum atandı, yayınlar durduruldu. Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına sabah saatlerinde polis baskını düzenlendi. Baskının ardından kanalın yayını durdurulurken kayyum atandığı açıklandı. Halk TV'ye yönelik operasyon kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 11 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu da bulunuyor. Mahiroğlu'nun ortaklık yaptığı, yöneticiliğini üstlendiği veya bağlantılı olduğu şirketlere de el konuldu. Halk TV'ye yönelik baskın ve kayyum kararına siyasetçilerden ve gazetecilerden de tepkiler geldi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, millet kazanacak ifadelerini kullandı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Burak Avuncu, Halk TV'nin ve basın emekçilerinin yanındayız, siz kaybediyorsunuz, kaybedeceksiniz dedi. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da açıklamasında iktidarın eleştirel basını susturmaya çalıştığını savundu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlu, da kararı muhalif medyayı susturmaya yönelik siyasi müdahale olarak nitelendirdi ve basın özgürlüğüne yönelik baskıların sona erdirilmesini istedi. İstanbul'da dün akşam başlayan ve aralıklarla süren sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Küçükçekmece'de dairesinde mahsur kalan bir kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Alt geçitleri su basarken ulaşımda aksamalar yaşandı. Esenyurt'ta ise suya kapılan bir kadın uzun süre suda sürüklendi. İstanbul Bayrampaşa'da Muratpaşa Baltaş Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dünyanın dönüşüyle atom saatleri arasında farkı gidermek için 1972'den bu yana kullanılan artık saniye uygulamasının kaldırılması gündemde. Küresel teknoloji sistemlerinde aksamalara yol açabilen uygulamaya ilişkin yeni kararın Mayıs 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Villa Park'ta oynanacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzdiak yönetecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyiyle, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bugün beklenen en yüksek sıcaklıklara gelince Ankara, İstanbul, İzmir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece, Ankara, İstanbul, İzmir 21 derece, Antalya 27 derece parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Trabzon parçalı ve çok bulutlu 26, Diyarbakır'da parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

0: verildi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.178 puanda, serbest piyasada dolar 49 lira 39 kuruş, euro 55 lira 34 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.587, çeyrek altın 10.735, tam altın 42.800, at altın ise 43.883 lira. Yayınımız Okan Aslan'la gün ortasıyla devam edecek.
1: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Yeni gelen günde sizlerle birlikteyiz. Hemen vakit kaybetmeden sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Değerli dinleyiciler, oradan takip edebilirsiniz bizleri. 13.25'e kadar buradayız, sizlerle birlikteyiz. Birazdan önce bir görüntülü, daha sonrasında da bir stüdyo konuğumuz olacak. Değerli dinleyiciler, saat 12.30'dan sonra. WhatsApp numaramız sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
2: Ya ben neyden bahsediyorum Özgür? Ya Allah aşkına, yetkililere sesleniyorum. Kamerada gözünüzün içine baka baka. 4 yaşındaki çocuğu kenara çekip tecavüz eden aşağılık insan görünümlü yaratık ülkemizde elini kolunu sallarken, dolanırken sokak hayvanları mı, köpekler mi tehlikeli oldu Allah aşkına ya? Tehlikeli olanını zaten alın. Tedavisi yapılabiliyorsa tedavisini zaten yaptırın. İnsanlardan uzaklaştırılması gerekenleri uzaklaştırın, ama siz savunmasız, zararsız insanlardan, bu ülkede yaşayan bizlerden asıl uzaklaştırılması gereken, ellerini kollarını sallayarak dolanacaklar. Sokak hayvanları mı sıkıntı oldu yani? Köpekler mi sıkıntı oldu? Ne manzaralarla karşılaşıyoruz ya? Ne videolarla karşılaşıyoruz? Ciğerimiz parçalanıyor. Vallahi ciğerimiz parçalanıyor. Biz onların yaşam alanlarına girdik. Vallahi billahi en öncelikli istedikleri şey biliyor musunuz? Sevgi.
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Evet sevgili dinleyiciler, Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Canlı yayında saat 13.25'e kadar da sizlere eşlik edeceğiz ve bir de konuğumuz var. Yusuf Taceddin Karan, Beyoğlu Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü.

0: Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Şimdi aslında hepimiz için bir yuva kelimesi aslına bakarsanız çok farklı anlamları var. Kimi için dört duvar, kimi için de sevdiği birinin yanı, birileri için de sadece kendini güvende hissedebileceği bir yer. Ama konu köpek olduğunda bu kelimeyi baştan düşünmemiz gerekiyor. Öncelikle bir sergi var. Bu sergiden isterseniz bahsedelim. Bir yuva çizeceksin. Oldukça anlamlı bir ismi var burada baktığımız zaman. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Neden özellikle bir yuva çizmek? Önce buradan başlayalım isterseniz. Ne dersiniz?
1: Tabii güzel bir nokta. Zaten serginin de adı dediğiniz gibi Hı-hı. bir yuva çizeceksin. Burada vurgu yuva kavramı üzerine, fakat özelinde de özellikle bu 2024'te değişen yasa sonrasında sokak köpeklerinin toplanması ve barınaklarda hapsedilmesi, tutulması nedeniyle çok ciddi bir kriz yaşanıyor bütün Türkiye'de. Kapasite belli, kapasite arttırılmış değil. 2024-28 arasında yasanın öngördüğü bir uyum süreci vardı yasayla birlikte telaffuz edilen. Fakat ne asli sorumlu olan, bu süreci yönetmekten asli sorumlu olan belediyeler buna uygun bir kapasite geliştirme ya da bir planlama işine girişti. Ne de bu uyum süreci dikkate alındı. İşte bakanlıktan yapılan açıklamaları hepimiz görüyoruz. Ekim sonuna kadar her yerde toplanacak. Hatta %99'a yakını toplandı deniyor bütün köpeklerin. Toplanan köpeklerin nerede olduğu bir muamma. Çünkü hani yasa öncesinde ifade edilen sayılarla şu anda barınak kapasiteleri gerçekten hani birbiriyle hiçbir şekilde uymayan bir şey. Ama bunları bir yana bırakalım. Hani bunlar zaten sonrasında hep böyle bir raporlanması, çetelesi tutulması gereken konular. Fakat en önemlisi şu an gerçekten sokaklardan eksilen köpekler barınaklarda artıyor. Ve barınaklardan çıkabilmelerinin hiçbir yolu yok. Tek yolu bir yuva bulmaları gerçekten. Yuvalanma dışında hiçbir şekilde bir köpeğin barınaktan çıkması mümkün değil. Burada yuva kavramı da aslında hani herkes, sahada ayağı olan herkes, hatta sahada ayağı olan da demek çok doğru değil. Hayvanlarla ilişkisi olan herkes bir şekilde bir yerlerden bir takım hayvanları kurtarıp onları ya da bir yerlerde onları özel yaşam alanlarında korumaya alıp onları yuvalandırmaya çalışıyor. Çünkü sürdürülebilir bir şey değil. Hani şu an birçok kişinin, grubun, inisiyatifin ya da kurumun diyelim, derneklerde dahil buraya yaptığı şey gerçekten hani kaynak açısından hiçbir şekilde sürdürülebilecek bir şey değil. Biz de mesela birçok hayvanı bir özel yaşam alanında tutuyoruz, bir yıldır neredeyse, bir buçuk yıl oldu. Fakat bunu hani bir hayvanın yaşamını 10-15 yıl gibi düşünün, iyi bakıldığında. Sürdürebilmemiz mümkün değil. Çünkü bu sayı artacak. On binlerce kişi hayvandan bahsediyoruz. Bu ancak kamusal bir şeyle çözülebilecek bir şey. Ya da ikinci seçenek bize bırakılan şu anda yuva bulmak. O yüzden de çok ciddi bir yuva bulma sorunumuz var önümüzdeki süreçte. Çünkü kum saati artık çevrildi ve geri dönüyor. Yani kumlar akıyor. Bir süre sonra bitecek bu. Bir sürede bir iki yıl diye düşünmek lazım. Çünkü barınakta bu kadar kapasitesi olan bir şeyde üst üste istifle edilmiş hayvanların yaşama şansı en fazla o kadar olacaktır. Zaten hani planlanan şeylerde daha ötesi bir plan görmüyoruz maalesef. Sonuna kadar bakmak ya da bunları refah içinde büyütmek, yürütmek, yaşatmak gibilerinden bir plan yok. Toparlarsam sonuçta burada yuva öncelikli olarak yuva arayan hayvanlar. Fakat burada tabii sayı itibarıyla insanların yuva olacağı sayı çok ciddi miktarda küçük bir sayı toplanan köpeklerle kıyasla. Evet. O yüzden biz toplam şöyle bir şey yaptık. 69 tane karikatürist arkadaşımız bize destek verdi burada. Biz de 30 küsur 35'e yakın farklı bölgeden, Türkiye'den 5'er tane, 10'ar tane sembolik köpek, kedi ilanlarını, yuva arayan köpek kedi ilanlarını topladık ve bunların bir kısmını da bu karikatürist arkadaşlarımız çizimleştirdiler. Çizimleştirilen bu karikatürler, aslında sergimiz iki bölümlü. Biri bu karikatürler var, bir de orijinal ilanlar var. ilanlardan sahiplenecek ya da bir yuva bulacak diyelim, sahip sözcüğünü kullanmak gerekiyor, sözlerimizi de değiştirmemiz lazım. Yuva bulanlara da çizimler hediye edilecek. Amacımız böyle bir görünürlük kazandırmak bu işe. Fakat her bir yuva ilanı orada arkasındaki aynı bölgedeki binlerce başka köpeği temsil ediyor ya da kediyi temsil ediyor, hayvanı temsil ediyor diyelim. Ve
0: Yani
1: onların çoğunluğu
0: orada gerçek yani sergide gerçek köpeklerin hayat hikayeleri var aslına bakarsanız. Doğru diyorum. Doğru mudur?
1: doğrudur, evet. Bütün köpekler, yani Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ulaşabildiğimiz her yerden zaten şey yaptık. Bunu da daha sonra dijital ortamda daha da belki sayıyı artırarak bir raporlama şeklinde de yapmayı amaçlıyoruz. Yani gerçekten şu anda Türkiye'de ne kadar hayvan barınaklarda ve ne kadar yuva bulabilecek, bunları da bir görünür kılmak lazım. Çünkü gerçekten bu iş göründüğü gibi değil. Bir tane köpek yuva bulacaksa bunun karşılığında hani 1.000 tane köpek ya da yüzlerce köpek diyelim en basitinden. Yuvası kalacak ve o hayatı barınaklarda sona erecek. Bizim aslında yuvadan kastımız bir de bu. Yani şu anda o hayvanların yaşadığı yerleri onların yuvası olarak da düşünmemiz gerekiyor. Mesela bu durumda barınaklara, özel yaşam alanlarına ayrı bir şekilde ihtimam göstermemiz, oraya gitmemiz, çalışmalar yapmamız gerekiyor ve maalesef çok az. Sokaktan azalan köpekler barınakta artıyor, fakat sokakta eli üstünde olan insanların sayısı barınakta artmıyor. Hatta çok az, gerçekten çok az barınakta gönüllülerle iş yapılıyor ve bütün bu konu belediyelerin inisiyatifine bırakılmış durumda. Bu gerçekten çok zorunlu bir durum. Çünkü sokak hayvanlarını topladığınızda bu hayvanların ilk gereksinimleri bakım, yemek, içmek ya da alabildikleri asgari sağlık bakımı falan değil. En önemlisi onların insan etkileşimi kesiliyor. Bunların hepsi ya da büyük çoğunluğu zaten sokaklarda birileriyle iletişimde olan hayvanlar. Onlar gerçekten birilerine, bir çocuğu okula götüren, siz işten gelirken kuyruk sallayarak yanınıza gelen ya da hani çıktığınızda kapınızın önünde sizi bekleyen ya da karşılaştığınız gün içerisinde 3-5 kez belki gördüğünüz ve görmediğinizde merak ettiğiniz insanlar. Şimdi yasayla düşündüğümüzde yasa bütün bu canlıları sahipsiz hayvan statüsüne sokarak belediyelerin üstüne yıktı. Sahipsiz hayvan statüsü de maalesef belediyelerin algısında bu hayvanla senin ilişkin yok, sen bunun hesabını soramazsın gibilerinden bir yaklaşımdı. Ama doğru değil. Kamusal bir canlı gerçekten aslında herkesindir. Ve bu durumda sahipsiz bir hayvanı kimsesiz gibi görmek de çok doğru bir şey değil zaten. Belediyelerin burada da çok ciddi bir sorunları var. Ama hani bu detayları bir yana bırakırsak, bizim burada yapmak istediğimiz vurgu bir, gerçekten bu hayvanları toplamak zaten bizim temel kavram olarak yuvayı ortaya koymamızla bağlantılı.
0: Bunu
1: Zaten bizim içinde... Ha, buyurun.
0: özür dilerim böldüm. Güzel gidiyorsunuz ama tarihleri nedir bu arada? Henüz daha sanırım başlamadı. Hani dinleyicilerimizin bilmesi, takip etmesi açısından soruyorum. İsterseniz onunla ilgili de bir bilgi paylaşırsanız sevinirim.
1: Tabii 16, 17, 18 Ekim tarihlerinde olacak. Cuma, cumartesi, pazar 3 gün. Cuma günü saat 18'de açılışımız olacak. 18-21 arasında sergi açılışı olacak. Herkesi bekleriz bu arada. Gerçekten hayvanlarla ilgisi
0: Yeri
1: olan
0: neresi bu
1: olmayan her...
0: arada? Yeri neresi?
1: Galatasaray, Beyoğlu Galatasaray'da tokatlayan hani İstiklal Caddesi üzerinde. Birinci katta hanım.
0: Evet. Buyurun devam edin lütfen.
1: Pardon, duyamadım.
0: Buyurun devam edin. Sizi dinliyorum ben.
1: Tam şöyle, biz gerçekten yuvayı aslında biz nerede duruyoruz? İnsan nerede duruyor? Ve gerçekten sizin az önce belirttiğiniz gibi hani bir Suriyeli işgal ettik ve oradaki başka türleri, başka hayvanları, insan olmayan bütün türleri dışlıyoruz. Tamam. Ama bizim burada karşılıklı bir ilişkimiz var. Hani dışladığımız herkesle bir şey kurmamız gerekiyor. Yeniden tanımlamamız gerekiyor bu kavramları. Çünkü gerçekten sadece sorun şu anda yuva bekleyen barınaklardaki 3-5 yuva bulabileceğimiz kişi, hayvandan çok oradaki topladığımız bütün o hayvanlar, onlara da bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bunu görünür kılmak asıl amacımız sergide ve bunun da ötesinde gerçekten bizim bütün diğer türlerle ilişkimizi de tekrar tanımlamak, bunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü şu anda sorun artık hayvan sevgisi falan gibi bir şey değil. İş çok daha farklı bir yere gelmiş
0: Evet.
1: durumda. Gerçekten hayvanlarla olan bütün ilişkimizi, bizim bunun felsefi yönü var, bilimsel yönü var, sosyolojik, kamusal, yönetimsel birçok yönü var. Bunların hepsini telaffuz etmemiz gerekiyor. Biz artık sadece aynı güzel hayvanı seviyoruz, iki tane kedi, üç tane köpekten öte bir yerde düşünmeye başlamalıyız. Ve hani bunun için bir sürü şey de yapılıyor. Çok da güzel çalışmalar var. Maalesef tek kötü şey bu yasanın bunlara da neden olması, ama hiç olmasa şöyle bir iyi durum var. Gerçekten şu son 2 yıldır yasayla bağlantılı olarak birçok insan birçok farklı konuda, akademide, hukukta, bizim gibi sahada ya da kamu kurumlarıyla ilişkide olan kişiler ya da sanatçılar çok farklı bir şekilde odaklı düşünmeyi başarıyor daha doğrusu. Biz de mesela bu odaklı düşünmede, hayvan odaklı düşünürken aynı zamanda farklı disiplinlerle, farklı konularla, farklı kurumlarla işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten dediğim gibi sadece 3 tane hayvan severin ya da 2 tane yasa yapıcının karar vereceği bir şeyin çok ötesine geçmiş durumdayız. Biz şu anda geleceği biçimlendirmek ve insanın diğer türlerle ilişkilerini nasıl olması gerektiği üzerine bir tartışma içine girmemiz gereken bir noktada ve bunun başlarındayız, ne mutlu ki. Yani bunlar artık telaffuz ediliyor.
0: Bir
1: Bu
0: de
1: sergiyi biraz da öğretmek gerek.
0: bu serginin bir de en çok etkileyici taraflarından bir tanesi zannediyorum bu çizimlerin köpeklerin hayatına aslında eşlik ediyor olması. Yani bir köpek yuva bulduğunda o çizimde yeni evin duvarında asılı olması isteniyor bildiğimiz kadarıyla, değil mi? Bu çok güzel bir şey. Yani insana çok sıcak, çok duygusal bir his aktarıyor. Yani ne diyorsunuz? Doğru mudur? Böyle bir şey var mı?
1: Doğrudur, bu hem kalıcılık diye bir şey, yani hem hafızayı oluşturmak lazım, yap bitsin oh ne güzel alkışlarla bitsin diye bir şey yok, onun gerçekten bir devamı var ve gerçekten hayatın bir parçasını orada biz görüyoruz. O parçası şu an hapislik durumda çoğu için. Tabii hani bazıları sadece engelli oldukları için de yuva arıyorlar, belki hapiste değiller, gerçekten bakım içinde bir yuva ihtiyacı olan hayvanlar var bu arada. Ama son kertede biz şu anda oldukları yeri görüyoruz. Bu kesiti algıladıktan sonra hani olay bitmemeli. Zaten işte o sonrasında duvarda asılı olacak çizim de tam bunun devamını bir hafıza olarak sürdürecek bölümü. Bu açıdan da onu değerli ve iyi bir fikir olarak görüyoruz. Bu yani gerçekten sanatçı arkadaşlarımızın, katılımcı diğer arkadaşlarımızın fikirleri de beraber olgunlaştırdık. Umarım herkes için anlamlı bir şey dönüşür.
0: İnşallah siz bunun bir etkisi olacağına, sanatın girdiği alanın etkisi her zaman olmuştur. Umarım o canlara da bir etkisi olacaktır. Siz böyle bir mücadeleyi, hatta birçok şeyi gerçekleştiriyorsunuz. Bunu görüyoruz zaten. Şeyi merak ediyorum, ilginin nasıl olduğunu merak ediyorum. Aslında siz az önce biraz bir üzerinden geçtiniz ama insanların ilgisinin nasıl gözlemliyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Bir etkisi olacak mı? Yani istediğiniz etkiyi bulabilecek mi acaba? Ne diyorsunuz?
1: Ya bulabilecek diye düşünüyorum. Dediğim gibi buradaki temel sorun şu anda hani dünyaları yaratamayacağız ya da bir şeyleri
0: Evet.
1: değiştiremeyeceğiz. Biz zaten şu anda o temin dediğim yeniden tanımlama sürecindeki bir mihenk bizim için. Küçük bir nokta bu. Geçen yılda zaten benzer bir sergimiz olmuştu yine Tokatlı Yanhan'da. Adı Hayvanların Yaşamıydı. O zaman da ressamlarla yaptık. Yani önemli olan gerçekten toplumda yalnızlaşmamak. Bir takım konular var, sorunlar var. Herkes izole olarak burada şey yapıyor ve herkes kendi bildiği ve kendi alanında kısıtlı kalmış durumda. Biz geçen yılki sergide sanatçılarla daha önce hani bazılarının tabii ki hayvanlarla çok ilişkisi vardı ama bazılarının hiçbir ilişkisi olmadığı halde bu odaklı düşünmeye ve farklı disiplinlerdeki insanların bir arada bir şey yapabilmesi, aynı amaçla bir şey yapabilmesi ve birbirinin göremediği şeyleri de geliştirebilmesi konusunda çok ciddi bir deneyim ve bilgi birikimi edindik. O yüzden bu yıl ikincisini yapalım dedik. Ekim ayında yapmamızın nedeni tabii hani 4 Ekim'le başlayan şeyi biz ay olarak düşünüyoruz aslında, bir gün olarak değil. Hani hiç olmazsa oraya bir görünürlük alanı olarak düşündük. Bunu çok anlamlı buluyorum. Karikatüristlerde de gerçekten 69 farklı insanın bir arada bulunması karikatürist olarak bence çok değerli bir şey. Bu gerçekten onların da aslında böylesi bir odaklı çalışma ve işbirliğine hani herkesin ihtiyacı olduğunu da gösteren bir şey. Bu sadece hayvanlarla ilgili bir şey değil. Sanatla, yaşama bakışla ya da gerçekten etik olarak bir insanın duruşuyla da ilgili bir şey. Ve tabii ki etkisi olacak burada. En azından bu bir örgütlenme biçimi aynı zamanda. Hani farklı şeyleri yapabiliyor olmak, herkesin izole olduğu ve tek başına kaldığı durumda birlikte hareket edebilmek kadar önemli başka bir şey yok. Ve burada bir şey de üretebiliyor olmak son derece değerli bence.
0: Evet.
1: Bir de ek olarak bunu hafızası oluşturursak zaten amacımıza ulaşmış
0: Peki.
1: olacağız.
0: Şimdi tabii daha önceden planlanmış olan konuklar, bir konuk trafiği olduğu için aslında bugün sizi stüdyoda da ağırlamak isterdik, ancak bir başka gün daha uzun soluklu, daha fazla bir zamanda konuşalım, stüdyodan konuşalım. Ben öncelikle bu düşünce için, bu atılımlar için gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah sizin tahmin ettiğinizden, hayal ettiğinizden daha yüksek, daha büyük bir etkisi olur. İnsanlar yoğun bir katılım gösterirler ve sizin bu projenize destek olurlar, serginize destek olurlar. Ben size ve bu organizasyonu, bu sergiyi düşünen, emek veren, destek veren herkese de teşekkür etmek istiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum tekrar. Bir başka günde görüşmek üzere diyorum. Sağ olun.
1: Teşekkürler, sağ olun. İyi günler, kolay gelsin.
0: Hoşça kalın. Yusuf Taceddin Karan, değerli dinleyiciler, güzel bir proje, bir yuva çizeceksin sergisi 16, 17, 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor. Aslında şöyle demek lazım, yuva yalnızca gidilecek bir yer değil, yuva birlikte yaşamanın bir biçimi aslına bakarsanız. Biz insanlar, bizlerle beraber aslında gayet de güzel yaşayan hayvanların yaşam alanlarına müdahale etmiş vaziyetteyiz. Sadece yaşam alanları değil, aynı zamanda canlarına da müdahale ediyoruz. Değerli dinleyiciler, umarım insanlar bir taraftan çaba sarf ediyorlar. Görüyorsunuz, bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorlar. Onlara yuva bulmaya çalışıyorlar. Onların bir aileye dahil olmasını istiyorlar. Umarım da başarılı olurlar. Bir ara verelim, bir müzik arası verelim. Ondan sonra da Nil Karataş canlı yayında birazdan konuğumuz olacak değerli dinleyiciler.

Değerli dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te yeni gelen günde sizlerle birlikteyiz. Bu arada tabii sizlerden gelen mesajlar da konuğumuzun vakti de kısa olduğu için ancak bu kadar aktarabildik. Bir başka günde bunu daha uzun, daha detaylı bir şekilde bu konuları elbette ki konuşacağız. Mesaj gönderen dinleyicilerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, şimdi biliyorsunuz bu hafta stüdyo konuklarımız olacak demiştik. Daha öncesinde duyurusunu yapmıştık değerli dinleyiciler. Bugün de gerçekten çok güzel bir ismi, çok güzel bir sesi burada misafir edeceğim. Sevgili Nil burada olacak. Aslında daha önce bir planlamayı yapmıştık ama maalesef bir takım aksilikler yaşadık. Ertelemek zorunda kalmıştık. Olsun. Bizim böyle günler için geç olsun güç olmasın dediğimiz durumu gerçekleştirdik. Şimdi birazdan sevgili Nil Karataş radyonuzda olacak. Saat 13.25'e kadar yayını kendisiyle harika bir sohbetle devam ettireceğiz. Ben minik bir müsaade istiyorum sizlerden. Konuğumuzu buraya davet edeceğiz. Sonrasında yayınımızda birlikteyiz. Hadi bakalım.

0: Sevgili Cem Belevi konuğum. Cem hoş geldin.
1: Hoş buldum. Maraş'ta imza günü var saat 4. Ve doğum günüm benim bugün. İmza günü yaptık, şarkılar söyledik, pastalar kesildi. Oradan bir düğünde sahne alacağım. Embe Orkestrası'nda Günaydın Sevgilim şarkısını çok seviyormuş gelin. Benden de rica ettiler. Hem sürpriz yapalım böyle. Behzat abi de söyledi. Behzat Gerçeker. Antep'e geçtik oradan arabayla. Bak doğum günümde oluyor bunlar. Çıktım. Gelin damat dans etti. O şarkıyı söyledim. Antep'ten uçağa bindim. Gece 12'de İzmir'de bir kulüpte sahnedeyim tekrar.
0: Ciddi misin
1: evet
0: sen?
1: Evet abi. Yani şimdi bir gecede 3 sahne yapabilirsin ama bunun eşi benzeri var mı? Maraş, Antep, İzmir. Kardeşim yani ben miting mi yapıyorum yani? Hani anladın mı? Siyasiler yapıyor ya bu seçim şeyinde. İnanılmaz yani.
0: Yine doğum gününde.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve şükür kavuşturana diyelim. Çok uzak yollardan geldik.
1: Hakikaten ya, öyle oldu.
0: Hiç yakın değil yani. Beni mi çekiyorsun? Video mu çektin, evet. Fotoğraf mı çektin?
1: Fotoğraf çektim, habile atıyorum.
0: Ciddi misin, evet. Sen? Ha, burada olduğunu ispatlamak için mi?
1: Evet, yetiştim diyeceğim.
0: Hay Allah'ım ya. Ay,
1: Okan.
0: Hoş geldin Nil.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: Şükür kavuşturana.
0: Çok şükür kavuşturana. Kazağın bu arada çok güzelmiş. Bayıldım kazağına.
1: Teşekkür ederim.
0: Vallahi çok güzel.
1: Söylerim bir ara.
0: Nasılsın, iyi misin? Keyifler yerinde mi?
1: Vallahi çok iyiyim.
0: Yoğunsun. Yani, buradan sonra da prova var.
1: Prova var. Konserler başladı sezon. Hı. İstanbul, İzmir, Kıbrıs, böyle bir bayağı yoğun, biliyorsun ben. Hı. Konser insanı olduğum için. Hı hı.
0: Belli oldu mu program komple?
1: Yani şu konser, an evet, konserler Ekim belli. Kasım'da yarısı belli. Hı-hı. Öyle başladık bakalım.
0: Sosyal medya hesaplarından bu ara takip edebilirsiniz değerli dinleyiciler. Konser tarihleri, konser yerlerini falan.
1: Evet.
0: Yorucu oluyor mu, ne diyorsun?
1: Ben çok seviyorum. Yani bunu ben iş olarak görmediğim için yorulmuyorum. Hı-hı. Çünkü benim mesleğim, çocukluktan beri yaptığım bir şey. Hı-hı. Sonradan olmadık çok şükür yani.
0: Çekirdekten
1: yani
0: gelmiyor.
1: Çekirdekten
0: yani.
1: Eğitimli bir insan olarak bununla da gurur duyuyorum tabii ki. O yüzden iş olarak görmüyorum. Bu benim yaşamım, yaşam tarzım. Hı-hı.
0: Başka hiçbir şey yapmadın değil mi?
1: Yapamam böyle... herhalde ya. Hiç yeteneğim yok hiçbir şey.
0: Resim mesim falan bile hiç
1: yok. Ay yok, yazı spor bile yazamıyorum ya. O kadar
0: kız cebinde
1: ki
0: dursun yeni bir şey ya.
1: Bak ya dur, ama hayatım şöyle şimdi. Ha. Yani benim zaten bir öğretmenlik şeyim var. Altın bileziğim.
0: İstediğin zaman dönerim.
1: Annem öyle diyor. Kızım altın bileziğini aldın ya eline falan.
0: O onu rahat ettiriyor yani.
1: Beni rahat ettirmiyor. Onur'a orada bir anlasın hani, yarın bir gün emekli olursun falan, altın bileziğin var işte, ne olacak biliyorsun.
0: Bir de bunu böyle görenler vardır ha, anneler böyle görür, yarın bir gün müziği bırakırsa.
1: Ya anne diyorum, kızın diyorum, herkesin dinlemeyi sevdiği bir sanatçı oldu. Falan oldu filan oldu, olsun diyor, dursun orada diyor yani, o garanti diyor. Tamam annem dedim, garanti.
0: Çok güzel. İstediğin yerlere yani geldin mi tam anlamıyla, ne diyorsun? Yoksa şöyle, daha yol yürüyüş devam ediyor mu
1: ya
0: yani?
1: Ya bu yol hiç bitmez. Bitmeyecek ki. Mi? Yani şöyle, olmak istediğin yere gelince, hı-hı, daha da olmak istediğin yerler çıkıyor. Hı-hı. Yani bu zirvenin zirvesinin zirvesi hep var.
0: Yani o hedefe ulaştığında bir sonrakini görüyorsun.
1: Evet, yani mesela bu imkansızken 10 yıl önce... Hı-hı. Şu an daha imkansız şeyleri hayal ediyorum. O yüzden yani bunun bir şeyi yok.
0: İmkansız şeyleri hayal ediyorum derken ne mesela?
1: Yani benim için işte daha böyle ne bileyim tarih olarak işte 1,5-2 seneye kadar planlarım var. Hı-hı. Harbiye gibi. Daha büyük konserler. Hadi, evet, binlerce kişiye konserler.
0: Biz de geliriz değil mi Nil?
1: Elbette ki, senfoni orkestrasıyla. Hı-hı. Böyle planlarımız var.
0: Nil, anneni ararım bak.
1: Ara.
0: Canlı yayında söz verdi.
1: O artık bir öğretmen diyormuş.
0: Adı neydi?
1: Nilgün.
0: Ha, Nilgün. Nilgün Hanım. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Buradan elinizden öpüyorum. Canlı yayında. Hani bu kayıtlarda kalsın diye.
1: Kalsın. Yok canım, olur mu?
0: Harbiye konserine beni çağırmazsa ararım sizi. Artık siz telefon açar.
1: Yani şöyle, ben Adana'da yaşayan bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'a tek başıma geldim ve yani.
0: Ne zaman?
1: Çok oldu yani. Hı. Benim İstanbul'a gelişim 2005.
0: Hı. Nasıl bir karar verdin öyle? Müzik için.
1: Üniversite bitti. Hı. Diplomayı aldıktan sonra artık dedim ki beni bırakın, beni bir salın. Hı. Hayallerim vardı. Vokal olmak gibi. Hı. İşte, hı hı, sahneler. Seviyordum. Işık, ekran, hı hı, böyle, hı hı, işte bir yüksek şeyler. Hı. Hani böyle insanlara hitap etme. Hı. Böyle o bir Aslan Burcu şeyi de var bende. Hı hı. Hı hı. Ondan sonra... Tabii bu zaman aldı yani hani, ama çok şükür ki önemli olan, zaten her zaman ben şunu söylüyorum yani, yeni benden sonra gelen nesle de bunu söylüyorum. Birden patlamak ya da birden var olmak diye bir şey yok. Hı, hı. Yani gerçekten her zaman konser yapabilmek, hı hı, Türkiye'nin her yerinde, hı hı, sahne alabilmek.
0: Çok güzel bir şey.
1: Hatta dünyanın her yerinde. Hı hı. Bu 300 kişilik olur, 1000 kişilik olur, hiç önemli değil. Ama gerçekten stabil bir işim varsa, hı hı, ve bunu seviyorsam, bunun sürekli olması çok önemli.
0: Sen İstanbul'a gelme kararı aldığında burada var mıydı birileri, tanıdık mı?
1: Hiç kimsem yoktu.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Hiç kimsem.
0: Ya böyle bazı isimlerde böyle enteresan hikayeler var senin gibi.
1: Ya bu
0: nasıl
1: bir
0: cesaret
1: değil
0: ya?
1: Aslında yani gayet böyle.
0: İyi bir cesaret
1: hani,
0: yani.
1: Şey bir aile çocuğuyum yani normal hani normal orta halli bir aile çocuğuyum.
0: Ha, paralı da değil yani.
1: Yani asla para falan değil yani dedim en son Taksim'de otururum keman çalarım yerde.
0: Hı. Ne
1: hani
0: yaptın?
1: Böyle müzik, sokak
0: çalgıcısı. Bir şey
1: söyleyeceğim.
0: İstanbul'a gelme kararı aldın. Nasıl
1: geldim
0: oldu hikaye?
1: Geldim Adana'dan otobüsle geldim.
0: Otobüsle geldim.
1: Yemin ediyorum ya.
0: Bunları
1: anlattım aslında daha önce ama bilmeyenler vardır. Otobüsle geldim. Hı. Geldim Mecidiyeköy'de bir oda buldum. Ev orada kalmaya başladım. Hı. Sırtımda kemanla geze geze.
0: Hı.
1: İş buldum.
0: Hı.
1: İlk Bora Öztoprak'la başladık. Hı hı hı. Oradan hı. Ajda Pekkanlar'a kadar hı. çıktık.
0: Hı hı.
1: Şansım da yaver gitti. Yani ilk 6 ayda Ulus'a taşınmıştım.
0: Vay
1: yani.
0: Vay arkadaş ya.
1: Gerçekten.
0: Ama sen onu kafaya koydun, kafada bitirdin
1: ya
0: yani.
1: Ben
0: o
1: öyle
0: gerçekleşecek.
1: Biraz sabit.
0: Her şey de böyle midir senin?
1: Hep böyle. Yani olmak istediğim hedefe
0: hı.
1: varacağımı bilirim.
0: Hı.
1: Biraz zaman alabilir hı. ama olurum. Gelirim.
0: Vazgeçmiyorsun yani.
1: Asla.
0: Hı.
1: Asla. Ya ben sevdiğim şeylerden vazgeçmiyorum. Yani hayat mı biri olsun birini sev ondan da kolay kolay vazgeçmemiş.
0: Tamam madem sen girdin oradan devam edelim o zaman. Sen kaşındın yani.
1: Ben açık biriyim sıkıntı yok.
0: Tamam anlat dinleyelim o
1: Neyi
0: zaman.
1: Neyi anlatayım? Hangisini anlatayım yani? İki evlilik yaptım falan diye. Benim bitmez hikayelerim.
0: Çok güzel ya harika bir enerjim
1: Konuşkalım
0: var. Allah
1: biraz.
0: Nazarlardan
1: Teşekkür
0: saklasın
1: ederim.
0: Gerçekten.
1: Senin de öyle.
0: Yani o başlayan yolculukta aslına bakarsan bugüne geldiğin ana kadar gerçekten verilmiş bir emek var yani. Öyle hikayeden
1: çok
0: bir
1: büyük,
0: zaman
1: çok
0: değil
1: büyük,
0: yani.
1: gerçekten.
0: Sana da çok şey öğretti anladığım kadarıyla
1: Çok
0: öyle
1: büyük
0: mi?
1: yani hayatım boyunca mesela günde 6 kere uçağa bindiğimi bilirim Fatih Ürek'le çalışırken. İnanılmaz bir konser takvimimiz vardı. Yani nerelerde üstümü değiştirdiğimi bilirim. Yani hayatım valiz taşımak sırtımda kemanla işte gezmek böyle konserlere vokal olarak gitmekle geçti.
0: İlk sahneyi hatırlıyor musun Nil? İlk sahneni.
1: İlk sahnemi hatırlıyorum Nişantaşı'ndaydı.
0: Nasıldı ne hissettin?
1: Nasıldı biliyor musun? Ben bir tane mekan gördüm orada böyle müzik sesi duyuluyordu. Çıktım buranın sahibi kim dedim. Bir tane abi geldi benim dedi. Bindirin sahneyi alır mısınız dedim falan.
0: Allah Allah.
1: Bora Öztoprak var işte o günde. Kırmadılar.
0: Ciddi misin
1: tabii
0: sen
1: canım
0: ya?
1: daha 20 yaşındayım o zaman. Kırmadılar aldılar beni sahneye sonra çok teşekkür ederim dedim çıkıyordum gitme falan dediler iki kişilerdi bir gitar
0: Tamam.
1: işte bir vokal bir baktım keman vokal ben de girdim
0: O zaman
1: oraya
0: hani beni sahneye çıkarttınız dedi keman var keman çalarak.
1: Keman var şarkı söylüyorum aynı zamanda.
0: Vay be.
1: Bir gitme dediler ilk orada başladım zaten ben öyle bir yerde başlamışım ki oranın göbeğiymiş yani o başladım. Oradan o görüyor, oradan o görüyor, oradan
0: ya
1: o görüyor.
0: Ya bu çok güzel bir özgüven değil mi?
1: Evet,
0: Yani
1: öyle.
0: Böyle özgüvenli bir insan. Hep mi böylesin yani?
1: Ya ben mütevazi bir insanım.
0: Hı.
1: Gerçekten insan olarak ama özgüven de var tabii ki. Artık o yaşanmışlıklar, neyi isteyip istemediğini bilme. Yani çok çabuk, çok net evet ya da hayır diyebiliyorum.
0: Hı.
1: Bakarız arada kalmışlıklarım yok artık.
0: Hı.
1: Keskin çizgilerim var. Hayat bunları öğretti tabii.
0: Bir şey söyleyeceğim. Harbiye konseri için yaptığın planlama yani hayalinde o koyduğun hedef o planlama ne zaman için mesela? Ne kadar
1: Ya
0: zamanda bu
1: ben
0: inşallah
1: valla
0: gerçekleşecek?
1: 2028 yazı diye düşünüyorum.
0: 2028
1: Çünkü
0: yazında.
1: Neden? Gerçekten benim dinleyicilerim kapıda kuyruk olsun istiyorum. Yani zorla getirilmiş bir kitle istemiyorum. O kıvama gelmek için de belki de bir iki şarkı daha yapmam lazım.
0: Şimdi gelelim oraya. En sondan başlayalım. Aslında biz geçen geldiğinde de bunu konuşacaktık ama çok da güzel şarkılar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Önce unutuldun nasıl hikaye, etkisi nasıl, gidişat nasıl? Yenileri de konuşalım bir taraftan. Az önce biz yayın öncesi bir video çektik. İnşallah dedim böyle güzel bir havada fırtına olmayan.
1: Gelirim dedim.
0: Kar, kış, kıyamet olmayan bir havada da yayın yapalım.
1: Ona gelene kadar yine kışın gelirim dedim ama. Karda, kışta bir gelirim.
0: Çünkü gelecek olan şarkılar
1: evet,
0: vardı.
1: Evet var. Ya şöyle ben 19 tane şarkı yapmışım. Yani bu
0: ciddi
1: da çok.
0: Misin sen
1: evet
0: ya?
1: Yani karton etim.
0: Maşallah ya.
1: Ben bile yani şu an baktığım zaman 19 şarkım mı var falan. Yani tabii ki bunların hepsi çok büyük isimler aslında. Erhan Bayrak, aranjeler, Emrah Karadumanlar, Yıldız Tilbeler, Emre Kaya. Yani kimler dersen var ama tabii ki her şey tutuyor mu bu hayatta? Tutmuyor. Çoğu kaybolmuş şarkılar. Ama şu an öyle. Belki de bir gün gelecek ve hepsinin kıymeti bilinecek tabii ki. Çok emek verdim bu işe. Unutuldun ise şöyle oldu. Aslında beni herkes sana güvenmiyorum da bir çıkış. Hı hı.
0: Evet.
1: Yaptığımı düşündü, evet, ama evet, aslında benim ondan önce Berkay'la düetim var.
0: Evet.
1: Pol Production'daydım, hı, o zaman. İki albümüm var Polat Yağcı'dan. Şimdi Arpa Müzik'teyim. Habil Ceyhan'la birlikteyim. Bu şarkıyı da bana Habil attığında, hı hı, Nil
0: sözler
1: dedi,
0: ona ait.
1: Sözler zaten ona ait. Nil dedi hemen dedi bunu dedi dinle, hı, bana bir şey söyle. Ay, dinledim, o kadar beğendim ki yapalım bunu dedim yazın. Hı hı. Çok keyifli bir şarkı dedim. Habil, ama dedim ben her şeyi sana bırakmak istiyorum. Hani aranjör, klip yönetmeni, işte tarih. Tamam dedi, öyle mi dedi. Çünkü ben biraz şeyim. Mesela bu yapsın, şu yapsın, şöyle olsun.
0: Ha, o zaman iş daha da uzuyor herhalde, uzuyor, anladığım
1: uzuyor,
0: kadarıyla.
1: Evet, ama ben şimdi Habil o kadar güvendiğim bir isim ki. Bu sefer dedim sana bırakıyorum. Tamam dedim. Her şeyi yaptık, ettik, çıkardık. Güzel gidiyor.
0: Ne yani, kadar zaman sürdü? Yani Habil sana sözleri gönderdikten sonra...
1: 20 günde çıkarttık.
0: 20 işte. Günde.
1: Tabii tabii.
0: Müthiş ya.
1: Benim zaten 10 dakika okumam yani, çok şükür. Stüdyoya giriyorum.
0: Okan'cığım yani pardon ya, da.
1: Aşk olsun. Öyle 2 saat falan vokal koşları falan yok. Bizde onlar yok.
0: ondan sonra?
1: Yani girdik stüdyoya, okuduk. Klibi de, yani bazı şeyler akınca akıyor bir de hani.
0: Zor beğenen bir insan mısın Nil?
1: Çok.
0: Müzik konusunda özellikle.
1: Çok.
0: Ciddi misin
1: ama
0: sen?
1: Ama neye göre zor? Yani benim beğendiğim bir şeyi belki de dinleyiciler beğenmeyebiliyor, ama ben beğenmediğim bir şeyi belki tutacak. Yani
0: müzik
1: bir kere
0: böyle
1: de
0: bir şey zaten
1: diyorum.
0: Ya. Müzikte ben şunu çok duyuyorum. Özür dilerim, seni lafını böldüm ama.
1: Estağfurullah.
0: Çok güvendiğim bir şarkının ya bu kesin yürür dediğin şarkıda o etkiyi bulmazken.
1: Yok, çok hayal kırıklıklarım
0: var. Son dakika
1: var.
0: Böyle lan hadi tamam buna da dahil edelim dediğim bir projenin alıp yürüdüğü de olabiliyor yani. Müzik böyle bir şey ya.
1: Ya mesela ben bütün şarkılarıma çok inanıyordum gerçekten. Ya yani tabii inanmadığım bir şeyi niye yaparsın ama. Şimdi baktığın zaman 5 tane slow'la çıkmışım yani.
0: Hani bu... Sende de hiç slow tipi yok.
1: Evet, buna bugün hangi akla mantıkla çıkıyorsun yani, anlatabiliyor muyum yani? Sıla bile sonradan çıktı mesela, hareketten sonra sıla olur yani, bir dur kızım daha ilk çıkışın yani. Ama gerçekten çok iyi şarkılar aslında, çok kaliteli şarkılar aslında yani. Bunların hepsini tabii Harbiye'de senfonik olarak,
0: ah çok güzel ya,
1: bütün o yaylılar falan yani, inanılmaz şeyler.
0: Kemanla okumak zor değil mi? Yani keman...
1: Okumuyorsun kemanla.
0: Yani kemanla okumuyorsun derken kemanı hani
1: şöyle,
0: söylemiyor musun?
1: Mesela bir tane şarkıya giriyoruz, atıyorum.
0: Tamam.
1: Onun introsunu çalıyorum. Sonra söylüyorum. Tekrar arada giriyorum yani. O şey bende yok. Biraz batıcı olduğum için hem çalıp hem buradan söyleme.
0: O sürekli olacak mı peki Nil? Yani keman senin hayatında,
1: galiba,
0: kariyerin boyunca hep olacak mı?
1: Evet.
0: Çünkü şöyle bir şey var. Hani... Türkiye'de zaman zaman burada da ağırladım. Bazı isimler yine evet keman çalıp solist bir taraftan söylüyorlar ediyorlar falan ama tamamen bıraktıklarını görüyorum. Yani yok olmuyor, o ayrı bir şey deyip onu bir kenara bıraktıklarını falan görüyorum ama.
1: Ben bunu sahnede, konserlerimde şov olarak yapıyorum. Yani bu kadın şarkıcı ama bir enstrüman çıkarıyor ve bir şarkı çalıyor. Mesela atıyorum Ah İstanbul enstrüman.
0: Evet.
1: İşte hani Hüsnü Şenlendirici vardır zaten, en büyük örneğimiz bizim. Onun keman versiyonunu düşün. 10 dakika 12 dakika bunu yaptığın zaman o dinleyiciyi de sıkmıyor. Zaten ondan daha fazla uzatınca enstrümantal bir şova dönüşüyor. Bu da olmaz tabii.
0: Senin keman hikayesi nasıl başlıyor?
1: Yani konservatuvar.
0: Konservatuvar. Çok küçük yaşta bu arada değil mi?
1: Tabii,
0: 10 yaşında falan 10 galiba.
1: 10 yaşında, 9 yaşında konservatuvar sınavlarını kazandım. O zaten 10 senelik bir eğitim. İşte orta,
0: çok
1: lise.
0: Çok dolu dolu bir eğitim
1: evet,
0: yani.
1: Evet, lisans olarak. Bence de zaten kemana o yaşlarda, hatta daha bile erken başlanmalı. 7, 6. O şekilde konservatuvar mezunuyum. Ama işte hayatıma kemancı olarak devam etmek istemedim. Hani şarkıcı olmak daha böyle benim, ne bileyim, hissettiğim bir şey oldu. Şarkı söylemeyi çok seviyorum.
0: Çok güzel zaten,
1: çok
0: seviyorum.
1: Çok seviyorum.
0: Başka enstrüman var mı bu arada Nil?
1: Piyano çalıyorum.
0: Piyano.
1: Evet.
0: Allah Allah.
1: Çalıyorum.
0: Yani ben bunu anlamıyorum ya. İkisi birbirinden çok farklı değil mi? Yani biri yaylı, biri oturuyorsun, ediyorsun bunu.
1: Yani birisi tuşlar,
0: evet,
1: belli olan notalar.
0: O da, onda da yine iyi misindir?
1: Fena değil. Yani ben çok bunların üstüne gitmiyorum. Daha çok yorumculuk. Yani yorumcu kimliğimin üzerine gittiğim için... hayatıma da bu şekilde devam ettiğim için. Hı hı. Zaten keman artık benim için bir yan saz. Hani asıl mesleğim yorumcuyum.
0: Kesinlikle. Şimdi yeni şarkılar muhtemelen gelecek.
1: Evet.
0: Biz 2026 yılını tamamlamadan evvel planladığın, kıyıya köşeye böyle bıraktığın şarkılar kaç
1: yok.
0: Tane? Yok. Ha, iyi o zaman hadi hayırlı günler.
1: Şöyle Gencim, 2026 gerçekten bitsin.
0: Ha, niye?
1: Yani. Bu seneyi bir bitirelim artık.
0: Ama niye?
1: Ne bileyim, çok böyle birazcık astrolojik açıdan retrolar bitmiyor. Akrepte şeyler, Venüsler.
0: Şu anda da bir retro içerisindeyiz.
1: Şu anda da Venüs retrosundayız.
0: Hı. Var mı? Etkisini görüyor musun?
1: Ya ben görüyorum ama belki de inandığım için yani. Ha. Annem çok kızıyor bana, sen bunlarla yaşamaya devam et diye.
0: Niye? Perişan ediyor adamı ya. Gerçekten böyle enerjini çekiyor alıyor falan. Ay, Allah evet. Kahretsin diyorum bu retroyu ama öyle de dememek lazımmış.
1: Bak sana bir şey söyleyeyim. Bir de bak bana diyorsa çok enerjiksin. Bak bunun 10 katı enerjiyim ben normalde. O yüzden 2026'yı bir bitirelim istiyorum. 2027'de bir tane kafamda cover var.
0: 2026'da bir şey olmayacak mı?
1: Zaten 2 ay kaldı.
0: Retrodan mı gümbürtüye gittik yani?
1: 20 Kasım'a kadar retro, sonra Aralık konserler falan filan derken.
0: Arkadaş ne retroymuş, Allah seni bildiği gibi
1: vallahi.
0: Yaz. Şey dedin, yeni yıl 2027.
1: 2020'de bir cover var kafamda. Hmm. Onu sadece Habil biliyor. Sana da söylerim yayından sonra. Hmm,
0: çok güzel. Slow mu? Hareketli.
1: Hareketli.
0: Hareketli. Vay.
1: Cover özledi dinleyicilerim. Yani ben güzel cover yaptığımı inanıyorum. Seviyorlar en azından. Çünkü hani söyleyen kişi gibi yapmıyorum. Hani mesela Yıldız Tilbe coverlarım var ama... Yıldız abla gibi okumuyorum şarkıyı. O yüzden başka bir şarkıymış gibi duyuluyor.
0: Bu biraz riskli bir şey değil mi? Yani hani gerçi sen çok güzel yapıyorsun bunu da gerçekten riskli bir şey değil mi?
1: Her çünkü... şey riskli Okan yani. Öyle mi? Ne yapacaksın artık? Yani risk alacaksın hayatta.
0: Sen alıyor musun risk?
1: Ben alıyorum tabii. Her işimde risk alıyorum ya. Daha ne yapayım? Tutar mı tutmaz mı? İyi mi gider kötü mü gider? Bu bir risk işte yani.
0: Bugüne kadar ama çok şükür.
1: Bir problem emin bana. Adımlarla.
0: Hı, çok güzel.
1: Doğru.
0: Astroloji dedin ya, kişisel gelişim, astroloji falan, bunlarla ciddi ciddi ilgileniyor musun?
1: Çok ciddi ilgilenmiyorum. Hı. Ama yani dinliyorum. Hı. Her hafta burç yorumları dinlerim.
0: Dinleme.
1: Açarım böyle. Ama oluyor.
0: Ha, ne oluyor?
1: Oluyor, çıkıyor.
0: Ciddi misin sen?
1: Tabii canım.
0: Ne çıkıyor? Şu burcunda...
1: Ya çıkıyor mesela, diyor ki işte diş ağrılarına dikkat edin bu hafta diyor Başaklar.
0: Ben Başak Aslan'ım.
1: Diş mi ağrıyor?
0: Nesi ağrıyor dişinin ya? Arayalım soralım, bizim eşime sorayım. Diş hekimi ya.
1: Gerçekten evet, mi? Çok selamlar.
0: İletirim tabii ki. Fal mal falan bakıyor musun? Baktırıyor musun?
1: Hiç sevmem.
0: Ciddi misin?
1: Hiç işim olmaz. Kahve falı bile kapatmam.
0: Niye?
1: Yok canım, Allah'ın şeyini kim bilebilir.
0: Astrolojik olarak şeylere peki tarihlere falan dikkat ediyor musun? İşte şarkı çıkaracağın tarih.
1: Çıkarıyorum ama hiç işe yaramıyor. Taktım bu sene 19 Haziran'da çıkacak, şu saatte çıkacak. Buradan sevgili patronum, yapımcım Deniz Erdem'e diyorum ki hayır, bu saatte çıkması lazım. Tamam diyor artık yani, hakikaten herkes benden yıldı bu konuda. Bak diyorum, bu saatte çıkarsa böyle diyorum. Hı. Yıldız varmış bilmem ne. Hı. Yok abi, bundan sonra en olmayacak saatte çıkaracağım.
0: Bunu sana biri mi söylüyor Allah'ını seversen?
1: Herkes söylüyor.
0: Şuna dikkat et,
1: tek
0: buna dikkat et.
1: Tek bir kişiyle konuşmuyorum ki, 7-8 tane astroloğum var.
0: Bir şey söyleyeceğim, şarkı olduğu zaman, bir şarkı yaptığın zaman, bunu da ben çok merak ediyorum. Kime dinletiyorsun ilk? Yani fikrini gerçekten merak ettiğin, fikir almak istediğin
1: vallahi
0: kim var?
1: Vallahi kuaförüme falan.
0: Ciddi misin?
1: Gerçekten.
0: Kuaförüne?
1: Evet.
0: Şarkı yoruldu.
1: Manikürcüme, kuaförüme.
0: Asıl şey, böyle doğru bilgi ondan veriyor yani.
1: Taksiciye.
0: Taksiciye.
1: Evet. Çok alakasız.
0: Herhangi bir taksiye binip şarkıyı mı dinletiyorsun, yoksa
1: taksiye
0: sürekli dinlettiğin bir taksici?
1: Abi şu şarkıyı bir dinlesene diyorum. Hiç bilmediğim bir taksici. Abi diyorum, bir şarkı var, bir dinler misin, beğenecek misin diyorum falan. Fikirlerini alıyorum. Çünkü ben bunu dostlarıma dinlettiğim zaman ya benim motivasyonumu çok düşürüyorlar. Artık dost mudur, dost görünen insanlar mı?
0: Olumsuz bir şey mi söylüyorlar?
1: Yani bu tutmaz diyorlar.
0: Kardeşim,
1: dost acı
0: da
1: söyler gibi.
0: Ya kardeşim, bunu da söylemenin bir üslubu var yani.
1: Kimisi de çok beğeniyor gerçekten. Ama acaba o da mı sahte söylüyor? Ah, kimseye de inancım kalmadı diyorum ya sana, işte bir Habil var hayatımda ya. Yani gerçek hem dostum hem ekip arkadaşım. Yani beni tam düzgün doğru yönlendirecek. Ama dışarıdaki gözlere dinlettiğim zaman onların şeyini alıyorum. Ama gerçekten neyin tutup tutmayacağı şu dönemde çok belli değil. Çünkü çok yeni bir nesil var. Yeni bir kitle var.
0: Hı hı. Ama seni takip eden bir kitle var aynı zamanda.
1: Var.
0: Seven bir kitle var,
1: evet,
0: aynı
1: var,
0: zamanda.
1: Evet var, Allah'a şükür. Yani diyorum ya, hani bunun belki şu an milyonlar olmasa da birçok insana, birçok insanın evine, işte telefonuna giriyorum. Yolda beni dinliyorlar.
0: Çok güzel bir tadı yok mu bunun?
1: Çok tatlı bir şey bu gerçekten yani.
0: Yani verdiğin emeğin bu şekilde yani tamam, bunun bir ekonomik karşılığı olması lazım. Hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor, yaşamamız gerekiyor belki, ama şarkılarının birilerinin dilinde olması, sen şarkıları seslendirirken onların sana dahil olması falan, bunlar
1: eşlik
0: çok güzel bir şey değil mi ya?
1: Ezber bilmeleri falan çok güzel.
0: İsmini kolunda değil mi o?
1: Özgüven deyince ben.
0: Ha, yani niye öyle bir şey yapmıştın?
1: Ben bu hayatta en çok kendimi seviyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: En çok sevdiğin sen misin?
1: En çok benim.
0: Hep böyle miydi çocukluğundan beri?
1: Hep
0: yoksa
1: böyleydim.
0: Bir şey oldu da mı buna
1: İnsan
0: karar verdin?
1: İnsan kendini sevmezse başkasını sevemez.
0: Öyle mi?
1: Kesinlikle. Önce kendini seveceksin.
0: Konuşur musun kendinle? Nil, seni çok seviyorum canım benim falan diye. Ne bileyim.
1: Yok,
0: bir şeyler söylemez.
1: Yok, konuşmam. O raddede değilim henüz.
0: Evet, buna da bir tik atalım falan.
1: Daha oraya gelmedim. Bilmiyorum, bir 2027'de konuk olunca bakalım o hale gelmiş olacak mıyım? Canım benim.
0: Kolay seven bir insan mısındır peki?
1: Ya iyi anlaşırım insanlarla. Yani şeyimdir, uyumluyumdur, anlaşılırım. Ama benimle anlaşmak istemeyen insan tipleri de var.
0: Nasıl yani?
1: Israrla böyle merhaba hani falan, ben mütevazi olmaya çalıştıkça bana böyle bir gıcık hiç sevmiyoruz.
0: Anlıyor musun onu, hissediyor
1: hemen
0: musun?
1: Hemen anlarım.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Çalışması rahat bir insan mısındır? Yani ekip arkadaşlarının ekibinde falan.
1: Dışarıdan çok şey gözüküyorum, rahat değilmişim gibi. İşte mesela atıyorum müzisyen arkadaşlarım, beni bilmeyen birkaç orkestra. Ay şimdi yok, o biraz şey... Çok katıdır falan diyenler varmış ama değilim yani.
0: Öyle
1: canım
0: bir
1: benim nasılsınız, hoş geldiniz, böyle çok
0: öyle
1: uyumlu.
0: Bir görüntün olduğunu falan düşünüyorlar herhalde, anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Halbuki içeride öyle bir şey değil.
1: Değil.
0: Hmm.
1: Yumuşak biriyim ya.
0: Çok güzel.
1: Ya kimseye çatmam, şey yapmam, kırmam elimden geldiğince. Ama kendimi de ezdirmem. Yani o hak ve hukuk konusunda yani herkesin haddini bilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
0: Çok güzel. Konserler, konser öncesinde falan nasıl geçer? Konser hazırlıklar mı?
1: Ben biraz stresli olurum.
0: Öyle mi?
1: Heyecanlı olurum.
0: Var mı sürekli yaptığın bir şey, bir ritüel, mütüel bir şeyler
1: dua
0: falan?
1: Dua ederim.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Dua ederim. Genelde make-up ve saçımı yapan işte arkadaşlarım, çıkın dışarı derim, 10 dakika beni yalnız bırakın. Kimseyi almayın.
0: Bütün konserler öncesinde yapıyor musun bunu?
1: Yapıyorum.
0: Çok güzel.
1: Kimseyi almayın derim odaya. Kimse girmesin şu andan itibaren. Çünkü beni çok görmek isteyen de oluyor. Yani sahneye çıkmam 15 dakika var. Ve gerçekten tamam, hani dostlarım, arkadaşlarım, ama yani orada ben bir şeydeyim. Hani aşağısı full, dolu ve bir böyle kendimi deşarj etmem lazım. Orada bir yalnız kalmam lazım. Buradan söylüyorum gerçekten, ne olur konser sonrası gene saatlerce oturalım, ama konserden 10 dakika önce gerçekten kafam hiç sizde
0: ya
1: olmuyor.
0: Ben sana söyleyeyim, konserden sonra geç oluyor ya, eve geç gidiyoruz diye düşünüyorlar. Çok fazla vakit kaybetmeyelim.
1: Evet.
0: İlk başta kulise bir görünelim, ondan sonra gideriz.
1: Gitmiyorlar
0: diyorlar.
1: Ama bir de bir 3 dakika 5 dakika kalın yani. Aşağı ineceğim ben, şimdi sesimi size harcayamam ki.
0: Heyecanlanıyor musun peki hala?
1: Heyecanlıyım.
0: Ciddi. Her konserde var mı o heyecan?
1: İlk üç şarkı zaten şey derim hani dinleyicilerime. İlk üç şarkı asla konuşmam. İlk üç şarkıdan sonra evet şu an birazcık heyecanımı attım, hoş geldiniz derim.
0: Vay be.
1: Gerçekten.
0: Şeylere, seyirciler dikkatini çeker miydin? Yani
1: çeker.
0: Konser esnasında
1: çeker.
0: Falan takılır mısın, böyle bakar mısın falan? Ne bileyim, suratı asık, çok gülen.
1: Takılırım
0: yan
1: onlara.
0: Yan yana birbirleriyle konuşan, gıcık olur musun mesela? Konsere gelmişsin, birbirinizle ne muhabbet ediyorsunuz? Beni dinleyin falan
1: çok
0: diye.
1: Çok yüksek sesle evet öyle şeyler olursa derim ki aşk olsun ama ya hadi şimdi bakalım siz de söyleyin falan derim. Tatlı bir şekilde uyarırım.
0: Aksilikler maksilikler falan oluyor mu, yaşıyor musun?
1: Oluyordur tabii, olmaz mı?
0: Ne yaşıyorsun? Düşmeydi, elektrik kesilmesi, yağmuru, çamuru falan.
1: Of, hepsini yaşadık ya.
0: Yok ne? Düştün mü?
1: Düştüm.
0: Ciddi misin
1: tabii
0: sen?
1: Tabii canım, düştüm.
0: Ne zaman?
1: Ne bileyim, hatırlamıyorum ki ya. Belediye konseri miydi neydi, açık havada. Düştüm ya, düştüm.
0: Nasıl düştün?
1: Bayağı düştüm.
0: Ay çok fena bir şey ya.
1: Evet. Sonra kalktım, Gülben gibi bana hiçbir şey olmaz diye. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Düştüğümüz oluyor, işte elbisenin yırtıldığı oluyor, son anda bir şey oluyor. Yani her şey olabiliyor.
0: Hı hı.
1: Ateşin çıkıyor, boğazın ağrıyor. 39 derece ateşte çıktığın oluyor. Yani sağlığın ama aşağısı ya da yukarısı neyse işte, yani mekan dolu. İllaki çıkacaksın.
0: Allah Allah, bu çok fena bir şey ya. Onu soracağım ama
1: biz... Sevgilinden ayrılıyorsun, iğrenç bir moddasın, konserin var.
0: Dur, bir saat başına gidelim, bu da önemli bir konu. Saat başı jingle'ımız, sonra buradayız. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz yayınımızın ikinci bölümünde. Sevgili Nil Karataş canlı yayında konuğumuz. Ya Nil şey dedin saat başından önce. İnsanın bazen modu olmayabiliyor. Sağlığı buna el vermeyebiliyor. Sevgilisinden ayrılmış olabiliyor falan. Bu iptaller herhalde kolay gerçekleşen şeyler değil değil mi?
1: Sahne bunu kaldırmaz yani. Senin olan duygusal modunu senin dinleyicilerin hissetmeyecek. Hiç bu böyle bir şey yok. Ya da sen orada iki ay öncesinden doldurmuşsun çıkacağın yeri ve o gün hastasın. Bu kimse ilgilendirmez yani. Hani ölmediğin sürece.
0: Allah korusun.
1: Gerçekten ama bak çok ciddi söylüyorum. Sahne bunu kaldırmaz. Yani orada bir iğne olursun, bir serum doktor kontrolünde alırsın, yapılır ve o sahneye çıkarsın.
0: Bu kendine dikkat ediyor musun mümkün mertebe? Yani sese
1: çok
0: falan
1: ediyorum.
0: Dikkat ediyor musun?
1: Çok ediyorum.
0: Ne
1: mesela demin arkada vantilatör açıktı, kapatabilir miyiz dedim.
0: O seni diyor. Etkiliyor.
1: O beni etkiliyor.
0: Vay be çok. 1,5 sene kadar falan sen bir müziğe bir şeylere küsme hikayesi oluyor. Niye?
1: Ya bazen bende oluyor. Bir şey yapmak istemiyorum. Yine çalışıyorum, konser veriyorum. Ama yeni bir şey yapmak istemiyorum. Zaten ben sürekli böyle hani aman 2 ayda bir şey çıkarayım. Yeni bir şey yapayım.
0: Ama gereklilik değil mi o?
1: Yani... Yok. Neye göre gereklilik? Çıkaranları
0: ben...
1: da görüyoruz yani.
0: Ne bileyim
1: ne oluyor
0: ben?
1: Ki?
0: Hani algoritma malgoritma falan filan diyorlar. Sık sık çıkarın sık sık çıkarın falan.
1: Onlar
0: diye.
1: Benim hiç umurumda değil biliyor musun? İşte algoritmaymış, tıklanmaymış, şuymuş, buymuş bir şey varsa oluyor. Ya sen iş yapabiliyor musun onu söyle. Konser yapabiliyor musun? Yani burada 300 milyon tıklanmışsın, bir tane konserin yok. Ne yapayım ben o 300 milyon tıklanmayı? Mesela yani mantıklı bir şey bu yani baktığın zaman.
0: Evet.
1: Ben böyle düşünüyorum.
0: Evet yani çok değişik bir bakış açısı. Böyle günümüzdeki durumu çok kabullenmeyen... algoritmayla margoritmayla işim olmaz diyen kendi istediği gibi
1: müzisyen kafası
0: o şekilde devam etti.
1: Ben bir müzisyenim yani ben yüz milyonlarca tıklanıp işte bana yılda 3 konser gelecek diye bekleyemem. Benim yerim sahne. Benim elimde mikrofon olmak zorunda. Bunun için de yüzlerce milyon tıklanmama gerek yok Allah'a şükür.
0: Bu bana zaten çok
1: bir sesim var, bir kitlem var. Bunu yapabildiğim sürece çok algoritmayla alakam yok açıkçası. Olmayacak da o kuşağa geçtim ben çünkü galiba.
0: Ajda Pekkan, Emel Müftüoğlu ve bazı isimler değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet Yıldız Tilbe, Yıldız Fatih Ürek.
0: Fatih Ürek hayatından geçen isimler. Onların senin,
1: Ege.
0: Onların senin müzik yaşantına, bu kariyerine falan katkısı olmuştur şüphesiz
1: tabii ki,
0: değil mi?
1: Çok büyük tecrübe hepsi sonuç olarak. Yani hepsinden öğrendiğim şey çok farklı. Yani Fatih Ürek'ten nasıl sahne yapılır öğrendim. Ajda Hanım'dan. Nasıl cool durulur, mütevazilik nedir, star nasıl olunur onu öğrendim. Emel abladan çok tatlı bir insan olmayı öğrenmişimdir falan filan. Bunun gibi bir sürü

0: Bugün ulan keşke arka tarafta kalsaydım dediğin oluyor mu hiç?
1: Olmaz tabii canım, tabii olur mu şimdi buraya kadar gelmişken tekrar arkaya geçmeyi Allah korusun.
0: Çıkıp böyle bir Allah valla bu ön tarafı da gördük, artık ben tekrar döneyim o tarafta
1: döneyim o tarafa. Şu an öyle bir durum olsa herhalde Türkiye'nin bütün sanatçıları beni vokal olarak kapardı yani.
0: Farklı tarzlarda yorumlamayı, bir şeyler yapmayı hiç düşünüyor musun? Yani senin tarzınla çok da ilgisi olmayan şeyler yapmak hiç geçiyor mu aklından? İster misin böyle bir şeyi?
1: Çok istemem ya. Çok risk almam o konuda. Yani
0: niye az önce risk alırım diyordun?
1: Sahnede alıyorum mesela. Ben arabesk okuyorum ama yine kendi Nilce okuyorum yani. Nilce.
0: Abi biz bu şarkıda normalde damar oluyoruz da burada olamıyoruz.
1: Nince yani gerçekten, çünkü yani diyorum ya güzel de bak bunu kullanayım, Nilce şarkılar.
0: Ha, vallahi güzel bir isim.
1: Çalarlar şimdi bunu. Patentini yani, alıyorum şu anda.
0: Bence de yani yayında söylemeyeydin keşke ya. Orayı geç orayı.
1: Çıkıverdi birden.
0: Akustik makustik falan filan böyle projeler falan düşünüyor
1: Çok
0: musun?
1: Çok sıktı onlar beni ya.
0: Ciddi misin?
1: Vallahi herkes yaptı.
0: Sen diye yapaydın.
1: İlk ben yapaydım, olurdu da şimdi sona kalınca pek heveslenmiyorum. Yapılmayan şarkı kalmadı ya.
0: Var mıdır böyle şeyin? Hani lan keşke bunu başında yapsaydık etseydik
1: dediğin
0: falan.
1: O konuda Çağla çok iyi. Çağla bizim susamışken gönlü o gider bulur atlatır. Bak o konuda Çağla çok iyidir. Geçen bana dedi ki hatta. Lütfen dedi bundan sonra dedi şarkını ilk bana dinletir misin dedi. Tamam dedim, dinletirim dedim. Güzel şarkı buluyor.
0: Çok güzel.
1: Güzel coverlıyor.
0: Ne yapıyorsun böyle tamam boş bir günde falan, hani müzik falan yok, konser yok, nasıl geçiyor böyle, neler
1: Hiçbir
0: yapıyorsun?
1: Hiçbir şey, ses istemem.
0: Ciddi misin sen?
1: Televizyon bile izlemem.
0: Evde mi? Evde mi duruyorsun? Evci misin yani?
1: Çok evciyim.
0: Aa.
1: Çok.
0: Ne yapıyorsun evde?
1: Yani evde oturmayı seviyorum. Kendime zaman geçirmeyi.
0: Misafir falan?
1: Gelelim gidelim çok olur.
0: Yemeklerle falan aran nasıl?
1: Çok güzel yerim.
0: Yapmak?
1: Yaparım da çok uğraşmam ya.
0: Hadi ya.
1: İşin her alanında da olmayayım.
0: Niye canım, Allah Allah, yemek yapmak. Adanalısın bir de.
1: İşte Adanalı çok güzel yiyor.
0: Kim demiş güzel yemek yaptığını?
1: Kim demiş yani Adanalı'nın güzel yemek
0: yaptığını? Biz güzel yapıyoruz sadece yemeği.
1: Yani bazı şeylerde mesela ev işleri falan o bana göre değil.
0: Yapmıyor musun?
1: Yok yani
0: dağınıksındır. Evde dağınıktır senin.
1: Arkamı toplamaları lazım.
0: Ciddi misin sen ya?
1: Dağınık değil canım, evde var ya sağ olsunlar var da yani yapanlarım var ama şey yapamıyorum artık. Kendim geçti o günler.
0: Spor falan filan var mı?
1: Spor şöyle evde yapıyorum. Mat falan aldım.
0: Tamam.
1: Böyle lastik falan falan
0: ya
1: yapıyorum.
0: Ya çok üşengeç gibi göründün bana Nil.
1: Aşk vallahi olsun sana, gerçekten. Dakik geldim ya.
0: Hayır, o ayrı mesele. Ayrı
1: nerelerden
0: mesele.
1: Geldim?
0: He.
1: Ya biraz şeyim, sakinim artık. Eskiden çok tez canlıydım. Heyecanlıydım, aceleciydim. Baktım ki bana bir şey katmıyor bu. Daha da karıştırıyor beni. Şimdi böyle bir sakinlik güzel.
0: Planlı programlı mı yoksa
1: aşırı.
0: Böyle... Ciddi misin
1: çok.
0: Sen?
1: Çok.
0: Aa.
1: Mesela ben geçen hafta sanıyordum yayını. Habil öyleyim. Habil konum atmadın. Kaçta gideceğim?
0: Bana zaten tarihi sormanın sebebi de oydu, Allah bilir.
1: Bak şey, aşkım dedi acele etme, daha bir hafta var dedi. Ya prensiplerim var.
0: Nil bana tarihi sormuştu da Okan bizim yayın çarşamba günü değil mi diye.
1: Evet. Evet gerçekten öyle.
0: Ben de şüpheye düştüm bir an. Ulan açtım takvimi baktım falan, notlara baktım
1: falan. Ben geçen
0: falan.
1: Çarşamba geliyordum yani zaten normalde.
0: Bilmiyorum geçen çarşamba kim vardı ama olsun, gelseydin beraber girer
1: beraber
0: yayın yapardık.
1: Düet yapardık artık kimse.
0: Düet.
1: Düet.
0: Var mı, istiyor musun böyle düet yapmak istediğin birileri falan?
1: Yok ya.
0: Ciddi misin? Okan hiç zorlama beni ya. Vallahi,
1: Berkay'la yaptık
0: şimdi.
1: İşte tamam yeter.
0: Abi bu nasıl bir rahatlıktır ya. Vallahi billahi.
1: Bir gün olursa yine canım isterse bir şey gelirse yaparız belki.
0: Böyle rahat bir insan mısın?
1: Böyle her yerde.
0: Ciddi misin?
1: Çok.
0: Bu rahatlığından dolayı şikayetçi olan var mı mesela, bir Habil falan?
1: Yo,
0: ciddi
1: çok
0: misin?
1: Sever o beni. Abi Habil olmaz, tanımayanlara belki bir şey gelebilir bu tavrım beni. Hani tanımayanlara böyle hayırdır yani falan diye.
0: Vay arkadaş ya.
1: Rahatım.
0: Şey güzel para harcar mısın? Alışveriş
1: harcarım.
0: Şu falan. Harcarsın.
1: Harcarım, severim.
0: Neyi harcıyorsun en çok?
1: Ayakkabı, çanta. İşte,
0: çok mu?
1: Kazak, gömlek, saat alırım.

0: Ciddi misin? Çok mu ayakkabı, çanta?
1: Bayağı var ya.
0: Hadi ya.
1: Var var. Şey yani herhalde ömrümün sonuna kadar yetecek kadar var.
0: Ve hala devam ediyor musun?
1: Devam, o bir şey, tutku.
0: Hmm.
1: Sahnede de öyle, bir giydiğini bir daha giymiyorsun.
0: Sahne tabii başka bir şey. Sahne kıyafeti
1: Yine
0: bu
1: ben
0: kazakla
1: giyiyorum.
0: sahneye
1: 6 ay
0: çıkmıyorsun.
1: sonra falan kayboluyor mesela hikayeler falan. 6 ay sonra tekrar buna bu kadar para vermiştim, bir daha giyeyim diyorum ama baktım Ebru Gündeş, Sibel Can falan da giyiyor. Sen kimsin dedim, giy yani.
0: Estağfurullah canım, olur mu öyle şey ya? Koskoca Nil'de değişti. Aşağı doğru zaten insanlar belli bir yerde sıkılıyor ya.
1: Bir de ben çok paylaşım şeyim yok benim, dikkat edersen.
0: Sahne kıyafetleri, evet bak ona ayrıca geleceğim, o dediğin konu. Bence önemli bir şey o yalnız.
1: Önemli.
0: Sahne kıyafetleri, o konuda çalıştığın birileri özel kıyafetler mi yapılıyor, nasıl oluyor? Sıfırdan yeni kıyafetler mi
1: Yok
0: yapılıyor,
1: yok.
0: anlıyor mu falan,
1: O
0: nasıl nedir?
1: çok uzun. Benim hiç tahammülüm yok prova filan. İşte sen dedin ya biraz şeysin bana.
0: Ama bu güzel, bu rahatlık güzel bir şey Nid. Ben söyleyeyim sana.
1: İşte prova olacak o bu. Yani çok özel tabii, işte Harbiye'de onları yapılır ama şu an için gerek yok. Güzel styling çalıştığım arkadaşlarım, dostlarım var. Ayakkabısına, işte bütün takısına, tokasına kadar getiriyorlar zaten. O yüzden onlara güveniyorum.
0: Sosyal medya konusunda nasıl, ben iyiyim diyor musun ya da sıkıyor mu seni, nedir? Çünkü
1: Sıkıyor.
0: çok da fazla şey de yok, paylaşım da yok çünkü.
1: Sıkıyor beni, evet. Yani çok böyle işte, yok o kadar paylaşırsan şu kadar işte şeyin artar falan filan, ben onları da açtım. Arada bir ne haber, iyi misiniz, sizi seviyorum, işte konserim var burada bekliyorum, ya da bugün çok
0: O
1: mutluyum,
0: kadar.
1: ya da bugün bir değişeyim, sizin de içiniz sıkılıyor mu falan, böyle günlük yani hayatımdaki insanlarla sohbet edebiliyorum.
0: Çok güzel bir şey ya. Yani sen konserlerini yapıyorsun, müziği yapıyorsun, hayalini
1: Evet,
0: gerçekleştirmişsin.
1: aldığımı, yediğimi, içtiğimi, o şey, gezdiğimi çok koymam. Sevmiyorum ben.
0: Gezmeyi seviyor musun bu
1: Çok
0: arada?
1: severim. Dünyayı gezmeyi de çok severim.
0: Yani bu kadar yoğunlukta gezme fırsatın oluyor mu?
1: Genelde yurt dışı konserlerim de oluyor benim. Gittiğimde muhakkak geziyorum.
0: Ha,
1: İki gün
0: fırsatın oluyor
1: öncesinden
0: mu?
1: falan
0: Ha, daha
1: gidiyorum.
0: erken
1: Tabii
0: gidiyorsun
1: tabii.
0: yani.
1: Gezmeyi çok severim. Yani bir ülke bir kültürdür benim
0: Gidip
1: için.
0: gördüğün, ya Türkiye dışında sevdiğin, çok etkilendiğin bir yer var mı? Ya da gitmek istediğin, ulan burada yaşanır dediğin bir sevdiğin bir yer var mıdır mesela?
1: Valla çok istiyorum ya, Viyana'ya falan gideyim.
0: Aa, çok güzel.
1: Benim de o müzik kariyerimin geçmiş şeyleri orada aslında. Gittiğim yerler de güzel tabii yani, Hollanda'sı, Almanya'sı, Paris, Yunanistan, her yer.
0: Oradaki konserler nasıl? Etki nasıl? Yani.
1: Orada Türk mekanları oluyor. Valla etki ve şey çok güzel yani, kapıda insanlar dönmek zorunda kaldığı şeyler
0: Ah,
1: oluyor.
0: ne kadar güzel
1: Almanya
0: ya.
1: falan beni çok seviyor.
0: Çok güzel.
1: Kıbrıs,
0: Zor değil mi
1: Almanya.
0: çünkü hani yurt içine göre yurt dışında bu işler biraz daha zor değil mi?
1: Ya
0: Organize etmek
1: tabii,
0: orada.
1: acaba kim beni biliyor, nasıl olacak yani, risk, mekan nasıl olacak, dolacak mı da, ama Allah'a şükür hani gerçekten hep güzel tepkiler aldım bugüne kadar.
0: Çok güzel ya vallahi.
1: Bir gün bekliyorum seni de eşinle konserime bu
0: Tabii ki
1: arada.
0: de.
1: Lütfen.
0: Tamam. Aşk hayatı nasıl gidiyor bu arada?
1: İyi, güzel.
0: Güzel.
1: Öyle stabil.
0: Nasıl yani, güzel mi? İyi
1: Ya
0: mi?
1: aşk, yani aşk çok güzel bir şey değil ki yani. Aşk
0: Niye?
1: işte Sezen gibi, aşk böyle
0: Güzel bir şey değil mi?
1: kaos bir şey benim için aşk yani.
0: Öyle mi?
1: Çok güzel olunca aşk olmuyor.
0: Nasıl bir şey olmalı
1: Ya
0: adam
1: ben biraz
0: aşkın senin? Onu
1: sıkıntılıyım ya.
0: anladık canım.
1: Sen beni çok konuşturuyorsun ama.
0: Onu anladık.
1: Yani şey gibi, aşk gel diyeceksin, gelmeyecek, gideceksin. İşte ben biraz şeyim o konuda, zaten çok büyük Sezen hayranıyım. Ve şeyim böyle yani, aşkın çok sıradan bir şey olduğuna inanmıyorum. İşte bir hafta görmeyebilirsin, özlemek isteyebilirsin, geri dönebilirsin,
0: Kolay olmamalı
1: dönmeyebilirsin.
0: mı yani?
1: Kolay olmamalı.
0: Bir gel diyeceksin, gelmeyecek derken yani
1: Ya ben biraz mücadeleyi seviyorum ben.
0: Vay. Zor olmalı diyorsun yani.
1: Evet, ben de zorum ya.
0: Bir dakika sen, yani zor olan sen mi olmalısın, zor olan o
1: O
0: mu
1: da zor
0: olmalı?
1: olsun, kolayı ne yapayım ben ya, hayatımda hiçbir şey kolay olmamış ki benim ya. Aşk kolay olsun.
0: Şu anda bir zorluk var mı peki?
1: Aşkta mı?
0: Ne bileyim ben, direkt sormadım soruyu. Halbuki Nile direkt sor yani.
1: Aşk
0: Allah.
1: güzeldir ya, gelir gider.
0: Ya hangi kısmında bu? Gelir kısmında mı? Yaşanır kısmında mı?
1: Şu an hayatımda kimse yok.
0: Oh, yani şunu direkten söylesen Allah'ını seversen
1: Buradan
0: ya.
1: açıklıyorum.
0: Şu an hayatında kimse
1: Hayranlarımı.
0: yok.
1: Yok.
0: Ne kadar zamandır yok Nil?
1: Vallahi 7-8 aydır yok.
0: 7-8 aydır yok. Olacak mı peki? Özlüyor musun?
1: Niye olmasın, daha gençim ya. Aşk olur ya, ben seviyorum aşkı. Olur, hoşlandım, etkilendim biri olursa. Neden olmasın?
0: Senin etkileneceğin birinin nasıl olması lazım? Ne tür özelliklere
1: sahip?
0: Zeka.
1: Tabii.
0: Başka? Para?
1: Zekası olan insanın parası da olur.
0: Yani bu da güzeldi. Başka? Evet. Yakışıklı falan, ne bileyim, tipi.
1: Hiç alakam yok ya. Belki bir gülmesi bile beni etkileyebilir.
0: Allah Allah.
1: Evet evet, hiç tip yani... Tipler çok uyumsuz birbiriyle şu an, bir düşündüm de.
0: Yalnız var ya, programı dinleyenler arasında hani böyle bir ümidi olanlar.
1: Bak var ya, şu an bunu herkes ne yapacak biliyor musun? Bir sonraki televizyon programında falan bunu alacaklar ve bunun üzerinden gidecekler. Hep böyle yapıyorlar. Nerede açık konuşsam bunu da sormuşlar, şunu da sormuşlar. Hep üzerime geliyorlar.
0: Ya ben aşk hayatını falan genelde konuşmamışım gerçi, ama sen rahatsın. Ben senden o rahatlığı aldığım için çatır
1: aşk
0: çatır.
1: Aşk güzeldir, olabilir.
0: Çatır çatır soruyorum. Yani.
1: Yeni bir yıl, yeni bir aşk.
0: 2027'de şimdi retroyu böyle aşksız mı
1: retro'da
0: atlatalım diyorsun?
1: Retroda tanışmam bile kimseyle ben.
0: Ciddi misin sen? Geliyor mu teklif Nil?
1: Yani teklif aşk derken şöyle mu? Beğenenler oluyor yani, ama tutup da Instagram'dan ben hayatım boyunca kimseye cevap vermedim. Hiç kimseyle buluşmadım. Hani sosyal medya falan, bunlar hiç bana göre şeyler değil. Tanımadığım
0: yok canım,
1: biriyle
0: oradan değil, ne
1: yüz yüze gelmek. Ama tabii ki bir ortama görüyorsun, arkadaşların arkadaşları oluyor. Çevrede beğeniliyorsun, hayranlık duyanlar oluyor. İlla bir şekilde bir yerden kanal bulup tanışmaya çalışanlar oluyor. Hani bunlar oluyor tabii ki.
0: İnşallah hayırlısı olsun diyelim.
1: Amin inşallah.
0: Çok iyi ya, gerçekten vallahi.
1: Ay vallahi bilmiyorum. Zaman geçti, o yayın bitti ya.
0: Sabah uyandığımda ilk nokta nokta yaparım.
1: Kahve içerim.
0: Kahve içiyorsun. Hı-hı. Sever misin kahveyi?
1: Bayılırım.
0: Burada niye içmedin kahve?
1: İçtim çünkü sabah double.
0: Allah Allah. İnsan burada da bir kahve içerdi yani.
1: Ben kahvesiz de 40 yıl hatırım var bende, söz veriyorum sana.
0: Beni tanıyan herkes nokta nokta konusunda biraz takıntılı olduğumu bilir.
1: Çok titizim.
0: Titizsin.
1: Evet.
0: Ne gibi yani?
1: Hijyen.
0: Hijyen konusunda.
1: Evet.
0: Aa.
1: Çok titizim.
0: Düzen falan, böyle simetri bir şeyler falan
1: düzen,
0: var mıdır?
1: Düzen öyle çok takıntım yok, ama titizlik çok şeydir.
0: Vay. Bir gün boyunca telefonum olmasa en çok nokta nokta nokta yapardım. Telefonla çok haşır neşir bir insan mısındır bu arada?
1: Mecburen. Yani mecburen.
0: Konuşmayı mı yazışmayı mı seviyorsun, nedir o?
1: Ben sesli mesaj gönderip kısadan kesmeyi seviyorum. Genelde menajerim zırt pırt aradığı için.
0: Menajeri hatta mı alalım? Alo.
1: Yani dakikada bir aradığı için konuşuyoruz tabii ki, ama bazen açmıyorum. Açmadığım çok oluyor.
0: Nokta nokta görünce bütün moralim bir anda düzelir.
1: Köpeklerimi görünce.
0: Öyle mi? Kaç tane?
1: Dört.
0: Dört tane. Evdeler mi?
1: Evdeler.
0: Ciddi misin sen?
1: Vallahi.
0: Zor değil mi Nil?
1: Zor.
0: Vay arkadaş.
1: Anne baba çocukları.
0: Ciddi misin?
1: Şivava minicik. Dört tane bir family var evde.
0: Ne kadar zamandır sendeler?
1: Biri 10 yaşında, biri 6 yaşında, diğerleri 4 yaşında.
0: Vay.
1: Bayağıdır benleler.
0: Ay çok güzel ya. Vallahi.
1: Onları görünce kapıdan girip o hepsinin ayağıma dolanması bütün günümün stresini alır.
0: Çok güzel bir şey. Evde yalnız kaldığımda beni genellikle nokta nokta yaparken bulursunuz.
1: Düşünürken.
0: Düşünürken. Evet. Ne düşünüyorsun?
1: Her şeyi.
0: Mesela?
1: Gelecek planları, kariyer planlaması, repertuar, ne giyeyim, orada ne yapayım, saçım nasıl olsun. Çok düşünürüm.
0: Repertuar yani konserlerde nasıl değişiyor mu?
1: Değişiyor tabii ki. Çok sıkarsın insanı. Yani ben her zaman çıkış şarkımı bile değiştiririm.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani yapıyorlar böyle 30 tane şarkı. Bütün kış onu veriyorlar, gidiyor. Öyle bir şey yok ya. Sıkıyor ya, sıkılıyor insanlar.
0: Sen müzik piyasasına biraz sinir oluyorsun gibi de geliyor bana sanki.
1: Çok kolay, çok böyle umursamaz insanlara sinir oluyorum.
0: Kim onlar mesela? Var mı hiç?
1: Oldu başka.
0: Tam Adanalı oldu. Başka derdin?
1: Sana bir de isim vereyim ben şimdi, tam olsun.
0: Nil, yok bir şey söyleyeyim ben. Söyle. Sana bak. Samimiyetle söylüyorum, bu tamamen espriydi. Radyo Sputnik Stüdyosu bu program hakikaten magazin haberi çıkaracak, sertlik olacak falan değil. Biz sadece hep güzel anılar biriktirelim, çok güzel gülelim, eğlenelim derdindeyiz.
1: Valla çok güldük bugün.
0: Söyleme de, yok gerçekten. Ama söylemem. Öyle hakikaten, senin enerjin çok güzel.
1: Söylemem, bir kere söyledim, yemin ediyorum olay oldu zaten ya.
0: Yok ya, gerek yok ya.
1: Gerek gerek
0: bir
1: yok.
0: Bir de onlar çabuk unutuluyor zaten ama hani güldüğümüz, eğlendiğimiz
1: evet,
0: anlar.
1: Bunlara şimdi ihtiyacımız da yok ki bizim. Gerçekten yok. Film kasmaya gerek yok.
0: Çok rahat bir insansın anladığım kadarıyla. Bu rahatlık güzel bir şey ama ya.
1: Bu rahatlık sonradan oldu. Çok kasıyordum.
0: Öyle mi?
1: Yani kasılan biriydim ben. Hı. Ama yıllar geçti, hayat değişti, ben büyüdüm. Yani baktım ki ben dünyanın derdini çekeceğime, dünya benim derdimi çeksin dedim. Hı. Ondan beri bu rahatlık
0: bu
1: var.
0: Bu zamanla öğrendiğin bir
1: zamanla
0: şey yani.
1: Zamanla öğrendiğim bir şey. Çünkü kendini sıkınca, stres yapınca da hiçbir şey olmuyor. Hı-hı. Yani hı-hı, bu güzel bir şey değil. Akışta kalmayı öğrendim. Hı-hı. Biraz relax olmayı öğrendim. Böyle.
0: Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Şimdi şöyle bir bakalım. Başak Burcu'nun bütün özelliklerini taşıdığını söylemişsin sen, doğru mu?
1: Evet, taşıyorum. Tamamen obsesifim, takıntılıyım, titizim. Hı-hı. Çok kurarım. Hı-hı. Senaryolar yaratırım kafamda.
0: Ha, yani gerçekleştirmediği halde bir şey.
1: Bir şey olmuş gibi. Yani, ya böyle birinin mesela bir yalan söylediğini hissederim. Ve o aslında doğru bile olsa onunla yalan olduğuna inanırım. Hı-hı. Öyle. Değişik biriyim
0: bu
1: ben.
0: Bu çok yorucu bir şey ama
1: çok
0: ya.
1: Çok yoruluyorum zaten.
0: Niye bundan vazgeçmiyorsun?
1: Geçemiyorum.
0: Allah
1: çok
0: Allah.
1: Yorucu biriyim. Ben de yorucu biriyim. Bak benim enerjim de yorucu aslında.
0: Hiç öyle değil biliyor musun
1: değil
0: ya?
1: Mi? Ay
0: Yok
1: teşekkür
0: be.
1: ederim.
0: Vallahi öyle değil ya. Allah Allah.
1: Bak beni çekemeyenler diyor ki ay bu kadar enerji niye? Bu kadar enerjik olmana ne gerek var? Ne yapayım?
0: Hı. Sen anlıyorsun ama onu
1: Ben
0: değil mi?
1: anlıyorum. Bak ben size bir söyleyeyim mi?
0: Hı.
1: Yanlış anlama.
0: Hı.
1: Kaç yüz tane radyo programına çıkmışımdır. Hı. Bazen dilim kilitleniyor, konuşamıyorum. Senle de alakalı bir
0: Hı.
1: şey bu.
0: Öyle mi?
1: Tabii
0: Ay
1: canım,
0: çok teşekkür
1: uyum.
0: ederim. Çok
1: Bu bir
0: teşekkür
1: uyum.
0: ederim. Çok
1: İnan buna
0: teşekkür ederim.
1: yani.
0: Gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın.
1: Sen de.
0: Çalışmayı seviyorsun değil mi? 36 saatlik bir klip çalışması olmuş galiba. Doğru mu bu?
1: Doğru. Ben çok emekçi biriyim bu arada.
0: Hı.
1: Yani gerçekten çalışmayı çok seviyorum.
0: Hı.
1: Yani titizlik dediğim işte mesela o klip 36 saat de sürse en iyisi olsun.
0: Hı.
1: Yani en güzeli olsun. Zaten ben izliyorum. Saatlerce izliyorum. Hani orada bir kare çekiliyor.
0: Hı.
1: Gidiyorum yönetmenin yanına. Bir izleyeyim. Tekrar alalım falan. Çok titizim işte o konu. İşim konusunda çok titizim.
0: Çok güzel. Ben şeyi çok merak ediyorum. Bu 2027 yılındaki cover
1: Sana söyleyeceğim
0: çok güzel
1: yayından
0: oldu.
1: sonra.
0: Bu kesin senin
1: Ama
0: kafanda
1: gerçek fikrini
0: kesinleştirdiğin bir şey
1: söyle.
0: mi?
1: Şu an kesin ya.
0: Hı.
1: Daha almadım bile şarkıyı bu arada
0: Ha,
1: yani.
0: sen kafanda onu
1: Ben
0: şekillendirdin.
1: kafamda sadece Habil'le konuşup onun da onayını aldığım bir şey.
0: Ha, çok güzel. Habil onay verdiyse
1: Ya o
0: zaten
1: benim için çok kıymetli. Çok inanıyorum ona.
0: mutlaka güzel. Etrafında böyle gerçekten
1: Beş
0: çok
1: kişiyi geçmez.
0: öyle mi?
1: Evet.
0: Eler misin?
1: Çok elerim. Bak inanılmaz kalabalık bir çevrem var benim.
0: Hı.
1: İnanılmaz yani çevre deyince de ben.
0: Hı.
1: Ama hiç gerek yok.
0: Sen insanlara ilk tanıştığında 10 puan verip notunu düşürenlerden misin? Yoksa sıfırdan başlayıp notu nereye geliyorsa oraya kadar giden bir insan
1: Ben
0: mısın?
1: mesela birini ilk tanıdığımda ilk hissim neyse o intibada kalırım.
0: Hmm.
1: Seversem severim. Sevmezsem de sonradan bana kendini sevdirmeye çalışsa da ilk baştaki düşüncem geri dönüyor sevmediğim kısım. Bir şeyini görüyorum yani. Hislerime güvenirim bu
0: Ay
1: konuda.
0: çok güzel. Bu da güzel bir şey. Şimdi kelimeler, aklına ilk gelen şeyleri merak ediyoruz. Hemen
1: Bunu
0: şöyle.
1: bilmiyordum.
0: Dur, kelime vereceğim. Aklına ekledim.
1: Allah.
0: Keman.
1: Keman, yaşamım.
0: Yaşamın. Aşk.
1: Olsa da güzel olur yani. Olsa da olur, olmasa da olur şu an.
0: Gece.
1: En sevdiğim.
0: Güzel. Duygusal bir insan mısın?
1: Çok.
0: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Ve çabuk ağlar mısın mesela?
1: Çok.
0: Hadi ya.
1: Ağlarken gülüyorum da ama o da değişik yani.
0: Ona inanırım canım. Değişik olduğuna. Ajda.
1: Starım.
0: Ayna.
1: Kendimi gördüğüm tek yer gerçekler.
0: Kıskançlık.
1: Ben.
0: Aa.
1: Çok kıskancım.
0: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Kimi kıskanıyorsun? Sevdiğin bir
1: Sevgilimi
0: insanı mı?
1: çok kıskanırım. En yakın arkadaşlarım benden daha yakın olmasını çok kıskanırım.
0: Hadi ya.
1: Tabii bensiz plan
0: O
1: yapılamaz.
0: zaman seninle aşk yaşayan insanın da işi bayağı bir zor
1: Allah
0: yani.
1: kolaylık versin. Şimdiden söylüyorum ona göre gelin. Gardınızı alın.
0: Şimdi şu anda hadi be tip de önemli değil demişti püh falan
1: Evet
0: diye.
1: ya. Zeki insan şimdi kaçacak yani gördün mü? Bir tek önem verdiğim şey zekaydı bir de.
0: Çok iyi.
1: Yandık.
0: Peki yalnızlık.
1: Çok güzel bir şey.
0: Güzel.
1: Evet.
0: Bavul.
1: Ben her yerdeyim.
0: Hadi ya. Kaç bavulla gidiyorsun?
1: Tek.
0: Tek mi? Hı-hı. Ciddi misin sen?
1: Çok kısa kalıyorum.
0: Ha, anladım. Olmazsa olmaz kesinlikle götürdüğün bir şey nedir?
1: Keman.
0: Götürme de göreyim. Cesaret.
1: Cesaret. Hı. Bir insanın hayatta olması gereken çok önemli bir şey.
0: Çocukluk.
1: Masumiyet.
0: Masumiyet. Ay o da çok güzel ya. Radyo Sputnik.
1: Ay bayıldım. Bayıldım, tekrar geleceğim. Vallahi tekrar geleceğim.
0: Her zaman bekliyoruz.
1: Bir şey söyleyeyim, o videolarınız falan ne güzel bir ekip, ne güzel bir çalışma.
0: Ay, çok
1: yapay zekalar. Çok beğendim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Emeklerinize sağlık. Sağ gerçekten çok teşekkür
0: sağ ol,
1: ediyorum.
0: Sağ ol. Bütün ekip arkadaşlarımla birlikte
1: bir şey
0: gerçekten olacaksa güzel olsun. Çünkü dediğim gibi biz burada yaşadığımız her an bizim için bir anı olarak kalıyor. Daha sonrasında onlar sosyal medyada paylaşılıyor falan ama önemli olan başta senin bundan mutluluk duyman, hoşuna gitmesi, bizim de aynı şekilde. Ve unutmak.
1: Unutmak bazen iyi.
0: Bazen iyi diyorsun.
1: Bazen iyi, bazen reset atmak lazım.
0: Vaktimizin sonuna geldik sevgili Nil. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum sana ve tüm ekip arkadaşlarımıza. Gerçekten zaman nasıl geçtiğini anlamadım.
0: Biz de öyle.
1: Çok keyifliydi her şey.
0: İyi ki varsın.
1: Siz de iyi ki varsınız.
0: Biz bir an önce inşallah Harbiye hayalinin 2028 biraz geç, biraz daha erken olursa güzel olur
1: i̇nşallah.
0: Bence.
1: İnşallah. Ben biraz geç söyledim ki erken olursa sürpriz olsun diye.
0: İnşallah.
1: Ama en önde olacağına söz veriyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: sağ ol. İyi ki varsın. Hanımlar beyler, veda vakti geldi. Gerçekten çok güzel bir sohbetti. Güzeller güzeli sevgili Nil Karataş'la birlikte veda ediyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bazı yatırım fonlarının tahsisine ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri başladı. İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki Murat Paşa Baltaş Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı çeltik alım fiyatlarını açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'ye kayyum atanmasının ardından Silivri'de açıklamalarda bulundu.
2: Arkadaşlar, Halk TV'ye kayyum atanması, muhalefetin sesini duyuran birkaç televizyonun kayyum atanıp kapatılmasını bekliyor muyduk? Bekliyorduk. Halk TV'ye kayyum atarlar mı? Atarlar. Ne zaman atarlar? En sona geldiklerinde artık onu da yaparlardı. Bu hükümetin en sona geldiği anlaşılıyor artık.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bazı yatırım fonlarının tahsisine ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri başladı. Yeni Parti milletvekilleri Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlere tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla göz ve ağızlarına siyah bant yapıştırdı. Komisyon görüşmelerinde tahsiye sürecindeki fonların sayısı, mali büyüklüğü ve zararların nasıl karşılanacağı da ele alındı. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde iki okulun yanındaki inşaat çalışması sırasında gaz sızıntısı meydana geldi. Yoğun kokudan etkilenen öğrenciler okul bahçesine çıkarılırken sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından öğrenciler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki Muratpaşa Baltaş Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sanayi sitesindeki yangına müdahalesi sürüyor. İzmir'de bir kişiye aynı gün içinde 45 mesaj gönderen sanığa verilen 2 ay 15 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Şikayetçi, mesajları gönderen akrabasına rahatsız edilmek istemediğini bildirmesine rağmen mesajların devam ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın temyiz başvurusunu reddederek hapis cezasını oy birliğiyle kesinleştirdi. Dış gündemle devam edelim. ABD'de OpenAI'ın Kaliforniya'daki ofisinde yöneticilerin kullandığı bir toplantı odasına gizli ses kayıt cihazı yerleştirdiği öne sürülen Suudi Arabistan vatandaşı Abdurrahman Al-Fozan gözaltına alındı. Şirket çalışanları Eylül ayının sonunda odadaki bir televizyonun USB girişinin arkasına gizlenmiş bir kayıt cihazı buldu. Soruşturmada şüphelinin güvenlik kamerası görüntülerinde odanın yakınında görüldüğü belirtildi. Al-Fozan'ın suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis ve 250 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'da geniş çaplı petrol, doğal gaz ve maden arama faaliyetlerinin başlamak üzere olduğunu duyurdu. Trump, adanın coğrafi konumunun ABD ve Avrupa'nın savunması açısından önemli olduğunu belirterek, bölgenin füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı stratejik rol oynayabileceğini savundu. Arama çalışmalarını hangi şirketlerin yürüteceği, faaliyetlerin ne zaman başlayacağı ve hangi sahaları kapsayacağı konusundaysa ayrıntı paylaşılmadı. Fransa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerine hedef alan siber saldırıların ikinci dalgasında bazı dondurucuların sıcaklık ayarları -22 dereceden 150 dereceye çıkarıldı. Saldırı nedeniyle soğuk zincir bozulan ürünlerin tüketim açısından güvenli olmadığı değerlendirilerek imha edildiği bildirildi. Fransa Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenliği Ajansı saldırılardan haberdar olduğunu açıklarken olayların kapsamı ve faillerin kimliğiyle ilgili incelemeler sürüyor.
3: Ekonomi.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı çeltik alım fiyatlarını açıkladı. Baldo grubu çeltikte ton başına 45 bin lira fiyat belirlenirken diğer çeşitlerde alım fiyatı 32 bin liraya kadar düşüyor. TMO çeltik alımlarına 15 Ekim'de başlayacak. Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %9,5 artarak 1.021.399 tona yükseldi. İçme sütü üretimi aynı dönemde %4,8 artışla 138.885 tona, inek peyniri üretimi ise %3,4 yükselişle 71.334 tona çıktı. Yoğurt üretimi Ağustos'ta %0,9 azalırken yılın ilk 8 ayında içme sütü üretimi %8,2, yoğurt üretimi %7 artış gösterdi. Tavuk etindeki üretim rakamlarına baktığımızda Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %3,7 artarak 237.749 tona ulaştı. Tavuk yumurtası üretimi ise yıllık bazda %21,4 artışla 2.040.054.000 olarak kaydedildi. Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı da %1,6 artarak 128.675.000'e yükseldi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu dakikalarda 12.192 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 39 kuruş, euro 55 lira 32 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.596, çeyrek altın 10.750, tam altın 42.861, ata altın ise 43.946 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Palamut fiyatlarının 40 liraya kadar düşmesiyle birlikte bazı balıkçı dernekleri balık piyasasının düşmesinden dolayı palamut satışına ara verilmesini istedi. İstanbul'da bir üreticiler birliği fiyatların düştüğünü ve zarar ettiklerini iddia ederek balığa çıkmayacaklarını açıkladı ve bir bildiri yayımladı. Bildiride, piyasaya arz edilen palamut miktarının artması balık fiyatlarının düşmesine neden olmaktadır ifadelerine yer verildi. Gazeteci Mustafa Hoş, durumu Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu'ya sordu. Mutlu ise canlı yayında şunları söyledi.
2: Ya gerçekten ne oluyor şimdi bu palamut?
3: Şöyle diyeyim.
2: Niye böyle bir memleket meselesi oldu? Ucuz olması iyi değil mi? Hem sizin için hem bizim için.
3: Öncelikle vatandaşın balığı ucuza, uyguna yemesine karşı değiliz. Bunu bir defa birinci şey olarak bir kenara koyalım. Yani biz balıkçının vatandaşa yedirdiği balıkta göz olmadığını bir açık yüreklikle söyleyelim. Şimdi sıkıntı şu, malum mazot fiyatları belli, teknelerin giderleri belli. Kutunun maliyeti 57 liradan 59 liraya, 60 liraya geldi. Bunun buzu, nakliyesi. Yani bunu yaptığın zaman tekneye bir kuruş para kalmaz. Çalışarak batan bir sektör varsa o da balıkçılık. Balık gerçekten anormal derecede, yani 2002-2005 ve 2026 belki diyelim son yüzyılların en büyük balıkçılığı. Fakat şöyle de bir şey var şimdi. Bu balık sonuçta göç balığı. Yani bu bizim burada kalan plajik bir balık değil ki. Ya arkadaş bunu tutmayalım da dursun burada. O da var yani, onu da düşünmek lazım. Ekonomik olarak balıkçıya dönen hiçbir şey yok. Bu maliyetlerle beraber balıkçı dediğim gibi çalışarak iflas eden bir sektör haline geliyor. Vatandaş belki şunu düşünüyor. Acaba balık tutmazsalar fiyatlar mı yükselir? Yok, bizim öyle bir şeyimiz de yok. Bugün itibarıyla köpük yok, buz yok. Yani açık konuşayım. Yani ben rahat konuşabilirim ya. Yani. İşçi yok, işçi. Adam yok, gemici yok yani. Bıkmış, Allah vermiş. Bu sene gerçekten korkunç bir balık vermiş yani. Birliğine bağlı balıkçıların böyle bir düşüncesi olacağını, yani bu açıkça fiyatlar yükselsin anlamına şey yapıyor. Yok, ben buna inanmıyorum yani. Şöyle 3-5 gün hem gemici hem kendi ihtiyaçlarını, zaruri ihtiyaçlarını, dediğim gibi köpüğü, buzu, her şeyin bir rahatlaması açısından belki bir hafta, bilmiyorum, bir hafta ara verebilirler mi? Ya bu teknelerde 35 kişi adam çalışıyor. Bunların yani 50 ile 100 milyon lira arasında maaşları var. Yani bu maaşlar verilecek bir şekilde bir canlı para dönecek. Bu para nasıl dönecek? Ben tamam arkadaşlar bırakalım diyor da hazır paraları mı var bunlar ödemeye? Bir şekilde mecbur çalışacaklar, ben öyle düşünüyorum. Ya 25 kilo balık bir kilo et almıyor. Yani 25 tane balık neredeyse bir kiloya yakın. 25 tane balık bir kilo et almıyor ya. Bu kadar da kötü olmaması lazım.
2: Palamut için mi söylüyorsunuz bunu?
3: Tabii.
2: Ama diğer balıklarda bayağı pahalı yani. 1000 liradan 2000 liradan kilosu aşağı yok.
3: Satan tutandan daha çok kazanıyor. 50 liraya alıyordular, 100 liraya satıyordular.
2: Yine aracılar mı kazanıyor bunda da şimdi?
3: Bana göre aracılar kazanıyor. Bu piyasa dengesi, bu balığın bu yani.
2: Birçok ürün için aynı şey geçerli mi?
3: Birçok ürün de belki de bol olunca ucuz oluyor. Yani yapacak. Fakat palamut bu sene yani Allah verdi, Allah'a şükürler olsun. Gerçekten çok bol. Yani 10 bin kasa.
2: Ya işte bolsa bıraksınlar da insanlar bol bol yesin. Yani zaten 3 kuruşu bir araya getiremeyen bir sürü insanın en kolay alabileceği şey palamuttur. Eskiden ama de bilirim ben. Palamut fakir ekmeği diye tabir edilen bir balıktır.
3: Çok güzel ama balıkçıdan 27 liraya, balıkçı bunu bak 27 liraya satıyor. 27 liraya zarar ederek satıyor. Ama 27 liraya alan 50 liraya satıyor, 25 lira kazanıyor.
2: Vallahi İstanbul'da 150-200 lira. Ben 20-50 liraya bir palamut görmedim.
3: Vallahi biz Trabzon'dayız, kusura bakma ya.
2: O zaman Trabzon'a geleceğiz palamut içinde.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, palamut bolluğuna rağmen balıkçıların palamut tutmama duyurusunu canlı yayında detaylandırdı. Vatandaşın balığı ucuza, uyguna yemesine karşı değiliz ama diyen Ahmet Mutlu, mazot fiyatlarının arttığını iddia etti. Mutlu, çalışarak batan bir sektör varsa o da balıkçılık, dedi. Satan tutandan daha çok kazanıyor diyen Ahmet Mutlu, aracıların daha çok kazandığını iddia etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: just understand what is ours and what is eternally called to.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Dünyanın dönüşüyle atom saatleri arasındaki farkı gidermek için kullanılan artık saniye uygulamasının kaldırılması gündemde. Uluslararası zaman standartlarına ilişkin düzenlemenin küresel teknoloji sistemlerinde yaşanabilecek senkronizasyon sorunlarını azaltması hedefleniyor. 1972'den bu yana dünya saatlerine 27 kez eklenen artık saniye, dünyanın dönüş hızındaki değişimler nedeniyle astronomik zamanla atom saatlerine dayalı zaman arasındaki farkı sınırlamak için kullanılıyor. Ancak uygulamanın düzensiz aralıklarla yapılması, internet altyapıları, veri merkezleri ve finansal işlem sistemlerinde aksamalara yol açabiliyor. Dünyanın dönüş hızı, ayın kütle çekim etkisi, gezegenin iç katmanlarındaki hareketler, atmosfer ve okyanuslardaki değişimler gibi çeşitli etkenlerle farklılık gösterebiliyor. İklim değişikliği nedeniyle buzulların erimesi ve su kütlelerinin yeniden dağılması da bu süreci etkileyebiliyor. Artık saniye uygulaması, teknoloji şirketlerinin zaman senkronizasyonunda karşılaştığı güçlükler nedeniyle uzun süredir tartışılıyor. 2012'de eklenen bir saniyenin bazı internet hizmetlerinde ve uçuş rezervasyon sistemlerinde aksaklıklara neden olduğu bildirilmişti. Uygulamanın kaldırılması tartışmalarında negatif artık saniye ihtimali de etkili oldu. Dünyanın dönüş hızındaki değişimler, gelecekte atom zamanıyla astronomik zaman arasındaki farkı gidermek için bir saniye eklemek yerine bir saniye çıkarılmasını gerektirebilir. Ancak negatif artık saniye bugüne kadar uygulanmadı ve kritik dijital sistemlerde oluşturabileceği etkiler konusunda endişeler bulunuyor. Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu bünyesinde ele alınan düzenlemeyle iki zaman sistemi arasındaki farkın düzenli artık saniyelerle giderilmesi yerine zaman içinde birikmesine izin verilmesi öngörülüyor. Böylece küresel sistemlerin daha öngörülebilir bir zaman standardıyla çalışması amaçlanıyor. Artık saniyenin kaldırılmasına ilişkin süreç, 2022'de alınan ve uygulamanın en geç 2035'e kadar sona erdirilmesini öngören kararın ardından yeniden gündeme geldi. Yeni düzenlemenin takvimi ve yürürlüğe girişine ilişkin ayrıntılarsa uluslararası karar sürecine bağlı olacak. 1972'den bu yana kullanılan artık saniye uygulamasının kaldırılması gündemde. Dünyanın dönüşüyle atom saatleri arasındaki farkı gidermek için yapılan düzeltmeler, dijital sistemlerde senkronizasyon sorunlarına yol açabildiği için uluslararası zaman standartlarının değiştirilmesi tartışılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
4: Radyo Sputnik.
5: Radyo Sputnik.
4: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, fon vurgununun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne araştırması için neden Meclis Araştırma Komisyonu kurulamadığını canlı yayında anlattı. İktidarın olayın daha fazla konuşulmasını istemediğini savunan Doğan şunları söyledi.
2: Komisyon yok. Neden yoku? Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan'la konuşacağız. Araştırma komisyonu kurulmuyor.
3: Evet, yani çok önemli bir soru. Biz de mecliste bu soruyu soruyoruz. Malumunuz geçen hafta 5 muhalefet partisi de fon vurgunuyla ilgili komisyon kurulmasına yönelik meclis önergeleri vermişlerdi. Hepsi reddedildi. Neden böyle olduğuna dair hem AK Parti'ye oy verenlerin hem de muhalefet parti seçmeninin iç dünyasında bir cevabı var bu işin. AK Parti iktidarı da istiyor ki bu olay çok konuşulmasın. Çünkü bu olay gerçekten toplumu çok ama çok etkiledi. Bu skandalın sadece ekonomik değil, ahlaki boyutu da var. Bu fotoğraf bu ülkede hem derin bir yara oluşturdu hem de AK Parti'yi sarsacak boyutta da gündem oldu. Sizin bu komisyonu kurmamıza engel olmanızın karşılığı biz bu olaydan haberimiz vardı. Zaten bu olayı biliyorduk ve bundan rahatsız değildik. Sadece duyulmuş olması, gündeme gelmiş olması bizi rahatsız etti anlamına geldik ki öyledir de. Bir dönem AK Parti'nin bir yetkili bir tabir kullanmıştı. Hırsızlık yapan benim adamımsa sahip çıkar. Siz şimdi komisyon kurdurtmayarak hırsıza sahip çıkmış oluyorsunuz. Kenelere sahip çıkmış oluyorsunuz. Ahlaksızlığa sahip çıkmış oluyorsunuz ve hırsızlık yapan benim adamımsa sahip çıkarım anlayışını kurumsal bir hale getirmiş oluyorsunuz. Temiz eller operasyonuna ihtiyacı var. Türkiye'nin temiz siyasete ihtiyacı var. Çünkü olay Anadolu tabiriyle söylüyorum. Zıvanadan çıkmış bir hale gelmişti. Şimdi iktidar gördük ki bundan büyük bir korkusu var, çekincesi var. Kapatma kararı almış gibi hissediyorum ama inşallah bu böyle olmaz. Araştırma komisyonu mutlaka kurulup bunu yapan kenelerin ve yüzsüzlerin ve ahlaksızların üzerine gidilmesidir. Ama iktidar partisinin neden korktuğu ve bunu neden kapatmak istediğini Türkiye'de herkes hissediyor ama fiili noktada neden olduğunu uzun zamanda da olsa mutlaka ama mutlaka herkes görecektir. Yani bu olaydan ben asla kaçış olmadığına inanıyorum. AK Parti içerisinde de az çok, miktar bilmem, bagajı olmayan arkadaşlarla görüştüğümüzde onların en az bizim kadar rahatsız olduklarına şahitlik ediyoruz. Zaten onların da kendi bünyesinde tartışmalar var. Temiz olan insanlar, milletvekili arkadaşlar diyorlar ki sonuna kadar gidilmesi lazım. Kim olursa olsun. İnşallah onların yaklaşımı o parti bünyesinde galip gelir. Türkiye'de bu konuyu gündemden kapatarak değil, tam tersine bu kirli işaret olanlardan kurtularak kurtulmuş olur.
2: Bu mekanizmada böyle bir arınma, böyle bir temiz el operasyonu olabileceğine inanıyor musunuz?
3: Bunu yapmadıkları takdirde bu AK Parti iktidarının yıkılmasına neden olur. Mecburiyetten de olsa buna evet deme ihtimallerini görüyorum. Mecburiyetten de olsa.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına katılan Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, fon vurgununun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne araştırması için neden Meclis Araştırma Komisyonu kurulamadığını canlı yayında anlattı. Fon vurgunu AK Parti iktidarını yıkabilir diyen Doğan, komisyon kurdurmayarak hırsıza sahip çıkıyorlar ifadesini kullandı. Olay zıvanadan çıktı diyen Saadet Partili Mesut Doğan, temiz eller operasyonuna ihtiyaç olduğunu savundu. Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, AK Parti bu olayın üzerini kapatmaya çalışıyor ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifinin görüşmelerine başlandı. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB davasının 98. günü başladı. Unutulmaz şarkılarıyla tanınan şarkıcı ve besteci Alpay, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde Halk TV'nin İstanbul'daki ofisinde arama başlattı. Kanala kayyum atandı, yayınlar durduruldu. Halk TV'ye yönelik operasyon kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 11 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu da bulunuyor. Yeni Parti lideri Özgür Özel de Halk TV'ye kayyum atanmasının ardından Silivri'de konuştu.
2: Arkadaşlar, Halk TV'ye kayyum atanması, muhalefetin sesini duyuran birkaç televizyonun kayyum atanıp kapatılmasını bekliyor muyduk? Bekliyorduk. Halk TV'ye kayyum atarlar mı? Atarlar. Ne zaman atarlar? En sona geldiklerinde artık onu da yaparlardı. Bu hükümetin en sona geldiği anlaşılıyor artık.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifinin görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan yeni partili milletvekilleri Halk TV'ye kayyum kararını göz ve ağızlarına siyah bant çekerek protesto etti. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB davasının 98. günü başladı. 19 Mart 2025'ten bu yana cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor. İmamoğlu'nun ve avukatların savunmasının 4 gün sürmesi bekleniyor. Eylül'de Gel, Fabrika Kızı ve Kara Tren gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan şarkıcı ve besteci Alpay 91 yaşında yaşamını yitirdi. Türk pop müziğinin duayen isimlerinden Alpay aramızdan ayrıldı. Usta sanatçının vefat haberini gazeteci Nasuh Bektaş sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Bektaş yaptığı paylaşımda müzik dünyasının önemli isimlerinden Alpay hayatını kaybetti. Sevenlerine başsağlığı diliyorum ifadelerine yer verdi. Sanatçının ölüm sebebi ve cenaze detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Şişli'de 10 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mezdeke Dans Grubu üyesi Aynur Kambur cinayetine ilişkin ilk duruşma başladı. Hakim karşısına çıkan sanıklar Bülent Gündüz, Fazlı Kar, Serdar Kar ve Yüksel Kar hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağır müebbet isteniyor. 5 Nisan 2025'te Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde 16 yaşındaki Gülden Johnny'nin 30 bıçak darbesiyle öldürülmesinin ardından kanlı montları yıkayıp bıçağı atmakla suçlanan katilin ailesi hakim karşısına çıktı. Mahkeme anne, baba ve teyzeye 5'er ay hapis verip hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Karara tepki gösteren abla Nurhan Alüzrek kardeşinin 8 saat ölüme terk edildiğini söyledi. 4 meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor. Kamuoyunda yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaportun kapsamının genişletilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni bir kanun teklifi sunuldu. Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, meslekte 15 yılını dolduran tabip, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılara yeşil pasaport verilmesini teklif etti.
0: Ekonomi.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı çeltik alım fiyatlarını açıkladı. Baldo grubu çeltikte ton başına 45 bin lira fiyat belirlenirken diğer çeşitlerde alım fiyatı 32 bin liraya kadar düşüyor. Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi çeltik alımlarına 15 Ekim'de başlayacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.192 puanda, serbest piyasada dolar 49 lira 39 kuruş, euro 55 lira 32 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.596, çeyrek altın 10.750, tam altın 42.861, ata altını ise 43.946 lira. Yayınımız Serhat Ayan'ın sunduğu yeni...

0: Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın tam ortasında da sizlerle birlikteyiz. Yeni şeyleri konuşmak için efendim. Bugün konuşacağımız yeni şeyler gerçekten de yeni şeyler. Bizim hayatımızdaki enteresan şeyler. Evet, bunun için çok önemli bir konu buraya davet ettik. Sağ olsun, kendisi de kabul etti. Hattımızda Bahçeli Evler Memorial Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümünden Profesör Doktor Rümeysa Atabey var. Merhabalar efendim.
2: Merhaba.
1: Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Bu önemli konuları sizden duyabilmek harika olacak efendim.
2: Ben de teşekkür ediyorum nazik davetiniz için.
1: Sayın hocam, şimdi şöyle, kanser tabii hayatımızın ve tıbbın en önemli konularından bir tanesi. Sürekli bunun üstüne gidilen, atılan adımları konuşuyoruz burada. Geçtiğimiz günlerde Amerika'da FDA enteresan bir karar verdi. Enteresan demeyeyim ama çok önemli bence, tarihi kararlarından bir tanesini verdi. Ve yeni bir tanı konusunda bir karar açıkladı. Bunun detayını sizden alabilmeyi çok isterim.
2: Tabii. Tabii ki şimdi biz Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayındayız. Bir onkolog olarak bir iki cümleyle bunun bir açılışını, bir vurgusunu yapmak isterim izninizle.
1: Harikasınız.
2: Şimdi 8 kadından biri meme kanseri oluyor. Biliyoruz kanserde genlerle ilişkili bir hastalık. Şöyle, biz anne babamızdan genleri alıyoruz ama bu genlerin hangisinin hayat boyu aktifleşip bizi kanser yapacağını, işte hangimizde suskun kalacağını ve kanser olmayacağımızı bizim alışkanlıklarımız belirliyor. Eğer biz o 8 kadından bir tanesi olacaksak, yani ömrü boyunca meme kanserine yakalanacak o kadın olacaksak, bunun için de elimizde erken tanı diye bir silah var. O yüzden iki memeniz olduğunu, bu meme kanserinin 8 kadından birinin başına geldiğini, erken tanıyla hiç ilaç olmaksızın bile tam olarak iyileşebileceğini unutmayın. Korkmayın, ketenlerde, aile sağlığı merkezlerinde de ücretsiz olarak yapılan yıllık taramalarınızı, mamografilerinizi lütfen yaptırın. İlk vurgumuz bu olsun.
1: Ne kadar güzel bir vurgu yaptınız hocam. Çok teşekkür ediyorum bunun için size.
2: Rica ederim. Yani bundan insanlar ya bir şey çıkarsa diye korkuyor. Çıkacağı varsa çıksın ve bir an önce sizin başınıza çorap örmeden erken tanıyla, erken evrede bundan kurtulun. Şimdi klasik vurgumuzu yaptıktan sonra bu güncel bilgiyle ilgili kısaca bir bilgi vermek istiyorum size. Haber
1: Lütfen.
2: Vermek istiyorum. Bu Eylül ayında dediğiniz gibi FDA onayı aldı. Samidestrant denilen bir hormon hedefli ilaç. Bu ileri evre metastatik meme kanseri dediğimiz hormona duyarlı tipte bizim klasik olarak uyguladığımız tedaviler var. Bunlar hap şeklinde tedaviler. Meme kanserini bölün, işte büyü emri veren hormonal yolu kırmak. Büyü emrini ortadan kaldırmak bu ilaçların amacı. Fakat biz onkolojide ileri evre hastaların takibinde diyoruz ki işte 2 ayda 3 ayda bir bilimleri çekiliyor. PET, tomografi, artık hekime hangisini uygun gördüyse muayenesini yapıyor. Diyoruz ki işte filmlerde ilerleme yok. İşler şu anda yolunda görünüyor. Şu ana kadarki gidişat klasik oturmuş yaklaşım ileri evre hastalarımızda böyle. Ama bu son çalışma bize gösterdi ki ileri evre meme kanserli hastalarda biz eğer 3 ayda bir kanda sıvı biyopsiyle ya da diğer adı likit biyopsiyle bu ctDNA dediğimiz tümörden kana salınan küçücük ayak izlerini, küçücük tümör genlerini eğer kandan tespit edersek, burada da ESR1 dediğimiz bir ilaç direnci göstergesini saptarsak, 2 hap alan hastada hapların birini tutup diğer hapı bu direnci kıran bir hapa değiştirdiğimizde, işte bu semizestrant dediğimiz hap şeklinde tedavi bunlar, değiştirdiğimizde hastalığının ilerlemesini 7-8 ay kadar öteleyebiliyoruz.
1: Süper.
2: Evet, bu çok güncel bir haber ve ilk defa FDA daha filmlerde ilerleme olmadan kandan tümörün direnç geliştirdiğini tespit ederek ilacı değiştirmenin faydalı olduğunu gösteren bu çalışmayla semizestrant dediğimiz ilaca onay verdi.

0: Şimdi bu ilaç henüz Türkiye'de yok. Yani TED'den, yurt dışından getirtilebiliyor. Henüz ruhsatı da yok. Çünkü taze sıcak bir çalışma bu. Şu anda paylaştığımız şey. Ama evet. ileride çok ümit vaat ediyor. Bizim onkoloji hastalarına mutlaka verelim dememizi sağlayan genel sağ kalım, yani hastanın ömrünü ne kadar iyileştirdiğine dair henüz daha sonuçları olgunlaşmadı. Yani biraz daha evet. sabırlı olup sonuçları görmek gerekiyor. Ama bu ilerlemeyi ertelemesi, ötelemesi bile, primler normalken bunu başarması bile hastalıkta ilaç onayını almasını, FDA'nın onayını almasını sağladı.
1: Süper bir şey bu. Yani tekrar toparlamak gerekirse hızlıca şöyle bir şey diyoruz değil mi Sayın Hocam? Yani PET, scan vesaire gibi birçok tanı yöntemlerimiz var bizim. Bu tanı evet. yöntemlerinden daha hızlı ve belki uzun vadeli sonuçlar verebilecek bir kan testi yapıyoruz. Kan testinde de kanserli hücrelerin kana bıraktığı bazı belirteçlerin, bazı işte ne bileyim ipuçlarının öncesinde anlayabiliyoruz ve çok hızlı cevap verebiliyoruz buna.
0: Aynen öyle. Yani biz bunu filmlerde hastalık diyelim, hastanın kemiğinde sıçrama var. PET'te kemikte bir ilerleme yok. Bakmışız, verdiğiniz ilaçlar işe yaramış. Hastalık durdurulmuş durumda. Bu eğer kandaki testi pozitif saptarsak 6 ay sonrasında hastalık ilerlemeye başlıyor. Biz 6 ay önceden bunu kestirebiliyoruz.
1: Ve bu kuru yani bu 6 ayda inanılmaz bir zaman değil mi Sayın Hocam? Özellikle tedavi uygulayanlar için.
0: Elbette. Elbette öyle. Çünkü hasta o stresi yaşamamış oluyor. Yani daha kemiklerinde, filmde ilerleme yokken, hasta hastalığın ilerlediği stresine düşmeden biz etkin bir ilaçla bunu kırabiliyoruz ve iyi bir sürede erteleyebiliyoruz.
1: Bu sadece meme kanseri vesaire için mi söz konusudur? Bütün kanser türlerine yayılabilecek bir tedavi haline dönüşebilir mi Sayın Hocam?
0: Yayılabilir. Açıkçası şöyle, şu anki bu data, yani filmde ilerleme olmadan sadece kanda ilaca direnç geliştiğini anlayıp İlaç değişikliğine gitme yöntemi şu anda meme kanserinde var. Diğer tümörlerde ise bu CT DNA yani sıvı biyopsinin kullanım alanı aslında giderek artıyor. Ama önce şunu söylemek istiyorum. Yani biz onkolog olarak hastalarda buna çok ilgi duyuyor. Hani sıvı biyopsi CT DNA'ya. Diğer tümörlerde de. Bir şeyi bulduk. Bulunca ne yapacağız? Bunun bir yanıtının olması gerekiyor. Yani kuru kuru mesela erken evre meme kanseri tedavisi bitti. Biz sıvı biyopside hastalığın tekrarlayacağını 1-2 yıl önceden öngörebiliyoruz. Eğer DNA'sını saptarsak. Ama bunu öngörmenin şu anda hastaya bir faydası yok. Bunlar hem pahalı testler hem tedaviyi değiştirmiyor. Bir de hasta tekrarlayacak bir stres yaratıyor. O yüzden erken evrede şu anda bunu kullanmıyoruz. Meme kanseri örneğini verdim. Ama mesela bir mesane kanserinde erken evrede ameliyat oldu hasta. Takiplerde kanda biz bu tümörün DNA'sını gördük. Filmler yine temiz. Bu durumda da mesela immünoterapi verdiğimizde hastanın ömrünü uzattığını gördük. Her kanserde kullanım alanı farklı olabiliyor.
1: Vallahi süper bir şey bu. Biraz bilim kurgu gibi konuşmak gerekirse Sayın Hocam, bunu daha orta ve çok uzun vadede kanser daha hiç konuşulmadan, vücutta hiç böyle bir şey yokken ya da şüphesi yokken bunları saptamak da mümkün olabilir mi? Tamamen bilim kurgusal
0: olabilir.
1: Olarak soruyorum.
0: Olabilir. Elbette. Ve bu çok heyecan verici bir şey. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani mesela kalın bağırsak kanseri için örnek vereyim. Görüyorsunuz hastanın tümör karaciğerine yayılmış, bir sürü yerinde var, filmde görüyoruz yani artık bu makroskopik hastalık. Ama 5 tümörden bir tanesi kana bu parçacığı salmayabiliyor.
1: Evet.
0: Yani en başta pozitifken negatifleşmesi önemli oluyor. Bir de mesela hiç tümörü olmayan hastayı biz bu yöntemle tarayıp erken tanı koyabilir miyiz? Ben gelecekte bunun olacağına inanıyorum.
1: Süper. Süper. Yani bu bize güzel bir ışık verdi en azından gelecek için. Peki Sayın Hocam, yani bunları yapmak şu an için tabii dünyada sizin de belirttiğiniz gibi Eylül ayında daha Amerika'da Food and Drug Administration'dan onayını almış bir şeyden bahsediyoruz. Bunun dünyaya yayılması herhalde bir sene, iki seneyi bulur değil mi?
0: Evet de. Mesela Avrupa'da da onayını aldı. Bizdeki hastalar da ulaşabilir ama özel sağlık sigortalı ya da SGK'nın ödemesini değil. Bu arada sıvı biyopsi bizim ülkemizde yapılabiliyor. Güvenilir bir şekilde yapılabiliyor. Süper. Ama ilaca erişim için hasta kendi imkanlarını yurt dışından temin ederek kullanmak durumunda kalabilir. Genel sağ kalım için de biraz daha beklemek lazım. Yani gerçekten hastanın ömrünü de uzatıyor mu toplamda? Sadece hastalığın gelmesini mi geciktiriyor? Bunu anlamak için biraz daha zamana ihtiyaç var.
1: Umarım yakın vadede hani bu konudaki regülasyonlar da devreye girer ve ülkemizde de bunlar bir şekilde kullanılmaya başlanır hastalara devlet desteğiyle.
0: Umarım. O tarafa gider ama ne kadar süre alır bunu zaman gösterecek.
1: Tabii. Yani tabii ilaçtan bahsettiğimiz zaman Sayın Hocam insanlar şey düşünüyorlar. Gazetede bir haber çıktı hemen yarın o devreye girecekmiş gibi düşünüyorlar ama ilaç dünyası çok da öyle yürümüyor değil mi?
0: Çok da öyle yürümüyor. Bir de gerçek yaşam verisi diye bir şey var. Yani yayında çıkanla gerçek hayatta uygulamaya başladığınızda da farklı oluşabiliyor. Aslında yani böyle çarpıcı sonuç almak çok insanı tabii ki etkiliyor ama biraz daha kullanıma girdikten sonra olgun verilerle hareket etmek daha güvenli geliyor bana da.
1: Kesinlikle. Yani bunu da özellikle söyleyelim. Şimdi hastalarımız şey demesinler. Bu konudan muzdarip olan insanlar oley çıktı hadi biz şimdi bir şey yapalım demek için çok erken. Yani o kadar hızlı yürümüyor işler. Bunu muhtemelen biliyordur bilenler ama bir kere daha dile getirmekte ben büyük fayda gördüm.
0: Tabii ki. Çok doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle.
1: Valla Sayın Hocam inşallah bu ve benzeri metodlarla biz her hafta böylesi bir konuyu mutlaka masaya yatırıyoruz. Bu ve benzeri metodlarla inşallah bu kanser denen illeti biraz ötesine geçmeye başarırız insanlık olarak. Ama hani bunun daha kolay bir yolu var. Öncelikle erken tanı için testlerimizi vesaireleri yaptırmak. Bir de bize hani kanser yaptığı çok bariz olan şu bazı maddelerden uzak durmak değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Söylediğiniz o kadar can alıcı bir cümle ki yani Ekim ayına manşet olabilecek bir cümle. Bakın bu size bahsettiğim hani heyecanlanıyoruz, erkenden kanla tespit edersek hasta ilacı değiştirip hastalığın ilerlemesini 6 ay öteliyoruz dediğimiz dünyanın parası olan ilaçlar var ya, bunlar ileri evrede göstermiş bir şey. Halbuki hiç olmamak ya da olunca erken evrede kurtulmak çok daha basit, çok daha mantıklı. Ama bunun için korkmamak, üşenmemek gerekiyor. O
1: Kesinlikle.
0: yüzden ben bütün hanımları memelerini bir muayene ettirmeye ve mamografilerini yaptırmaya davet ediyorum.
1: Valla çevremizdeki insanlara da biz bunu söylüyoruz. Mesela bizim aile hekimimiz çok enteresan bir insan. Bize gayta testi yaptırıyor, bunu şeyleri istiyor, kendisi yapıyor filan. Yani çok o aslında ufak tefek böyle hiç de bize bir zarar vermeyecek ufak tefek şeyler var dikkat etmemiz gereken. Bunlara baktığımızda gerçekten de o bahsettiğimiz kötücül ileri evrelere varmadan bir şeylerin üstüne gidebiliriz sanki.
0: Kesinlikle öyle ama benim Türk toplumunda dikkatimi çeken şey şu. Ya bir şey çıkarsa, yani
1: Ay
0: herhangi
1: Allah'ım.
0: bir hastalık, herhangi bir şikayette bile böyle.
1: Evet.
0: Hastanelere gitmeyeyim, uğraşmayayım işte ya çıkarsa bu bizde oturmuş bir psikolojik altyapı. Bunun da irdelenmesi
1: Maalesef.
0: gerekiyor bence. Çıkarsa küçükken
1: Evet.
0: hallederim demeye gitmiyor iş. Şikayetim yok
1: Evet yani.
0: gitmeyeyim diye oluyor ama onun sonucu da güzel olmuyor maalesef.
1: Vallahi Sayın Hocam harika bir noktaya yine parmak bastınız. Bu haftayı yine bir farkındalık olarak bolca kullanalım. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum.
1: Saygılar sunuyorum Sayın
0: İyi
1: Hocam. Görüşmek
0: yayınlar.
1: üzere.
0: Bir
1: Sağ
0: mukabele.
1: olun
0: Hoşça
1: efendim.
0: kalın. İyi günler.
1: Evet, Bahçeliyeler Memorial Hastanesi Tıbbi Onkoloji bölümünden Profesör Doktor Rümeysa Atabey ile konuştuk efendim. Evet yani ha, bu arada bu size şunu vermesin. Oley, kansere çözüm bulundu. O zaman istediğim kadar o kötü şeyleri içime çekeyim, kötü şeyleri yapayım, yiyeyim, içeyim falan. Bu değil yani. Siz önce kendinizi koruyacaksınız. Allah korusun buna rağmen bir şeyler oluyorsa bunları engellemeye çalışıyor tıp ve bilim dünyası. Bunu da şöyle bir olanca ağırlığıyla bir kenara bırakalım efendim. Adını bile anmadığımız şeyleri ötesine geçebilme adına. Şimdi efendim geçelim bir başka konuya. Enteresan bu haftanın haberleri böyle üst üste geldi. Muhtemelen bir kısmınız duymuştur ama ben şöyle bir çevremi yokladım. Onlar da bayağı bir aa dediler bana. O yüzden de bu haberi size hemen vermek istiyorum. Şimdi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu var biliyorsunuz BDDK. Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırını yeniden belirlemiş. Şöyle ki ulaşılabilir fiyatları biraz daha 12 aylık taksitlere doğru götürmüşler. Yani 40 bin liranın altında mesela siz bir telefon almak istiyorsanız 40 bin liranın altındaki telefonlar için 12 ay taksit artık yapılabiliyor. Bunu bir müjde olarak mı alırsınız, ne olarak alırsınız bilmiyorum. İşte 40 binin üstünde var yani 300 bin liraya kadar telefonlar var, 200 bin liralık telefonlar var. O telefonlar için taksitler 3 ay. Ama 40 bin liranın altında, yani böylesi şey telefonlar için, lüks artık sayılmayan telefonlar için 12 aya kadar taksit geldi. Şimdi bu neden gitmişti, neden geldiği biraz hatırlatmak gerekirse sizlere, benim kendi öngörülerimi söyleyeyim ben size. Enflasyonu insanlar harcama yapmazlarsa düşürürüz gibi bir algı oluştu. Nasıl ki hani faiz sebep mi sonuç mu filan tartışmaları gibi. İnsanlar para harcamazsa enflasyon da olmaz dediler. İnsanların en çok para harcadığı yerler neresi? İşte mesela cep telefonları. Cep telefonlarına insanlar para harcamazsa enflasyon da o kadar hızlı artmaz dediler. Cep telefonlarına neden para harcıyorlar? Çünkü insanların cep telefonuna verecek parası yok. Bunu taksitle alıyorlardı. Taksiti kesersek cep telefonu da almaz diye düşündüler. Ama yani şunu unutuyorlar. Cep telefonu bugün bir hayatımızı güzelleştiren bir araç değil. Olmazsa da olur bir lüks tüketim maddesi değil. Cep telefonuyla havyarı aynı yere koymak çok çok yanlış. Yani aklıma başka kelimeler de geliyor ama radyoda bunları kullanmıyoruz tabii hep birlikte. Yani cep telefonu bir ağır ihtiyaç maddesi, olmazsa olmazımız. Dolayısıyla cep telefonlarının en azından 40 bin liraya kadar olanları, yani orta ve düşük modellerin, ortanın biraz daha altı modellerinde artık böyle bir şey mümkün. 12 ay taksit mümkün. Bunu ben bir müjde olarak vereyim ama aslında bu müjde değil. Yani bu zaten olması gereken bir şey. Bir de hani ekonomist olanlar birazcık böyle çarpma, bölme, çıkartma, toplama yapsalardı şunu görebilirlerdi. Siz böyle bir şey yaparsanız insanlar daha fazla düşük modellere, orta ve altı modellere yönelirler 12 ay taksitle. Ve böylece de lükse doğru gitmekten kendilerini biraz daha alıkoyarlar. Hani olmuşken madem bu kadar borcun altına giriyorum bari lüksün borcunun altına gireyim yerine dur bak bu alınabilir bir şey. Çünkü 40 bin liralık telefon dediğimizde ayda 3 bin lira, 3.500 lira bir para yapıyor ve tabii ki yine bugünkü asgari ücret, emekli maaşı vesairelerle baktığımızda gerçekten yine ödemesi zor bir rakam. Ama imkansız değil. Yani bir seferde 40 bin lira vereceksin arkadaşım. Dan biraz daha mantıklı bir yere geliyor. Yani bunu yaşlılar için düşünün, yaş almışlar için düşünün, emekliler için düşünün, geliri olmayanlar için düşünün, gençler için düşünün. Çok önemli bir maddeydi bu. Bunu da burada bir kere daha dile getirmek istedim. Ben belki duyanlar olur. Yani belki duyanlar, görenler olur. Şimdi bence yine bugünün en önemli konularından bir tanesi Sera Kadıgil'in yaptığı bir açıklama. Yani Sera Kadıgil şöyle bir açıklama yaptı. TİP, Türkiye İşçi Partisi'nin hesaplarına, Twitter hesaplarına erişim engeli geldiğini söyledi. Ben birisinden duydum bunu. Yok ya dedim, böyle bir şey yoktur dedim. Yani çünkü bir siyasi partinin hesaplarına, sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirmek çünkü bayağı bildiğiniz her anlamda çok yüksek boyutlu bir sansür. Yani bir hani şimdi bugün evet bir televizyon kanalı da kapatıldı vesaire filan falan ama farklı sebepler ortaya konarak. Ama çok acayip geldi bana. Yani bir siyasi partinin halka ulaşmak için kullanabileceği yegane ses verme mekanizmasının kapatılma cüreti diyeyim ben buna. Ben bunu cüret olarak adlandırıyorum. Bilmiyorum sizler ne dersiniz? Bana çok yanlış geldi. Çok yanlış geldi. Bu konuda şöyle bir dünyaya baktım. Yani bu arada yani tip genel merkez hesabı et tip genel merkez hesabı kapatılmış, engellenmesine karar verilen hesap 582 bin takipçiye ulaşıyor. Bunun için hukuki dayanak anlamında 56-51 sayılı kanunun, internet sansür kanununun 8A maddesi kullanılmış. Kararı veren mahkeme veya makam henüz açıklığa kavuşmamış. Hani nedir ne değildir söylemek anlamında kararın somut gerekçesi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Yani biz bir kapatalım, size sonra neden kapattığımızı söyleriz gibi çok demokratik bir bakış açısı var burada. Süper. Tibin bu arada bu konuda yaptığı açıklamayı ben araştırdım ve buldum. Şöyle, tip diyor ki bu konuda erişim engeli kararına ilişkin açıklamasında partimizin genel merkez ve İstanbul İl Başkanlığı'nın X hesaplarına erişim engeli kararı verildiğini sosyal medya aracılığıyla öğrendik diyorlar. Yani partiye de bir duyuru yok diye anlıyorum buradan. Söz konusu kararlar ise henüz uygulamaya konmamıştır diyorlar. Yaptığımız incelemede fon vurgunu ifşa ettiğimiz açıklama ve yayınlarımız için bu bir baskı ve sansüre maruz kaldığımız anlaşılmaktadır. Bir siyasi partinin sözünün engellenmeye çalışılması açıkça özgürlüklere ve hukuka aykırıdır diyorlar. Yani siyasi partilere dönük bir saldırı niteliğindedir diyorlar. Ben bunun ya şurayı yanlış söylemişler diyebileceğim herhangi bir şey yok burada. Yani gayet açık her şey çok net efendim. Aynı bazı televizyon kanallarının da kapatılması, başları da kayyum atanması gibi diyelim. Biraz hadi teknoloji haberlerine doğru gidelim. Ben çünkü buraya girdikçe çok bunalıyorum. Gerçekten de çok üzülüyorum. Şöyle bir teknoloji haberi var. Biraz iç karartıcı birkaç teknoloji haberimiz var bugün. Onlardan bahsedeyim ben size. Antropik bir uyarı yaptı. Antropik ne? Kim? Claude'un yaratıcısı. Bugün hani en revaçta, en azından ağır yapay zekaya ağır iş yaptırtmak isteyenler için çok revaçta bir mekanizmadan bahsediyoruz, şirketten bahsediyoruz. Dedi ki yapay zeka evlerimizde kendi kendine çoğalabilir dedi. Virüs gibi. Daha acayip değil mi? Şimdi gelişmiş modellerin internete bağlı ev cihazlarına sızarak kendi kopyalarını oluşturabilecek kapasiteye birkaç ay içinde ulaşabileceği konusunda uyarmış bizi. Araştırmacılara göre bu gelişme yapay zekanın insan denetiminden çıkması konusunda yeni bir güvenlik tehdidi oluşturabilir diyor. The Guardian'dan aldım bu haberi efendim. Yani bu Anthropic'in yayınladığı güvenlik raporundan çıktı bu. Yapay zeka sistemlerinin yalnızca bulut sunucularında çalışan yazılımlar olmaktan çıkarak akıllı televizyonlar, buzdolapları, güvenlik kameraları, evin içindeki tabii güvenlik kameraları, robot süpürgeler gibi cihazlara yerleşebileceği bir geleceği ele alıyormuş. Şirketin araştırmacıları kendi kopyalarını farklı cihazlara taşıyabilen otonom sistemlerin merkezi veri merkezlerine bağlı olmadan faaliyet göstermesinin onları durdurmayı ciddi biçimde zorlaştırabileceğini söylüyor. Şimdi biz diyoruz ya hani yapay zekayı hani hep beraber çıktılar dediler ki ya bu yapay zekayı biraz yavaşlatsak mı acaba? İşte bir kısım dedi ki ya işte paraları bitti o yüzden yavaşlatmak istiyorlar. Bir kısım dedi ki çipler bitti o yüzden yavaşlatmak istiyorlar filan. Ama yani her geçen gün altından başka bir şey çıkıyor. Şimdi bizim herkesin evinde bir akıllı cihazı vardır. En kötü telefonlarınız var. İşte ne bileyim saydık ki demin akıllı televizyonlar var mesela. İşte herkesin artık o ulaşılabilir de oldu. Eskiden akıllı televizyonları almak için ciddi $1000'ları gözden çıkartmak gerekiyordu. Şimdi yok bayağı bildiğiniz sıradan ve ortanın altı modellerde bile bayağı akıllı sistemler çalışıyor. Kendi işletim sistemi olan sistemler çalışıyor. Süpürgeler var evin içinde dolaşan işte onu bir şeyler yapan. Yani yapay zeka şunu yapıyor. Tabii gelişmiş yapay zekanın yapma ihtimali olan şeylerden bahsediyoruz. Olan şeylerden bahsetmiyoruz. Diyor ki bu yapay zeka sistemleri buraya küçük çalışan parçacık yapay zeka parçacıkları bırakacak ve onlar veri merkezlerine, sunuculara gitmeye gerek kalmadan evin içinde kendi kendilerini çalıştırabilecekler ve vesaire bir şeyler yapabilecekler diye söylüyor. Şimdi araştırmada özellikle bilgisayar ağlarında kendiliğinden yayılan zararlı yazılımlara benzetilen yapay zeka solucanları üstünde duruyor. Worm deniyor buna, solucan deniyor. Böyle bir sistem internete bağlı cihazların güvenlik açısından açıklarından yararlanıp yeni donanımlara geçebilir ve izini kaybettirebilir diyor. Yani bir yere kendilerini kopyalıyorlar ve biz orada ne olduğunu bilmiyoruz. Nereye kopyalandığını bilmiyoruz ama sadece evinizde akıllı cihazlar varsa onların içinde bir yerde bunlar yaşıyor olacaklar. En kötü senaryolardan birinde birden fazla otonom yapay zeka sisteminin koordineli biçimde çalışarak bir şeyler yapmasından bahsediliyor. Yani şimdi biz tabii gelişmeleri size anlatıyoruz, yeni şeyleri size anlatıyoruz. Mesela diyoruz ki yapay zeka sayesinde işte şunlar daha akıllı çalışıyor, bunlar daha akıllı çalışıyor. Şimdi akıllı çalışmak ne demek? İçinde bazı yazılımların, programların dönmesi ve onları değişen şartlara göre uyumlandırması demek. Mesela ne yapıyorlar? Buzdolaplarında işte dışarının sıcaklığına göre buzdolabının ısısını artırabiliyor ya da düşürebiliyor. Mesela. Ama bu ne oluyor? Fransa'da birkaç hacker girdi ve eksi 20 derecede çalışması gereken şeyleri artı 50 dereceye, hatta bugünkü haberlerde gördüm, artı 150 dereceye kadar çıkarıp bir marketler zincirindeki bütün buzdolaplarının içindeki malların bozulmasını sağlamış. Şimdi şeylere baktım, biraz Twitter'ı gezdim bu konuda, halkımız bu konuda ne düşünüyor diye. Halkımız bu konuda şöyle bir şey düşünüyor, diyor ki Allah belanızı versin, işte bu kadar açlık varken bu kadar malları niye bozdurtuyorsunuz falan diyor. Şimdi bakın, burada başka bir şeye bakmak lazım. Daha büyük bir resme bakmak lazım. Bizim dolaplarımız dışarıdan komut alıyor demek ki. Ve komutlarla kendilerini bir yerden bir yere doğru götürüyorlar. Ama bunları yaparken de bunları da başkalarının da erişmesi mümkün hale getirilmiş. Yani bir hacker'ın buna ulaşabiliyor olması bunun aslında çok zor bir şey ama yapıldığı falan anlamına gelmez. Eğer bir kişi bile buna ulaşabiliyorsa siz bir şeyleri yanlış yaptığınız anlamına gelir. İşte o yanlışlardan nasıl dönülür, bu saatten sonra nasıl bakılır bunlara bilmiyorum. Yani bugün marketin bu işte zincirlerine ulaşabiliyorlarsa yarın kim bilir neye ulaşamazlar. Yani ya bunlar mesela ilaçlara, bir hastaneye Allah korusun ulaşabilirlerse. İşte burada biraz daha bizim kontrolü ele almamız lazım. Biraz daha ciddi adımlar atabiliyor olmamız lazım. Şimdi araştırmacılar da, şimdi söyleyeyim tabii son olarak. Araştırmacılar henüz bu tür bir yayılmanın kesin olarak gerçekleşeceğini söylemiyor. Bu yapay zekanın kendini kopyalaması durumunu. Ama birbirinden farklı senaryolar üstünde duruyorlar. Yani mesela yavaşça yayılan dijital organizmalar, başkalarının işlem kapasitesini ele geçiren sistemler veya büyük veri merkezlerine saldırabilen gelişmiş siber modellerden bahsediliyor. Anthropic'e göre asıl mesele yalnızca saldırıları önlemek değil, merkezi bir kapatma noktası bulunmayan yapay zeka sistemlerinin ortaya çıkması ihtimaline karşı hazırlık yapmak. Yani hani diyorlar ya kapatma düğmesini, biz burada çok tartıştık sizlerle hatırlarsınız. Yapay zekanın bir kapatma düğmesi olsa, buradan basınca yapay zekayı kapatsak ve en azından başımıza bir musibet gelmesini engellesek diye. Şimdi böyle kendini sağa sola küçük parçacıklar halinde kopyalamış bir yapay zekayı tek bir kapatma düğmesiyle kapatamazsınız. Bunu ben size yaklaşık 20 dakika anlatmıştım programlarımızdan bir tanesinde, muhtemelen 2 hafta önce. Yani işler sakata doğru gidiyor. Daha dikkatli olmamız lazım. Daha çok düşünerek iş yapmamız lazım. Hızdan güvenliğe doğru yavaş yavaş artık evrilmeye başlamamız lazım. Kim ne kadar hızlı bir şey çıkacak, çıkaracak konusu bizim başarı kriterimiz olmamalı. Biz kim ne kadar güvenli bir şey çıkartacağı düşünmemiz lazım. Başarı kriterimiz esas bu olmalı. Geçtik efendim haberim. Şöyle bir habere doğru gitmek istiyorum sizlerle. Çin yapay zeka yarışında veri merkezlerini hızla büyütmeye devam ediyormuş efendim. Amerika'nın çip üstünlüğüne karşı enerjiyle cevap veriyormuş. Şimdi Amerika'nın nedir? Bir çip üstünlüğü var değil mi? Çipleri o yapıyor ve hatta dünyada üretilen, işte Tayvan'da üretilen çiplerin de sahibi olarak üstlerine kapaklanmış durumda. Dışarıya kime isterse ona çip veriyor. Yani birilerine zorla veriyor. Mesela Arap dünyasını zorla almalısınız deyip trilyon dolarlık çip satıyor. Diğer taraftan mesela Çin çip isteyince, yo yo yo sen bizim kötü bir şey yaparsın sen bize, biz bunlardan sana vermeyelim diyor. Ama Amerika'nın bu üstünlüğünü Çin enerji tarafındaki gücüyle kapatmaya çalışıyor. Haberin detayına bakalım. Şimdi Çin'in İç Moğolistan bölgesindeki Ulankab kenti ülkenin yapay zeka stratejisini dikkat çekici merkezlerinden birine dönüştürmüş mesela. Buradan başlayalım. Gobi Çölü'nün kenarında bulunan ve nüfusu 2 milyonun altında olan kentte yaklaşık 90 veri merkezinin kurulması planlanıyormuş. Huawei, Kuaşu, VNet gibi Çinli teknoloji şirketlerinin tesislerinin yer aldığı bölgede yalnızca birkaç yıl içinde devasa bir bilgi işlem altyapısı ortaya çıkmış. Şimdi Amerika gelişmiş işlemciler ve toplam bilgi işlem kapasitesinde hala önemli bir üstünlüğe sahip. Bu tartışmaya açık değil. Şimdi Stanford Üniversitesi bu konuda bir araştırma yapmış. 2025 itibariyle Amerika'daki yapay zeka veri merkezi sayısı Çin'dekinin yaklaşık 10 katıymış. Buna karşılık Çin veri merkezleri binalarını çok hızlı inşa edebilmesi ve büyük miktarda yenilenebilir enerji üretmesi sayesinde aradaki farkı kapatmayı hedefliyormuş ve buna da başlamış. Pekin'in açıkladığı 5 yıllık bilgi altyapısı yatırım programının büyüklüğü yaklaşık 560 milyar dolarmış. Çin'in yaklaşımının merkezinde ülkenin batısında üretilen ucuz elektriği doğudaki büyük şehirlerin bilgi işlem ihtiyaçları için kullanma stratejisi varmış. Çünkü büyük bir ülkeden bahsediyoruz, evet. Güneş ve rüzgar enerjisi üretiminin yüksek olduğu bölgelerde kurulan o veri merkezleri zaman zaman kullanılmadan kalan elektrik kapasitesini de değerlendirmeye başlamış. Ülkede yalnızca 2026'nın ilk 6 ayında boşa giden yenilenebilir elektrik miktarının Meksika'nın yıllık tüketimine yaklaşan bir büyüklüğe ulaştığı hedef anlaşılıyormuş. Yani Meksika kadar enerjiyi adamlar üretip kullanamıyorlar diye düşünün. Meksika'nın kullandığı kadar enerji. İnanılmaz bir şey bu. Ve bunu da işte abi boşa gideceğine veri merkezlerinde kullanalım gibi bir bakış açısıyla devreye sokuyorlar. İşte bu da o Çin'in olası başarılarını gösteriyor. Şimdi Çin'in önündeki en büyük engel tabii ki burada yapay zeka çipleri, ama hangi yapay zeka çipleri? Gelişmiş yapay zeka çipleri. Amerika'nın ihracat kısıtlamaları Nvidia ve AMD gibi şirketlerin bazı üst düzey işlemcilerine erişimi sınırlandırmış durumda. Ama Huawei ve diğer Çin yerli üreticiler alternatifler geliştirse de performans ve üretim kapasitesi bakımından eksikleri hala sürüyormuş. Hala Nvidia ve AMD seviyesinde değiller. Ayrıca yeterli müşteri ve işlemci bulunmadan inşa edilen ekonomik olarak atıl kalabilecek veri merkezleri de ayrı bir risk oluşturuyor. Siz veri merkezini yaptınız, lök lök elektrik çekiyor ama bir şey üretemiyor çünkü işlemcisi yok. O da Çin için ayrı bir risk efendim. Yani bunu da söylememiz lazım. İsterseniz bir minik müzik arasına gidelim. Şöyle bir derin nefes alalım. Ardından böyle enteresan yine yapay zeka haberlerini sizlere vermeye devam edeceğim efendim.

0: Yeni Şeyler rehberinde Radyo Sputnik'te ben Serhat Ayan efendim sizlerle birlikteyiz. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Diyelim hemen devam edelim konularımıza. Şimdi yapay zekaya hızla geçen şirketler ufak ufak geri adımlar atmaya başlamış. Bu da günün enteresan haberlerinden bir tanesi. Çünkü neden geri adım atıyorlar? Çünkü efendim çalışanlar makinelerin, o yapay zekaların hatalarını düzeltmekten yorulmuşlar. Astarı yüzünden pahalıya gelmeye başlamış. Yani hayatımızı kolaylaştırmak yerine hayatımızı daha zor bir hale getirmeye başlamış. Enteresan bir haber. Meta'nın yapay zeka ajanlarıyla daha az çalışan kullanma yönündeki bazı planlarını yeniden değerlendirdiği bildirilmiş. Bunun nedenlerinden biri yapay zekanın ürettiği teknik ve güvenlik sorunlarını düzeltmek için çalışanların giderek daha fazla zaman harcamak zorunda kalmasıymış. Daha önce yönetici kadrolarını küçülten şirketler bazı yönetim pozisyonlarını yeniden arttırmaya başlamışlar. Yapay zekaların hatalarını düzelteceğiz diye. Mesela Microsoft'ta yöneticiler yapay zeka ile üretilmiş içeriklerin birbirine benzeyen, yeni fikir içermeyen belgelerden oluşmasına dikkat çekiyorlar. Şimdi hikaye şu, yapay zekayı siz kendinize fikir üretmek için kullanıyorsanız yapay zeka nasıl yapay zeka oluyor? Yapay zeka şöyle yapay zeka oluyor. Siz yaptığınız her şeyi ona veriyorsunuz. O onun içinden yeni desenler üretiyor size. Yeni iş modelleri çıkartıyor. Ama bunu yaratıcılık için kullanmaya başlarsanız yapay zeka yaratıcı değil. Yapay zeka kendine sunulanlardan bir şeyi oradan kopyalayıp size yapıştıran bir şey. Dolayısıyla siz yaratıcı olmakla mükellef bireylersiniz. İnsanın şu andaki rolü bu. Siz yaratıcı olacaksınız. Ama yaratıcı olurken mesela yapay zekanın sizi daha hızlandırmasını sağlayacaksınız. Olayımız böyle ilerliyor. Yani mesela ben ne yapıyorum? Bir yazı yazıyorum. Yazı yazarken yapay zekaya bana bu yazıyı yaz ver hadi üstünden geçelim demiyorum. Ben şunu yapıyorum. Ben böyle bir yazı yazacağım. Benim şuna ihtiyacım var diyorum. Çünkü o ihtiyaç maddeleri ne ben kendim elle yapmaya başlarsam eğer gerçekten de atıyorum 10 birim zaman harcayacağım. Ama onları bana yapay zeka 1 birim zamanda veriyor ve ben bunları hep beraber bir araya getirip bir yazıya dönüştürüyorum. Dolayısıyla 2-3 birim zamanda ortaya yazının kendisi çıkıyor. Normalde 12 birim zamanda ortaya çıkması gereken yazı. Şimdi yapay zekadan böyle bir şey istediğinizde siz bana yazı ver gerisine ben bakmayayım bile hop yapıştırıp onu gideyim derseniz işte onu sonradan düzeltmek için harcayacağınız zaman 15 birime çıkıyor. Yani sizin elle yazacağınız zamandan da daha fazla vakit harcıyorsunuz. Yani ne yapmamız gerekiyor? Biz yapay zekayı işimizi kolaylaştırmak için kullanmamız gerekiyor. Yani bunu basit bir örnekle anlatayım size. Mesela yapay zekaya çekiç ve çivi verdiniz. Dediniz ki bu çekici al buraya çak. Yamuk çakıyor, çekici yere düşürüyor, çiviyi kırıyor, bir şeyler. Oysa siz hani mesela şunu diyebilirsiniz. Ben bu çiviyi nereye koyayım, en güzel nereye çakabilirim, elimi nasıl kaldırıp indireyim. Bunları söyleyip ondan yardım alırsanız bu iş daha hızlı ilerler efendim. Yani buna başka türlü bakmanız lazım. Başka türlü bu işin üstüne gitmemiz lazım. Şimdi bu haftanın yine yapay zeka konusundaki en önemli haberlerinden bir tanesi Google'ın yeni çıkarttığı modeli Gemini 4'ü çıkarttı. Gemini 4 Argo'nu çıkarttı. Yani bu yeni model ne yapıyor? Kod yazmaktan bilimsel araştırmaya kadar yeni bir dönem vaat ediyor. Yeni çıkan modellerin böyle şeyleri var. Yani yeni çıkan modelleri ben nasıl kullanıyorum size öyle söyleyeyim. Şimdi bu yeni çıkan model Google'ın Pro ve Ultra abonelerine gidiyor. Ben Plus kullanıyorum mesela Gemini'da. Plus'ı neden kullanıyorum? Çünkü benim yapacağım işlere bana yardımcı olması açısından gayet yeterli. Eğer ben mesela yoğun programlama kullanıyor olsaydım yine Gemini kullanmazdım. Belki Anthropic'in ileri modellerine doğru evrilirdim ama yani oralarda bana lazım olurdu bu yüksek modeller. Şimdi mesela Gemini 4 Argon Pro ve Plus özür dilerim Pro ve Ultra modellerinde çıkıyor. Yani ayda işte 1000 lira verdiğiniz ya da 200 dolar vermeniz gereken modellerde çalışıyor. Ben yaptığımı söyleyeyim size. Ben mevcut modellerle çalışıp bu modellerin ilerleyen zamanlarda yeni modeller çıktığında Öteki daha düşük modellerin içine girmesiyle Plus'a mesela girecek bir süre sonra. Ha, 6 ay mı olur, 1 yıl mı olur onu göreceğiz. Ama daha yüksek modellerin içine bu ücretsiz olarak girdiğinde ben bunları kullanmaya başlıyorum. Örnek vereyim. Mesela işte iPhone 78 Pro Plus Vöttürük modeli. Şimdi ilk çıktığında 300 bin liraya alıyorsunuz bunu. Ama üstüne 3 model çıktıktan sonra ikinci el piyasasından bilmem nereden bunu 50-60 bin liralara alabiliyorsunuz. Ben bunu tercih ediyorum. Çünkü şu anda o Pro Plus zıttırık böttürük modellerle işimi kolaylaştıracak bir şey yok hayatımda. Yani zaten kimsenin öyle 300 bin liralık telefonla bir şey yapacak durumu yok da. İşte havası olsun, civası olsun filan falan. Ben böyle kullanıyorum. Size de onu öneririm. Ha, ne yapıyormuş bunlara bakalım. Hani bu Google'un yeni modeli DeepMind tarafından geliştirilmiş bu arada. 13 Ekim'de yani dün itibariyle geliştiricilere ve kurumsal kullanıcılara API üstünden açıldı. Gemini uygulamasında ise Google AI Pro ve Ultra abonelileri tarafından kullanılabiliyor. Çeşitli performans testleri yapmışlar bunu. Rakip gelişmiş modelleri geride bıraktığını, işte finans, yazılım, hukuk ve vergi alanlarında değerlendirmişler. Wall Index'te ilk sıraya yerleştiğini söylemiş ama bu testlere ben çok güvenmiyorum. Ben belirli benim küçük ufak tefek testlerim var kendi işimle alakalı. Yani haber yazarken içinden doğru unsurları alabiliyor mu? Çeviri yaparken bunları doğru şekilde formüle ediyor mu? Çeviride saçma sapan şeyleri mi ön plana çıkartıyor yoksa arka plana mı itiyor onları? Onlara bakıyorum. Cümle kurarken aptal aptal cümleler mi kuruyor? Mesela bazı şeylerde eski modellerde bu var. Üçer kelimelik paragraflar yapıyor bana. Böyle geldi bitti. Şuradan şunu söyledi bitti filan. Böyle aşağıya doğru 68 sayfa yazı normalde sizin normal paragraflarla yazdığınızda bir sayfa etmeyecek bir yazıyı 68 sayfaya uzatıyor. Saçmalık. Ama işte neyse bunun ötesine geçilecek inşallah yeni modellerle. Yani yeni modeller nispeten daha şey. Şimdi mesela burada enteresan bir şey var. Bir not var onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Chrome tarayıcısının yazılım altyapısıyla alakalıymış bu. Gemini 4 Argo'nun milyonlarca satır kod üreten Chromium projesinde kapsamlı bir mimari düzenlemeyi hızlandırma amacıyla çok iyi çalıştığını söylemişler. Şirkete göre normal koşullarda aylar sürebilecek bazı çalışmalar haftalar seviyesine indirilmiş. Google ayrıca yapay zeka destekli yazılım geliştirme süreçlerinde ajanların kod katkısının %35'ten fazla arttığını söylemişler. Geri alınan kod değişikliklerin ise yaklaşık üçte bir oranında azaldığı söyleniyor. Bu kodları yapabilme işi tamamen bilgisayar programcıların hayatını kolaylaştırma amacıyla ortaya çıkan bir şey. Bakın ben de hani azıcık bir kod bilgim var. Bu kod bilgimle yapay zekayı kullanarak bazı programlar yapıyorum. Bazı web kodlamaları yapıyorum. İşte kendime yeni siteler, yeni dergiler, bu sitelerin içinde çalışacak küçük uygulamacıklar falan yapıyorum. Bunları yaparken mesela bazen hakikaten çok ciddi faydalar sağlıyor. Ama ya mesela şunu yapıyor. Diyorum ki bakın ben mesela yaptığım şeyi söyleyeyim size. Siz de bunu beğeneceksiniz belki de. Yakında bunu sizin de deneyimlerinize, kullanımlarınıza açacağım. Mesela diyorum ki ben yazılar yazıyorum. Bu yazıları ben bir düğmeye, yani ben bu yazıyı yazdıktan sonra sen bunu sese dönüştür. Bunun için işte Google'ın seslendirme araçlarını kullan, vesaireleri kullan diyorum. Ve gerçekten de bunu yapıyor. Ama bazı noktalar geliyor. Diyor ki ya tamam da bunu nereye koyacağız şimdi? Ya da nasıl yapacağız? İşte bunu yaptıktan sonra ben bu üretilmiş MP3'leri nereye koyayım? Şimdi orada ben kilitleniyorum. Diyorum ki neden şuraya koymuyorsun? Diyor ki orası diyor izin vermiyor diyor. Orada olmuyor zaten diyor. Ya tamam da arkadaş bunun bir yolu yok mu diyorum. O yolu bana bir türlü söyleyemiyor. Sonra ben araştırıyorum, onu okuyorum, bunu okuyorum filan. Diyorum ki burada böyle bir şey varmış. Neden yapmadım bunu? Aa çok iyi fikir diyor. Hadi bunu yapayım diyor. İşte o yüzden diyorum size yaratıcılık beklemeyin. Sizin emeğiniz olmadan yaptığınız her şey sizin daha çok vaktinizi alıyor. Daha çok vaktinizi alıyor. Ve ortaya çıkan uygulamalar vesaireler filan falan da muhtemelen benim için yaptığı uygulamaları ben bir programcıya göstersem, yazılımcıya göstersem bunu kim yaptı deyip yapanı bulup dövmek ister. Gerçekten de kötü yapıyor. Ama benim işimi görüyor mu ufak tefek şeyler de görüyor. Evet bu kadar benim için bu önemli. Yani modelin bilimsel kullanımına da, bu Gemini 4'ün bilimsel alandaki kullanımlarına da dikkat çekilmiş. Diyorlar ki Argo'nun kuantum bilgisayarlarda hata düzeltme sistemlerini hızlandırdığı söylenmiş. Nükleer füzyon araştırmalarında matematiksel çözümlere katkıda bulunduğu söylenmiş. İlaç geliştirme çalışmalarında karmaşık patent ve bilimsel belgelerin incelenmesini kolaylaştırdığı söylenmiş. Yani daha hızlı ve daha esnek çalışıyor buradan anlayabiliriz. Ama hani ben bir çeviri yapacağım, dur Gemini 4 kullanayım, daha süper çeviri yapsın, ötekilerin 3.6'nın yapamadığı çevirileri yapsın derseniz, yani onun için fazladan bir 200 dolar verirsiniz gibi geliyor bana. Neyse, bunu ben tamamen yorumunu size bırakıyorum. Bu bir satın alma önerisi değildir. Satın almama önerisi de değildir. Söyleyeyim de bunu, kenarda dursun bunlar. Geçelim efendim bir diğer habere. Şimdi iş yerlerinde yapay zeka gözetimi yaygınlaşıyor haberi var. Kim yapmış bu haberi? The Guardian'dan yine aldım bu haberi. Çalışanların sesi, davranışı ve molaları yapay zeka tarafından onların bilgisi olmadan analiz edilmeye başlanmış. Pis bir şey bu. Şimdi iş yerlerinde kullanılan yapay zeka sistemleri çalışanların performansını değerlendirme yöntemlerini değiştirmeye başlamış. Telefon görüşmelerinden konuşma tonuna, çalışma hızından dinlenme sürelerine kadar çok sayıda davranışın otomatik olarak ölçülmesi çalışanlar arasında yoğun gözetim ve mahremiyet tartışmalarına neden olmuş İngiltere'de. İngiltere'de faaliyet gösteren Co-op şirketi bu çalışmayı yapmış. Süpermarketler, sigorta ve hukuk hizmetleri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren kuruluş, hukuk biriminde çalışanların müşterilerle yaptığı telefon görüşmeleri yapay zeka tarafı kullanılarak kaydedilmeye başlanmış ve değerlendirilmiş. İşte vasiyetname, miras, işte bilmem o hukuki işlemler falan hakkında bilgi veren çalışanların görüşmelerine bir belli bir yüzdeyle puanlar atanmış. Sistemi eleştiren bir çalışan İş yerindeki atmosferi sürekli izlenme duygusuyla tanımlamaya başlamış. Şimdi bakın, izlemek, geliştirmek için izlemek güzel, tamam. Ama insan psikolojisi sizin o bilgisayarların, yapay zekaların içine sığdıramayacağınız genişlikte bir şey. Yani o günkü trafiğin durumu, o günkü hava durumu, güneşin ortaya çıkması ya da yağmurun olması vesaireler bu insanların şeylerini bu kadar etkilerken, performanslarını etkilerken, diğer taraftan da insanların birisinin onu gözetleyip gözetlemediği konusu onun performansını direkt etkiler. Ben bunu yöneticilik yaptığım zamanlarda gazetelerde, dergilerde, televizyonlarda, radyolarda çok yaşadım. Yani bir insan ne yapıyor acaba diye yazdığı bilgisayarın başına gözünüzü dikip arkasında durursanız o adamın yazma performansı yarı yarıya azalır. Çok net söylüyorum bunu size. Gözetlenen bir insan kendine güvenini kaybeder. Ya boş ver ya, yaparız işte, yapıyoruz işte diyemez. Gözetlenen insan güvenini kaybeder ve performansı en az yarı yarıya düşer. İşte bunu yapay zekayı böyle her yerimize sürelim, oh oh diye satan insanlar yeni yeni keşfediyorlar. Keşfedecekler. Keşfedecekler. Oysa işte ne bileyim 50 yaşının üstünde, işte 10 senenin üstünde şey yapmış, yöneticilik yapmış birilerine sorsanız o bunu size olanca açıklığıyla söylerlerdi diye düşünüyorum. Peki şimdi sondan birinci haber olarak çok enteresan bir haber var. Şöyle, şimdi dedik ya, yapay zeka matematikteki problemleri çözüyor. Süper bir şey bu, değil mi? Zorlu problemleri insanların çözemeyeceği hızda ve şekillerde çözüyor. Mükemmel. Bakın buraya kadar her şey mükemmel. Ama bilim insanları endişeleniyormuş. Neden endişeleniyorlar biliyor musunuz? Yapay zeka benim yerimi alacak falan diye değil. Şundan dolayı endişeleniyorlar. Sonucu biliyoruz, tamam, sonuç elimize veriyor yapay zeka. Ama nedenini anlamıyoruz diyorlar. Şimdi şöyle düşünün, biz çocuklarımıza matematik dersleri verdik diyoruz, değil mi? Çocuklarımız gidip matematik öğreniyorlar. Matematik de öğrenirken de onlara mesela şey soruyorlar, problemler soruyorlar ve o problemlerin içinden şey yapıyor. İşte bir adam varmış, çocuğuna işte elindeki paranın yarısını vermiş, kalanını üçte birini vermiş, elinde ne kadar kalmıştır falan derken siz o problemi çözerken aslında sonuç öğretmeni ilgilendirmiyor. Onun için mesela bizim zamanımızda şey vardı. İmtihanlara biz girdiğimizde gidiş yoluna bakarlardı. Arada mesela işlem hatası yapmışsınız. 58 çıkması gerekirken 55 çıkmış. Oradan full puan kırmazlardı. Derlerdi ki bak sen bunu anlamışsın. Doğru doğru şeyleri yapmışsın. Ve bu sayede en azından hani sana 10 üstünden 7 puan vereyim. Çünkü gidişatın doğru derlerdi. Gidişatının doğru olması diye bir deyim vardı o zamanlarda. Şimdi OpenAI Eylül ayında geliştirdiği bir yapay zeka modelinin matematiği zorlu problemlerinden biri olan o Navier-Stokes varlık ve düzgünlük problemini çözdüğünü öne sürmüştü. İşte burada da öyle olmuş. Nasıl olmuş? Ne olmuş? Bunları görebiliyor olmak lazım. Başından geçiyor olmak lazım.
1: Sessiz çığlığı.
0: Efendim, arka planda şu andan itibaren Alpay'ı duymaya
1: Anımsayın.
0: başlıyorsunuz. Alpay müthiş bir müzisyen.
1: Anımsayın ki
0: 91 yaşında
1: nadiren sevgi
0: aramızdan
1: cebimde
0: ayrıldı. Ne yazık ki.
1: adımı.
0: Müthiş bir insandı. Müthiş bir
1: Anımsayın ki sulu
0: sesti. Özleyeceğiz onu.
1: kana
0: Yeri
1: çömleceğim
0: doldurulacak bir
1: gözleri
0: insan
1: ısrar
0: değil.
1: ediyor
0: Onun
1: ki
0: bir parçasını sizlerle paylaşmak
1: bünyelerimde
0: istiyorum. Hem
1: şaşırıyor.
0: Sarı Sürük için yazdığı, Gezi'de
1: Bünyelerimde
0: aramızdan ayrılanlar için yazdığı bir parçayla
1: şimdi
0: ona
1: gördüm
0: veda
1: ki
0: etmek
1: benden
0: istiyorum
1: yeri
0: ben.
1: kapılıyor.
0: Alpay'a buradan
1: Anımsayın ki
0: hiç unutulmayacağını
1: hala yanağımda
0: söyleyerek
1: tinin
0: yayınımıza
1: uçları.
0: da veda ederim. Ben Serhat Ayan, bana her daim
1: Beklemekle
0: Serhat
1: gelmiştim.
0: Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları
1: Beklemekte
0: üzerinden.
1: iş var mı yok mu?
0: Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın yine aynı
1: Rüyalarım
0: saatlerde
1: Akdeniz'e
0: buluşalım efendim.
1: fısıldıyor.
0: Hoşça kalın.
1: Ruhum neşeli, bedenim sıcak, dağılmadan duruyorum. Bir dost kurşunu beynimde yok artık direnecek gücü.

tamam, ben yenildim. Siz yendiniz ama ben kazandım, siz kaybettiniz. Tamam tamam, ben yenildim. Siz yendiniz ama ben kazandım, siz kaybettiniz.

Tamam tamam, ben yenildim. Siz yendiniz. Ama ben kazandım. Siz kaybettiniz.

0: kazandım, siz kaybettiniz.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Bölge 24 şehirde yayındayız. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Burası Radyo Sputnik. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, başlıyor.
1: Ortaya çıkan ilişkiler ağına baktığımızda fon krizinde akrabalık ilişkileri, siyasi ilişkiler ortaya çıkmaya başladı. İşte ailesel boyutuyla birlikte bir suç örgütünü ele alan önde gelen Hollywood filmlerinden bir tanesiydi Baba. Bu film bir suç organizasyonunun nasıl otellere, gayrimenkullere, şirketlere, fabrikalara, tesislere çöktüğünü gözler önüne seren bir filmdi. Bütün bunlar rakip ailelerle de sürdürülen bir mücadeleyi anlatıyordu film ve işte bu şarkıda da daha alçak sesle konuş, kimse duymasın. Aşkımızı sen ve ben yaşayacağız. Kimse gerçeği bilmiyor. Bizi izleyen gökyüzü bile diyor şarkının sözleri.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan, yine bir Ankara'dan haber var programıyla karşınızdayım. Başkent gündeminin siyaset ve ekonomideki sıcak başlıklarının yanı sıra dış politikadaki gelişmeleri de ekonomik yansımalarıyla bu programımızda yorumlamaya, değerlendirmeye çalışıyoruz. Öncelikle gündemdeki sıcak bir iki başlığı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ardından da stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Onunla bu programı sürdüreceğiz. Sabah saatlerinde, saat 05 civarlarında Türkiye'nin en önemli haber kanallarından Halk TV'ye el konuldu. Polis ve bürokratik görevlilerin birlikte gerçekleştirdiği operasyonla Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu ve çeşitli tanık iddialarına, gizli tanık iddialarına dayanan soruşturma çerçevesi İstanbul Cumhuriyet kara para aklama, ihale usulsüzlükleri, rüşvet ve benzeri artık neredeyse ezberlediğimiz suçlamalarla Halk TV'nin yönetimine kayyum atandığını duyurdu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yöneticileri de Halk TV'yi ziyaret ettiler ve yayın kesildi, ekran karardı. Yüzün üzerinde medya emekçisi bu tablodan olumsuz etkilenecek muhtemelen. Önümüzdeki süreçte neler olacağını göreceğiz. Tabii ki bu operasyon Halk TV'ye el konulması ve yayınının karartılması tam da İstanbul'da, Silivri'de devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk ve usulsüzlük davasında artık sona yaklaşılırken Ekrem İmamoğlu'nun 4 gün boyunca devam edecek savunmasıyla çakıştı. Bu konuda muhalefet lideri Özgür Özel, Halk TV'ye el konulmasının İmamoğlu'nun savunmaya başlayacağı günle aynı güne denk getirilmesini manidar bulduklarını, bu savunmanın kamuoyuna yansımasının önlenmek istendiğini, fon krizinin üstünün örtülmeye çalışıldığını iddia etti yaptığı sosyal medya paylaşımında. Pek çok siyasetçi, siyasi parti lideri, meslek örgütleri, gazeteci cemiyetleri de Halk TV'ye el konulması ve ekranın karartılmasına tepki gösteren, protesto eden açıklamalar yaptılar. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 bütçe yasa tasarısının 16 Ekim'de, yani anayasanın öngördüğü yıl sonundan 75 gün önceki sürenin bir gün öncesinde 16 Ekim'de meclise sunulacağını açıkladı. Bütçenin ayrıntıları Cuma günü kamuoyuyla paylaşılacak, ancak orta vadeli programda 2027 bütçesi için öngörülen büyüklük 27,2 trilyon liraydı. Yani 2026 bütçesinden 8 trilyon lira daha fazla harcama öngörülüyordu. Diğer taraftan cari fazla da Ağustos ayında 4,1 milyar dolar aylık bazda fazla verildiği açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bunun ciddi bir başarı olduğunu söyledi. Ancak şunu vurgulamak gerekiyor, hemen hemen her ayında aylık bazda cari fazla veriyor Türkiye. Neden? Çünkü Ağustos ayı, Temmuz ayı, bu aylar enerji tüketiminin az olduğu, enerji ithalatına ödenen paranın daha düşük kaldığı da turizm gelirleri nedeniyle döviz girdilerinin arttığı aylar hemen hemen her yıl Ağustos ayında, Temmuz ayında, zaman zaman Eylül ayında Türkiye cari fazla veriyor. Ancak asıl yıllık cari açığa baktığımızda 42 milyar dolarlık bir tutar duruyor karşımızda.

0: başı itibariyle günlük işlem hacmi 81 milyar liraya kadar düştü. Neredeyse 3'te 1'e indi. Dolayısıyla işlem sayısında da ciddi düşüşler söz konusu. Operasyonlar fon kriziyle birlikte başladığından bu yana Sermaye Piyasası Kurulu'nun resmi web sitesindeki verilere göre İstanbul borsasındaki değer kaybı 5,5 trilyon liraya, yani 121 milyar dolara ulaştı. Halka açık hisselerdeki değer kaybı ise 2,2 trilyon lira, diğer deyişle 49 milyar dolar. Yani asıl büyük yıkım Borsa İstanbul'da yaşanıyor. 50 binden fazla yatırım hesabı boşaltıldı bu süre içerisinde. Yatırımcılar borsadan çekildi. Şu anda piyasa uzmanlarının yaptığı değerlendirme, borsanın ancak 2027 yılının ilk yarısında tekrar toparlanmaya başlayabileceği yönünde. Evet, bu sıcak başlıkları hemen programımızın başında sizlere aktardım. Stüdyomuzda bir konuğumuz olduğunu söyledim. Ankara stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz Sayın Ayhan Bilgen. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Kendilerini yakından tanıdığınızı tahmin ediyorum sevgili dinleyiciler. Ayhan Bilgen 3 dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Halkların Demokratik Partisi milletvekilliği yaptı. Arkasından Kars Belediye Başkanı'ydı. Ancak görevden alındı, yerine kayyum atandı. Hakkında çok sayıda soruşturma açıldı. Cezaevine girdi, çıktı. Diğer taraftan çıktıktan sonra farklı bir siyasi oluşum kurmaya yöneldi. Sessizlerin Sesi Partisi'ni, Ses Partisi'ni kurdu. Daha sonra bu parti Altın Işık Partisi ile birleşti. Ancak geçtiğimiz yıl Mart ayında, yanlış hatırlamıyorsam değil mi Sayın Bilgen? Evet. Yapılan kurultayda genel başkanlığı bıraktı. Şu anda özellikle Türkiye'de terörsüz Türkiye sürecinin ön planda olduğu siyasi ortamda Sayın Ayhan Bilgen Kürt siyasetinde, Kürt siyasi hareketinde, sivil oluşumlarda ve siyasi partilerde etkin görevler üstlenmiş. Bu konularda gerçekten söyleyecek sözü olan sayılı insanlardan bir tanesi. O yüzden süreç hızla ilerliyor. Özellikle Kuzey Irak'ta son olarak PKK kamplarını kapatmaya başladı. 4 kamp birden kapatıldı. Yakında Suriye-Irak sınırındaki Sincar kampının da kapanması bekleniyor. Dolayısıyla milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi çerçeve yasası çerçevesinde PKK'nın silahsızlandırılması, kendini lağvetmesiyle ilgili süreç devam ederken bu konudaki son noktayı koyacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da Kasım ayında yapılacak. Bir anlamda Milli Güvenlik Kurulu tamam PKK silahsızlanmıştır, kendisini lağvetmiştir, süreç başlayabilir dedikten sonra resmi gazetede bu karar yayınlandıktan sonra 6 ay içerisinde cezaevlerinden tahliyeler, demokratik siyaset girişimleri, Türkiye'ye dönüşler ve üst yönetim dışındaki diğer PKK mensuplarının toplumla entegrasyon süreçleri başlayacak. Tabii bunun için de savcılıklara, birimlere, ilgili birimlere başvurular gerekiyor. Sayın Ayhan Bilgen, süreç bu şekilde ilerliyor. Terörsüz Türkiye herkesin aslında bir anlamda özlemle beklediği bir süreçti. Çünkü Türkiye 40 yılı aşkın bir süre terörle çok ciddi ekonomik ve insani kayıplara uğradı. Şimdi yeni bir umut doğdu. 2009'da bir açılım süreci vardı. Kürt açılımı, Roman açılımı, Alevi açılımı, Ermeni açılımı. Ancak o süreçlerin hiçbirisinden bir sonuç çıkmadı. Arkasından 2015'te yine demokratik açılım süreci, akil insanlar heyetleri, Dolmabahçe mutabakatı derken son anda Sayın Erdoğan süreci rafa kaldırdığını açıkladı. Şimdi Türkiye yeni bir aşamaya geçti. Sizin 2 gün önce yanlış hatırlamıyorsam sosyal medya hesabınızdan bir paylaşımınız oldu. Orada şöyle diyorsunuz: tüm siyasi partilerde, sivil platformlarda adanmışlar ile dadanmışlar arası mücadele kaçınılmaz hale geldi. Yağma için yaşayanlarla toplumsal kaygı taşıyanlar ayrışacak. Şimdi buradan ben iki anlam çıkartabiliriz diyorum. Birincisi belki bu fon kriziyle ilgili bir boyut var. Ama diğer taraftan da bu sürecin yürütülmesiyle ilgili bir takım tartışmalar var. İşte acaba DEM Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Abdullah Öcalan'ın statüsü ne olacak? Burada bu siyasi çözüm sürecinden nemalanmak isteyenler de var mı? Dadanmışlarla bunları mı kastediyorsunuz? Hani bu sürece dadanan birileri de mi var? Buradan bir takım beklentileri olan. Bunu biraz açabilir misiniz bize?

0: Evet, yani parti ayrımı yapmaksızın ben herkesin kendisine uyarlamasından yanayım bu konuları. Yoksa hani siyasette şu kolay bir tarzdır. İşte herkes karşısındakini suçlar, onun bir sürü olumsuz işte çürüme, yozlaşma boyutundaki uygulamalarını, pratiğini teşhir eder ve kendininkini böylece alanın altına süpürmüş olur. Ama siyasetin rolü, işlevi sorun çözmektir. Yani toplumun talepleri vardır, sorunları vardır. Bu sorunları çözmek, taleplerini karşılama konusunda siyaset bir öncü rol, kolaylaştırıcılık, bir moderasyon işidir esas itibariyle. Ama Türkiye'de bir süredir, bu bir sürenin hani sınırını nereye koymalı bilmiyorum, çok keskin bir tarih ya da bir parti, bir lider yerine çıtayı koymayı doğru bulmuyorum. Yani çok eski dönemlerde de bir takım yolsuzluklar var ama bir süredir siyasetin kendisi yapısal olarak sanki kişisel kariyer, işte şahsi hızlı zengin olma, ranta kolay ulaşma aracına dönüşmüş durumda. Toplumsal kaygılar, yani ideolojik tartışmalar, politik perspektifle ilgili arayışlar bir tık geriye gitmiş gibi. Bu bütün siyasi alanı kuşatmış gibi. Yani işte milliyetçiler arasında da, muhafazakar siyaset içinde de, sol siyaset, sosyal demokrat siyaset, işte Kürt, Türk, Alevi, Sünni ayırmaksızın her taraf böyle bir yol ayrımında gibi gözüküyor. Yani bir tarafta toplumsal sorunlarla ilgili siyaset yapma arzusu, diğer tarafta da kendisi için siyaseti kullanma, sloganları, söylemleri araçsallaştırma boyutu olduğunu düşünüyorum. Ben HDP'den ayrılırken bir tersine Türkiye'lileşme tabiri kullanmıştım. O
1: evet,
0: zaman
1: çok tartışılmıştı, evet, o tabiri.
0: Orada tabii hani şöyle algılandı bazılarınca, sanki işte Türkiye'lileşme ve Türkiye'lileşme karşıtlığı gibi. Hayır, ben Türkiye'lileşme konusunun bir yanlış algı ve yanlış uygulamasına dikkat çekmeye çalışmıştım. Sonuçta Kürt siyasetinin kendine özgü bagajları, handikapları var, yumurta küfesi var sırtında, işte çatışmalı bir süreç var. Ama özellikle 2014 döneminde, 14-15 döneminde HDP'nin kurulmasıyla birlikte Türkiye toplumunun hassasiyetlerini gözetme anlamında bir Türkiye'lileşme arayışı vardı. Yani Türkiye'nin işte diğer toplumsal kesimlerinin sorunları, yoksulluk, işte Alevilerin sorunu, inanç, yaşama biçimi, neyse, her kesimin sorunlarını Kürt siyasetinin de kendi sorunu gibi görüp onlar için de söz üretmesi, onlar için de çözüm üretmesi, kafa yorması, gündem oluşturması Türkiye'lileşmeydi. Ama benim tersine Türkiye'lileşme dediğimde Türk siyasetindeki çürüme, yozlaşmayı da Kürt siyasetinin kendi içine alması, yani Türkiye'deki kötülüklere benzemek, Türkiye'deki yanlışlıklara, çürümeye benzemek, Türkiye toplumunun hassasiyetlerini değil, Türkiye siyasetindeki kötü örnekleri kendi içinde barındırmaya başlamak anlamında bir tersine Türkiye'lileşme demiştim. Şimdi tabii HDP örneğini şunun için verdim. Yani ideolojik hareketler, hele arkanızda bir Kürt sorunu gibi devasa köklü bir sorun varsa, yozlaşma, çürüme çok tali bir tartışma oluyor. Yani daha can yakıcı bir sorunla doğrudan boğuşuyorsunuz. Türkiye'de çürüme daha çok merkez siyasette olur. İdeolojik partiler bu konuda görece korunaklıdır. Farklı referanslarla, belki işte daha muhafazakar olduğunuz için uzak durursunuz, daha milliyetçi ideolojik duruşunuz ya da işte daha sol sosyalist duruşunuz. Dolayısıyla merkez siyasetin o rantı yönetme, rantın içerisinde çürüme potansiyelinden bir miktar uzak kalırsınız. Ama Türkiye'de artık uçlar, kutuplaşma işte dahil olmak üzere söylüyorum, yani merkez kitle değil, kenarlar da, çeperdekiler de bu çürümeden payına düşeni alıyor ve yani yozlaştıkça kutuplaşıyoruz, kutuplaştıkça yozlaşmayı alının altına süpürüyoruz. Çünkü kutuplaşma yüzleşmeyi engelliyor. Kavga, gerilim ortamında hani ya çalınan paranın, bilmem işte haksız biçimde kazanılanların, işte ihale takipçiliğinin, komisyonculuğun lafı mı olur yani diğer sorun alanları varken, tabii, gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında kimlik siyaseti çürümeyi örtüyor. Oysa tersi olması lazım. Yani çürüme kimlikler üstü bir sorundur ve herkesi, hepimizi kuşatmış bir tehdittir, tehlikedir. Ben demokrasinin risk altında olduğunu düşünenlerdenim. Paranın siyaset üzerindeki kuşatıcılığı, işte sosyal demokrat siyaset içinde bir risktir. Muhafazakar siyaset içinde milli görüş geleneğinin temel iddiası ahlak ve kalkınma dengesidir.
1: Tabii şimdi, adil düzen.
0: Değil mi? Adil düzendir ve şimdi fonla ilgili yaşadığımız durumun vehameti ortada. Sosyal demokrat belediyeciliğin esası kamuculuktur. Yani yerel yönetimlerin bir sosyal demokrat perspektifle sosyal belediyecilik ekseninde yapılmasıdır. Şimdi insanların rozetleri değişiyor ama belediyede bir şey değişmiyor. Değişim. Tabela değişiyor, belediyecilik anlayışında bir şey değişmiyor. Yine taşeron üzerinden, şirketler üzerinden belediyecilik yapılıyor falan, bir sürü şey. İşte özel kalem harcamaları, işte ağırlama karşılama giderleri gibi suistimale çok açık belediyeciliğin o boyutlarının hepsi ne yazık ki, yani tabii bütün belediye başkanlarını itham etmek haksızlık olur ama çok yaygın biçimde, yani bir biçimde siyaseti çürütüyor. Çok uzatmayayım, hani sonuçta ben hani ciddi biçimde aslında siyasette artık eski ideolojik tartışmalardan önce şunu tartışmamız gerektiği kanaatindeyim. Öncelik toplum mu, kamu mu, toplumsal yarar mı, yoksa bizim şahsi ikbal, menfaat, işte kariyer planlamamız mı? Sonra dönüp eğer toplumsa, toplum için önerilerimizi tartışmak anlamlı. Ama daha baştan biz yan yana gözüktüğümüz insanlar, aynı partide, aynı safta duruyor gibi gözüktüğümüz insanlar başka niyetlerle siyaset yapıyorsa, aynı sloganları atmamız, aynı bayrağın altında durmamız, aynı işte neyse çatıda siyaset yapıyor olmamız çok bir şey ifade etmiyor bence.
1: Anladım. Yani adanmışlarla dadanmışlar arasındaki ayrışma keskinleşecek ifadenizden şunu anlıyoruz. Demek ki, daha doğrusu şunu ifade etmek istiyorsunuz. Aynı siyasi parti içerisinde artık bu tip ayrışmalar başladı. Artık siyasi çizgi, şu bu falan, bunlar belirsizleşiyor. Evet. Neredeyse siyaset kişisel zenginleşme, servet yapma aracı haline geliyor. Bu neredeyse bütün siyasete sirayet etmiş durumda.
0: Çok küçücük sadece şu bir karşılaştırmayı yapayım. Hani bütün partiler tehdit altında dedim ama hala mesela DEM Partisi bunu kendi iç denetim sistemleriyle daha sessiz sedasız yapıyor. İşte bakıyorsunuz bir belediye başkanı parti tarafından işte görevden el çektirilmiş ve işte partiden ya istifa etmiş ya disipline sevk edilmiş, partiden uzaklaştırılmış. MHP hakeza böyle yapıyor. İşte hatırlayalım, yani işte birkaç milletvekilinin altın sınırdan, gümrükten dokunulmazlığı kullanarak altın geçirdikleriyle ilgili haberler çıkar çıkmaz işte MHP Genel Başkanı onları bir şekilde partiden uzaklaştırdı. Yani bunları bu tip partiler belki daha hani farklı yöntemle yapıyorlar ama iki merkez partisi, yani CHP ve Adalet Kalkınma Partisi'nde bence bu çok daha travmatik bir sonuç doğurdu. İşte CHP'deki neredeyse ayrılma, butlan falan tartışmasının temelinde, kurultay tartışması, şimdi belediyelerle ilgili tartışmanın temelinde bu akçeli işler, mali işler, siyasetin şeffaflığı, finansmanın şeffaflığı gibi konular var. Diğer tarafta da işte yani eski bakanlar, bakan yardımcısı bugün tutuklandı galiba. Yani dolayısıyla burada işte gazeteciler var cezaevinde örneğin. Yani bu işlerden dolayı çürüme, yozlaşma dolayısıyla iktidara yakın gazeteciler var. Yani bu sendikaları, spor dünyasını, sanat dünyasını, her tarafı kuşatıyor. Siyaset eğer bu ayıklanmayı, bu arınmayı başarırsa bence diğer alanlarda da temiz toplum, temiz sanat, temiz spor hepsi mümkün olacak. Yoksa yani hani bu işi hepimiz hep birlikte o çürümeden payımıza düşeni alacağız.
1: Evet. Şimdi terörsüz Türkiye konumuzun başlığı dedik. Sayın Bahçeli dün grup konuşmasında bir kez daha süreçten taviz verilmeyeceğini, sonuna kadar gidileceğini söyledi. Aslında bu süreci en fazla sahiplenen, hatta kendisi zaten gündeme getirmişti, Abdullah Öcalan'a statü verilmesini, mutlaka bu sürecin başarıya ulaşmasını ısrarla takip eden isim. Şimdi siz bölgeyi de yakından biliyorsunuz, ziyaretleriniz oluyordu, temaslarımız oluyordur. Programın başında vurguladım. Türkiye daha önce birkaç kez bu yolu denedi. İşte 2009'da denedi, 2015'te denedi. Açılım süreci, demokratik çözüm süreci ve şimdi terörsüz Türkiye süreci. Bunun oradaki karşılığı nedir? Bu defa insanlar, ya Erdoğan ve meclis bu işi yapacak. Gerçekten artık terör bitiyor. Biz de en azından çocuklarımız, torunlarımız daha mutlu, müreffeh bir Türkiye'de yaşayabilecek düşüncesine ikna oldular mı, yoksa hala bir köşesinde insanların zihninin ya Erdoğan son anda yine 2015'te yaptığı gibi bu işten vazgeçerse, siyasi neması olmadığını fark edip veya toplumda farklı kesimlerde bir tepki olduğunu görüp bu işi yarı yolda bırakır mı gibi bir düşünce var mı?
0: Yani ben yaygın kitlenin temkinli, iyimser olduğunu düşünenlerdenim. Evet, bir endişe var ama tamamen karamsar ve bu iş asla olmaz modu da yok. Çünkü hepimiz olmasını istiyoruz. Yani tabii, yöntemlerimiz farklı olabilir. İşte komisyona bazı partiler girmediler ya da işte Öcalan'a giderken bazıları gitmek istemediler gibi gibi bir sürü farklı yöntem tartışmaları var. Bazıları bu işi biz klasik güvenlik politikasıyla çözerdik zaten diyorlar. Yani diyaloğa gerek yok, konuşmaya gerek yok diyorlar. Bazıları işte anayasa, demokratikleşme ile ilgili bir ihtiyacımız yok diyor. Herkesin bu anlamda durduğu yer farklı olsa da sonunda hepimiz kan ve gözyaşı bitsin istiyoruz ve bu ülkenin hem insan gücü potansiyeli hem mali kaynakları, yani yılları yeniden tekrar burada heder olmasın diyoruz. Şimdi tabii bazen şablonlar hani bizi yanıltabiliyor. Şunun için söylüyorum, siz Bahçeli'nin öncülüğünü söylediniz. Ben gazetecilik yapıyordum. Bu bahsettiğiniz önceki süreçlerin 2009'lu yıllardı galiba. Belki yılı karıştırıyor olabilirim. 1-2 yıllık bir şey olabilir ama Mehmet Ağar'ın Düzova'da siyaset cümlesini kurduğunda böyle Diyarbakır ve çevresindeki yaklaşık 8-9 şehri dolaştım, çay ocaklarında falan, biliyorsunuz oralarda siyaset evet, daha hareketli, canlıdır. Ya çok yüksek bir olumlama ve beklenti vardı şimdi. Mehmet Ağar ismi hani bir korku, tepki, öfke konusu olması gerekirken ya Kürtler tam tersine bunu bir fırsat olur okuyorlar. Şöyle okuyorlar. Yani Mehmet Ağar bu konuda bir şey yapıyorsa demek ki devlet yapıyordur. Yani bu bir sadece oy için ya da işte daha geçici bir şey değildir. Daha kalıcı bir hesap vardır diye düşünüyorlar. Şimdi Bahçeli ile başlamış olmasını ben olumlu karşılayanlardanım. 2011-14 arasındaki son girişim, işte o Şubat 2014'te buzdolabına kaldırılan Dolmabahçe süreciyle askıya alınan sürecin yani iki aktörü vardı. Birisi işte o zamanki BDP, diğeri de Adalet Kalkınma Partisi. Ve bu CHP ile MHP'nin dışında kaldığı bir fotoğraftı. O zaman dört parti grubu vardı mecliste. Yani adeta hani sol ulusalcı çizgiyle sağ milliyetçi çizgi denklemin dışında, işte daha işte muhafazakar bir siyasetle Kürtler de İşte görüşüyorlar ve sorunu çözmeye çalışıyorlar gibiydi. Şimdi bu tabii hem o zamanki CHP'nin eleştirisi, esas itibariyle bu iş meclis merkezli olsun yönündeydi. MHP'de daha ilkesel olarak karşı çıkıyordu ve hani belki de güvenlik politikaları eksenine baktığı için o süreci desteklemedi. Bugün destek daha fazla, siyasetteki işte 467 milletvekilinin yasa için destek vermiş olması bir psikolojik eşiğin aşıldığını gösteriyor. Ya ben öncekinden daha kararlı görüyorum. Yani tarafları öyle görüyorum. Yani uluslararası konjonktür de sanki Orta Doğu'daki gelişmeler de bu sorunu çözmeye bizi hem mecbur ediyor hem mümkün kılıyor. Mecbur ediyor çünkü İsrail politikaları ile ilgili açık bir kaygı taşınıyor. Türkiye'de bu kaygıyı taşıyanlardan. Dolayısıyla bölgede sorunların yani yeni çatışmalara fırsat vermeyecek biçimde çözülmesi, işte Kürt Silahlı Hareketi'nin yeniden bölge ülkelerine karşı bir risk tehdit oluşturmaması, Türkiye için oluşturmaması, hatta İran için oluşturmaması gibi kaygılar ve beklentiler var. Ya bütün bunlar aslında ekonomide sizin işaret ettiğiniz gibi işte ya enerji güvenliği, enerji yolları, işte tedarik zincirleri, bütün bunlar istikrarlı bir coğrafyayı gerektiriyor. Hiç şüphesiz bu da siyasal sistemlerin, siyasal rejimlerin de daha demokratikleşmesi, kucaklayıcı olması, kuşatıcı olması, kimsenin ayrımcılığa uğramaması, dışlanmaması, yok sayılmaması gibi bir demokratik dönüşümü gerektiriyor bölgesel düzeyde. Ya bunun farkında olan bir pozisyondayız diye düşünüyorum ben. Toplum zaten bence başından beri siyasetten daha ileride bir yerde duruyordu. Toplumun beklentisi, olgunluğu, canı yananlar dahil. Bunu şehit aileleri için de, Kürt anaları için de aynı şeyi düşünüyorum. Yani canı yanan bence burada daha yapıcı, daha pozitif bakıyor. Çünkü sorunun üzerinden, sorunun devamında bir faydası yok onun. Sorunun devamını isteyen ya da sorunun yani yönetilmesi, çözülmesi değil, yönetilmesini tercih edenler ancak siyaset içinde çıkabilir. Yani siyasetçi evet, bir sorun alanının üzerinde tepinerek kendine siyasal alan açabilir ama vatandaş, sokaktaki insan bundan nasıl bir fayda elde edebilir ki? Yani bu sorun ne kadar erken çözülürse hem can kaybımız hem ekonomiyle ilgili kayıplarımız en aza inecektir. İnsanca yaşamanın koşulları oluşacaktır. Ben bu sefer daha yakınız diye düşünüyorum. Yani çok teknik ayrıntısına boğmak istemiyorum ama önümüzdeki günlerdeki yani belki yani sürecin de artık hani kopma ihtimalinin azaldığını, öyle ya da böyle belki bir takım gecikmelerle ama bir takvim sınırımız da var bence. Çünkü önümüzde bir seçim var. Seçim evet, atmosferine varmadan bu işin yani büyük en oranda
1: ilk evet, nemaları ortaya evet, çıkmış olmalı evet, değil mi? Yani evet, Milli Güvenlik Kurulu Kasım ayında toplanacak. İşte PKK kamplardan çekilişini hızlandırdı. Şimdi önümüzdeki süreçte bu 6 aylık cezaevlerinin boşaltılması, eğer Milli Güvenlik Kurulu Kasım ayında bu yönde resmi gazetede bu yayınlanırsa, cezaevlerinin boşaltılması, dağdan gelenlerin, kamplardan gelenlerin işte cezaevlenmesi, siyasi ve toplumsal entegrasyon süreçleri başlayacak ki bu da 6 aylık bir süreç. Ama burada şöyle bir tablo var, işte bu süreç işliyor, silahsızlanma ve lağvetme süreci, ama asıl mecliste kabul edilen o raporda bir de yedinci madde vardı, meşhur yedinci madde, demokratikleşme, hukuk devleti, özgürlüklerin, demokratik siyasetin geliştirilmesi, bununla ilgili hukuki güvencelerin, ifade ve düşünce özgürlüğünün genişletilmesi gibi. Bu bir sonraki aşama denildi ancak şu ana kadarki icraatlar bu konuda pek umut vermiyor. Yani silahsızlanma ve diğer boyutta olumlu gelişmeler görülse de işte en son Osman Kavala ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar önceki gün bir kez daha alt mahkeme tarafından reddedildi. O zaman eğer bu bir demokratik siyaset, Türkiye'nin toplumsal barışı yakalaması aşamasına gidecekse, bu adımların atılmasında anlaşıldığı kadarıyla iktidarın bir çekincesi var. Aksine muhalefeti bu şekilde baskı altında tutmayı tercih ediyor veya yargı en azından bu yönde adımlar atıyor. Peki böyle bir tabloda işte Abdullah Öcalan'a statü verilmesi veya Selahattin Demirtaş mesela bu süreçten yararlanmak için başvuracak mı? Yoksa bir sürü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var onun içinde tahliyesi yönünde. Figen Yüksekdağ'la ilgili kararlar var. Pek çok HDP'li siyasetçi için benzer süreçler söz konusu. Bu gerçekten oraya da yansıyacak mı, serbest kalacak mı bu siyasetçilerde?
0: Yani tabii Kürt siyasetçilerle belki Kavala dosyasını hani ayrı değerlendirmek tabii ki genel iklim olarak yani birbirinden etkileniyor.
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı kararlarına yaklaşım olarak.
0: Yani AİHM kararları üzerinden mi ilerlenecek? Hani orada bir tartışma olduğu için söylüyorum. Yoksa işte iç hukuk yolları üzerinden mi gidilecek? Yani Demirtaş dosyası, Figen Yüksekdağ dosyası aslında istinafta, benim de yargılandığım dosya, işte tutuksuz yargılananlar var benim gibi 10 civarında isim en başta. Ben 9 ay yatmıştım ikinci yatışımda, öncekinde de öyleydi. İşte hiç tutuklanmadan yargılananlar da var. Benim gibi böyle hani bir süre yatıp çıkanlar var. Daha sonra ilk derece mahkemesinin kararıyla işte tutuksuz yargılanmaya başlanan isimler de oldu. Hala tutuklular da var. Bölge İdare Mahkemesi'nde, İstinaf Mahkemesi'ndeki sürecin yani bir biçimde tutuklulukları tamamen bitirme ihtimali olabilir. Yani istinaf sonuçta, yani işte artık delillerin karartılması ihtimali yok. Başka tedbirlerle de yurt dışına kaçma falan gibi gerekçeler de engellenebilir. Ve dolayısıyla yani yargılama süreci bir kere bundan sonrasında her an tutukluluk bitirilerek farklı bir zemine taşabilir. Yani AİHM sürecine ihtiyaç bile kalmadan hani çözülebilir eğer bu irade, bu tercih ortaya çıkarsa. Yani o daha kolay olacağı için söylüyorum. Çünkü AİHM üzerinde üzerinden başka bir tartışma yürüdüğü için söylüyorum. Yani onun dışında genel olarak demokratikleşme ile silah bırakma arasındaki ilişkide belki birazcık hani şey olacak ama bir karikatürize ederek bir çerçeve çizmek isterim. Bu süreçleri dünyada bazı ülkeler işte daha demokratikleşme eksenli yürütüyorlar. Örneğin işte Güney Asya ülkelerinde, kimi Latin Amerika ülkelerinde ya oy verme hakkı yok. Örneğin mesela diyelim ki bir topluluk, genel ülke içerisinde bir topluluğun seçime girme, parti kurma, oy kullanma hakkı yok. Orada silahlı mücadele var ve yani o hakkı tanıdıklarında silahlı mücadele bitiyor. Böyle örnekler var. Hani teknik şeye boğmamak için girmiyorum fazla şeyine, ayrıntısına. Bazı ülkelerde işte yani konu İrlanda gibi, işte İspanya gibi ülkelerde taraflar üzerinden yürüyor. Bazılarında daha sadece toplumsal zeminden yürüyor. Ama bizde yöntem olarak geçmişte tabii 8 ya da 9 deneme var Özal'dan bu yana. Yani siz son 2-3 tanesini bu iktidar dönemindekileri söylediniz. O 8-9 denemenin bazıları hiç başlarken kaldı. Bazıları biraz temas kuruldu, yarıda kaldı falan. Fakat şöyle bir kaba yöntem tasnifi yapıldı. Ya önce silahlar bırakılsın, sonra demokratikleşme mi? Önce demokratikleşme olursa zaten silahın koşulları ortadan kalkar, sorun zaten kendiliğinden güvenlik boyutuyla çözülür tezi ikinci bir tez. Hayır, ikisi eş zamanlı olsun, yani işte step by step diye hani Avrupa'daki bu yöntem tartışmalarında tarif edilen adım adım iki taraf da adım atsın, yani devlet demokratikleşme adım atsın, işte örgüt silah bıraksın diyenler var. Şimdi bu son uygulamada benim görebildiğim kadarıyla şöyle bir tercih yapılmış. Eş zamanlı da değil, demokratikleşme öncelikli de değil. Güvenlik politikası öncelikli, silah bırakılırsa demokratikleşmenin koşulları olgunlaşır anlayışı var olanı tarif ediyorum. Yani bu evet. Doğru mu, değil mi, uygun mu, hani riskleri neler, bunlar çok uzun tartışılabilir ama Öcalan'la yani yürünen bu yolda böyle bir tercih yapılmış. Şimdi dolayısıyla silah bırakma aşaması yani anayasa ve demokratikleşme aşamasından bağımsız olarak öne çekilmiş ve bu her halükarda artık hani işte 90'ların sonunda Öcalan'ın tartışmaya başladığı iki kutupluluk bitti. Artık silahlı mücadeleyle bağımsız devlet hedefine gidilemez. Dolayısıyla işte sivil toplum, üçüncü yol gibi işte kendi o farklı bir modernite teorisi üzerinden işte konfederal sistem, sonra özerklik tartışmaları. Şimdi de diyor ki silah önce bırakılsın. Silah bırakıldıktan sonra zaten Kürtlerin sosyolojik gücü, toplumsal dinamizmi dönüştürür. Irak'ı da dönüştürür, Suriye'yi de, Türkiye'yi de. Hatta İran için de benzer tartışmalar yapılıyor. Öyle olunca tabii şöyle bir yere geliyoruz. Yani Demirtaş ve diğer siyasi aktörlerin silah bırakmak konusunda çok büyük katkısı olmayabilir. Örgüte söz geçirmek başka bir şey. Çünkü silahlı kadroların hiyerarşik bir yerinde durmuyor bu isimler. Ama Öcalan'ın örgüt kurucusu olarak başka bir gücü var. Bu süreç Öcalan üzerinden yürüsün. Silah bırakma tamamlandıktan sonra da demokratikleşmenin muhatabı bir örgüt değildir zaten, bir kişi değildir. Öcalan oturup Kürtler adına Kürtlerin hakları şu olsun olmasın demez, diyemez. Yani sonuçta demokrasi herkes içindir. Kürt'ü Türk'ü de yoktur. Yani tabii. Bütün ülkede her yurttaş elbette ki yani buna işte bir partinin mensupları da dağdan gelip yani Türkiye'de bir yurttaş olarak haklarını kullanacak olanlar da herkes o tartışmaya katılır, katılabilmelidir. Biraz hani orada yöntem neyse aktörler ona göre, hani muhataplar ona göre şekilleniyor. Bu seferkinde söylüyorum bunu. Ya burada galiba hani iki eşik var. Birisi işte bu MGK kararına kadar ne silah bırakıldığı konusu kritik. İkincisi de yani yasanın uygulamaya başlayacağı MGK kararı sonrasında yani yasaya kaç kişi başvuracak? İşte rakamlar farklı tartışılıyor. İşte Avrupa'da olanlar var, cezaevlerinde olanlar var ve hala işte Irak'da yani daha da olanlar var. Bunların yani sayısı ne kadar yüksek olursa bu süreç o kadar başarılı oldu diye sayılacak, öyle kabul edilecek ve sonrasında da işte ya muhtemelen anayasa konusu seçim sonrasına kalacak. Çünkü zaten o 6 aylık takvim, hani sizin de ifade ettiğiniz, işte diyelim ki Kasım'ın sonundaki MGK'da karar çıktı. Ya sonra muhtemelen Kürt siyaseti de bir yeniden yapılanmaya girecek. İşte parti ismi, konsepti.
1: Tabii oraya yeniden, geleceğim. Tabii, evet.
0: Tabii. Ve yasadan başvuru süresi de 6 ay. Yani Aralık'ta başlasa işte Haziran'ı Mayıs sonunu
1: 2027'nin
0: buluyor. Evet, 27'nin ortalarını buluyor. Bu durumda zaten Türkiye'nin hani o 2027'nin ortalarından sonraki 5-6 ayda zaten artık seçim atmosferine girebileceği bir atmosfer. Dolayısıyla bu işin hani böyle seçime kurban gitmemesi açısından, siyaset tartışmalarına, siyasi hesaplara alet edilmemesi açısından da sanki zamanın iyi yönetilmesi gerekiyor.
1: Evet. Kısa bir ara vereceğiz biz zaman zaman programımızda izleyicilerimize. İlginç şarkılar da dinletiyoruz fakat bugün özel bir uygulama yapacağım. Çünkü Türk pop müziğinin ünlü bestecisi, söz yazarı Alpay'ı kaybettik bugün. Alpay Türk pop müziğinin gerçekten kendine özgü sanatçılarından bir tanesiydi. Ankara'ya geldi. Aslında avukattı mesleği, çorapçılık yaptı. Daha sonra müziğe atıldı ama Türk pop müziğinde işçi odaklı, emek odaklı iki şarkıdan birisini yazdı. Diğeri Tamirci Çırağı, Cem Karaca'nın da ve Alpay'ın söylediği Fabrika Kızı şarkısı da bunlardan bir tanesiydi. 1970 yılında o günün siyasi atmosferi, sosyal atmosferiyle çok popüler bir şarkı oldu. Çıkan bu 45'lik o günün koşullarında bile milyonlarca sattı ve Alpay son olarak da artık yaşı ilerlemişti ama Gezi olaylarında aynı çizgisini sürdürdü. Gezi olaylarından sonra da başından vurularak yaşamını yitiren Ethem Sarısülük için Ethem'in Sessiz Çığlığı diye bir şarkı yazdı. Bu şarkı pek gündeme gelmedi. Belki Fabrika Kızı kadar meşhur olmadı ama video klibi ve sözleri, özellikle vasiyet şiirini bilhassa kendisinin okuması, vefatından birkaç yıl önce yaşanmıştı bu olay, Alpay'ı bir kez daha Türk pop müziğinin unutulmazları arasına soktu. Muhtemelen Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, Tanju Okan öbür dünyada coşkuyla karşılayacaklardır. Alpay'a rahmet diliyoruz, anıyoruz ve Fabrika Kızı'nı dinliyoruz.

0: Alpay'ın anısına bir ayrıcalık, bir imtiyaz yaptık ve Türkçe bir parçayı sizlerle paylaştık bugüne kadar. Radyo Sputnik mikrofonlarından Alpay'ı tekrar rahmetle uğurluyoruz. Anılarımızda bıraktığı, ruhumuza, hissiyatımıza hisseden şarkılar için de kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Konuğumuz Sayın Ayhan Bilgen, bildiğiniz gibi. Özellikle terörsüz Türkiye süreci ve olası gelişmeleri konuştuk şu ana kadar. Özellikle askeri boyut, silahlı boyut tamamlandıktan sonra asıl demokratik siyaset boyutu başlayacak dedi Sayın Bilgen. Muhtemelen takvim buna göre belirlendi. Kasım ayındaki Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkacak karar. Sonrasında 6 aylık başvuru dönemi başlayacak. Bakalım kaç kişi başvuracak bu çerçeve yasadan yararlanmak için? Demirtaş, Figen Yüksekdağ gibi siyasetçilerin zaten davaları istinafta. Acaba oradan bir tahliye çıkar mı? Ama onlar da başvurur mu bu yasadan yararlanmak için gibi soru işaretleri var. Ama asıl bu yasa işlemeye başladıktan sonra, Kasım Aralık gibi işlemeye başlarsa, bitimi önümüzdeki yılın yaz aylarına denk geliyor ki ondan sonra da Türkiye'nin seçim takvimi başlıyor ve 6-7 aylık normal zamanında veya bir ay erkene bile çekilse 7-8 aylık bir süre kalıyor seçime kadar. Sayın Bilgen diyor ki o süre içerisine de artık demokratikleşme yasaları, anayasa değişikliği gibi bir takım şeyler sıkıştırılamaz, güç olur. Çünkü iktidarında kendine göre bir seçim takvimi var. O halde bu tarafa dönecek olursak, Halkların Demokratik Partisi, DEM Parti, kongresini yaptı. Yasal zorunluluktu o kongre. Pek bir değişiklik olmadı. Mevcut yönetim aynen tekrar seçildi. Fakat asıl bu süreç ilerlerken siyasi kulislerde deniliyor ki Mart ayında Sayın Buldan da, Pervin Buldan da bunu açıkladı. Mart ayında bir başka kongre daha yapacağız, kurultay daha yapacağız dedi. Asıl kongremiz o olacak dedi. Burada da şöyle deniyor: Abdullah Öcalan artık partinin yönetimini şekillendirecek. Yönetim kadroları buna göre belirlenecek. Belki partinin ismi, amblemi de değişecek ve demokratik siyaset konusunda yeni bir model ortaya çıkacak. Ama bu arada da DEM Parti'nin çatısı altındaki çeşitli sol sosyalist partiler var, bileşenler. Eğer Öcalan bu kadar müdahil olursa bu sürece, biz bu çatının altında olmayız dedikleri yönünde de iddialar var. Önümüzdeki kongre sürecine baktığımızda Öcalan'ın da artık dahil olacağı bu süreç sizce Kürt siyasetini nasıl şekillendirir?
1: Şimdi tabii yani kişilerden bağımsız ve öncelikle bir kere bir ortam, iklim değişiyor. Dolayısıyla bunun siyasete mutlaka yansımaları olacaktır. Ben hani şunu hep arzu ettim. Siyaset aslında silahların geriye itilmesi konusunda daha çok risk alsaydı, sorumluluk alsaydı ve keşke hani çok daha öncesinde bu konuda bir mesafe alınsaydı, ama olmadı. Ben hala Türkiye'de siyaseti çok edilgen buluyorum. Yani devlet tarafında da devlet inisiyatifi tabiri kullanılıyor. Sayın Bahçeli de kullanıyor, Sayın Uçum kullanıyor, Cumhurbaşkanı kullanıyor. Dolayısıyla burada bir siyasi iradeyle başlayan bir girişimden çok bir devlet konsepti var. Yani aslında ilginç biçimde Kürt hareketi açısından da aynı durum var. Silahlı hareket ve Öcalan'la başlayan bir şey var. Yani siyaset yine orada destek olan, kolaylaştıran ya da bazen yanlış söylemlerle zorlaştıran, işte moral bozan etki, katkı var. Yani Adalet Kalkınma Partisi'nin temsilcileri de işi çok içselleştirmiş gözükmüyor. Yani Sayın Bahçeli mesela bir cümle kuruyor. Hani toplantılar yaptılar, 9 bölge, 81 il. Yani orada belki biraz daha toplumsallaştırma çabası daha yüksekti. Ben demin en azından MHP'den daha fazla ezber bozmasını beklerdim. Yani MHP ezberi hangi tarafa doğru bozuyor? Milliyetçi camianın tepkisine rağmen, yani çok ağır eleştirilere rağmen Kürtlere mesaj veriyor. Bu bence anlamlı siyasette ezber bozan bir pozisyon almak. DEM de tersini yapmalı bence. Yani daha çok Türk kamuoyuna onların kaygılarını, endişelerini giderecek, sürece karşı olan çevreleri ikna edecek bir dil kurmalı, geliştirmeli. Ya burada hani demokrasi, insan hakları, hani sayısal çoğunluk meselesi değildir ama sonuçta bir toplumsal ikna ve uzlaşı konusudur. Yani biz yukarıdan, tepeden barış dikte etmeyeceğimize göre, bir anayasa olacaksa bir uzlaşmayla olacak. Yasalar çıkacaksa bir uzlaşma gerekecek. Yani uygulamada da mevzuatta da her halükarda uzlaşma gerekecek. Burada yani siyasetin yeniden yapılanması bir kere yani çok ciddi bir esas değişikliği gerektiriyor. O da Soğuk Savaş döneminin nasıl işte siyasi paradigmaları değiştiyse, iki kutuplu dünya ortadan kalktığında başka bir şey olduysa, tek kutupluluktan şimdi çok kutupluğa geçmeye çalışırken dünyada ekonomik modeller, rejimler, siyasal sistemler tartışılıyorsa, gayet tabii bizim payımıza düşen güvenlik olarak da baksanız, demokratikleşme olarak da baksanız, Kürt sorunuyla ilgili boyutta da ciddi bir dil değişikliği, üslup değişikliği gerekiyor. Biz hala çatışmalı dönemin diliyle siyaset yapıyoruz. Yani şimdi kavramları burada, jargonu hani ayrıntısıyla tartışmaya açmak istemiyorum. Yani provokatif, sabote edici bir dil kullanmamak açısından, ama hala eski ezberler, eski sloganlar, eski alışkanlık üzerinden bir literatür, bir işte kavramsallaştırma var. Oysa biz eğer silahları tamamen geride bıraktıysak başka bir dil, başka semboller, başka söylemler geliştirmeyi başarmalıyız. Bu siyasetin kapasite sınavıdır. Herkes için söylüyorum. Yani bunu Türk milliyetçisi de dilini değiştirmelidir. İşte Kürtlerle ilgili iddiası, talebi olanlar da değiştirmelidir. Bu değişim konusunda ben siyaseti son derece statikocu buluyorum. Yani biraz böyle geriye çeken, öncülük eden değil, eski ezberlerin kolaycılığına sığınan bir tembellik mi ya da işte risk alamama mı, farklı gerekçeler olabilir. Ama şu kesin ki yeni dönemde Kürt siyaseti kendi içinde çoğulculaşacak, kendi iç demokratikleşmesini yaşayacak. Çünkü artık silahın gölgesinde, silahın kontrolünde bir şey olmayacağına göre, yani Kürtlerin farklı renkleri, tonları kendini ifade edebilecek, muhtemelen işte aday belirleme süreçleri, parti yönetiminin oluşumu daha edilgen olmaktan çıkacak. Yani sorumluluğu örgüte atan, sorumluluğu Öcalan'a atan bir şey değil, halka hesap veren, yanlış bir belediye başkanı seçmişseniz halka hesabını vereceğiniz, iyi bir milletvekili belirlememişseniz halka hesabını vereceğiniz bir sürece, o anlamda bir iç demokratikleşmeye, çoğulculaşmaya doğru gidecek süreç. Burada yani Öcalan'ın rolü konusu tabii ki hani bizim dışarıdan yaptığımız yorumlarla birlikte sonuçta o partinin, o siyasetin kendi tercihleridir. Ben de Türk solunun bir kısmının ayrılacağı kanaatindeyim. Ve ama sanki Kürtleri hep böyle hani Türk solunun bazı aktörleri şeyle itham ettiler. İşte feodal olmak, işte milliyetçi olmak, ilkel milliyetçilik falan gibi kavramlar kullanıldı. Öcalan bu sefer sanki yani partiyi daha sola çekecek, benim kişisel tahminim o yönde, ve diyecek ki hani biz zaten Türk soluyla birlikte sol değiliz, kendimiz soluz, biz de soluz. Yani biz hani feodal milliyetçiyiz, Türk solu sayesinde hani bir ortalama sol değiliz, kendimiz öncü soluz gibi bir pozisyon olacağını düşünüyorum. Biraz daha iddialı bir şey daha söyleyeyim, çok hani daralan vakitte bir tartışma doğurmak istemem ama ya Cumhur İttifakı'nın sonuçta bir bileşen ana omurgası var. İşte MHP ve işte Adalet Kalkınma Partisi ve Sayın Bahçeli de son grup konuşmasında, değil mi, ilginç biçimde ve tabii haklı olarak kendi partisinin yani daha güçlü olmasını da arzu ederek, yürütmede işte Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasamada MHP diyerek bir sinyal verdi, bir mesaj verdi. Ya her parti böyle isteyebilir, ittifakın içerisinde kendi gücü açısından yönetime talip olmadığını, yani yürütme organına, ama yasama organında da güçlü olmak istediğini çok net ifade etti. Şimdi karşısındaki önceki ittifak, yani Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu 2023 seçimlerinin ittifakı dağıldı. Yani o ittifak sürdürülemedi. Zaten hani bir takım krizler de yaşamıştı, işte masadan kalkmalar falan. Şimdi bir de CHP ikiye bölündü. Şimdi burada yani muhalefetin bu parçalı halinden çıkış konusunda nasıl ittifaklar gelişecek? Bence Kürt siyasetinin buradaki pozisyonu belirleyici olabilir. Bazıları işte demin sanki Cumhur İttifakı'na destek vereceğini falan ifade ediyorlar. Ben onu hiç beklemiyorum. Yani o bana çok gerçekçi bir plan gibi gelmiyor. Mecliste anayasa vesaire işlerde olabilir. Ya da Cumhurbaşkanı'nın
2: demokratikleşme yasalarında.
1: Tabii onlar da olabilir. İşte Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmasında hani o biliyorsunuz meclisin kendini feshetmesi gerekiyor. Yani seçimin yenilenmesi diye tarif edilen. Bunlar da olabilir ama sandıkta böyle olacağını düşünmüyorum. Sandıkta daha gerçekçi gelen bana yani Dem'le CHP'nin, yani Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki CHP'nin ittifak yapma ihtimali bana daha mümkün ve şey geliyor.
0: Yani yeni parti değil
1: yeni
0: de.
1: Yeni parti değil, evet, CHP. Ya yeni partiyi ben daha İYİ Parti ile ve daha milliyetçi partilerle ve liberal partilerle iş yapmaya daha yatkın görüyorum. Eğilimin oraya doğru gittiğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada ana muhalefet nasıl şekillenecek? Yani hani bir şimdilik en azından hani Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir isim somutlaşmadığı için hani orada yürütmeyle ilgili bir tartışmayı değil, meclis aritmetiğiyle ilgili bir tartışmayı yapabiliyoruz partiler üzerinden. Ama Cumhurbaşkanı adaylarıdır yürütmeyi belirleyecek olan. Orada hani Erdoğan'ın ismi telaffuz ediliyor ama karşıda Mansur Yavaş var mı, ortak aday mı var, ikinci tura ya birinci turda herkes yarışacak, ikinci turda mı hani o ittifak olacak, onu bilmiyoruz şimdilik. Ama partiler üzerinden ve meclis eksenine baktığımızda yani daha liberal milliyetçi bir muhalefet mi olacak ana muhalefet, yoksa sosyal demokrat ve Kürtleri kapsayan, Alevileri kapsayan bir toplumsal muhalefet mi ana muhalefet olacak? Bence Türkiye'nin kaderini şekillendirecek, belirleyecek olan bu ana hatlar, yani kişilerden önce politik hatlar olacak diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında son günlerde en çok tartışılan, hatta iddialı bir şekilde iktidara yakın yazarların, medya organlarının da öne sürdüğü DEM Parti Cumhur İttifakı yakınlaşmasının tam aksine siz diyorsunuz ki Kürt siyaseti de bir değişim geçirmek zorunda. Öcalan DEM Parti'yi Mart'taki kongrede muhtemelen daha sola çekecek ve dolayısıyla da ana muhalefet biraz burada CHP ve DEM Parti ittifakı.
1: Evet, bunu biraz hani ironiyle birlikte şöyle de hani ifade etme ihtiyacı duyuyorum. Aslında Kürtlerin ayrı bir partiye sahip olması biliyorsunuz SHP'den kopuşla gerçekleşti. Başladı, SHP evet. İçerisindeki milletvekilleri o Paris konferansı sürecinde işte bir biçimde uzlaşma sürdürülemedi ve ayrı bir parti kurmaya evrildi. Sanki geri başa döneceğiz ve bu iş kurucu parti CHP kastediyorum. Yeniden onun rahminde onunla birlikte başka bir tartışmayla hani bu belki de işte kaç 30 yıl öncesine dönerek yeniden o konsepti konuşacağız diye tahmin ediyorum.
0: Evet, doğru. Bak şimdi siz söyleyince bu konu biraz daha ilginç hale geldi. O zaman rahmetli Erdal İnönü CHP Genel Başkanı olarak gerçekten Kürt siyasetçilere CHP'nin aday listelerini açmıştı. Ve ondan sonra, o kopuştan sonra Kürtler ayrı bir parti halinde sürekli temsil edildiler. Ama o dönemde de sosyal demokrat bir partinin çatısı altında çok ciddi bir siyasi güce dönüşmüştü. Yani Güneydoğu illerinde CHP çok ciddi bir oy potansiyeli yakalamıştı. Hem parti içi demokrasi açısından olumlu ve uzlaşıcı bir tablo ortaya çıkmıştı. Sonrasında da gerçekten Kürt siyaseti kendi damarını ayrı bir partide buldu ve o yolda devam
1: i̇şte
0: etti.
1: İşte tam orada şunu hani çok kısa ekleyeyim sizi bozmadan insicamı. Normal bir biçimde artık biz kimlik siyasetlerini geride bırakmamız gerektiğine inanıyorsak, yani hele başkanlık sistemi gibi iki turlu olan bir sistemde mecburen iki blok, yani en azından ikinci tur için iki blok olacaksa, kimlik siyasetlerini aşacak iki merkez var. Birisi şu anda gözüken Cumhur İttifakı'nın merkezi, yani milliyetçi muhafazakar, diğeri sosyal demokrat çizgi, sol çizgidir. Ya yani burada hani Kürt sorununun hem başlangıcı CHP, hani ontolojik olarak CHP uygulamaları, Cumhuriyet'in ilk yılları uygulamaları ise bugün de çözümünün aslında yani orada bir yüzleşme ve orada bir yeni belki toplumsal barış inşa etmeyle ilgili olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Konuğumuz eski HDP milletvekili, Kars Belediye Başkanı ve Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Sayın Ayhan Bilgen'di. Terörsüz Türkiye sürecini konuştuk, olası ittifakları ve programın sonlarında kendileri çok ilginç bir görüş ortaya attı. DEM Parti Cumhur İttifakı iddialarının aksine Öcalan'ın partiyi daha sola çekeceğini ve muhtemelen önümüzdeki seçimlerde, özellikle milletvekili genel seçimlerinde de sosyal demokratlarla Kürtlerin tıpkı 1980'lerin sonunda Erdal İnönü'nün gündeme getirdiği formül gibi CHP içinde Kürt siyaseti gibi, şimdi de muhtemelen CHP ve Kürt siyasetinin sol ve sosyal demokrat bir ittifak yaparak seçime girme ihtimalini gündeme getirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldıkları ve değerli katkıları için. Bir Ankara'dan haber varın daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Ben Zülfikar Doğan. Pazartesi günü yine saat 15'te Radyo Sputnik mikrofonlarında sizlerin karşısında olacağım. O güne kadar hepinize hoşça kalın diyorum.
3: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Ankara'daki kritik zirvesi öncesi yazılı bir açıklama yaptı. Yeni parti kayyum atanan Halk TV'ye destek için bina önünde olacak. Samsun-Ankara arası 2,5 saate düşecek. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Ankara'daki kritik zirvesi öncesinde Türkiye ve Azerbaycan'ın görüşmelerine ilişkin mesajlar verdi. Bahçeli, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tarihi ve kültürel bağlara dayandığını vurgulayarak, iki ülkenin kardeşliğinin sarsılmaz iradesini ortaya koyacaklarını ifade etti. Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı'nın dönem başkanlığının Türkiye'ye geçmesiyle birlikte Türk dünyası arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini belirtti ve nifak tohumlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi. Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyon sonrası kayyum atanan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla karara tepki gösterdi. Mahiroğlu hakkındaki iddiaları reddederken Halk TV'yi geri alacaklarını savundu.
2: Bugün Türkiye adına karanlık bir gün. Halkın haber alma hakkına siyasi saiklerle engel konuluyor. Sabah saatlerinde Halk TV'nin kapısına polis dayandı. Türkiye'nin en çok izlenen kanalının emekçileri içeri alınmadı. Şu an yayınlarımızı kontrol edemiyoruz. Öncelikle Halk TV bizimdir, Halk TV sizindir. Kanalımızı geri alacağız ama mutlaka alacağız. Halk TV'ye sahip çıkmak, Türkiye'deki demokrasiyi mücadelesine sahip çıkmak demektir. Ve bundan hiçbir güç bizi vazgeçirmeyecektir. İktidarı bu yanlış adımdan geri dönmeye çağırıyorum. Yapmayın, etmeyin. Türkiye bu kötülüğü hak etmiyor.
1: Karar sonrası basın mensupları, meslek örgütleri ve siyasi destek amacıyla Halk TV'nin İstanbul ve Ankara büroları önünde bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de komisyon toplantısında katılan muhalefet milletvekilleri basına yönelik bu müdahaleyi gözlerine siyah bant çekerek protesto etti. Halk TV çalışanları da bir araya gelerek bir açıklama yayımladı. Açıklamayı Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş yanında Halk TV çalışanlarıyla birlikte okudu. Halk TV'nin bugüne kadar hak ihlallerini, toplumsal mücadeleleri ve mağduriyetleri gündeme taşıdığını söyleyen Toktaş, gazetecilik yapmayı sürdüreceklerini ifade etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Halk TV'ye kayyum atanmasına Silivri'den tepki gösterdi. Özel, bu hükümetin en sona geldiği anlaşılıyor artık dedi.
3: O kadar çaresizler ki fon meselesinin doğru düzgün tartışıldığı, milletin bilgilendirildiği bir noktada bu alanları tamamen kapatmak istiyorlar. Daha dün şunu gördük, iktidar seçmeni muhalefet televizyonlarını ilk kez bu kadar yüksek izliyor. Neden? Olan bitenden rahatsız. Ne oluyor diye dönüp Halk TV'ye bakıyor, Sözcü TV'ye bakıyor, Koza TV'ye bakıyor. İkincisi, 9 Mart'tan beri burada savunma hakkı engelleniyor. Bugün ilk kez Ekrem Bey 589 gün sonra savunma hakkını kullanacak. Bu sabah Halk TV'yi kapatıyorlar. Bu iktidarın tükenmişliğinin, çaresizliğinin ve aziyetinin göstergesidir.
1: Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in kayyum atanan Halk TV'ye destek olmak için saat 17'de bina önünde olacaklarını açıkladı. X hesabından paylaşım yapan Özgür Çelik, Türkiye susurlamaz ifadelerini kullandı. Yapımı süren Ankara Kırıkkale Çorum Samsun Hızlı Demiryolu projesi çalışmaları sürüyor. Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum'un ilk kez demiryolu ağı bağlanacak. Hızlı tren çalışması hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çorum Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara Samsun arasındaki seyahat süresi de 2,5 saatte inecek dedi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.159 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 39 kuruş, euro 54 lira 99 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.520, çeyrek altın 10.629, tam altın 42.355, at altında 43.227 lira. Yayınımız Ceyda Kara'nın sunduğu Eksen'le devam edecek.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
4: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 14 Ekim 2026 günlerden çarşamba, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Pek olumlu gelişme yok dünyanın hiçbir yerinden gelen haberler. Hayırlı haberler değil doğrusu, her yerde çatışmalar, yasaklamalar, sansürler, gerçekten parlak bir görüntü yok. Amerika ve İsrail'in İran savaşı, Yemen ve Suudi Arabistan, daha doğrusu Yemen'deki iç savaş ve artık açık çatışmaya dönüşmesi, İsrail seçimleri Amerikan seçimlerine giderken görüntü parlak değil. İki ülkeden notlar var, bütün bu bölgeden notlar.

0: ABD'nin İsrail'in de bir şekilde Suudi Arabistan'la koordinasyon içerisinde olduğu haberleri var. Gerçekten önümüzdeki resim mutlaka önümüzdeki dönemde tartışma olacaktır. Hem Dışişleri Bakanı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise sunulacağını söylemişti ittifak anlaşmasının. Bugün programın son bölümünü gündemi özetledikten sonra buna ayırmak istedim. Emekli Tümamiral Deniz Kutluk konuğum olacak. Daha önce bu alanda da çalışmış, uluslararası anlaşmalar konusunda uzman bir isim. Bölgedeki güvenlik durumuyla ilgili sorularım olacak ona. Yeni ortaya atılan iddialarla birlikte ve Mekke İttifakı meselesini konuşacağız. Tabii bunun dışında dünyadan diğer gelişmeleri aktaracağım. Avrupa'dan da pek çok gelişme var. Almanya'da Sol Parti Berlin eyaletinde seçimi kazanmıştı ama bir Türk asıllı da aday var başbakanlık için. Sanıyorum hükümeti kurdurmayacaklar. Antisemitizmle suçlandığı haberlerini gördüm. Aktarmaya çalışacağım sizlere. Kuzey akım sabotajı, Almanya'nın önemli altyapısı, Rusya ile birlikte Ukrayna krizi başlamadan Amerika Birleşik Devletleri'nin parmağı her yerde pek çok insan için görünürdü ama Hamburg'da ilk dava duruşmaları başladı. Dolayısıyla pek çok not var aktaracağım hem Orta Doğu bölgesi, Batı Asya bölgesinden hem de dünyanın diğer yerlerinden. Özetleri uzatmayıp kısa kesip hemen hatırlatayım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarımızdan radyomuzu dinleyebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolü var, tıklamanız yeterli. Telegram hesabından yine takip edebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta açtığı savaş bütün bölgede artık başka patlama noktaları da yaratıyor. Yemen krizini konuşuyoruz epey bir süredir, son aylarda. Amerika ne yapacak tabii, İsrail ne yapacak? 27 Ekim artık, bugün 14'ü, az bir zaman kaldı. İsrail'de genel seçimler yapılabilecek ve öncesinde ne olacak? Çünkü İsrail yönetimi bir takım dış tehditler olduğunu iddia ediyor. Bunları tabii ne kadar doğru bilmiyoruz. Hemen ardından da 27 Kasım'dan sonra ve bir hafta sonra da Amerika Birleşik Devletleri arası seçimleri var. Trump açısından çok önemli tabii. Trump yönetimi kongrenin iki kanadında tekrar hakimiyet kuramayacakmış gibi gözüküyor. Bu açıdan da tartışmalar işte yeniden bir İran'da İran'ı Amerika'nın özellikle bir de askeri yığınak yaptığı haberleri eksik değil, onu belirtmek gerekiyor. 3 Kasım'dan önce sonra ya da acaba yeni saldırılar olacak mı? İran'ı da zora düşürecek saldırılar. Trump'a en son Alaska mitinginde, Trump'ın Alaska mitinginde bu konuda açıklamaları oldu. Biz dünyanın en ateşli ülkesiyiz. İran'a ne yaptığımızı bir göreceksiniz. Onlara günlerini göstereceğiz dedi. Sadece bekliyorlar. Canımıza tak etti dedi Amerikan başkanı. Tabii C-17 Globemaster uçakları Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Bahreyn, buradaki hava üslerine mühimmat, hassas silahlar, taat sistemleri, Patriot gibi hava savunma sistemleri, yedek füzeler, lojistik ekipmanları taşınıyor. Haberleri dolu. Kesintisiz bir hava köprüsü olduğundan Avrupa'daki üslerle Amerika'nın bölgedeki üsleri arasında. Ama tabii saldırının tarihiyle ilgili tartışmalar olduğunu söylüyorlar. Amerikan medyasında satır aralarında da görebiliyoruz. Aslında işte öncesinde olabilir deniyordu ama sonra tartışmalar oldu ve Trump'ın örneğin 3 Kasım öncesi istemediği. Hatta Netanyahu savaş dönemi başbakanı olarak seçimlerde kendisine fayda sağlar diye İsrail'in yapmasını istediği iddiaları da ortaya atıldı. Yani Axios ve Kanal 12 İsrail'de Barak Ravid, İsrail istihbaratına da yakın bir isim, onun aktarımı.

var. Geçen hafta Trump'la görüştüğü, Trump'ın hadi hazırlıklara başla dediği de söyleniyor. Bugün Netanyahu'nun Ordu Radyosu'na röportajı var. Seçimlerle ilgili kısmını daha sonra aktaracağım ama 27 Ekim öncesi İran'a saldırı ihtimali soruyorlar Netanyahu'ya da. O da bana göre şu an bizim için uygun değil diye bir yanıt veriyor. Ne kadar doğru söylüyor onu beraber göreceğiz zaten. Evet, sonuç itibariyle gerçekten gerginlik dorukta. Bu arada sosyal medyaya Amerika'nın bir donanma komutanının ismini vermiyorlar ama şahsi arkadaşı olan Kaliforniyalı bir isim Jason Hall'la yaptığı röportaj düştü. Amerikalılar çok paylaşıyorlar. O da aslında tabii Amerikan donanması çok zor durumda olduğu bütün bu İran savaşı benzer haberler. Amerikan üsleri, bölgedeki Amerikan üsleri, lojistik hatları, tedarik hatları bunlar yansımıştı. Çok da bilinmeyen şeyler değil. Ama işte USS Abraham Lincoln uçak gemisi geri çekildi. Savaş Bakanı Pete Hegseth gemiyi ziyaret etmişti. Gittiğinde yuhalandığı gibi denizciler tarafından acayip paylaşımlar yapılmış. Bunlar iddialar tabii ki ama nihayetinde bir donanma komutanına atfen bu çatışmadan Amerikan yönetiminin bir çıkış stratejisi sunmadığı görüşünü aktarıyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. İddiayı aktarıyorum size. Tabii bütün bunlar olurken Pakistan'dan bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari, Rusya İçişleri Bakanı Kolokoltsev İslamabad'ı ziyaret etmiş. O vesileyle bir açıklama yapmış. Yani Haziran ayında vardığınız mutabakatı, İslamabad mutabakatına geri dönün diye Amerika'ya ve İran'a böyle bir çağrısı var. Fırsattan istifade. Kimse mutabakattan bahsetmiyor. Dediğim gibi tam tersi bir hazırlık varmış gibi görüntü var. İran'ın güneydoğu hattında Belucistan, Sistan Belucistan eyaletinde bu arada giderek güvenlik durumunun kötüleştiği haberleri görüyorum. Ekim ayından bu yana özellikle silahlı gruplarla İran güvenlik güçleri arasında çatışmalar oluştuğu, daha önce tabii arkasında bu silahlı grupların Amerika Birleşik Devletleri'nin olabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Hürmüzlere durum çok parlak değil doğrusu. Bir yandan işte İran Dışişleri Bakanı Garib Abadi Umman'la biz anlaştık, mutabakata vardık diye açıklıyor ama bu kaçıncı mutabakat, daha önce de söylemişlerdi. Diğer yandan Hürmüz'de İHA'lar uçuşuyor, füzeler uçuşuyor, gemiler batıyor. Bir Hürmüzgan eyaletinde bir sahil köyünde bir balıkçı teknesi İHA'larla vurulmuş. Amerika'nın yaptığını düşünüyor İranlılar. Öte yandan bir yine İran'ın belirlediği rotanın dışında kaçak geçmeye çalışan bir tanker deniz mayınına çarpıyor. 2500'den fazla konteyner taşıyormuş ve konteynerler denize saçılmış durumda, görüntülerini yayınladılar. Yani Hürmüz'de de durum vahim diyebiliriz. Yalıtma operasyonları her yerde. Yani biz gazeteciler de zorlanıyoruz. Hangi iddia doğru? Hangisi başka çatışmalara zemin hazırlamak üzere kurgulanıyor? Kestirmesi güç, şüphelenmek dışında yapabileceğimiz fazla bir şey de yok doğrusu. En son Amerika'nın İngiltere'deki Fairford üstünde bir İran saldırısı iddiaları günler sonra biraz da fos çıkmıştı. Zanlılar bırakıldı falan. Tuhaf bir durumdu. İran'ı suçladılar. İngiltere Başbakanı Andy Burnham İran İngiltere elçisini bakanlığa çağırmış. Yani patlayıcı da bulmadılar, serbest de bıraktılar. Yani dolayısıyla gerçekten bunlar aslında herhalde ürkütücü diye nitelendirmek lazım. Çünkü bir takım senaryolar yazılıyor ve hedefleri de hani barış, diplomasi, müzakere falan değil. Çok açık bir biçimde ortada. Avrupa'da bu işin öyle ya da böyle içinde, yani sadece Amerika eleştirisi yetmiyor. Tabii bütün dünya ekonomisi etkileniyor olup bitenlerden. Katar, körfezdeki ülkelerden özellikle doğalgaz açısından önemli bir ülke. Katar'ın emiri Şeyh El Sani Şura Konseyi'nde, Danışma Konseyi'nde yıllık oturumda konuşurken gelirlerinin savaş yüzünden %42 oranında düştüğünü söylemiş. Tabii büyük bir doğalgaz ihracatçısı ve büyük bir gelir kaybı var. IMF'den açıklama var bugün. Suudi Arabistan'la ilgili birazdan aktaracağım.
Yemen'deki kapışma, artan enerji maliyetleri nedeniyle dünya genelinde ekonomik dalgalanmalara yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bangkok'ta yıllık toplantılar var Dünya Bankası ile birlikte. Dünya ekonomisinde de bütün bunlar yansıyor, hepimizin cebine son tahlilde yansıyor. Sadece İran değil, yani Yemen meselesi de eklenmiş durumda. Tekrardan hatırlatmak gerekirse aslında bir mutabakat metni vardı, ateşkes vardı 2022'den bu yana, ama Temmuz ayında Ayetullah Ali Hamane'nin cenaze törenine giden bir Yemen heyeti sivil uçakla Sana Havaalanı'na geri dönmeye kalktığında abluka gerekçesiyle havaalanı vurmuştu Suudi Arabistan. Oradan sonra ipler koptu ve savaş artık kinetik bir aşamada. İki tarafta, yani Yemen iç savaşının tarafları demek lazım, Sana'daki nüfusun çoğunluğunu yöneten hükümetle, onlar devrim diyorlar, bir de Riyad'ın desteklediği Aden'deki hükümet kapışıyor birbirlerini. Suudi Arabistan'da tabii hava saldırıları yapıyor. Ensarlı hareketi Sana'daki hükümete öncülük ediyor. Onlar da hava saldırıları yapıyorlar. Dün yine ben yayından çıktım, yeni saldırı bilgileri geldi. Başkent Sana'da Sabaha bölgesinde Yemen petrol şirketi, peki boşmuş anladığım kadarıyla, Suudi Arabistan tarafından vuruldu. Hemen ardından da Sana hükümeti Suudi Arabistan'a yönelik, bu hafta tabii bir de Riyad'da havaalanında sivil kayıplar da meydana gelmişti. O yüzden tepkiler de büyük durumda. Havaalanına karşı havaalanı mantığıyla işliyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın Zahran'daki idari binasını da Sana hükümeti hedef almış. Bayağı da büyük patlama olmuş anladığım kadarıyla. Ağır hasar gördüğü, yangın çıktığı bilgileri var bugün dünya basınına düşen ve bugün yine de yine başka saldırı uyarıları, tahliye uyarıları yapıyorlar daha doğrusu. Sana'daki hükümet tüm uluslararası nakliye şirketlerini, Suudi enerji tesisleriyle, havalimanlarındaki sivillerle çalışanları hepsini hedef haline gelmemek için bu yerlerden uzak durmaya çağırdı. Aynı zamanda dün Riyad'ın bir aylık ateşkes talebinde bulunduğu iddiaları düştü. Ensarullah kaynaklarının iddiası bu. Cephe hattında, yani hava saldırıları karşılıklı devam ediyor ama cephede de bir savaş var. Yemen topraklarında iç savaşın tarafları arasında diyelim, Suudi destekli hükümetle Sana hükümeti arasında ve Taiz şehrinin batı girişini Ensarullah güçlerinin tamamen ele geçirdiği görüntülerle doğrulandı diye haberler gördüm. Bir gazeteci Russia Today, Sanchez Effect, Rick Sanchez'in programına konuşuyor. El Buhayti, Yemenli bir gazeteci ve diyor ki eğer Riyad müdahaleye devam ederse çatışma hava saldırılarının ötesine geçer. Tabii bu geçen yüzyıl başlarında Suudi Arabistan kurulurken Yemen'in 3 tartışmalı vilayeti var. Necran, Cizan ve Asir. Yemenliler kendilerine ait olduğunu söylüyorlar. İngilizlerin desteğiyle Suudi Arabistan'ın bunları kendilerinden aldıklarını söylüyorlar. Tabii aşiret bölgesi, onu unutmamak gerekiyor. Burada ulus devlet çizgileri biraz daha farklı ya da belirli değil diyelim. Tarihsel olarak kendilerine ait görüyorlar ve buraya ilerleyebileceklerini iddia etti bu gazeteci. Hatta 1,5 milyona yakın savaşçıları olduğunu da savunuyor. Resmi rakam 350 bin deniyor ama yani Yemen tabii yaklaşık 30 milyon nüfuslu bir ülke. Nüfusun %70 civarını, kimileri %80 diyor. Yani büyük ölçüde çöllük bir bölge tabii. Daha çok nüfusun bulunduğu bölgeleri Sana hükümeti yönetiyor. Bütün bunlar Suudi Arabistan'ı da zorluyor gerçekten. Önemli bir yatırım etkinliği yapılacaktı. Gelecek yatırım girişimi hibrit formata dönüştürmüşler. Uzaktan bağlanılacak ya da komşu Körfez ülkelerine gidip karayoluyla Riyad'a geçecekler. Tehlikeye girdiği haberleri yansımıştı daha önce. Amerikan yönetimi Suudi Arabistan'daki Amerikan vatandaşları için dün 3. seviyede bir uyarı yayınladı. Risk var, silahlı çatışma, terörizm, çıkış yasakları da olabilir diye. Ve Trump'a da sordular tabii, Yemen meselesi iyice işler kızıştığı için. Trump aynı zamanda sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Trump diyor ki Husiler çok kötü davranıyorlar. Husiler dediği Yemen'de Sana'daki, başkent Sana'daki
hükümet. Çok kötü davranıyorlar. Bir yıl önce onları fena halde bombalamadığımızda derslerini aldıklarını sanmıştım. Üstelik onların isteği üzerine bombalamayı durdurmuştuk diyor. Yani açıkçası bu ne kadar doğruyu yansıtıyor emin değilim. Geçen seneki Amerika'nın Yemen operasyonu çok pahalıya patlayınca Trump'ın kendisi tabii beni aradılar kabul ettim diye duyurmuştu. Neyse Trump diyor ki uzun süre sessiz kaldılar, şimdi yeniden ortaya çıktılar. Yani ne oldu da ortaya, yani Temmuz ayındaki bombalamaya girmiyor tabii ki. Kuvvetleri yok. Dünyanın en kötü ekonomisi İran. İran destekliyor. Onun sayesinde çok çirkin bir biçimde Suriye Arabistan'a saldırarak Amerikan seçimlerinden önce petrol fiyatlarını yükseltmeye çalışıyorlar. Hedefleri bu diyor. Hiç hoş değil diyor Donald Trump. Evet, Trump'a aynı zamanda Yemen'e karşılık vermesi konusunda bir Türk gazeteci Türkiye'den yardım talep edip etmediğini soruyor. Edebilirim demiş Donald Trump. Benim çok iyi dostumdur. Büyük saygım var diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ne desem onu yapar diye düşünüyorum, ona büyük saygım var diye eklemiş. Bu da epey bir tartışma yarattı. Dün aktarmıştım size tabii, programın son bölümünde Sayın Tüm Amiral Doktor Deniz Kutluk'la da onun değerlendirmelerini alacağım ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Arabistan Veliaht Prensi Salman'la görüşüp desteklerini ifade etmişti. En son Riyad Havaalanı'na saldırılarda sivillerin ölmesiyle ilgili hayatını kaybedenler için üzüntülerini, başsağlığı mesajlarını iletmişti. Aynı zamanda da meclise Mekke İttifakı anlaşması için tezkerinde geleceğini söylemişti. Türkiye'nin etnik ve mezhepsel pencereden bakmadığı, barış istikrar istediği vurgusuyla. Tabii bu yeni müzakereler mi yaratacak, dolayısıyla Pakistan'la birlikte Türkiye ne yapacak, bu tartışmalar devam ediyor. Aynı zamanda dün aktarmıştım, Devlet Bahçeli'nin, MHP liderinin, yeni parti lideri Özgür Özel'in açıklamaları da olmuştu. Dün gelen bilgiler tabii Yemen cephesini karıştıran bir başka hatta İsrail kaynakları ve Batı kaynaklarından gelen bilgiler. Özellikle Netanyahu'nun, Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne biz size yardım edelim diye başvurduğu, onay almaya çalıştı ama reddedildi. Ancak tabii İsrail'in tıpkı Amerika gibi daha şimdiden olaya müdahil olduğu yolunda bir takım iddialar da var. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama İsrail'in uzun süredir Suudi Arabistan'ı İbrahim Anlaşmaları'nın çerçevesi içine çekmeye çalıştığı da herkes tarafından biliniyor. Bugün Azerbaycan'da bir zirve haberi gördüm. Tam detaylarına hakim değilim ama Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Liderler Zirvesi yapılıyormuş. Aliyev'in, Cumhurbaşkanı Aliyev'in başkanlığında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılıyor. Aynı zamanda İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog da orada olacakmış. İlginç bir manzara. Son dönemde Azerbaycan'da özellikle bu başörtüsü, geçen hafta konuşmuştum ben başörtüsü meselesinden, Türkiye'ye yönelik bazı çevrelere Türkiye'de tepkiler artmıştı. Videolar falan hazırlıyorlar, eğitim sistemimize kimse karışamaz diye. İlginç böyle bir zirve olması. Belki detaylar yarın gelir, aktarabilirim sizlere. Evet, Yemen üzerinde resim böyleyken İsrail'de tabii 27 Ekim'e her şey ayarlı. Netanyahu bir video mesaj paylaştı Başbakanlık Ofisi aracılığıyla. Bu mesajda generalleri, savunma bakanıyla birlikte Batı Şeria'da Türkiye'nin mülteci kampı, çok da küçük yerlerdir, giden görenler bilir, arkasında mülteci kampını alıp mesaj. Yani burada Ürdün Nehri'nin batısında bir Filistin devleti biz kurdurmayacağız mesajı veriyor Netanyahu. Bir yandan da seçimlerle ilgili olarak saldırı tehdidi, yani tabii seçimler, İsrail kamuoyunda da bir saldırı meselesi ortaya çıkarsa seçimlerin yapılmayabileceği gibi tartışmalar da olmuştu. Savunma Bakanı İsrail Katz da İran'ın İsrail'deki sandık sonuçlarını etkilemeye yönelik saldırı girişiminde bulunabileceği iddiasını ortaya attı. Yani İran bir önleyici saldırı yapar mı 3 Kasım öncesi diye tartışılıyordu. Ama bu tabii İsrail'e yönelik bir İran saldırısı Netanyahu'nun işine yarayacak. Çok İranlılar açısından bana mantıklı gelmiyor. Bilemiyorum nasıl bir sonuç çıkar. Aynı zamanda İsrail Savunma Bakanı
Lübnan ve Suriye ile ilgili de açıklamalar yaptı. Güvenlik bölgelerinden asla geri çekilmeyeceklerini söyledi. Orada yeni harekatlara hazır olduklarını söyledi. Bölgedeki terör altyapısına güçlü darbeler indirmekten bahsetti. İsrail'e yönelik tehditleri ortadan kaldırmak, Hizbullah efendim Şiileri sürmek, yani genel resim bu yönde. Bu konuda dün ilginç bir yazı okudum. Tümgeneral Tamir Hayman yazıyor. İsrail'in önde gelen düşünce kuruluşlarından birisi. Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü. Yeni doktrinle alakalı bir yazı. Ya illa onaylamak için bu durumu saptamaları var yazıda, illa hani onaylıyor ve tavsiye ediyor bunları demiyor, ama İsrail doktrinen hani İsrail'in küçük bir ülke olduğundan, işte ordusu düzenli ordusu değil gönüllü ordusu olduğundan, zorunlu askerlik meselesi daha karmaşıktır çünkü İsrail'de, çok da genişlemeye çalışmaması gerektiği Ben Gurion'dan beri gelen şeyi 7 Ekim 2023 El-Aksa Tufan'dan sonra nasıl dönüştürdüğüne dair bir şey. İlginç saptamalar var, aktarmak istiyorum. Amerika'nın gerileyen bir güç olduğu ve devam eden sosyal siyasi değişimler göz önüne alındığında her halükarda İsrail'i terk edeceği saptaması çok enteresan. İsrail'deki böylesine bir enstitüden bu saptamanın yapılması. ABD'ye aşırı bağımlılıktan kaçınmak için kendi kendine yeterlik, yani bunlar konuşuluyor diyor, durumu saptıyor aslında. Ama Amerika ile bağları koparmak sadece kaçınılmaz değil, aynı zamanda İsrail bağımsızlığı ve Yahudi ulusal kimliğinin dayanıklılığı için hayati önem taşıyor ifadeleri var. Demokrasiye karşı hep hani bölgede İsrail tek demokrasinin kalesi diye bir anlatı var. Burada ise demokrasiye karşı Yahudi kimliğinin üstünlüğü, devletin Yahudi kimliği demokratik yönetim sisteminden önceliklidir saptaması var. Barışı bir amaç değil, bir araç olarak görüyor. Orta Doğu'da aslında anlamlı bir barış anlaşmasına ulaşılmasının imkansız olduğunu söylüyor. İçsel bir değer değildir diyor. Bakın bu gerçekten ilginç bir bakış açısı. Yani hani belirli kaidelerle yaşamayınca korkunç bir kaos çıkabilir tabii ki. Devletler, yani sadece bireyler, sosyolojik tartışmalar için demiyorum, uluslararası ilişkiler sisteminde de burada apaçık. Yani bu görüşün İsrail'de hakim olduğunu söylüyor. Kendisi bunun iyi, tekrar ediyorum, kendisi bu iyi bir şeydir demiyor, ama bu görüşe göre barış güvenliği sağlayan içsel bir değer değil, diğer politika hedeflerine ulaşmak için bir araçtır diyor. Arap devletlerinin bağımsızlığının bağımsız varlığını reddi başlığı koyuyor. Bu tabii Arap devletleri gerçek ulus devletler değil. Ortak bir tarih, temel ulusal vizyona sahip değiller. Kabile ve etnik grupların bir araya gelmesinden oluşuyorlar. Dolayısıyla onların istikrarını sarsmak doğal bir şey. Yani hakikaten bakış açısı çok enteresan. Ve tabii savaş hali, savaş ulusal güvenlik için vazgeçilmez diyor burada. Barışa gerek yok diyor yani. Savunmaya karşı inisiyatif ve saldırıya mutlak öncelik, önleyici saldırı meselesi var burada. Yani gerçekten yeni doktrinin bu olduğunu, yani dediğim gibi bunu salık vermiyor ama doktrinin bu olduğunu saptıyor bu yazıda. Çok dikkat çekici, tartışılacak bir metin. Evet efendim, geçen hafta da aktarmıştım, aslında Eylül sonunda gerçekleşmişti Fly Dubai'yi. Dubai'den işte Tel Aviv'e uçan uçakta yolcuların durum kontrol altına aldığı, Ummanlı yardımcı pilotun Hintli kaptan pilotu bıçakladığı mesele biraz da soru işaretleri yaratmıştı. İşte 35 saniyede 20 bin fit uçak düştü diye. Sonunda İsrail'de 31 ülkenin pilot ve kabin görevlerine çeşitli kısıtlamalar getirilmiş. Hava sahasına giren uçaklarda görev yapmalarını engelleyen kısıtlamalar koymuşlar. Çifte standartlar, çifte vatandaşlar dahil İsrail'le diplomatik ilişkisi olmayan ülkelerin vatandaşlığını taşıyan pilot ve
kabin görevlerini kapsıyor bunlar. Bunları tabii ummanlı pilotu doğru düzgün soruşturmadıkları ortaya çıkmıştı. United Airlines ve Air France talimatları kabul etmiş durumda. Evet, bunun dışında Filistinli gruplarda El Cezire'nin haberi bu. Kahire'de bir araya geliyorlar. Filistin Kurtuluş Örgütü, İslami Cihat, Hamas dahil liderler iç bölünmeyi aşıp birliği tartışacaklar. Tabii Filistin'de sözde Kasım ayında seçimler yapılacaktı ama aktarmıştım size, Mahmut Abbas yönetimi 2027'ye attı seçimleri, hem başkanlık hem de parlamento seçimlerini. Birlik içerisinde gidebilecekler mi sorusu baki. Suriye'de de ilginç tabii. Suriye iç savaşında Amerikan destekli Kürt güçleri, Rojava diye anıyorlar, Batı anlamına geliyor. Dış ilişkileri yürütüyordu, Batılılarla çok iyi ilişkiler vardı İlham Ahmet. Artık Ahmet el-Şara yönetimine katılıyor tamamen anladığım. Parlamentoda dış ilişkiler komitesinde çalışacakmış. Biz hep Kürtler olarak merkezin dışında bırakıldık diyor. Artık yeni bir kabul oluştu diyor. Kazanımlar yetersiz olsa bile entegrasyon süreci tamamlandı diyor. Aynı zamanda da işte Haseke'de en son huzursuzluklar çıkmıştı. Alevilere yönelik saldırılar var. O da eski Bağızçıları sorumlu tutmuş. Ahmet el-Şara, Ebu Muhammed Colani'nin başında olduğu Suriye yönetim yapısına katıldıktan sonra. Evet, tabii tarih böyle trajik komik bir biçimde yazılıyor belki de. Bunun dışında efendim bir de Irak Başbakanı Zeydi Amerika seyahati sonrası, BM seyahati sonrası 30 Eylül'de olan silahlı grupların silahsızlandırılması meselelerini erteletti önümüzdeki yaza kadar. Orduya en üst düzeyde savaşa hazırlık talimatı verdiği bir toplantı yapmış. Tam bir resmi gerekçe söylemiyorlar ama Orta Doğu'nun her yeri zaten Batı Asya'nın yangın yeri diyebiliriz. Bugün Lancet komisyonu bu nükleer savaşla ilgili bir uyarıda bulunuyor. Bu tıp ünlü itibarlı bir tıp kurumu Lancet, insanlığı tehdit eden 17 büyük risk listelenmiş Lancet'te. Nükleer savaş ve yapay zekanın kötü amaçlı kullanımı, düşük olasılık, nasıl düşük oluyor emin olamıyorum ama neyse, düşük olasılığa rağmen insanın soyunu tüketme potansiyeli taşıdıkları için listenin başına çekilmiş. Tabii nükleer çatışma küresel kıtlığa yol açabilir, yapay zeka, biyolojik silahlar hiç görmediğimiz bir felaket yaratabilir. Başka meseleler de var tabii ki, hava kirliliği, iklim krizi, bunlar da var. 3 yıllık çalışmayla hazırlamışlar. Hakikaten yani ben de genel olarak insanlığın kötü bir yere gittiğini düşünüyorum. Yapay zekanın önlenemez yükselişini insanın hayrına kullanacak bir akıl var mı acaba, kaldı mı? Tam tersine zır deliliğe koşuyoruz gibime geliyor. Bazen böyle bir hisse kapılıyorum, paylaşmak isterim. Evet. Amerikan seçimleri, biraz daha Amerika'dan not aktaracağım. Tabii 3 Kasım, ona da az kaldı artık. Amerika'da enflasyon verileri açıklandı. %3.7'ye yükselmiş enflasyon. Ağustos'taki %3.4 seviyesinden 0.6 puan artmış. Benzin fiyatları Eylül'de %7.1 artmış. Bunlar tabii bizim alışkın olduğumuz şeyler olabilir ama Amerikalıların hiç alışkın olduğu şeyler değil. Ayrıca gıda ve enerji hariç hesaplanan çekirdek enflasyon %2.4'ten 2.6'ya çıkmış. Buradaki sorun şu tabii, yani enerji artınca her şeyi bir şekilde etkiliyor. Yakıt, hayat pahalılığı, enflasyon verisi, bunlar Trump için mesele. Reuters Ipsos anket yapmışlar. Amerikalıların %78'i ücretlerden daha hızlı yükselen fiyatlardan Trump'ın politikalarını sorumlu tuttuklarını söylüyorlar. Cumhuriyetçilerde de bu oran %57'yi buluyor. O da hiç düşük değil tabii ki. İran Savaşı'nın da faturaları var Ukrayna meselesinden sonra. İşte bayağı ortalama hesaplar yapıyorlar. Sıradan ahalinin cebinden çıkan paralar neredeyse $2000 diye hesaplıyorlar. Anketler parlak değil Amerika'da. 435 sandalyeli temsilciler meclisinin tamamı 3 Kasım'da yenilenecek.
Senato ise iki kabineli Amerika'da kongre. Senato ise 100 sandalyesinden 35'ini yenileyecek ara seçimlerde 3 Kasım'da. Real Clear Politics Amerika'da bu anket dökümlerini en iyi yapan ülke genelinde sitelerden derliyor çünkü bütün anketleri daha dağınık bir yapıda olduğu için. Onun aktardığına göre Senato'da senatörlerin 46'sı sandalyelerin demokratların, 46'sı cumhuriyetçilerin elinde olacak. Ama daha başa baş giden rakip durumlar var. Onlar da bölündüğünde yani kıl payı farkla 50'ye 50 hani J.D. Vance çünkü başkan yardımcısı eşitliği bozan faktör oluyor. Cumhuriyetçiler senatoyu elde tutabilirler. Öyle gözüküyor anketlerde. Anketlerin ortalamalarında ama temsilciler meclisini Trump yönetimi cumhuriyetçiler kaybediyorlar gibi gözüküyor. 189 bakayım 218 tabii 218 çoğunluk için gerekiyor ama cumhuriyetçilerin 189 demokratların 226 çoğunluğu oluyor. Evet şu anda iki kanadı da cumhuriyetçilerin elinde. Trump peki bütün bunlar karşısında ne yaptı? İngiltere'de bir kurban işte bir vahşi hayvan kurbanı diyelim. Nereden çıktıysa yapay zeka videoları artık aldı başını yürüdü. Bazısı kandırıyor da bizi gerçekten. 24 yaşında William Chapman ailesi tabii çok çocuklarını kaybedince bu tarz videolardan hoşlanmıyorlar. Ama sıradan insanlar yapabilir belki böyle şeyleri. İşte vahşi hayvanlarla oynayıp canlarını kaybedenlerle ilgili ama Amerikan başkanları için biraz tuhaf oluyor. Trump asla doğayla uğraşmayın diye bir paylaşım yapıyor. Böyle bazısı gerçek, bazısı yapay zeka ile üretilmiş görüntüleri. Sonra da hızını alamayıp bir kaplanı kovalarken onu yere yatırıyor, güreşiyor. Sonra işte şarkılar. Gerçekten tuhaf buluyorum bunları. Zamanımızın ruhu mu diyeyim bilemiyorum. Bir garip geliyor bana doğrusu. Daha ciddiyet istediğim için falan değil ama yine de gerçekten çok acayip. Grönland'da büyük çaplı petrol, doğalgaz, maden aramalarına başlayacağını müjdeledi. Bütün bunlar anketleri değiştirecek mi bilmiyorum. Geçen ay Danimarka ve Grönland'la neredeyse adanın savunmasını hatta kaynakları vesaire Amerika'nın inisiyatifine bırakan açıkça bir anlaşma imzalamışlardı. Peki egemenlik geriye ne kaldı? Bilemiyorum. Yunanistan Büyükelçisi, Kadın Büyükelçi Kimberly Guilfoyle yakın zamanda Yunan yönetimini Romanya'da da darbe yaptık, burada da darbe yaparız diye tehdit ettiği iddiaları Atina'yı karıştırmıştı. En son tabii Trump'ın büyükelçisinin para karşılığında bağışçılardan, iş insanlarından lobicilik yaptığı ortaya çıkmıştı. Wall Street Journal gazetesi yazdı ve sonunda büyükelçiyi kovmuşlar ya da daha doğrusu istifasını istemişler ama kovmak gibi bir durum. İşte 100 bin dolarlık kredi kartını falan ödetiyor kadın. Görevi bırakmış, Trump yönetimine övgüler düzmüş. Aynı zamanda Beyaz Saray'da görev değişimi de var. Yeni sözcü Caroline Leavitt son derece çetin ceviz bir sözcüydü açıkçası ama çocuklarımla ilgilenmem lazım diyerek özel hayatını gerekçe göstererek ailesini ayrılmıştı ki o da Fox News'ta sanıyorum yorumculuk yapacakmış. Onun yerine Katie Zaccaria yeni sözcü oldu ve daha ilk basın toplantısı bir faciaya dönüştü. İzledim ben de videoları. Önündeki metni zor okuyor. Başkanım, ah pardon kocam, yani Trump'tan bahsederken dedi. Zaten fazla bir soru almadı. Performansı epey bir dalga konusu oldu. İşte güzellik yarışmalarında iki kelimeyi bir araya getiremeyen kraliçelerin videoları paylaşıldı. Hakikaten tuhaf doğrusu. Trump'ın ilk döneminde Beyaz Saray'da Anthony Scaramucci atanmıştı. Sadece 10 gün görev yapmıştı. Şimdi acaba bu
Katie Zacharia da görevde kalır mı diye tartışmalar var. Trump aslında Zacharia'yı övgüyle duyurmuştu, avukat falan demişti. Çin'le ilişkileri var anladığım kadarıyla, yıllarca Pekin'de bir Çinli bir hukuk firmasında çalışmış Zacharia. Fakat Amerika'da bir baroya kayıtlı değil. Yani tam olarak avukatlığı var mı onu da kestiremiyorum. 50 eyalette falan avukatlık kaydı yokmuş. İlginç. Ukrayna konusu birazdan aktaracağım. Amerikalılar tabii Trump'ın enerji anlaşması, Rusya rafinerilerini vurma talebine uymadığı için epey gürültü kopuyor. İstihbaratı Ukrayna'ya kestiği iddiaları var Amerikan yönetiminin. Bu soruyu da Zacharia'ya sordular ve bu konuda size daha sonra geri döneceğim dedi. Soruya hazırlanmamış anladığım kadarıyla. Gerçi bu kakafoniye Trump yanıt verdi. Trump'a sordular, kestiniz mi istihbarat diye. İstihbarat olmasa Rusya'ya uzun menzilli bir takım saldırıları gerçekleştirebilecek durumda değil Kiev'deki yönetim. Trump dedi ki onlara yardım ediyoruz, istihbarat paylaşıyoruz ama tabii savaşın bitmesini istiyoruz. İki tarafta da işbirliği yapıyoruz. Onlar da saldırıyor hani enerji tesisleri. Ukrayna'da saldırdı daha geçen gün diye de gazetecilere epey bir diklendi. Tabii Trump bu dizel anlaşmasını bu haftaya gündeme damgasını vurmuştu Putin'le 9 Ekim'de yaptığı telefon konuşmasından sonra. Ama Amerika'da neokonlar hemen ayaklanmış durumda. Dizel fiyatlarını düşürmeyi hedefliyor Donald Trump Amerika içerisinde. Dün ve önceki gün aktarmıştım detayları size. Amerikan senatörü Blumenthal, neokon senatör, ihanet olarak nitelendirdi Trump'ın yaptığı anlaşmayı. Amerikan değerleri ve güvenlik çıkarlarına yönelik ihanettir diyor. Ukrayna özel temsilcisi atayıp bir de üstelik barış beklemişti geçen yıl Keith Kellogg'dan ve onun Varşova'da bir güvenlik forumu düzenliyorlar. Orada Başkan Zelenski'ye ne söyleyeceğim sorulsaydı onlara hiçbir sığınak bırakmayacağımı söylerdim. Lanet petrol rafinerilerini Rusya'nın, yakardım, hepsini imha ederdim. Savaş başlatmak istiyor. Gerçekten akıllarını yitirmiş bu neokonlar. Evet, Trump üzerinde de baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Kiev'de durum parlak değil. Zelenski sızlanıyor diyebiliriz rahatlıkla. Belediye başkanı Vitali Klitschko kış hazırlığı yapamamaktan şikayetçi. Tabii kendisi bir belediye başkanı, hava savunmasından sorumlu değil. Pek çok para, bütün batıdan gelen paralar yolsuzlukla, mücadele kurumuyla, bilek güreşi içerisinde iç ediliyor. Büyük bir mesele. Batı medyası bile Ukrayna'daki büyük yolsuzluktan bahsediyor. Klitschko tabii hava savunması milyarlar nerede diye sordu Zelenski'ye. Çünkü Zelenski devlet başkanı olarak bir belediye başkanını başkenti savunamamakla suçluyor. Hazırlık yapmamakla suçluyor. Adam ne yapsın yani sonuç itibariyle. Neyse, Zelenski tabii hemen işler sıkışınca derhal Avrupa'da seyahatlere çıkıyor. Bu sefer İngiltere'ye koşmuş anladığım kadarıyla. Bayağı bir tartışmalar arttı. Tabii Batı medyası Amerika'nın istihbaratı Ukrayna'ya kesip kesmediği meseleleri artık yalanlandı Trump tarafından. SpaceX'e taktılar. Starlink krizi ile Kiev'in karşı karşıya olduğunu söylüyorlar. Ukrayna ordusuna yardım sağlayan, işte dün de aktarmıştım, insansız hava araçları, 6'ya yakın balistik füzenin engellenememesi, sirenlerin çalmaması nedeniyle Zelenski de sızlandı. Bana demediler ama generallerime iletmişler gibi bir açıklamasını gördüm. Savunma alanında danışmanı Sergey Berskretsov açıklama yapmış. SpaceX'in Ukrayna ordusunun kullandığı uydu internetinin hızına kısıtlama getirdiğini söylüyor. Bunların Star Shield isimli bir paketi varmış. Tabii gördüğünüz gibi Ukrayna'nın Rusya'yla savaşmak için kendi olanakları yok ya da çok sınırlı. Batı olmasa bu savaş zaten bu şekilde devam edemez. Evet,
bilgi verilmemiş ve sınırlamışlar iddiaları. Elon Musk'a yükleniyorlar tabii ki. Gerçekten çok internet aleminde de acayip tartışmalar söz konusu. Dışişleri Bakanı Sibiga ise Amerika'nın istihbarat desteğini kesmediğini, yani CIA'nin sürdürdüğünü söylemiş. Ama Batı medyasında şimdiden pek çok haber var. Rafineri saldırılarını Kiev'in kesmesi için Trump'ın Zelenski'yi köşeye sıkıştırdı. Evet, yani çatışmayı bitirmek istiyorsa da yapması gereken başka bir şey yok. Çünkü Ukrayna maalesef kaybediyor. Keşke darbe olmasaydı. 2014'te iç savaş çıkmasaydı. Keşke Rusça yasaklanmasaydı. Bir sürü insan öldürülmeseydi. Gerçekten hani bir sabah uyanınca olup bitmiş bir şey değil. Bir noktada durdurmazlarsa işler daha da kötüye gidecek. Silah sevkiyatı kaygıları da var bu arada Avrupa'da. Pearl programı Ukrayna'ya silah alıp vermek için Amerika'dan silahları alacaklar. Trump'a parayı ödeyecekler, oradan da aktaracaklar. Gecikmeler yaşandığı söyleniyor ama bu biraz ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, Fransız haber ajansı AFP'ye, yani hava savunma sistemi yok demiş. Yok, yani Amerika'nın İran savaşından sonra hakikaten hava savunma stoklarında gedik açıldığını herkes söylüyor. Trump dahil zaten söylüyorlar. O yüzden tabii Avrupalılar çok kaygılılar. Avrupalılar Ukrayna yoluyla Rusya'yla savaşıyorlar, Ukrayna'yı kullanarak. Varşova'da bir güvenlik forumu düzenleniyor. Orada bayağı bir Trump'la Zelenski'nin papaz olmasından rahatsız olmuşlar, kaygılılarmış, öyle diyeyim. Dmitri Peskov'a Starlink kısıtlaması Ukrayna ordusuna sorulduğunda haberleri okudum, fazla bilgim yok demiş. Sonra bu tür muhteşem teknolojilerin askeri amaçlarla hiç kullanılmaması belki daha iyi olurdu diye bir yorum yapmış. O kadar acayip bir yere vardı ki en son Polonya'nın bu neokon dışişleri bakanı Radoslav Sikorski, ki en Applebaum'un kocası aynı zamanda, yani Amerikalı neokonlarla çok göbek bağı var, Rusya'nın kendi paralarına, dondurulmuş varlıklarına erişebilmek için cesetlerini çiğnemesi gerektiğini söylemiş. Başkasının parası bu arada bahsettiği şey, çılgın Sikorski. Dmitri Peskov da yani Avrupalılar da savaşın sürmesi için her şeyi yapıyorlar diye bir değerlendirmede bulunmuş. Evet, yani Amerika hiç olmazsa Trump bir şekilde katkı sağlamaya çalışıyor, bu Avrupalılar savaşı ne kadar uzatırız ona bakıyorlar diyor efendim. FBI direktörünün Rusya'ya geleceği iddiaları var bu arada. Bunları da açıklanacak bir şey yok demiş. Tabii dizel anlaşması Batı basınını savaşın devam etmesi ve Rusya'nın stratejik yenilgiye uğramasını arzu eden gazetecileri ve yorumcuları şaşkına çevirmiş ve sinirlendirmiş gözüküyor. Sahada tabii devam ediyor kapışmalar. Dün Rusya'da 902 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğü bilgisini aktardı Rusya Savunma Bakanlığı. Siberbank'ı veri merkezine vurmaya çalışmışlar ama çalıştığı hala banka açıkladı, sistemler çalışıyor. Tabii Siberbank'ı vuracağız diye Saratov Oblast'ında Balakova şehrinde konut binalarını vurmuşlar. Hatta bir kadın sanıyorum hayatını yitirmiş, yaralananlar var. Yandex'i dün aktarmıştım size. Orada da acil önlemler alındığı bilgileri var. Rusya'da birleşik grup saldırıları askeri sınai tesislere Kiev bölgesi başta olmak üzere Harkov'da gerçekleştirdi. NATO'nun Steadfast'ın nükleer tatbikatı başlıyor. Gerçek nükleer silahlar kullanılmasa bile NATO ayrıca hani Rusya'da bundan rahatsız olmasın, tedirgin olmasın gibi tuhaf açıklamalar yapmasına rağmen tabii ki tedirgin edici. 23 Ekim'e kadar sürecek, 17 ülkeden askeri personel katılıyor bu tatbikata. Evet, böyle bir durum var. Dün aktarmıştım, Fransa 6. tankerini 21. yüzyıl korsanlığı Rusya'nın gölge filosu iddiasıyla Hint Okyanusu'nda Reunion Adaları'nda bir yerde durduruyor. Tabii Rusya Büyükelçiliği
eleştirmiş sert bir biçimde. Fransızsa'nın açıklaması, yani Akdeniz'de yapıyorlardı bunu, ilk defa bu kadar uzaklara gitmiş durumdalar. Tabii hangi hukuka dayanıyorlar derseniz, yok öyle bir şey, öyle bir uluslararası hukuk yok. Yani ben bu ülkeyi sevmiyorum, o yüzden yaptırım kararı aldım, o zaman sivil tankerlerini de çıkarma yaparım diyorlar arkadaşlar, böyle enteresan. İsveç bu arada ta Mart ayında Sea Owl isimli bir tankere, kuruyum yük gemisi yanılmıyorsam, el koymuş. Onlar da kafalarına göre gemileri alıkoyuyorlar ve serbest bırakmışlar. Pazartesi günü bırakmışlar. Niye aldın, niye bırakıyorsun? Hakikaten Rusya 21. yüzyıl korsanlığı der. Yani ben de başka korsanlık dışında aklıma bir şey gelmiyor tabii. Yani düşünsenize, Türkiye'nin gemisine bizim hasım gördüğümüz bir ülke kafasına göre, hiç uluslararası denizcilik hukukuyla falan alakası yok bunların, el koyuyor. Öyle bir durum. Efendim, Fransa'da dün aktarmıştım, marketlerde sıcaklığı hackerlar 50 dereceye çıkartıp pek çok ürünün heba olmasına yol açmışlardı. İkinci bir siber saldırı olmuş, sıcaklığı bu sefer 150 dereceye çıkartmışlar ve tabii dondurucuların sıcaklık ayarlarıyla oynuyorlar, soğuk zinciri bozuyorlar. Bu sefer İtalyan Dixel şirketinin uzaktan soğutma kontrol sistemlerindeki işletmeleri hedef almışlar. Yani gerçekten dünyada yeni yeni terör biçimleri gelişiyor. Tabii büyük heba olma durumu. Avrupa Birliği bu hafta başında dış ilişkiler sorumlusu Kaya Kallas duyurmuştu. 21. yaptırım paketi. 20 paket işe yaramayınca, işe yaramasını sağlamak için 21. paketi açıklamışlardı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov kendi kendini hükümsüz kılıyor bunlar. Artık ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani tekrar tekrar kaç kişinin ismini bir daha yazmışlar, bir kontrol etsinler. Sanıyorum aynı isimleri yazıyorlar. Tabii savaş yanlısı kesimlerin tutumlarının sonucu Avrupa halklarına içi boş uygulamalar sunuyorlar yorumu yapmış. Rusya'da Duma Başkanı Vyacheslav Volodin de rekor kırıyorlar. 35.480 olmuş efendim Rusya'ya uygulanan yaptırımların toplam sayısı. Ama kendi kendilerini yok ediyorlar yaptırımlar. Bir yandan da tabii küresel ekonomiyi bozuyor, zarar veriyor diye açıklama yapmış. Bugün Hamburg'da, Almanya'da Kuzey Akım sabotaj davası başlıyor. Terör saldırısı, hatırlayalım, 2022'nin Eylül ayında bir anda Almanya ile Rusya'yı bağlayan stratejik altyapı projesi patlatılmıştı. 5 adam, 1 kadın, 1 yat diye öyküler yazıldı. Hafif böyle aklını da yitirdiğini düşünüyorum son dönemde, ama Seymour artık çok yaşlandı. Seymour Hersh, ünlü gazeteci, o dönemde yani bundan 4 yıl önce işte CIA'in şefi William Burns'ın bu işi hiçbir dijital ayak izi bırakmadan daktilo ile organize ettiğini, tabii yeraltı denizaltı kabloları oraya ancak bir ordu, yani öyle 5 adam 1 kadın askeri eğitim görmeleri de yetmez o boru hatlarını patlatmaya. Bu konuda çok tartışmalar yapıldı. Bu Anne Applebaum'un kocası Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski, olay olur olmaz görüntüyü, denizin ortasında patlama görüntüsü eşliğinde teşekkürler Amerika diye paylaşım yapmıştı. Sonra silmişti tabii ki. Neyse, sonuç itibariyle herkes arka planını 3 aşağı 5 yukarı Biden döneminde, Biden açıkça tehdit etmişti. Bu hat kalmaz demişti zaten, patlatırız demişti. Herkes bir parça biliyor bunun arka planında, ama bir Ukraynalı Kuznetsov subayı, eski bir subayı yakaladılar sonunda. Ve şimdi Hamburg'da dava başlıyor. Kiralık bir yat, sahte belgeler, askeri sınıf patlayıcıları kullanıp enerji hattını patlatmakla, o ekibi yönetmekle suçlanıyor. Sivil altyapıya saldırmak suretiyle savaş suçlarına iştirak etmekle dahil suçlamalarla karşı karşıya. Kendisi de reddediyor. Yani tabii burada asker olduğu için bana emir verdiler deyip çıkar. Şu an İngiltere Büyükelçisi olan eski Genelkurmay Başkanı Zelenski'nin, Zaluzny'nin bir ara emir verdiği iddiaları da ortaya atılmıştı. Adam büyükelçi şu anda. Kim kime dokunacak? Ben doğrusu
kestiremiyorum. Yani hakikaten tabii Alman hukuku, Alman devleti açısından çok utanç verici şeyler bunlar. Sizin bu kadar kritik bir altyapınız bu şekilde patlatılıyor. Ve ayrıca da tabii savaşa sürüklüyorlar komşuyla. Evet, Almanya'da bu arada Sol Parti Berlin eyaletinde zaferle çıkmıştı. Koalisyon görüşmelerine başlamışlardı. Elif Eralp eyalet başbakanı olmayı hedefliyor. Zaferden sonra %25.7 ile birinci sırada çıkmışlardı. Sosyal Demokrat Parti ve Yeşillerle üçlü bir koalisyon. Daha çok Berlin'de konut krizi, daha iç meselelere odaklanan bir koalisyon kurmayı hedefliyorlardı. Fakat Friedrich Merz efendim koalisyon görüşmelerini sonlandırma çağrısı yapmış. Berlin'deki sol parti özellikle aşırı radikal bir soldur. Hepimizi derinden endişelendiren bu partide yaygın antisemitizmdir diye bir açıklama yapıyor ve bugün itibariyle Eralp'in başbakanlığı zora girmiş. Koalisyon görüşmeleri de askıya alınmış, öyle gözüküyor. Gerçekten yani idrak etmek zor tabii ki, ama gidişat bu yönde. Ben aslında Avrupa'daki gidişatla ilgili epeydir dehşete kapılıyorum, demeçlerden, okuduklarımdan, medyanın tutumundan. Dolayısıyla benim için şaşırtıcı olmaktan çıktı artık, ama yine de tabii ki endişe verici. Evet, yani bir takım tabii Filistin'e destek veren milletvekillerinin olması, işte açıklamaları, bunları gerekçe gösteriyorlar. En son Almanya'da bir de istihbarat şefinin eski 1999-2005 arası BND'yi yöneten August Hanning'in skandalı ortaya çıkmıştı, aktarmıştım size. Daha çok İsrail, Azerbaycan, Batı'yla onlara raporlar yazdığı, yardımcısı aracılığıyla belgeler elde ettiği, onun bir de Mossad'la da bir takım projeleri çıkmış ortaya. Evet, Avrupa Birliği'nde Ursula von der Leyen'in üye ülkelere mektubu, 15-16 Ekim'de AB zirvesi yapılacak. Zirve öncesi düzensiz göçün birliğe karşı silah olarak kullanılması söz konusu olabilir deniyor ve acil müdahale mekanizması oluşturulması öneriliyor. Bu göç meselelerini Avrupalıların geçtiğimiz 10 yıl içerisindeki tartışma biçimleri ve geldikleri yer açısından çok çarpıcı diyebiliriz. Yani çok da bir şey yapacaklar mı? Muhtemelen yapamayacaklar. İspanya'nın Ceuta, Kuzey Afrika'daki toprağında Temmuz sonu kriz yaşanmıştı. Hatırlayacaksınız. Mülteciler bir anda sınıra akın etmişlerdi. Fas, başka tabii komplo teorileri de ortaya atılmıştı o olayla ilgili olarak, ama Avrupalılar uzun süredir göç konusunda bu kadar çok kafa yormuyorlar. Ama içten içe ekonomik kriz, savaşlarla birlikte Avrupa içinde huzursuzluklar, silahlanma, militarist politikalar, paraları savunmaya vermek, sıradan insanların, belirli refaha da alışmış insanların yaşam standartlarındaki düşme, tabii içeride göçle oluşmuş yapıyı da giderek daha tedirgin etmeye başlıyor. Evet, bir de Rusya Federal Güvenlik Servisi Japonya'nın Hokkaido Shimbun gazetesi muhabirini casusluk şüphesiyle gözaltına almış. Rusya güvenlik bilgilerini aktardığı Tokyo'ya söyleniyor. Maria Zaharova'nın açıklamaları var. Bunu üzüntü verici diye nitelendirmiş. İlişkileri daha kötü etkileyeceği vurgusu yapmış. Evet efendim. Şimdi dönüyoruz Yemen'e, Mekke İttifakı'na ve tüm emekli tüm amiral Deniz Kutluk, Doktor Deniz Kutluk az sonra konuğum olacak.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümüne geldik. Hattımızın diğer ucunda emekli tümamiral Doktor Deniz Kutluk var. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar olsun inşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum. Dünyadan çok hayırlı haber yok efendim. Bir saattir aktarmaya çalışıyorum. Ben de artık içim sıkıldı ama tabii mecburen takip ediyoruz. Şimdi aslında sizinle ilk ortaya atıldığında birkaç ay oldu zannedersem konuşmuştuk. Şimdi artık daha da somutlanmaya başladı. Suudi Arabistan, Yemen iç savaşı içinde yeni açılan cephe İran savaşından sonra 7 Ağustos'ta tabii Pakistan ve Türkiye, Suudi Arabistan'ın üçlü Mekke ittifakını konuşmuştuk. O zaman belirsizlikler vardı, anlaşma meselesi vardı. Şimdi biraz daha son açıklamalar meclise bir tezkere geleceğine yönelik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da en son açıklama yaptı. Dolayısıyla da daha çok tartışmak lazım herhalde. Bölgeden çok hayırlı haberler gelmiyor. İyice çatışmalar kızışıyor. Suudi Arabistan'ın durumu, İsrail'den ilgi çekici İsrail medyasından Netanyahu'nun Suudi Veliaht Prensi'ne biz yardım edelim başvurusu iddiaları ve hatta bu yardımın başladığı iddiaları yansıdı. Amerika'nın, tabii Trump'ın açıklamaları var. Epey bir karıştı ortalık. Nasıl bir resim görüyorsunuz öncelikle? Yani Türkiye açısından ve Pakistan açısından tedirgin edici bir takım haberler görüyoruz çünkü. Nasıl değerlendiriyorsunuz siz?
2: Ceyda Hanım, bu Mekke anlaşma taslağı parafe edildiğinde bu bahsettiği konu Yemen, Suudi Arabistan çatışması başlayalı 3,5 hafta olmuştu. Ve dolayısıyla bütün tarafların zaten uzlaşmazlıkları 2015'ten geliyor. Daha öncesi de var. Dolayısıyla tarafların imza koyarken Mekke Anlaşması'na taraf olmadıklarının, bu savaşa taraf olmadıklarının bilincinde olduklarını görmek için gayet uygun 3,5 haftalık zamanları vardı. Bunu anlamış ve analiz etmiş olmalılar. Bence Mekke Anlaşması süre gelen bir Suudi Arabistan Husiler, kuzeyde yaşayan Husiler ki en büyük nüfusu da kontrol ediyorlar. Bunlar arasındaki biraz da şahsi meseleyi, şahsi bir davaya dönüşmüş olan çatışmalarını hiçbir şekilde ilgilendirmez. Uzaktan yakından ilgilendirmez. Suudi Arabistan bu meseleye arka bahçesindeki bir mesele olarak onu çözecek olduğu güce de sahip olduğunu düşünerek kendi inisiyatifiyle başlatmış ve biliyorsunuz 13 Temmuz'da Sana havalanı bombalayarak süre gelmekte olan 2015'ten bu yana süren 7 yıllık çatışmadan sonra 2022'de uzlaşılmış olan ateşkesi bozmuştur. Suudi Arabistan ateşkesi bozmuşsa bunun sonuçlarının ne olacağını da biliyordur. Suudi Arabistan bir Mekke Anlaşması'nın tarafı olmasa da NATO Anlaşması'nın tarafı olsa, NATO'ya getirse, dese ki ben burada Mekke'yle çatışıyorum, siz de bana yardımcı olun. NATO'daki diğer üyeler saldırmasaydın saldırıya uğramazdın derler ve yardımı reddederler. Zaten NATO Anlaşması Mekke Anlaşması'ndan daha kapsamlı olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi görmediğimiz Mekke Anlaşması'nı görürsek hani yorumlarımız farklı olur. NATO Anlaşması da kendi içinde bir saldırının tanımını yapan dördüncü maddeye sahiptir. Beşinci madde öyle otomatikman yürürlüğe giren bir madde değildir. O halde Mekke Anlaşması yürürlüğe taraflar açısından girdiğinde yine aynı benzeri süreçleri yaşamak zorundadır. Yani bir taraf saldırıya uğrarsa bu saldırı anlaşmanın taraf olanlardan birinin tahrikiyle mi çıktı? Aslında anlaşmaya taraf olan mı tahrik etti ve saldırdı da karşı saldırıları durduramadığı için yardım istiyor? Tabii ki bunları dikkate alacaktır. Sonuçta hükümetler gelir geçerler. Anlaşmalar kalıcı olmaları için de ilgili ülkelerin yasama meclislerinden, bu Suudi Arabistan için de geçerlidir, orada kraliyet kararnamesi yayınlanması icap ediyor. Ama anladığım kadarıyla 3 ülkede de böyle bir yasama sürecinden, yani ratifikasyon denen onay sürecinden geçmişliği yoktur. Geçmesi de yetmez. Geçtikten sonra usulüne uygun diplomatik notalarla bunların değişime tabi tutulması ve bir kastodiyen denen ülkede bir kasada bunların muhafaza edilmesi ve ondan sonra da yürürlüğe girmesi icap eder. Demek ki şu anki bulunduğumuz durumda bir 13 Temmuz'daki Suudilerin Mekke'ye ateşkesi bozarak saldırısı var. Bundan 3,5 hafta sonra alelacele, belki bunu düşünerek Suudiler, aman ben ne yaptım, bu adamlar üstüme benden fazla bir güçle geldiler diye endişe edip belki bir Mekke anlaşmasına sarılmak istedi. Bilmiyoruz. Belki öyledir, belki değildir. Çünkü Mısır vardı işin içinde. Mısır birdenbire çıktı. Hı hı. Ama galiba Mısır'la müzakereler arka planda devam ediyor. Başka ülkelerin de ilgisi var. Kaldı ki Mekke anlaşması bir anlaşma olacaksa şayet, bölgeye gerçekten bir güvenlik mimarisi yaratabilecek bir potansiyele sahip. Gerek Türkiye'nin tecrübesi, gerek Pakistan'ın yoğun nüfus ve nükleer kabiliyetleriyle bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayacak bir güvenlik çerçevesi sağlayabilir. Ama bu bir savunma anlaşması olmaz. Bu bir ittifak anlaşması olmaz. Bu bir güvenlik sağlayıcı yapı olur. Bunun içinde nasıl işlevsel olacağını da zaman içinde konu edebilirler ve geliştirebilirler. Hı hı.
1: Peki İsrail faktörü son günlerde ortaya atılıyor. Çok sayıda iddia var. Tabii Amerikalı yaklaşık 200 civarı danışman Suudi Arabistan'a yardım, Batı medyasının yalancısıyız tabii, onlar aktarıldı. Gerçi Amerikalı yetkililer yardım ettiklerini söylüyorlar. Trump doğrudan sanki karışmıyormuş gibi en sonunda yorumları oldu ama bir de İsrail faktörü girdi. İyice kafalar karıştı. Tabii Türkiye ve Pakistan açısından ortada bir tuzak mı var sorusu

0: danışmanlar heyetini şu an Riyad'da bulunduruyor ve saraya savunmasını nasıl belkiteceği yolunda bir takım tavsiyeleri oluyor. Amerikalılar CENTCOM orada bulunuyor ve ayrıca CENTCOM'a takviye olarak çeşitli Amerikan rezerv deniz kuvvetlerinden rezerv unsurları ki ağırlık merkezi istihbarat ve herhalde sualtı taarruzcuları gibi görünüyor. Hı. Bunlar da kademe kademe Riyad'a getiriliyorlar. Ha bunlar ne yapabilir asker olarak onu ayrıca belki bakabiliriz. Ama şimdi Suudi Arabistan'la İsrail'in arası açıkken ve bu iki devletli çözümün yaratılmasına bağlı olarak bir İbrahim Anlaşması'na kadar evrilebilecek potansiyeli varken ama o da gelişmediği için o potansiyelin bir yerde bir sonuç vermediği de bilinirken birdenbire işin içine İsrail ve herhalde onun itmesiyle Amerikalıların katılması insana şu suali akla getiriyor. Acaba bu 13 Temmuz'da Sanaa havaalanında saldırıyı İsrail mi yaptı? Hmm. Çünkü cui bono, Roma hukukunun meşhur sualini sorarsak bundan kim istifade etti sonuçlarından diye burada istifade eden Suudi Arabistan İsrail yakınlaşması noktayı nazarından İsrail'in yalnızlığını azaltması noktayı nazarından ki tamamen izole olmuş bir durumda soykırım yakıştırmaları haklı yakıştırmaları sonucunda İsrail ona bir ip atmış bir can kurtaran ip atmış gibi bir durum var. Ama daha başka sonuçlar da yaratıyor. Pakistan şimdi Suudi Arabistan'ın desteğine gitmek için İsrail'e destek aynı anda aynı istikamete destek verir durumuna düşüyor. Oysa ki Pakistan İsrail'e nefret eder. İsrail'le hiçbir diplomat ilişkisi de yoktur. Devlet olarak da tanımaz. Şimdi bize bakarsanız bizim durumumuzda da benzerlikler var Pakistan'ın durumuna. Çünkü biz de Husilerle Husilerin İran'la, Hizbullah'la, vekil güçlerle beraber Hamas'a ve Gazze'deki soykırıma yardımcı olması noktasında aynı şekilde pozisyon almıştık. Yani biz de İsrail'i kınıyoruz, biz de İsrail'in Gazze'de yaptıklarını hiçbir şekilde kabul edilemez buluyoruz. Husiler de aynı şekilde kınıyorlar ama kınamakla kalmıyorlar. Bir de silahla müdahale ediyorlar, füze atıyorlar. Muhtelif İsrail havaalanlarına, limanlarına onları kapatıyorlar. Şimdi böyle olunca içinde dönüşülen durum bunu tam tersi. Politik hedeflerle bağdaşmıyor. Ne Pakistan'ın politik hedefiyle bağdaşıyor ne Türkiye'nin politik hedefiyle bağdaşıyor. Yani Suudi Arabistan'ın yanında durmak, İsrail'in yanında durmak, Amerika'nın yanında durmak sonuçlarını veriyor. Hani bunu da herhalde yetkililer görüyor Türkiye'de. Bu yanlışlıkların politikadaki hedeften çıkıp başka istikamete bu işin evrilmekte olduğunu görüyorlar herhalde. Ve zannediyorum meclise geldiğinde bunu iktidarı olsun, muhalefeti olsun dikkatli bir şekilde ele alıp irdeleyecek ve sonuçlarının Türkiye'nin çıkarlarına uygun hale getirilmesi halinde ancak onay verecekleri noktasında bir pozisyon alacaklardır diye bir vatandaş olarak ümitliyim.
1: Evet. Evet, Pakistan'ın açıklamalarındaki Mekke-Medine vurgusunu nasıl yorumlamak lazım efendim? Yani evet. Tabii bir takım yanıltma operasyonları da bölgede çok artık hani emin de olamıyoruz. Biz gazeteciler de artık bir doğrulama şeyi de kalmadı. Kendi askeri politik hedeflerine ulaşmak için tarih boyunca da yapılan şeydir elbette. Dolayısıyla da tabii burada kutsallıklar da üstüne geliyor. Pakistan'ın öyle vurguları ilginç ama siz nasıl görüyorsunuz bu vurguları?
0: Şimdi Pakistan dedi ki biz Husilerle Suudi Arabistan'ın mücadelesinin tarafı olmayız. Ayrıca bunu sadece Pakistan tarafı söylemedi. Pakistan meclisi ittifakla bu kararı aldı. Pakistan sokaklarındaki insanlar da bu durumda aynı açıklamaları yaptılar. Zaten Pakistan İsrail'in içinde olduğu bir duruma niye karışmak istesin? Ama buna karşılık dedi ki Pakistan ayrıca yani Mekke Medine'ye bir saldırı varsa oradan korumasında elbette yardımcı oluruz. Ama Türkiye'de herhalde böyle düşünüyor zannediyor Mekke Medine. Ama Mekke Medine'ye saldıran kimse yok. Saldırı iddiaları var. İddialar yalanlandı. Enerji altyapısına saldırıldı dendi. Hayır öyle bir şey yok. Enerji altyapısı çalışıyor dendi. O halde birileri Mekke Medine üzerinden bir kaldıraç kullanıyor gibi bir durum görünüyor. Yani

0: Evet, anlaşmanın sonuçta adı Mekke Anlaşması. Niye Mekke Anlaşması? Çünkü siz bölgeye güvenlik çerçevesi getirmek istiyorken, birçok ittifakla birlikte bu işi büyütmek istiyorken niye Mekke adını koysun? Niye Riyad değil? Niye başka bir üçüncü taraf değil? Dolayısıyla burada bir koca bir soru işareti var. Bu soru işareti aydınlığa kavuşmak zorunda.
1: Mezhep ve özellikle burada mezhep ayrımı bakımından da kaşımaya çok uygun, çok tedirgin edici hususlar da var. Katılır mısınız? Yani tabii şimdi Zeydileri çok Türk halkının çok iyi anladığını da zannetmiyorum ama hani bir Sünni Şii ayrımı özellikle yani geçmişte de kaşınan hususlar diyelim o açıdan da bir sıkıntılı resim yok mu? Yani dikkat etmek gereken
0: var ama bunun daha ötesinde Soğuk Savaş biter bitmez bir Sünni Şii çatışması yaratılması için Batı merkezlerinde çok önemli çalışmalar yapıldığını, birinci el tanıklığını yapma fırsatımız oldu. Burada olmazsa şaşarım ama Zeydiliğe baktığınız zaman o da Şiiliğin Sünniliğe en yakın olan yapısı. Dolayısıyla orada da çok böyle bir ciddi bir sıkıntının olmaması icap eder. Ama kimileri dış politikayı öyle mezhebi bir çerçevede görmek istiyor. Halbuki mezhep ne olursa olsun dış politika güvenlik odaklı ve bireylerin, vatandaşların refahı odaklı olmak zorundadır. O bakımdan burada öyle bir şey varsa bile bunun yanılgı olduğunu kabul etmemiz lazım.
1: Evet. Efendim peki şunu da sormak istiyorum. Tabii Batı medyasının yalancısıyız. Biz de şüpheleri de belirterek aktarıyoruz ama ilginç haberler de ortaya atıyorlar. Tabii Suudi Arabistan, Yemen biraz da aşiret toplumları, yani ulus devlet yapıları bizim algıladığımızın daha ötesinde ya da ona çok da uymuyor. Ve tartışmalı da bir tarihleri var elbette. Krallık tabii Suudi Arabistan Krallığı bakımından baktığımızda Muhammed Bin Salman Veliaht Prens de facto yönetici de konumunda babasının sağlığı nedeniyle. Tabii Wall Street Journal gibi gazetelerde içeriden bir takım tehlikelerden bahsediliyor. Bunlar çok yaşanmamış değil tabii. Yakın tarihte de iktidar mücadeleleri var. Çeşitli klanlar ya da aşiretler arasında. Burada Türkiye'nin de Suudi Arabistan'la yakın tarihte bir takım problemler yaşadığını hatırlarsak dikkate alınması gereken neler olur sizce böylesi bir macera bakımından?
0: Evet, yani haklı bir nokta bu. Yumurtaların hepsini aynı sepete koymamak gerektiği aslında buradan çıkıyor. Muhammed Bin Salman'ın gelir gelmez diğer kabile reislerini işte Ritz Otel'de ayrı şu an Savunma Bakanı ile çelişkili durumları olması ayrı. Zaten değişik Arap kabilelerinin oluşturduğu bir yapıda Suudiler öne geçmiş vaziyette ve bunun yarattığı çekememezlikler uzun zamandır var. Şimdi şöyle bir duruma evriliyor bu çekememezlikler ve güç kazanma rekabeti diyelim. Bir yanda Suudi Arabistan bütün gelirini petrolden elde ediyor. Öte yandan Suudi Arabistan 13 Temmuz'dan itibaren petrol gelirlerini kaybetti. Ve uluslararası taahhütlerini yapamayacağına dair birkaç açıklamada bulundu petrol teslimatları. Yan bu boru hattını biliyorsunuz kullanıyordu. Hürmüz kapalı olmasına rağmen ki o da aslında üretiminin %50'si oraya çıkabiliyordu. Ama şimdi hiçbir yere çıkamayacağı anlaşılıyor. Ne kadar süreyle? 7 sene süreyle. En az 2 yıl veriyorlar. Maksimum 7 yıl veriyorlar normale dönüş için. Peki sual şu. Suudi Arabistan aynı zamanda bu sürgündeki Yemen hükümeti diyelim. Aden'deki yapıyı parayla destekliyor. Savaşçıları parayla destekliyor. Vatandaşlara para veriyor. Zaten bütçe açıkları da var. Bu kadar büyük bir gelir kaybını bu kadar uzun süre absorbe edecek bir iç yapı da olmadığını varsaymamız lazım. Borçlanabilirsiniz ama bakıyor herkes boru hatlarına, pompa istasyonlarına ve tehdide. Yani o istasyonları yapacak teknik üretim altyapısı tek tek saymışlar. Yani bu sayılanları yan yana koyduğunuz zaman 7 sene normalde dönme şansı yok Suudi Arabistan'ın petrol gelirlerini. O zaman bu parasızlıkla baş başa kalan Suudi yönetimi çevresinde parayla kendisine biat etmeye zorladığı grupları nasıl kontrol eder hale gelecek? Bir saray darbesiyle uzaklaşabilir mi? Geçmişte örneği oldu mu? Evet, oldu. Bu konuda başka değerlendirmeler var mı? Var. Yani Suudi hanedanının bu krizden hanedanın çökmesiyle çıkacağına dair sözüne güvenebileceğimiz jeopolitik analistler, istihbaratçı analistler ve teknik değerlendirme yapan insanlar var. Dolayısıyla evet, Suudi Arabistan'da bir iktidar değişimi olabilir. Çünkü bu çatışmalar rejim değişimi adına başlamıştı. İran'a yapılan Amerikan ve İsrail saldırısı. Öyle anlaşılıyor ki rejim değişiklikleri olacaktır. Ama nerede olacaktır? Bahreyn'de mi başlayacaktır? Suudi Arabistan mı başlayacaktır? Onlar pek belirli değil ama bir şeyler olacağı belli.
1: Hı hı. Evet. Peki efendim, Türkiye burada müzakere zemini arayabilecek bir konumda mı? Yani bir katkısı olabilir mi bu sürece? Yani hani bu böyle bir askeri ittifakın ötesinde ne geçip askeri ittifaktan ziyade bu yani herkesle görüşen güç olarak çeşitli konularda, başka dış politika başlıklarında çokça da kullanılıyor. Burada hani İran mesela, yani Hürmüz krizinde de benzer açıklamalar görmüştük, o açıdan söylüyorum. Benzer bir şey Yemen dosyasında da kullanılamaz mı? Cumhurbaşkanı'nın daha önce Yemen yani bu iç savaşta çok öncesinden, yani bu son ateşkesin bozulmasından önce de bir takım açıklamaları olmuştu. Biraz müzakereci pozisyon alınamaz mı? Sizin görüşünüz nedir?
0: Bence tek pozisyon müzakereci pozisyondur Ceyda Hanım. Hı. Çünkü konunun askeri çözüme ulaşma şansı yoktur. Bölgenin askeri harekat tarih ve coğrafya odaklıdır. Bölgenin tarihine baktığınız zaman istilacı kuvvetlerin tamamının başarısız olduğunu görüyoruz. En son geçen sene Trump yönetiminin yolladığı uçak gemisi grubunu dahil ederek.
1: Evet.
0: O halde bölgede daha evvelki Suudi Arabistan'ın yüklenmesi 2015'ten sonra evet çok büyük Husi kayıplarına yol açtı. 60 bin ölü, 400 bin yaralı olduğuna dair rakamlar dolaşıyor ortada. Birleşmiş Milletler'in el koyduğu rakamlar. Ama başarı yok. Sonuç odaklı değil. O bakımdan biz birkaç programda burada bir askeri çözüm yer almadığını, burada bir siyasi çözümün mecburiyeti olduğunu, onun için de arka kapı diplomasinin çalıştırılması gerektiğini hatırlatmıştık izleyicilerimize ve bildiğim kadarıyla da Türkiye bu yolda ilerliyordu.
1: Hı hı.
0: Bildiğim kadarıyla Türkiye'nin arka kapı diplomasisinde büyük emekleri vardı, fakat anladığım kadarıyla dün itibariyle Pakistan'ın diplomatik misyon üstlenmesi Husiler tarafından istenmiş. Ayrıca uyarılmış tabii Pakistan, askeri harekata bu bölgede katılmayı aklınıza bile getirmeyin, olabilecek en kötü şeyler olur tarzında. Elindeki imkanlar İran'ın imkanlarına paralel imkanlar var Husilerin elinde. Bir kısmını kendi yapıyor, bir kısmını teknoloji ithalatıyla yapıyor. Ve gücü de yerinde, coğrafyası çok korunaklı. O bakımdan zaman zaman askeri planlamacılar okyanusun öbür tarafında İşte gelelim biz Kızıldeniz'den sıçrayalım, oraya bir amfibi taarruz yapalım filan düşünceleri var. Ama bunların çok ağır sonuçları olur hücum eden taraf için diye düşünmek lazım. Buna rağmen başka askeri çözümler de belki düşünülebilir. Ama maliyetler katlanabilecek kadar kolay olmaz. Zaten İran'a yapılan saldırının getirdiği maliyet hem Amerika için, hem Amerikan müttefiki İsrail için, hem de Batı'daki tüketiciler için ağır bir sonuç verdi şu ana kadar. Tabii ki İran için de verdi. Ama bir de bunun üstüne Yemen saldırısı, kara saldırısı mesela içeri bir de bu dahil edilirse burada yayılan patlayıcı bir çatışmacı ortam ortaya çıkar. İnsanlık için de iyi olmaz. Bunun sonu da nerede biter belli olmaz. Çünkü taraflar nükleer eşikte de bulunuyorlar. Hani o da o noktada konu gelebilir.
1: Evet, son olarak vaktim azaldı ama bir de şimdi tabii 27 Ekim'de İsrail'de seçim var, 3 Kasım'da Amerika'da, öncesi sonrası yeniden bir kinetik bu aşama, savaşı kinetik aşaması gelecek diye beklentiler var. Amerika'nın sevkiyatları da açıkçası sürüyor Avrupa'yla hava köprüsü bakımından. Siz ne bekliyorsunuz son durum İran çatışması bağlamında?
0: Evet, ben 3 Kasım'dan önce bir şey aslında beklemiyorum ama İran tarafını dinlediğimizde hazır oldukları da anlaşılıyor. Öyle bir şey olursa da hazır oldukları. Peki 3 Kasım'dan sonra ne olabilir? Bence şu an Amerika'da esen rüzgar, vallahi biz çok başarılı olduk. İşte İran'ı kontrol altına aldık, şudur budur. Yani öyle bir, inanırsanız öyle bir hikaye anlatılıyor topluma. Toplumun bunu ne kadar aldığını seçim sonuçta göreceğiz. Bu sürebilir. Hiçbir şey yapmadan bu sürebilir. Bir intihar niteliğinde olmakla beraber bir karar kağıtı denenebilir. Bunun dışında denenmesi gereken bütün askeri harekat şekilleri denendiği için elde bir tek nükleer seçenek kalır. Ona başvurursa o Pandora'nın kutusunun açılması olur. Nükleer olarak durdurulamaz seviyelere çıkabilir. Buna Çin ve Rusya'da karşı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla nükleer adım atanlar nükleer mukabeleyi de alırlar. Öyle anlaşılıyor. Oradan alırlar, buradan alırlar. O işler karışık ama alırlar gibi görünüyor. İnşallah o noktalara varmadan bu bir uzlaşıyla varır. 7 maddelik İran'ın son teklifi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu esnasında yaptıkları bir kısmen Amerika tarafından kabul görmüş. Çin'in önerisi zaten bu işi kabul edin, bu iş bitsin. Biz de çok sıkıldık mantığıyla Trump'a yapılmıştı. Gerçi kısaca hayır demişlerdi ama onları bir kere daha gözden geçirmek mecburiyetleri olduğunu görüyorlar. Amerikan askeri yapısı da hem mühimmat yoksunu hem çok yorulmuş vaziyette hem de bu kadar büyük uzun süre deniz aşırı bir yerde askeri harekat yapmaya, koalisyonsuz askeri harekat yapmaya hazır değiller.
1: Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Yani ben, elimden geldiğince kafamdakileri bir şey bırakmadım diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Evet efendim, Suudi Arabistan, Yemen iç savaş içerisinde bir ülke. Gerçekten çok tedirgin edici gelişmeler var. Hele bir de Türkiye'nin de bu işlere olası bir tuzağa çekilme riski elbette konuşmaya değer. Hepimizi ilgilendiriyor çünkü savaşlar başlatması kolay oluyor, çıkması zor oluyor elbette. Evet, Sayın Tümamiral Deniz Kutluk'la konuştuk. Yarın yine burada olacağız. Dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Artık Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ismini değiştirdi. Savaş Bakanlığı yaptı. Çünkü artık sizi kandırmaya ihtiyaç da duymuyor efendim. Diyor ki ben ne yapacaksam istediğim ölçekte yaparım diyor.
4: Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Tokat'ta içme suyu analizi tamamlandı. İstanbul'da 5,5 aydır arızalı olan metro hattının ne zaman açılacağı belli oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken yetkililerden akşam saatleri için peş peşe kritik uyarılar geldi. Yağışın etkili olduğu Sarıyer'de Çayırbaşı'ndaki Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ni su bastı. Hastaneden biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Hacı Osman metro istasyonunda tavanından yağmur suları aktı. Birçok mahallede yollar göle dönerken sürücüler ilerlemekte, vatandaşlarsa yürümekte güçlük çekti. İstanbul Valiliği kentte yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceğini belirtti. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında da iptaller yaşandı. İstanbul ve Bursa arasındaki deniz ulaşımında olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur ve deniz otobüs seferlerine yönelik iptal kararları alındı. Şehir hatları tarafından paylaşılan bilgilendirmede ise Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç ve Kadıköy-Haliç hatlarının Sütlüce uğramalarıyla Arnavutköy-İstinye seferinin Kandilli uğramasına ilişkin seferlerin yapılamayacağı bildirildi. Tokat'ta içme suyu analizi tamamlandı. Tokat Valiliği kent merkezinde yaşanan bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal vakalarının ardından şebeke suyundan alınan numunelerin Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda yapılan detaylı analiz sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan tahliller neticesinde içme suyu örneklerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. Kentte yaklaşık 5000 kişi hastanelere başvurmuş, rahatsızlığın sebebi ise bulunamamıştı. İstanbul'da M7 Yıldız Mahmut Bey metro hattında yaklaşık 5,5 aydır giderilemeyen arızaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi. CHP'li meclis üyesi Onur Özyurt, metro hattıyla ilgili gerekli incelemelerin ve tespitlerin yapıldığını söyledi. Bu konuda ihale de yapıldığını anlatan Özyurt, şu anda yüklenici firmamız çalışmalarına başlamıştır. Aralık ayının ikinci haftasında tekrardan mevcut istasyonu hizmeti açmayı planlıyoruz dedi.
1: Spor.
3: Trabzonspor Beşiktaş derbisi öncesi 6 yıllık yasak kalktı. Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması öncesinde taraftarları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. İki takım arasında 6 yıldır uygulanan deplasman yasağının kaldırılmasına karar verildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.
1: Ekonomi.
3: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.151 puanda. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 39 kuruş, euro 55 lira. Kapalı çarşıda gram altın 6542, çeyrek altın 10.664, tam altın 42.523, ata altını ise 43.404 lira.
1: Yol durumu.
3: İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte trafik yoğunluğu da artmış durumda. Şu dakika itibariyle İBB trafik haritası verilerine göre kentte trafik yoğunluğu %89'larda seyrediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu oldukça yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde de Nurtepe, Hassal, Seyrantepe ve Maslak'ta oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde ise Ataşehir, Tem, Ümraniye Kavşağı, Elmalı ve Kavacık'ta yoğun bir trafik söz konusu. Yayınımız Mustafa Hoş'ta yol arkadaşıyla devam edecek.
4: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
5: Komisyon yok. Neden yoku? Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan'la konuşacağız.
6: Çok önemli bir soru. Biz de mecliste bu soruyu soruyoruz. Temiz eller operasyonuna ihtiyacı var. Çünkü olay, Anadolu tabiriyle söylüyorum, zıvanadan çıkmış bir hale gelmişti. Araştırma komisyonu mutlaka kurulup bunu yapan kenelerin ve yüzsüzlerin ve ahlaksızların üzerine gidilmesidir.
5: Bu mekanizmada böyle bir arınma, böyle bir temiz el operasyonu olabileceğine inanıyor musunuz?
6: Bunu yapmadıkları takdirde bu AK Parti iktidar yıkılmasına neden olur. Mecburiyetten de olsa buna evet deme ihtimallerini görüyorum. Mecburiyetten de olsa.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
2: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı başlıyor.

0: Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fit. Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz bugün de başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Bugün medya açısından kara bir gün. Halk TV'ye kayyum atandı. Eskiden hayal bile edilemeyenin sıradan hale geldiği günler aslında. Bugünler sabah saat 5 sıralarında Halk TV'ye polis girdi. O sırada Halk TV'de akşam yayınlanan bir programın tekrarı vardı. Fon vurgununun yayınının tekrarı ekrandayken tam o sırada Halk TV binasına girildi. Dinleyelim bakalım.
4: Erdal Bey, çok teşekkür ederim katıldığınız için, katkılarınız için.
5: Kolay gelsin.
4: Teşekkürler. Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam bizlerle birlikteydi değerli izleyenler.
6: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi.
0: Bir anda her şey aslında böyle değişebiliyor. Yani haber kanalında Entertainment bir filmin, Canım Kardeşim adlı 1973 yapımı film yayınlanmaya başlıyor. Haber kesiliyor. Ondan sonra da işte Halk TV'nin bundan sonraki sürecine, Tele1'de ne olduysa aynı süreci Halk TV'nin yaşayacağı konuşuluyor, söyleniyor. Herkes bir şey söylüyor ama olmaz denen her şey de hayata geçiyor. Daha önce de söylemiştim, yani bir kurbağa teoreminin çok iyi uygulandığı laboratuvar bir ülke burası diye. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu kayyum sonrası açıklama yaptı. Şimdi Cafer Mahiroğlu'nu dinleyelim.
7: Bugün Türkiye adına karanlık bir gün. Halkın haber alma hakkına siyasi sayıklarla engel konuluyor. Halk TV bizimdir, Halk TV sizindir. Kanalımızı geri alacağız. Hakkında MASAK raporları dayanak gösterilerek ortaya atılan tüm iddialar asılsızdır. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmezsem olmaz. 3 gün önce çıkıp bugünün işaret fişeğini ateşledi. Size en iyi cevabı halk verdi. Verecek Kemal Bey. Tarih sizi ve sinsiliğinizi asla unutmayacak. Sizleri Halk TV'ye sahip çıkmaya davet ediyorum.
0: Gün boyunca kayyumun Halk TV'deki girişi, orada çalışanların, gazeteci arkadaşlarımızın durumu. Genel yayın yönetmeni Suat Toktaş kendi kanalında izleyenlere veda etme imkanı bulamadı. Bütün Halk TV'deki birlikte çalıştığı arkadaşlarını topladı, onlarla konuştu. Şimdi Suat Toktaş'ı dinleyelim.
8: Aşağı yukarı 20 yıldır yayında olan bir kanala Türkiye'nin yeni normali olarak el konuldu. Ana kumandayı teslim alamadık. Teslim alsaydık size yayından veda ederdik. Fakat şu anda mecburiyetten bir video arkadaşlarımızla birlikte çekiyoruz. Son anlarımızı zaten sosyal medyada gördünüz. Yüzlerce polise gelindi. TVSF yönetimi geldi. Geldiğimizde ana kumandaya hazırlıklı gelinmişti. Ana kumandaya el konulmuştu. Dolayısıyla biz de yayında veda edemedik. Biz burada Türkiye'nin sesi olmaya çalıştık. Türkiye'nin en büyük, en fazla izlenen kanalına el konuldu. Aslında bilme hakkınız engelleniyor. Halkın haber alma özgürlüğü için çalıştık. Bilme hakkınıza hizmet etmek için biz burada vardık. İliç'te de vardık. Narin Günan'ın yanında da vardık. Cerattepe'de de vardık. Akbelen'de de vardık. Kimi zaman Kürt olduk, kimi zaman Türk olduk, kimi zaman LGBT olduk, onların haklarını savunduk, kimi zaman Selahattin Demirtaş olduk, kimi zaman Selçuk Kozağaşı olduk, kimi zaman Ekrem İmamoğlu, kimi zaman Can Atalay olduk. Onların sesi olmaya çalıştık. Şimdi o ses susturuluyor. Demokrasiye aykırı ne varsa onun karşısında durmuş bir ekibiz. Yarın bu çizgiye, bu gazetecilik anlayışına Türkiye'nin her zamankinden daha fazla ihtiyacı olacak. Çünkü bu gidişat doğru bir gidişat değil. Tarihin bugün iktidar yanında duranların yarın muhalefet olma ihtimali vardır. Buna inanıyoruz. Biz demokratik sınırlar içinde bir yayıncılık yaptık. Türkiye bu barajları çok fazla atlattı. Yine demokratik sınırlar içinde devir teslimler olur. Yarın biz onların da sesi oluruz. Burada oluruz, başka yerde oluruz. Teknik olarak ya da yasal olarak epey baskı altına alınmış bir kanaldık. Ama sonuç olarak bir biçimde bu yayınları sürdürdük. Ekonomik abluka en önemli ablukalardan biriydi. Dediğim gibi tarihi bir gün. Gazetecilik tarihimize de geçen bir gün. Kişisel tarihimize de geçen bir gün. Buradaki arkadaşlarımızla biz burada elimizden geleni yaptık. Bundan sonra hangi mecrada ne olur bunu bilemiyoruz. Ama tarih bunları yazar. Tarihin doğru tarafında durma gibi bir bilinçle hareket ettik. Bundan sonra da öyle olacaktır. Arkadaşlarım adına da onlarla konuştuğum için söyleyebiliyorum. Bu ifadeleri onlar adına da kullanabiliyorum.
0: Suat Toktaş bunları söyledi, genel yayın yönetmeni. Cafer Mahiroğlu, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı, konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bahsetti. Kemal Kılıçdaroğlu 10 Ekim Cumartesi günü KRT'de konuşmuştu. Ne demişti onu da dinleyelim.
1: Halk TV var biliyorsunuz. Halk TV sahibi falan. Sahibi niye Türkiye'ye gelmiyor? Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Günü 24 saati yalan haber yapıyor. İzlemiyorum ben. Bizim arkadaşlar ya bu yalandır diye söylediler. Rütük bizim işim görev alanımıza girmez diye bize bir yazı yazdı. Görev alanına girmiyorsa istediği gibi yayın yapsın.
0: Bu sözlerden sonra tam Kemal Kılıçdaroğlu 10 Ekim'de konuşmuştu. Bugün 14 Ekim. Halk TV'ye kayyum atandı. Tabii ki bu tartışma önemli. Şu açıdan önemli. Bugün işte Kılıçdaroğlu bunu söyledi, kayyum geldi diye de söyleyen var. Ya bu zaten hani bir tesadüf olarak bu konuşmayı yaptı. Zaten belli bir periyot izleniyordu. Ondan sonra böyle bir şey yapılacaktı diyen var. Ama burada temel mesele şurada. Kılıçdaroğlu bu konuşmasında Halk TV'yi hedef göstermesi her açıdan önemlidir. Çünkü hani bir yıl, iki yıl öncesinde seçim döneminde Halk TV'ye yatıp kalkıp Halk TV'ye teşekkür ediyordu aynı isim. Hani iki yıl sonra bu kadar safların değişmesi ve birbirlerine nefret ve öfkenin bu kadar artması bizim bir Türkiye gerçeğimiz her anlamda. Doğal olarak da bu konuşmadan sonra tepkiler yükselir, sesler de yükselir. Mart 2025 ile Ekim 2026 arasında yani şu 20 ayda kayyum atanan 10 televizyon var. Önder Algedik çıkarmış. Flash TV, Eko Türk TV, Haber Türk TV, Show TV, Bloomberg, Haber Türk Spor, Show Türk, Show Max, Tele 1, Halk TV. Bu bile bir şeyi gösteriyor aslında. Son 20 ayda yapılan Halk TV öyle. Şimdi başka bir sadece haber yayınlayan bir kanal değil. Uzun bir süredir 20 yıldır belli bir kesimin gönülden destek verdiği bir kanal. Hani birçok yerde biliyorum insanlar reytingi olsun diye sabah açık, sabah gece gündüz o televizyonu açık bırakır. O açıdan da önemlidir. Şimdi Halk TV'ye kayyum atanarak ne amaçlanıyor tam olarak net bir şekilde söylenmiyor ama hani bu kayyumla birlikte eğer Türkiye'de her şeyin düzeleceğine inanan varsa işte orada büyük yanılgı var. Bence ne hesaplanıyorsa tam tersi olacak. Şimdi Halk TV'nin tüm sosyal medya hesapları için erişim engeli kararı alındı. Bu da son dakika az önce oldu. Kayyum atanması ve yayınlarının durdurulmasının ardından Halk TV'nin YouTube, X, Facebook, Instagram ve TikTok hesabı ile Telegram kanalının erişime engellendi. Nerede kaldık? Devam mı ediyoruz? Ya şöyle gerçekten medya açısından çok üzgünüm. Yani çok normal bir yayın olmayacak benim açımdan. Bu sadece Halk TV açısından da görülecek bir şeydir. Halk TV şöyle iyidir, böyle kötüdür, bilmem nedir, tartışılacak bir zemin yok şu aşamada. Yani bir dönem işte Milliyet Gazetesi'nin sahip değiştirilmesi bile gündeme geldiğinde ortalık yıkılmıştı bu ülkeden. Hani Rütü'nün kapatma kararı vermesi bile büyük olay olurdu ülkede. Şimdi televizyona el koymanın bu kadar sıradan hale geliyor olması ciddi anlamda her şey için sorun. Yani insanların elinden sürekli oksijen çadırlarını alırsanız o insanları nefessiz de bırakırsınız. Bir anlamda medyanın bir görevi de budur. Nefes alanlarıdır. Yani bir taraftan bu kadar baskı varken bir tarafta da sürekli zıplayanlar var. Ne diyordu Melik Gökçek?
5: Hani meşhur bir laf vardır. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsü de yakalansın. Ama ben 500 sefer sıçradım.
0: Çekirgeler zamanı. Şimdi duyurularımızla devam edelim. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili çocukların karnında çalmasın. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyeti 235 milyar lira. Bütçenin %1'i bile değil. 2026 yılının ilk 9 ayında bütçeden faize ödenen para 2 trilyon 188 milyar lira. Son fon vurgununda iç edilen para ise en az 20 milyar dolar. Diğer duyurumuz. Trafikte Çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri daha da acayip. Yol şartları her zamankinden daha da çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
9: Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da aralarında bulunduğu 10 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Tutuklama kararları Hanak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında verildi. Fabrika kızı Eylül'de Gel Gibi şarkılarıyla bilinen Türk pop müziği sanatçısı Alpay 91 yaşında yaşamını yitirdi. Alpay'ın ölüm haberini Nasuh Bektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yaklaşık 60 yıl aşan müzik kariyerinde romantik folk, rock ve pop türlerinde çalışmalar yapan Alpay, Fransız şansonları ve İtalyan napoten şarkılarından yaptığı Türkçe uyarlamalarla da geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Ayhan Şengüler'in geçtiğimiz Mart ayında annesi Fatma Nur Çelik'le birlikte şüpheli şekilde ölü bulunan Hifa İkra'yı istismar ettiği gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme Ayhan Şengüler için beraat kararı verdi.
0: Ve organik doğal zeka haberleri. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım diyor ki şeker pancarı alım fiyatı 3.720 lira. Türkiye şeker fabrikaları 2026-2027 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatını ton başına kota primi dahil 3.720 lira olarak açıkladı. Geçen yıl ton başına 3.100 lira açıklanan alım fiyatı %20 artırılmış oldu. Şimdi 1 litre mazot 50 lirayken 1 kilo şeker pancarı 3,10 kuruştu. 1 litre mazot 100 lira oldu. 1 kilo şeker pancarı 3,72 kuruş. Aslında bu rakam her şeyi gösteriyor tarım için. Devam edelim Kemal.

0: Şimdi fon vurgunundan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın adı da gündeme gelmişti. Babasıyla ilgili iddialar vardı. Çıktı kendisi, bu iddiaların doğru olmadığını, babasıyla isim benzerliği olduğunu söyledi. Ve ondan sonra Mahinur Özdemir Göktaş daha görünür oldu. Dün akşam yine çıktı televizyona, özel bir röportajda konuştu. Önce bir dinleyelim.
1: Tek başıma metnimi hazırladım. SPK'yı aradım, TMSF'yi aradım, Borsa İstanbul'u aradım. Hasan Özdemir adı altında başka işlem yapan varsa bana bilgisini verir misiniz dedim. Veremeyiz dediler. Neden veremezsiniz dedim. Bunlar bir şey hazırlıyor ve belki bir saat, iki saat sonra beni itibarsızlaştırmaya çalışacak. Veremeyiz dediler. Bu dosya, bu bilgileri Sayın Bakanım size veremeyiz. Ancak babanızın olup olmadığını teyit edebiliriz dediler. Ve babamın TC'sini verdim. Babamın TC'sinin öyle bir işlemde bulunmadığını öğrendim. 15'te Ümit Özdağ'la Yeni Parti'de bir canlı yayın yapıyor. 3'ü 5 geçe bir dosya numarası sunarak doğrudan benim babamı, beni ve babamı hedef alıyor. Ve ben ne yapıyorum biliyor musunuz? O dosya numarası üzerinden MKK'ya ulaşıyorum. Lütfen bu dosyanın kime ait olduğunu bana verir misiniz diye. Yani Ümit Özdağ'ın elinde olan bilgi, belgelerin bende olmadığı ve ben erişemememe rağmen ben ancak iddia ettiği ve verdiği dosya numarası üzerinden ancak sınırlı bir bilgiye erişebildim. Bu ülkenin bakanı olarak.
0: Şimdi sınırlı bilgiye eriştim, aradım, bana bilgi vermediler. Şimdi o güne tekrar dönelim. Mahinur Özdemir Göktaş o gün ilk babasının adı açıklandığı iddialar gündeme geldiğinde ne demişti, onu dinleyelim.
1: İddia demeyelim, bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismi. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
0: Orada kendisi söylüyor, baktım babamın adıyla aynı değil, kendisinin baktığını söylüyor. Şimdi de ben aradım işte birilerine, bilgiyi veremeyiz, sadece babanızın TC numarasından onun olup olmadığını teyit edebiliriz diye bir başka bir şey anlatıyor. Ama o gün kendisi ifadesiyle, az önce duyduğunuz sesine baktım diyor, babam olmadığını gördüm, o bilgilere ulaştığını kendi söylemişti. Bugün bambaşka bir hikayeyle kendi durumunu anlatıyor. Bütün bunların olmasının sebebini başından beri söylüyorum. Şeffaf bir süreç işletilmiyor. İşte dün yine bir takım isimlere tedbir kararı getirildi. Sonra ne oldu? Sehvenden. Aslında o sehven denilen her şey, sehven olduğu anda oraya bir müdahale vardır. O sehvenler araya girdiği için zaten iş bu kadar karmaşıklaşıyor. Doğru yanlış birbirine karışıyor. Masum suçlu birbirine karışıyor. Hepsi bir arada. Devam edelim.

0: fon krizinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz en çok ön plana çıkan isimlerden birisi. Açıklamaları o yapıyor. Cevdet Yılmaz'ı dinliyoruz.
1: Piyasa bozucu faaliyet yürütme durumu var. Bir de fahiş gelir elde etme. Özellikle fahiş gelirden dolayı hukuk dışı bir işlem yapmamış olsa bile iade olmuşsa orada tabii söyleyecek bir şey yok. Ama hukuk dışı bir işlem söz konusuysa hukuk dışı işlemde sorumluluklar elbette ortadan kalkmaz.
2: Bu, yargı süreçleri bu faaliyetin piyasa bozucu olup olmadığını
1: nihai olarak belirleyecek olan yargı tabii.
0: Şimdi tamam yargı belirlesin ama fahiş. Şimdi de yeni bir ada sıfat giriyor. Fahiş gelir. O nasıl elde edildi? İşte hani içeriden bilgiyle bu yapıldıysa, organize bir şekilde yapıldıysa, bunun şeyini sadece neyin hani suç olup olmadığını tarifini şimdiden yapmak çok doğru değil. Hani daha zaten yasa meclise gelmedi, görüşülecek. Madem bu kadar netse o zaman o yasaya ne gerek var? Ya çok fazla şeyler karışıyor birbirine. O karışıklıkta da hani şu yapılmak isteniyor büyük bir ihtimalle, zamana yayarak bu işi hani mümkün olduğunca gündemden düşürmek. Gündemden düşürmek de muhalefetin görevi. Onlardan birisi de İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'ydu. O konuştu, onu dinliyoruz.
3: Kime gidilmesi gerekiyorsa gidilsin diye, kimden hesap sorulması gerekiyorsa sorulsun diye mecliste bir komisyon kuralım dedik. Vurgun konuşulmasın, hırsızlık anlatılmasın, komisyon kurulmasın diye meclisi kapatıp kaçtılar. Belli ki birbirlerinin yüzüne bakacak halleri bile yok. Hodri meydan, ne kadar kaçabileceksiniz? Kaçamazsınız. Bu milletin rızkına el uzatanların peşini bırakmayacaksınız. Evlatları var. Siz rol yapıyorsunuz. Ben samimiyetle söylüyorum. Biz buradayken nereye ve kime gidecekse gidecek.
0: Meclis komisyonu kurulsun. Talebinde sıra İYİ Parti'deydi. Bu talep de araştırma önergesi de Adalet ve Kalkınma Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta reddedilme sonrası konuştu, onu dinliyoruz.
4: 26 Şubat 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu olağanüstü borsada fiyat hareketleri olduğuna ilişkin yazı yazıyor. Devletin resmi yazısı var bakın. Ama olanlar bundan sonra oluyor. Hazine Bakanı da yani Kasım 2025'te manipülasyon olduğunu Hazine Maliye Bakanı da söylüyor. Fakat bakın hiç kimse bir şey yapmıyor. Devletin kurumları bunu biliyor ama hiç kimse işin üzerine gitmiyor. Bu talimatları veren kim? Bu işlerin ortaya çıkmasını engelleyen kim? Kurumların hareket etmesini engelleyen kim? Aslında temel soru bu.
0: İşte o kim diye sorulan yanıt bulduğu anda çok şey ortaya çıkacak. Şimdi son dakika gelişmesi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma iznini verdi. Aradan geçen tam yarın bir ay olacak, bir ay sonra soruşturma izni yeni verildi. Bundan sonrası soruşturulacak. İbrahim Ömer Gönül kimdi? O teveccüh, halkımız teveccüh etti diyen eski SPK başkanıydı. Hala yine bir kamu görevinde kendisi. Bu soruşturma iznini başsavcılık istemişti. O izin de Mehmet Şimşek tarafından biraz önce verildi. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in gündeminde de fon vurgunu vardı. Onu dinleyelim.
5: Biz bu ülkede bakanların bu meclise getirip kendi ürünlerini sattığını gördük. Şimdi bir bakanın genel başkan yardımcısının, AKP genel başkan yardımcısının halkı, yoksulu 3 kuruş parasını biriktirip yatırım yapanı. Belki hacca gidecekti. Belki öğrencisini okutacaktı. Belki çocuğunu evlendirecekti. Belki bir yatırım yapacaktı. Hop hepsini aldılar götürdüler. Kimin parasını? Yoksulun, orta gelirlinin, 3 kuruş tasarruf yapanın parasını kim aldı? Devlete sırtını yaslayanlar, iktidara oturanlar, koltuğa yapışanlar, menfaati için o koltukları kullananlar bugün 500 bin insanın emeğine el koydu. Peki ne oldu? Tek bir kişi istifa etti. O da yolsuzluğu yapan, vurgunu yapanlardan biri. Tek bir kişinin istifası yok. Tek bir sorumlu yok. BDDK Başkanı görevde. SPK Başkanı görevde. Maliye Bakanı görevde.

0: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Fon vurgununu konuşmaya devam edelim. Şimdi her gün bir başka ayrıntıda her şey dönüp dolaşıp Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun. Ya da kurulacak mı kurulmayacak mı sorusuna dayanıyor. O Meclis Araştırma Komisyonu için Adalet Kalkınma Partisi'nde, Milliyetçi Hareket Partisi'nde hiçbir niyeti yok. Gelen bütün önergeleri de zaten reddediyorlar. Turan Çömez milletvekili diyor ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma için SPK'ya bir yazı yazdı. O yazı yazdığı sürede, yani 2 hafta içinde 401 milyar lira para çekildi. Turan Çömez'i dinliyoruz.
2: 19.08.2026'da Cumhuriyet Başsavcılığı bir yazı yazıyor SPK'ya ve oradaki kepazeliği, rezaleti, hırsızlığı, soygunu, vurgunu kendilerine söylüyor. AK Parti'nin parlak çocukları paralarını yurt dışına kaçırıyorlar. Hepsinin belgesi var. Fon vurguncuları 16 günde tam 401 milyar lirayı götürmüşler. Yani Cumhuriyet Başsavcılığı bu açıklamayı yaptıktan sonra bu ülkeyi soyanların, kadınların, erkeklerin, çoluğun, çocuğun, emeklinin hakkını cebine boca edenlerin, lüks ve safahat içerisinde yaşayanların götürdüğü bu 400 milyar lirayı sormayacak mıyız? Adalet Bakanı kendi açıkladı bunu. Kimdir bu alçaklar? Kimdir bu istihbaratı alıp, bu bilgiyi alıp milletin alın terine göz dikenler? Kimdir bu soyguncular? Kimdir bu vurguncular? Millet adına burada hesap soruyoruz. Açıklayın bu kepazeleri. Açıklayın bu hırsızları. Niye hala saklıyorsunuz? Lekelenmesinler. Vicdanları varsa gelsin paralarını ödesinler. Böyle mi diyeceksiniz? Yunanistan'ın 2026 savunma bütçesi arkadaşlar.
1: Yunanistan'ın savunma bütçesi kadar bir para iki hafta içinde uçup gidiyor ve mesele şimdi burada kim bunlar, kim bunlar o kadar çok soruluyor ki doğru, haklı, iyi de hani kim bunlar diye bu kadar araştırılacak bir şey yok, hepsi kayıtta. Mesele açıklanmıyor. Hani kim bilinmez diye bir şey yok, artık her şey biliniyor zaten, başından beri biliniyor. Fon vurgununda her şey kayıt altında. Mesele işte şimdi bir listeler çıkıyor. Hani bu listede sonra değişiyor. Dün anlattım tam yayın biterken, işte sehven tedbir konulan 112 kişi listesi vardı. 141 kişiydi. Bir anda 29 kişi o listeden uçtu. Şimdi o listede hani belli isimler ya, Fatma Betül Sayan Kaya. İşte fon başından beri çok simge isim haline geldi, eşi İlyas Kaya'da. Onlar var mı yok mu hala bilinmiyor. Mesela listede var. Bir kısım haberlerde listeden çıkarıldığı söyleniyor. O 29 kişi neden çıkarıldı? Onu diyorlar ki işte sehven. Ya şimdi hani hiçbir şey sehven olmaz. İsteyerek, bilerek olur. Bir liste olur, birileri devreye girer, der ki bak bu isimler bir isimler olursa şöyle şöyle olur. Ya da şunu şunu yaparız. Neydi o dünkü şey? Özgür define sendromu muydu? Defineci sendromu. Defineci sendromu diye bir kavram var. Ne diyor? Defineci sendromu. Ben ele verirsen ele veririm. Hani orada sendromlar devreye giriyor. Hukuk. Yakalanırsam herkese ele veririm gibi. İşte şimdi defineci sendromu olunca bu işte o zaman sehvenler oluyor. Başka bir isimler oluyor. Bu listenin açıklanması yetmez diyor iktisatçı Mustafa Sönmez. 101 milyar lira yukarıdan aşağıya, milyardan 100 milyonlara kim ne kadar haksız kazan sağlamış iddiası açıklanmalı. O da yetmez. 73 firmanın 87 milyar lira kazancı da firma firma açıklanmalı. Bunlar da yetmez. 100 milyonun altı da açıklanmalı. En azından 120 milyon lira arası açıklanmalı. Yetmez, Ağustos ve 13 Eylül öncesi haksız kazan sahipleri de açıklanmalı. Yetmez, Fatma İlyas gibi hisse senedi vurguncuları da açıklanmalı diyor. Açıklanması gereken o kadar çok şey var ki tabii ki o açıklanması gerekenlere şu anda hiçbirimiz sahip değiliz. Bu fon kriziyle ilgili ilginç bir tepki oldu. Erenköy cemaatinden bir açıklama geldi. Onlar Şöyle diyor, fon krizi bir kaza değil, denetimsizliğin, göz yummanın ve kayırmacılığın sonucudur. Suçlular ve sorumlular hesap vermeden kimse güvenden söz edemez. Fon krizi çürümenin cüzdana da sıçradığını gösterdi. Helali haramı ayırmadan köşeyi dönmek marifet oldu diye devam ediyor. Bu şu açıdan önemli. Erenköy cemaati ismi, cemaatin lideri Osman Nuri Topbaş. Bir diğer isim, kardeşi de BİM'in sahibi Latif Topbaş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok yakın ilişkileri olan isimlerdir bunlar. İlk defa bir Türkiye'de olan bir olay için açıklama yapıyorlar. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Daha sonra bir veriler var. Yani fon soruşturması nereye kadar uzanıyor? Hani halkın bundan geniş kesimlerin haberi var mı yok mu diyor. Orada biraz daha ayrıntılı bunu anlatırım. Konumuz hazır mı? Şimdi Silivri'ye gideceğiz. Silivri'de bugün tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunma günüydü. 19 aydır cezaevinde. 98. duruşmada bugün kürsüye geldi ve konuştu Ekrem İmamoğlu. Şimdi gelişmeleri Silivri'den çok yakından takip eden Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Engin Deniz İpek canlı yayınımızda. Alo.
3: Merhabalar Mustafa, hoş yayınlar.
1: Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Uzun bir gündü, savunma ya kendini savunma kürsüsüne çıktı Ekrem İmamoğlu. Biraz sadece mahkeme değil, hani ulusa sesleniş gibi bir savunma metni gördüm ben. Konuşmalarına biraz detaylıca bakma fırsatım oldu. İlk çıktığı andan itibaren Ekrem İmamoğlu'nun nasıl bir ruh hali vardı? Anlatırken olayları seçme biçimi, biraz ayrıntılar aktarabilir misin bize?
3: Tabii ki. Öncelikle Silivri'deki yeni duruşma salonunda devam eden davanın en kalabalık günüydü haliyle. Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda avukat, izleyici, ilçe örgütleri, bunun yanında siyasetçiler, belediye başkanları da geldi tabii. Gazeteci sayısı da diğer günlere göre bir hayli fazlaydı. Biz yani 80 küsur gazeteci sayabildik olduğumuz yerden. Bir hayli tabii ki katılım da yoğundu. İmamoğlu da hani çok planlanan bir savunma olduğu için oldukça hazır gözüktü.

0: la karşılık buldu tabii izleyicilerden. Genel olarak aslında sizin de belirttiğiniz gibi yani bu bir davaya yönelik bir savunmanın yanında gündemdeki konulara ilişkin çok ince mesajların da olduğu çok daha farklı bir metin de aslında. Bildiğiniz gibi ilk halde aslında kitaplaştırılmıştı 7 Temmuz'da yapamadığı savunması. Ona da eklemeler yaparak gündemle de gündeme ilişkin detaylar da ekleyerek çok kapsamlı bir savunma yaptı. Ben bıraktığınız yerden, ben katılmadan önce bu fon krizinden örneğin bahsediyordunuz yanılmıyorsam. Yani bu fon krizi için aslında soygunu nitelemesini yaptı ve çok detaylı anlattı aslında bu süreci. Ve bence günün yani böyle ispatlara tek tek cevap vermese de şimdi İDB iddianamesinde 144 eylem var. Ve hemen hemen hepsinde İmamoğlu yer alıyor sanık olarak. Ama gündemdeki konulara ilişkin çok detaylı yani fon krizi için mesela.
1: Evet, evet. Orada şöyle bir şey de var. Bu fon meselesini biraz hem detaylandırmış ama şunu da söylüyor. Gerçek bir fon varmış hepimizin gözünün önünde. Hani beni bir cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde bir fon kurmakla suçladılar. Esas yolsuzluk fonunu kurup milletin parasını aynı dönemde çaldılar diye çok somut şeyler de söylüyor.
0: Kesinlikle aslında bence bugünün en öne çıkan kısmı da oydu. Onu da aktarmak istiyordum ben de. Şimdi genel olarak kendisine yöneltilen bu yargı süreci özellikle İBB davası ve önceki gün işte operasyon, İBB operasyonunun önceki diploma sürecini de içine katarak şöyle önemli bir şey söyledi. İktidara yönelik bir eleştiride bulundu. Kendi işledikleri her suçu benim üzerime yıktılar. Benim üzerimden tasarlayıp yazmaya çalıştılar. Beni yolsuzluk fonu kurmakla suçladılar ama fonu onların düzeni kurdu. Milleti onlar soydu. Milleti soymak için örgüt kurduğumu söylediler. Ama milleti soymak için aslında onlar örgüt kurdu. Diplomasız olan da onlardı. Beni diplomasızlıkla suçladılar. Yani aynaya baktılar, gördüklerini benim adıma iddianameye yazdılar dedi.
1: Bir de orada şeyi söylüyor, dikkatimi çekti. Daha ne fonlar çıkacak diyor.
0: Bu... Evet, evet, evet. Buzdağının görünen kısmı gibi dedi bu fon meselesi için. Aslında orada da çok detaylı yani onu İBB soruşturmasına da bağladı ekonomik adımlarından işte İBB ile yapılan operasyonla bu fon işinin direkt olarak bağlantısı vardır dedi. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na oradan bağladı. Bu kurumun aslında içinin boşaltılmış olduğundan ve İBB ile ilişkili olduğundan ve çifte standartla karşılaştıklarından bahsetti. Denetimsizliğin faturası yine milletin sırtına biniyor dedi. Ya bunun yanında çok aslında teknik yani özellikle siyaset bilimi ve sosyal bilimler adına da çok teknik bir savunma yaptı ve benim dikkatimi çeken bir kısımda şu anki iktidar sürecini 12 Eylül'ün devamı olarak nitelendirdi. Hani 12 Eylül'ün kafesi sökülmedi, sadece kilidi başka bir cebe girdi dedi ve direkt olarak benzerlikler kurdu bu yönde beyanlarda bulundu. Aslında oradaki kritik cümle de şuydu. Bugün en küçük 12 Eylül'de en sağlık mirasçısı onlardır. Vesayeti büyüttüler, kafesi genişlettiler. Bir fark var ama 12 Eylül yapanlar tankla geldi, bugünküler sandıkla geldi. Ve sandıktan gelen sandığı ortadan kaldırmaya çalışması belki de en tehlikeli durum şu an gördüğümüz dedi. Buradaki hani biraz daha otoriterizm üzerine ve faşizm üzerine de bunların teknik açıklamalarını yaparak kavramsallaştırarak çok aslında çok çalışılmış bir savunmaya sahip olduğunu da gösterdi ilk günden.
1: Bu şurada bekleniyordu ya, merak ediliyor aslında şimdi. 19 aydır cezaevinde Ekrem İmamoğlu. Bu 19 aylık süreç içerisinde acaba nasıl bir tavır gösterecek diye onu da şu ifadeyi kullandı sanırım. Hür yaşadım, hür yaşayacağım. Hakkımdan vazgeçmedim. Tebaa olmayı asla kabul etmedim, etmem.
0: Evet. Aynen öyle ve bu sürecin aslında 19 ay siz de dediniz. Bu sürecin her geçen günün onu daha çok güçlendirdiğini altını çizdi. Yaşananların ve o cezaevine girdikten beri aslında ülkede yaşananlarınla birlikte halkın çektiklerini işte belediye operasyonlarından da yine çok geniş örnekler verdi. Her İstanbul'daki özellikle her belediyeye ayrı bir parantez açtı ve kendi yol arkadaşları işte partilere teşekkür etti, Özgür Özel'e teşekkür

0: de onu da vurgulamak istedim. Özgür Özel de bugün takip etmişti duruşmayı. Ve yani az önce bahsettiğim da faşizm bir gecede gelmez, ilk hedefi her zaman örgütlü bir toplumdur diyerek topluma da bir çağrıda bulundu. Örgütlenme konusunda birbirimize daha sıkı bağlanmalıyız. Daha çok işbirliği yapmalıyız, daha çok beraber hareket etmeliyiz dedi. Tabii şimdi günün sıcak gelişmesi, bir de Halk TV olayı var biliyorsunuz.
1: Evet, o konuda da gayet net bir tavır gösterdi sanırım.
0: Evet, ve savunmasının hani farklı kısımlarında değindi buradaki sürece. Hani ilk olarak avukatlar üzerindeki, yargı üzerindeki baskıdan sonra basın üzerindeki baskıya da değinerek tutuklu gazetecilerin isimlerini tek tek saydı, örnekler verdi. Halk TV konusunda ise mesajı, hani ilk mesajı netti ama savunmasının farklı kısımlarında da değindi. Aslında şunu anlattı. Bugün görüş günü bir haftada 10 dakika bir kişiyi arayabiliyormuş. Bugün annesi ve babasını arayarak kullanmış bunu duruşmaya getirilmeden. Annesi Halk TV'yi kapattılar niye sorusunu sormuş. Babası da kayyum atadıklarını söylemiş. Bu telefonda olmuş. Ne diyeyim oğlum, yakında kulağımızı da keserler demiş babası. Bu memlekette çok enteresan şeyler oluyor dedi ve Ferhan Şensoy'un tesadüfün iğne deliği diye bir lafı var. Bugüne Halk TV kayyumunun atanması da tesadüf herhalde, öyle yorumlayalım dedi.
1: Onu şeye mi bağlıyor, kendisi ilk defa 19 ay sonra savunma yapacak ve o yüzden de bu güne denk getirildiğini mi söylemek istedi orada?
0: Kesinlikle. Hatta bunun aslında yapılmaya çalışılan şeyin tam aksine getireceğini ve yani dünya basında bu Halk TV olayını ve kendi savunmasını daha yakından takip edip daha yakından işleyeceğini söyledi. Hani böyle bir akıl olamaz dedi. Engelleyerek için yaptınız ama şimdi herkesin haberi olacak dedi. Orada da bu tutumu eleştirmiş oldu diyebiliriz aslında.
1: Bu günlük bir değerlendirmeler içerisinde şu sözü de önemliydi galiba. İktidarın nasıl seçildiği değil, iktidarın millet tarafından değiştirilip değiştirilmediğidir. Milli egemenliğin gerçek ölçüsü buradan anlaşılır. Bakın tekrar ediyorum, millet egemenliğinin gerçek ölçüsü iktidarın nasıl seçildiği değildir. İktidarın millet tarafından hakkı sahip olan, makam sahibi olan, devlet sahibi olan millet tarafından değiştirilip değiştirilemediğidir diye altını çizdiği bir cümle var.
0: Evet ya, o bahsettiğim kavramsal dönemde şu sizin söylediğinize de bağlantılı olarak şu anki rejimi rekabetçi otoriterlik olarak tanımladı ama şu an son zamanlarda gördüğümüz şey rakipsiz bir siyasete geçişin taşlarının dizilmek istenmesi dedi.
1: Bunu şöyle söylüyor galiba: adaysızlaştırma, lidersizleştirme, partisizleştirme diye bir 3 tane madde saydı değil mi bunun için?
0: Evet. Bu sürecin aşamalarından bahsetti. Ondan önce de işte yine bir üçleme yaptı. Otoriterlik, totaliterizm ve faşizm üçlemesi. Oradan sizin dediğiniz yere geldi. Yani temel olarak biz totaliterizme artık diyoruz ama varılmak istenen sonuç bu olsa da biz buna elbette izin vermeyeceğiz. Bu millet buna boyun eğmedi, eğmeyecek. Onlar bir avuç, biz ise milletiz. 87 milyon yurttaşız dedi. İşbirlikçiler, hainlik yapanlar canını sıkmasın da diyerek aslında biraz da topluma yönelik de mesajlarını çeşitlendirmiş oldu. Yani başlangıçtan beri destekçilerinin, işte muhalefet temsilcilerinin söylediği gibi ben hala sağlam duruyorum mesajını bugünkü savunmasında da mümkün olduğunca vermeye çalıştık.
1: Siz bu ifade verirken jest mimiklerini çok rahat görebilecek bir yerde miydiniz?
0: Şöyle, biz her zamanki gibi basının ayrıldığı salonun, büyük salonun, yeni büyük duruşma salonunun en dip noktasındaydık. Ancak çok sayıda, işte az önce söyledim, 80 küsur basın mensubunun olması dolayısıyla oraya dışarıda kalanların da izlenmesi için biz biraz daha yakına kaydırıldık ama duruşma başında şöyle bir şey yaşandı. Normalde bu hani iki dev ekran var mahkeme salonunda ve konuşma yapıp kürsüye gelene yakın çekimden izleyebiliyordunuz. Ancak bu bir süredir, 2-3 haftadır daha uzak çekime ayarlanmıştı. Hani görebiliyoruz orada olduğunu farklı bir açıdan ama kişinin yüzünü, mimiklerini tam göremiyorduk. İmamoğlu savunmasına başlamadan mahkeme heyetinden bunun düzeltilmesini istedi. Hani ben arada dönüp konuşacağım, bazı jest ve mimiklerim olacak, bunların daha rahat görünmesini istiyorum. O nedenle kamerayı tekrar eski açıya ayarlama şansımız olur mu dedi. Mahkeme başkanı da direkt bu talebi onayladı ve o yüzden elimiz ekranlar vasıtasıyla çok rahat mimiklerini, jestlerini de takip edebildik. Örneğin basınla ilgili konuşurken bize döndüğünü gördük basın mensuplarına. İddia makamını eleştirirken duruşma savcısına bakarak.
1: Şu açıdan önemli. Şimdi bazı tabii ki hazırlanır önceden bir metin halinde, onlar okunur ama bunu söylerken ki işte oradaki o ifade yüze yansıtılış, ifade etme biçimi, kendini söylerken o sözlerin söyleme biçimi aslında çok daha farklı bir şeyi gösterir. Çünkü bu 19 ay sonra nasıl bir tavır göstereceği, bundan sonra ne yapacağı üzerine de bir fikir uyandırır. Ben ifadeden, yani metinden gördüğüm kadarıyla şöyle bir izlenim edindim. Ekrem İmamoğlu tutuklu bir büyükşehir belediye başkanı gibi değil, tutuklu bir cumhurbaşkanı adayı gibi konuşmuş. Tamamen.
0: Çok çok doğru söylediniz. Hatta onunla ilgili olarak da Selahattin Demirtaş'ı da işin içine katarak bir yorumu oldu. Tam olarak kendi ifadesinden aktarmak gerekirse, bu ülkede son 10 yılda iki cumhurbaşkanı adayı hapiste, belediyelerde kayyumla yönetiliyor diyerek buna dikkat çekti. Selahattin Demirtaş'ı kurduğu toplumun gerçekleştirdiği anlayışla Edirne'de tutsak tutmaya çalışan zihniyet bu ülkeye barışı getiremez dedi. İkimizin de içeride olmasının sebebi Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisinin nefsini tespit etme arzusudur dedi. Bütün yaşadıklarımızın sebebi de budur dedi. Aslında hani sizin de bahsettiğiniz belediye başkanı olmasıyla Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki köprüyü de zaman zaman konuşun. Yani İBB'de ve zaman zaman da Beylikdüzü döneminde yaptıklarından da bahsettim. En nihayetinde eleştirilerin ve durum tespitlerine bağlandığı yer elbette Cumhurbaşkanı adaylığı oldu diyebiliriz artık. Ben de aynı fikirdeyim bu konuda.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz yani bilgiler için.
0: Son bilgi de verelim. Şimdi cumartesiye kadar süre tanımıştı Ekrem İmamoğlu'nun savunması için. İlk celsede 6 saat gibi bir süreye sığdırılmak istenmişti mahkemeye tarafından. Bu sefer 4 gün tanımdı. Kendisi de bitirirken sözlerini şunu açıkladı. Savunmasını bölümlere ayırdığını ve cuma günü öğlen, yani yarın da tam bir savunma yapacak ve cuma öğlen itibariyle savunmasını tamamlayacağını söyledi. Daha sonra tabii olursa mahkeme başkanının, duruşma savcısının ve bazı diğer tutuklu sanıkların soruları olacak. Daha sonra avukatları savunma yapacak ki öğrendiğimize göre bunlar çok uzun savunmalar olmayacak, özellikle avukatlarının savunma kısmı. Daha sonra da bir tutukluluk incelemesi daha yapılacak. Tersi kapanacak çünkü tutuklu sanıkların geldiği. Sonra Kasım ayının başı itibariyle de tanık, şikayetçi ve gizli tanıkların dinleneceği 3. celse başlayacak.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar. Kolay gelsin. Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Engin Deniz İpek'le konuştuk. Ekrem İmamoğlu bugün 19 ay sonra savunmasını yapmaya başladı. Savunmada Cumhuriyet dönemine, yani aslında kanunu esasıyla başlayan, sonra da 1908'de açılan meclis ve sonra gelişen bütün olayları oradan itibaren aldı, konuştu. Kendisi için şunu söyledi: hür yaşadım, hür yaşayacağım, hiçbir hakkımdan vazgeçmedim, tebaa olmayı asla kabul etmedim, etmem diyerek bir anlamda olan bitenin bundan sonraki seyrine ilişkin mesajlarını verdi. Daha çok Büyükşehir Belediye Başkanı, tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan daha çok tutuklu Cumhurbaşkanı adayı gibi konuştu. Savunmasının temellerini de buna dayandırdı. Biz de bunu Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Engin Deniz İpek'le konuştuk. Devam edelim yolculuğumuza.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: Hukuk devletinde bugün bir beraat kararı vardı. Düzenli ve dikkatli sevgili dinleyicilerimiz hatırlar. Fatma Nur Çelik burada canlı yayını alıp onunla da konuşmuştuk. Kur'an'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler'le evlendirilmişti. Sonra önce tecavüz edip sonra evliliğe zorlanmıştı. Evlendirildikten sonra da kızı Hifa İkra'nın aynı onun da aynı şeye uğradığını söylemiştik. Yani her anlamıyla baktığında neresinden tutarsan dur tüy derir giden korkunç bir olaydı. Bugün o duruşma vardı. Fatma Nur Çelik'in ve kızının istismarı davasında sanık Ayhan Şengüler hakkında beraat kararı verildi. Ve bugün yine Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Eyüp Kadri İnan kamuoyuna duyuru diye paylaştı. Bu kapsamda Şaban Sevinç gazeteci hakkında 500 bin lira, gazeteci Timur Soykan hakkında 600 bin lira tazminat davası açtıklarını söylediler. Ve hukuk devletinde gazeteci Selahattin Günday 31, gazeteci Lale Ozan Arslan 40, gazeteci Tuğba Tekerek 30, gazeteci Merdan Yanardağ 353, gazeteci Fatih Ergin 18, gazeteci Derya Okatan 13. gün, gazeteci Şaban Sevinç 4. gün, gazeteci Mustafa Balcı 4. gün, gazeteci Murat Ayrel ev hapsinde 4. gün, gazeteci İsmail Saymaz ev hapsinde 4. günü tamamladı. Çiğdem Mater 1633, Selçuk Kozağaçlı 3247, Selahattin Demirtaş 3633, Ekrem İmamoğlu 570, Tayfun Kahraman 1633, Aykut Erdoğdu 502, Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediye Başkanı 82, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu 77, Necati Özkan 575, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş 78, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 210, Mine Özerdem 1633, Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1633 gündür hapiste. Biz devam edelim.
7: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız evet. Sesimiz kesildi ya.
1: Fon vurgunun ortaya çıktığı günden bugüne neredeyse bir ay oldu ama asıl mesele artık unutturulmaya başlandı ya da bu enformasyon yağmuru aynı zamanda bir anlamda uyuşma da yaratıyor ya da ölü kedi teorisi vardır. Ölü kedi ortaya atılır, herkes onu konuşur, ana kanıda konudan uzaklaştırılır. Mesele ne oldu? Gün gün hiç üşenmeden gün gün şu bir ayı ben size anlatayım. Sonra o kronolojiye baktığımızda zaten bir tablo kendiliğinden ortaya çıkacak. Gazeteci ve siyaset bilimci Güven Türk Görgülü hazırladı bunu. Adım adım fon vurgunu diye. 12 Temmuz 2005 stoktan teramenkul değerlere Emre Tezmen, Oğuz Tezmen ve Gül Ayşe Çolak 90'da kurulmuş stok menkul değerleri devraldı. Şirketin adı Ağustos ayında Tera Menkul Değerler AŞ olarak değiştirildi. Tera'nın 2024 faaliyet raporundaki özgeçmişine göre Emre Tezmen 95'ten itibaren yatırım kuruluşlarında araştırma bölüm başkanlığı, kurumsal satış ve araştırmadan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevleri gibi görevlerde bulundu. 18 ay proje müdürlüğü yapmıştı. E-Seans Çevrimiçi İşlem Platformu'nda. Yani 12 Temmuz 2005'te stoktan Terra menkul değerlere dönüştü. 19 Eylül 2020'de şeker portföy paylarının Terra yatırıma devri yapıldı. Şeker Bank'a ait şeker yatırımın sahip olduğu portföy yönetim şirketi şeker yatırımın faaliyetlerine zarar ettiği gerekçesiyle son verildi ve şirket satışa çıkarıldı. Bu şirketin hisselerinin tamamı 19 Eylül 2020'de Terra yatırıma satıldı. 19 Şubat 2021 TL'ye Terra Portföy 1. Serbest Fon faaliyete geçti. TL'ye Terra Portföy 1. Serbest Fon 19 Şubat'ta faaliyete geçti ve 11 Mart'ta halka arz edilerek işleme açıldı. 27 Nisan 2020'de 2021'de Kasım Garipoğlu'nun 2021 Nisan ayında sahibi olduğu GKFX Finansal Servis Şirketi'nin 6 yöneticisinin müşteri paralarını muhasebe kayıtlarına geçirmeden yaklaşık 29-30 milyon lira kendilerine aktardığını ileri sürdü. Bu olay nedeniyle hazırlanan iddianamede Terra Menkul Değerler GKFX üzerinden forex işlemleri yapan kurumsal müşterilerden biri olarak anıldı. Aktarılan kayıtlara göre 2020 yılı içinde GKFX'e Terra adına değişik tarihlerde toplam 13,95 milyon dolar yatırıldı. Fiziksel olarak elde taşınarak GKFX'e teslim edilen paralar kayıt dışı para trafiği iddialarına neden oldu. 4 Nisan 2022 MASAK eski başkan yardımcısı Ramazan Başak Terra'nın halka açılması sırasında şüpheli işlemler konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na uyarı mektubu gönderdi. Başak daha sonra BDDK tarafından Terra Yatırım Bankası AŞ'ye 7 Nisan 2023'te faaliyet izni verilmeden önce benzer bir uyarı mektubunu da BDDK'ya iletti. 22 Aralık 2022'de Terra Menkul Değerler borsada işlem görmeye başladı. 3 Ağustos 2023'te Emre Tezmen MKK Yönetim Kurulu'na giriyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu. Burası neresiydi? Borsanın Kozmik Odası'ydı. Borsanın Kozmik Odası'nda yönetim kuruluna giriyor 2023'te. 11 Ağustos 2023'te ne oluyor? Yani MKK Yönetim Kurulu'na girdikten sonra Merkezi Kayıt Kuruluşu'na Emre Tezmen 11 Ağustos 2023'te Pusula Portföy kuruldu. Pusula Portföy Yönetimi AŞ 31 Aralık 2024 itibariyle tek ortağı katılım evim ve bir evimin sahibi Serdar Turan olarak gösterildi. Abdülkadir Selvi'nin verdiği bilgiye göre 4 Mart 2021 tarihinde çıkarılan finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair yasalarla birlikte katılım evim ibaresi yasaklamışken 8 Nisan 2022'de çıkarılan yasa ile bir cerrahi ameliyat yapıldığı duruma yasanın içinden cımbızla çekip katılım evim ibaresinin oradan kaldırıldığı söylendi. 23 Aralık 2023'te Borsa İstanbul'un 150. kuruluş yıl dönümü kutlandı. 28 Mayıs 2024'te Pusula Portföy 3. hisse senedi serbest fon kuruldu. 6 Şubat 2025'te Destek Finans Faktöring'in halka arzı yapıldı. 26 Şubat 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın SPK'ya incele talebi oldu. Başsavcılık SPK'ya gönderdiği müzekkerede olağan dışı pay işlemlerinin ivedilikle incelenmesini istedi. Yazıda Muhammed Yarız'ın işlemleri de yer aldı. 14 Mayıs 2025'te Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon kuruldu. 30 Temmuz 2025'te MASAK eski başkan yardımcısı Ramazan Başak Terra Yatırım hakkında CİBER'e şikayet başvurusu yaptı. Piyasa dolandırıcılığı iddialarının incelenmesini istedi. 4 Kasım 2025'te Mehmet Şimşek'in manipülasyon uyarısı geldi. 6 Kasım 2025'te Yeni Şafak'ın iddiaları ve haberleri vardı. 11 Kasım 2025'te Kerim Rota ve Ömer Gencal'ın serbest fon uyarısı sosyal medyada yayınlandı. 19 Kasım 2025'te Ramazan Başak gözaltına alındı. MASAK eski başkan yardımcısı Ramazan Başak, Tere hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle Tere Yatırım ve Emre Tezben'in şikayeti üzerine bankacılık kanununa muhalefet suçlamasıyla gözaltına alındı. SPK Başkanı'nın düzenleme açıklaması geldi. 5 Aralık 2025'te SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticiler Derneği'nin düzenlediği 5. Portföy Yönetim Zirvesi'nde konuşmasında fon denetim ve gözetimini artırdıklarını, yakında bazı düzenlemeler yapacaklarını ifade etti. 31 Aralık 2025'te TL'ye fonu 2025 yılında %4.233 lira kazandığını açıkladı. 19 Şubat 2026'da Gündoğdu Gıda fiziki varlıklarını satacağını açıkladı. 8 Nisan 2026'da Ramazan Başak yeniden gözaltına alındı. SPK Başkanı Gönül 4 yıllık görev süresinin dolmasıyla SPK Başkanlığından ayrıldı. 18 Nisan 2026'da 7 Temmuz 2026'da Standard & Poor's ve gibi kurumlar Türkiye'yi izleme listesine aldı. Yine uluslararası finans kuruluşları Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun fiili dolaşım oranını hesaplama metodolojisindeki değişiklikler nedeniyle Türk hisse senetlerine yönelik bazı endeks güncellemelerini ertelediğini söylediler. 18 Ağustos 2026'da pusula fonlarının Gündoğdu Gıda pozisyonu değiştirildi. Pusula fonlarının Gündoğdu Gıda sermayesinin %38,67'sini taşıdığı anlatıldı. 28 Ağustos'ta SPK serbest fon kurallarını sıkılaştırdı. 15 Eylül'de Tera Yatırım'ın kap açıklaması geldi. Tera Yatırım pusula grubundaki bazı şirket paylarının devri için yapılan görüşmelerin hukuken fiilen tamamlanmadığını duyurdu. 15 Eylül 2026'da iade ödemelerinin aksadığı açıklandı ve SPK'nın tasfiye kararı geldi. Ona 16 Eylül'de Emre Tezmen'in X mesajı vardı. Bizim mücadelemiz sadece finansal göstergelerden ibaret değildir. Bu mücadele Türkiye'nin finansal ve ekonomik bağımsızlık mücadelesidir. Karşı karşıya kaldığımız bu saldırı grubumuzun direncini ve ilkeli duruşunu asla sarsmayacaktır diye söyledi. 18 Eylül'de Profesör Doktor Emre Alkin Tere yönetiminden istifa ettiğini fakat kafa bildirmeyi unuttuğunu söyledi. 19 Eylül'de Emre Tezmen gözaltına alındı. 23 Eylül'de SPK krizin büyüklüğünü açıkladı ve tutuklamalar başladı. İşte size uzun uzun belki sıkıcı gelmiştir ama şöyle bakın, bu kronolojiye baktığında aslında her şeyin nasıl adım adım gerçekleştiğini, hani şimdi araştırılıyor ya, derinlemesine araştırma var. Hiç öyle araştırmaya gerek kalmadığını, her şeyin nasıl ortada olduğunu o kronolojiyle birlikte göz göre göre neler yapıldığını bir şekliyle anlamış olduk. Yani özellikle bu hep sorulan şu, başından beri bu fon krizi ortaya çıktıktan sonra Emre Tezmen nasıl oluyor da borsanın kozmik odası Merkez Kayıt Kuruluşu'nda girebildi? Yani bunu ilk daha ortaya çıktığında Emre Tezmen tutuklanmadan da kümes tilki teslim edilmiş diye anlatmıştım size. İktisatçı Nazır Kapusuz diyor ki, yani diyor kafanız karıştırmasın diyor. Hani Borsa İstanbul resmi bir kurumken nasıl özel bir şirket çalışanı bu kurullarda yer alır? Emre Tezmen gibi isimlerin nasıl bu kurumlarda olduğuna şaşırmayın diyor. Çünkü diyor burada yasal kurumlar bir şirket gibi kuruldu. Yani Türkiye Varlık Vakfı borsanın %80.6'sına, Borsa Takas Bank'ın %64'üne, Takas Bank borsadaki en büyük kısma hisseye sahiptir diyor. Yani böyle olunca oradaki isimlerin seçilmesi öyle kendiliğinden olan bir şey değildir. Hani bir denetim hiyerarşisi de asla kurulmadı. Yani mesela SPK Borsa İstanbul'u denetlemek zorunda ama borsanın yönetim kurulu başkanı aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu'nun adına varlık fonunda Cumhurbaşkanı adına başkan vekili. Yani Türkiye Varlık Vakfı borsanın %80,6'sına sahip. Mesela Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu çok yakın zamana kadar borsanın başkan vekiliydi. Şimdi o borsayı denetleyecek ve inceleyecek. Doğal olarak hani bütün bu ilişkilere bakıldığında bunun aynı zamanda bir devlet kurumu ve devlet kurumu hiyerarşisinin gibi değil de bir şirket gibi kurulması, şirket gibi bakılması her şeye ve bundan kaynaklanan bir durum olduğunu söylüyor iktisatçı Nazır Kapusuz. Devam edelim.
8: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Şimdi bu son dakika bilgisi, İstanbul'da yarın okullar tatil. İstanbul Valiliği hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirmiş. İstanbul'daki bütün okullar için mi geçerli bu? Evet, hepsi için. Şimdi devam edelim. Bu fon vurgunuyla ilgili en önemli şey, dedim ya, zamana yayarak, muhalefet de böyle söylüyor, zamana yayarak unutulmasını sağlamak. Ama bu başka bir şeye benzemiyor gördüğümüz kadarıyla, değil mi? Dipten gelen bir dalgaya dönüşmüş durumda. Şimdi veri analisti Akan Abdullah şöyle bir veri paylaşımı yapmış. Türkiye'nin %70'i fon krizinden detaylı bir şekilde haberdar. %10'u doğrudan finansal zarar gördüğünü söylüyor. Sağlam yatırımlar, fon, altın vesaire olup da dolaylı değer kaybedenler de bu %10'un içinde. Çevremde fonzade tanıyorum diyenlerin oranı %37, güvenim sarsıldı diyenler %56 gibi bir rakamları çıkmış. Şimdi bu rakamların şöyle bir önemi var. Deniyor ki, hatta şöyle oluyor ki, işte Halk TV'yi de bunun içinde düşün. Gazetecilere gelen son cezalar, ev hapsi, bütün bu baskı, bu karartma ortamıyla da birlikte kimsenin bir şeyden haberi olmasın. Oysa görülüyor ki veriler, herkes çok şeyden haberdar. Niye böyle oldu? Başka olaylarda, büyük olaylarda bu kadar olmamıştı. Çünkü burada başka bir temas kuruldu. Yani bu fon vurgunundaki fon vurguncuları da mağdurları da daha çok Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın insanlar. Yani doğal olarak her gelişmeyi çok daha ayrıntılı bir şekilde hem talep ediyorlar hem öğrenmeye çalışıyorlar. Diğer türlü üstünün kapatılması için oluşabilecek kamuoyunun da aslında üstünü açan yine kendi tabanı olmuş oluyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Bu açıdan biraz zor. Bu rakamların bir anlamda, siyasi anlamda da bir başka karşılığı var. Karşılık da şu: ne kadar üstü kapatılmaya çalışırsa bir yerden bir şekilde bu fon vurgunuyla ilgili hem iddialar hem de oradaki gelişmeler hem de üstü kapatılanlar, saklananlar biraz daha fazla merak uyandıracak ve insanlar o bilgiyi daha çok talep edecek gibi görünüyor. Devam edelim Miko.
9: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
10: Bozulmasın anam.
1: Yıllarca şöyle gitti: tek millet iki devlet diye Azerbaycan'la ilgili Türkiye'nin ilişkileri böyleydi. Ama son bir dönemde bir gerginlik var. Azerbaycan'da okullarda başörtüsüyle ilgili yeni kararlar, Türkiye'den bunun eleştirilmesi. Aslında bu şurada başladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Netanyahu konuşurken Türkiye heyeti çıktı. Azerbaycan heyeti orada kaldı. Sonra niye orada kaldınız diye eleştiriler geldi. Azerbaycan'dan öyle bir yanıt geldi ki Türkiye tarafı sustu. Çünkü Azerbaycan İsrail'e Türkiye tarafından gönderilen gemilerin listesini yayınladı. Azerbaycan resmi ajansı. Sonra yayından kaldırdı. Bu karşılıklı gerilim bir şekliyle devam etti. Azerbaycan Devlet Televizyonu'nda da Türkiye ile ilgili haberler yer aldı. Şimdi bir dinleyelim bakalım neler yayınlanmış orada.
11: Azərbaycan Konstitusiyası dövlətçilik ənənələri, milli maraqları və müstəqil qərar vermə mexanizmləri olan suveren dövlətdir və heç bir dövlətin buna müdaxilə etmək haqqı yoxdur. Azərbaycan cəmiyyətinə istiqamət vermək, onun daxili siyasətinə qarışmaq və nə etməli olduğunu diktə etmək səlahiyyəti yaratmır.
12: Azərbaycanın işinə müdaxilə etmək, qarışmaq və ədalətsiz yanaşmanın böyük bir nümunəsidir. Əlbəttə ki, ölkələr arasında münasibətlərin sarsılmasına yönəlik bir siyasətin yürüdülməsidir.
11: Sosial şəbəkədə işlədilən bu yanlışdan dönmək ifadəsi nə hörmətə, nə də qardaşlığa sığır. Oktay Saralın və Leyla Şahin Ustanın açıqlamalarını bütövlükdə Türkiyə dövlətinin və ya Türk xalqının mövqeyi kimi təqdim etmək doğru olmaz. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri ayrı-ayrı şəxslərin sosial şəbəkə paylaşımlarından qat-qat böyük tarixi və strateji əhəmiyyət daşıyır. Məsələ ilə bağlı YAP, AKP rəsmilərini Azərbaycana qarşı məsuliyyətsiz açıqlamalardan çəkinməyə çağırıb.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azərbaycana gidecek toplantı için. Bakalım o toplantıda ve öncesinde bu karşılıklı gerginlik nasıl bir sonuca bağlanacak onu göreceğiz. Ama Azerbaycan kendi iç işlerine karıştırmasından çok rahatsız. Yine olumsuz hava şartlarından dolayı İstanbul'da bu akşam saat 21'den sonra motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını yasaklanmış. Devam edelim.
13: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
14: Hatırladın mı?
15: Hatırladın mı?
14: Hatırladın mı?
16: Hatırladın mı?
15: Hatırladın mı?
1: Hafızada Tayyip Erdoğan var. 2019 yılındaki konuşmasını bugün de yayınlayacağım. Çünkü Yemen'le ilgili ne söylüyordu? Arabistan'la ilgili ne söylüyordu? Onu bir dinleyelim.
17: Önce Suudi Arabistan'dan başlayacağım. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Yemen şu anda ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi? Ey Suudi Arabistan, siz önce bunun hesabını verin. Ve şu anda Yemen fakr-ı zaruret içerisinde her tarafı yerle yeksan ettiniz.
1: Şimdi bugün Halk TV Washington temsilcisi Serra Karaçam Trump'a doğrudan sordu. Bir dinleyelim diyaloglarda ne olmuş?
18: I might do it. He's a great friend of mine, as you know, and I'm a President Erdogan, I think would do as I ask. I have a lot of respect.
1: Diyor ki muhabir Serra Karaçam, Türkiye'den Yemen'e yönelik operasyona katılmasını isteyecek misiniz? Trump yanıt veriyor. İsteyebilirim. Erdoğan benim çok iyi bir dostum. Bence Erdoğan kendisinden ne istersem yapacaktır. Ona büyük saygı duyuyorum diye devam ediyor. Yani tam çevirisini söyleyeyim ki çünkü tartışmalar biraz da bunun üzerinden devam edecek gibi görünüyor. Diyor ki Trump, yapabilirim, o harika biri, bildiğiniz gibi benim çok yakın bir dostum, bunu yapabilirim. Türkiye Cumhurbaşkanı'na büyük saygım var, Cumhurbaşkanı Erdoğan benim isteğimi yerine getireceğini düşünüyorum, kendisine çok saygı duyuyorum diye. Anadolu Ajansı bu soru ve Trump'ın yanıtını haberleştirdi. Bakın nasıl yanıştırmış. Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde bence Erdoğan kendisinden ne istersem yapacaktır bölümü tamamen çıkarılarak yayınlandı. Şimdi Erdoğan'a şöyle yayınlandı haberler sonra sosyal medyada da böyle gitti. Erdoğan'a çok büyük saygım var, harika bir arkadaşım dedi diye yayınlandı. Oysa oradaki kritik cümle şuydu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benim isteğimi yerine getireceğini düşünüyorum ifadesi. Amerika Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin de kıdemli bir üyesi kendisi, diyor ki Mekke Savunma İttifakı Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahip, Husi İran destekli saldırganlığına karşı ittifakı harekete geçirdikleri için müttefiklerimiz Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'a minnettarım. Hani diyorlar Kabe'yi korumak için oradayız diye, bak kendi bilgileriyle, belgeyle, delille aslında ne olduğunu Mekke İttifakı'nın onu anlatıyorum. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın'ın da gündeminde bu vardı. Mekke İttifakı, onu dinleyelim.
14: Bölgemizdeki sorunun adı başıboş İsrail sorunudur. 90'lı yılların başından itibaren ise Amerika Birleşik Devletleri de bölgemizdeki müdahaleleriyle İsrail'e her geçen gün alan açılmakta ve süreçler İsrail lehine pekişmektedir. Mekke adıyla ambalajlanarak takdim edilen bu anlaşma sonunda kimin işine yarayacak? Bu anlaşma İsrail'in bölgemizdeki yayılmacılığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyalist müdahalelerini durdurmak için mi? Bu antlaşma kimi kimden koruyacak? Hatırlayınız, 1 Mart 2003 Irak tezkeresi. O zaman da bir takım Bush severler vardı. Tıpkı bugünkü Trump perverlerin olduğu gibi benzer cümleleri kuruyorlardı. Dün Condoleezza Rice, bugün Tom Barak. Dün Bob, bugün Mekke İttifakı. Aynı cümleler, aynı hevesler, aynı senaryo, aynı yapımcı, aynı yönetmen, hatta oyuncuların, figüranların bile pek azı değişerek bugüne kadar geldik.
1: Yolculuğumuza başladığım cümleyle bitireyim bugünü de. Bugün medya açısından kara bir gün, Halk TV'ye kayyum atandı. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar. Ben giderim. Tom Waits başlar.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ve Nebru Dönmez. Önce özetler. İstanbul'da okullar yarın tatil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek mahkeme başkanlarıyla yemekte bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. İstanbul'da okullar yarın tatil edildi. İstanbul Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Öte yandan bugün saat 21'den itibaren motosikletlerin trafiğe çıkmaları da ikinci bir talimata kadar yasaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek mahkeme başkanlarıyla yemekte bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu da Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yazılı bir açıklama yapması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Şimşek, fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı Gönül hakkında inceleme yapılması için teftiş kurulunu görevlendirmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yürütülen ön incelemenin ardından Bakan Şimşek, Gönül hakkında soruşturma izni verdi. RTÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Açıklamada kendilerini radyo ve televizyon üst kurulu başkanı, üst kurul üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup titizlikle takip edilmektedir denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Azerbaycan'a gidecek. Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan Asya'da Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na katılacak. Bakan Fidan'ın zirve toplantısında hitapta bulunması ve ikili görüşmelerde bulunması planlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin siber güvenlik konulu toplantı düzenledi. Putin, siber tehditleri etkisiz hale getirmek amacıyla Rusya'nın siber saldırılara karşı hızlı müdahale araçlarını ve risk analizini ayrıca dış platformlara olan bağımlılığı izleme mekanizmalarını geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı ayrıca kolluk kuvvetleri ve özel servislerle telekomünikasyon operatörleri, finans kuruluşları, internet şirketleri ve diğer kurumlar arasındaki eylem koordinasyonu geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Vatikan'dan Papa Leo'nun son durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Vatikan, akciğer kanseri nedeniyle ameliyat edilen Papa Leo'nun iyileşme sürecinin beklendiği gibi ilerlediğini, odasında yürümeye başladığını ve normal şekilde yemek yediğini açıkladı. 71 yaşındaki Papa'nın sağ akciğerindeki kanserli doku akciğerin alt lobuyla birlikte alındı.
0: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %1,08 düşüşle 12.118 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 39 kuruş, euro 54 lira 98 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.596, çeyrek altın 10.750, tam altın 42.861, at altın ise 43.946 lira.
0: Yol durumu.
1: Thank you. İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte trafik yoğunluğu da yaşanıyor. Şu dakika itibariyle trafik yoğunluğu %89 olarak ölçüldü. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Mecidiyeköy Zincirli Kuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk yok, trafik akıcı ilerliyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir ve Çakmak Köprüsü ile birlikte Elmalı ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanıyor. Yayınımız Ceyhun Bozkurt'un sunduğu Bölgenin Kalbi ile devam edecek.
0: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
3: Merhabalar değerli dostlar. 14 Ekim Çarşamba 19.07. Mikail Sağolsu Fenerbahçe saatinde bizi buluşturdu yine. Bugün de Fenerbahçe'nin maçı var. Başarılar dileyelim. Sporla giriş yaptık. Dün Galatasaray Barcelona'ya 4-1 yenildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz. Bugün Fenerbahçe inşallah galibiyetle ülkemizi sevindirir. Öyle söyleyelim. Sporda bugün çok fazla bir şey yok. Yani zaten Şampiyonlar Ligi'ni konuşuyor, Avrupa kupalarını konuşuyor insanlar ağırlıklı olarak sporda. Ama 1907'de buluşmamız önemli. Gündemimizde neler var? Gündemimizde

Bakanlığı'nın, daha doğrusu Amerika Savunma Bakanlığı diyorum, Amerika'nın savunma politikalarında Avrupa Birliği'ni kendisine bağlama hamlelerini konuşacağız biraz. Yani Avrupa'da bir dizayn istiyor Amerika Birleşik Devletleri ve bu dizaynı yaparken de kendisiyle uyumlu çalışan, yani Trump yönetimi, Washington, Beyaz Saray yönetimi diyelim, kendisiyle uyumlu çalışanları, uyumlu çalışmayanları ayırıyor böyle. Ve geçenlerde bahsettiğimiz Polonya'daki toplantıya da yansıyan şekilde bir usul belirliyor. İşte tavrını Trump biraz net belirliyor. İşte İngiltere'ye tavır koyuyor, toplantıya çağırmıyor. Fransa'yı toplantıya çağırmıyor. Zaten o ikisi sıkıntılı. Geçen bahsetmiştik, yani iç savaş senaryolarından bahsediliyor. Ki bunu söyleyenler de ağırlıklı olarak modern savaş teorileri çalışan profesörler bunları şu dile getiriyor. Avrupa'da belli sıkıntılar olduğunu aktarmıştık. Şimdi Amerika'da diyor ki, ben diyor Avrupa'da şöyle bir dizayn istiyorum. Ekonomide, savunmada ve diplomaside benimle uyumlu çalışmanızı istiyorum diyor. Buna uyanlarla uymayanları da ayırıyor. Biraz bunu detaylandıracağız. Bazı şirketler kurulmuş. Bu şirketlerin perde arkasında Amerikalıların, işte BlackRock gibi dev yatırım şirketleri perde arkasında olduğu yönünde bazı bilgiler var, doneler var. Bunları konuşacağız. Yemen'de neler oluyor? Ona bakacağız. Askeri hareketliliğin askeri anlamını biraz irdeleyeceğiz. Yine Amerika'nın bu olaya dahil olup olmayacağını, İran'la çatışmanın yeniden başlayıp başlamayacağını konuşacağız. Ve bunu bir uzmanla konuşacağız. Güvenlik politikaları uzmanı doçent doktor Kemal Olçar hocamızla bunu değerlendireceğiz. Yine Türkiye'de bölgesinde bu kadar gelişme olurken askeri anlamda yapılması gerekenleri konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı, emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu'yla ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Başlıklarımız bu diyelim. Daha birçok gelişme var tabii. Terörsüz Türkiye hedefinde bir sürü şey oluyor. Bakıldığı zaman işte PKK'nın biliyorsunuz Metina bölgesinde 4 tane üstlenme alanını boşalttığı bilgisi yansımıştı. Konuşmuştuk. Pazartesi de konuşmuştuk bunu. Adım adım süreç işliyor. Onu da söyleyelim. Bakın, yani o terörsüz Türkiye'den bir iki üç cümle bir şey de söyleyeyim. Yani en baştan, ilk başladığı zaman, ilk adımlar atıldığı zaman, işte Sayın Bahçeli ilk çıkışı yaptığı zaman hatırlayın, işte birileri başladı, PKK ile pazarlık yapılıyor, işte PKK silahla yapamadığını siyasetle yapacak, PKK ile müzakere yürütülüyor falan filan. Üzerinden 2 seneyi geçti. Bakın işte hatta yarın 2. yılda olacak. 15 Ekim'de, daha doğrusu 1 Ekim'de yasama yılının 2024'te işte o zaman DEM Partililerle tokalaşma gerçekleşti. Sonrasında da 15 Ekim'de İlk çıkışı yaptı. En ciddi çıkışı da 22 Ekim'de yaptı. Gerekirse gelsin mecliste PKK'nın silahsızlandırma talimatını versin. Devlete hizmet etmeye hazırım demişti. Bu hizmeti yapsın diye o meşhur çıkışı yaptı. İşte 2 yıl doluyor. O tarihten itibaren her türlü psikolojik harekat yapıldı. Bakın gelinen aşama nedir? Bugün Türkiye terörsüz Türkiye'yi terörsüz bölge hedefine taşıdı. Bir pazarlık yapılmadığı ortada. Evet, birilerinin belli talepleri olabilir. DEM Parti üzerinden belli talepler dile getirilebilir. DEM Parti içinden birileri angajmana geçtikleri üzerinden, angajman yaşadıkları için belki de süreci enfekte etmek isteyenler olabilir, ama DEM Parti içindeki rasyonel akıl, makul akıl, ondan sonra farklı düşünebiliriz. Farklı düşünüyoruz bazı konularda. Bunu söyleyelim. Ama bu hedefe ilerlenirken bakın hiçbir pazarlık yapılmadı ortaya çıktı. Sayın Bahçeli de bunu ısrarla vurguluyor. Sayın Cumhurbaşkanı da ısrarla vurguluyor. Pazarlık yok. Bir al-ver süreci yok. Bunu söyleyelim. Bu arada bu noktayı, yani buna bir virgül koyalım. Çünkü dediğim gibi muhtemelen gelecek ay çok konuşacağız bu meseleleri. Bir pazarlık olmadığının yine verileri ortada. Çok konuşacağız. Bu arada şu uyarıyı da yapalım. Şimdi not olarak da almışız. Bu İstanbul'da çok yoğun yağış var. Ben bugün İstanbul'da değilim. Onu söyleyeyim. Ben bugün iyi kurtardım. Sabah saatlerinde İstanbul'dan çıktım. Ama İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için valla işi

olmayan böyle acil durumda bir işi yoksa hem trafiğe çıkmasın hem de mümkünse evden çıkmasın. Çok yoğun bir yağış olacak. Zaten yarın da okullar tatil edilmiş. Birçok ilçede yollar göle dönmüş. Trafik şu an %90 civarında yoğunlukta ve ciddi mağduriyetler var. Dinleyicilerimizin de gönderdiği videolar var. Dediğimiz gibi bu uyarıları devletin resmi kanallarından, ilgili yetkililerin işte belediyeler üzerinden de olabilir. İlgili uyarıları mutlaka dikkate alalım. İşte AKOM gibi ondan sonra bu tür şeylerde ne diyelim sıkıntılı durumlarda çalışan kurumlarımızın, valiliğin, belediyelerin varsa belediyelerin uyarılarını dikkate alalım. Dinleyenlerimize de vurgulayalım. Çok ciddi sıkıntılar var. Çok ciddi bir yağış var ve bu yağıştan en az hasarla atlatabilmek açısından hem buna karşı çalışan görevlilerin işlerini kolaylaştırmak. Bakın %90 trafik evden çalışabiliyorsanız evden mümkünse gezme planınız varsa bir iki gün erteleyin. Yağmurda yürüme keyfi falan, yağmurda gezme keyfi yapmak isteyebilirsiniz, olabilir. Ama bu yağmur o yağmur değil. O keyif yapılacak yağmur değil. O yüzden herkesin mümkünse yarın işi böyle çok işe gitmek zorunluluğu olmayanlar için söylüyorum bunu. Evinden çıkmaması çok daha sağlıklı olur. Bir gün işte ise evde istirahat olur. Aileyle vakit geçirilir. O açıdan bu uyarıyı da yapalım bütün dinleyicilerimize. Trafikte de dikkatli olalım. Yağışın çok ciddi şu anki durum nedir bilmiyorum ama yani anlık durumu söylüyorum nedir bilmiyorum ama gelen haberler, gün içinde gelen haberler çok ciddi bir şekilde sıkıntının olduğu. Dediğimiz gibi dinleyicilerimiz de çok sayıda video gönderdi. Orada o videolardan anlaşılıyor yaşanan sıkıntı. Ben eşimle konuştum işte. Bizim şimdi bunu söyleyince de aklıma şey geldi. Bundan bir sene önce bir kere bir olayla ilgili ya eşim takip ediyor gelişmeyi falan demiştim. Bir dinleyicimiz sosyal medyada şu yorum yapmıştı. Haber kaynağı da eşiymiş falan filan diye. Ona çok gülmüştüm. Bugün işte dediğim gibi İstanbul'dan çıktım. Eşim söyledi bizim orası normalde çok fazla öyle sel götürmez. Görüntüyü gönderdi. Bizim orası bile bizim evin o bölgede bile yolda ciddi bir şekilde su ile kaplanmış. Yani o yüzden herkesin işi zorunlu olmayanlar için söylüyorum tekrardan. Herkesin evde durması, bu iki günü atlatması çok daha sağlıklı olacaktır. Hem dediğim gibi çalışan görevlilerin bu sıkıntıyla mücadele eden görevlilerin işini kolaylaştırır. Hem trafikteki yoğunluğu azaltır, mağduriyetleri azaltır. Bu açıdan da bu uyarılar önemli. Gezmeyi de daha güzel bir yağmura bırakın. Bu yağmur dediğim gibi o yağmur değil. Tekrar dönelim gündeme. Gündem dediğim gibi terörsüz Türkiye'de bir hatırlatmayla başladık. Şimdi Türkiye ile Azerbaycan arasında ciddi bir sosyal medya üzerinden yürüyen bir şey var. Tartışma var. Bir kesim, ben şunu yoruyorum. Şimdi Türkiye ile Azerbaycan'ın bağı kardeşlik bağı. Tabii ki jeopolitik anlamda mücadelelerde dönem dönem bölgemiz, coğrafyamız etkileniyor. Dönem dönem değil, sürekli etkileniyor. Sonuçta bakıldığı zaman hareketli bir bölgede yaşıyoruz. Hareketli bir bölgede yerleşiyiz biz. 1000 yılı aşkın süredir bu coğrafyadayız. Kardeşlerimiz de hemen yanı başımızda. Elbette orada egemen bir devlet var. Onu da söyleyelim. Kimsenin, yani biz tek bir milletiz ama iki ayrı devletiz. Ayrı derken de ayrımız gayrımız anlamında da söylemiyorum ama iki tane devlet var. Egemen devlet. Şimdi bu çerçevede Azerbaycan'ın tabii ki iç işleri başka bir sonuçta bizi çok böyle doğrudan ilgilendiren bir mesele değil. Ama bir işte bir süredir özellikle İsrail'in soykırım başlamasından sonra İsrail ile Azerbaycan arasındaki ilişki dolayısıyla çok ciddi bir şekilde bir kesim, küçük bir kesim Azerbaycan'ı böyle hedef tahtasına oturttu. Ben burada başka bir şey de arıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani burada bir fırsat, bu fırsat Türkiye ile Azerbaycan arasını açalım diyenlerin olduğunu. Mesela geçenlerde bahsettim, konuşamadık detaylı. İsrail etkisi, İngiliz etkisi ve İran'da da bir grubun etkisini burada olabileceğini düşünenlerdenim. İngiliz etkisini konuşmuyorlar. İngiliz etkisini çok söylemiyorlar ama onun
benim çıkardığım varsayım, hani bir yerden bir İngiliz geçmişse, daha doğrusu bir yerde bir kavga varsa oradan bir İngiliz geçmiş olabilir derler ya. İngiliz etkisi olabilir çünkü Azerbaycan'da son dönemlerde İngilizlerin yoğun temaslarını görüyoruz. Şimdi bu çerçevede Türkiye ile Azerbaycan arasında bir ayrılık gayrılık oluşturmak bunların işine yarıyor. Şimdi Azerbaycan ile İsrail ilişkisini elbette ki ben istemem. Yani burada İran'la Azerbaycan arasında yıllara yayılan yaklaşık 150-200 senelik bir geçmişe dayanan gerilim var. Bu gerilimin önemli nedenlerinden bir tanesi Azerbaycan'ın İran'ın belli bir coğrafyasında tarihsel hak şeyinin olması, ne diyelim, talep söylemlerinin olması. İşte Güney Azerbaycan deniyor İran'ın belli bir bölgesine. İran'da toprak bütünlüğü üzerinden duruyor ve diyor ki ben bunu kabul etmiyorum ve jeopolitik rekabet çerçevesinde 90'ların başında İran Ermenistan'da çok ciddi bir şekilde iletişim halindeydi. Azerbaycan'da bunun da kızgınlığı var. Ve bu nedenle işte düşmanımın düşmanı dostumdur hesabı yıllara yayılan bir şekilde İsrail ile Azerbaycan devletleri arasında bir iletişim var. Şimdi bu iletişim tabii ki özellikle soykırım sonrasında bizleri yaralıyor. Ama bu bizleri yaralaması, Azerbaycan devletinin kendi egemen politikalarını uygulamaması gerektiği noktasında bir şey değil. Tabii ki diplomaside bunlar konuşulur. Ki iki devletin diplomasisi, iki kardeşin diplomasisidir aynı zamanda. İşte son olarak da bir başörtüsü yasağı meselesi gündeme geldi. Şimdi bu başörtüsü yasağı meselesi bugün değerli Yıldıray Çiçek Türk Gün Gazetesi'nde Azerbaycan'daki gelişmelere sağduyulu bakış diye bir direkt baş yazısında, Türk Gün Gazetesi'ndeki baş yazısında şunu söylüyor, ilginç bir detay. Başörtüsü yasağının yol açtığı sıkıntıları ve acı sonuçları geçmişte yaşamış kardeşleri olarak Türkiye'nin tecrübesinden Azerbaycan'ın da yararlanması gerektiğini düşünüyoruz diye bir cümlesi var. Ben orayı, yani yazı kıymetli, önemli bir yazı. Orada o Azerbaycan'a fırsat, bu fırsat deyip saldıran güruha da aslında yanıt veriyor. Yani Azerbaycan'ın burada bizim kardeşliğimiz, kardeş bağının bozulamayacağının da altını çiziyor ama orada Azerbaycan'a da bir kardeş tavsiyesi niteliğinde önemli bir uyarı yapıyor. Tabii şeyi de söylüyor, İran'dan kaçarken İsrail'e yakalanmayın diyor. O da yine dediğimiz gibi bir kardeş uyarısı ama bir taraftan da dediğim gibi Azerbaycan'ın o kardeşlik bağına karşı duranlara bir tavır koyuyor aynı zamanda. Ama o cümle kıymetli. Şimdi bir başörtüsü meselesi milli eğitimde. Ya şöyle bakalım, ben geçenlerde burada da konuşmuşuzdur belki, bir YouTube yayınımda söyledim. Burada da söylemiş olabilirim. Maalesef yıllar yılı bizi çok boş tartışmalara, boş ya daha doğrusu enerjimizi böyle kendimize harcamak için kutuplaşmalara yöneltmişler birileri. Başörtüsü meselesi de bu meselelerden biriydi. Özellikle 90'ların sonunda sürekli gündeme gelen, işte eğitimde, ondan sonra kamuda, işte başörtüsünü, şimdi bir grup bunu siyasi simge olarak kullanmış olabilir. Başka bir grup demiştir ki ya bu bir temel haktır demiştir. Maalesef biz ikisini bir çorba içinde kaynattık. Siyasi simge olarak kullananlarla temel hak olarak, haklı olarak temel hak olduğunu söyleyenleri aynı potaya soktuk ve maalesef yıllarca bu uygulamayı yaptık. Ve biz açık söyleyeyim bundan çok kazançlı çıkmadık. Bunu söyleyeyim. Tabii ki benzer şeyi diğer şey şekilde de söyleyebilirsiniz. Yani günümüzden bazı örnekler de verilebilir. Ama şunu söyleyeyim, başörtüsü yasağı Türkiye'de yıllarca uygulandı ve Türkiye bundan kazançlı çıkmadı. Gerçekten de böyle. Yıldıray Çiçek'in de vurguladığı üzere Türkiye bundan çok kazançlı çıkmadı. Maalesef o kadar çok gerilim arttı ki şimdi iki tarafın birbirine düşmanlığı da artmaya başladı. Çünkü bir taraf başı açık kadınlarımızı, yani kadınlarımızla uğraşmaya başladılar. Bu sıkıntılı. Bir taraf dediğim gibi başı açık kadınlarımızı hedef almaya başladı. Kadınlarımız da değil mi? Kadınları. Yani sonuçta o
dil de sıkıntılı olabilir. Başı açık kadınları bir tarafta, başı kapalı kadınları hedef almaya başladı. Böyle bir çatışma ortamı. Halen o gerilim, bakın, tortlarını yaşıyoruz. Yani tortları hala duruyor. Hatta dönem dönem o tortlar tekrardan canlanıyor, böyle harekete geçiyor. Bunun sıkıntılarını yaşadık. Bırakın kardeşim, yani kadınlar ister başı kapanır, ister başı açık olur. İnançlar zaten yürekte yaşanır. İsteyen istediği şekilde giyinir. Kadınların kıyafetlerinden bir sorumlu değil. Tabii ki gayri ahlaki, tabii ki onun da çerçevesi de net değil. O çok muğlak bir şey de olabiliyor bazen. Alan da olabiliyor. Kimisi geliyor normal bir kıyafeti de gayri ahlaki bulabiliyor. Garip garip şeylere de girebiliyor. Ama kimisi de ben bunlara tavır göstereyim deyip, açık söyleyeyim, kadın vücudunun metalaştırılması noktasında birilerine alet oluyor. Çok fazla açıklığı modernlik olarak gösteriyor. Onun ortası da yok yani, o da şey değil. Ama kimisi de başını kapalı kadınlar içinde de garip garip ayrımlarla falan filan. Ya bırakın, kadınlar ahlaki çerçevede Türk örf ve adetlerine, geleneklere uygun olduğu sürece, bırakın ister başını kapatır ister açar, eğitim hakkı onların elinden alınamaz, çalışma hakkı onların elinden alınamaz. Biz bunu yıllarca yaptık ve dediğim gibi bir faydasını görmedik. Burada kardeş Azerbaycan'a bu uyarıyı, dost tavsiyesini, uyarı demeyeyim de dost tavsiyesi. Şimdi laiklik vurgusu yapılıyor. Türkiye'de nasıl bir laiklik uygulandı bir dönem, şimdi uygulanan laiklik modeli, tabii ki karşı çıkan mutlaka dinleyicilerimiz olacaktır ama dediğim gibi geriye dönüp bakalım, hakikaten buradan kazançlı çıktık mı? Çok kazançlı çıktığımızı düşünmüyorum. O tartışmalardan, o gerilimlerden. Laiklik bu devletin olmazsa olmaz sütunlarından biri. Ama bu laikliği nasıl yorumlayacağız? Şimdi Azerbaycan'daki mesele biraz o. Laikliği nasıl yorumlandığına bağlı. Burada Azerbaycan'ın Bilim ve Eğitim Bakanı Emrullayev, evet özür dilerim biraz zor söyledim. İsrail'in deneyiminin Azerbaycan'daki eğitim sistemini iyileştirmemize yardımcı olacağına umuyoruz diye bir cümlesi var. Orada acaba oradan mı bir telkin geldi diye tabii ki insanların kafasında soru işareti oluşuyor. Ama Yıldıray şeyin de söylediği gibi, yazdığı gibi diyelim, bu yazıyı mutlaka okuyun derim. Türk Günü başyazısı, başörtüsü yasağının yol açtığı sıkıntıları ve acı sonuçları geçmişte yaşamış kardeşleri olarak Türkiye'nin tecrübesinden Azerbaycan'da yararlanması gerektiğini düşünüyoruz diyor. Çok doğru bir cümle. Biz bunu tecrübe ettik. Bundan çok fayda sağlamadık. Bu da şey olmaz. Mesela başı açık kadınlarımız çalışamaz. Öyle bir şey yok. Eğitim hakkından faydalanamaz. Çünkü garip garip öneriler falan da geliyor. Bir cenah bunu yapıyor. Bir cenah, başka bir cenah da başka bir şey yapıyor. Yani başı açık kadınları hedefe alan, başı açık öğrencileri hedef alan söylemlerde bulunanlar da var. Bunlar da çok tehlikeli. Bunlara karşı da duruş sergilemek. Bugün bir tanesinin yorumunu görmüşüm. Ben bu tür yorumlar yapıyorum ya. Diyor ki o ortada diyor, duruyor diyor. Ne suya dokunuyor ne sabuna dokunuyor. Ya ne diyeyim şimdi bu olayda, ya bir tarafı mı tutmak zorundayım? Makulü savunmak gerekmez mi? Makul olmak gerekmez mi? Bir taraf, niye bir taraf olmak zorundayım? Ben Azerbaycan'a dost tavsiyesi yapabilirim. Bu, çünkü böyle durumlarda da ya iki taraftan birini seçmek zorundasın. Ya tam sahiplenme ya böyle tam karşı duruş. Hayır kardeşim, ben niye Azerbaycan'a düşman olayım? Bu bir. İkincisi, neden dost tavsiyesi, kardeş tavsiyesi yapmayayım? Yapabilirim. Bu çok doğal. Ama bu da şu anlama gelmiyor. Azerbaycan'ın iç işlerine karışma hakkımızda kendimizde bulamayız. Bir de şöyle bir söylem var. Azerbaycan Karabağ Savaşı'nda biz olmasak şey yapamaz. Elbette ki Türkiye'nin çok ciddi desteği oldu. Yıllarca beraber çalıştılar, ortaklıklar geliştirildi falan. Ama öyle bir söyleniyor ki, şimdi zor, birileri bunun üzerinden Azerbaycan'a saldırırken şöyle bir dil. Bizim sayemizde kazandı. Ya kardeşim, adamların şehitleri var. Şehitleri. O şehitlere saygısızlık etmeyin. Yani adam da çıkar sana der ki, kardeşim bizim şehitlerimiz sayesinde gerçekleşti bu mücadele. Bunu da söyler. Bu da onun hakkı. Bırakın adamlar zaferini de kutlasınlar, zaferini yaşasınlar. Bunu şey yapsınlar, gururla anlatsınlar. Yani gururla anlattıkları. Tabii ki Türkiye kardeşine destek vermez mi? Verecek tabii ki. Ama
Bu şu anlama da gelmiyor. Kardeşimiz de hiçbir şey yapmadı anlamına gelmiyor. Kardeşimiz çok şey yaptı. Canlarını verdi, ortaya koydu. Şehitler verdi Azerbaycan. Ya bir güruh zaten şeyi bekliyormuş. Bir fırsat bekliyormuş ki Azerbaycan'a saldıralım. O güruha prim vermemek gerekiyor. Eğer taraf olunacaksa da sadece bu anlamda taraf olurum diyorum. Ve şimdi bir kısa araya gidelim. Aradan sonra eğer zamanımız olursa Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Avrupa'yı söz dinleyenler, söz dinlemeyenler diye ayırmasını konuşacağız. Ama sonrasında da ağırlıklı olarak Doçent Doktor Kemal Olçar hocamızla aradan sonra Yemen'deki ve İran'daki gelişmeleri konuşacağız. Mekke Savunma İttifakı'nı da konuşuruz. Yani ne olacak, ne bitecek, kuvvet kullanımı olacak mı, Trump'ın açıklamaları ne anlama geliyor? Türkiye burada hangi konumlanmada, pozisyonlar nedir, askeri pozisyonlar nedir? Çünkü Kemal Hoca o askeri konumlanma üzerinden de önemli analizler yapan bir kurmay akıl. Birazdan onu da konuşacağız. Şimdi kısa bir ara.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aradan sonra beraberiz. Güvenlik politikaları uzmanı doçent doktor Kemal Olçar hocamızla Yemen'deki ve İran'daki durumu konuşacağız. Askeri konumlanmayı konuşacağız. Ne oluyor ne bitiyor onu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Uzun süredir görüşememiştik. Valla özlemişiz hocam.
2: Evet. Hoş geldiniz tekrar.
1: Eyvallah. Sağ olun hocam. Hocam şeyi soracağım. Şimdi Yemen'de ne oluyor, ne bitiyor? Bir onu anlamak istiyoruz. Şimdi Yemen ordusunun, resmi güçlerin bir taarruzu var. Ensarullah'ın, yani Husiler olarak bilinen Ensarullah'ın da kıyı hattını tuttuğunu biliyoruz. Öncelikle onu bir konuşalım. Şu an son durum nedir? Yemen'deki hareket, yani Yemen ordusu bir ilerleme sağlamıştı ama anladığım kadarıyla Husiler durdurdu o ilerlemeyi. Son durum nedir hocam?
2: Şimdi isterseniz kuvvetleri bir taraflarıyla ortaya koyalım. Ondan sonra gelişen operasyon durumunu konuşabiliriz. Suudi Arabistan biliyorsunuz bir koalisyon, Arap Ligi adı altında bir koalisyon oluşturmuştu 2015'ten itibaren. Çok aktif değillerdi. Son zamanlarda Husiler tarafından Suudi Arabistan topraklarına yapılan saldırılardan sonra aktif hale getirildi. Dolayısıyla bunun içerisinde çeşitli ülkeler var ama ana omurga Suudi Arabistan birliklerinden oluşuyor, öyle söyleyelim. Buna Pakistan da katıldı. Şu anda Pakistan ordusu tam olarak rakam bilinmez elbette ama 20-21 bin civarında, Riyad civarında konuşlandığı söyleniyor. Dolayısıyla
1: bu şeyden sonra mı konuşlandı hocam? Bu 2025'in Eylül ayında bir anlaşmaları vardı. Tabii, o anlaşmadan sonra mı yoksa 2010...
2: Karşılıklı anlaşma biliyorsunuz 5. maddeye dayalı bir anlaşma, yani benzeyen bir anlaşma var aralarında. Hatta biz de biliyorsunuz o tarihte 2025'te davet etmişlerdi bu koalisyona. Bir sonra Mekke anlaşmasıyla bunu kabul ettik. Şimdi dolayısıyla Yemen tarafında Suudi Arabistan birlikleri var. Suudi Arabistan içerisinde çeşitli birlikler var, Pakistan dahil. Onlar ihtiyaç şeklinde bekliyorlar Suudi Arabistan içerisinde. Ve bir şekilde Suudi Arabistan özellikle hem kara gücünü kullanıyor hem hava kuvvetlerini kullanıyor. Çeşitli SİHA'lar vesaire gibi bir takım saldırı cihazları kullanıyor. Diğer tarafta Husiler kendi gücüyle hareket ediyorlar gözüken o. Fakat benim kendi değerlendirmem Husi birlikleri takviyeli gibi gözüküyor. Bu takviye çok büyük ihtimalle İran destekli olduğunu söylemek mümkün. Çünkü İsrail ile İran arasında geçmişte yapılan saldırılarda İran'ın uyguladığı taktiğin aynısını uyguluyorlar. O yüzden sanki devrim muhafızlarından bir miktar operasyonel, yani harekat planlamalarına, icra kısmına, istihbarat ve diğer kısımlara takviye edilmiş gibi gözüküyor devrim muhafızları tarafından. Şöyle bir uygulama var orada. Husiler biliyorsunuz 2015'ten itibaren şeyi destekliyorlar. Yemen'deki milli hükümeti, resmi hükümetin güçlerini destekliyorlar. Birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla resmi güçleri desteklemesi Husileri çok rahatsız ediyor. Ve bu gücü, bu desteği ortadan kaldırmak için Husiler çeşitli yerlere saldırılar düzenlediler. Bu saldırılar yapılırken Husiler özellikle Kızıldeniz kıyısı olan bölgeler daha çok bombalandı. Ve bu noktaların içerisinde rafineriler var, askeri üsler var ve sivil havalimanları var. Zaten kamuoyunun gündemine düştüğü kısım sivil havalimanlarına yapılan saldırılar. Mesela Riyad'daki çok önemli Kral Halit biliyorsunuz havalimanına yapılan saldırı var. Onun hemen güneyinde bir başka var. 5 tane havalimanı saldırı altında idi. Ve bir tanesinde epey bir zayiat verildi. Ölüler ve yaralılar var yüksek miktarda. Bu tabii sivil havalimanları bombalamalar şeklinde imha ettirilirken şu taktik uygulandı Husiler tarafından. Önce Şahit tipi, Şahit 129-136 tipi SİHA'lar, onlar düz uçuş yapan biliyorsunuz yörünge takip eden hava cihazları. Bunlar kullanıldı fakat bunları biraz modifiye etmişler. Çok büyük ihtimalle mesafelerini uzatacak turbojet motorlar ilave etmişler gibi gözüküyor. Çünkü o mesafeleri ölçmüştüm ben. O mesafeyi o kadar kısa süre içerisinde kat etmesi mümkün değil. Klasik motorlu olanlar. O yüzden böyle bir modifikasyon söz konusu. Arkasından seyir füzeleri de ateş edildi. Bunlar biliyorsunuz seyir füzeleri daha çok toprağa çok yakın, yani satı üzerinden uçan füzeler. En sonunda da balistik füzeler kullanıldı. Bunlar 1500 kilometre hatta 2000 kilometreye yakın mesafesi olan balistik füzeler var olduğu söyleniyor. Riyad'a ulaşmaları Aksel'de mümkün değil. Bir de çok kritik Yanbu biliyorsunuz limanı vardı. Körfez'den, Hürmüz'den çıkartamadığı petrolleri Kızıldeniz'deki o limandan çıkartıyordu Suudi Arabistan. Orayı da bombaladılar. Yani can damarı olan Suudi Arabistan'ın askeri tesisleri, sivil havalimanları, rafineriler tekrar söyleyeyim ve havalimanlarının dışında bir de deniz limanları bu şekilde bombalandı. Bu taktik İran'ın kullandığı, sıklıkla kullandığı taktiklerden bir tanesi. İkinci harekat karadan yapılan bir kuşatma var. Kuşatma da daha çok aslında Suudi Arabistan koalisyon kuvvetleriyle beraber bir Sana civarında ve Sada civarında bir kuşatmayı öngören bir harekat planlamışlar. Fakat Husiler bu kuşatmaya karşılık bir kuşatma harekatı icra ettiler. O yüzden karşılıklı kuşatma harekatlarında şu anda ilk etapta birinci safhada birinci fazda Husi kuvvetleri öne geçti. Yani biraz başarı elde ettiler. Aden'e kadar uzandılar. Hatta Bab el-Mendeb boğazının hemen çıkışındaki o burnu ele geçirdiler. Adayı ele geçirdiler boğazın içerisindeki. Bunun üzerine tekrar kuşatma harekatı Suudiler tarafından cereyan ettiğinde biraz geri çekildiler Sana civarına. Şimdi Sana'nın etrafı kuşatma altında ve karşılıklı angajman devam ediyor şu anda. Taktik başarılar var fakat kesin sonuç alınacak herhangi bir sonuç yok şu anda. Net durum bu şu an Ceyhun Bey gördüğümüz kadarıyla. Ama dediğim gibi kıyı kesimlerindeki birçok şehir, kasaba bombalandı. Mekke Medine'yi ayrı tuttular. Oranın klasik şeyi var biliyorsunuz. Önemi çok yüksek Müslüman camiasında. O yüzden o bölgeler çok büyük bir reaksiyon toplayacağı için Husiler tarafından bombalanmayacağı bekleri edildi. Tabii Husi bunlar ne olacağı belli olmaz. Bu arada istihbarat desteği çok önemli. Çünkü nokta atışı yapıyorlar. Yani Husilerin elinde, o kuvvetlerin elinde çok ciddi nokta atışı yapabilecek istihbari donanım yok. Dolayısıyla bunlar nereden geliyor? İran üzerinden Çin kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yani tabii ülke ismi söylüyoruz ama bunlar artık alenileştiği için söyleyebiliyoruz. İran elinde bulunan Çin kaynaklı bir takım sistemler, radar sistemleri, uydu sistemleri tarafından canlı ve nokta atışı yapılabilecek hedefleme sistemi içerisinde istihbarat desteği verdiğini görüyoruz. Bu savaş bu şekilde şu anda hala devam ediyor. Atışlar da devam ediyor. Kara harekatlar da devam ediyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri bu savaşa, bu harekatlara katılmayacağını en baştan deklare ettiler. Sadece havalimanında bir tane ölen Amerikalı bir vatandaş var. Onun üzerine Trump bu işin biraz ciddi olduğu Suudi Arabistan'da bu konuyu görüşeceğini ifade etti. Ama şu ana kadar bir destek görüntüsü yok. Fransa bir destek verdi. Trump. O da Fransa bir destek verdi. Fransa sadece evet o Yanbu limanında hava savunma sistemlerini konuşlandırdı.
1: Evet. Şimdi Trump'ın şey açıklaması biraz acaba işin içine işte bu taarruza katılma seçeneğini gündeme aldı şeklinde yansıdığı için açıklamaları Trump'ın. Yani Amerika bu işin içine girmeyecek şey diyebilir miyiz?
2: Yani şu anda Suudi Arabistan güçlerini, Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlerini desteklemesi Orta Doğu'da Amerikan güçlerini ikiye bölecek gibi gözüküyor. Onlar sıklet merkezini, ağırlık merkezini İran'a verdikleri için bu bölgede belki teknik destek, danışmanlık desteği gibi bir takım destekler verilebilir. Ya da Patriot sayısını arttırabilirler. Ama Amerikan birlikleri Yemen sahasına inip Suudi güçleriyle beraber ortak operasyon yapabilecek durumda değiller. Benim anladığım kadarıyla. Fakat burada tabii Husiler biraz avantajlı gibi gözüküyor. Bu anlamda söylersek eğer. İran'ın desteği ya da Çin'in desteği teknik anlamda söyleyelim. Oradaki harekatın seyrini biraz değiştirebiliyor. Husiler asimetrik güç kullanıyorlar. Bir de şimdi Suudi Arabistan'ın elinde bulunan hava kuvvetleri Husiler bölgesinde, onların konuşlandığı bölgelerde harekat icra ediyor ama Suudi Arabistan'ın çok öyle operatif yeteneği, operatif tecrübesi de yok. Coğrafyaya baktığınız zaman çok fazla derin vadiler var. Özellikle Sana civarında, Sada civarında. Dolayısıyla bu vadiler onlara çok doğal koruma sağlıyor. Yani yapılan binlerce sortu var. Binlerce atış var. Balistik füze atışları dahil. Hiçbiri etkili olamadı. 1000 civarı Husi'nin etkisiz hale getirildiği söyleniyor ama Husi'lerin operasyon yeteneklerini azaltmıyor bu zayiatlar. Onların ortadan kalkması için rampaları, radarları, lançerleri ya da SİHA'ların konuşlandığı toprak altındaki bir takım depoları falan bombalamanız lazım. Onları etkisiz hale getirmeniz lazım. Komuta birliğini ortadan kaldıracak bir harekat nokta operasyonu düzenleyemedi şu anda Suudi Arabistan. O yüzden komuta kontrol birliği de şu anda Husi'lerin devam ediyor gibi gözüküyor. İletişim hatları ortadan kalkmadı. Bir de Suudi Arabistan'ın hassas taraflarının olduğu gibi Husi'lerde bir hassas taraf gözükmüyor. Sadece bir Hudeyde limanı var. Bütün gıdanın aktarıldığı liman zaten şu anda yarı kapasiteyle çalışıyor. O yüzden Hudeyde limanında herhangi bir saldırı yapmanız Husi'leri operasyondan caydırmıyor maalesef. Tabii bütün bunların dışında bu savaşta Husi'lerin bu yapmış olduğu saldırılarda İsrail de nemalanıyor. Bunu da söylememiz lazım Ceyhun Bey. Yani İsrail de bu nemalanmadan
1: ben
2: kaynaklı...
1: Ben tam oraya gireceğim yani.
2: Evet. Örtülü bir destek...
1: Tam o noktada bir soru sormak istiyorum. Evet. Yani başa dönecek olursak yani şöyle... Şimdi Husi'lere karşı bir sempati vardı. Hatta biz eskiden de Suudi Arabistan'la gerilim yaşadığımız dönemde de Yemen halkının yaşadığı sıkıntılar sürecinde orada Suudi Arabistan'ı eleştirmiştik. İsrail'in soykırım başladığında Husi'lerin reaksiyonuna destek vermiştik. Toplum olarak yani. Üstüne İran'la saldırı sürecinde biz İran'ın egemenliğini merkeze koyarak egemenliğine saldırı olarak görmüştük. Şimdi Husi'ler İsrail'e yönelik reaksiyon verdiğinde verirken eyvallah da bir yanda neden? Çünkü Suudi Arabistan'ın da İsrail'le normalleşme baskısını püskürttüğünü görüyorduk. Yani Gazze sürecinde soykırım bitmediği sürece, işte iki devletli çözüme gelmediği sürece ben artık bu saatten sonra İsrail'le normalleşmem demişti. İran'ın saldırı sürecinde, kendisine yönelik saldırı sürecinde Suudi Arabistan'dan gelen Suudi Arabistan'a yönelik İran'ın taarruzlarında da daha rasyonel, daha sakin davrandığını Suudi Arabistan hatırlıyoruz. Husi'ler neden saldırdı yani İran'a bir anda?
2: Şimdi şöyle...
1: İşte Suudi Arabistan'a özür dilerim yani.
2: Evet, Suudi Arabistan. Birinci, ya, ilk söylediğiniz çok doğru, haklısınız. Hepimiz Husi'lerin Gazze soykırımı esnasındaki askeri tavrını olumlamıştık. Hatta bazen takdir evet. etmiştik. Tek reaksiyon, fiziki reaksiyon onlardan geldiği için. Fakat şimdi iki tane konu var burada. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Husi'lerle yapmış olduğu çok deklar edilmeyen ama işte Trump'ın ağzından kaçırdığı bir anlaşma var sanki. O anlaşmada bir finans akışı söz konusu. Yani 5 milyar dolarlık bir akış söz konusu. Özellikle tahrip olan Hudeyde Limanı'nın onarımı için kullanılmak koşuluyla. Böyle bir anlaşma söz konusu. Bunu şuradan da çıkartabiliyoruz. Bu çatışmaya biz dahil olmayacağız sözünden yola çıkarak böyle bir kanaat elde etmek mümkün. İkinci konu, Amerika ile böyle bir anlaşma yapılmışsa Orta Doğu bölgesinde bunun İsrail'in dışında yapılması mümkün değil. Bu anlamda Bab el-Mendeb Boğazı'nın Amerikalılar tarafından kontrol edilebilmesi için, bunu yavaş yavaş söylüyorum ki yanlış anlaşılmasın diye, Hürmüz zaten şu an İran'ın kontrolünde gibi duruyor ama Bab el-Mendeb de Husilerin kontrolüne geçtiğinde bir şekilde Amerikalılar İran'ın inisiyatif alamaması için orada Husilerle bir anlaşma yapıp Bab el-Mendeb Boğazı'nın bir şekilde en azından vekil bir kuvvet olarak örtülü anlaşma yaptığı bir vekil güç de sağlamaya çalışacaklarmış gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Şimdi burada Suudi Arabistan'ın rolüne, Suudi Arabistan çok uzun bir zamandır Husilerle zaten mücadele altında. Dolayısıyla bu mücadelenin devamı gibi okumak lazım meseleyi. O yüzden Husilerin ortadan kalkması, Suudi Arabistan'ın Yemen'le normal ilişkiler kurmaya başlaması, Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü ve enerji tedarik ve nakil hatlarının güvenliği açısından çok kritik, önemli. Onun için Suudi Arabistan'ın vekil normal işte milli güçlere vermiş olduğu, Yemen'in milli güçlerine vermiş olduğu desteği de ortadan kaldırmak için Husiler tarafından saldırı yapıldığı kanaati bende asıl oldu. O yüzden hem İsrail hem Amerika Husilerle şu anda en azından nötr kalarak de facto bir sanki destek çıkıyorlar İran'a rağmen. Bir taraftan da Bab el-Mendeb'in kontrolünü Amerikalılar elde tutmak istiyorlar. Çünkü orayı İran bir şekilde Husilerle ya da başka bir güçle tutarsa iki boğazda İran kontrolüne geçer ki bu dünyada şu anda yaşamış olduğumuz krizin belki birkaç katı krize sebep olabilecek diye düşünüyorum. Ama Suudi Arabistan tabii bu anlamda yalnız mı kaldı bölgede? Değil. Bölgede onun tabii destekçileri de var. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki bu çatışma ya da ihtilaf büyük ihtimalle Suudi Arabistan lehinde sonuçlanacak gibi gözüküyor. Tabii buna muhakkak ki Türkiye'nin de Pakistan'ın da aktif olarak katkı sağlamak koşuluyla. Aksi halde oradaki asimetrik güçlerle bölgedeki Amerikan birlikleri, İsrail birlikleri, Suudi Arabistan birlikleri, hatta Türkiye'ye bile biliyorsunuz tehditler savurdular. Dolayısıyla bölge ülkeleri asimetrik savaş karşısında uzun süreçli bir enerji harcamak zorunda kalırlar boş yere.
1: Yani benim aklıma zaten bu soru şuradan dolayı geldi hocam. Yani hani İsrail boyutuna girdiniz ya. Sonuçta Suudi Arabistan İsrail'e tavır göstermişken İran'a saldırıda mümkün olduğunca makul yaklaşmaya çalışırken İran'a, ki Çin'in başlattığı bir normalleşme süreci de vardı İran'la Suudi Arabistan arasında. Neden bir anda Suudi Arabistan'ı İsrail'in yanına itebilecek hareketliliğe girildi? O soruyu o yüzden sordum, o yüzden merak ettim.
2: Ya bu Orta Doğu'da işler böyle yürüyor Ceyhun Bey maalesef. Yani bir müttefik bir süre sonra karşı kuvvet haline gelebiliyor. Yani orada biliyorsunuz Husiler tamam, elbette ki şey de var, teolojik olarak yakınlık da var İran'a. Ama bir taraftan da eğer çıkarlar örtüşüyorsa önceliği kendi grubunda görebilirler. O yüzden Husilerin şu anda benim söylediğim resmi görüşler, yani Suudi Arabistan'ın yapmış olduğu taarruzlar karşılığında karşı taarruz yapıldı. Tamam, burasında burada bir problem yok. İsrail ve Amerika'nın en azından çıkarlarına hizmet edecek kadarı biraz da aslında Husilerin kendi oradaki bütünlüğünü düşündüğünden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bunda İran'ın da parmağı muhakkak vardır. Şöyle vardır. Böyle bir anlaşmayı Bab el-Mendeb Boğazı'ndaki o kör düğümü bir şekilde Amerikan ve İsrail kontrolüne en azından şimdilik görmezden gelmesi. Çünkü oraya el atamıyor şu anda İran. Yani İran oraya sadece Husiler marifetiyle, devrim muhafızlarının küçük bir takviyesiyle el atabiliyor. Neticede bu savaş bir şekilde Husi ve Suudi Arabistan savaşı gibi duruyor. Artı İsrail şöyle faydalanıyor bundan. Biliyorsunuz savaşı genişletmek konusunda İsrail çok istekli. İşte Husilerin Suudi Arabistan topraklarında bir savaşı öngörmesi, yapması, gerçekleştirmesi, İsrail'in de diğer taraftan savaşın daha da genişlemiş boyutuna katkı sağlıyor. Bu anlamda da İsrail'e hizmet ediyor gibi gözüküyor. Amerika'ya boğaz konusunda, İsrail'e de savaşın derinleşmesi, genişlemesi konusunda bir küçük katkı sağlıyor. Bunlar bilerek, isteyerek, tesadüfen ortaya çıkan şeyler değil, bilerek ve isteyerek yapılan planlı faaliyetler gibi okunuyor. Tabii burada Mekke Anlaşması'nın da çok büyük rolü var. Yani Mekke Anlaşması'nın İsrail tarafından şöyle bakıldığını söyleyelim. Bu anlaşma, kadüklü anlaşma, kağıt yüzünde bir anlaşma. İşte buyurun Suudi Arabistan şu anda ateş bölgesi haline geldi. Takviye edin, destekleyin, 5. maddeyi çalıştırın. Hep birlikte müştereken Husi grubuna karşı bir saldırı ve taarruz planlayın, görelim şeklinde bir yaklaşımı var. Yani Mekke anlaşması.
1: Bir anlamda ittifakın test edilmesi de.
2: Evet, test ediliyor şu anda, test ediliyor. Ama tabii bunlar öyle dünden bugüne olacak işler değil. Yılların biriktirdiği bir gerilim ve tansiyon yüksekliği var o bölgede. Bunu hemen yeni doğmuş bebek Mekke anlaşmasının genel sekreterliğince alınan bir karar çerçevesinde buraya aktarılması yetenekleri kolay değil. Ama buna rağmen işte Türkiye'nin de bu savaş içerisinde yer almasını isteyen İsrail bir şekilde bunu ustaca işliyor. Ama buna rağmen tekrar söyleyeyim, Genelkurmay Başkanları toplantısını yaptılar. Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanları tekrar toplantı yaptılar. Genel Sekreter seçildi. Eski bir kor general Pakistanlı. Evet. Ve hızlı ilerleyen bir teşkilatlanma söz konusu. Bu arada Pakistan birliklerini Suudi Arabistan'a takviye etti. Şimdi gözler Türkiye'de. Türkiye birlik katkısı sağlamasa bile.
1: Herkesin merak ettiği o zaten. Yani özellikle Türk milletinin, işte Türkiye muharip güçle mi olacak, nasıl bir takviye yapacak, nasıl bir katkı yapacak şeklinde.
2: Şu muharip güçler manevra güçleri şeklinde düşünürsek eğer, ben manevra güçlerinden takviye edileceğini düşünmüyorum. Yani Belki özel kuvvetlerin belli unsurları takviye olarak bölgeye gidebilir, danışmanlık yapabilir. Bunun dışında başka yetenekler var. Mesela savunma, hava savunma sistemleri çok önemli. Yani şemsiye kurabilecek kapasitesi var şu anda Türkiye'nin. Oraya çelik kubbe bileşenlerinden birkaç parçayı önemli kritik tesisleri korumak için gönderebilirler. İstikam desteği verebilirler. Ya da bunun dışında elektronik taarruz ve işte savunma sistemleri gönderilebilir. Mesela Koral, biliyorsunuz Pakistan bunu kullanmıştı Keşmir Savaşı'nda. Buna benzer alt yetenekler, destek, muharebe hizmet destek, muharebe destek gibi ya da mühimmat takviyesi gibi ya da füze sistemleri, hava savunma füze sistemleri gibi sistemler görüşülmüştür çok büyük ihtimalle. Bunlar birlik takviyesi midir? Hayır, değil. Bunlar yetenek takviyesidir. Bunlar Suudi Arabistan'ın en azından kendi topraklarını savunma konusunda önemli ilerleme kaydettirecektir. Zaten burada Mekke Anlaşması'nın temelini şu yatar: topraklarımıza herhangi bir saldırı olursadır. Yani Yemen coğrafyasında, Yemen'in fiziki sınırları içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birliklerinin Husilere karşı bildiğiniz manevra hareketi yapması pek mümkün değil şu anda. Pakistan için bunu söyleyemeyiz. Pakistan bunu Suudilerle beraber yapabilirler. Ama Türkiye bunu şu anda biraz erken gibi gözüküyor. Sadece topraklarını korumak için yetenek aktarılabilir. Çünkü bizim henüz daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu sürecin, Mekke Anlaşması sürecinin geçmesi önemli. Sonra birliklerin yurt dışında kullanılmasıyla ilgili tezkereler gündeme gelecek. Onlar da önem arz ediyor. Onun için buradaki bilinmezlikler ya da belirsizlikler çok büyük ihtimalle istihbarat grupları tarafından netleştirilmeye çalışıyor. Ama en net olan şey şu: Suudi Arabistan, Husiler arasındaki saldırılar karşılıklı olarak devam edecek ve bundan da Husiler kaybedecek gibi gözüküyorlar benim kanaatime göre.
1: Anladım. Son olarak şeyi sorayım hocam. 2-3 dakikamız var. Biraz bu dakikalarca konuşulacak bir şey ama zamanımız biraz azaldı. İran konusu ne olacak? Şimdi orada savaş yeniden başlar mı? Şiddetlenir mi? Çünkü aslında savaş sürüyor bakıldığı zaman. Ama muharebe anlamında tekrardan savaşın başlama riskini nasıl görüyorsunuz?
2: Ben şimdi iki tane harekete baktım. Bakıyorum daha doğrusu. Oradaki konuşlanmış birlikler yerinde duruyor. Birinci konu bu. Dolayısıyla herhangi bir birlik geriye döndürülmesi gözükmüyor şu anda. İkinci harekette 10 bin kişilik bir hava indirme tümeni aktarımı yapıldı. Bir de ilaveten bir tane biliyorsunuz uçak gemisi aktarıldı bölgeye. Dolayısıyla bölge takviye edildi.
1: Evet.
2: Diğer bir harekette Irak'ta bulunan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir takım yetenekler, radarlar, işte yine elektronik harp sistemleri güneye kaydırıldı. Ürdün ve Suudi Arabistan'a doğru ve Kuveyt'e kaydırıldı. Şimdi bu kaydırmalar, bu konuş değişiklikleri, bu harekata yönelik bir çalışma gibi duruyor Ceyhun Bey. Yani yapılacak olan bu Amerikan seçimlerinden sonra, hatta hemen sonra bu yeniden teşkilatlanma ve konuşlanmadan kaynaklı bir taarruz çıkış hattı planı gibi gözüküyor bana göre. O yüzden bir hava taarruzu, arkasından sert bir vuruş çeşitli sistemlerle, yani füzelerle, arkasından Hürmüz Boğazı'nın açık bulundurulması maksadıyla mahdut hedefli bir saldırı. Tam askeri terimi bu. Mahdut hedefli bir taarruz
1: planı.
2: Mahdut
1: hedef.
2: Evet, mahdut. Yani kısıtlı, sınırlı, zamanı sınırlı, yeri sınırlı anlamında söylüyorum. Maksat tahakkuk ettikten sonra, mesela işte Hürmüz'ün açık bulundurulmasıyla ilgili konu hallolduktan sonra taarruzlar durdurulur ve masaya tekrar oturulabilir. Ama masaya şu anda otururlarsa eğer taraflar, İran çok avantajlı gözüküyor. Bu avantajın ortadan kaldırılması için yeni bir askeri harekat şart gibi gözüküyor. Yani askeri anlamda bakıldığında karşımıza böyle bir tablo çıkıyor. Ondan önce İran'ın teslim olması ya da geri adım atması ya da devrim muhafızları için söyleyelim, bölgede herhangi bir yeniden değişiklik
1: yavaş yavaş toparlayacak olursak hocam.
2: Evet, bu seçimler biraz kritik Kasım ayındaki. Hemen seçimlerin arkasından ben ertesi gün ya da öbür gün, bir iki gün içerisinde, çünkü şu ana kadar bütün hazırlıklar hemen hemen tamamlanmış gibi gözüküyor. Mühimmat takviyesi dahil, personel takviyesi dahil. Dolayısıyla bu harekat yapılmayacaksa bu kadar yığınaklanma çok maliyetli olur. Amerikan kamuoyuna bunu aktaramazsınız.
1: Doğru, doğru. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim Ceyhun Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Güvenlik politikaları uzmanı doçent doktor Kemal Olçar hocamız bize hem Yemen'deki durumu detaylı aktardı, hem de İran meselesi üzerinde önemli bilgilendirmeler yaptı. Herhalde saat başı geldi. Geldi mi arkadaşlar? Saat başına yaklaşmışız, evet. Ya ben işte onu anlamıyordum. Yani benim o cümlem üzerine takılmıştı bazı dinleyicilerimiz işte durup dururken derken. Yani Suudi Arabistan burada İsrail'e itecek bir hamle neden yapıldı? İşte Mekke Savunma İttifakı falan, burada hakikaten büyük bir oyun döndüğü ortada. Mekke Savunma İttifakı imzasından sonra bu işlerin başlaması. Hoş, kimin test etmek istediğini de görüyoruz. Yani burada İsrail de test ediyor olabilir. İran'ın içinde, devrim muhafızları içinde bir kanat da test etmek istiyor olabilir. Ama bu iş sıkıntılı, sıkıntılar büyük. Herhalde zamanımız geldi. Yavaş yavaş saat başına gideceğiz. Saat başından sonra kısa bir ara vereceğiz.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Birleşmiş Milletler'in başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini tanıdığını biliyoruz. 67 kararını biliyoruz. Ama buna rağmen İsrail tüm Kudüs'ü işgal peşinde. İbranice isimler öne çıkmaya başlamış. İşgal gerçekleştiriyorlar. Tabii bu ne kadar başarılı olacak onu göreceğiz. Çünkü artık İsrail'in o Siyonist terör yapılanmasının sona doğru ilerlediğini görüyoruz. Siyasetlerinde de çok ciddi sıkıntılar var. Netanyahu'yu destekleyen bir fanatik kesim olduğu kadar Netanyahu yönetimine çok kızgın kesimleri de görüyor. Netanyahu demiş ki ayrı listelerle seçime girersek seçim barajını aşamayan partilere verilen oylar boşa düşecek diyor. O zaman diyor mecliste istediğimiz sayıya ulaşamayız diyor. Buna Smotrich sıcak yaklaşmış ama Ben-Gvir itiraz etmiş. Netanyahu'ya kendi partisini zayıflatarak daha geniş bir koalisyon kurmaya çalışmakla suçlamış. Yani Netanyahu'nun zor durumda olduğunu görüyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
0: Evet değerli dostlar, tekrar birlikteyiz. Programımızın son dilimindeyiz. Şimdi neyi konuşacağız? İşte az önce bahsettik. Güvenlik problemleri bölgemizde, işte Orta Doğu'da, Körfez bölgesinde, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de çok ciddi problemler var. İşte hemen kuzeyimizde yürüyen bir savaş var. Kafkasya her zaman gergindir, gerilim halinde. Burada Türkiye ne yapması gerekiyor? Yani buradan hangi dersler çıkartmak gerekiyor? Artı ihtiyaçlar nedir? Bunu konuşacağız. Kimle konuşacağız? Hazır mı attığımızda? Kimle konuşacağız? Eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı, emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu komutanımızla konuşacağız. Komutanım hoş geldiniz yayınımıza.
2: Cevim Bey sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
0: Sağ olun, sağ olun komutanım. Komutanım yani hep konuşuyoruz böyle bölgedeki bölgemiz, küremiz ateş halinde. Yani hemen sınırımızın öte taraflarında çatışmaların, savaşların yaşandığı coğrafyalar var. Türkiye'nin de yavaş yavaş içine girmeye başladığı gerilimler, içinde olduğu gerilimler var. Türkiye'nin peki burada çıkartması gereken dersler ve ihtiyaçları, harekat ihtiyaçları nedir? Onu bir konuşalım istedim sizinle.
2: Tabii ki. Şimdi Cevim Bey, önce şeye girmeden önce bu tehdit ve çatışma durumuna bir cümleyle ben bir husustan bahsetmek istiyorum. Çünkü deniz ticaret bariyesi, ticari bariye harp bariyesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla bu deniz ticaret biliyorsunuz, deniz ulaştırma yolları dünya ticaretinin %80'i 85'i civarında. Dolayısıyla hayati öneme ait. Bunu da her gün Karadeniz'deki saldırılarda görüyoruz maalesef. Şu ana kadar işte 45, en az 45-46 Türkiye bağlantılı, en az 9 Türk bayraklı ticari gemi saldırıyor orada. Çok çok kötü bir şekilde, çok kabul edilemez bir şekilde. Ve işin enteresanı, Bulgaristan'ın yaklaşma sularında, Romanya'nın yaklaşma sularında son 5 gündür çok ciddi hadiseler oluyor. Romanya ve Bulgaristan özellikle Avrupa Birliği zirvesinde bir Avrupa Birliği deniz gücünün Karadeniz'e konuşlanmasını teklif etmeyi düşündüğüne yönelik açık kaynakta bilgiler var ki bu kabul edilemez. Ateşe daha fazla benzin döker, ateş yoğunluğu arttırır, o bölgedeki askeri yoğunluğu arttırır. Türkiye zaten buna çok tutarlı bir şekilde Montreux Anlaşması'nın 19. maddesini uygulayarak engel olmuştu savaşın başında. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız gereken günlerden geçiyoruz sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bunun yanında bir de bir boyut var. Bunu bir cümleyle söylemem lazım. Yani Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yetkililerine özellikle iletiyorum bunu. Bir tane gemimiz var biliyorsunuz, Tuğberk İmamoğlu diye Silivri açıklarında bir tankerle çatıştı, çatma yaşadı ve battı. Kaptanı satıhta genelde naaşı bulundu ama 9 personelin naaşı yok. Muhtemelen ya geminin kapalı bölmelerinde kaldılar ya da dikte denizin altında yatıyor şu anda maalesef bu cenazeler. Şimdi Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'ndan ailelerin çok ciddi bir talebi var. 17 Eylül'den beri ailelerle bir irtibat kurulmamış. Aileler şiddetle, yani cenazelerin elbette çıkmasını istiyorlar. Elbette evlatlarını, babalarını bir yerde defnetmek, bir mezarları belli olsun diye istiyorlar. Tabii. Çok zor olabilir. Yani her batıktan cenaze çıkarma, malzeme çıkarma çok zor, değişik bir ameliye ama En azından diyorlar ki yani yapılabilecek her şey yapılsın. Bize de anlatsınlar bunun niye yapılmadığını. Dolayısıyla hani tatmin edici bir açıklama bekliyorum. Önce bunu istirham ediyorum.
3: Tabii muhatap da bulmak istiyorlar haklı olarak yani.
2: Çok haklı olarak. İkincisi de Levin Bey bir adli idari tahkikat devam ediyor. Bilirkişi destekli. E burada tabii ki Cumhuriyet Savcılarımıza güveniyoruz bilirkişi desteğinde ama kurumlardan bazı bilgilerin gönderilmediği gibi bir şey duymuş bu aileler. Dolayısıyla hani savcılarımız bunların peşini bırakmaz bilirkişi heyetiyle ama yani bu konuda da bir kere daha hatırlatıyoruz. Yani, ne bileyim işte radar kayıtlarından tutun diğer bilgilere göre en azından

0: Husilerin bir dönem bütün deniz trafiğine, şimdi Suudi Arabistan'a saldırıları. Heteşe'nin daha sonra tabii Suriye resmi devleti olan grubun Esad güçleriyle çatışması gibi. Bakın artı terörle, teröristle mücadele harekatımız bizim. İcra edilen değişik harekatlar. Ege ve Akdeniz'de çatışma olmasa da hazırlık durumunun yüksek idame edilmesini gerektiren durumlar, gerginlikler. Gerçekten bir, esasında bunu sizle daha önce de konuştuk, bir laboratuvar niteliğinde bu olaylar. Yani kayıplar var elbette, insan kaybına üzülünür, elbette kabul edilemez ama daha az kayıp olsun diye ileriki dönemde silahlı kuvvetlerin, tüm dünya silahlı kuvvetleri buralardan bir dersler almaya çalışıyor. Tabii biz kendi açık kaynaklardan aldığımız bilgilerle bazı dersler derliyoruz. Daha profesyonelce elbette yapılıyor bunlar uzmanları tarafından ama yani örneğin biz bir 24 maddelik alınan dersler sistemi hazırladık. Yani burada bunu da yaydık zaten. Biliyorsunuz Milli İstihbarat Akademisi de geçtiğimiz dönemde benzer bir çalışma yapmıştı. Dolayısıyla burada biz buluruz 24 tane Ceyhun Bey, diğer uzmanlar 40 tane bulur, 50 tane bulur. Ama önemli olan buradan ders çıkarmak. Gerçekten laboratuvar gibi bir ortam. Her gün değişik bir taktik deneniyor. Her gün ayrı bir usuller geliştiriliyor. Teknoloji geliştiriliyor. Dolayısıyla burada da örnek almak lazım. Yani şimdi her taraf ateşten gömlek. Hazırlıklı olmak lazım. Yani örneğin buradan çok bariz olanları...
1: Şimdi komuta yapısından mesela... Evet. Burada mesela ta komuta yapısından işte toplumsal farkındalığa kadar... Sizin 24 maddelik bir çalışmanız da var. Yani bakıldığı zaman çok detaylı olarak bir anlamda hem toplumumuzun, milletimizin hazır olması noktasında hem personelin seferberliği, personelin hazır olması noktasında komuta konusunda savunma sanayini ilgilendiren boyutuyla ciddi bir hazırlık gerekiyor anladığım kadarıyla.
0: Kesinlikle. Yani örneğin mesela komuta yapısında belki bölgesel müşterek komutanlıkları geçilecek. Yani müşterekten kastım kara, deniz, havanın beraber görev yaptığı. Şimdi savaş zamanı kurulacak müşterek görev kuvvet komutanlıkları var ama belki böyle bölgeye ayrılacak. Barıştan itibaren bu komuta yapıları oluşturulacak. Örneğin milli komuta kontrol sistemi, bunda ilerleme gerçekten var. Ama yabancıya bağımlı bir komuta kontrol sistemi, istihbarat sistemi, ne bileyim keşif gözetleme sisteminin yazılım ve altyapı olarak söylüyorum, ne kadar hassas olduğunu karşı tarafın darbelerine gördük savaşlarda. İlk yüz zaten onları çökerttiler. Bu konuda ciddi gelişmeler var ama hatırlatmakta fayda var. Şimdi küresel konumlama sistemi, Amerika'nın uyduları, Rusya kendisi bir sistem geliştiriyor. Burada bizim kesinlikle milli bir küresel konumlama sistemi. Bunda da başlayan çalışmalar var. Bunun da önemini vurgulamak istedik. İstihbarat teşkilatı Ceyhun Bey, yani sivil ayrı, asker ayrı böyle bir düzen gerçekten gayretlerin israfı olur. Tek merkezden hem askeri istihbaratın hem sivil istihbaratın derlendiği ve kullanıcılara dağıtıldığı bir sistem olmalı. Uydu sistemi, askeri uydu gözetleme şu anda katkı sağlıyor ama haberleşme için o askeri uyduların olması lazım. Bir de şu anda örneğin Amerika uzaydaki uyduları vurma kabiliyetine erişti.
1: Uzay savaşı üzerinden duruluyor şu an. Amerika, Rusya ve Çin'in uzay kuvvetleri üzerinde.
0: Aynen öyle. Amerika Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı ciddi geliştiriyor. Dolayısıyla burada sadece uzaya uydu atmak değil, o uydunun bekasını da sağlamak lazım. Siber konusunda konuşmaya gerek yok. İşte gördüğünüz İsrail'in siber ve diğer elektronik harp ve fiziki taarruz yeteneklerini kullanarak neler yapabildiğini İran ve Hizbullah'a karşı. Esas bir de sivil teknolojimiz var. Altyapılar, yollar, işte rafineriler gibi kritik altyapı tesislerinin barıştan itibaren korunması lazım. Şimdi gelelim en önemlisine. Bunu birkaç defa da sizin programınızda konuştuk. Etkin bir hava gücüyle etkin bir entegre hava savunma sistemi. Bu gerçekten en önemli ihtiyaç. Tamam, çelik kubbeyi geliştiriyoruz ama maalesef muharip hava gücünde bir sıkıntımız var. Yani Kaan envantere girene kadar buna bir çözüm bulunması lazım. T-35 işte Amerika Senatosu'nun, Kongresi'nin, başkanının iki dudağın arasından çıkan bir şey bırakılmamalı. Hem F-16 blok 70. Yani planlarımızı ona göre yapmamamız lazım. Ne yapılabilir? Burada milli sistemler, yani işte F-16, F-16 blok, F-16'ın özgür modernizasyonu. İşte Kaan'ın mümkün olduğu hızlandırılması. Ama ben şöyle bir tespitte bulunmak istiyorum. Muharip insansız uçak sistemleri, Kızılelma ve Anka 3 gerçekten bölgemizde başka ülkelerde

0: devletlerde olmayan sistemler. İşte Amerika geliştiriyor, İngiltere geliştiriyor, Avrupa. Dolayısıyla bunlar oyun kurucu değil, oyun değiştirici niteliğinde.
1: Evet.
0: Banka 3 ve Kızılayman'ın bir an önce envantere girmesi, işte gerekirse...
1: Siz hep şunu da vurguluyorsunuz zaten. Yani evet. Gerekirse... Yani bütün mutlaka çalışmalar ihtiyaç ama aciliyet sıralamasına göre bunları öne çıkartıp bunlara biraz yoğunlaşmak gerektiğini siz hep vurguluyorsunuz zaten.
0: Bir an önce girmesi lazım. Yani çünkü caydırıcılığı sağlar. Hani belki bundan muhafaza kim harp ister, kim çatışma ister. Ama bunu sağlayacak olan caydırıcılığı sağlamak. Şimdi herkes sağda solda hava gücümüzün bir şey içinde olduğunu, geçiş döneminde olduğunu herkes takip ediyor artık. Çünkü her şey internette, kimde ne kadar uçak var. Ama bu MIUS'ların envantere girmesiyle uygun sayıda, artan sayıda bu gerçekten karşı tarafa, hasımlara, rakiplere bir kere daha kendilerine çekidüzen vermesi ve hesaplarını, durum mahkemelerini buna göre yapmalarını gerektirir. Bir diğer husus diri bölge emniyeti, bakın önemli. Yani... cephede savaşılırken, hava taarruzuna karşı konarken arka bölgenin emniyeti çok önemli, geri bölge. Yani bu iç güvenlik, işte polis, jandarma, Milli İstihbarat Teşkilatı. Hatırlayın, İran'a ilk gecede komuta kontrol çevriminde yapısında görevli olanlara suikastlar, sabotajlar yaptılar. Dolayısıyla kilit personelin, kilit komuta kontrol sistemlerinin korunması önemli. Bunun dikkate alınması lazım. Hudut güvenliğini söylemeye gerek yok zaten. Bir de lojistik sistem. Bakın şimdi SİSAR'lar, siperler yapılıyor. İşte ne bileyim, Amerika'da Patriot'larını, Taht'larını yapıyor. Ama bunların yapılması, envantere girmesi, konuşlandırılmasının yanı sıra en az onlar kadar önemli olan da mühimmat sürekliliği. Yani şimdi Amerika'nın mesela şöyle deniyor. Topyekün harbe girmemesinin en büyük nedenlerinden biri, ona cesaret edememesinin, riske girmemesinin mühimmat sürekliliğini sağlayamadı. Değişik bölgelerde
1: füze stokları bayağı bir azalmış çünkü azaldı. Dediğiniz gibi.
0: Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Dolayısıyla bu en az bir şey kadar önemli. Savunma sanayinde de siz ifade ettiniz. Harp zamanı kendini geliştiren bir savunma sanayi, araştırma geliştirmeyle. Bakın Ukrayna örneği. Ukrayna harp zamanı veya Rusya sistemleri kullanıyor, İHA'ları. İHA'ların işte vurulmasına, önlenmesi ne dikkate alarak yeni tedbirler geliştiriyor. Dolayısıyla kendi kendini geliştiren bir ekosistem lazım bu savunma sanayinde de. Milli silah sistemler zaten o yönde ilerliyoruz. Akya torpidosu, hava kuvvetleri, muharip hava gücünün silahları, ama bu çok önemli çünkü milli sistem olmadı mı her türlü karıştırmaya, her türlü müdahaleye açık hale geliyor. Personel seferberliği, lojistik seferberliği ayrı konu. Şimdi iki hususu söyleyeceğim. Bir, askeri sağlık sistemi, bunu zaten defaatle söyledik. Askeri sağlık sisteminin bir an önce artık şey olması lazım. Yani bu Sayın Bahçeli tarafından gündeme getirildi, MHP Grup Başkan Vekilleri tarafından gündeme getirildi. Yani dünya artık askeri sağlık sisteminde daha da ileri gitme yolunda. Ama biz sistemi şu anda bozduk. Önce bir tekrar kuracağız. Ondan sonra, yani işte bakın Ukrayna'ya, Ukrayna-Rusya savaşına. Rusya aynen bizim gibi askeri sağlık sistemini revize edeceğim derken daha geriye düşürmüş. Şu anda kayıpları çok daha fazla. Ama Ukrayna her geçen gün bir ders alarak kayıplarını daha az seviyeye indirmiş görece olarak. Bir diğer konu da kolluk kuvvetleriyle koordinasyon. Şimdi jandarma ve sağ güvenlik komutanlığıyla Türk Sağlık Kuvvetleri'nin bağları koparılmış durumda. Yani İçişleri Bakanlığı tamamen bağlı. Diğerleri de Milli Savunma Bakanlığı tamamen bağlı. Tamam, tabii ki jandarma ve sağ güvenlik barış zamanı kolluk görevlerini yapacaklar ama harp zamanı belki sağ güvenliğin külliyen, bütünüyle eskiden olduğu gibi deniz kuvvetinin emrine girmesi lazım. Jandarmanın geri bölge emniyetini düşünerek kara kuvvetlerini desteklemesi lazım. Bütün dünya birliklerini müşterek kullanarak kuvvetlerini bir sinerji yaratırken biz ayrıştırıyoruz. Elbette kolluk kuvveti görevleri devam eder ama harpte de bunlardan yararlanmamız lazım. Yani bizim jandarma genel komutanlığı şu anda bölgemizdeki birçok devletin kara kuvvetlerinden daha güçlü pozisyonda. Veya sağ güvenlik, gemi, tonaj ve diğer kısıtlamalara dikkate almazsak diğer deniz kuvvetleriyle kendi ölçeğindeki başa baş durumda. Dolayısıyla bu imkanlardan faydalanmamız lazım. Yani Amerika gibi kaynağın fazla olduğu diyeyim bir deniz kuvvet, silahlı kuvvetler sağ güvenliğini, deniz piyadesini ve deniz kuvvetlerini 3 deniz kuvveti olarak değerlendirip bir bütün halinde kullanıyor harekatlarda. 3 yıl önce veya 4 yıl önce böyle bir konsept yayınladılar. Dolayısıyla bu çok önemli. Tabii bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani tabii ki Türk askeri hiçbir zaman maddi mülazalarla görevini yapmaz. Fedakarlık sıralamasında kahramanlıkta biliyorsunuz dünyada sayılı ordularındadır Türk Silahlı Kuvvetleri.
1: Doğru.
0: Ama onların da emekli olduktan sonra veya emekli olmasalar bile görevdeyken bakmakla yükümlü oldukları bir aileleri var. Çocuklarını okutmak tabii durumundalar. Dolayısıyla emekli olduktan sonra en azından o yılların yorgunluğunu giderecek rahat bir hayat. Yani çok da rahat bir
1: o
0: hayat.
1: O özlük
0: yani,
1: hakları noktasında.
0: Özlük haklarının da yani subaylarımızın tazminatları var. Binbaşılarımızın tazminatları var. Muazzaf personelin lojman barınma sıkıntıları var. Bunların da yani gerçi bütün Türkiye'de sabit gelirler bir ekonomik içenleri içinde ama şeyin evet. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin de bu konuda dikkate alınması gerekiyor. Dolayısıyla yani coğrafya ateşten gömlek, gelişleyen bir çatışma ortamı var. Barış, gerginlik, savaş arasındaki çizgi kaybolmuş durumda. Türkiye tabii ki yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini uygulayacak. Kimsenin toprağında, suyunda, havasında, semasında gözümüz yok ama kendi toprağımızı, semamızı, suyumuzu korumak için de caydırıcı ve güçlü olmak durumundayız diye düşünüyorum. Yani bunlar hiçbir zaman, yani siz zaten en az benim kadar konuya hakimsiniz. Bunlar hiçbir zaman yok savaş şey yapalım, savaşı savaş taraftarı bir yaklaşım değil bu. Bilakis savaşın olmaması tabii için gerekli tedbirlerin alınmasını gerektiren durumlar. Çünkü biliyorsunuz.
1: Yani o caydırıcı gücü tahkim etmek evet. Bakıldığı zaman aynen komutanım
0: öyle.
1: Yani.
0: Aynen öyle. Çünkü eğer caydırıcı gücünüz olmazsa sadece çatışma değil. Müzakere masasında ve diplomaside evet. bile gerekli gücünüz olmaz. Yani caydırıcı gücünüz.
1: Kesinlikle. Savunma sanayimizdeki bu gelişimin evet. bile diplomasi bize kattığı önemli katkıyı gördüğümüzde yani caydırıcı gücün ne kadar önemli olduğunu diplomaside, ekonomide, her alanda ciddi bir
0: yani işte
1: kuvvet çarpanı haline.
0: Mesela örnek veriyorum. Muharip insansız uçak sistemi. Yani oyun değiştirici değil. Artık onlar oyun kurucu. Eğer bir taraf bize uçağı evet. vermeyecekse bu MIUS'ları en etkin şekilde kullanmamız lazım. Dolayısıyla benim tespitlerim evet. bu şekilde Cevim Bey.
1: Komutanım çok teşekkür ederim. Yani gayet kapsamlı. Sizin o çalışmanız da çok kıymetli. Yani bakıldığı zaman çok ciddi dersler çıkartmamız gerekiyor. Son bir iki cümle şeyden almak isterim. Bu Yunanistan'la gerilim. Yunanistan Amerika'ya işte en son Rubio'nun ziyareti var. Rubio biraz Yunanistan tarafında bir açıklamalar yaptı. Dengeyi de kurmaya çalışıyor ama Yunanistan'ın lehine konuştu. Yunanistan'da gerilime nasıl yaklaşmak gerekir? Çok kısa çünkü zamanımız doldu
0: tabii
1: komutanım.
0: Ki, tabii ki. Yani şöyle Rubio ve bütün Yunan Dışişleri Bakanlığı veya devlet yetkilileri yaptığı usulü uyguladı. Gitmişken Yunanistan'a işte evet. onları da destekleyecek, moral verecek, motivasyon verecek ifadeler kullandı. Ben orada yakaladığım bir bölüm var. Bu biliyorsunuz Büyük Deniz elektrik projesi var. Fransa ön ayak olacak. Güney Kıbrıs Rum yönetiminden Yunanistan'a gelecek ve Türkiye'nin deniz yetki alanlarından geçmesi muhtemel bir bölüm. Gerginlik yaratacak bir bölüm. Onunla ilgili bu projeyi destekliyoruz ama bazı devletlerin buna itirazı var. Sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi lazım gibi tam bir destek vermedi. Yani benim evet. tespitim oydu. Dolayısıyla bir açık çek yok. Bir de bunun yanında Fransa'nın da bir geçtiğimiz haftalarda Türkiye ile bir savunma işbirliği anlaşması imzalandı. SAMP/T denen hava savunma füzelerinin tedariği yönünde gelişmeler var. Bu da tabii bu projede Fransa'nın şu anda Yunanistan'ın lanse ettiği gibi bir öncülük alacağı, liderlik yapacağı konusundaki soru işaretlerini oluşturuyor. Bunu takip edeceğiz. Yunanistan tabii ki şeyiyle işte İsrail'le yaptığı silah alışverişleriyle ondan sonra gemilerini modernize ederek uçak tedariğiyle güçlü bir silahlı kuvvetler olmaya kendince çalışıyor. Ve ben bununla da ilgili bir değerlendirme yaptım. 2030-2032 yılları arasında veya 2034 yılları arasında Yunanistan'ın bu projeleri realize edilmiş duruma gelecek. Yani F-35'ler, Rafael'ler, F-16 modernizasyonları, fren fırkateynleri, işte Belhara sınıf fırkateynler gibi. Dolayısıyla bir seviyeye ulaşacak. Orada tabii ki bir askeri çatışmaya kimse cinsel bilmez. Türkiye gibi milli güç unsurları çok güçlü olan bir unsur ülkeyle zaten Allah muhafaza böyle bir şey kabul edilemez. Kimse izin vermez zaten ama biraz önce ifade ettiğim gibi diplomaside yani Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarda kendilerine belki gereksiz bir güven gelebilir diplomasi açısından. Dolayısıyla ona uygun bir şekilde bizim de hareket etmemiz lazım. Ama Türkiye'nin yapacağı ve savunma sanayindeki önceliklerini iyi belirleyip bu tempoda devam etmek, evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harbi hazırlık durumunu en üst seviyede tutmak, işte hazır ol cenge, eğer istersen Suriye sana denen Türk atasözü. Evet. Gereğini yapmak, yani hiç kimse sivil savaş ister ama harekata hazırlık durumunda üstün seviyede tutup kötü niyetli olanlara da bir acizlik faktörünü uygulamak lazım. Ben yani o Rubio'nun el cümle Rubio'nun ifadelerini politika gereği söylenmiş ifade olarak değerlendiriyorum. Yani Yunanistan zaten bunu hep kullanır Cevim Bey. Onlarca yıldır Amerika bizi destekliyor.
1: Evet, evet, aynen öyle.
0: Ama bölgedeki evet. bir Türkiye gerçekliği var, bir de Yunanistan gerçekliği var. Jeopolitik konumuyla, işte diğer ülkelerle, kıtalarla, Afrika'yla, Orta Doğu'yla ilişkilerine dikkate alındığında Yunanistan mı, Türkiye mi? Amerika için daha değerli Türkiye oldu. Daha öne ortaya çıkıyor. Tabii burada da şu faktör ortaya çıkıyor. Amerika ile bu tip...
1: Yavaş yavaş toparlayacak olursak komutanım, süremiz de...
0: Bir cümle. Milli menfaatlerimizi her zaman öncelemeliyiz. Yani Amerika ile olan ilişkilerimizle. Dolayısıyla hani Amerika'nın dostluğu da düşmanlığı da o ayrı konu ama Türkiye için her zaman onlar nasıl Amerika ilk diyorlar, biz de her zaman Türkiye ilk dememiz lazım. Her zaman kendi aynen. milli hak ve menfaatlerimizi öncelememiz lazım.
1: Çok teşekkür ederim komutanım. Sağ olun. Sağ olun. Aynen öyle, katılıyorum.
0: İyi akşamlar diyorum. Görüşürüz.
1: İyi akşamlar. Sağ olun. Eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu'yla Türkiye'nin harekat ihtiyaçlarını, askeri caydırıcılık gücünü, silahlı kuvvetlerin işte harbi hazırlık seviyesinin nasıl yükseltilmesi gerektiğini konuştuk. Bugünlük bu kadar diyelim. Cuma akşamı yine beraberiz. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: En kaliteli şarkılar.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Flash Haber TV'den Eko Türk'e, Haber Türk ve Show TV'den Tele1'e uzanan süreçte televizyon kanalları farklı soruşturmalar kapsamında TMSF yönetimine geçti. Bazı kanallarda yönetim değişikliği yaşanırken bazı yayın kuruluşlarında canlı yayınlara müdahale edildi. Halk TV'ye ilişkin 14 Ekim 2026 tarihli gelişmede bu kronolojinin son halkası olarak gündeme geldi. Türkiye'de televizyon kanallarının yönetiminde son 1,5 yılda dikkat çekici değişiklikler yaşandı. Mart 2025'te Flash TV'ye kayyım atanmasıyla başlayan süreç, Ağustos ayında Eko Türk'ün TMSF yönetimine geçmesiyle devam etti. Eylül ayında ise Habertürk, Show TV, Bloomberg HD ve HD Spor gibi çok sayıda kanalın bağlı olduğu medya şirketleri Can Holding soruşturması kapsamında devlet kontrolüne geçti. Ekim ayında Tele1'e kayyım atanırken kanalın ana haber yayını yarıda kesildi. 2026'da Flash Haber TV'nin canlı yayınları sona erdi. 14 Ekim'de Halk TV'ye kayyım atandı ve yayınları geçici olarak durduruldu. 14 Mart 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonun odağında Pozitif Bank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Korkun da aralarında bulunduğu şüpheliler vardı. Soruşturma kapsamında 59 kişi hakkında işlem yapılırken aralarında Flash Haber TV'nin bağlı olduğu Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ'nin de bulunduğu 23 şirkete el konuldu ve tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyım olarak atandı. Soruşturma dosyasında yasa dışı bahis faaliyetleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları yer aldı. 15 Mart'ta Flash TV'ye kayyım olarak eski Yeni Şafak yazarı ve yayıncı İbrahim Paşalı'nın atandığı bildirildi. Böylece kanalın yönetimi, sahibi hakkındaki soruşturma kapsamında TMSF kontrolüne geçmiş oldu. Flash Haber'in el değiştirmesi daha önce yaşanan bir satış tartışmasının ardından geldi. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Kasım 2024'te Flash Haber'in Halk TV ailesine katıldığını duyurmuştu. Ancak satış süreci tamamlanmadı. Mahiroğlu, Aralık 2024'te ödemeyi yaptıkları halde kanalı satın alamadıklarını açıklamıştı. Flash Haber, Ocak 2025'te Erkan Kork'a satıldı. Flash Haber açısından süreç kayyım atanmasıyla sona ermedi. 17 Mayıs 2026'da kanalın canlı yayın faaliyetlerinin tamamen sona erdiği bildirildi. Ekranda yalnızca arşiv programlarının yayınlanacağı, kanalın yayın lisansı ve teknik ekipmanlarının satışa çıkarılmasının beklendiği aktarıldı. Böylece Mart 2025'te yönetimi TMSF'ye geçen kanalın canlı yayın dönemi yaklaşık 14 ay sonra sona erdi. 11 Ağustos 2025'te bu kez ekonomi kanalı Eko Türk gündeme geldi. Kanal, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı ile bağlantılı şirket yapısı nedeniyle TMSF yönetimine geçti. Papara hakkında yürütülen soruşturmada şirketin yasa dışı bahis faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırdığı iddiası yer alıyordu. Eko Türk'ün yönetim kurulunda Papara'nın sahibi Karslı'nın da bulunduğu haberleştirildi. TMSF yetkilileri kanala gelerek yönetimi devraldı. Eko Türk'ün TMSF yönetimdeki süreci daha sonra satış aşamasına taşındı. Kanal 5 Kasım'da gerçekleştirilen ihalede 26 milyon lira bedelle satıldı. 11 Eylül 2025'te medya sektöründeki en kapsamlı gelişmelerden biri yaşandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu ve TMSF kayyım olarak görevlendirildi. Soruşturmada suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık, vergi mevzuatına aykırılık ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama iddiaları yer aldı. Savcılık açıklamasında şirketler aracılığıyla elde edildiği öne sürülen yasa dışı gelirlerin farklı sektörlerdeki yatırımlara yönlendirildiği iddia edildi. Operasyon yalnızca bir televizyon kanalını değil, çok sayıda medya kuruluşunun bağlı olduğu şirketleri etkiledi. TMSF yönetimine geçen şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık ve HD Spor Televizyon Yayıncılık da bulunuyordu. 24 Ekim 2025'te Tele1'e yönelik operasyon düzenlendi. Kanalın genel yayın yönetmeni Merdan Yanar da, Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Necati Özkan'ın da adının geçtiği casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Polis ekipleri Tele1'in binasında arama yaptı. Aynı gün kanalın sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'ye TMSF kayyum olarak atandı. Tele1'i diğer bazı kanallardan ayıran gelişme, kayyum kararının ardından canlı yayına doğrudan müdahale edilmesiydi. Akşam ana haber bülteni devam ederken kanala gelen kayyum heyeti yayının sonlandırılmasını istedi. Sunucu Murat Taylan yayını planlanandan önce bitirdi. Kanal daha sonra canlı yayın yerine banttan programlar yayınlamaya başladı. Flash Haber TV'nin hikayesi kayyum atamasından yaklaşık 14 ay sonra yeni bir aşamaya geçti. 17 Mayıs 2026'da yayınlanan haberlerde TMSF yönetimindeki kanalda bütün canlı yayın faaliyetlerinin sona erdiği bildirildi. Kanalın son ana haber bültenini gazeteci Şevva Şirin sundu. Sonrasında yalnızca arşiv programlarının ekrana geleceği aktarıldı. Kanalın yayın lisansı ve teknik ekipmanlarının satışa çıkarılması da beklenen adımlar arasında gösterildi. Çalışanlara iletilen bildirime ilişkin haberlerde personelin tazminat haklarının karşılanacağı bilgisi de yer aldı. 14 Ekim 2026'da Halk TV'ye ilişkin gelişme medya gündeminin merkezine yerleşti. Kanala kayyum atandı ve yayınlar durduruldu. Kanalın İstanbul'daki binasına sabah saatlerinde polis ekipleri girdi, binada arama yapıldığı ve çalışanların içeri alınmadığı bildirildi. Halk TV'nin yönetimini devralmak üzere kayyum atandı ve kanalın yayınları geçici olarak durduruldu. Soruşturmanın kanalın yönetim kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu hakkındaki ihale fesadı, rüşvet ve kara para aklama iddialarıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Mahiroğlu suçlamaları reddetti. Öte yandan çok sayıda gazeteci son dönemde yaptığı haberlerden dolayı tutuklandı. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanar da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında siyasal casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Fatih Ergin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Kamu görevlilerinin tasfiye sürecindeki fonlardan haksız kazanç elde ettiği iddialarını haberleştiren sözcü editörü Mustafa Balcı ve gazeteci Şaban Sevinç de kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yayın ve paylaşımlar suçlamasıyla tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Arel hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Sosyal medyada çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan gazeteci Ali Tarakçı da tutuklandı. Tarakçı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verildi. Aydın Denge gazetesi muhabiri İrem Delice ise gazetenin sosyal medya hesabından yapılan bir vefat haberi gerekçesiyle tutuklandı. Gazeteci Selahattin Günday, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılındaki ölümle ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 Eylül 2026'da tutuklandı. Günday'a önce istihbarat görevlisinin kimliğinin deşifre edilmesi suçlaması yöneltildi. Ardından da hakkında örgüt kurma suçundan ikinci bir tutuklama kararı verildi. Serbest gazeteci Tuğba Tekerek ise Ailem Güvende Operasyonu kapsamında 15 Eylül'de gözaltına alındı. Aynı gün Ankara'da çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tutuklama kararı, dernek kanununa muhalefet, müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek ve çocuğun görebileceği yerlerde müstehcenlik suçlarına dayandırıldı. Burdur'da yayın yapan internet haber sitesinde Burdur Devlet Hastanesi'nde bozuk etlerin hastalara yedirildiği iddiasına ilişkin haber yayınlanmasının ardından site sahibi Hasan Güraksu, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. Gazetecilerin tutuklanması ve televizyon kanallarının kapatılmasının yanı sıra çok sayıda gazetecinin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi. Yalnızca son bir ayda erişim engeli getirilen sosyal medya hesabı sayısının 1270'i aştığı, bu hesapları takip eden kişi sayısının ise en az 2,65 milyon olduğu belirtiliyor. Hesabı kapatılan kullanıcılar arasında ekonomisten hukukçuya, siyaset bilimciden yazarlara kadar pek çok tanınmış isim bulunuyor. Ancak erişim engellerinden en fazla nasibini alan kesim gazeteciler. İrfan Değirmenci'den Sarya Toprak'a, Furkan Karabay'dan Alican Uludağ'a, Erdal Sağlam'dan Meral Danyıldız'a kadar çok sayıda gazetecinin hesabı Twitter'da engelli hale getirildi. Kullanıcıların yanı sıra kapatılan hesaplar arasında yayın kuruluşları da bulunuyor. Uzun yıllardır yayıncılık hayatını sürdüren ve 1,9 milyon takipçili hesabına erişim engeli getirilen T24'ün internet sitesi de kapatıldı. İnternet yayıncılığı yapan Kısa Dalga'nın hesabı da erişim engeli getirilen hesaplar arasında. Flash Haber TV'den Eko Türk'e, Habertürk ve Show TV'den Tele 1 ve Halk TV'ye uzanan süreçte televizyon kanalları kayyum ve TMSF yönetimine geçti. Bazı yayınlar durduruldu, ana haber bültenlerine müdahale edildi. Bu süreçte bazı internet siteleri de kapatıldı, ondan fazla gazeteci tutuklandı. Son bir ayda engellenen sosyal medya hesabı sayısının 1270'i aştığı belirtildi. Televizyonlardan dijital platformlara uzanan gelişmeler, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Gökhan Göçmen, Ceyda Karan'la Eksen programının konu oldu. Göçmen, Mekke İttifakı kapsamında yaşanan Yemen merkezi gelişmeler ve Türkiye'nin pozisyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
2: Ben Mekke İttifakı'nın iki boyutuyla ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilirken oluşması muhtemel güvenlik mimarisi. Elbette bölgenin büyük bir aktörü olarak sahada bulunmak, kendi güvenlik mimarisini kurmak isteyecektir Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilirken. Ve bu bağlamda İsrail'in Türkiye'ye karşı hasmane tutumunu sadece tabii güvenlikte değil, aynı zamanda ticaret koridorlarından Türkiye'yi dışlamaya dönük tutumunu göz önünde bulunduracak olursak, böyle bir güvenlik mimarisinin oluşturulması anlamlıydı, anlamlı olabilirdi. Çünkü İsrail Türkiye'nin stratejik çevresini kuşatmak istiyor. Doğu Akdeniz'den Suriye'ye kadar bunu görüyoruz. Türkiye'de böyle bir karşılık verebilirdi ki Mekke Anlaşması'yla görece verildi. Ama geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri gibi aktörler bu anlaşmayı kendilerine çekmek, deyim yerindeyse kendilerine doğru bu Mekke Anlaşması'nı bükmek istiyorlar ve son gelinen noktada da epey memnun olduklarını söylemek mümkün. Bunların bir senatörleri vardı. Temsilciler Meclisi üyesi Wilson doğrudan işte bir Orta Doğu NATO'su kurulmasından bahsetti. Bunu kutladı. Donald Trump bu iyi bir şeydir dedi geçtiğimiz günlerde. Ve en son James Jeffrey artık çok daha açık biçimde ağzındaki baklayı çıkardı. Eski Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi. Evet. Dedi ki bizim işlerimiz var dedi. Çin ve İran'la uğraşıyoruz. Siz bizi anlarsınız dedi. Geçtiğimiz hafta Independent'a verdiği röportajda doğrudan bunu söyledi. Yani ne diyor? Bizim yerimizi Amerikalılar bu tabloyu kendi istedikleri gibi öyle yorumluyorlar. Türkiye onlar yerine böyle sıcak kestaneleri ateşin içerisinde alsın. Türkiye'de bir devlet aklı var. Bu risklerini hesap edecektir. Ama gönül isterdi ki tabii bütün bu meseleleri yani güvenlik mimarisini diplomasi yoluyla inşa edelim. Hala bunun için açık kapılar var.
3: Müzakere masası kurmak yönünde Türkiye etkili olamaz mı sence?
2: Bence kesinlikle etkili olabilir. Yani bunu bölgenin bir aktörü olmayan Çin daha önce başardı. Elbette Çin'in elindeki kaldıraçlar farklı. Devasa bir ekonomik gücü. En önemli kaldıraçlardan, anahtarlardan bir tanesi ama Türkiye'de bölgenin önemli bir aktörü. Bir eli Suudi Arabistan'a uzanabiliyor, bir eli İran'da. Bu mesele bir çıkmaza dönüştü Suudi Arabistan için. Dünyanın bütün desteğini alsalardı büyük bir katliam ve kıyım olmazsa eğer Yemen gerçeğini değiştiremeyecekler. Bu nedenle bence onların da diplomasiyi Türkiye kadar, bizim kadar düşünmesi, buna öncelik vermeleri gerekiyor ve şu sorunun da yanıtını vermeliler. Ne oldu da 2022'den bu yana bir ateşkes devam ederken İran'dan gelen bir uçak İran'dan geliyor diye ki ben de o zaman İran'daydım. Çok ilginç bir ortam vardı. Bir taraftan Suudiler heyet gelmişti. Yani İran'a başsağlığı dilemek için. Ama sonra bir şey oldu ve bir anda Sana'da havalimanı bombalandı. Yani neden böyle Pandora'nın kutusunu açarcasına bu saldırı yapıldı? Ya bu da gerçekten en önemli muammalardan bir tanesi.
1: Göçmen, Mekke İttifakı'nı ABD'nin bölgeden çekilmesiyle oluşacak güvenlik mimarisi gündemiyle ele almak gerektiğini belirtti. Göçmen, bölgenin büyük bir aktörü olarak ABD kendi güvenlik mimarisini kurmak isteyecektir. Bu bağlamda İsrail'in Türkiye'ye karşı hasmane tutumunu göz önünde bulunduracak olursak böyle bir güvenlik mimarisini oluşturmak anlamlı olabilirdi. İsrail, Türkiye'nin stratejik çevresini kuşatmak istiyor. Türkiye de böyle bir karşılık verebilirdi. Mekke İttifakı ile bu karşılık kısmen verildi. Ancak gelinen noktada ABD gibi aktörler bu anlaşmayı kendilerine çekmek istiyorlar, dedi. ABD'nin kendileri yerine Türkiye'nin risk almasını istediğini ifade eden Göçmen, Ankara'nın müzakere masası kurulması için etkili olabileceğini söyledi. Göçmen, bölgenin bir aktörü olmayan Çin bunu daha önce başardı. Çin'in elindeki kaldıraçlar farklı. Devasa ekonomik güçleri en önemli anahtarlardan biri. Ancak Türkiye'de bölgenin önemli bir aktörü. Bir eli Suudi Arabistan'a, diğeri İran'a uzanabiliyor ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 14 Ekim 2026 günlerden çarşamba, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Pek olumlu gelişme yok dünyanın hiçbir yerinden gelen haberler. Hayırlı haberler değil doğrusu, her yerde çatışmalar, yasaklamalar, sansürler, gerçekten parlak bir görüntü yok. Amerika ve İsrail'in İran savaşı, Yemen ve Suudi Arabistan, daha doğrusu Yemen'deki iç savaş ve artık açık çatışmaya dönüşmesi, İsrail seçimleri Amerikan seçimlerine giderken görüntü parlak değil. İki ülkeden notlar var, bütün bu bölgeden notlar var. Amerika'nın Ukrayna krizindeki pozisyonu tartışılıyor Batı bloğunda. Ukrayna'dan notlar var. Dolu dolu bir gündem aktaracağım sizlere bugün. Ama tabii bir de bizim bölgemizde diyelim ya da yakın coğrafya diyelim. Suudi Arabistan Yemen meselesinde Mekke ittifakını aktive etme çalışmaları, çabaları açıklanmıştı meclise. Bir tezkere gelmesi, meclise onayı anayasa gereği gerekiyor. Ve o kadar büyük bir yangı yerine dönüşüyor ki yeni gelen iddialar, bilgilerle birlikte ABD'nin, İsrail'in de bir şekilde Suudi Arabistan'la koordinasyon içerisinde olduğu haberleri var. Gerçekten önümüzdeki resim mutlaka önümüzdeki dönemde tartışma olacaktır. Hem Dışişleri Bakanı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise sunulacağını söylemişti ittifak anlaşmasının. Bugün programın son bölümünü, gündemi özetledikten sonra buna ayırmak istedim. Emekli Tümamiral Deniz Kutluk konuğum olacak. Daha önce bu alanda da çalışmış, uluslararası anlaşmalar konusunda uzman bir isim. Bölgedeki güvenlik durumuyla ilgili sorularım olacak ona, yeni ortaya atılan iddialarla birlikte ve Mekke ittifakı meselesini konuşacağız. Bunun dışında dünyadan diğer gelişmeleri aktaracağım. Avrupa'dan da pek çok gelişme var. Almanya'da Sol Parti Berlin eyaletinde seçimi kazanmıştı ama bir Türk asıllı da aday var başbakanlık için. Sanıyorum hükümeti kurdurmayacaklar. Antisemitizmle suçlandığı haberlerini gördüm. Aktarmaya çalışacağım sizlere. Kuzey akım sabotajı, Almanya'nın önemli altyapısı, Rusya ile birlikte Ukrayna krizi başlamadan Amerika Birleşik Devletleri'nin parmağı her yerde pek çok insan için görünürdü ama Hamburg'da ilk dava duruşmaları başladı. Dolayısıyla pek çok not var aktaracağım, hem Orta Doğu bölgesi, Batı Asya bölgesinden hem de dünyanın diğer yerlerinden. Özetleri uzatmayıp kısa kesip hemen hatırlatayım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarımızdan radyomuzu dinleyebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolü var, tıklamanız yeterli. Telegram hesabından yine takip edebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta açtığı savaş bütün bölgede artık başka patlama noktaları da yaratıyor. Yemen krizini konuşuyoruz epey bir süredir, son aylarda. Amerika ne yapacak tabii, İsrail ne yapacak? 27 Ekim artık, bugün 14'ü, az bir zaman kaldı. İsrail'de genel seçimler yapılabilecek ve öncesinde ne olacak bir çünkü İsrail yönetimi bir takım dış tehditler olduğunu iddia ediyor. Bunları tabii ne kadar doğru bilmiyoruz. Hemen ardından da 27 Kasım'dan sonra ve bir hafta sonra da Amerika Birleşik Devletleri arası seçimleri var. Trump açısından çok önemli tabii. Trump yönetimi kongrenin iki kanadında tekrar hakimiyet kuramayacakmış gibi gözüküyor. Bu açıdan da tartışmalar işte yeniden bir İran'da İran'ı Amerika'nın özellikle bir de askeri yığınak yaptığı haberleri eksik değil, onu belirtmek gerekiyor. 3 Kasım'dan önce sonra ya da acaba yeni saldırılar olacak mı? İran'ı da zora düşürecek saldırılar. Trump'a en son Alaska mitinginde, Trump'ın Alaska mitinginde bu konuda açıklamaları oldu. Biz dünyanın en ateşli ülkesiyiz. İran'a ne yaptığımızı bir göreceksiniz. Onlara günlerini göstereceğiz dedi. Sadece bekliyorlar. Canımıza tak etti dedi Amerikan başkanı. Tabii C-17 Globemaster uçakları Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Bahreyn, buradaki hava üslerine mühimmat, hassas silahlar, taht sistemleri, Patriot gibi hava savunma sistemleri, yedek füzeler, lojistik ekipmanları taşınıyor. Haberleri dolu. Kesintisiz bir hava köprüsü olduğundan Avrupa'daki üslerle Amerika'nın bölgedeki üsleri arasında. Ama tabii saldırının tarihiyle ilgili tartışmalar olduğunu söylüyorlar. Amerikan medyasında satır aralarında da görebiliyoruz. Aslında işte öncesinde olabilir deniyordu ama sonra tartışmalar oldu ve Trump'ın örneğin 3 Kasım öncesi istemediği. Hatta Netanyahu savaş dönemi başbakanı olarak seçimlerde kendisine fayda sağlar diye İsrail'in yapmasını istediği iddiaları da ortaya atıldı. Yani Axios ve Kanal 12 İsrail'de Barak Ravid, İsrail istihbaratına da yakın bir isim. Onun aktarımları var. Geçen hafta Trump'la görüştüğü, Trump'ın hadi hazırlıklara başla dediği de söyleniyor. Bugün Netanyahu'nun Ordu Radyosu'na röportajı var. Seçimlerle ilgili kısmını daha sonra aktaracağım ama 27 Ekim öncesi İran'a saldırı ihtimali soruyorlar Netanyahu'ya da. O da bana göre şu an bizim için uygun değil diye bir yanıt veriyor. Ne kadar doğru söylüyor onu beraber göreceğiz zaten. Evet, sonuç itibariyle gerçekten gerginlik dorukta. Bu arada sosyal medyaya Amerika'nın bir donanma komutanının ismini vermiyorlar ama şahsi arkadaşı olan Kaliforniyalı bir isim Jason Hall'la yaptığı röportaj düştü. Amerikalılar çok paylaşıyorlar. O da aslında tabii Amerikan donanması çok zor durumda olduğu bütün bu İran savaşı. Benzer haberler Amerikan üsleri, bölgedeki Amerikan üsleri, lojistik hatları, tedarik hatları bunlar yansımıştı. Çok da bilinmeyen şeyler değil. Ama işte USS Abraham Lincoln uçak gemisi geri çekildi. Savaş Bakanı Pete Hegseth gemiyi ziyaret etmişti. Gittiğinde yuhalandığı gibi denizciler tarafından acayip paylaşımlar yapılmış. Bunlar iddialar tabii ki ama nihayetinde bir donanma komutanına atfen bu çatışmadan Amerikan yönetiminin bir çıkış stratejisi sunmadığı görüşünü aktarıyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. İddiayı aktarıyorum size. Tabii bütün bunlar olurken Pakistan'dan bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari, Rusya İçişleri Bakanı Kolokoltsev İslamabad'ı ziyaret etmiş. O vesileyle bir açıklama yapmış. Yani Haziran ayında vardığınız mutabakatı, İslamabad mutabakatına geri dönün diye Amerika'ya ve İran'a böyle bir çağrısı var. Fırsattan istifade. Kimse mutabakattan bahsetmiyor. Dediğim gibi tam tersi bir hazırlık varmış gibi görüntü var. İran'ın güneydoğu hattında Belucistan, sistem Belucistan eyaletinde bu arada giderek güvenlik durumunun kötüleştiği haberleri görüyorum. Ekim ayından bu yana özellikle silahlı gruplarla İran güvenlik güçleri arasında çatışmalar oluştuğu, daha önce tabii arkasında bu silahlı grupların Amerika Birleşik Devletleri'nin olabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Hürmüz'de de durum çok parlak değil doğrusu. Bir yandan işte İran Dışişleri Bakanı Garibabadi Umman'la biz anlaştık.

yani Hürmüz'de durum vahim diyebiliriz. Yalıtma operasyonları her yerde, yani biz gazeteciler de zorlanıyoruz, hangi iddia doğru, hangisi başka çatışmalara zemin hazırlamak üzere kurgulanıyor. Kestirmesi güç, şüphelenmek dışında yapabileceğimiz fazla bir şey de yok doğrusu. En son Amerika'nın İngiltere'deki Fairford üstünde bir İran saldırısı iddiaları günler sonra biraz da fos çıkmıştı, zanlılar bırakıldı falan, tuhaf bir durumdu. İran'ı suçladılar, İngiltere Başbakanı Andy Burnham İran İngiltere elçisini bakanlığa çağırmış. Yani patlayıcı da bulmadılar, serbest de bıraktılar. Yani dolayısıyla gerçekten bunlar aslında herhalde ürkütücü diye nitelendirmek lazım. Çünkü bir takım senaryolar yazılıyor ve hedefleri de hani barış, diplomasi, müzakere falan değil. Çok açık bir biçimde ortada. Avrupa'da bu işin öyle ya da böyle içinde, yani sadece Amerika eleştirisi yetmiyor. Tabii bütün dünya ekonomisi etkileniyor olup bitenlerden. Katar körfezdeki ülkelerden özellikle doğal gaz açısından önemli bir ülke. Katar'ın emiri Şeyh El Sani Şura Konseyi'nde, Danışma Konseyi'nde yıllık oturumda konuşurken gelirlerinin savaş yüzünden %42 oranında düştüğünü söylemiş. Tabii büyük bir doğalgaz ihracatçısı ve büyük bir gelir kaybı var. IMF'den açıklama var bugün. Suudi Arabistan'la ilgili birazdan aktaracağım. Yemen'deki kapışma, artan enerji maliyetleri nedeniyle dünya genelinde ekonomik dalgalanmalara yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bangkok'ta yıllık toplantılar var Dünya Bankası ile birlikte. Dünya ekonomisinde de bütün bunlar yansıyor, hepimizin cebine son tahlilde yansıyor. Sadece İran değil, yani Yemen meselesi de eklenmiş durumda. Tekrardan hatırlatmak gerekirse aslında bir mutabakat metni vardı, ateşkes vardı 2022'den bu yana, ama Temmuz ayında Ayetullah Ali Hamane'nin cenaze törenine giden bir Yemen heyeti sivil uçakla Sana Havaalanı'na geri dönmeye kalktığında abluka gerekçesiyle havaalanı vurmuştu Suudi Arabistan. Oradan sonra ipler koptu ve savaş artık kinetik bir aşamada. İki tarafta, yani Yemen iç savaşının tarafları demek lazım, Sana'daki nüfusun çoğunluğunu yöneten hükümetle, onlar devrim diyorlar, bir de Riyad'ın desteklediği Aden'deki hükümet kapışıyor birbirlerini. Suudi Arabistan'da tabii hava saldırıları yapıyor. Ensarlı hareketi Sana'daki hükümete öncülük ediyor. Onlar da hava saldırıları yapıyorlar. Dün yine ben yayından çıktım, yeni saldırı bilgileri geldi. Başkent Sana'da Sabaha bölgesinde Yemen petrol şirketi, peki boşmuş anladığım kadarıyla, Suudi Arabistan tarafından vuruldu. Hemen ardından da Sana hükümeti Suudi Arabistan'a yönelik, bu hafta tabii bir de Riyad'da havaalanında sivil kayıplar da meydana gelmişti. O yüzden tepkiler de büyük durumda. Havaalanına karşı havaalanı mantığıyla işliyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın Zahran'daki idari binasını da Sana hükümeti hedef almış. Bayağı da büyük patlama olmuş anladığım kadarıyla. Ağır hasar gördüğü, yangın çıktığı bilgileri var bugün dünya basınına düşen ve bugün yine de yine başka saldırı uyarıları, tahliye uyarıları yapıyorlar daha doğrusu. Sana'daki hükümet tüm uluslararası nakliye şirketlerini, Suudi enerji tesisleriyle, havalimanlarındaki sivillerle çalışanları hepsini hedef haline gelmemek için bu yerlerden uzak durmaya çağırdı. Aynı zamanda dün Riyad'ın bir aylık ateşkes talebinde bulunduğu iddiaları düştü. Ensarullah kaynaklarının iddiası bu. Cephe hattında, yani hava saldırıları karşılıklı devam ediyor ama cephede de bir savaş var. Yemen topraklarında iç savaşın tarafları arasında diyelim, Suudi destekli hükümetle Sana hükümeti arasında ve Taiz şehrinin batı girişini Ensarullah güçlerinin tamamen ele geçirdiği görüntülerle doğrulandı diye haberler gördüm. Bir gazeteci Russia Today'dir, Sanchez Effect, Rick Sanchez'in programına konuşuyor. El Buhayti Yemenli bir gazeteci ve diyor ki eğer Riyad müdahale devam ederse çatışma hava saldırılarının ötesine geçer. Tabii bu geçen yüzyıl başları Suudi Arabistan kurulurken Yemen'in 3 tartışmalı vilayeti var. Necran, Cizan ve Asir. Yemenliler kendilerine ait olduğunu söylüyorlar. İngilizlerin desteğiyle Suudi Arabistan'ın bunları kendilerinden aldıklarını söylüyorlar. Tabii aşiret bölgesi, onu unutmamak gerekiyor.

gerekiyor. Burada ulus devlet çizgileri biraz daha farklı ya da belirli değil diyelim. Tarihsel olarak kendilerine ait görüyorlar ve buraya ilerleyebileceklerini iddia etti bu gazeteci. Hatta 1,5 milyona yakın savaşçıları olduğunu da savunuyor. Resmi rakam 350 bin deniyor ama yani Yemen tabii yaklaşık 30 milyon nüfuslu bir ülke. Nüfusun %70 civarını, kimileri %80 diyor. Yani büyük ölçüde çölük bir bölge tabii. Daha çok nüfusun bulunduğu bölgeleri sana hükümeti yönetiyor. Bütün bunlar Suudi Arabistan'ı da zorluyor gerçekten. Önemli bir yatırım etkinliği yapılacaktı. Gelecek yatırım girişimi hibrit formata dönüştürmüşler. Uzaktan bağlanılacak ya da komşu körfez ülkelerine gidip karayoluyla Riyad'a geçecekler. Tehlikeye girdiği haberleri yansımıştı daha önce. Amerikan yönetimi Suudi Arabistan'daki Amerikan vatandaşları için dün 3. seviyede bir uyarı yayınladı. Risk var, silahlı çatışma, terörizm, çıkış yasakları da olabilir diye. Ve Trump'a da sordular tabii Yemen meselesi iyice işler kızıştığı için. Trump aynı zamanda sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Trump diyor ki Husiler çok kötü davranıyorlar. Husiler dediği Yemen'de Sana'daki başkent Sana'daki hükümet. Çok kötü davranıyorlar. Bir yıl önce onları fena halde bombalamadığımızda derslerini aldıklarını sanmıştım. Üstelik onların isteği üzerine bombalamayı durdurmuştuk diyor. Yani açıkçası bu ne kadar doğruyu yansıtıyor emin değilim. Geçen seneki Amerika'nın Yemen operasyonu çok pahalıya patlayınca Trump'ın kendisi tabii beni aradılar kabul ettim diye duyurmuştu. Neyse Trump diyor ki uzun süre sessiz kaldılar, şimdi yeniden ortaya çıktılar. Yani ne oldu da ortaya, yani Temmuz ayındaki bombalamaya girmiyor tabii ki. Kuvvetleri yok, dünyanın en kötü ekonomisi İran. İran destekliyor, onun sayesinde çok çirkin bir biçimde Suudi Arabistan'a saldırarak Amerikan seçimlerinden önce petrol fiyatlarını yükseltmeye çalışıyorlar. Hedefleri bu diyor. Hiç hoş değil diyor Donald Trump. Evet, Trump'a aynı zamanda Yemen'e karşılık vermesi konusunda bir Türk gazeteci Türkiye'den yardım talep edip etmediğini soruyor. Edebilirim demiş Donald Trump. Benim çok iyi dostumdur. Büyük saygım var diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ne desem onu yapar diye düşünüyorum, ona büyük saygım var diye eklemiş. Bu da epey bir tartışma yarattı. Dün aktarmıştım size tabii programın son bölümünde Sayın Tüm Amiral Doktor Deniz Kutluk'la da onun değerlendirmelerini alacağım ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Arabistan Veliaht Prensi Salman'la görüşüp desteklerini ifade etmişti. En son Riyad Havaalanı'na saldırılarda sivillerin ölmesiyle ilgili hayatını kaybedenler için üzüntülerini, başsağlığı mesajlarını iletmişti. Aynı zamanda da meclise Mekke İttifakı anlaşması için tezkerenin de geleceğini söylemişti. Türkiye'nin etnik ve mezhepsel pencereden bakmadığı, barış istikrar istediği vurgusuyla. Tabii bu yeni müzakereler mi yaratacak, dolayısıyla Pakistan'la birlikte Türkiye ne yapacak, bu tartışmalar devam ediyor. Aynı zamanda dün aktarmıştım, Devlet Bahçeli'nin, MHP liderinin, yeni parti lideri Özgür Özel'in açıklamaları da olmuştu. Dün gelen bilgiler tabii Yemen cephesini karıştıran bir başka hatta İsrail kaynakları ve Batı kaynaklarından gelen bilgiler. Özellikle Netanyahu'nun, Haaretz gazetesi Netanyahu'nun Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne biz size yardım edelim diye başvurduğu, onay almaya çalıştı ama reddedildi. Ancak tabii İsrail'in tıpkı Amerika gibi daha şimdiden olaya müdahil olduğu yolunda bir takım iddialar da var. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama İsrail'in uzun süredir Suudi Arabistan'ı İbrahim Anlaşmaları'nın çerçevesi içine çekmeye çalıştığı da herkes tarafından biliniyor. Bugün Azerbaycan'da bir zirve haberi gördüm. Tam detaylarına hakim değilim ama Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Liderler Zirvesi yapılıyormuş. Aliyev'in, Cumhurbaşkanı Aliyev'in başkanlığında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılıyor. Aynı zamanda İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog da
orada olacakmış. İlginç bir manzara. Son dönemde Azerbaycan'da özellikle bu başörtüsü, geçen hafta konuşmuştum ben başörtüsü meselesinden Türkiye'ye yönelik bazı çevrelere Türkiye'de tepkiler artmıştı. Videolar falan hazırlıyorlar. Eğitim sistemimize kimse karışamaz diye. İlginç böyle bir zirve olması. Belki detaylar yarın gelir, aktarabilirim sizlere. Evet, Yemen üzerinde resim böyleyken İsrail'de tabii 27 Ekim'e her şey ayarlı. Netanyahu bir video mesaj paylaştı. Başbakanlık ofisi aracılığıyla bu mesajda generalleri savunma bakanıyla birlikte Batı Şeria'da Türkiye'nin mülteci kampı, çok da küçük yerlerdir, giden görenler bilir, arkasında mülteci kampını alıp görün mesaj. Yani bu da Ürdün Nehri'nin batısında bir Filistin devleti biz kurdurmayacağız mesajı veriyor Netanyahu. Bir yandan da seçimlerle ilgili olarak saldırı tehdidi, yani tabii seçimler İsrail kamuoyunda da bir saldırı meselesi ortaya çıkarsa seçimlerin yapılmayabileceği gibi tartışmalar da olmuştu. Savunma Bakanı İsrail Katz da İran'ın İsrail'deki sandık sonuçlarını etkilemeye yönelik saldırı girişiminde bulunabileceği iddiasını ortaya attı. Yani İran bir önleyici saldırı yapar mı 3 Kasım öncesi diye tartışılıyordu. Ama bu tabii İsrail'e yönelik bir İran saldırısı Netanyahu'nun işine yarayacak. Çok İranlar açısından bana mantıklı gelmiyor. Bilemiyorum nasıl bir sonuç çıkar. Aynı zamanda İsrail Savunma Bakanı Lübnan ve Suriye ile ilgili de açıklamalar yaptı. Güvenlik bölgelerinden asla geri çekilmeyeceklerini söyledi. Orada yeni harekatlara hazır olduklarını söyledi. Bölgedeki terör altyapısına güçlü darbeler indirmekten bahsetti. İsrail'e yönelik tehditleri ortadan kaldırmak, Hizbullah Şiileri sürmek, yani genel resim bu yönde. Bu konuda dün ilginç bir yazı okudum. Tümgeneral Tamir Hayman yazıyor. İsrail'in önde gelen düşünce kuruluşlarından birisi. Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü. Yeni doktrinle alakalı bir yazı. İlla onaylamak için bu durumu saptamaları var yazıda, illa hani onaylıyor ve tavsiye ediyor bunları demiyor, ama İsrail doktrinen hani İsrail'in küçük bir ülke olduğundan, işte ordusu düzenli ordusu değil gönüllü ordusu olduğundan, zorunlu askerlik meselesi daha karmaşıktır çünkü İsrail'de, çok da genişlemeye çalışmaması gerektiği Ben Gurion'dan beri gelen şeyi 7 Ekim 2023 El-Aksa tufanından sonra nasıl dönüştürdüğüne dair bir şey. İlginç saptamalar var, aktarmak istiyorum. Amerika'nın gerileyen bir güç olduğu ve devam eden sosyal siyasi değişimler göz önüne alındığında her halükarda İsrail'i terk edeceği saptaması çok enteresan. İsrail'deki böylesine bir enstitüden bu saptamanın yapılması, ABD'ye aşırı bağımlılıktan kaçınmak için kendi kendine yeterlik, yani bunlar konuşuluyor diyor, durumu saptıyor aslında. Ama Amerika ile bağları koparmak sadece kaçınılmaz değil, aynı zamanda İsrail bağımsızlığı ve Yahudi ulusal kimliğinin dayanıklılığı için hayati önem taşıyor ifadeleri var. Demokrasiye karşı hep hani bölgede İsrail tek demokrasinin kalesi diye bir anlatı var. Burada ise demokrasiye karşı Yahudi kimliğinin üstünlüğü, devletin Yahudi kimliği demokratik yönetim sisteminden önceliklidir saptaması var. Barışı bir amaç değil, bir araç olarak görüyor. Orta Doğu'da aslında anlamlı bir barış anlaşmasına ulaşılmasının imkansız olduğunu söylüyor. İçsel bir değer değildir diyor. Bakın, bu gerçekten ilginç bir bakış açısı. Yani hani belirli kaidelerle yaşamayınca korkunç bir kaos çıkabilir tabii ki. Devletler, yani sadece bireyler, sosyolojik tartışmalar için demiyorum, uluslararası ilişkiler sisteminde de burada apaçık. Yani bu görüşün İsrail'de hakim olduğunu söylüyor. Kendisi bunun iyi, tekrar ediyorum, kendisi bu iyi bir şeydir demiyor, ama bu görüşe göre barış güvenliği sağlayan içsel bir değer değil, diğer politika hedeflerine ulaşmak için bir araçtır diyor. Arap devletlerinin bağımsızlığının bağımsız varlığını reddi başlığı koyuyor. Bu tabii Arap devletleri gerçek ulus devletler değil. Ortak bir tarih, temel ulusal vizyona sahip değiller. Kabile ve etnik grupların bir araya gelmesinden oluşuyorlar. Dolayısıyla onların istikrarını sarsmak doğal bir şey
Yani hakikaten bakış açısı çok enteresan. Ve tabii savaş hali, savaş ulusal güvenlik için vazgeçilmez diyor burada. Barışa gerek yok diyor yani. Savunmaya karşı inisiyatif ve saldırıya mutlak öncelik. Önleyici saldırı meselesi var burada. Yani gerçekten yeni doktrinin bu olduğunu, yani dediğim gibi bunu salık vermiyor ama doktrinin bu olduğunu saptıyor bu yazıda. Çok dikkat çekici, tartışılacak bir metin. Evet efendim, geçen hafta da aktarmıştım, aslında Eylül sonunda gerçekleşmişti Fly Dubai'yi. Dubai'den işte Tel Aviv'e uçan uçakta yolcuların durum kontrol altına aldığı, Ummanlı yardımcı pilotun Hintli kaptan pilotu bıçakladığı mesele biraz da soru işaretleri yaratmıştı. İşte 35 saniyede 20 bin fit uçak düştü diye. Sonunda İsrail'de 31 ülkenin pilot ve kabin görevlerine çeşitli kısıtlamalar getirilmiş. Hava sahasına giren uçaklarda görev yapmalarını engelleyen kısıtlamalar koymuşlar. Çifte standartlar, çifte vatandaşlar dahil İsrail'le diplomatik ilişkisi olmayan ülkelerin vatandaşlığını taşıyan pilot ve kabin görevlilerini kapsıyor bunlar. Bunları tabii Ummanlı pilotu doğru düzgün soruşturmadıkları ortaya çıkmıştı. United Airlines ve Air France talimatları kabul etmiş durumda. Evet, bunun dışında Filistinli gruplarda, El Cezire'nin haberi bu, Kahire'de bir araya geliyorlar. Filistin Kurtuluş Örgütü, İslami Cihat, Hamas dahil liderler iç bölünmeyi aşıp birliği tartışacaklar. Tabii Filistin'de sözde Kasım ayında seçimler yapılacaktı ama aktarmıştım size, Mahmut Abbas yönetimi 2027'ye attı seçimleri, hem başkanlık hem de parlamento seçimlerini. Birlik içerisine gidebileceklermiş sorusu baki. Suriye'de de ilginç tabii. Suriye iç savaşında Amerikan destekli Kürt güçleri, Rojava diye anıyorlar, Batı anlamına geliyor. Dış ilişkileri yürütüyordu, Batılılarla çok iyi ilişkiler vardı İlham Ahmet. Artık Ahmet el-Şara yönetimine katılıyor tamamen, anladığım. Parlamentoda dış ilişkiler komitesinde çalışacakmış. Biz hep Kürtler olarak merkezin dışında bırakıldık diyor. Artık yeni bir kabul oluştu diyor. Kazanımlar yetersiz olsa bile entegrasyon süreci tamamlandı diyor. Aynı zamanda da işte Haseke'de en son huzursuzluklar çıkmıştı. Alevilere yönelik saldırılar var. O da eski Bağızçıları sorumlu tutmuş. Ahmet el-Şara, Ebu Muhammed Cholani'nin başında olduğu Suriye yönetim yapısına katıldıktan sonra. Evet tabii tarih böyle trajik komik bir biçimde yazılıyor belki de. Bunun dışında efendim bir de Irak Başbakanı Zeydi, Amerika seyahati sonrası, BM seyahati sonrası 30 Eylül'de olan silahlı grupların silahsızlandırılması meselelerini erteletti önümüzdeki yaza kadar. Orduya en üst düzeyde savaşa hazırlık talimatı verdiği bir toplantı yapmış. Tam bir resmi gerekçe söylemiyorlar ama Orta Doğu'nun her yeri zaten Batı Asya'nın yangın yeri diyebiliriz. Bugün Lancet komisyonu bu nükleer savaşla ilgili bir uyarıda bulunuyor. Bu tıp, ünlü itibarlı bir tıp kurumu Lancet, insanlığı tehdit eden 17 büyük risk listelenmiş Lancet'te. Nükleer savaş ve yapay zekanın kötü amaçlı kullanımı, düşük olasılık, nasıl düşük oluyor emin olamıyorum ama neyse, düşük olasılığa rağmen insanlığın soyunu tüketme potansiyeli taşıdıkları için listenin başına çekilmiş. Tabii nükleer çatışma küresel kıtlığa yol açabilir, yapay zeka, biyolojik silahlar hiç görmediğimiz bir felaket yaratabilir. Başka meseleler de var tabii ki, hava kirliliği, iklim krizi, bunlar da var. 3 yıllık çalışmayla hazırlamışlar. Hakikaten yani ben de genel olarak insanlığın kötü bir yere gittiğini düşünüyorum. Yapay zekanın önlenemez yükselişini, insanın hayrına kullanacak bir akıl var mı acaba, kaldı mı? Tam tersine zır deliliğe koşuyoruz gibime geliyor. Bazen böyle bir hisse kapılıyorum, paylaşmak isterim. Evet. Amerikan seçimleri, biraz daha Amerika'dan not aktaracağım. Tabii 3 Kasım, ona da az kaldı artık. Amerika'da enflasyon verileri açıklandı. %3.7'ye yükselmiş.
enflasyon Ağustos'taki %3.4 seviyesinden 0.6 puan artmış. Benzin fiyatları Eylül'de %7.1 artmış. Bunlar tabii bizim alışkın olduğumuz şeyler olabilir ama Amerikalıların hiç alışkın olduğu şeyler değil. Ayrıca gıda ve enerji hariç hesaplanan çekirdek enflasyon %2.4'ten 2.6'ya çıkmış. Buradaki sorun şu tabii, yani enerji artınca her şeyi bir şekilde etkiliyor. Yakıt, hayat pahalılığı, enflasyon verisi, bunlar Trump için mesele. Reuters Ipsos anket yapmışlar. Amerikalıların %78'i ücretlerden daha hızlı yükselen fiyatlardan Trump'ın politikalarını sorumlu tuttuklarını söylüyorlar. Cumhuriyetçilerde de bu oran %57'yi buluyor. O da hiç düşük değil tabii ki. İran Savaşı'nın da faturaları var Ukrayna meselesinden sonra. İşte bayağı ortalama hesaplar yapıyorlar. Sıradan ahalinin cebinden çıkan paralar neredeyse $2,000 diye hesaplıyorlar. Anketler parlak değil Amerika'da. 435 sandalyeli temsilciler meclisinin tamamı 3 Kasım'da yenilenecek. Senato ise 2 kabineli Amerika'da kongre. Senato ise 100 sandalyesinden 35'ini yenileyecek ara seçimlerde 3 Kasım'da. Real Clear Politics Amerika'da bu anket dökümlerini en iyi yapan ülke genelinde sitelerden derliyor çünkü bütün anketleri daha dağınık bir yapıda olduğu için. Onun aktardığına göre Senato'da senatörlerin 46'sı sandalyelerin demokratların, 46'sı cumhuriyetçilerin elinde olacak. Ama daha başa baş giden rakip durumlar var. Onlar da bölündüğünde yani kıl payı farkla 50'ye 50, hani J.D. Vance çünkü başkan yardımcısı, eşitliği bozan faktör oluyor. Cumhuriyetçiler senatoyu elde tutabilirler. Öyle gözüküyor anketlerde, anketlerin ortalamalarında, ama temsilciler meclisini Trump yönetimi, cumhuriyetçiler kaybediyorlar gibi gözüküyor. Yani 189 bakayım, 218 tabii 218 çoğunluk için gerekiyor ama cumhuriyetçilerin 189, demokratların 226 çoğunluğu oluyor. Evet, şu anda iki kanadı da cumhuriyetçilerin elinde. Trump peki bütün bunlar karşısında ne yaptı? İngiltere'de bir kurban, işte bir vahşi hayvan kurbanı diyelim. Nereden çıktıysa yapay zeka videoları artık aldı başını yürüdü. Bazısı kandırıyor da bizi gerçekten. 24 yaşında William Chapman, ailesi tabii çok çocuklarını kaybedince bu tarz videolardan hoşlanmıyorlar. Ama sıradan insanlar yapabilir belki böyle şeyleri. İşte vahşi hayvanlarla oynayıp canlarını kaybedenlerle ilgili, ama Amerikan başkanları için biraz tuhaf oluyor. Trump asla doğayla uğraşmayın diye bir paylaşım yapıyor. Böyle bazısı gerçek, bazısı yapay zeka ile üretilmiş görüntüleri. Sonra da hızını alamayıp bir kaplanı kovalarken onu yere yatırıyor, güreşiyor. Sonra işte şarkılar. Gerçekten tuhaf buluyorum bunları. Zamanımızın ruhu mu diyeyim bilemiyorum. Bir garip geliyor bana doğrusu. Daha ciddiyet istediğim için falan değil ama yine de gerçekten çok acayip. Grönland'da büyük çaplı petrol, doğalgaz, maden aramalarına başlayacağını müjdeledi. Bütün bunlar anketleri değiştirecek mi bilmiyorum. Geçen ay Danimarka ve Grönland'la neredeyse adanın savunmasını, hatta kaynakları vesaire Amerika'nın inisiyatifine bırakan açıkça bir anlaşma imzalamışlardı. Peki egemenlik geriye ne kaldı bilemiyorum. Yunanistan Büyükelçisi, Kadın Büyükelçi Kimberly Guilfoyle yakın zamanda Yunan yönetimini Romanya'da da darbe yaptık, burada da darbe yaparız diye tehdit ettiği iddiaları Atina'yı karıştırmıştı. En son tabii Trump'ın büyükelçisinin para karşılığında bağışçılardan, iş insanlarından lobicilik yaptığı ortaya çıkmıştı. Wall Street Journal gazetesi yazdı ve sonunda büyükelçiyi kovmuşlar, ya da daha doğrusu istifasını istemişler ama kovmak gibi bir
durum. İşte 100 bin dolarlık kredi kartını falan ödetiyor kadın. Görevi bırakmış, Trump yönetimine övgüler düzmüş. Aynı zamanda Beyaz Saray'da görev değişimi de var. Yeni sözcü Caroline Leavitt, son derece çetin ceviz bir sözcüydü açıkçası ama çocuklarımla ilgilenmem lazım diyerek. Özel hayatını gerekçe göstererek ailesini ayrılmıştı ki o da Fox News'ta sanıyorum yorumculuk yapacakmış. Onun yerine Katie Zacharia yeni sözcü oldu ve daha ilk basın toplantısı bir faciaya dönüştü. İzledim ben de videoları. Önündeki metni zor okuyor. Başkanım, ah pardon kocam, yani Trump'tan bahsederken dedi. Zaten fazla bir soru almadı. Performansı epey bir dalga konusu oldu. İşte güzellik yarışmalarında iki kelimeyi bir araya getiremeyen kraliçelerin videoları paylaşıldı. Hakikaten tuhaf doğrusu. Trump'ın ilk döneminde Beyaz Saray'da Anthony Scaramucci atanmıştı. Sadece 10 gün görev yapmıştı. Şimdi acaba bu Katie Zacharia'da görevde kalır mı diye tartışmalar var. Trump aslında Zacharia'yı övgüyle duyurmuştu. Avukat falan demişti. Çin'le ilişkileri var. Anladığım kadarıyla yıllarca Pekin'de Çinli bir hukuk firmasında çalışmış Zacharia. Fakat Amerika'da bir baroya kayıtlı değil. Yani tam olarak avukatlığı var mı onu da kestiremiyorum. 50 eyalette falan avukatlık kaydı yokmuş. İlginç. Ukrayna konusu birazdan aktaracağım. Amerikalılar tabii Trump'ın enerji anlaşması, Rusya rafinerilerini vurma talebine uymadığı için epey gürültü kopuyor. İstihbaratı Ukrayna'ya kestiği iddiaları var Amerikan yönetiminin. Bu soruyu da Zacharia'ya sordular ve bu konuda size daha sonra geri döneceğim dedi. Soruya hazırlanmamış anladığım kadarıyla. Gerçi bu kakofoniye Trump yanıt verdi. Trump'a sordular, kestiniz mi istihbaratı diye. İstihbarat olmasa Rusya'ya uzun menzilli bir takım saldırıları gerçekleştirebilecek durumda değil Kiev'deki yönetim. Trump dedi ki onlara yardım ediyoruz, istihbarat paylaşıyoruz ama tabii savaşın bitmesini istiyoruz. İki tarafla da işbirliği yapıyoruz. Onlar da saldırıyor hani enerji tesisleri. Ukrayna'da saldırdı daha geçen gün diye de gazetecilere epey bir diklendi. Tabii Trump bu dizel anlaşmasını bu haftaya gündeme damgasını vurmuştu Putin'le 9 Ekim'de yaptığı telefon konuşmasından sonra. Ama Amerika'da neokonlar hemen ayaklanmış durumda. Dizel fiyatlarını düşürmeyi hedefliyor Donald Trump Amerika içerisinde. Dün ve önceki gün aktarmıştım detayları size. Amerikan senatörü Blumenthal, neokon senatör, ihanet olarak nitelendirdi Trump'ın yaptığı anlaşmayı. Amerikan değerleri ve güvenlik çıkarlarına yönelik ihanettir diyor. Ukrayna özel temsilcisi atayıp bir de üstelik barış beklemişti geçen yıl Keith Kellogg'dan ve onun Varşova'da bir güvenlik forumu düzenliyorlar. Orada Başkan Zelenski'ye ne söyleyeceğim sorulsaydı onlara hiçbir sığınak bırakmayacağımı söylerdim. Lanet petrol rafinerilerini Rusya'nın yakardım, hepsini imha ederdim. Savaş başlatmak istiyor. Gerçekten akıllarını yitirmiş bu neokonlar. Evet, Trump üzerinde de baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Kiev'de durum parlak değil. Zelenski sızlanıyor diyebiliriz rahatlıkla. Belediye başkanı Vitali Klitschko kış hazırlığı yapamamaktan şikayetçi. Tabii kendisi bir belediye başkanı. Hava savunmasından sorumlu değil. Pek çok para, bütün batıdan gelen paralar yolsuzlukla, mücadele kurumuyla bilek güreşi içerisinde iç ediliyor. Büyük bir mesele. Batı medyası bile Ukrayna'daki büyük yolsuzluktan bahsediyor. Klitschko tabii hava savunması milyarlar nerede diye sordu Zelenski'ye. Çünkü Zelenski devlet başkanı olarak bir belediye başkanını başkenti savunamamakla suçluyor. Hazırlık yapmamakla suçluyor. Adam ne yapsın yani sonuç itibariyle. Neyse, Zelenski tabii hemen işler sıkışınca derhal Avrupa'da seyahatlere çıkıyor. Bu sefer İngiltere'ye koşmuş anladığım kadarıyla.
Bayağı bir tartışmalar arttı. Tabii Batı medyası Amerika'nın istihbaratı Ukrayna'ya kesip kesmediği meseleleri artık yalanlandı Trump tarafından. SpaceX'e taktılar. Starlink krizi ile Kiev'in karşı karşıya olduğunu söylüyorlar. Ukrayna ordusuna yardım sağlayan işte dün de aktarmıştım. İnsansız hava araçları, 6'ya yakın balistik füzenin engellenememesi, sirenlerin çalmaması nedeniyle Zelenski de sızlandı. Bana demediler ama generallerime iletmişler gibi bir açıklamasını gördüm. Savunma alanında danışmanı Sergey Berskretsov açıklama yapmış. SpaceX'in Ukrayna ordusunun kullandığı uydu internetinin hızına kısıtlama getirdiğini söylüyor. Bunların Star Shield isimli bir paketi varmış. Tabii gördüğünüz gibi Ukrayna'nın Rusya'yla savaşmak için kendi olanakları yok ya da çok sınırlı. Batı olmasa bu savaş zaten bu şekilde devam edemez. Evet, bilgi verilmemiş ve sınırlamışlar iddiaları Elon Musk'a yükleniyorlar tabii ki. Gerçekten çok internet aleminde de acayip tartışmalar söz konusu. Dışişleri Bakanı Sibiga ise Amerika'nın istihbarat desteğini kesmediğini, yani CIA'nin sürdürdüğünü söylemiş. Ama Batı medyasında şimdiden pek çok haber var. Rafineri saldırılarını Kiev'in kesmesi için Trump'ın Zelenski'yi köşeye sıkıştırdı. Evet, yani çatışmayı bitirmek istiyorsa da yapması gereken başka bir şey yok. Çünkü Ukrayna maalesef kaybediyor. Keşke darbe olmasaydı, 2014'te iç savaş çıkmasaydı, keşke Rusça yasaklanmasaydı, bir sürü insan öldürülmeseydi. Gerçekten hani bir sabah uyanınca olup bitmiş bir şey değil. Bir noktada durdurmazlarsa işler daha da kötüye gidecek. Silah sevkiyatı kaygıları da var bu arada Avrupa'da. Pearl programı Ukrayna'ya silah alıp vermek için Amerika'dan silahları alacaklar. Trump'a parayı ödeyecekler, oradan da aktaracaklar. Gecikmeler yaşandığı söyleniyor ama bu biraz ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, Fransız haber ajansı AFP'ye, yani hava savunma sistemi yok demiş. Yok, yani Amerika'nın İran savaşından sonra hakikaten hava savunma stoklarında gedik açıldığını herkes söylüyor, Trump dahil zaten söylüyorlar. O yüzden tabii Avrupalılar çok kaygılılar. Avrupalılar Ukrayna yoluyla Rusya'yla savaşıyorlar, Ukrayna'yı kullanarak. Varşova'da bir güvenlik forumu düzenleniyor. Orada bayağı bir Trump'la Zelenski'nin papaz olmasından rahatsız olmuşlar, kaygılılarmış, öyle diyeyim. Dmitri Peskov'a Starlink kısıtlaması Ukrayna ordusuna sorulduğunda haberleri okudum, fazla bilgim yok demiş. Sonra bu tür muhteşem teknolojilerin askeri amaçlarla hiç kullanılmaması belki daha iyi olurdu diye bir yorum yapmış. O kadar acayip bir yere vardı ki en son Polonya'nın bu neokon dışişleri bakanı Radoslav Sikorski, ki en Applebaum'un kocası aynı zamanda, yani Amerikalı neokonlarla çok göbek bağı var. Rusya'nın kendi paralarına, dondurulmuş varlıklarına erişebilmek için cesetlerini çiğnemesi gerektiği de söylemiş. Başkasının parası bu arada bahsettiği şey, çılgın Sikorski. Dmitri Peskov da, yani Avrupalılar da savaşın sürmesi için her şeyi yapıyorlar diye bir değerlendirmede bulunmuş. Evet, yani Amerika hiç olmazsa Trump bir şekilde katkı sağlamaya çalışıyor, bu Avrupalılar savaşı ne kadar uzatırız ona bakıyorlar diyor efendim. FBI direktörünün Rusya'ya geleceği iddiaları var bu arada. Bunları da açıklanacak bir şey yok demiş. Tabii dizel anlaşması Batı basınını savaşın devam etmesi ve Rusya'nın stratejik yenilgiye uğramasını arzu eden gazetecileri ve yorumcuları şaşkına çevirmiş ve sinirlendirmiş gözüküyor. Sahada tabii devam ediyor kapışmalar. Dün Rusya'da 902 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğü bilgisini aktardı Rusya Savunma Bakanlığı. Siberbank'ı veri merkezine vurmaya çalışmışlar ama çalıştığı hala banka açıkladı. Sistemler çalışıyor. Tabii Siberbank'ı vuracağız diye Saratov Oblast'ında Balakova şehrinde konut binalarını vurmuşlar. Hatta bir kadın sanıyorum hayatını yitirmiş, yaralananlar var.
Yandex'i dün aktarmıştım size. Orada da acil önlemler alındığı bilgileri var. Rusya'da grup, birleşik grup saldırıları askeri sınai tesislere Kiev bölgesi başta olmak üzere Harkov'da gerçekleştirdi. NATO'nun Steadfast'ın nükleer tatbikatı başlıyor. Gerçek nükleer silahlar kullanılmasa bile NATO ayrıca hani Rusya'da bundan rahatsız olmasın, tedirgin olmasın gibi tuhaf açıklamalar yapmasına rağmen tabii ki tedirgin edici. 23 Ekim'e kadar sürecek 17 ülkeden askeri personel katılıyor bu tatbikata. Evet, böyle bir durum var. Dün aktarmıştım, Fransa 6. tankerini 21. yüzyıl korsanlığı Rusya'nın gölge filosu iddiasıyla Hint Okyanusu'nda Reunion Adaları'nda bir yerde durduruyor. Tabii Rusya Büyükelçiliği eleştirmiş sert bir biçimde. Fransa'nın açıklaması, yani Akdeniz'de yapıyorlardı bunu, ilk defa bu kadar uzaklara gitmiş durumdalar. Tabii hangi hukuka dayanıyorlar derseniz, yok öyle bir şey, öyle bir uluslararası hukuk yok. Yani ben bu ülkeyi sevmiyorum, o yüzden yaptırım kararı aldım, o zaman sivil tankerlerini de çıkarma yaparım diyorlar arkadaşlar, böyle enteresan. İsveç bu arada ta Mart ayında Sea Owl isimli bir tankere kuryum yük gemisi yanılmıyorsam el koymuş. Onlar da kafalarına göre gemileri alıkoyuyorlar ve serbest bırakmışlar. Pazartesi günü bırakmışlar. Niye aldın, niye bırakıyorsun? Hakikaten Rusya 21. yüzyıl korsanlığı der. Yani ben de başka korsanlık dışında aklıma bir şey gelmiyor tabii. Yani düşünsenize, Türkiye'nin gemisine bizim hasım gördüğümüz bir ülke kafasına göre, hiç uluslararası denizcilik hukukuyla falan alakası yok bunların, el koyuyor. Öyle bir durum. Efendim, Fransa'da dün aktarmıştım, marketlerde sıcaklığı hackerlar 50 dereceye çıkartıp pek çok ürünün heba olmasına yol açmışlardı. İkinci bir siber saldırı olmuş, sıcaklığı bu sefer 150 dereceye çıkartmışlar ve tabii dondurucuların sıcaklık ayarlarıyla oynuyorlar, soğuk zinciri bozuyorlar. Bu sefer İtalyan Dixel şirketinin uzaktan soğutma kontrol sistemlerindeki işletmeleri hedef almışlar. Yani gerçekten dünyada yeni yeni terör biçimleri gelişiyor. Tabii büyük heba olma durumu. Avrupa Birliği bu hafta başında dış ilişkiler sorumlusu Kaya Kallas duyurmuştu. 21. yaptırım paketi. 20 paket işe yaramayınca işe yaramasını sağlamak için 21. paketi açıklamışlardı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov kendi kendini hükümsüz kılıyor bunlar. Artık ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani tekrar tekrar kaç kişinin ismini bir daha yazmışlar, bir kontrol etsinler. Sanıyorum aynı isimleri yazıyorlar. Tabii savaş yanlısı kesimlerin tutumlarının sonucu Avrupa halklarına içi boş uygulamalar sunuyorlar yorumu yapmış. Rusya'da Duma Başkanı Vyacheslav Volodin de rekor kırıyorlar. 35.480 olmuş efendim Rusya'ya uygulanan yaptırımların toplam sayısı. Ama kendi kendilerini yok ediyorlar yaptırımlar. Bir yandan da tabii küresel ekonomiyi bozuyor, zarar veriyor diye açıklama yapmış. Bugün Hamburg'da, Almanya'da Kuzey Akım sabotaj davası başlıyor. Terör saldırısı, hatırlayalım, 2022'nin Eylül ayında bir anda Almanya ile Rusya'yı bağlayan stratejik altyapı projesi patlatılmıştı. 5 adam, 1 kadın, 1 yat diye öyküler yazıldı. Hafif böyle aklını da yitirdiğini düşünüyorum son dönemde, ama Seymour artık çok yaşlandı. Seymour Hersh, ünlü gazeteci, o dönemde yani bundan 5 yıl, 4 yıl önce işte CIA'in şefi William Burns'ın bu işi hiçbir dijital ayak izi bırakmadan daktilo ile organize ettiğini, tabii denizaltı kabloları oraya ancak bir ordu, yani öyle 5 adam 1 kadın askeri eğitim görmeleri de yetmez o boru hatlarını patlatmaya. Bu konuda çok tartışmalar yapıldı. Bu Anne Applebaum'un kocası Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski, olay olur olmaz görüntüyü denizin ortasında patlama görüntüsü eşliğinde
teşekkürler Amerika diye paylaşım yapmıştı. Sonra silmişti tabii ki. Neyse, sonuç itibariyle herkes arka planını 3 aşağı 5 yukarı Biden döneminde, Biden açıkça tehdit etmişti. Bu hat kalmaz demişti zaten, patlatırız demişti. Herkes bir parça biliyor bunun arka planını, ama bir Ukraynalı Kuznetsov subayı, eski bir subayı yakaladılar sonunda. Ve şimdi Hamburg'da dava başlıyor. Kiralık bir yat, sahte belgeler, askeri sınıf patlayıcıları kullanıp enerji hattını patlatmakla, o ekibi yönetmekte suçlanıyor. Sivil altyapıya saldırmak suretiyle savaş suçlarına iştirak etmekte dahil suçlamalarla karşı karşıya. Kendisi de reddediyor. Yani tabii burada asker olduğu için bana emir verdiler deyip çıkar. Şu an İngiltere Büyükelçisi olan eski Genelkurmay Başkanı Zelenski'nin, Zaluzhny'nin bir ara emir verdiği iddiaları da ortaya atılmıştı. Adam büyükelçi şu anda. Kim kime dokunacak? Ben doğrusu kestiremiyorum. Hakikaten tabii Alman hukuku, Alman devleti açısından çok utanç verici şeyler bunlar. Sizin bu kadar kritik bir altyapınız bu şekilde patlatılıyor. Ve ayrıca da tabii savaşa sürüklüyorlar komşuyla. Evet, Almanya'da bu arada Sol Parti Berlin eyaletinde zaferle çıkmıştı. Koalisyon görüşmelerine başlamışlardı. Elif Eralp eyalet başbakanı olmayı hedefliyor. Zaferden sonra %25.7 ile birinci sırada çıkmışlardı. Sosyal Demokrat Parti ve Yeşillerle üçlü bir koalisyon. Daha çok Berlin'de konut krizi, daha iç meselelere odaklanan bir koalisyon kurmayı hedefliyorlardı. Fakat Friedrich Merz efendim koalisyon görüşmelerini sonlandırma çağrısı yapmış. Berlin'deki sol parti, özellikle aşırı radikal bir soldur, hepimizi derinden endişelendiren bu partide yaygın antisemitizmdir diye bir açıklama yapıyor ve bugün itibariyle Eralp'in başbakanlığı zora girmiş, koalisyon görüşmeleri de askıya alınmış, öyle gözüküyor. Gerçekten yani idrak etmek zor tabii ki, ama gidişat bu yönde. Ben aslında Avrupa'daki gidişatla ilgili epeydir dehşete kapılıyorum, demeçlerden, okuduklarımdan, medyanın tutumundan. Dolayısıyla benim için şaşırtıcı olmaktan çıktı artık, ama yine de tabii ki endişe verici. Evet, yani bir takım tabii Filistin'e destek veren milletvekillerinin olması, işte açıklamaları, bunları gerekçe gösteriyorlar. En son Almanya'da bir de istihbarat şefinin eski 1999-2005 arası BND'yi yöneten August Hanning'in skandalı ortaya çıkmıştı, aktarmıştım size. Daha çok İsrail, Azerbaycan, Batı'yla onlara raporlar yazdığı, yardımcısı aracılığıyla belgeler elde ettiği, onun bir de Mossad'la da bir takım projeleri çıkmış ortaya. Evet, Avrupa Birliği'nde Ursula von der Leyen'in üye ülkelere mektubu, 15-16 Ekim'de AB zirvesi yapılacak. Zirve öncesi düzensiz göçün birliğe karşı silah olarak kullanılması söz konusu olabilir deniyor ve acil müdahale mekanizması oluşturulması öneriliyor. Bu göç meselelerini Avrupalıların geçtiğimiz 10 yıl içerisindeki tartışma biçimleri ve geldikleri yer açısından çok çarpıcı diyebiliriz. Yani çok da bir şey yapacaklar mı? Muhtemelen yapamayacaklar. İspanya'nın Ceuta, Kuzey Afrika'daki toprağında Temmuz sonu kriz yaşanmıştı. Hatırlayacaksınız. Mülteciler bir anda sınıra akın etmişlerdi. Fas, başka tabii komplo teorileri de ortaya atılmıştı o olayla ilgili olarak, ama Avrupalılar uzun süredir göç konusunda bu kadar çok kafa yormuyorlar. Ama içten içe ekonomik kriz, savaşlarla birlikte Avrupa içinde huzursuzluklar, silahlanma, militarist politikalar, paraları savunmaya vermek, sıradan insanların, belirli refaha da alışmış insanların yaşam standartlarındaki düşme, tabii içeride göçle oluşmuş yapıyı da giderek daha tedirgin etmeye başlıyor. Evet, bir de Rusya Federal Güvenlik Servisi Japonya'nın Hokkaido Shimbun gazetesi muhabirini casusluk şüphesiyle gözaltına almış. Rusya güvenlik bilgilerini aktardığı Tokyo'ya söyleniyor.
Maria Zaharova'nın açıklamaları var. Bunu üzüntü verici diye nitelendirmiş, ilişkileri daha kötü etkileyeceği vurgusu yapmış. Evet efendim. Şimdi dönüyoruz Yemen'e, Mekke İttifakı'na ve tüm emekli tüm amiral Deniz Kutluk, Doktor Deniz Kutluk az sonra konuğum olacak.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümüne geldik. Hattımızın diğer ucunda emekli tümamiral Doktor Deniz Kutluk var. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar olsun inşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum. Dünyadan çok hayırlı haber yok efendim. Bir saattir aktarmaya çalışıyorum. Ben de artık içim sıkıldı ama tabii mecburen takip ediyoruz. Şimdi aslında sizinle ilk ortaya atıldığında birkaç ay oldu zannedersem konuşmuştuk. Şimdi artık daha da somutlanmaya başladı. Suudi Arabistan, Yemen iç savaşı içinde yeni açılan cephe İran savaşından sonra 7 Ağustos'ta tabii Pakistan ve Türkiye, Suudi Arabistan'ın üçlü Mekke ittifakını konuşmuştuk. O zaman belirsizlikler vardı, anlaşma meselesi vardı. Şimdi biraz daha son açıklamalar meclise bir tezkere geleceğine yönelik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da en son açıklama yaptı. Dolayısıyla da daha çok tartışmak lazım herhalde. Bölgeden çok hayırlı haberler gelmiyor. İnce çatışmalar kızışıyor. Suudi Arabistan'ın durumu. İsrail'de ilgi çekici. İsrail medyasından Netanyahu'nun Suudi Veliaht Prensi'ne biz yardım edelim başvurusu iddiaları ve hatta bu yardımın başladığı iddiaları yansıdı. Amerika'nın tabii Trump'ın açıklamaları var. Epey bir karıştı ortalık. Nasıl bir resim görüyorsunuz öncelikle? Yani Türkiye açısından ve Pakistan açısından tedirgin edici bir takım haberler görüyoruz çünkü. Nasıl değerlendiriyorsunuz siz?
2: Ceyda Hanım, bu Mekke anlaşma taslağı parafe edildiğinde bu bahsettiği konu Yemen, Suudi Arabistan çatışması başlayalı 3,5 hafta olmuştu. Ve dolayısıyla bütün tarafların zaten uzlaşmazlıkları 2015'ten geliyor. Daha öncesi de var. Dolayısıyla tarafların imza koyarken Mekke anlaşmasına taraf olmadıklarını, bu savaşta tarafı olmadıklarının bilincinde olduklarını görmek için gayet uygun 3,5 haftalık zamanları vardı. Bunu anlamış ve analiz etmiş olmalılar. Bence Mekke anlaşması süre gelen bir Suudi Arabistan Husiler, kuzeyde yaşayan Husiler ki en büyük nüfusu da kontrol ediyorlar. Bunlar arasındaki biraz da şahsi meseleyi, şahsi bir davaya dönüşmüş olan çatışmalarını hiçbir şekilde ilgilendirmez. Uzaktan yakından ilgilendirmez. Suudi Arabistan bu meseleye arka bahçesindeki bir mesele olarak onu çözecek olduğu, güce sahip olduğunu düşünerek kendi inisiyatifiyle başlatmış ve biliyorsunuz 13 Temmuz'da Sana havalanı bombalayarak süre gelmekte olan 2015'ten bu yana süren 7 yıllık çatışmadan sonra 2022'de uzlaşılmış olan ateşkesi bozmuştur. Suudi Arabistan ateşkesi bozmuşsa bunun sonuçlarının ne olacağını da biliyordur. Suudi Arabistan bir Mekke anlaşmasının tarafı olmasa da NATO anlaşmasının tarafı olsa, NATO'ya getirse, dese ki ben burada Mekke'yle çatışıyorum, siz de bana yardımcı olun. NATO'daki diğer üyeler saldırmasaydın saldırıya uğramazdın derler ve yardımı reddederler. Zaten NATO anlaşması Mekke anlaşmasından daha kapsamlı olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi görmediğimiz Mekke anlaşmasını görürsek hani yorumlarımız farklı olur. NATO anlaşması da kendi içinde bir saldırının tanımını yapan dördüncü maddeye sahiptir. Beşinci madde öyle otomatikman yürürlüğe giren bir madde değildir. O halde Mekke anlaşması yürürlüğe taraflar açısından girdiğinde yine aynı benzeri süreçleri yaşamak zorundadır. Yani bir taraf saldırıya uğrarsa bu saldırı anlaşmanın taraf olanlardan birinin tahrikiyle mi çıktı? Aslında anlaşmaya taraf olan mı tahrik etti ve saldırdı da karşı saldırıları durduramadığı için yardım istiyor? Tabii ki bunları dikkate alacaktır. Sonuçta hükümetler geçerler, anlaşmalar kalıcı olmaları için de ilgili ülkelerin yasama meclislerinden, bu Suudi Arabistan için de geçerlidir, orada kraliyet kararnamesi yayınlanması icap ediyor. Ama anladığım kadarıyla üç ülkede de böyle bir yasama sürecinden, yani ratifikasyon denen onay sürecinden geçmişliği yoktur. Geçmesi de yetmez. Geçtikten sonra usulüne uygun diplomatik notalarla bunların değişime tabi tutulması ve bir kastodiyen denen ülkede bir kasada bunların muhafaza edilmesi ve ondan sonra da yürürlüğe girmesi icap eder. Demek ki şu anki bulunduğumuz durumda bir 13 Temmuz'daki Suudilerin Mekke'ye ateşkesi bozarak saldırısı var. Bundan 3,5 hafta sonra alelacele belki bunu düşünerek Suudiler, aman ben ne yaptım bu adamlar üstüme benden fazla bir güçle geldiler diye endişe edip belki bir Mekke anlaşmasına sarılmak istedi. Bilmiyoruz. Belki öyledir, belki değildir. Çünkü Mısır vardı işin içinde. Mısır birdenbire çıktı. Hı hı. Ama galiba Mısır'la müzakereler arka planda devam ediyor. Başka ülkelerin de ilgisi var. Kaldı ki Mekke anlaşması bir anlaşma olacaksa şayet, bölgeye gerçekten bir güvenlik mimarisi yaratabilecek bir potansiyele sahip. Gerek Türkiye'nin tecrübesi, gerek Pakistan'ın yoğun nüfus ve nükleer kabiliyetleriyle bölgedeki diğer ülkeler de kapsayacak bir güvenlik çerçevesi sağlayabilir. Ama bu bir savunma anlaşması olmaz. Bu bir ittifak anlaşması olmaz. Bu bir güvenlik sağlayıcı yapı olur. Bunun içinden nasıl işlevsel olacağını da zaman içinde konu edebilirler ve geliştirebilirler.
1: Peki İsrail faktörü son günlerde ortaya atılıyor. Çok sayıda iddia var. Tabii Amerikalı yaklaşık 200 civarı danışman Suudi Arabistan'a yardım, Batı medyasının yalancısıyız tabii, onlar aktarıldı. Gerçi Amerikalı yetkililer yardım ettiklerini söylüyorlar. Trump doğrudan sanki karışmıyormuş gibi en sonunda yorumları oldu ama bir de İsrail faktörü girdi. İyice kafalar karıştı. Tabii Türkiye ve Pakistan açısından ortada bir tuzak mı var sorusu aklımıza geliyor. Çok uzak tabii, yani şimdi Suriye, Irak gibi bir coğrafyadan da Türkiye açısından hani doğrudan kendi güvenliği ve savunmasını ilgilendirecek bir coğrafyadan da bahsetmiyoruz. Epey bir hani türkülerimize konu olmuş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Buradaki İsrail faktörünü nasıl anlamak lazım? Uzun süredir Suudi Arabistan'la İbrahim anlaşmaları şemsiyesine girmek istiyorlar çünkü. Görmüşsünüzdür iddiaları, nasıl değerlendirirsiniz?
2: Yani benim anladığım durum, İsrail bir tüm general başkanlığında bir askeri danışmanlar heyetini şu an Riyad'da bulunduruyor ve saraya savunmasını nasıl belkiteceği yolunda bir takım tavsiyeleri oluyor. Amerikalılar CENTCOM orada bulunuyor ve ayrıca CENTCOM'a takviye olarak çeşitli Amerikan rezerv deniz kuvvetlerinden rezerv unsurları, ki ağırlık merkezi istihbarat ve herhalde sualtı taarruzcuları gibi görünüyor. Bunlar da kademe kademe Riyad'a getiriliyorlar. Ha, bunlar ne yapabilir asker olarak, onu ayrıca belki bakabiliriz. Ama şimdi Suudi Arabistan'la İsrail'in arası açıkken bu iki devletli çözümün yaratılmasına bağlı olarak bir İbrahim Anlaşması'na kadar evrilebilecek potansiyeli varken, ama o da gelişmediği için, o potansiyelin bir yerde bir sonuç vermediği de bilinirken, birdenbire işin içine İsrail ve herhalde onun itmesiyle Amerikalıların katılması insana şu suali akla getiriyor. Acaba bu 13 Temmuz'da Sanaa havaalanında saldırıyı İsrail mi yaptı? Çünkü cui bono, Roma hukukunun meşhur sualini sorarsak, bundan kim istifade etti sonuçlarından diye, burada istifade eden Suudi Arabistan, İsrail yakınlaşması noktayı nazarından, İsrail'in yalnızlığını azaltması noktayı nazarından, ki tamamen izole olmuş bir durumda soykırım yakıştırmaları, haklı yakıştırmaları sonucunda İsrail, ona bir ip atmış, bir can kurtaran ip atmış gibi bir durum var. Ama daha başka sonuçlar da yaratıyor. Pakistan şimdi Suudi Arabistan'ın desteğine gitmek için İsrail'e destek, aynı anda aynı istikamete destek verir durumuna düşüyor. Oysa ki Pakistan İsrail'e nefret eder. İsrail'le hiçbir diplomat ilişkisi de yoktur. Devlet olarak da tanımaz. Şimdi bize bakarsanız bizim durumumuzda da benzerlikler var Pakistan'ın durumuna. Çünkü biz de Husilerle, Husilerin İran'la, Hizbullah'la ve Kürdüşlerle beraber Hamas'a ve Gazze'deki soykırıma yardımcı olması noktasında aynı şekilde pozisyon almıştık. Yani biz de İsrail'i kınıyoruz. Biz de İsrail'in Gazze'de yaptıklarını hiçbir şekilde kabul edilemez buluyoruz. Husiler de aynı şekilde kınıyorlar ama kınamakla kalmıyorlar. Bir de silahla müdahale ediyorlar, füze atıyorlar. Muhtelif İsrail havalanlarına, limanlarına onları kapatıyorlar. Şimdi böyle olunca içinde dönüşülen durum bunu tam tersi. Politik hedeflerle bağdaşmıyor. Ne Pakistan'ın politik hedefiyle bağdaşıyor, ne Türkiye'nin politik hedefiyle bağdaşıyor. Yani Suudi Arabistan'ın yanında durmak, İsrail'in yanında durmak, Amerika'nın yanında durmak sonuçlarını veriyor. Hani bunu da herhalde yetkililer görüyor Türkiye'de. Bu yanlışlıkların politikadaki hedeften çıkıp başka istikamete bu işin evrilmekte olduğunu görüyorlar herhalde. Ve zannediyorum meclise geldiğinde bunu iktidarı olsun, muhalefeti olsun dikkatli bir şekilde ele alıp irdeleyecek ve sonuçlarının Türkiye'nin çıkarlarına uygun hale getirilmesi halinde ancak onay verecekleri noktasında bir pozisyon alacaklardır diye bir vatandaş olarak ümitliyim.
1: Evet. Evet, Pakistan'ın açıklamalarındaki Mekke Medine vurgusunu nasıl yorumlamak lazım efendim? Yani evet. Tabii bir takım yanıltma operasyonları da bölgede çok artık hani emin de olamıyoruz. Biz gazeteciler de artık bir doğrulama şeyi de kalmadı. Kendi askeri politik hedeflerine ulaşmak için tarih boyunca da yapılan şeydir elbette. Dolayısıyla da tabii burada kutsallıklar da üstüne geliyor. Pakistan'ın öyle vurguları ilginç ama siz nasıl görüyorsunuz bu vurguları?
2: Şimdi Pakistan dedi ki biz Husilerle Suudi Arabistan'ın mücadelesinin tarafı olmayız. Ayrıca bunu sadece Pakistan tarafı söylemedi. Pakistan Meclisi ittifakla bu kararı aldı. Pakistan sokaklarındaki insanlar da bu durumda aynı açıklamalar yaptılar. Zaten Pakistan İsrail'in şimdi olduğu bir duruma niye karışmak istesin? Ama buna karşılık dedi ki Pakistan ayrıca yani Mekke Medine'ye bir saldırı varsa oradan korumasında elbette yardımcı oluruz. Ama Türkiye de herhalde böyle düşünüyor zannediyor Mekke Medine. Ama Mekke Medine'ye saldıran kimse yok. Saldırı iddiaları var. İddialar yalanlandı. Enerji altyapısına saldırıldı dendi. Hayır öyle bir şey yok. Enerji altyapısı çalışıyor dendi. O halde birileri Mekke Medine üzerinden bir kaldıraç kullanıyor gibi bir durum görünüyor. Yani evet anlaşmanın sonuçta adı Mekke Anlaşması. Niye Mekke Anlaşması? Çünkü siz bölgeye güvenlik çerçevesi getirmek istiyorken birçok ittifakla birlikte bu işi büyütmek istiyorken niye Mekke adını koysun? Niye Riyad değil? Niye başka bir üçüncü taraf değil? Dolayısıyla burada bir koca bir soru işareti var. Bu soru işareti aydınlığa kavuşmak zorunda.
1: Mezhep ve özellikle burada mezhep ayrımı bakımından da kaşımaya çok uygun, çok tedirgin edici hususlar da var. Katılır mısınız? Yani tabii şimdi Zeydileri çok Türk halkının çok iyi anladığını da zannetmiyorum ama hani bir Sünni Şii ayrımı özellikle yani geçmişte de kaşınan hususlar diyelim. O açıdan da bir sıkıntılı resim yok mu? Yani dikkat etmek gereken.
2: Var. Ama bunun daha ötesinde Soğuk Savaş biter bitmez bir Sünni Şii çatışması yaratılması için Batı merkezlerinde çok önemli çalışmalar yapıldığını birinci el tanıklığını yapma fırsatımız oldu. Burada olmazsa şaşarım ama Zeydiliğe baktığınız zaman o da Şiiliğin Sünniliğe en yakın olan yapısı. Dolayısıyla orada da çok böyle bir ciddi bir sıkıntının olmaması icap eder. Ama kimileri dış politikayı öyle mezhebi bir çerçevede görmek istiyor. Halbuki mezhep ne olursa olsun dış politika güvenlik odaklı ve bireyleri, vatandaşların refahı odaklı olmak zorundadır. O bakımdan burada öyle bir şey varsa bile bunun yanılgı olduğunu kabul etmemiz lazım.
1: Evet. Efendim peki şunu da sormak istiyorum. Tabii Batı medyasının yalancısıyız. Biz de şüpheleri de belirterek aktarıyoruz ama ilginç haberler de ortaya atıyorlar. Tabii Suudi Arabistan, Yemen biraz da aşiret toplumları, yani ulus devlet yapıları bizim algıladığımızın daha ötesinde ya da ona çok da uymuyor. Ve tartışmalı da bir tarihleri var elbette. Krallık, tabii Suudi Arabistan krallığı bakımından baktığımızda Muhammed Bin Salman Veliaht Prens de facto yönetici de konumunda babasının sağlığı nedeniyle. Tabii Wall Street Journal gibi gazetelerde içeriden bir takım tehlikelerden bahsediyor. Bunlar çok yaşanmamış değil tabii.

0: Arap kabilelerinin oluşturduğu bir yapıda Suudiler öne geçmiş vaziyette ve bunun yarattığı çekememezlikler uzun zamandır var. Şimdi şöyle bir duruma evriliyor bu çekememezlikler ve güç kazanma rekabeti diyelim. Bir yanda Suudi Arabistan bütün gelirini petrolden elde ediyor. Öte yandan Suudi Arabistan 13 Temmuz'dan itibaren petrol gelirlerini kaybetti. Ve uluslararası taahhütlerini yapamayacağına dair birkaç açıklamada bulundu. Petrol teslimatları. Yan bu boru hattını biliyorsunuz kullanıyordu. Hürmüz kapalı olmasına rağmen ki o da aslında üretiminin %50'si oraya çıkabiliyordu. Ama şimdi hiçbir yere çıkamayacağı anlaşılıyor. Ne kadar süreyle? 7 sene süreyle. En az 2 yıl veriyorlar. Maksimum 7 yıl veriyorlar normale dönüşün. Peki sual şu. Suudi Arabistan aynı zamanda bu sürgündeki Yemen hükümeti diyelim. Aden'deki yapıyı parayla destekliyor. Savaşçıları parayla destekliyor. Vatandaşlara para veriyor. Zaten bütçe açıkları da var. Bu kadar büyük bir gelir kaybını bu kadar uzun süre absorbe edecek bir iç yapı da olmadığını varsaymamız lazım. Borçlanabilirsiniz ama bakıyor herkes boru hatlarına, pompa istasyonlarına ve tehdide. Yani o istasyonları yapacak teknik üretim altyapısı tek tek saymışlar. Yani bu sayılanları yan yana koyduğunuz zaman 7 sene normalde dönme şansı yok Suudi Arabistan'ın petrol gelirlerini. O zaman bu parasızlıkla baş başa kalan Suudi yönetimi çevresinde parayla kendisine biat etmeye zorladığı grupları nasıl kontrol eder hale gelecek? Bir saray darbesiyle uzaklaşabilir mi? Geçmişte örneği oldu mu? Evet oldu. Bu konuda başka değerlendirmeler var mı? Var. Yani Suudi hanedanının bu krizden hanedanın çökmesiyle çıkacağına dair sözüne güvenebileceğimiz jeopolitik analistler, istihbaratçı analistler ve teknik değerlendirme yapan insanlar var. Dolayısıyla evet, Suudi Arabistan'da bir iktidar değişimi olabilir. Çünkü bu çatışmalar rejim değişimi adına başlamıştı. İran'a yapılan Amerikan ve İsrail saldırısı. Öyle anlaşılıyor ki rejim değişiklikleri olacaktır. Ama nerede olacaktır? Bahreyn'de mi başlayacaktır? Suudi Arabistan mı başlayacaktır? Onlar pek belirli değil ama bir şeyler olacağı belli.
1: Evet. Peki efendim, Türkiye burada müzakere zemini arayabilecek bir konumda mı? Yani bir katkısı olabilir mi bu sürece? Yani hani bu böyle bir askeri ittifakın ötesinde ne geçip askeri ittifaktan ziyade bu yani herkesle görüşen güç olarak çeşitli konularda başka dış politika başlıklarında çokça da kullanılıyor. Burada hani İran mesela yani Hürmüz krizinde de benzer açıklamalar görmüştük, o açıdan söylüyorum. Benzer bir şey Yemen dosyasında da kullanılamaz mı? Cumhurbaşkanı'nın daha önce Yemen yani bu iç savaşta çok öncesinden yani bu son ateşkesin bozulmasından önce de bir takım açıklamaları olmuştu. Biraz müzakereci pozisyon alınamaz mı? Sizin görüşünüz nedir?
0: Bence tek pozisyon müzakereci pozisyondur Ceyda Hanım. Çünkü konunun askeri çözüme ulaşma şansı yoktur. Bölgenin askeri harekat tarih ve coğrafya odaklıdır. Bölgenin tarihine baktığınız zaman istilacı kuvvetlerin tamamının başarısız olduğunu görüyoruz. En son geçen sene Trump yönetimine yolladığı uçak gemisi grubunu dahil ederek.
1: Evet.
0: O halde bölgede daha evvelki Suudi Arabistan'ın yüklenmesi 2015'ten sonra evet çok büyük Husi kayıplarına yol açtı. 60 bin ölü, 400 bin yaralı olduğuna dair rakamlar dolaşıyor ortada. Birleşmiş Milletler'in el koyduğu rakamlar. Ama başarı yok. Sonuç odaklı değil. O bakımdan biz birkaç programda burada bir askeri çözüm yer almadığını, burada bir siyasi çözümün mecburiyeti olduğunu, onun için de arka kapı diplomasinin çalıştırılması gerektiğini hatırlatmıştık izleyicilerimize ve bildiğim kadarıyla da Türkiye bu yolda ilerliyordu. Bildiğim kadarıyla Türkiye'nin arka kapı diplomasisinde büyük emekleri vardı. Fakat anladığım kadarıyla dün itibariyle Pakistan'ın diplomatik misyon üstlenmesi Husiler tarafından istenmiş. Ayrıca uyarılmış tabii Pakistan askeri harekata bu bölgede katılmaya

0: aklınıza bile getirmeyin, olabilecek en kötü şeyler olur tarzında. Elindeki imkanlar İran'ın imkanlarına paralel imkanlar var. Husi'den elinde bir kısmını kendi yapıyor, bir kısmını teknoloji ithalatıyla yapıyor. Ve gücü de yerinde, coğrafyası çok korunaklı. O bakımdan zaman zaman askeri planlamacılar okyanusun öbür tarafında işte gelelim biz Kızıldeniz'den sıçrayalım oraya bir amfibi taarruz yapalım falan düşünceleri var. Ama bunların çok ağır sonuçları olur hücum eden taraf için diye düşünmek lazım. Buna rağmen başka askeri çözümler de belki düşünülebilir. Ama maliyetler katlanabilecek kadar kolay olmaz. Zaten İran'a yapılan saldırının getirdiği maliyet hem Amerika için, hem Amerikan müttefiki İsrail için, hem de batıdaki tüketiciler için ağır bir sonuç verdi şu ana kadar. Tabii ki İran için de verdi. Ama bir de bunun üstüne Yemen saldırısı, kara saldırısı mesela içeri bir de bu dahil edilirse burada yayılan patlayıcı bir çatışmacı ortam ortaya çıkar. İnsanlık için de iyi olmaz. Bunun sonu da nerede biter belli olmaz. Çünkü taraflar nükleer eşikte de bulunuyorlar. Hani o da o noktada konu gelebilir.
1: Evet. Son olarak vaktim azaldı ama bir de şimdi tabii 27 Ekim'de İsrail'de seçim var. 3 Kasım'da Amerika'da. Öncesi sonrası yeniden bir kinetik bu aşama, savaşın kinetik aşaması gelecek diye beklentiler var. Amerika'nın sevkiyatları da açıkçası sürüyor Avrupa'yla hava köprüsü bakımından. Siz ne bekliyorsunuz son durum İran çatışması bağlamında?
0: Evet, ben 3 Kasım'dan önce bir şey aslında beklemiyorum ama İran tarafını dinlediğimizde hazır oldukları da anlaşılıyor. Öyle bir şey olursa da hazır oldukları. Peki 3 Kasım'dan sonra ne olabilir? Bence şu an Amerika'da esen rüzgar, vallahi biz çok başarılı olduk, işte İran'ı kontrol altına aldık, şudur budur. Yani öyle bir, inanırsanız öyle bir hikaye anlatılıyor topluma. Toplum bunu ne kadar aldığını seçim sonuçta göreceğiz. Bu sürebilir. Hiçbir şey yapmadan bu sürebilir. Bir intihar niteliğinde olmakla beraber bir karar kağıtı denenebilir. Bunun dışında denenmesi gereken bütün askeri harekat şekilleri denendiği için elde bir tek nükleer seçenek kalır. Ona başvurursa o Pandora'nın kutusunun açılması olur. Nükleer olarak durdurulamaz seviyelere çıkabilir. Buna Çin ve Rusya'da karşı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla nükleer adım atanlar nükleer mukabeleyi de alırlar. Öyle anlaşılıyor. Oradan alırlar, buradan alırlar. O işler karışık ama alırlar gibi görünüyor. İnşallah o noktalara varmadan bu bir uzlaşıya varır. 7 maddelik İran'ın son teklifi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu esnasında yaptıkları bir kısmen Amerika tarafından kabul görmüş. Çin'in önerisi zaten bu işi kabul edin, bu iş bitsin, biz de çok sıkıldık mantığıyla Trump'a yapılmıştır. Gerçi kısaca hayır demişlerdi ama onları bir kere daha gözden geçirmek mecburiyetleri olduğunu görüyorlar. Amerikan askeri yapısı da hem mühimmat yoksunu hem çok yorulmuş vaziyette, hem de bu kadar büyük uzun süre deniz aşırı bir yerde askeri harekat yapmaya, koalisyonsuz askeri harekat yapmaya hazır değiller.
1: Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Yani evet, elimden geldiğince kafamdakileri bir şey bırakmadım diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok
0: ben
1: sağ olun.
0: Teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Evet efendim, Suudi Arabistan, Yemen iç savaş içerisinde bir ülke. Gerçekten çok tedirgin edici gelişmeler var. Hele bir de Türkiye'nin de bu işlere olası bir tuzağa çekilme riski elbette konuşmaya değer. Hepimizi ilgilendiriyor çünkü savaşlar başlatması kolay oluyor, çıkması zor oluyor elbette. Evet, Sayın Tümamiral Deniz Kutluk'la konuştuk. Yarın yine burada olacağız. Dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Bazı işler vardır ki dışarıdan keyifli görünür ama içine girince sıcağıyla, zahmetiyle kendini belli eder. İşte tam o noktada halk dilinden net bir uyarı gelir. Hamama giren terler. Bu atasözünün kökeni Osmanlı'dan miras kalan hamam kültürüne dayanıyor. Hamamlar sadece temizlik yeri değil, aynı zamanda sosyal alanlardı. Ancak ne kadar keyifli olursa olsun sıcaklığın etkisiyle herkes terlerdi. İşte bu kaçınılmaz durumu anlatmak için hamam tellakları şikayet edenlere şakacı bir dille "Hamama giriyorsan terlemeyi kabul edeceksin" dermiş. Zamanla bu söz yalnızca hamamla sınırlı kalmamış, herhangi bir işe başlamanın getireceği sorumluluğu anlatan evrensel bir öğüt haline gelmiştir. Başlamak cesaret ister, sürdürmekse sabır. Bugün hamama giren terler atasözünün kültürel kökenini ve yaşanmış öğüdünü anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Komisyon yok. Neden yoku? Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan'la konuşacağız.
2: Çok önemli bir soru. Biz de mecliste bu soruyu soruyoruz. Temiz eller operasyonuna ihtiyacı var. Çünkü olay, Anadolu tabiriyle söylüyorum, zıvanadan çıkmış bir hale gelmişti. Araştırma komisyonu mutlaka kurulup bunu yapan kenelerin ve yüzsüzlerin ve ahlaksızların üzerine gidilmesidir.
1: Bu mekanizmada böyle bir arınma, böyle bir temiz el operasyonu olabileceğine inanıyor musunuz?
2: Bunu yapmadıkları takdirde bu AK Parti iktidarının yıkılmasına neden olur. Mecburiyetten de olsa buna evet deme ihtimallerini görüyorum. Mecburiyetten de olsa.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: guys lost. Everybody knows the fight. Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz bugün de başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Bugün medya açısından kara bir gün. Halk TV'ye kayyum atandı. Eskiden hayal bile edilemeyenin sıradan hale geldiği günler aslında. Bugünler sabah saat 5 sıralarında Halk TV'ye polis girdi. O sırada Halk TV'de akşam yayınlanan bir programın tekrarı vardı. Fon vurgununun yayınının tekrarı ekrandayken tam o sırada Halk TV binasına girildi. Dinleyelim bakalım.
4: Erdal Bey, çok teşekkür ederim katıldığınız için, katkılarınız için.
5: Kolay gelsin.
4: Teşekkürler. Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam bizlerle birlikteydi değerli izleyenler.
6: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi.
0: Bir anda her şey aslında böyle değişebiliyor. Yani haber kanalında Entertainment bir filmin, Canım Kardeşim adlı 1973 yapımı film yayınlanmaya başlıyor, haber kesiliyor. Ondan sonra da işte Halk TV'nin bundan sonraki sürecine, Tele1'de ne olduysa aynı süreci Halk TV'nin yaşayacağı konuşuluyor, söyleniyor. Herkes bir şey söylüyor ama olmaz denen her şey de hayata geçiyor. Daha önce de söylemiştim, yani bir kurbağa teoreminin çok iyi uygulandığı laboratuvar bir ülke burası diye. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu kayyum sonrası açıklama yaptı. Şimdi Cafer Mahiroğlu'nu dinleyelim.
7: Bugün Türkiye adına karanlık bir gün. Halkın haber alma hakkına siyasi sahiplerle engel konuluyor. Halk TV bizimdir, Halk TV sizindir. Kanalımızı geri alacağız. Hakkında MASAK raporları dayanak gösterilerek ortaya atılan tüm iddialar asılsızdır. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmezsem olmaz. 3 gün önce çıkıp bugünün işaret fişeğini ateşledi. Size en iyi cevabı halk verdi. Verecek Kemal Bey. Tarih sizi ve sinsiliğinizi asla unutmayacak. Sizleri Halk TV'ye sahip çıkmaya davet ediyorum.
0: Gün boyunca kayyumun Halk TV'deki girişi, orada çalışanların, gazeteci arkadaşlarımızın durumu. Genel yayın yönetmeni Suat Toktaş kendi kanalında izleyenlere veda etme imkanı bulamadı. Bütün Halk TV'deki birlikte çalıştığı arkadaşlarını topladı, onlarla konuştu. Şimdi Suat Toktaş'ı dinleyelim.
8: Aşağı yukarı 20 yıldır yayında olan bir kanala Türkiye'nin yeni normali olarak el konuldu. Ana kumandayı teslim alamadık. Teslim alsaydık size yayından veda ederdik. Fakat şu anda mecburiyetten bir video arkadaşlarımızla birlikte çekiyoruz. Son anlarımızı zaten sosyal medyada gördünüz. Yüzlerce polise gelindi. TVSF yönetimi geldi. Geldiğimizde ana kumandaya hazırlıklı gelinmişti. Ana kumandaya el konulmuştu. Dolayısıyla biz de yayında veda edemedik. Biz burada Türkiye'nin sesi olmaya çalıştık. Türkiye'nin en büyük, en fazla izlenen kanalına el konuldu. Aslında bilme hakkınız engelleniyor. Halkın haber alma özgürlüğü için çalıştık. Bilme hakkınıza hizmet etmek için biz burada vardık. İliç'te de vardık. Narin Yunan'ın yanında da vardık. Celattepe'de de vardık. Akbelen'de de vardık. Kimi zaman Kürt olduk, kimi zaman Türk olduk, kimi zaman LGBT olduk, onların haklarını savunduk. Kimi zaman Selahattin Demirtaş olduk, kimi zaman Selçuk Kozağaç olduk, kimi zaman Ekrem İmamoğlu, kimi zaman Can Atalay olduk. Onların sesi olmaya çalıştık. Şimdi o ses susturuluyor. Demokrasiye aykırı ne varsa onun karşısında durmuş bir ekibiz. Yarın bu çizgiye, bu gazetecilik anlayışına Türkiye'nin her zamankinden daha fazla ihtiyacı olacak. Çünkü bu gidişat doğru bir gidişat değil. Tarihin bugün iktidar yanında duranların yarın muhalefet olma ihtimali vardır. Buna inanıyoruz. Biz demokratik sınırlar içinde bir yayıncılık yaptık. Türkiye bu bariyerleri çok fazla atlattı. Yine demokratik sınırlar içinde devir teslimler olur. Yarın biz onların da sesi oluruz. Burada oluruz, başka yerde oluruz. Teknik olarak ya da yasal olarak epey baskı altına alınmış bir kanaldık. Ama sonuç olarak bir biçimde bu yayınları sürdürdük. Ekonomik abluka en önemli ablukalardan biriydi. Dediğim gibi tarihi bir gün, gazetecilik tarihimize de geçen bir gün, kişisel tarihimize de geçen bir gün. Buradaki arkadaşlarımızla biz burada elimizden geleni yaptık. Bundan sonra hangi mecrada ne olur bunu bilemiyoruz. Ama tarih bunları yazar. Tarihin doğru tarafında durma gibi bir bilinçle hareket ettik. Bundan sonra da öyle olacaktır. Arkadaşlarım adına da onlarla konuştuğum için söyleyebiliyorum. Bu ifadeleri onlar adına da kullanabiliyorum.
0: Suat Toktaş bunları söyledi, genel yayın yönetmeni. Cafer Mahiroğlu, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı, konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bahsetti. Kemal Kılıçdaroğlu 10 Ekim Cumartesi günü KRT'de konuşmuştu. Ne demişti onu da dinleyelim.
1: Halk TV var biliyorsunuz. Halk TV sahibi falan. Sahibi niye Türkiye'ye gelmiyor? Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Günün 24 saati yalan haber yapıyor. İzlemiyorum ben. Bizim arkadaşlar ya bu yalandır diye söylediler. Rütük bizim işim görev alanımıza girmez diye bize bir yazı yazdı. Görev alanına girmiyorsa istediği gibi yayın yapsın.
0: Bu sözlerden sonra tam Kemal Kılıçdaroğlu 10 Ekim'de konuşmuştu. Bugün 14 Ekim. Halk TV'ye kayyum atandı. Tabii ki bu tartışma önemli. Şu açıdan önemli. Bugün işte Kılıçdaroğlu bunu söyledi, kayyum geldi diye de söyleyen var. Ya bu zaten hani bir tesadüf olarak bu konuşmayı yaptı. Zaten belli bir periyot izleniyordu. Ondan sonra böyle bir şey yapılacaktı diyen var. Ama burada temel mesele şurada. Kılıçdaroğlu bu konuşmasında Halk TV'yi hedef göstermesi her açıdan önemlidir. Çünkü hani bir yıl, iki yıl öncesinde seçim döneminde Halk TV'ye yatıp kalkıp Halk TV'ye teşekkür ediyordu aynı isim. Hani iki yıl sonra bu kadar safların değişmesi ve birbirlerine nefret ve öfkenin bu kadar artması bizim bir Türkiye gerçeğimiz her anlamda. Doğal olarak da bu konuşmadan sonra tepkiler yükselir, sesler de yükselir. Mart 2025 ile Ekim 2026 arasında yani şu 20 ayda kayyum atanan 10 televizyon var. Önder Algedik çıkarmış. Flash TV, Eko Türk TV, Haber Türk TV, Show TV, Bloomberg, Haber Türk Spor, Show Türk, Show Max, Tele 1, Halk TV. Bu bile bir şeyi gösteriyor aslında. Son 20 ayda yapılan Halk TV öyle. Şimdi başka bir sadece haber yayınlayan bir kanal değil. Uzun bir süredir 20 yıldır belli bir kesimin gönülden destek verdiği bir kanal. Hani birçok yerde biliyorum insanlar reytingi olsun diye sabah açık, sabah gece gündüz o televizyonu açık bırakır. O açıdan da önemlidir. Şimdi Halk TV'ye kayyum atanarak ne amaçlanıyor tam olarak net bir şekilde söylenmiyor ama hani bu kayyumla birlikte eğer Türkiye'de her şeyin düzeleceğine inanan varsa işte orada büyük yanılgı var. Bence ne hesaplanıyorsa tam tersi olacak. Şimdi Halk TV'nin tüm sosyal medya hesapları için erişim engeli kararı alındı. Bu da son dakika az önce oldu. Kayyum atanması ve yayınlarının durdurulmasının ardından Halk TV'nin YouTube, X, Facebook, Instagram ve TikTok hesabı ile Telegram kanalının erişime engellendi. Nerede kaldık? Devam mı ediyoruz? Ya şöyle gerçekten medya açısından çok üzgünüm. Yani çok normal bir yayın olmayacak benim açımdan. Bu sadece Halk TV açısından da görülecek bir şeydir. Halk TV şöyle iyidir, böyle kötüdür, bilmem nedir tartışılacak bir zemin yok şu aşamada. Yani bir dönem işte Milliyet Gazetesi'nin sahip değiştirilmesi bile gündeme geldiğinde ortalık yıkılmıştı bu ülkeden. Hani Rütü'nün kapatma kararı vermesi bile büyük olay olurdu ülkede. Şimdi televizyona el koymanın bu kadar sıradan hale geliyor olması ciddi anlamda her şey için sorun. Yani İnsanların elinden sürekli oksijen çadırlarını alırsanız o insanları nefessiz de bırakırsınız. Bir anlamda medyanın bir görevi de budur. Nefes alanlarıdır. Yani bir taraftan bu kadar baskı varken bir tarafta da sürekli zıplayanlar var. Ne diyordu Melik Gökçek?
5: Hani meşhur bir laf vardır. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsünü yakalarsın. Ama ben 500 sefer sıçradım.
0: Çekirgeler zamanı. Şimdi duyurularımızla devam edelim. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili çocukların karnında çalmasın. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyeti 235 milyar lira. Bütçenin %1'i bile değil. 2026 yılının ilk 9 ayında bütçeden faize ödenen para 2 trilyon 188 milyar lira. Son fon vurgununda iç edilen para ise en az 20 milyar dolar. Diğer duyurumuz. Trafikte Çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri daha da acayip. Yol şartları her zamankinden daha da çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
9: Ardahan merkezi 6 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da aralarında bulunduğu 10 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Tutuklama kararları Hanak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında verildi. Fabrika kızı Eylül'de gel gibi şarkılarıyla bilinen Türk pop müziği sanatçısı Alpay 91 yaşında yaşamını yitirdi. Alpay'ın ölüm haberini Nasuh Bektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yaklaşık 60 yıl aşan müzik kariyerinde romantik folk, rock ve pop türlerinde çalışmalar yapan Alpay, Fransız şansonları ve İtalyan Napolitan şarkılarından yaptığı Türkçe uyarlamalarla da geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Ayhan Şengüler'in geçtiğimiz Mart ayında annesi Fatma Nur Çelik'le birlikte şüpheli şekilde ölü bulunan Hifa İkra'yı istismar ettiği gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme Ayhan Şengüler için beraat kararı verdi.
0: Ve organik doğal zeka haberleri. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım diyor ki şeker pancarı alım fiyatı 3.720 lira. Türkiye şeker fabrikaları 2026-2027 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatını ton başına kota primi dahil 3.720 lira olarak açıkladı. Geçen yıl ton başına 3.100 lira açıklanan alım fiyatı %20 artırılmış oldu. Şimdi 1 litre mazot 50 lirayken 1 kilo şeker pancarı 3,10 kuruştu. 1 litre mazot 100 lira oldu. 1 kilo şeker pancarı 3,72 kuruş. Aslında bu rakam her şeyi gösteriyor tarım için. Devam edelim Kemal.

0: Şimdi fon vurgunundan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın adı da gündeme gelmişti. Babasıyla ilgili iddialar vardı. Çıktı kendisi, bu iddiaların doğru olmadığını, babasıyla isim benzerliği olduğunu söyledi. Ve ondan sonra Mahinur Özdemir Göktaş daha görünür oldu. Dün akşam yine çıktı televizyona, özel bir röportajda konuştu. Önce bir dinleyelim.
1: Tek başıma metnimi hazırladım. SPK'yı aradım, TMSF'yi aradım, Borsa İstanbul'u aradım. Hasan Özdemir adı altında başka işlem yapan varsa bana bilgisini verir misiniz dedim. Veremeyiz dediler. Neden veremezsiniz dedim. Bunlar bir şey hazırlıyor ve belki bir saat, iki saat sonra beni itibarsızlaştırmaya çalışacak. Veremeyiz dediler. Bu dosya, bu bilgileri sayın bakalım size veremeyiz. Ancak babanızın olup olmadığını teyit edebiliriz dediler. Ve babamın TC'sini verdim. Babamın TC'sinin öyle bir işlemde bulunmadığını öğrendim. 15'te Ümit Özdağ'la Yeni Parti'de bir canlı yayın yapıyor. 3'ü 5 geçe bir dosya numarası sunarak doğrudan benim babamı, beni ve babamı hedef alıyor. Ve ben ne yapıyorum biliyor musunuz? O dosya numarası üzerinden MKK'ya ulaşıyorum. Lütfen bu dosyanın kime ait olduğunu bana verir misiniz diye. Yani Ümit Özdağ'ın elinde olan bilgi, belgelerin bende olmadığı ve ben erişememe rağmen ben ancak iddia ettiği ve verdiği dosya numarası üzerinden ancak sınırlı bir bilgiye erişebildim. Bu ülkenin bakanı olarak...
0: Şimdi sınırlı bilgiye eriştim, aradım, bana bilgi vermediler. Şimdi o güne tekrar dönelim. Mahinur Özdemir Göktaş o gün ilk babasının adı açıklandığı iddialar gündeme geldiğinde ne demişti, onu dinleyelim.
1: İddia demeyelim, bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismi. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaranın son iki numaralarını paylaştım. Kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
0: Orada kendisi söylüyor, baktım babamın adıyla aynı değil, kendisinin baktığını söylüyor. Şimdi de ben aradım işte birilerine, bilgiyi veremeyiz, sadece babanızın TC numarasından onun olup olmadığını teyit edebiliriz diye bir başka bir şey anlatıyor. Ama o gün kendisi ifadesiyle, az önce duydunuz sesini, baktım diyor, babam olmadığını gördüm, o bilgilere ulaştığını kendi söylemişti. Bugün bambaşka bir hikayeyle kendi durumunu anlatıyor. Bütün bunların olmasının sebebini başından beri söylüyorum. Şeffaf bir süreç işletilmiyor. İşte dün yine bir takım isimlere tedbir kararı getirildi. Sonra ne oldu? Sehvenden. Aslında o sehven denilen her şey, sehven olduğu anda oraya bir müdahale vardır. O sehvenler araya girdiği için zaten iş bu kadar karmaşıklaşıyor. Doğru yanlış birbirine karışıyor. Masum suçlu birbirine karışıyor. Hepsi bir arada. Devam edelim.

0: Şimdi fon krizinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz en çok ön plana çıkan isimlerden birisi. Açıklamaları o yapıyor. Cevdet Yılmaz'ı dinliyoruz.
1: Piyasa bozucu faaliyet yürütme durumu var. Bir de fahiş gelir elde etme. Özellikle fahiş gelirden dolayı hukuk dışı bir işlem yapmamış olsa bile iade olmuşsa orada tabii söyleyecek bir şey yok. Ama hukuk dışı bir işlem söz konusuysa hukuk dışı işlemde sorumluluklar elbette ortadan kalkmaz.
2: Bu, yargı süreçleri bu faaliyetin piyasa bozucu olup olmadığını
1: nihai olarak belirleyecek olan yargı tabii.
0: Şimdi tamam yargı belirlesin ama fahiş. Şimdi de yeni bir ada sıfat diyor. Fahiş gelir. O nasıl elde edildi? İşte hani içeriden bilgiyle bu yapıldıysa, organize bir şekilde yapıldıysa, bunun şeyini sadece neyin hani suç olup olmadığının tarifini şimdiden yapmak çok doğru değil. Hani daha zaten yasa meclise gelmedi, görüşülecek. Madem bu kadar netse o zaman o yasaya ne gerek var? Ya çok fazla şeyler karışıyor birbirine. O karışıklıkta da hani şu yapılmak isteniyor büyük bir ihtimalle, zamana yayarak bu işi hani mümkün olduğunca gündemden düşürmek. Gündemden düşürmek de muhalefetin görevi. Onlardan birisi de İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'ydu. O konuştu, onu dinliyoruz.
3: Kime gidilmesi gerekiyorsa gidilsin diye, kimden hesap sorulması gerekiyorsa sorulsun diye mecliste bir komisyon kuralım dedik. Vurgun konuşulmasın, hırsızlık anlatılmasın, komisyon kurulmasın diye meclisi kapatıp kaçtılar. Belli ki birbirlerinin yüzüne bakacak halleri bile yok. Hodri meydan, ne kadar kaçabileceksiniz? Kaçamazsınız. Bu milletin rızkına el uzatanların peşini bırakmayacaksınız. Evlatları var. Siz rol yapıyorsunuz. Ben samimiyetle söylüyorum. Biz buradayken nereye ve kime gidecekse gidecek.
0: Meclis komisyonu kurulsun. Talebinde sıra İYİ Parti'deydi. Bu talep de araştırma önergesi de Adalet ve Kalkınma Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta reddedilme sonrası konuştu, onu dinliyoruz.
4: 26 Şubat 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu olağanüstü borsada fiyat hareketleri olduğuna ilişkin yazı yazıyor. Devletin resmi yazısı var bakın. Ama olanlar bundan sonra oluyor. Hazine Bakanı da yani Kasım 2025'te manipülasyon olduğunu Hazine Maliye Bakanı da söylüyor. Fakat bakın hiç kimse bir şey yapmıyor. Devletin kurumları bunu biliyor ama hiç kimse işin üzerine gitmiyor. Bu talimatları veren kim? Bu işlerin ortaya çıkmasını engelleyen kim? Kurumların hareket etmesini engelleyen kim? Aslında temel soru bu.
0: İşte o kim diye sorulan yanıt bulduğu anda çok şey ortaya çıkacak. Şimdi son dakika gelişmesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma iznini verdi. Aradan geçen tam yarın bir ay olacak, bir ay sonra soruşturma izni yeni verildi. Bundan sonrası soruşturulacak. İbrahim Ömer Gönül kimdi? O teveccüh, halkımız teveccüh etti diyen eski SPK başkanıydı. Hala yine bir kamu görevinde kendisi. Bu soruşturma iznini başsavcılık istemişti. O izin de Mehmet Şimşek tarafından biraz önce verildi. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit'in gündeminde de fon vurgunu vardı. Onu dinleyelim.
5: Biz bu ülkede bakanların bu meclise getirip kendi ürünlerini sattığını gördük. Şimdi bir bakanın genel başkan yardımcısının, AKP genel başkan yardımcısının halkı, yoksulu 3 kuruş parasını biriktirip yatırım yapanı. Belki hacca gidecekti. Belki öğrencisini okutacaktı. Belki çocuğunu evlendirecekti. Belki bir yatırım yapacaktı. Hop hepsini aldılar götürdüler. Kimin parasını? Yoksulun, orta gelirlinin, 3 kuruş tasarruf yapanın parasını kim aldı? Devlete sırtını yaslayanlar, iktidara oturanlar, koltuğa yapışanlar, menfaati için o koltukları kullananlar bugün 500 bin insanın emeğine el koydu. Peki ne oldu? Tek bir kişi istifa etti. O da yolsuzluğu yapan, vurgunu yapanlardan biri. Tek bir kişinin istifası yok. Tek bir sorumlu yok. BDDK başkanı görevde. SPK başkanı görevde. Maliye bakanı görevde.

0: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
3: Fan vurgununu konuşmaya devam edelim. Şimdi her gün bir başka ayrıntıda her şey dönüp dolaşıp Meclis Araştırma Komisyonu kurulsun. Ya da kurulacak mı kurulmayacak mı sorusuna dayanıyor. O Meclis Araştırma Komisyonu için Adalet Kalkınma Partisi'nin de Milliyetçi Hareket Partisi'nin de hiçbir niyeti yok. Gelen bütün önergeleri de zaten reddediyorlar. Turhan Çömez milletvekili diyor ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma için SPK'ya bir yazı yazdı. O yazı yazdığı sürede yani 2 hafta içinde 401 milyar lira para çekildi. Turan Çömez'i dinliyoruz.
4: 19.08.2026'da Cumhuriyet Başsavcılığı bir yazı yazıyor SPK'ya ve oradaki kepazeliği, rezaleti, hırsızlığı, soygunu, vurgunu kendilerine söylüyor. AK Parti'nin parlak çocukları paralarını yurt dışına kaçırıyorlar. Hepsinin belgesi var. Fon vurguncuları 16 günde tam 401 milyar lirayı götürmüşler. Yani Cumhuriyet Başsavcılığı bu açıklamayı yaptıktan sonra bu ülkeyi soyanların, kadınların, erkeklerin, çoluğun, çocuğun, emeklinin hakkını cebine boca edenler, lüks ve safahat içerisinde yaşayanların götürdüğü bu 400 milyar lirayı sormayacak mıyız? Adalet Bakanı kendi açıkladı bunu. Kimdir bu alçaklar? Kimdir bu istihbaratı alıp, bu bilgiyi alıp milletin alın terine göz dikenler? Kimdir bu soyguncular? Kimdir bu vurguncular? Millet adına burada hesap soruyoruz. Açıklayın bu kepazeleri. Açıklayın bu hırsızları. Niye hala saklıyorsunuz? Lekelenmesinler. Vicdanları varsa gelsin paralarını ödesinler. Böyle mi diyeceksiniz? Yunanistan'ın 2026 savunma bütçesi arkadaşlar.
3: Yunanistan'ın savunma bütçesi kadar bir para iki hafta içinde uçup gidiyor ve mesele şimdi burada kim bunlar kim bunlar o kadar çok soruluyor ki doğru haklı iyi de hani kim bunlar diye bu kadar araştırılacak bir şey yok, hepsi kayıtta, mesele açıklanmıyor. Hani kim bilinmez diye bir şey yok, artık her şey biliniyor zaten, başından beri biliniyor. Fon vurgununda her şey kayıt altında. Mesele işte şimdi bir listeler çıkıyor. Hani bu listede sonra değişiyor. Dün anlattım tam yayın biterken işte sehven tedbir konulan 112 kişi listesi vardı. 141 kişiydi. Bir anda 29 kişi o listeden uçtu. Şimdi o listede hani belli isimler ya, Fatma Betül Sayan Kaya. İşte fon başından beri çok simge isim haline geldi, eşi İlyas Kaya da. Onlar var mı yok mu hala bilinmiyor. Mesela listede var. Bir kısım haberlerde listeden çıkarıldığı söyleniyor. O 29 kişi neden çıkarıldı? Onu diyorlar ki işte sehven. Ya şimdi hani hiçbir şey sehven olmaz. İsteyerek bilerek olur. Bir liste olur, birileri devreye girer, der ki bak bu isimler bir isimler olursa şöyle şöyle olur. Ya da şunu şunu yaparız. Neydi o dünkü şey? Özgür define sendromu muydu? Defineci sendromu. Defineci sendromu diye bir kavram var. Ne diyor? Defineci sendromu. Ben ele verirsen ele veririm. Hani orada sendromlar devreye giriyor. Hukuk. Yakalanırsam herkese ele veririm gibi. İşte şimdi defineci sendromu olunca bu işte o zaman sehvenler oluyor. Başka bir isimler oluyor. Bu listenin açıklanması yetmez diyor iktisatçı Mustafa Sönmez. 101 milyar lira yukarıdan aşağıya, milyardan 100 milyonlara kim ne kadar haksız kazanç sağlamış iddiası açıklanmalı. O da yetmez. 73 firmanın 87 milyar 87 milyar lira kazancı da firma firma açıklanmalı. Bunlar da yetmez, 100 milyonun altı da açıklanmalı. En azından 120 milyon lira arası açıklanmalı. Yetmez, Ağustos ve 13 Eylül öncesi haksız kazanç sahipleri de açıklanmalı. Yetmez, Fatma İlyas gibi hisse senedi vurguncuları da açıklanmalı diyor. Açıklanması gereken o kadar çok şey var ki tabii ki o açıklanması gerekenlere şu anda hiçbirimiz sahip değiliz. Bu fon kriziyle ilgili ilginç bir tepki oldu. Erenköy cemaatinden bir açıklama geldi. Onlar şöyle diyor: fon krizi bir kaza değil, denetimsizliğin, göz yummanın ve kayırmacılığın sonucudur. Suçlular ve sorumlular hesap vermeden kimse güvenden söz edemez. Fon krizi çürümenin cüzdana da sıçradığını gösterdi. Helali haramı ayırmadan köşeyi dönmek marifet oldu diye devam ediyor. Bu şu açıdan önemli. Erenköy cemaati ismi, cemaatin lideri Osman Nuri Topbaş. Bir diğer isim, kardeşi de BİM'in sahibi Latif Topbaş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok yakın ilişkileri olan isimlerdir bunlar. İlk defa bir Türkiye'de olan bir olay için açıklama yapıyorlar. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Daha sonra bir veriler var. Yani fon soruşturması nereye kadar uzanıyor? Hani halkın bundan geniş kesimlerin haberi var mı yok mu diyor. Orada biraz daha ayrıntılı bunu anlatırım.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: Şimdi Silivri'ye gideceğiz. Silivri'de bugün tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunma günüydü. 19 aydır cezaevinde. 98. duruşmada bugün kürsüye geldi ve konuştu Ekrem İmamoğlu. Şimdi gelişmeleri Silivri'den çok yakından takip eden Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Engin Deniz İpek canlı yayınımızda. Alo.
5: Merhabalar Mustafa, hoş yayınlar.
3: Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Uzun bir gündü. Savunma ya, kendini savunma kürsüsüne çıktı Ekrem İmamoğlu. Biraz sadece mahkeme değil, hani ulusa sesleniş gibi bir savunma metni gördüm ben. Konuşmalarına biraz detaylıca bakma fırsatım oldu. İlk çıktığı andan itibaren Ekrem İmamoğlu'nun nasıl bir ruh hali vardı? Anlatırken olayları seçme biçimi, biraz ayrıntılar aktarabilir misin bize?
5: Tabii ki. Öncelikle Silivri'deki yeni duruşma salonunda devam eden davanın en kalabalık günüydü haliyle. Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda avukat, izleyici, ilçe örgütleri, bunun yanında siyasetçiler, belediye başkanları da geldi tabii. Gazeteci sayısı da diğer günlere göre bir hayli fazlaydı. Biz yani 80 küsur gazeteci sayabildik olduğumuz yerden. Bir hayli tabii ki katılım da yoğundu. İmamoğlu da hani çok planlanan bir savunma olduğu için oldukça hazır gözüktü aslında savunmaya ve savunmasını da bölümlere ayırmış. Bugün o yüzden gayet takip etmesi rahat, planlı bir savunma karşımıza çıktı. İlk olarak bu soruşturma sürecine yönelik eleştirileriyle başladı tabii. Birçok ailenin mağdur edildiğini, birçok ailenin parçalandığını ve çok sayıda kişinin işte 450 küsur sanıklı davada mağdur olduğunu söyledi ve buna tepki gösterdi. Eşine bir teşekkürü oldu. Bu ailelerle yakından ilgilendiğin için, aile dayanışma adı altında sana çok teşekkür ediyorum. İyi ki var dedi. Orada da bir alkışla karşılık buldu tabii izleyicilerden. Genel olarak aslında sizin de belirttiğiniz gibi yani bu bir davaya yönelik bir savunmanın yanında gündemdeki konulara ilişkin çok ince mesajların da olduğu çok daha farklı bir metin de aslında. Bildiğiniz gibi ilk halde aslında kitaplaştırılmıştı 7 Temmuz'da yapamadığı savunması. Ona da eklemeler yaparak gündemle de gündeme ilişkin detaylar da ekleyerek çok kapsamlı bir savunma yaptı. Ben bıraktığınız yerden, ben katılmadan önce bu fon krizinden örneğin bahsediyordunuz yanılmıyorsam. Yani bu fon krizi için aslında soygunu nitelemesini yaptı ve çok detaylı anlattı aslında bu süreci. Ve bence günün yani böyle ispatlara tek tek cevap vermese de, şimdi İBB iddianamesinde 144 eylem var. Ve hemen hemen hepsinde İmamoğlu yer alıyor sanık olarak. Ama gündemdeki konulara ilişkin çok detaylı, yani fon krizi için mesela.
3: Evet, evet. Orada şöyle bir şey de var, bu fon meselesini biraz hem detaylandırmış ama şunu da söylüyor. Gerçek bir fon varmış hepimizin gözünün önünde. Hani beni bir cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde bir fon kurmakla suçladılar. Esas yolsuzluk fonunu kurup milletin parasını aynı dönemde çaldılar diye çok somut şeyler de söylüyor.
5: Kesinlikle aslında bence bugünün en öne çıkan kısmı da oydu. Onu da aktarmak istiyordum ben de. Şimdi genel olarak kendisine yöneltilen bu yargı süreci, özellikle İBB davası ve önceki gün işte operasyon, İBB operasyonunun önceki gün diploma sürecini de içine katarak şöyle önemli bir şey söyledi. İktidara yönelik bir eleştiride bulundu. Kendi işledikleri her suçu benim üzerime yıktılar. Benim üzerimden tasarlayıp yazmaya çalıştılar. Beni yolsuzluk fonu kurmakla suçladılar ama fonu onların düzeni kurdu. Milleti onlar soydu. Milleti soymak için örgüt kurduğumu söylediler. Ama milleti soymak için aslında onlar örgüt kurdu. Diplomasız olan da onlardı. Beni diplomasızlıkla suçladılar. Yani aynaya baktılar, gördüklerini benim adıma iddianameye yazdılar dedi.
3: Bir de orada şeyi söylüyor, dikkatimi çekti. Daha ne fonlar çıkacak diyor.
5: Bu... Evet, evet, evet. Buzdağının görünen kısmı gibi dedi bu fon meselesi için. Aslında orada da çok detaylı, yani onu İBB soruşturmasına da bağladı ekonomik adımlarından. İşte İBB ile yapılan operasyonla bu fon işinin direkt olarak bağlantısı vardır dedi. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na oradan bağladı. Bu kurumun aslında içinin boşaltılmış olduğundan ve İBB ile ilişkili olduğundan ve çifte standartla karşılaştıklarından bahsetti. Denetimsizliğin faturası yine milletin sırtına iniyor dedi. Ya bunun yanında çok aslında teknik, yani özellikle siyaset bilimi ve sosyal bilimler adına da çok teknik bir savunma yaptı ve benim dikkatimi çeken bir kısımda şu anki iktidar sürecini 12 Eylül'ün devamı olarak nitelendirdi. Hani 12 Eylül'ün kafesi sökülmedi, sadece kilidi başka bir cebe girdi dedi ve direkt olarak benzerlikler kurdu bu yönde beyanlarda bulundu. Aslında oradaki kritik cümle de şuydu. Bugün en 12 Eylül'de en sağlık mirasçısı onlardır. Vesayeti büyüttüler, kafesi genişlettiler. Bir fark var ama 12 Eylül yapanlar farkla geldi, bugünküler sandıkla geldi. Ve sandıktan gelen sandığı ortadan kaldırmaya çalışması belki de en tehlikeli durum şu an gördüğümüz dedi. Buradaki hani biraz daha otoriterizm üzerine ve faşizm üzerine de bunları teknik açıklamalarını yaparak, kavramsallaştırarak çok aslında çok çalışılmış bir savunmaya sahip olduğunu da gösterdi iktidar.
3: Bu şurada bekleniyordu ya, merak ediliyor aslında. Şimdi 19 aydır cezaevinde Ekrem İmamoğlu. Bu 19 aylık süreç içerisinde acaba nasıl bir tavır gösterecek diye. Onu da şu ifadeyi kullandı sanırım. Hür yaşadım, hür yaşayacağım. Hakkımdan vazgeçmedim. Tebaa olmayı asla kabul etmedim, etmem.
5: Evet. Ve bu sürecin aslında 19 ay siz de dediniz. Bu sürecin her geçen günün onu daha çok güçlendirdiğini altını çizdi. Yaşananların ve o cezaevine girdikten beri aslında ülkede yaşananlarınla birlikte halkın çektikleri, işte belediye operasyonlarından da yine çok geniş örnekler verdi. Her İstanbul'daki özellikle her belediyeye ayrı bir parantez açtı ve kendi yol arkadaşları, işte partilere teşekkür etti, Özgür Özel'e de teşekkür etti. Onu da vurgulamak istedi. Özgür Özel de bugün takip etmişti duruşmayı. Ve yani az önce bahsettiğim da faşizm bir gecede gelmez, ilk hedefi her zaman örgütlü bir toplumdur diyerek topluma da bir çağrıda bulundu. Örgütlenme konusunda birbirimize daha sıkı bağlanmalıyız. Daha çok işbirliği yapmalıyız, daha çok beraber hareket etmeliyiz dedi. Tabii şimdi günün sıcak gelişmesi, bir de Halk TV olayı var biliyorsunuz.
3: Evet, o konuda da gayet net bir tavır gösterdi sanırım.
5: Evet, ve savunmasının hani farklı kısımlarında değindi buradaki sürece. Hani ilk olarak avukatlar üzerindeki, yargı üzerindeki baskıdan sonra basın üzerindeki baskıya da değinerek tutuklu gazetecilerin isimlerini tek tek saydı, örnekler verdi. Maddenin konusunda ise mesajı, hani ilk mesajı netti ama savunmasının farklı kısımlarında da değindi. Aslında şunu anlattı. Bugün görüş günü bir haftada 10 dakika bir kişiyi arayabiliyormuş. Bugün annesi ve babasını arayarak kullanmış bunu duruşmaya getirilmeden. Annesi Halk TV'yi kapattılar niye sorusunu sormuş. Babası da kayyum atadıklarını söylemiş. Bu telefonda olmuş. Ne diyeyim oğlum, yakında kulağımızı da keserler demiş babası. Bu memlekette çok enteresan şeyler oluyor dedi ve Ferhan Şensoy'un tesadüfün iğne deliği diye bir lafı var. Bugüne Halk TV kayyumunun atanması da tesadüf herhalde, öyle yorumlayalım dedi.
3: Onu şeye mi bağlıyor? Kendisi ilk defa 19 ay sonra savunma yapacak ve o yüzden de bu güne denk getirildiğini mi söylemek istedi orada?
5: Kesinlikle. Hatta bunun aslında yapılmaya çalışılan şeyin tam aksine getireceğini ve yani dünya basında bu Halk TV olayını ve kendi savunmasını daha yakından takip edip daha yakından işleyeceğini söyledi. Hani böyle bir akıl olamaz dedi. Engelleyerek için yaptınız ama şimdi herkesin haberi olacak dedi. Orada da bu tutumu eleştirmiş oldu diyebiliriz aslında.
3: Bu günlük bir değerlendirmeler içerisinde şu sözü de önemliydi galiba. İktidarın nasıl seçildiği değil, iktidarın millet tarafından değiştirilip değiştirilmediğidir. Milli egemenliğin gerçek ölçüsü buradan anlaşılır. Bakın tekrar ediyorum, millet egemenliğinin gerçek ölçüsü iktidarın nasıl seçildiği değildir. İktidarın millet tarafından hakkı sahip olan, makam sahibi olan, devlet sahibi olan millet tarafından değiştirilip değiştirilemediğidir diye altını çizdiği bir cümle var.
5: Evet ya, o bahsettiğim kavramsal dönemde şu sizin söylediğinize de bağlantılı olarak şu anki rejimi rekabetçi otoriterlik olarak tanımladı ama şu an son zamanlarda gördüğümüz

0: çıkarılmak istenen sonuç bu olsa da biz buna elbette izin vermeyeceğiz. Bu millet buna boyun eğmedi, eğmeyecek. Onlar bir avuç, biz ise milletiz. 87 milyon yurttaşız dedi. İşbirlikçiler, hainlik yapanlar canınızı sıkmasın da diyerek aslında biraz da topluma yönelik de mesajlarını çeşitlendirmiş oldu. Yani başlangıçtan beri destekçilerinin, işte muhalefet temsilcilerinin söylediği gibi ben hala sağlam duruyorum mesajını bugünkü savunmasında da mümkün olduğunca vermeye çalıştı.
1: Siz bu ifade verirken jest mimiklerini çok rahat görebilecek bir yerde miydiniz?
0: Şöyle, biz her zamanki gibi basının ayrıldığı salonun, büyük salonun, yeni büyük duruşma salonunun en dip noktasındaydık. Ancak çok sayıda, işte az önce söyledim, 80 küsur basın mensubunun olması dolayısıyla oraya dışarıda kalanların da izlenmesi için biz biraz daha yakına kaydırıldık. Ama duruşma başında şöyle bir şey yaşandı. Normalde bu hani iki dev ekran var mahkeme salonunda ve konuşma yapıp kürsüye gelene yakın çekimden izleyebiliyordunuz. Ancak bu bir süredir, 2-3 haftadır daha uzak çekime ayarlanmıştı. Hani görebiliyoruz orada olduğunu farklı bir açıdan. Ama kişinin yüzünü, mimiklerini tam göremiyorduk. İmamoğlu savunmasına başlamadan mahkeme heyetinden bunun düzeltilmesini istedi. Hani ben arada dönüp konuşacağım, bazı jest ve mimiklerim olacak, bunların daha rahat görünmesini istiyorum. O nedenle kamerayı tekrar eski açıya ayarlama şansımız olur mu dedi. Mahkeme başkanı da direkt bu talebi onayladı ve o yüzden elimiz ekranlar vasıtasıyla çok rahat mimiklerini, jestlerini de takip edebildik. Örneğin basınla ilgili konuşurken bize döndüğünü gördük basın mensuplarına. İddia makamını eleştirirken duruşma savcısına bakarak.
1: Şu açıdan önemli. Şimdi bazı tabii ki hazırlanır önceden bir metin halinde, onlar okunur ama bunu söylerken ki işte oradaki o ifade yüze yansıtılış, ifade etme biçimi, kendini söylerken o sözlerini söyleme biçimi aslında çok daha farklı bir şeyi gösterir. Çünkü bu 19 ay sonra nasıl bir tavır göstereceği, bundan sonra ne yapacağı üzerine de bir fikir uyandırır. Ben ifadeden, yani metinden gördüğüm kadarıyla şöyle bir izlenim edindim. Ekrem İmamoğlu tutuklu bir büyükşehir belediye başkanı gibi değil, tutuklu bir cumhurbaşkanı adayı gibi konuşmuş. Tamamen.
0: Çok çok doğru söylediniz. Hatta onunla ilgili olarak da Selahattin Demirtaş'ı da işin içine katarak bir yorumu oldu. Tam olarak kendi ifadesinden aktarmak gerekirse, bu ülkede son 10 yılda iki cumhurbaşkanı adayı hapiste, belediyelerde kayyumla yönetiliyor diyerek buna dikkat çekti. Selahattin Demirtaş'ı kurduğu toplumun gerçekleştirdiği anlayışla Edirne'de tutsak tutmaya çalışan zihniyet bu ülkeye barışı getiremez dedi. İkimizin de içeride olmasının sebebi Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisinin vekilini tespit etme arzusudur dedi. Bütün yaşadıklarımızın sebebi de budur dedi. Aslında hani sizin de bahsettiğiniz belediye başkanı olmasıyla Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki köprüyü de zaman zaman konuşun. Yani İBB'de ve zaman zaman da Beylikdüzü döneminde yaptıklarından da bahsettim. En nihayetinde eleştirilerin ve durum tespitlerine bağlandığı yer elbette Cumhurbaşkanı adaylığı oldu diyebiliriz artık. Ben de aynı fikirde düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için.
0: Son bilgiyi de verelim.
1: Buyurun.
0: Şimdi cumartesiye kadar süre tanımıştı Ekrem İmamoğlu'nun savunması için. İlk celsede 6 saat gibi bir süreye sığdırılmak istenmişti mahkemeye tarafından. Bu sefer 4 gün tanındı. Kendisi de bitirirken sözlerini şunu açıkladı. Savunmasını bölümlere ayırdığını ve cuma günü öğlen, yani yarın da tam bir savunma yapacak ve cuma öğlen itibariyle savunmasını tamamlayacağını söyledi. Daha sonra tabii olursa mahkeme başkanının, duruşma savcısının ve bazı diğer tutuklu sanıkların soruları olacak. Daha sonra avukatları savunma yapacak ki öğrendiğimize göre bunlar çok uzun savunmalar olmayacak, özellikle avukatlarının savunma kısmı. Daha sonra da bir tutukluluk incelemesi daha yapılacak. Tersi kapanacak çünkü şu sanıkların geldiği. Sonra Kasım ayının başı itibariyle de tanık, şikayetçi ve gizli tanıkların dinleneceği 3. celse başlayacak.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar. Kolay gelsin. Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Engin Deniz İpek'le konuştuk. Ekrem İmam

0: İmamoğlu bugün 19 ay sonra savunmasını yapmaya başladı. Savunmada Cumhuriyet dönemine, yani aslında kanunu esasıyla başlayan, sonra da 1908'de açılan meclis ve sonra gelişen bütün olayları oradan itibaren aldı, konuştu. Kendisi için şunu söyledi: hür yaşadım, hür yaşayacağım, hiçbir aklımdan vazgeçmedim, tebaa olmayı asla kabul etmedim, etmem diyerek bir anlamda olan bitenin bundan sonraki seyrine ilişkin mesajlarını verdi. Daha çok Büyükşehir Belediye Başkanı, tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan daha çok tutuklu Cumhurbaşkanı adayı gibi konuştu. Savunmasının temellerini de buna dayandırdı. Biz de bunu Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Engin Deniz İpek'le konuştuk. Devam edelim yolculuğumuza.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
6: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde bugün bir beraat kararı vardı. Düzenli ve dikkatli sevgili dinleyicilerimiz hatırlar. Fatma Nur Çelik, burada canlı yayını alıp onunla da konuşmuştuk. Kur'an'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler'le evlendirilmişti. Sonra önce tecavüz edip sonra evliliğe zorlanmıştı. Evlendirildikten sonra da kızı Hifa İkra'nın aynı onun da aynı şeye uğradığını söylemiştik. Yani her anlamıyla baktığında neresinden tutarsan da tüy delirken korkunç bir olaydı. Bugün o duruşma vardı. Fatma Nur Çelik'in ve kızının istismarı davasında sanık Ayhan Şengüler hakkında beraat kararı verildi. Ve bugün yine Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Eyüp Kadri İnan kamuoyuna duyuru diye paylaştı. Bu kapsamda Şaban Sevinç gazeteci hakkında 500 bin lira, gazeteci Timur Soykan hakkında 600 bin lira tazminat davası açtıklarını söylediler. Ve hukuk devletinde gazeteci Selahattin Günday 31, gazeteci Lale Ozan Arslan 40, gazeteci Tuğba Tekerek 30, gazeteci Merdan Yanardağ 353, gazeteci Fatih Ergin 18, gazeteci Derya Okatan 13. gün, gazeteci Şaban Sevinç 4. gün, gazeteci Mustafa Balcı 4. gün, gazeteci Murat Ağırel ev hapsinde 4. gün, gazeteci İsmail Saymaz ev hapsinde 4. günü tamamladı. Çiğdem Mater 1633, Selçuk Kozağaçlı 3247, Selahattin Demirtaş 3633, Ekrem İmamoğlu 570, Tayfun Kahraman 1633, Aykut Erdoğdu 502, Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediye Başkanı 82, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu 77, Necati Özkan 575, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş 78, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 210, Mine Özerdem 1633, Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1633 gündür hapiste. Biz devam edelim.
7: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet, sesimiz kesildi ya.
0: Fon vurgunun ortaya çıktığı günden bugüne neredeyse bir ay oldu ama asıl mesele artık unutturulmaya başlandı ya da bu enformasyon yağmuru aynı zamanda bir anlamda uyuşma da yaratıyor ya da ölü kedi teorisi vardır. Ölü kedi ortaya atılır, herkes onu konuşur, ana kanıda konudan uzaklaştırılır. Mesele ne oldu? Gün gün hiç üşenmeden gün gün şu bir ayı ben size anlatayım. Sonra o kronolojiye baktığımızda zaten bir tablo kendiliğinden ortaya çıkacak. Gazeteci ve siyaset bilimci Güven Türk Görgülü hazırladı bunu. Adım adım fon vurgunu diye. 12 Temmuz 2005 stoktan teramenkul değerlere Emre Tezmen, Oğuz Tezmen ve Gül Ayşe Çolak 90'da kurulmuş stok menkul değerleri devraldı. Şirketin adı Ağustos ayında Tera Menkul Değerler AŞ olarak değiştirildi. Tera'nın 2024 faaliyet raporundaki özgeçmişine göre Emre Tezmen 95'ten itibaren yatırım kuruluşlarında araştırma bölüm başkanlığı, kurumsal satış ve araştırmadan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevleri gibi görevlerde bulundu. 18 ay proje müdürlüğü yapmıştı Eseans Çevrimiçi işlem platformunda. Yani 12 Temmuz 2005'te stoktan teramenkul değerlere dönüştü. 19 Eylül 2020'de şeker portföy paylarının Tera Yatırım'a devri yapıldı. Şeker Bank'a ait şeker yatırımın sahip olduğu portföy yönetim şirketi şeker yatırımın faaliyetlerine zarar ettiği gerekçesiyle son verildi ve şirket satışa çıkarıldı. Bu şirketin hisselerinin tamamı 19 Eylül 2020'de Tera Yatırım'a satıldı. 19 Şubat 2021 TL'ye Tera Portföy 1. Serbest Fon faaliyete geçti. TL'ye Tera Portföy 1. Serbest Fon 19 Şubat'ta faaliyete geçti ve 11 Mart'ta halka arz edilerek işleme açıldı. 27 Nisan 2020'de 2021'de Kasım Garipoğlu'nun 2021 Nisan ayında sahibi olduğu GKFX Finansal Servis Şirketi'nin 6 yöneticisinin müşteri paralarını muhasebe kayıtlarına geçirmeden yaklaşık 29-30 milyon lira kendilerine aktardığını ileri sürdü. Bu olay nedeniyle hazırlanan iddianamede Tera Menkul Değerler GKFX üzerinden forex işlemleri yapan kurumsal müşterilerden biri olarak anıldı. Aktarılan kayıtlara göre 2020 yılı içinde GKFX'te Tera adına değişik tarihlerde toplam 13,95 milyon dolar yatırıldı. Fiziksel olarak elde taşınarak GKFX'e teslim edilen paralar kayıt dışı para trafiği iddialarına neden oldu. 4 Nisan 2022 MASAK eski başkan yardımcısı Ramazan Başak, Tera'nın halka açılması sırasında şüpheli işlemler konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na uyarı mektubu gönderdi. Başak daha sonra BDDK tarafından Tera Yatırım Bankası AŞ'ye 7 Nisan 2023'te faaliyet izni verilmeden önce benzer bir uyarı mektubunu da BDDK'ya iletti. 22 Aralık 2022'de Tera Menkul Değerler borsada işlem görmeye başladı. 3 Ağustos 2023'te Emre Tezmen MKK yönetim kuruluna giriyor. Merkezi kayıt kuruluşu. Burası neresiydi? Borsanın kozmik odasıydı. Borsanın kozmik odasında yönetim kuruluna giriyor 2023'te. 11 Ağustos 2023'te ne oluyor? Yani MKK yönetim kuruluna girdikten sonra merkezi kayıt kuruluşuna Emre Tezmen 11 Ağustos 2023'te Pusula Portföy kuruldu. Pusula Portföy Yönetimi AŞ 31 Aralık 2024 itibariyle tek ortağı katılım evim ve bir evimin sahibi Serdar Turan olarak gösterildi. Abdülkadir Selvi'nin verdiği bilgiye göre 4 Mart 2021 tarihinde çıkarılan finansal kiralama faktöring ve finansman şirketleri kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair yasalarla birlikte katılım evim ibaresi yasaklamışken 8 Nisan 2022'de çıkarılan yasa ile bir cerrahi ameliyat yapıldığı duruma yasanın içinden cımbızla çekip katılım evim ibaresinin oradan kaldırıldığı söylendi. 23 Aralık 2023'te Borsa İstanbul'un 150. kuruluş yıl dönümü kutlandı. 28 Mayıs 2024'te Pusula Portföy 3. hisse senedi serbest fon kuruldu. 6 Şubat 2025'te Destek Finans Faktöring'in halka arzı yapıldı. 26 Şubat 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın SPK'ya incele talebi oldu. Başsavcılık SPK'ya gönderdiği müzekkerede olağan dışı pay işlemlerinin ivedilikle incelenmesini istedi. Yazıda Muhammed Yarız'ın işlemleri de yer aldı. 14 Mayıs 2025'te Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon kuruldu. 30 Temmuz 2025'te MASAK Eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak Tera Yatırım hakkında CİBER'e şikayet başvurusu yaptı. Piyasa dolandırıcılığı iddialarının incelenmesini istedi. 4 Kasım 2025'te Mehmet Şimşek'in manipülasyon uyarısı geldi. 6 Kasım 2025'te Yeni Şafak'ın iddiaları ve haberleri vardı. 11 Kasım 2025'te Kerim Rota ve Ömer Gencal'ın serbest fon uyarısı sosyal medyada yayınlandı. 19 Kasım 2025'te Ramazan Başak gözaltına alındı. MASAK Eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Tera hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle Tera Yatırım ve Emre Tezben'in şikayeti üzerine bankacılık kanununa muhalefet suçlamasıyla gözaltına alındı. SPK Başkanı'nın düzenleme açıklaması geldi. 5 Aralık 2025'te SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticiler Derneği'nin düzenlediği 5. Portföy Yönetim Zirvesi'nde konuşmasında fon denetim ve gözetimini artırdıklarını, yakında bazı düzenlemeler yapacaklarını ifade etti. 31 Aralık 2025'te TLY fonu 2025 yılında %4.233 lira kazandığını açıkladı. 19 Şubat 2026'da Gündoğdu Gıda fiziki varlıklarını satacağını açıkladı. 8 Nisan 2026'da Ramazan Başak yeniden gözaltına alındı. SPK Başkanı Gönül 4 yıllık görev süresinin dolmasıyla SPK Başkanlığından ayrıldı. 18 Nisan 2026'da 7 Temmuz 2026'da Standard & Poor's ve gibi kurumlar Türkiye'yi izleme listesine aldı. Yine uluslararası finans kuruluşları Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun fiili dolaşım oranını hesaplama metodolojisindeki değişiklikler nedeniyle Türk hisse senetlerine yönelik bazı endeks güncellemelerini ertelediğini söylediler. 18 Ağustos 2026'da Pusula fonlarının Gündoğdu Gıda pozisyonu değiştirildi. Pusula fonlarının Gündoğdu Gıda sermayesinin %38,67'sini taşıdığı anlatıldı. 28 Ağustos'ta SPK serbest fon kurallarını sıkılaştırdı. 15 Eylül'de Tera Yatırım'ın kap açıklaması geldi. Tera Yatırım Pusula grubundaki bazı şirket paylarının devri için yapılan görüşmelerin hukuken fiilen tamamlanmadığını duyurdu. 15 Eylül 2026'da iade ödemelerinin aksadığı açıklandı ve SPK'nın tasfiye kararı geldi. 16 Eylül'de Emre Tezmen'in X mesajı vardı. Bizim mücadelemiz sadece finansal göstergelerden ibaret değildir. Bu mücadele Türkiye'nin finansal ve ekonomik bağımsızlık mücadelesidir. Karşı karşıya kaldığımız bu saldırı grubumuzun direncini ve ilkeli duruşunu asla sarsmayacaktır diye söyledi. 18 Eylül'de Profesör Doktor Emre Arkin Tera yönetiminden istifa ettiğini fakat bildirmeyi unuttuğunu söyledi. 19 Eylül'de Emre Tezmen gözaltına alındı. 23 Eylül'de SPK krizin büyüklüğünü açıkladı ve tutuklamalar başladı. İşte size uzun uzun belki sıkıcı gelmiştir ama şöyle bakın, bu kronolojiye baktığında aslında her şeyin nasıl adım adım gerçekleştiğini, hani şimdi araştırılıyor ya, derinlemesine araştırma var. Hiç öyle araştırmaya gerek kalmadığını, her şeyin nasıl ortada olduğunu o kronolojiyle birlikte göz göre göre neler yapıldığını bir şekliyle anlamış olduk. Yani özellikle bu hep sorulan şu, başından beri bu fon krizi ortaya çıktıktan sonra Emre Tezmen nasıl oluyor da borsanın kozmik odası merkez kayıt kuruluşunda girebildi? Yani bunu ilk daha ortaya çıktığında Emre Tezmen tutuklanmadan da kümes tilki teslim edilmiş diye anlatmıştım size. İktisatçı Nazır Kapusuz diyor ki, yani diyor kafanız karıştırmasın diyor. Hani Borsa İstanbul resmi bir kurumken nasıl özel bir şirket çalışanı bu kurullarda yer alır? Emre Tezmen gibi isimlerin nasıl bu kurumlarda olduğuna şaşırmayın diyor. Çünkü diyor burada yasal kurumlar bir şirket gibi kuruldu. Yani Türkiye Varlık Vakfı borsanın %80.6'sına, Borsa Takas Bank'ın %64'üne, Takas Bank borsada ki en büyük kısma hisseye sahiptir diyor. Yani böyle olunca oradaki isimlerin seçilmesi öyle kendiliğinden olan bir şey değildir. Hani bir denetim hiyerarşisi de asla kurulmadı. Birbiriyle, yani mesela SPK Borsa İstanbul'u denetlemek zorunda ama borsanın yönetim kurulu başkanı aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu'nun adına, Varlık Fonu'nda Cumhurbaşkanı adına başkan vekili. Yani Türkiye Varlık Vakfı borsanın %80.6'sına sahip. Mesela Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu çok yakın zamana kadar borsanın başkan vekiliydi. Şimdi o borsayı denetleyecek ve inceleyecek. Doğal olarak hani bütün bu ilişkilere bakıldığında bunun aynı zamanda bir devlet kurumu ve devlet kurumu hiyerarşisi gibi değil de bir şirket gibi kurulması, şirket gibi bakılması her şeye ve bundan kaynaklanan bir durum olduğunu söylüyor iktisatçı Nazır Kapusuz. Devam edelim.
8: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
9: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Şimdi devam edelim. Bu fon vurgunuyla ilgili en önemli şey, dedim ya, zamana yayarak, muhalefet de böyle söylüyor, zamana yayarak unutulmasını sağlamak. Ama bu başka bir şeye benzemiyor gördüğümüz kadarıyla, değil mi? Dipten gelen bir dalgaya dönüşmüş durumda. Şimdi veri analisti Akan Abdullah şöyle bir veri paylaşımı yapmış. Türkiye'nin %70'i fon krizinden detaylı bir şekilde haberdar. %10'u doğrudan finansal zarar gördüğünü söylüyor. Sağlam yatırımlar, fon, altın vesaire olup da dolaylı değer kaybedenler de bu %10'un içinde. Çevremde fonzade tanıyorum diyenlerin oranı %37, güvenim sarsıldı diyenler %56 gibi bir rakamlara çıkmış. Şimdi bu rakamların şöyle bir önemi var. Deniyor ki, hatta şöyle oluyor ki, işte Halk TV'yi de bunun içinde düşün. Gazetecilere gelen son cezalar, ev hapsi, bütün bu baskı, bu karartma ortamıyla da birlikte kimsenin bir şeyden haberi olmasın. Oysa görülüyor ki veriler, herkes çok şeyden haberdar. Niye böyle oldu? Başka olaylarda, büyük olaylarda bu kadar olmamıştı. Çünkü burada başka bir temas kurdu. Yani bu fon vurgunundaki fon vurguncuları da mağdurları da daha çok Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın insanlar. Yani doğal olarak her gelişmeyi çok daha ayrıntılı bir şekilde hem talep ediyorlar hem öğrenmeye çalışıyorlar. Diğer türlü üstünün kapatılması için oluşabilecek kamuoyunun da aslında üstünü açan yine kendi tabanı olmuş oluyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Bu açıdan biraz zor. Bu rakamların bir anlamda, siyasi anlamda da bir başka karşılığı var. Karşılık da şu: ne kadar üstü kapatılmaya çalışırsa bir yerden bir şekilde bu fon vurgunuyla ilgili hem iddialar hem de oradaki gelişmeler hem de üstü kapatılanlar, saklananlar biraz daha fazla merak uyandıracak ve insanlar o bilgiyi daha çok talep edecek gibi görünüyor. Devam edelim Miko.
10: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
0: Yıllarca şöyle gitti, tek millet iki devlet diye Azerbaycan'la ilgili Türkiye'nin ilişkileri böyleydi. Ama son bir dönemde bir gerginlik var Azerbaycan'da. Okullarda başörtüsüyle ilgili yeni kararlar, Türkiye'den bunun eleştirilmesi. Aslında bu şurada başladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Netanyahu konuşurken Türkiye heyeti çıktı. Azerbaycan heyeti orada kaldı. Sonra niye orada kaldınız diye eleştiriler geldi. Azerbaycan'dan öyle bir yanıt geldi ki Türkiye tarafı sustu. Çünkü Azerbaycan İsrail'e Türkiye tarafından gönderilen gemilerin listesini yayınladı. Azerbaycan resmi ajansı. Sonra yayından kaldırdı. Bu karşılıklı gerilim bir şekliyle devam etti. Azerbaycan Devlet Televizyonu'nda da Türkiye ile ilgili haberler yer aldı. Şimdi bir dinleyelim bakalım neler yayınlanmış orada.
11: Azərbaycan Konstitusiyası dövlətçilik ənənələri, milli maraqları və müstəqil qərar vermə mexanizmləri olan suveren dövlətdir və heç bir dövlətin buna müdaxilə etmək haqqı yoxdur. Azərbaycan cəmiyyətinə istiqamət vermək, onun daxili siyasətinə qarışmaq və nə etməli olduğunu diktə etmək səlahiyyəti yaratmır.
12: Azərbaycanın işinə müdaxilə etmək, qarışmaq və ədalətsiz yanaşmanın böyük bir nümunəsidir. Əlbəttə ki, ölkələr arasında münasibətlərin sarsılmasına yönəlik bir siyasətin yürüdülməsidir.
11: Sosial şəbəkədə işlədilən bu yanlışdan dönmək ifadəsi nə hörmətə, nə də qardaşlığa sığır. Oktay Saralın və Leyla Şahin Ustanın açıqlamalarını bütövlükdə Türkiyə dövlətinin və ya Türk xalqının mövqeyi kimi təqdim etmək doğru olmaz. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri ayrı-ayrı şəxslərin sosial şəbəkə paylaşımlarından qat-qat böyük tarixi və strateji əhəmiyyət daşıyır. Məsələ ilə bağlı YAP, AKP rəsmilərini Azərbaycana qarşı məsuliyyətsiz açıqlamalardan çəkinməyə çağırıb.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azərbaycana gedəcək toplantı üçün. Bakalım o toplantıda ve öncesinde bu karşılıklı gerginlik nasıl bir sonuca bağlanacak onu göreceğiz. Ama Azerbaycan kendi iç işlerine karıştırmasından çok rahatsız. Yine olumsuz hava şartlarından dolayı İstanbul'da bu akşam saat 21'den sonra motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını yasaklanmış. Devam edelim.

0: Hatırladın mı?
1: Hatırladın mı?
0: Hatırladın mı?
2: Hatırladın mı?
1: Hatırladın mı?
3: Hafızada Tayyip Erdoğan var. 2019 yılındaki konuşmasını bugün de yayınlayacağım. Çünkü Yemen'le ilgili ne söylüyordu? Arabistan'la ilgili ne söylüyordu? Onu bir dinleyelim.
4: Önce Suudi Arabistan'dan başlayacağım. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Yemen şu anda ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi? Ey Suudi Arabistan, siz önce bunun hesabını verin. Ve şu anda Yemen fakr-ı zaruret içerisinde, her tarafı yerle yeksan ettiniz.
3: Şimdi bugün Halk TV Washington temsilcisi Serra Karaçam Trump'a doğrudan sordu. Bir dinleyelim diyaloglarda ne olmuş.
5: Turkey to join the rebels in Yemen.
6: I might do it. He's a great friend of mine, as you know, and I'm President Erdogan. I think would do as I ask. I have a lot of respect.
3: Diyor ki muhabir Serra Karaçam, Türkiye'den Yemen'e yönelik operasyona katılmasını isteyecek misiniz? Trump yanıt veriyor. İsteyebilirim. Erdoğan benim çok iyi bir dostum. Bence Erdoğan kendisinden ne istersem yapacaktır. Ona büyük saygı duyuyorum diye devam ediyor. Yani tam çevirisini söyleyeyim ki, çünkü tartışmalar biraz da bunun üzerinden devam edecek gibi görünüyor. Diyor ki Trump, yapabilirim, o harika biri, bildiğiniz gibi benim çok yakın bir dostum, bunu yapabilirim. Türkiye Cumhurbaşkanı'na büyük saygım var, Cumhurbaşkanı Erdoğan benim isteğimi yerine getireceğini düşünüyorum, kendisine çok saygı duyuyorum diye. Anadolu Ajansı bu soru ve Trump'ın yanıtını haberleştirdi. Bakın nasıl yanıştırmış. Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde bence Erdoğan kendisinden ne istersem yapacaktır bölümü tamamen çıkarılarak yayınlandı. Şimdi Erdoğan'a şöyle yayınlandı haberler, sonra sosyal medyada da böyle gitti. Erdoğan'a çok büyük saygım var, harika bir arkadaşım dedi diye yayınlandı. Oysa oradaki kritik cümle şuydu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benim isteğimi yerine getireceğini düşünüyorum ifadesi. Amerika Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin de kıdemli bir üyesi kendisi, diyor ki Mekke Savunma İttifakı Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahip, Husi İran destekli saldırganlığına karşı ittifakı harekete geçirdikleri için müttefiklerimiz Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'a minnettarım. Hani diyorlar Kabe'yi korumak için oradayız diye, bak kendi bilgiyle, belgeyle, delille aslında ne olduğunu Mekke İttifakı'nın onu anlatıyorum. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın'ın da gündeminde bu vardı. Mekke İttifakı, onu dinleyelim.
7: Bölgemizdeki sorunun adı başıboş İsrail sorunudur. 90'lı yılların başından itibaren ise Amerika Birleşik Devletleri de bölgemizdeki müdahaleleriyle İsrail'e her geçen gün alan açılmakta ve süreçler İsrail lehine pekişmektedir. Mekke adıyla ambalajlanarak takdim edilen bu anlaşma sonunda kimin işine yarayacak? Bu anlaşma İsrail'in bölgemizdeki yayılmacılığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyalist müdahalelerini durdurmak için mi? Bu antlaşma kimi kimden koruyacak? Hatırlayınız, 1 Mart 2003 Irak tezkeresi. O zaman da bir takım Bush severler vardı. Tıpkı bugünkü Trump perverlerin olduğu gibi benzer cümleleri kuruyorlardı. Dün Condoleezza Rice, bugün Tom Barak. Dün Bob, bugün Mekke İttifakı. Aynı cümleler, aynı hevesler, aynı senaryo, aynı yapımcı, aynı yönetmen, hatta oyuncuların, figüranların bile pek azı değişerek bugüne kadar geldik.
3: Yolculuğumuza başladığım cümleyle bitireyim bugünü de. Bugün medya açısından kara bir gün, Halk TV'ye kayyum atandı. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar. Ben giderim. Tom Bates başlar.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Almanya'nın Köln kentinde 16 yaşındaki bir genç kıza tacizde bulunduğu iddia edilen 120 santimetre boyundaki robot polis tarafından ele geçirildi. Olayı sosyal medyada canlı yayınladıkları belirtilen 16 ve 19 yaşlarındaki iki şüpheli gözaltına alındı. Olay cumartesi gecesi Köln şehir merkezi yakınlarındaki bir fast food restoranının önünde meydana geldi. Polis açıklamasına göre kırmızı ve altın renkli robotun genç kızın kalçasını tuttuğu ve fiziksel müdahalede bulunduğu öne sürüldü. Genç kızın ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında robotun 16 yaşındaki sahibiyle 19 yaşındaki arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelilerin olay anını sosyal medyada canlı yayınladığı ve yaşananlarla ilgili alaycı yorumlar yaptığı belirtildi. Üzerinde siyah bıyık, altın renkli zincir ve beyaz yelek bulunan robot, şüphelilerin aracının bagajında ele geçirildi. Polis, olay sırasında robotun hareketlerinin uzaktan ve kasıtlı olarak kontrol edilip edilmediğini araştırıyor. İnceleme kapsamında şüphelilere ait iki cep telefonuna da el konuldu. Polis ayrıca olayla ilgili sosyal medya paylaşımlarında yasal sınırların aşılmaması konusunda uyarıda bulundu. Almanya'nın Köln kentinde 16 yaşındaki bir kıza tacizde bulunduğu iddia edilen robot polis tarafından bir aracın bagajında bulundu. Olayı canlı yayınladıkları belirtilen iki şüpheli gözaltına alınırken robotun hareketlerinin kasıtlı olarak kontrol edilip edilmediği araştırılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Geri ve Zamanı başlıyor.
2: 14 Ekim 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanında olan tüm dinleyenlere günaydın. Elbette ekip arkadaşlarımla beraber editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel, sağlıklı, keyifli bir gün dileyerek başlıyorum programa. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Ama ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radyosputniktr'deyiz ya da Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına, bütün programlarımız için geçerli bu, hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X'ten, Instagram'dan ya da Blue Sky üzerinden yapabilirsiniz bunu. Tamamında Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazarsanız, söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not etmenizi rica ediyorum cep telefonunuza, ya da umut ediyorum öyle söyleyeyim. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Sabahın sıcak haberi, sabah 5.30 sularında geldi o haber. Tam da biz de çalışmaya başlamıştık işte, ne oluyor ne bitiyor, gündemi toparlayalım diye. Halk TV'ye polis girdi. Şu an itibariyle kayyum atandığını da Halk TV'ye bilgisi elimizde. Resmi bir açıklama yapılmadı şu dakikaya kadar ama mali şube ve kom ekiplerinin şu an binada, televizyon kanalında Halk TV'de arama yaptıkları, polis araması yaptıkları bilgisi elimizde. Farklı açıklamalar da var. İlk nereden öğrendik bu bilgiyi? Cafer Mahir oğlu Halk TV'nin yönetim kurulu başkanı sosyal medya hesabından paylaştı bu bilgiyi. Yine söylediğim gibi sabah böyle 5.30-6 sularında başladı, gerçekleşti bahsettiğimiz bu olay. Şu ifadeyi kullandı Mahiroğlu, detaylı uzun bir açıklama ama Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı, Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV'de paylaşımını kim yaptı? Mahiroğlu. Şöyle birkaç başlık daha var. Şu an itibariyle bakıyorum Halk TV'ye, canlı yayınına da bir yandan bakmaya ulaşmaya çalışıyorum. Normal yayın akışının durduğunu görüyorum. Şu an Seren Asker'in Görkemli Hatıralar programı örneğin yayınlanıyor ki normal hava ve yol koşullarında bu saatte sabah bültenini izlerdik. Geçmiş zaman kullanıyorum. Şu dakika bakıyorum. Evet. Yayın durduruldu. Buradan bunu anlıyoruz. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın o görüntüleri de ulaştı elimize. Kayyum heyeti başkanıyla yayının devam etmesi için bir görüşme yaptığına dair görüntüler geldi. Kanalın içerisinden muhabir arkadaşlarımızın kaydettiği görüntüler onlar ama bunun sonuçsuz kaldığını görüyoruz. Söylediğim gibi 07.13 itibariyle Halk TV'de şu an Görkemli Hatıralar programı yayınlanıyor. Belli ki yayın akışı da değiştirildi. Yayın durduruldu ya da öyle de tanımlayabiliriz. En azından normal yayın akışının durdurulduğunu görebiliriz. Özgür Özel'den, yeni parti lideri Özgür Özel'den de bir tepki var. Çalışanların millet kazanacak dedi. Vesayetçiler yenilecek ifadeleriyle eleştirdi bu polis baskınını. Mali şubenin ve kom ekiplerinin de şu an arama yaptığını tekrar hatırlatmak istiyorum. Şafak Vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıldı. Kayyum atamak ancak böyle bir Türkiye'de olabilir cümlesi dikkat çekici. Özgür Özel'in kayyum bilgisini de ilk Özgür Özel'in bu mesajıyla biz anladık, daha doğrusu öyle söylemek gerekiyor Halk TV'ye kayyum atandığını. Ama söylediğim gibi bakıyorum, tekrar bakıyorum, İrem de şu an itibariyle editörüm İrem de bakıyor, resmi bir açıklama yok, onu söyleyelim, ama kayyum bilgisi elimizde. Tabii eleştiriler, işte Kılıçdaroğlu eleştirisinden bahsetmiştim kanalın yönetim kurulu başkanının, daha geçtiğimiz günlerde, tabii bunları hatırlıyoruz, hafızamız canlı, daha geçtiğimiz günlerde 3-4 gün önce Halk TV'yi eleştiren bir ifadesi olmuştu Kılıçdaroğlu'nun. İşte bu yüzden Cafer Mahiroğlu Kılıçdaroğlu'nun adını andı paylaşımında, sahibi yurt dışında yaşayan televizyon olmaz demişti Kılıçdaroğlu. Şikayet ettik ama RTÜK işini yapmıyor cümlesi Kılıçdaroğlu'nun dudaklarından dökülmüştü. İşte bu eleştiriden 4 gün sonra da polis baskınının gerçekleşmiş olması. Normal yayın akışına bakıyorum, hala önümde açık Halk TV, normal yayın akışında kesildiğini görüyoruz. Tabii sadece Kılıçdaroğlu değil, mesela MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in de ben geçtiğimiz günlerde Halk TV ve Sözcü TV ile ilgili açıklamalarını hatırlıyorum. Bu olay, bu haberi alır almaz o açıklama aklıma gelmişti. Orada da bu iki kanalın, Halk TV ve Sözcü'nün yayın lisanslarının yeniden incelenmesi yönünde bir talebi olmuştu. Nereden? Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda, kurulundan iki kanalın yayın politikalarını da hedef almıştı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir. Doğru ifade edeyim, yanlış bir bilgi de size vermiş olmayayım. Şöyle bir tekrar bir savcılıktan açıklama var mı diye bakıyorum. Bu kayyum bilgisi, hani savcılık aracılığıyla resmi makamlar tarafından doğrulanmış bilgi değil, onu söyleyeyim. Ama işte görüyoruz, yayın akışını yıkmış Halk TV ve şu an itibariyle de Tarihi Osmanlı Kasabası Mudurnu KJ'si ile ya da işte o alt başlığıyla yayın yapıyor. Takip edeceğiz. Eğer program içerisinde bu konuya dair Halk TV'ye kayyum atandığı ve Mali Şube ve KOM ekiplerinin sabah 5.30'da başlattıkları aramalarla ilgili, kanaldaki aramayla ilgili bir ayrıntı, başka bir detay gelirse de elbette sizlerle paylaşacağım. Tabii Özgür Özel diyordu ki bu fon meselesi konuşulmasın diye, bu fon tartışmaları son günlerde biliyorsunuz 16 Eylül'den beri biz bu tartışmaları olabildiğince sakin, olabildiğince anlaşılabilir. Çünkü öylesine, dün de söylemiştim bunu, böyle bir yani kamyon kasasıyla bilgi boşalıyor önümüze, dökülüyor önümüze ve kafaların karışması, işin sulanması riskiyle de karşı karşıyayız. Özgür Özel'in de bu konuda bir eleştirisi vardı. İşte bunlar konuşulmasın diye böyle şeyler yapılıyor gibi bir teorisi, bir iddiası var. Ama tabii konuşulacak, yani bunların konuşulması da gerekiyor. Hepimizin hayatını, yatırımcı olalım ya da olmayalım, dolaylı ya da doğrudan hepimizin hayatını ilgilendiren konular bunlar. Fon kurulu 5. toplantısını yaptı. 65 fonda ara ödeme yapılması yönünde bir karar, daha doğrusu böyle bir beklenti ortaya çıktı. Tabii orada konu ne? Kanun teklifi var biliyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından gündeme getirilen bir kanun teklifi var. Eğer o kanun teklifi yasalaşırsa, söylediğimiz gibi 65 ayrı fonda da ara ödeme yapılması bekleniyor. Şöyle bir ayrıntı var. Ziraat Bankası'nın işte Buls, A1 ve Pardus yönetimdeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya 6,5 milyar lira, şu dakikaya kadar 6,5 milyar liraya kadar bir ödeme yaptığı bilgisi de yine fon kurulunun 5. toplantısından sonra ortaya çıktı. Tabii işte söylediğimiz gibi şu yasa, o yasayla ilgili ayrıntılar önümüzde, neler olacak, neler bitecek, ama meclis gündeminde bir oylansın, bir geçsin bakalım. Çünkü eleştiriler de var. Yani o 1 milyon liraya kadar ödemeler yapılacak mı, yapılmayacak mı? Gerçekten herkes o miktarda yatırdığı parayı geri alabilecek mi, almayacak mı? Asıl soru işareti bu. Bakalım yasa şu haliyle geçerse nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız? Geçsin meclisten, arkasından biz tabii ki ayrıntılı, detaylı şekilde bütün bunları konuşuruz. İlginç bir tutuklama, daha doğrusu şöyle bir durum var. O tutuklama meselesine gelmeden önce savcılıktan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından tam da bu konuyla ilgili, bu tartışmalarla ilgili bir düzeltme var, bir bilgilendirme var, daha doğrusu öyle tanımlayalım. Şöyle, Türkiye'de yatırım fonlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 141 kişilik mal varlığı tedbiri listesi yayınlanmıştı, hatırlayınız bunu. programında konuşmuştuk. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da nitelikli dolandırıcılık, sermaye piyasası kanununa muhalefet, bu suçlardan elde edildiği belirlenen değerlendirilen mal varlığı değerlerin aklanması iddialarıyla bu soruşturmada 141 kişinin mal varlığına tedbir uygulanmasına yönelik bir yazıyı bütün kurumlara, ilgili kurumlara gönderdi. Ama sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Bir süre sonra listedeki 29 kişinin adının sehven yazıldığı, daha sonra da resmi makamlar tarafından ilgili birimlere yazılı olarak bildirildi. Biz bunu nereden öğreniyoruz? İşte söylediğim gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı bu açıklamayla, dün yaptı bu açıklamayı, oradan öğreniyoruz. Bahsedilen şüphelilerle ilgili olarak daha önce başsavcılığımızca dendi. Mal varlığı tedbirleri uygulanmış ve ilgili kurumlara müzekkereler gönderilmiştir. Ama ilgili tarihte Merkez Bankası Sermaye Piyasaları Birliği tarafından bu kararın gönderildiği dağıtım listelerinde kendilerinin de olması istenmiştir. Bunun üzerine başsavcılığımızla ilgili kurumlar dağıtım listesine eklenerek daha önce alınan bu karar kendilerine gönderilmiştir. Fakat soruşturma sürecinde kısıtlamaları kaldırılan kişilerle ilgili bilgiler sehven ilgili kurumlara ulaştırılmamıştır. Bu durumun fark edilmesi üzerine yeniden müzekkere yazılarak tedbirin doğru şekilde uygulanması sağlanmıştır dendi. Hangi kurum, hangi kurumdan geldi bu açıklama? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Bu arada ilginç bir isim, eski bakan yardımcısı, eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'nun da bu fon vurgunu, fon soruşturması, bununla ilgili soruşturma kapsamında tutuklandığı bilgisi önümüzde, ki işte dediğim gibi bürokraside yer alan, üst düzey görevlerde yer almış isimler bir şekilde bu meseleye, bu soruşturmaya da dahil ediliyor. Daha önce de Tera bu kişinin

dair şu var. Adalet ve Kalkınma Partisi'den bir açıklama. Genel sekreter, partinin genel sekreteri Eyüp Kadir İnan'dan geldi. Kimlerle ilgili olarak 3 gazeteci Şaban Sevinç, Timur Soykan ve 2 gazeteci, bir de siyasetçi, düzeltiyorum, Zeynel Emre'ye tazminat davası açtıklarını öğreniyoruz. Toplamda davası açtıklarını öğreniyoruz. Toplamda 1 milyon farklı miktarlarda tazminat davaları yaptıkları, bu fon meselesiyle ilgili yaptıkları haberler ve işte Zeynel Emre açısından da bakılırsa yaptığı açıklamalar nedeniyle, yeni parti sözcüsü Zeynel Emre'den bahsediyorum, toplamda 1 milyon 600 bin liralık manevi tazminat davası açıyor. Kim? Adalet ve Kalkınma Partisi. Şöyle bir tablo var. Tabii adalet üzerine çok konuşuyoruz. İşte yani hak, hukuk, adalet, değil mi? Bu meseleler çokça ülkede gündeme geliyor. Daha sonra anlatacaktım bunu ama işte Halk TV meselesi ortada. Halk TV ya radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için, aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz için orayı izninizle bir kez daha hatırlatayım. Çok önemli bir konu. Tele1'den sonra Halk TV'ye de kayyum atandığı bilgisi bu sabah saatlerinde önümüze son dakika haberi olarak düştü. Şu an itibariyle polisin, Mali Şube ve KOM'dan polis memurlarının da kanalda arama yaptığı bilgisi ve normal yayın akışının da, bir kez daha bakayım şu an Halk TV'nin yayın akışına. Evet, normal yayın akışının da şu dakika itibariyle durduğu ya da durdurulduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü şu an Halk TV'de Serhan Asker'in Görkemli Hatıralar programı yayınlanıyor. Bu parantezi kapatayım. Hani adalet, hukuk vesaire diyoruz ya, bakın Asal Araştırma'nın yaptığı bir çalışma benim dikkatimi çekti. Düzenli olarak bu çalışmaları yapıyor ve işte hani en önemli sorun, şu soru yöneltiliyor: Türkiye'nin en önemli sorunu sizce nedir sorusu yönlendiriliyor sizlere, bizlere. Ekim 2026 tarihinde yapılmış, yani bu ay içerisinde yapılmış bir araştırma. Künyesini vermek durumundayım, onu hızlıca söyleyeyim. 28 ilde 2020 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Siyasi Gündem Ekim 2026 araştırması. Dikkatimi çeken ne biliyor musunuz? Pek çok başlık var. Tabii ekonomi, hayat pahalılığı bir numara. %46'mız, o araştırmaya katılanların %46'sı ekonomi, hayat pahalılığı diyor. Fon krizi. Türkiye'nin şu an en önemli sorunu fon krizidir diyenlerin oranı hiç de azımsanmayacak düzeyde %16. Ama orada benim dikkatimi çeken veri hangisi biliyor musunuz? Ocak 2025'te yapılan aynı ankette adaletsizlik konusuna vurgu yapan katılımcıların oranı %3.5 iken, Ekim 2026'da yapılan bu ankette sorulan, bu soruya karşılık verenlerin oranı %9.2'ye çıkmış durumda. İşte eğitim, işsizlik aynı şekilde. Yine ekonomiye bağlı işte emekli maaşlarının yetersizliği, yolsuzluklar vesaire, bunlar böyle aşağıya doğru iniyor. Aslında ekonomi başlığı altında %60'a varan bir görüş bildirildiğini de öğreniyoruz biz Asal Araştırma'nın yaptığı bu çalışmayla birlikte. Bu araştırmayla bu detayı da benim hani bütün bunları konuşurken dikkatimi çekti. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Adalet, hukuk demişken ilginç bir fotoğrafla karşı karşıyaydık geçtiğimiz gün. Nerede bunun detayını aktarmıştım. Ankara İkinoğlu Baro Başkanı'nın yaptığı açıklamalar. Neredeyse 3 gündür bu meseleyi konuşuyoruz. Gökhan Ademir'in yaptığı açıklamalar. 70 tane baro üyesi, hakim üyesini hakim ve savcı yaptık cümlesi. Bu da aslında bakılırsa işte kayırma, torpil vesaire bu tartışmaları gündeme getirmişti. Geride kalan, yani süreç içerisinde biliyorsunuz FETÖ ile iltisaklı ilişkili olduğu gerekçesiyle çok sayıda hakim ve savcı, 4000'e yakın yanlış hatırlamıyorsam hakim ve savcı görevden uzaklaştırılmıştı. İşte onların yerine kimler geldi sorusu gündemdeyken Ankara İkinoğlu Baro Başkanı'nın yaptığı bu açıklama önemliydi. Hatta şöyle söyleyeyim, o eleştiriler sonrasında ki işte dün değil mi, dün İstanbul Barosu tam da bu açıklamayla ilgili olarak bir suç duyurusunda bulundu Cumhuriyet Başsavcılığına. Hani bu tip eleştiriler sonrasında Gökhan Ademir'in adaylıktan vazgeçtiği, Ankara İkinoğlu Baro Başkanlığı adaylığından vazgeçtiğini de hatırlıyoruz. Bu da önemliydi. Aynı şekilde İstanbul'da yine İkinoğlu Baro seçiminde de ilginç bir tablo ortaya çıkmıştı, hatırlayınız. MHP ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Cumhur İttifakı'nın desteklediği adayın kaybettiği bilgisini sizlerle dün paylaşmıştım. Biraz bu konuya girmek istiyorum, biraz detaylandırmak istiyorum izniniz olursa. Hatta şöyle yorumlayabilirim.

0: da yapılmıştı. Şamil Tayyar'dı galiba o yorumu yapan gazeteci, aynı zamanda eski AK Parti milletvekili. Hani hükümeti destekleyen, iktidar politikalarını destekleyen sağıyla muhalif sağ arasında bir yarış gerçekleşti. İstanbul İkinoğlu Baro Başkanlığı'nda demişti Şamil Tayyar ve kazanan muhalif sağ kanat oldu demişti. Hatta hani bundan bunu kaybedince umarım üçüncü bir İstanbul İkinoğlu Baro'yu kurma çabası ya da bu yönde bir adım atılmaz diye de bir eleştirisi vardı. Önemli bu. Hani neden bu barolar, İkinoğlu barolar kuruldu? Böyle bir hatırlatma yapmak gerekiyor. Adalet, hukuk, işte konuşuyoruz bütün bunları. Seçim öncesinde, bakın seçim öncesinde Ali Kasım Tuna'nın adaylığı söz konusuydu. Bu İstanbul İkinoğlu baro seçimlerindeki kaybetti seçimi. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından çok net, açık bir destek vardı kendisine. Hatta şöyle söyleyeyim size, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir 5 Ekim'de Tuna'nın, Ali Kasım Tuna'nın adaylık tanıtım toplantısı katılmıştı. 1-2 eski meclis başkanı Mustafa Şentop da yine Tuna'ya desteğini açıklamıştı. Bu dikkat çekici. Bir diğer konu ne? Bir diğer konu yine, hani dedim ya, CHP, düzeltiyorum, AK Parti ve MHP'nin desteğini alan bir adaydı kendisi. Mesela Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatlarından Abdullah Adır'ın da yine Ali Kasım Tuna'nın listesinde, yönetim listesinde olduğunu da hatırlatalım. Ama işte bu seçimleri, bu seçimler kaybedildi. Tabii şunu söylemek gerekiyor. İstanbul İkinoğlu Baro ile ilgili olarak AK Parti ve MHP'nin desteğiyle 11 Temmuz 2020'de mecliste kabul edilen ve 15 Temmuz tarihinde de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bir çoklu baro düzenlemesi var. Zaten asıl eleştiri de tam olarak buraya. Bu yasaya ya da bu düzenlemeye yönelik eleştiriler var. Eleştirileri sadece muhalefet yöneltmiyor. İşte az önce size Şamil Tayyar'ın açıklamalarında aktarmıştım. Hatta o paylaşımda Şamil Tayyar diyordu ki bu yanlış bir karardı. Hani siyasi tercihlerine göre baroların kuruluyor olması ya da herhangi bir baronun siyasi tercihle ön plana çıkıyor olması çok doğru bir hareket değil demişti. İşte daha sonrasında da bu yasanın 2020'de çıkmasıyla birlikte 5000'den fazla avukatın bulunduğu illerde en az 2000 avukatla yeni baro kurulmasının önü açıldı. İstanbul, Ankara, İzmir tabii burada dikkat çeken konu, ki İstanbul mesela yanlış bilmiyorsam dünyada en çok avukatın kayıtlı olduğu baro olarak, il barosu olarak ön plana çıkıyor. Ankara ve İzmir, İstanbul, Ankara ve İzmir, bu İzmir'de çok tepki de çekmişti bu durum ama bir şekilde bu uygulama hayata geçti. Ama gördüğünüz gibi benim anlayabildiğim kadarıyla AK Parti kanadı ya da iktidar kanadı, öyle söyleyelim, bu uygulamadan beklediği sonucu da alamamış gibi görünüyor. İlginç bir gelişme değil mi? Yani üçüncü baro kurulur mu Şamil Tayyar'ın söylediği gibi? Vallahi bilemiyorum. Bir diğer konu, ki bakanlıktan da bir açıklama var, onu da izninizle aktaracağım size. Edirne'de çocuk il kabul merkezinde koruma altında bulunan çok sayıda çocuğun ihtiyaç iznine çıktıktan sonra kuruma dönmediği bilgisi. Sayıları net değil ama çok sayıda çocuğun kuruma dönmemiş olması, ki bunun da bir kurum görevlisi tarafından emniyete bildirilmiş olması. İK isimli bir kurum görevlisinin işte gidiyor Selimiye Polis Merkezi amirliğine bir şikayette bulunuyor. Yaşları küçük olan çocukların izin dönüşü merkeze gelmedikleri söyleniyor o ifadede ya da o suç emniyete başvuruda. Çocukların emniyet güçleri tarafından bulunarak kuruma teslim edilmeleri talep ediliyor. Polis de bu konuda çalışma başlatıyor. Arkasından ne oldu biliyor musunuz? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bir açıklama, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama. Deniyor ki o açıklamada, bazı basın yayın organlarında Edirne'de devlet korumasındaki çocuklar kayıp, inceleme başlatıldı başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Peki ne denmiş o açıklamada? Haberde bahsi geçen çocuklar devlet koruması altındaki çocuklar değil, düzensiz göç kapsamında tespit edilen refakatsiz yabancı uyruklu çocuklardır. Bu nedenle deniyor haberlerde kullanılan tırnak içinde devlet korumasındaki çocuklar ifadesi söz konusu çocukların statüsünü doğru yansıtmamaktadır. Peki tamam, bu bilgi doğru. Adalet Bakanlığı, düzeltiyorum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu bilgisi, bu açıklaması önemli ama çocukların, bu kayıp çocukların yabancı olması ya da olmamasının bir önemi var mı? Değil mi? Soru bu. Neden bundan bahsediyorum? Yani bu Edirne'deki olayla ilgili olarak ihtiyaç izni sonrası dönmüyor çocuklar. Bakanlık sorumluluk almıyor. Diğer bakanlıklardan bu konuya dair bir açıklama, bir detay yok. Nerede bu çocuklar diye soruyoruz ama bakın, Göç İdaresi Başkanlığı'nın verileri bize bu çocukların nerede olabileceğinin ipuçlarını veriyor. Göç İdaresi Başkanlığı verileri diyor ki 1 milyonu aşan sayıdaki 1.049.264 tam olarak çocuk sayısı, ülkemizdeki geçici koruma statüsünde yer alan Suriyeli çocuklardan bahsediyoruz. Resmi rakamlardan bahsediyorum size. Yani diğer ülkelerden gelen çocukları da eklersek yaklaşık 2 milyona yakın olduğu tahmin ediliyor ve bu çocukların dörtte birinin neredeyse, Milli Eğitim Bakanlığı verileri de diyor ki bize, bu çocukların dörtte biri eğitim dışında. Okullaşma oranları bu çocuklar açısından bakıldığı zaman yerlerde sürünüyor. Tam olarak bu. Bir yandan da asıl neredeler bu çocuklar? İşte sorun şu. Her ay burada paylaşıyoruz İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerini. Orada deniyor ki bu çocuklar, özellikle yabancı çocuklar, işte Suriyeliler ya da diğer, iki sayılarının 1 milyon üzerinde olduğunu söyledim size. İşçi olarak, çocuk işçi olarak bir şekilde çalışıyorlar. Kayıp çocuk demişken şunu da aktarayım. Türkiye İstatistik Kurumu, Aile Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine bakıyoruz. Bu kayıp çocuklarla ilgili bir veri var mı? Ülkemizdeki kayıp çocuklarla ilgili. Vallahi şöyle söyleyeyim size. 2016 yılından beri bu kurumlar, 2016 yılına kadar paylaşılıyordu bu bilgiler, bu rakamlar. 2016 yılından beri bu verilerinde paylaşılmadığını hatırlatmak istiyorum. Soru şu, çocuklar nerede? Edirne'deki çocuklar, yabancı çocuklar. Aile Bakanlığı öyle diyor. Onlar diyor yabancı uyruklu çocuklar, devlet koruması altında değillerdi. Anladığım kadar açıklama bu yönde. Yani öyle, bu ifade yanlış diyorlar çünkü, değil mi? O zaman o çocuklar nerede sorusunu da sorduran bir gelişme. Dünden beri konuşuluyor, takip edeceğiz tabii. Edirne'deki çocukların durumu elbette takip edeceğiz. Dünden beri çok konuşulan bir konu. Hepimizin ilgilendiren, hani tam da işte Eylül ayı, balık sezonu başladı. Balık sevenler açısından böyle en güzel aylar, değil mi? En keyifli, ucuz balığa ulaşabileceğimiz aylar. Bir yandan da gerçekten çok bonkör davrandı doğa bu sene, denizler daha doğrusu bizlere çok bonkör davrandı ve ucuz balık yeme keyfini, hem balık yeme keyfini hem de ucuz balık yeme keyfini yaşıyorduk ki ne oldu? İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği artan av miktarının fiyatları aşağı çektiğini söyleyerek bu palamut bolluğu içerisinde palamut avcılığına geçici olarak ara verilmesini istedi. Dünden beri bu mesele tartışılıyor. Dünden beri bu konu çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Hani halkın, sizlerin, bizlerin ucuz balık yemesine mi karşı bu insanlar diye, ya da bu üreticiler ya da işte bu avcılar diye. Tam olarak durumun böyle olmadığını dünkü o ilk tepki, dalga geçtikten sonra öğreniyoruz. Tıpkı aslında benim görebildiğim ya da yapılan açıklamalar, işte bir tanesini dinleyeceğiz biraz sonra. Yine bir şekilde aracılar nedeniyle ortaya çıkan, işte bu sebze meyvelerde de aynı durum geçerli değil mi? Bizim ucuz gıdaya erişimimizi engelleyen sistem üzerinde bir tartışma var. Olması gereken tartışma, daha doğrusu orada yapılması gerekiyor. Tam olarak da o aracılar yüzünden bu sorunun yaşandığını söylüyor balıkçılar. Bakın, Mustafa Hoş'un dünkü programına konuk oldu. Kim? Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu. Ne demiş, ne anlatmış Mustafa Hoş'a, bir dinleyelim, devam edeceğiz.
1: Ya gerçekten ne oluyor şimdi bu palamut? Şimdi
2: şöyle diyeyim.
1: Niye böyle bir memleket meselesi oldu? Ucuz olması iyi değil mi? Hem sizin için hem bizim için.
2: Öncelikle vatandaşın balığı ucuza, uyguna yemesine karşı değiliz. Bunu bir defa birinci şey olarak bir kenara koyalım. Yani biz balıkçının vatandaşa yedirdiği balıkta göz olmadığını bir açık yüreklikle söyleyelim. Şimdi sıkıntı şu, malum mazut fiyatları belli, teknelerin giderleri belli, kutunun maliyeti 57 liradan 59 liraya, 60 liraya geldi. Bunun buzu, nakliyesi. Yani bunu yaptığın zaman tekneye bir kuruş para kalmaz. Çalışarak batan bir sektör varsa o da balıkçılık. Balık gerçekten anormal derecede, yani 2002-2005 ve 2026 belki diyelim son yüzyılların en büyük balıkçılığı. Fakat şöyle de bir şey var şimdi. Bu balık sonuçta göç balığı. Yani bu bizim burada kalan plajik bir balık değil ki. Ya arkadaş bunu tutmayalım da dursun burada. O da var yani, onu da düşünmek lazım. Ekonomik olarak balıkçıya dönen hiçbir şey yok. Bu maliyetlerle beraber balıkçı dediğim gibi çalışarak iflas eden bir sektör haline geldi. Vatandaş belki şunu düşünüyor. Acaba balık tutmazsalar fiyatlar mı yükselir? Yok, bizim öyle bir şeyimiz de yok. Bugün itibariyle köpük yok. Buz yok. Yani açık konuşayım. Yani ben rahat konuşabilirim ya. Yani. İşçi yok, işçi. Adam yok, gemici yok yani. Bıkmış. Allah vermiş bu sene gerçekten korkunç bir balık vermiş yani. Birliğime bağlı balıkçıların böyle bir düşüncesi olacağını. Yani bu açıkça fiyatlar yükselsin anlamına şey yapıyor. Yok. Ben buna inanmıyorum yani. Şöyle 3-5 gün hem gemici hem kendi ihtiyaçlarını, zaruri ihtiyaçlarını, dediğim gibi köpüğü, buzu, her şeyin bir rahatlaması açısından belki bir hafta, bilmiyorum, bir hafta ara verebilirler mi? Ya bu teknelerde 35 kişi adam çalışıyor. Bunların yani 50 ile 100 milyon lira arasında maaşları var. Yani bu maaşlar verilecek bir şekilde bir canlı para dönecek. Bu para nasıl dönecek? Ben tamam arkadaşlar bakalım diyor da hazır paraları mı var bunlar ödemeye? Bir şekilde mecbur çalışacaklar, ben öyle düşünüyorum. Ya 25 kilo balık bir kilo et almıyor. Yani 25 tane balık neredeyse bir kiloya yakın. 25 tane balık bir kilo et almıyor ya. Bu kadar da kötü olmaması lazım.
1: Palamut için mi söylüyorsunuz bunu?
2: Tabii.
1: Ama diğer balıklarda bayağı pahalı yani. 1000 liradan 2000 liradan kilosu aşağı yok.
2: Satan tutandan daha çok kazanıyor. 50 liraya alıyordular, 100 liraya satıyordular.
1: Yine aracılar mı kazanıyor bunda da şimdi?
2: Bana göre aracılar kazanıyor. Bu piyasa dengesi, bu balığın bu yani.
1: Birçok ürün için aynı şey geçerli ama.
2: Ürün de belki de bol olunca ucuz oluyor. Yani yapacak. Fakat palamutta bu sene yani Allah verdi, Allah'a şükürler olsun. Gerçekten çok bol. Yani 10 bin kasap.
1: Ya işte bolsa bıraksınlar da insanlar bol bol yesin. Yani zaten 3 kuruşu bir araya getiremeyen bir sürü insanın en kolay alabileceği şey palamuttur. Eskiden ama, de bilirim ben palamut diyeyim, fakir ekmeği diye tabir edilen ama bir balıktır.
2: Çok güzel ama balıkçıdan 27 liraya balıkçı bunu bak 27 liraya satıyor. 27 liraya zarar ederek satıyor. Ama 27 liraya alan 50 liraya satıyor, 25 lira kazanıyor.
1: Vallahi İstanbul'da 150-200 lira, ben 20-50 liraya bir palamut görmedim.
2: Vallahi biz Trabzon'dayız, kusura bakma ya.
1: O zaman Trabzon'a geleceğiz palamut içinde.
0: Ben de gitmek istiyorum Mustafa Hoş'la beraber. Bunu bir davet olarak da algılıyorum. Trabzon'a palamut yemeye, ucuz palamut yemeye. Sistem sorunu olduğu ortada. Yani yine her alanda olduğu gibi yine üretenler değil, çalışanlar değil, aracıların kazandığı, aracıların daha çok para kazandığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani bir bakanlığın olmamış olması, kurulmamış olması, ki dünyada bu uygulamaları görüyoruz. Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. Bütün bu düzenlemeleri sadece işte denizlerdeki o işte ekolojik yapının korunması vesaire değil. Aynı zamanda bu tip düzenlemeleri de, ama sistemi tanıyan, sistemin nasıl işlediğini bilen, manevra kabiliyeti yüksek. Çünkü bazı zamanlarda bu balık bol oluyor, bazı zamanlarda olmuyor. İşte bu şartlar dahilinde hızlı kararlar alabilen bakanlıkların, kurumların olması gerekiyor. Ama yok. Ne oluyor? Her zaman olduğu gibi yine üreten değil, çalışan değil, bir şekilde yani balıkçılar günde 20 saat çalışıyorlar o insanlar ve çok zor şartlarda, bilen bilir, çok zor şartlarda çalışıyorlar ama onlar değil, onlardan ürünü, işte balığı alıp bize ulaştıran, tezgaha ulaştıran kişiler kazanıyor. Yani aslında çalışanlar değil, bir şekilde o tezgah arkasında duranların kazandığını bu sistem içerisinde görüyoruz. Kasa her zaman kazanıyor. Ama şunu da ekleyeceğim izninizle. Hani balıkçılık demişken ben de kişisel olarak çok meraklıyım bu işlere. Hani bir yandan da tabii ki balıkçı bilinçsiz, ki bakanlık olsa örneğin bu bilincin yükselmesi için de çaba gösterebilir, ama İstanbul örneği vereceğim. Bu balıkçıların bir şekilde hızlı o ürüne ulaşmak için daha çok kâr

0: bilmek için neler yapabileceğini gösteren ekolojiye de, sadece ekolojiye de değil aslında, yani insan güven, can güvenliğine de nasıl riske atabileceklerinin bir örneği. İstanbul'u bilen dinleyicilerimiz için söylüyorum, İstanbul'un en dar noktalarından bir tanesi Sarıyer örneğin, deniz ulaşımının ya da uluslararası gemi trafiğinin de kalbi, Boğaz'ın, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan noktası. Özellikle av sezonunun açılmasıyla birlikte Sarıyer, hemen karşıda yine Anadolu Kavağı, Rumeli Kavağı, Kireçburnu açıklarında komuşlanan gırgırlar ya da endüstriyel balıkçı tekneleri var. Boğaz'ın seyrü sefer emniyetini açıkça oraya ağlarını atıyorlar. Deniz geçişini, yani Boğaz geçişinin tam ortasına, ve bir şekilde o seyrü sefer emniyetini riske atıyorlar ki İstanbul Boğazı bir balıkçı merası ya da özel bir avlanma sahası da değil. Uluslararası bir deniz yolundan bahsediyoruz. Günde onlarca tankerin, onlarca geminin geçtiği, sadece o değil, şehir hatları vapuru, karşı kıyı arasında da şehir hatları vapurlarının, yolcu motorlarının işlediği bir su yolu aynı zamanda, işte geçim kaynağı adı altında. Örneğin bu dar noktada binlerce insanın can güvenliğini ya da uluslararası deniz trafiğini riske atan balıkçılar da yok mu? Onlarla ilgili bir düzenleme yapılmayacak mı? İşte ben görüyorum, neredeyse her gün görüyorum bunu. Hani güvenlik önemli, bir de ekolojik yıkım, bir de bu var. Balıkçıların bunlara da dikkat etmesi gerekiyor bir yandan. Hani bu palamut meselesini konuşurken, hani ben de araya kendi derdimi böyle bir anlattım, arada kendi derdimi anlatmak istedim. Bir başka konuda dediğim gibi ekolojik yıkım. Çünkü İstanbul Boğazı öyle sıradan bir su yolu değil ki. Yani bir göç yolu aynı zamanda. Karadeniz'de Marmara arasında mekik dokuyan onlarca balık türünün geçebileceği tek nokta ve daracık bir noktadan bahsediyoruz. Deniz yaşamının, her iki deniz açısından da, hatta Ege'ye de bakabilirsiniz, deniz yaşamının can damarı. Ama işte her sezon açılışında burada gırgırları, endüstriyel balıkçı teknelerini devasa birer çelik duvar gibi örüyorlar o Boğaz geçişini. Balıkların doğal göç rotasını da tıkıyorlar, engelliyorlar bir şekilde. İşte endüstriyel balıkçılığın kontrolsüz bir şekilde büyümüş olması, tonlarca ağırlığındaki o dev ağlarını Boğaz'ın o hassas ekosistemine indirdiklerinde ne oluyor? Yani balık türleri bir şekilde ya da o ekosistemi canlı tutan genç balıkları, daha büyümemiş balıkları ya da havyarlı balıkları ne yapıyor? Avlıyorlar bir şekilde, o kolay kazanç, çabuk kazanç amacıyla. Benim gördüğüm bu. Bu aşırı ve zamansız avcılıkta neye neden oluyor işte? O geçişler duruyor. Çünkü avcılık başka bir şey, tuzakçılık başka bir şey. Orada bir tuzak söz konusu. Balık stoklarının kendisini yenilemesine izin vermiyor. Palamuttan bahsediyoruz işte. Sadece palamut mu? Lüfer, istavrit gibi bu balıkların da tam anlamıyla geleceğini karartıyor. Boğaz'da kesilen her göç yolu denizlerdeki tür çeşitliliğinin de eksilmesine maalesef neden oluyor. Tükenmez bir kaynak değil ki. Tükenmez bir maden değil ki. Boğazlar, denizler açısından söylüyorum bunu. Gelecek kuşaklar açısından da onlar lüferi, palamudu hikayelerde görmesinler, kitaplarda, videolarda görmesinler istiyoruz ya da müze kayıtlarında görmesinler istiyoruz. Boğaz'daki bu kontrolsüz endüstriyel baskıya derhal ama derhal son vermek gerekiyor. Bu sene palamut bol, ucuz mu yiyeceğiz, pahalı mı yiyeceğiz tartışmanın yapısını yapıyoruz. Ama bu seneyi konuşmayalım. Gelecek seneleri konuşmak açısından sadece İstanbul'da, o Sarıyer'de, Kireçburnu arasındaki sadece bu noktaya kendim defalarca şahitlik ettiğim için dikkat çekmek istedim. Yani özetle şu, aslında bir bakanlığımız olsa, bir balıkçılık bakanlığı olsa, tamam, bilinçsizlik var mı? Var. Eğitimler ve cezalarla elbette bu sorunun önüne geçilebilir diye düşünüyorum nacizane. Hadi bir müzik arası verelim. Ozi bakalım bize hangi, nasıl bir liste hazırlamış. Devam edeceğiz arkasından.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Siyasete dair başlıkları aktaracağım ama Halk TV'ye bir polis baskını var bu sabah 5.20 sularında, 5.30 sularında Mali Şube ve KOM ekipleri Halk TV'ye girdiler. Kayyum atandığı bilgisi şu an itibariyle Halk TV'ye elimizde. Normal yayın akışını kesmiş durumda. Bakıyorum yine bu arada da baktım Halk TV'nin internet sitesinden yayınına. Şu an itibariyle normal hava ve yol koşullarında haber bülteninin olması gerekirken gazeteci arkadaşlarımız işlerini yapması gerekirken arkadaşlarımızın bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız. Görkemli Hatıralar programı şu an itibariyle Halk TV'de yayında. Buradan da o kayyumun, atanan kayyumun normal yayın akışını kestiğini öğreniyoruz. Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu'na tepkisi vardı ki Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 3-4 gün önce bu konuda bir eleştirisini gündeme getirmişti. Nasıl oluyor da bir kanalın sahibi yurt dışında, hatta bu konuya dair Rütü'ye de başvurduk bu konuda bir çalışma yapması için ifadelerini kullanmıştı. İşte Mahiroğlu da bu nedenle tepkisini gösterirken Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adını andı. Özgür Özel'den tabi tepki var. Ben de Halk TV çalışanlarının yanındayım. Millet kazanacak ve sahipçiler yenilecek ifadesini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Başka bir açıklama yok. Bakıyorum bu arada hani savcılıktan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eğer böyle bir soruşturma, böyle bir karar aldıysa bir bilgi, net bir açıklama, oradan resmi bir açıklama da yok. Geldiği takdirde elbette sizlere aktaracağım, sizlerle paylaşacağız. Simge devam edelim.
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
1: Artık siyaset deyince sadece ülke içerisinde mecliste ne oluyor, ne bitiyor, hangi siyasi parti ya parti lideri diğer liderlere ne söyledi, bundan daha çok galiba son dönem itibariyle dünyada yaşanan gelişmeler, özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ülke siyasetinin gündeminin ilk maddesi olduğunu görüyoruz. Trump'la başlayacağım. Demirel'in bu sesinden sonra Trump'la konuşmak biraz tuhaf oluyor biliyorum ama şöyle bir açıklamada bulundu. Türkiye'ye Yemen daveti olur mu? Bir şekilde oradaki operasyona bir şekilde Türkiye davet edilir mi ya da katılır mı diye sordu. Trump da Yemen'deki Husilere yönelik olarak bir ortak askeri operasyona Türkiye'nin de katılmasını isteyebileceğini söyledi. Gazetecilerin bu konuda sorduğu, kendisine yönelttiği sorulara bakılırsa siyasetin de işte gündemi de dün grup toplantıları vardı. MHP'nin, Yeni Parti'nin, CHP'nin grup toplantıları vardı. Orada da bu konu, tam olarak bu Yemen meselesi gündemdeydi liderlerin. Tabii aklımızdaki soru şu. Yani en önemli sorulardan bir tanesi bu. Yani askerimiz gidecek mi, gitmeyecek mi? İktidar kanadına bakarsak Cumhurbaşkanı Erdoğan örneğin Türkiye saldırı yapmayacak. Sadece savunma amaçlı ordu olacak diyor. Muhalefette diyor ki yani şu uluslararası bir anlaşmadan, Mekke İttifakı Anlaşması getirin de bir bakalım şuna neymiş ne değilmiş. Bir anını burada her gün tekrarlıyorum muhalefetin bu söylemini. Muhalefet istiyor diye değil, biz de merak ediyoruz. Yani gençlerimiz, askerler bir şekilde gidecek mi Suudi Arabistan'ı korumak için, ya da Yemen'de herhangi bir çatışmaya dahil olacak mı olmayacak mı? Husilere karşı bir çatışmaya, bir operasyona dahil olacak mı olmayacak mı? Trump diyor ki davet edebilirim. Bizden resmi açıklamalara bakıyorum, böyle bir şey olmayacak deniyor. Erdoğan'ın o ifadesini, 12 Ekim'de yaptığı ifadesini kabine toplantısından sonra hatırlatalım. Türkiye hukuk dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Ama dedi, biz saldırı yapmayacak Türkiye'ye, operasyonel bir adım atmayacak. Bahçeli de dedi ki, Bahçeli'nin de yine bir şekilde buna dair açıklamaları var. Suudi Arabistan'a askeri destek sağlansın açıklaması geldi. Kimden? MHP lideri Devlet Bahçeli'den. Şöyle bir bakıyorum mesela, tabii Devlet Bahçeli, hemen oraya bir parantez açayım, geleceğim. Yeni Parti Genel Başkanı'nın da bu konuyla, bu Yemen'le ilgili bir açıklaması var. O da diyor ki, hadi şimdi söyleyeyim, bu bir Trump'ın bir oyunudur. Ve Trump'ın kurduğu oyunda Türkiye'ye bir rol verilmek isteniyor. Türkiye bir rol üstlensin isteniyor. Bu yönde motivasyon var. Bu yönde bir talep var Türkiye'den diye bakıyoruz Trump'ın açıklamalarına. Yani bunu doğrulayan bir yaklaşım diye görüyorum ben. Fransa'ya heveslenmeyin dedi Bahçeli. Neden Fransa'ya heveslenmeyin dedi? Biliyorsunuz Fransa'da gösteriler, özellikle üniversitelerde, ki geçtiğimiz günlerde de biz bunu konuşurken Fransa ve üniversite gençliği deyince 68 geliyor akla demiştim ya. İşte Devlet Bahçeli de gençlere bir uyarı tırnak içerisinde, Fransa'ya özenmeyin. Fransa'daki öğrenci protestolarını değerlendirdi grup toplantısında MHP lideri. Avrupa ülkelerini demokrasi ve insan hakları konusunda çifte standart uygulamakla eleştirdi, suçladı ve Türkiye'deki gençlere de şöyle dedi: Fransa'ya heveslenmeyin, Batı emperyalizmine kapılmayın, Türkiye'ye sahip çıkın, Türkiye sizin olsun cümleleri önemliydi. Hani Fransa demişken Bahçeli neden Fransa diyor? Çünkü 3. haftasında oradaki gösterilerde, öğrenci protestolarında şu dakikaya kadar gelen bilgiler, uluslararası ajanslara bakınca da 160 binden fazla kişinin bir şekilde bu protestolara katıldığını öğreniyoruz. Ve yine yüzlerce kişinin de polisle yaşanan çatışmalar nedeniyle yaralandığı bilgisi var. Neden gençler Fransa'da sokakta? Öğretmen eksikliği, okullardaki öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, uzun ders saatleri ve okulların fiziki şartlarına tepki gösteriyordu lise öğrencileri. Fransa'daki lise öğrencilerinden bahsediyorum. Tabii onlar yalnız kalmadılar. Daha sonrasında üniversiteler de devreye girdi. Üniversite öğrencileri de devreye girdi. Hatta o sarı yelekliler olarak biliyoruz biz, biliyorsunuz 17 Ekim'de sarı yeleklere düzenlenecek o protestoya da 17 Ekim'de onlar da katılma çağrısında bulundular. İşte Devlet Bahçeli'nin gündemindeki mesele de tam olarak bu. Orada yaşanan tartışmalardı. Son 3-4 dakikam şöyle, dün mecliste ilginç bir görüşme vardı. Onu da şöyle bir özetleyeyim. Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli görüşmesi. CHP Genel Başkanlığı'na atanmıştı Kılıçdaroğlu, biliyorsunuz. O görüşmeden sonra ilk, daha doğrusu o atama kararından sonra ilk kez iki ismin görüştüklerini öğreniyoruz. Gündemde fon soruşturması, piyasalardaki gelişmeler var dedi Devlet Bahçeli. Bu arada Kılıçdaroğlu o görüşmeden sonra yaptığı açıklamada da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen belediye başkanlarını eleştirdi. Bu benim dikkatimi çekti. Sığınacakları tek liman dedi. Daha doğrusu şöyle söyledi eleştirirken de: hırsızlık ve yolsuzluk yapan belediye başkanlarının sığınacağı tek liman AK Parti genel merkezidir. Gidenlerin rozet törenlerine bakılınca esir alınmış çaresiz bir yüz görüyorsunuz şeklinde bir cümle kullandı. Oldukça ağır ifadeler bunlar. Bakalım o belediye başkanlarından, yani AK Parti'ye geçen belediye başkanlarından Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına yönelik bir yanıt, bir tepki gelecek mi? Bahçeli ne dedi bu fon soruşturmalarıyla ilgili olarak ve futbol dünyasındaki gelişmelerle ilgili? MHK krizini anlatıyoruz her gün neredeyse. Bahçeli hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir cümlesini kullandı. Bir parantez açayım burada. Hani yeri, zamanım kalır kalmaz o yüzden onu hatırlatmak istiyorum. Devlet Bahçeli'nin Hacı Osmanoğlu'na, TFF, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na bir destek mesajı vardı. Bir çiçek göndermişti, hatırlayınız. Onun karşılığında dün, ki TFF'de, Futbol Federasyonu'nda da istifaların sonu gelmiyor. Yani Hacı Osmanoğlu'nun yönetimindeki pek çok isim görevinden istifa etti. Son yaşanan olaylardan sonra öğreniyoruz ki dün de Hacı Osmanoğlu kendisine, yani bu süreçte kendisine en açık desteği veren, belki de tek destek veren siyasetçi, o da kim? MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Onu da hatırlatalım. İmamoğlu hakkında pis ve siyasi yasak kararı biliyorsunuz gündemde. Kamu görevlisine hakaret gerekçesiyle 2 yıl 4 aylık bir hapis cezasına çarptırılmıştı. Hangi dava? Siz onu tırnak içinde ahmak davası olarak biliyorsunuz. Orada Tuzla Belediye Başkanı'na yönelik açıklamaları nedeniyle böyle bir ceza almıştı. Şimdi ne olacak? İmamoğlu'nun bu kararı onanırsa, belediye başkanlığına şu an vekaleten başka bir isim üstlenmiş durumda. Orada seçim tekrarlanacak. Yani bu kez vekaleten değil, aslen bir atama gerekecek. İşte öğreniyoruz ki İmamoğlu'nun avukatları da bu kararı, bu siyaset yasağı kararını istinafa taşımış durumda. Olası bir parti değiştirmesi, belediyede, İBB'de bir yönetim değişikliğini engellemek için bu adım geldi, bu adım atıldı diyebiliriz. Peki ilk bölümü yavaş yavaş toparlayalım. Ben ikinci bölümde yine sizlerle birlikte olacağım.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci bölümüne, ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Hatırlatmalarımla başlamak istiyorum izninizle. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Her türlü görüş, öneri ve tabii ki eleştirinizi bekliyoruz. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de X, Instagram ya da Blue Sky'ı kullanabilirsiniz. Hepsinde, tamamında Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazmanız yeterli. Günün haberi, günün en önemli haberi Halk TV'nin yayınının durdurulmuş olması. Sabah 5.30 sularında bir polis baskını gerçekleşti. Şu dakikaya kadar gelen bilgileri şöyle bir dakika içerisinde toplayayım izniniz olursa. Polisin, Mali Şube ve KOM'dan gelen ekiplerin şu dakikalarda kanal içerisinde arama yaptıklarını biliyoruz. Murat Yalnız'dan haber koordinatörü, Halk TV'nin haber koordinatörü Murat Yalnız'dan bir bilgi. Kayyum tebligatını henüz almadık diyor. Resmi olarak böyle bir tebligat yapılmadı deniyor ama söyledim, normal yayın akışını yıkmış durumda Halk TV ve şu an işte Görkemli Hatıralar adlı program yayınlanıyor. Normal şartlarda bu saatte alışkın olduğumuz üzere haber bir programı olurdu. Haberleri dinlerdik. Halk TV'de çalışan arkadaşlarımızın, editörlerin, muhabirlerin hazırladığı haberleri dinlerdik. İşlerini yapmalarını beklerdik. Şu dakika itibariyle bu engellenmiş durumda. Yani Halk TV yayını durduruldu. Ve polis araması da devam ediyor. Resmi bir açıklama var mı? Benim görebildiğim kadarıyla şu dakikaya kadar resmi bir savcılıktan gelen bir açıklama da yok. Siyaseten tepkiler var. Elbette Mansur Yavaş'tan var. Anayasa 28 maddesini hatırlatıyor. Basın hürdür ve sansür edilemez maddesini hatırlatıyor anayasanın. Bakıyorum Özgür Özel'den yine bir tepki var. Halk TV'nin basın özgürlüğünün orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyumla milletin iradesini terbiye edeceklerini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler diyor Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu da bir açıklama yaptı. Zaten onun sosyal medya paylaşımıyla sabah saatlerinde daha böyle bilgisayarımızın başına oturup hani ne anlatacağız, ne konuşacağız diye bunlara bakarken Cafer Mahiroğlu'nun kanalın yönetim kurulu başkanı, onun sosyal medya paylaşımını görmüştü. Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyordu orada. Kılıçdaroğlu, Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV'de cümlesi dikkat önemliydi orada. Neden bu ifadeyi kullandı Cafer Mahiroğlu? Çünkü 3-4 gün önce Kılıçdaroğlu bir canlı yayında Halk TV'yi hedef almıştı. Daha doğrusu Cafer Mahiroğlu'nu eleştirmişti. Nasıl oluyor da ülkede yayın yapan bir kanalın sahibi yurt dışında neden gelmiyor Türkiye'ye demişti. Hatta Radyo Televizyon Üst Kurulu'na da hani bu konuyu biz şikayet ediyoruz ama bir şey de yapılmıyor cümlesi önemliydi. O röportajdan en çok akıllarda kalan ifade, cümle bu. Bir bakıyoruz işte bu sabah saatlerinde polis baskını Halk TV'ye ve yayın akışının durdurulduğunu da görüyoruz. Devam edelim biz gazeteciliğe, gazetecilik yapmaya devam edelim. Şimdi 2 Eylül tarihine götüreceğim sizi. 2 Eylül'de ne olmuştu o sabah ki burada da konuşmuştuk canlı yayında. Kocaeli yönünden İzmir Ali Ağa'ya seyreden Alsu adlı tankerle İskenderun'dan Karadeniz Ereğlisi'ne yük taşıyan Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisinin Silivri açıklarında çarpıştıklarını öğrenmiştik değil mi o sabah saatlerinde. Ve aradan kaç gün geçti biliyor musunuz? Bugün 43. günü, o kazanın 43. günü. Neden bu kazayı konuşuyoruz? Çünkü Tuğberk İmamoğlu gemisinde 10 denizci kayıptı. Daha sonrasında bir isme ulaşıldı ama hala hala aradan 43 gün geçmiş olmasına rağmen hala o 9 denizciye maalesef ve maalesef hala ulaşılamadı. İşte ailelerin de, o 9 denizcinin ailelerin de bekleyişi devam ediyor. Peki bu süreçte neler yaşandı? Ne talep ediyorlar ki? Girne'yi de konuşmuştuk, hatırlayınız. Girne'deki o kazayı da konuşmuştuk. Orada yaşananları görünce onlar ne düşünüyorlar? Resmi kurumlardan nasıl bilgilendirmeler alıyorlar ve beklentileri ne? Bunu konuşacağız. Gemide şu an kayıp olan denizcilerden bir tanesi aşçıbaşı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun akrabası Recai Yılmaz telefon attığımızda. Recai Bey merhabalar.
3: Merhabalar hocam.
2: Öncelikle tabii ki sabır ve güç diliyoruz. Hem kendi adıma hem dinleyicilerim adına size sabır ve güç diliyorum ama devam, tabii sorularımız var. Sizin de sorularınız var biliyorum. 2 Eylül'den bu yana süren bir belirsizliklerle dolu bir zorlu bekleyiş. Ben hatırlattım dünkü konuşmamızda, siz söylemiştiniz. 43. gün değil mi? Doğru ifade ediyorum. Bugün 43.
3: Evet.
2: Bugün 43. gün. Sahilde ve arama noktalarında tabii gün gün siz süreci takip ediyorsunuz. Şu andaki durum nedir? Hani o sahilde bekleyişiniz devam ediyor. Ailelerle de berabersiniz biliyorum. Hem o süreci bir anlatın istiyorum. Bir de ne hissediyorsunuz? Duygularınız ne? Bunu bir anlatalım. Daha sonrasında tabii talepleriniz var. Onlara da yer vereceğiz.
3: Öncelikle size teşekkür ediyorum böyle bir program hazırladığınız için. Ve sevgili Sputnik Radyo dinleyicilerine selamlarımı sunuyorum. Böyle bir programla katılmak tabii bizim için üzücü bir olay ama bunu da sesimizi duyurmaya çalışıyorsunuz bu konuda. Yararlılığınızdan dolayı teşekkür ederim. Biz şimdi siz şöyle bir soru sordunuz. Şu an durum ne? Tabii bu en son söylemem gereken bir durum ama şunu söyleyeyim, sonra özetle başa döner anlatırım. Şimdi biz aileler olarak Silivri'de kurulan AFAD çadırında 43 gündür bekliyoruz. Yani şu anki hava şartlarına rağmen aileler orada sabırla, metanetle acaba naaşlarımıza ulaşabilir miyiz diye bekliyoruz. Bildiğiniz gibi 2 Eylül 2026'da gece saat 3 gibi çok daha bunun bir ihbarlar sonucu olan bir trafik deniz katliamı olarak görüyor ve öyle isimlendiriyorum. Çünkü bu büyük bir deniz, yani denizin büyüklüğü geçiş yerlerinin çok olmasından kaynaklı bildiğimiz bir trafik kazası gibi değil bu. Bu kabul edilecek bir durum değil. Ben onun için buna hatalar sonucu yaşanmış bir deniz katliamı diyorum. Böyle adlandırıyorum. Gece 3 ile 3.30 arasında olduğundan kaynaklı 10 mürettebatın 9'u uyuyor. Her iki gemide de, hem Alsu gemisinin çarpan Alsu gemisi hem batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki mürettebat yatıyor. Sadece iki geminin de üçüncü kaptanlara teslim edilmiş. Alsu gemisinin kaptanı ilk seferine çıkıyor. Daha genç, tecrübesiz ve böyle güçlü, büyük bir tank gibi olan bir tanker gemi teslim ediliyor. Ve bu tanker gemi boş. Ve karşıdan kendi ana rotasında giden Tuğberk İmamoğlu gemisi yüklü ve bu geminin üzerine gidiyor. Gitmeden 40 dakika öncesinden Marmara sektörden geçiş istiyor. Çapraz geçiş hakkı istiyor. Çapraz geçiş hakkı veriliyor ve rotasını ona göre ayarlıyor Alsu gemisi. Tabii bu rotayı ona göre ayarlarken şu hesaplanmıyor. Bu iki gemi acaba birbirine birbiriyle karşılaşır mı? Bir çarpışma olur mu? Hesabı, detayları yapılmıyor. Bu yapılmadığı gibi üçüncü kaptan da uyudu mu? Artık otomatik proton bağladı. Belli değil. Ama şöyle bir şey var kazadan.

0: önce, çarpışmadan önce Tuğberk İmamoğlu gemi kaptanı, 3. gemi kaptanı Atakan kaptan telsizle bildiriyor. Altsu diyor, ben rotamda gidiyorum, üzerime geliyorsun, gelme. Tamam tamam diyor, şeye kır diyor, sancak yap diyor, ben de ona göre onu alayım ki çarpışmayalım. Ve bu yapamıyor, tecrübesiz ve geminin motorlarını durdurmuyor, yönünü çevirmiyor ve direkt Tuğberk İmamoğlu gemisi üzerine giderek gemiye çarpıyor. Daha çarpmadan birkaç dakika öncesinde yine Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Asun kaptanına söylüyor, diyor ki ben sana kır demiştim, neden kırmadın? O da tamam tamam diyor, yani yaparım gibisine, yani umursamıyor çünkü gecedir, belki uykuludur, yanında gözcü yok, yanında üçüncü kaptan yok, tek olmaması gerekiyor. Ama ne yazık ki deniz işçileri ve dünyadaki tüm emekçiler, yani insanlar bunları kendilerine çalışan canlı varlıklar olarak görüyor. Çalıştığı sürece değerlidir. Onun dışında bir önemleri yoktur. Bir düşünün, bugün denizlerde çalışan insanları ben düşündüğümde biraz aklımı oynatmak durumunda oluyorum. Şöyle düşünün, bir insan bir demir kafesin içine biniyor, aylarca haftalarca o kafesten çıkmıyor ve buna 8 saat mesai yazılıyor. 7-24 aylarca denizin üzerinde kalmasına rağmen normal mesaiye giren 8 saat çalışan bir işçi gibi mesai yazılıyor. Aslında her 10 personelin her personelin 3'er tane olması gerekir ki her biri 8 saat çalışsın ve diğerleri dinlensin. Böyle bir durum yok. Burada bir emek sömürüsü var. Burada insanlar emeği çalınıyor, insanlara haksızlık ediliyor ve bunun da dile gelmesi gerekiyor. Tabii konumuz kaza, bu kaza için. Belki bu konuya çok değinmeye gerek yok ama ben değinme gereği duydum.
1: İnsanların, çok da iyi yaptınız. O bilsin, bilinsin gerek, bilinmesi gerekiyor bütün bunların da. Çok da iyi yaptınız. Çok da doğru bir açıdan yaklaştınız ama dediğim gibi kazayı da biraz konuşmak istiyorum. Aynen. Bunun üzerinden de. Şimdi geminin yaklaşık 720 metre değil mi derinlikte olduğu tespit edildiği açıklanmıştı. Resmi makamlar bunu açıklamışlardı. Yine aynı makamlar ya da arama ekibi size bu derinlikten naaşların ya da işte geminin çıkarılması ya da su altı araçları ile içeride arama yapılması konusunda nasıl bir takvim veriyor ya da veriyor mu size? Yani şöyle yapacağız, böyle yapacağız, bir çalışma takvimi var mı önlerinde? Siz nasıl bilgilendiriliyor musunuz bu konuda?
0: Evet, bilgilendiriliyoruz. Olumlu olumsuz ama. Şimdi aynı ikisinde batan gemi ayın 4'üne kadar pardon, ben şunu önce bir anlatmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi gemi batıyor. Gemi gece 3'te batıyor. Ve ailelere haber edilmiyor. Hiçbir aile aranmıyor. Ta ki sabah saat 8 oluyor, 9 oluyor, 10 oluyor. Televizyonlardan aileler duyuyor bunu.
1: Neden?
0: Bakıyor ki Tuğberk İmamoğlu gemisi batmış. Ya diyor, benim diyor babam içinde. O bir dükkan benim nişanlım içinde. O bir dükkan benim evladım içinde. Hemen şirketi arıyorlar. Şirketin dediği şu: ya çok üzücü bir kazadır. Çok sıkıntılı bir durum. Ya başını sağ olsun. Ya daha arama yapılmamış. Sen bize vermemişsin. Devlet bize bir bilgi vermemiş. Sen başsağlığı nasıl diliyorsun? Yani demek ki siz buna hazırlıklıydınız. Bu gemi batarsa bu 10 işçinin, bu 10 insanın, bu 10 canın hiçbir değeri kıymeti yok demektir. Ve siz ailelere bildirmiyorsunuz. Sonrasında bu şekilde aileler haberdar oluyor. Ve kalkıyor Silivri'ye geliyorlar. Orada bir kriz masası oluşuyor. Kriz masası işte AFAD'ın, aile sosyal ilişkilerin, Kızılay kurduğu bir çadır var. Orada aileler toplanıyor, arama çalışmalarını takip ediyor. O tarihte artık Hem gemi aranıyor, gemi kayıp, hem de insanlar deniz yüzeyinde arama yapıyor. Ve bugüne kadar da deniz yüzeyinde aramalar devam ediyor. Yalnız biz, deniz yüzeyi bize çok şey ifade etmiyor. Çünkü Kıbrıs'ta hepimiz gördük canlı şahitleriyiz.
1: Tabii.
0: Kıbrıs'taki ailelerimize de başsağlığı diliyorum. Onlar da gerçekten çok üzücü bir süreç geçirdiler ve halen de yaşıyorlar bizim yaşadığımız gibi. Şimdi deniz yüzeyinde arama yapıldı ama deniz 4 gün sonra ayın 6'sı gibi gemi bulundu. Bir fotoğraf alındı. Bize gösterildi video. İşte Tuba Gimamoğlu gemisi denizin dibinde 700 metrelerde. 710-700 gibi böyle bir şey. Ve 720'de kilitlendi kaldı. Ondan sonra hiçbir gemiye ilişkin bir iniş yapılmadı. Yani deniz dibine ilişkin de bir arama tarama yapılmadı. Çünkü Tuğberk İmamoğlu gemisinin üzerinde çarpışmadan önce gemiyi gören ikinci kaptan var, ifadesi var. Diyor ki gemi üzerinde 3-4 kişi el feneriyle geziyorduk. Biz gördük. Peki bu 3-4 kişi görünüyor idiyse bu 43 gündür birinci kaptan ayın 11'inde bulundu. Peki neden bu 3 denizci bulunmadı? Çünkü deniz dibinde arama tarama yapılmadı Kıbrıs'taki gibi. Kıbrıs'ta geminin batık yeri 545 metre. Oradan 2-3 kilometre ötede 649 metrede insanlarımızın naaşına yetişildi. Demek ki burada Marmara Denizi'nde de Tuğberk İmamoğlu gemisinin personelleri de orada deniz dibinde bulunabilir. Eğer arama çalışma yapılırsa. Biz onun için yetkililerden hep rica ettik. Rica etmememiz gereken bir konu. Devletin asli görevidir. Canımızı, malımızı korumakla ilgili her şey devletin emanetindedir. Ama ne yazık ki bugüne kadar deniz dibinde bir arama yapılmadı. Bize verilen bilgiler şu. İşte arama
1: onu soracağım. Yani bir önümüzdeki günlere önümüzdeki günlere dair bir şey söyleniyor mu size diye sormuştum.
0: Evet, onu söyleyeceğim. Deniz dibinde arama yapılıyor ama deniz derinliğinden dolayı bize bir şirket rapor sunacak. O şirket bir hafta bekleyeceğiz. Onun raporu doğrultusunda bir çalışma yapılacak. Tamam dedik, bir hafta bekledik. Bir hafta sonra bir toplantı yaptık. Kaymakam Bey'in öncülüğünde işte sahip güvenlik komutanı falan hepsi orada. Şirket yetkilisi geldi, dedi ki ya dedi orası dedi 720 metre 72 basınç bar basınç var. Buraya biz inemiyoruz. Ondan dolayı biz bir şey yapamayacağız. Başınız sağ olsun. Üç kelimeyle işi bitirdi. Biz de orada tabii donduk kaldık önce. Yani nasıl böyle bir şey iki cümleyle anlatabilirsin? Ne bir rapor sunmuşsun, ne bir anlatımın var. Bir haftadır ne yaptığına ilişkin hiçbir bilgilendirme yapmamışsın. Direkt bu kadar bar, bu kadar derin. Biz zaten bunu biliyoruz. Sen de bunu biliyordun. Ve bir hafta bizi niye oyaladınız? Bunu o zaman şunu söyledik. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hiçbir şirket bizim muhatabımız değil. Olamaz da zaten. Çünkü biz devlete emanetiz. Devletimiz bunu yapmalı. Biz devletimizden bunu istiyoruz dedik. Ve toplantıyı o şekilde bitirdik. Daha sonrasında bize şunu dediler işte. Bunun üstüne çalışma yapılacak. Araştırma yapılacak. Siz de yapın. Siz de yapın, bize bilgi verin. Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda bize...
1: Aileler olarak sizden mi istediler bu konuda bir çalışma yapın diye? Nasıl
0: tabii
1: çıkartabiliriz?
0: Bahsettiğiniz şirket.
1: Anladım.
0: Şirket

0: ve biz bunları denizden çıkarabildik. O zaman demek ki ne, 700 metreye de çok rahat inebiliriz.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Şöyle bir bakıyorum. Hani Ulaştırma Bakanlığı ya da Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'yla mı daha çok temas halindesiniz bilmiyorum ama ya da arama ekiplerine yani bir aileler olarak sizler 9 evet. denizcinin kayıp 9 denizcinin aileleri olarak o ne iletmek istiyorsunuz? Ne söylemek istiyorsunuz? Ne yapılması gerekiyor? Acilen ne yapılması gerekiyor? Bunu böyle bir özet olarak anlatabilir misiniz? Talebinizi ne talep ediyorsunuz?
0: Ya bizim talebimiz şu. Türkiye'de bulunan mukavemet gemisi var, Türk Patrolları Anonim Şirketi'nin. 3 özelliği var. Biri dip tarama, gemi içi tarama kamera sistemi var. Diğer bir özelliği 150 ton yükü birden kaldırabiliyor. 2000 metrelerde hiç sıkıntı yok. Diğer bir özelliği kesebiliyor. Yani kesebiliyor, demiri kaynak yapabiliyor. Ve bugün Karadeniz'de petrolle ilgili boru hatları döşüyor.
1: Tabii.
0: Biz bu geminin ivedilikle çok acil bir şekilde Marmara Denizi'ne gelip bu çalışmayı yapmasını talep ediyoruz, bekliyoruz. Hı hı. Devlet yetkililerimizden rica ediyoruz. Bu 10 ailenin bir mezarı var, birinci kaptan bulundu. Ama 9 aile mezarsız olmaz. Bugün aileler, çocuklar, nişanlı olanlar nişanların mezarını bekliyor. Anneler çocuğun mezarını bekliyor. Kızlar babalarını bekliyor. Sizden, yetkililerden ricam bu konunun üzerine hassasiyetle durmaları. Öyle yaptık ettik olmuyor. Yok. Çünkü teknik imkan var. Ülkemiz güçlüdür. 9 tane canı çıkarabilir ve toprağımız geniş, 9 mezar daha oluşturabiliriz.
1: Siz artık bir Silivri'de yanlış hatırlamıyorsam değil mi, bekliyorsunuz sahilde, böyle bir bekleme noktanızda var değil mi, oradasınız aileler olarak
0: çadırlarda bekliyoruz. 43 gündür bekliyoruz. Biz şu an Ankara'dayız, dün geldik Ankara'ya.
1: Meclisler
0: yapıyoruz, muhalefet partileriyle, iktidar partisinin milletvekiliyle görüşme yapıyoruz. Kendilerine durumu anlatıyoruz. Bize yardımcı olmalarını talep ediyoruz. Çünkü bir gecikme var. Biz kaygılanıyoruz. Bu çalışma yapılacak mı, yapılmayacak mı diye. Onun için biz şu anda da Ankara'dayız. Bugün de meclise gideceğiz. Bazı vekillerle ve bazı partilerin grup toplantılarına katılacağız. Burada da kendimizi dile getireceğiz.
1: Son bir soru. Yani şirketin yani Tuğberk İmamoğlu'nun bağlı olduğu şirketin size çok geç haber verdiğini anlattınız. Ben orada çok şaşırdım. Daha sonrasında şirkette bir siz televizyondan öğrendiniz. Siz televizyonlardan öğrendik demiştiniz. Evet. Daha sonrasında şirkette bir temasınız oldu mu? Size yaklaşımı, ailelere yaklaşımı, şirketin nedir ne değildir? Bir de son olarak bunu özetlerseniz.
0: Oraya bir iki tane personel göndermiş alana. Oradan ne oluyor, ne bitiyor, gözleri fal taşı gibi böyle dönüyor. Biz orada konuşulan her cümleyi oraya aktarıyor şirkete. Ve ben aileler 3-5 arkadaş dedik ki bu böyle olmaz. Bu 5 gün geçmiş, bir hafta geçmiş ve halen bir şirket yetkilisi gelip ya geçmiş olsun. Kardeşim bunlar benim emekçimdi. Ben bunlarla birlikte para kazanıyordum. Bunlar olduğu için benim gemim çalışıyordu. Bunlar gemimi çalıştırıyordu. Alın teri döküp para kazanıp ben o parayı çocuklarıma yitiriyorum demesi gerekirken ne yazık ki buradan da onu protesto ediyorum. Gelip 43 gün olmasına rağmen gelip bir geçmiş olsun demedi. Ya da ne yapabilirim? Bir arkadaşımızın eşi kanser hastası. Bir tek çocuğu var. Sen bir işveren olarak seni besleyen, senin geçimini sağlayan işçinin, emekçinin ailesine dahi sahip çıkamayacak kadar aciz görünüyor. Bu çok kötü bir durum. Bu emekçinin, insanın nasıl bir dereceye düştüğünü gösteriyor. Çok yazık.
1: Evet, biz de bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de sizde diyalog halindeyiz. Recai Yılmaz, çok çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten sabır ve güç diliyorum bu süreç içerisinde ama yanınızdayız.
0: Çok teşekkür ederim sesinize ses olduğunuz için. Sabahleyin biraz uygun.

0: Sayın radyo dinleyicilerini üzmüşsem belki bugün sabah saatidir böyle bir duygu dinlememeleri gerekirdi ama mecburuz, sesimizi halkımıza, ülkemize duyurmak mecburiyetindeyiz. Hepsine teşekkür ediyorum, size de özellikle teşekkür ediyorum.
1: Böyle bir konunun konuşma saati diye bir şey yok. Her saat, her dakika bu konuları konuşacağız elbette. Dediğim gibi tekrar söylüyorum, sabırlar ve güç diliyorum. Ailelere de selamlarımı iletin lütfen. Radyo Sputnik ailesi olarak selamlarımızı yolluyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Selamlar sizden de. Selam.
1: Şimdi şöyle bir tablo, neyi konuştuk? 2 Eylül sabahı biliyorsunuz Silivri'de iki gemi çarpışmıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı ve oradaki 9 denizciye hala ulaşılamadı. Olayın üzerinden 43 gün geçti. İşte ailelerin beklentileri var. Bu 43 gün içerisinde ne yaşandı, ne oldu, ne bitti? Bunları öğrenmek istedik. Konuğumuz kimdi? Recai Yılmaz, gemide kayıp olan denizcilerden bir tanesi, aşçıbaşı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun akrabası. Onu konuk aldık. Bundan sonraki süreçte de bu cenazelerle ilgili herhangi bir gelişme olursa, o gemiyle ilgili kayıplarla, kayıp denizcilerle ilgili bir gelişme olursa elbette sizlerle paylaşacağız, aktarmaya da devam edeceğiz. Bu arada Halk TV diye bir kayyum, biliyorsunuz sabah saatlerinde konuşuyoruz, programın ilk dakikalarından itibaren ne oluyor, ne bitiyor biz de anlamaya çalışıyoruz. Bir hani adli kaynaklardan gelen haberler var, onu söyleyelim. Şu an itibariyle Halk TV'nin yayını durdurulmuş durumda. Mali Şube ve KOM'dan ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. Bu operasyon kapsamında sabah 5.30'da gerçekleşmişti bu operasyon. Toplamda 17 kişi hakkında bir gözaltı kararı olduğunu öğrendik ve şu dakikaya kadar da 11 kişinin gözaltına alındığını söyleyebilirim. Hakkında gözaltı kararı çıkartılan isimler arasında tahmin edebilirsiniz ki kanalın sahibi, yönetim kurulu başkanı olan Cafer Mahiroğlu'nun da olduğunu hatırlatalım. Mahiroğlu'nun olduğu, ortağı olduğu, yöneticilik yaptığı ya da ilişkili olduğu şirketlerin tamamına da şu dakika itibariyle el konmuş durumda. Bu bilgide dediğim gibi son elimize gelen ayrıntılardan bir tanesi. Tabii TMSF kayyum meselelerini tartışınca şöyle bir hafıza tazelemekte de fayda var. Hani bunlar böyle bir anda olmuyor. Bakın 14 Mart 2025 flash haber, biliyorsunuz yasa dışı bahis soruşturması kapsamında TMSF'ye kayyum atanmıştı TMSF tarafından. 11 Ağustos 2025 bu kez Ekotürk yine o papara bağlantısı nedeniyle TMSF yönetimine geçmişti. Habertürk 11 Eylül'de biliyorsunuz Can Holding soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilmişti. Show TV aynı şekilde aynı tarihte. Bloomberg HT aynı şekilde, aynı zaten şirketin çatısı altında faaliyet gösteren kurumlardı bunlar. 24 Ekim 2025'te Tele1 casusluk soruşturması kapsamında biliyorsunuz kayyum atanmıştı ve bugün de 14 Ekim 2026 itibariyle de Halk TV'ye kayyum atandı. Bu arada yine böyle gelen bilgiler var, önüme düşüyor. Gözaltına alınan kişilerle ilgili olarak işte Cafer Mahiroğlu'nun abisi, yine kardeşi, yine gözaltında olduğuna dair bir bilgi. Kendisi yurt dışında, Cafer Mahiroğlu'nun kendisi yurt dışında. Hani böyle bunlar doğrulanmamış bilgiler ama işte kanaldan da bir şekilde elimize ulaşan gelen bilgiler. Son olarak hatırlatayım, 17 kişiyle ilgili olarak Halk TV soruşturması kapsamında 17 kişiyle ilgili olarak gözaltı kararı, toplamda şu dakikaya kadar 11 kişi gözaltına alındı. Bunlar iddia, söylediğim gibi bu isimleri söylüyoruz ama hani kardeşi, abisi vesaire, bunların tamamı iddiadır, onu da söyleyeyim, doğrulanmamış bilgilerdir ama gün içerisinde elbette bunlar da doğrulandıkça net bilgiler de sizlere ulaşacak. Bunu da hatırlatmış olalım ve bir kısa araya gidelim, oradan sonra devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Var olan enflasyon da değil üstelik. Hedeflenen enflasyona bakıldığı zaman ki o hedeflenen enflasyonun tutturulup tutturulmadığını rakamlar bize gösteriyor. Bırakın rakamları, kendi cüzdanınıza, hesap ekstrenize, faturalarınıza baktığınız zaman siz çok daha net şekilde bunu görüyorsunuz. Rakamlar her zaman bize net gerçekliği vermiyor. Asıl gerçeklik bizim gerçekliğimiz. Geçtiğimiz yıl bu konuda hazırladığım içeriği paylaşsam, rakamlar sadece değişecek elbette. Rakamların, tarihlerin değişiminden farklı bir şey olmayacak. Bunu da görünce de üzülüyorum. Kendimizi tekrar ediyoruz. Karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Bu çok tehlikeli. Karda denk gelirseniz kendi ayak izlerinize, doğru yolda olmadığınızı size gösteren en net delildir.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın artık son bölümüne de yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Sağlık Bakanı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Hatırlayınız, tütün ürünleri sigara sağlığa zararlıdır. Simge beni uyarmadan önce, bunu bana hatırlatmadan önce ben teşekkür ediyorum sevgili Simge. Ben ondan önce söyleyeyim, tabii ki sigara sağlığa zararlı ve uzak durun lütfen. Ama bakanın açıklamaları vardı bu tütün ürünlerinin kullanımıyla ilgili olarak, hani böyle TC numarasıyla değil mi alınabilecek, bundan sonra alınacak vesaire. Öyle olmadığını anlıyoruz. Daha doğrusu bir düzeltme, bir açıklama geldi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan. Dedi ki kare kod kullanılacak ve o kare kod, işte tütün ürünü alacaksanız eğer herhangi bir yerden, o kare kod uygulaması üzerinden yaşınızı doğrulatmanız gerekecek. Orada da kimlik bilgilerine, sadece yaşınızla ilgili bir bilgiye ulaşılacak. Kimlik bilgileri orada kullanılmayacak dedi. Bu yasağı da nasıl daha etkin hale getiririz? Biz onun üzerinde çalışıyoruz. Çocukları bu tütün ürünlerinden, gençleri, çocukları uzak tutmaya çalışıyoruz cümlesi, açıklaması aklımızın bir kenarında dursun. Bu bir. İki, bir yandan da Sağlık Bakanlığı neler var gündeminde? Daha yani meclis gündemine gelmedi ama bir çalışmadan bahsediliyor. Bir 25 maddelik bir kanun teklifinden bahsediliyor. Koruyucu sağlık hizmetlerinin finansmanı için yeni kaynak oluşturulması planlanıyor. Kaynak deyince ne geliyor aklımıza? Kim geliyor? Sizler, bizler tabii ki, bakanlıkların aklına da sizler, bizler geliyoruz. Taslakta bu tütün ürünleri, şekerli içecekler, yüksek kalorili atıştırmalıklardan bahsediliyor. Henüz daha meclis gündemine gelmediği için bahsediliyor diyorum. Bunlardan katkı payı, ekstra katkı payı alınması, bu ürünler üzerinden katkı payı alınması planlanıyor. Örneğin tütün ürünlerinde paket başına 20 lira bir ücretten bahsediliyor. Ekstra ücretten bahsediliyor. Yine aynı şekilde şekerli içecekler, şeker oranına bağlı olarak işte 100 mililitre başına 5 lira ekstra katkı payı alınması bunlardan planlanıyor. İşte aşırı tüketimi önerilmeyen atıştırmalıklar üzerinden satış fiyatının %20'si planlamalar, bunlar medyaya yansıyan haberler, %20'si oranında katkı payı alınması öneriliyor. Peki biz çalışanlar, çalışmayanlar açısından da o geçerli. Biz zaten bir sağlık için bir katkı payı ödüyoruz, vergilerimizi de ödüyoruz. Bu ekstra ödeme nereden çıktı? Ama işte kaynak arayışı olunca bu önleyici hizmetler, ne diyordu bakanlığın ifadesi neydi? Koruyucu sağlık hizmetlerinin finansmanı için kaynak oluşturulması planlanıyor. İşte kaynakta biziz görebildiğim kadarıyla. Ekonomi demişken birkaç ayrıntı, birkaç başlık daha sizlerle paylaşayım. IMF'den bir açıklama var. Hani enflasyon hedefi yıl sonu itibariyle tutacak mı? Yani %29'lar biliyorsunuz, son ilk defa %30, yıllar sonra %30'un altına düştü açıklaması gelmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan geçtiğimiz ay yayınlanan enflasyon verileriyle IMF'de diyor ki dünya ekonomisi bu yıl %3,1 büyümesi öngörülüyor dünya ekonomisinin, ama Türkiye ekonomisi 2025 için çok da iyi bir haber değil. %2,7 büyüyecek. 2027 için de öngörüsü IMF'nin %3,6'lık bir büyümeden bahsediliyor. Peki yıl sonu enflasyon kaç olacak? Vallahi gördüğümüz kadarıyla IMF'nin tahmini, tabii ekonomistlerin tahmini, hükümetin beklentisinden ya da hedefinden biraz daha yukarıda olduğunu görüyoruz. 2026 için %31,2'lik bir, yıl sonu için bir enflasyon beklentisi var. Hangi kurumdan bahsediyoruz? IMF'den. Birkaç notu şöyle hızlıca aktarayım size. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının ardından Osman Kavala tahliyesi ve yeniden yargılanma yönünde bir talebi vardı. Nereden? İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden. Mahkeme bu kararı reddetti. Kavala hakkındaki hükmün infazının devamına karar verdi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi. Leman dergisi, yani gençliğimizin benim yani hiçbir sayısını kaçırmazdım. Her sayısını, her karikatürü, her yazıyı böyle hani söylenir ya, dibine kadar okuduğum dergiydi benim için, onu söyleyeyim. Bir karikatür nedeniyle 6 çalışanın yargılandığı dava vardı. Onun 3. duruşması görüldü. Mahkeme evrak eksikliği nedeniyle Tuncay Akgün yönünden dosyanın ayrılmasını talep etti ve ne zaman ertelendi o dava, Leman davası? Unuttuğumuz, gündemden de düştü tabii ama biz unutmuyoruz. Bizim aklımızda Leman davasının da 2 Şubat'a, doğru ifade edeyim, 2 Şubat'a ertelendiğini de öğreniyoruz. Ve şöyle 3-5 dakikam spor, futbol üzerinden konuşalım. Sarı kırmızılı ekibimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dün Barcelona ile karşı karşıya geldi. Maalesef 4-1'lik bir skorla, yenilgiyle kendi sahasından ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Galatasaray tabii çok böyle ilk golü atmış olması çok sevindirdi ama sonraki süreçte Galatasaray beklediğini, en azından taraftarın beklediğini vermedi. Şöyle söyleyeyim, 50 ve 65. dakikalar arasında sadece bu 15 dakikada Galatasaray kalesinde 3 gol gördü. Yani ilk yarısı tamam 1-1 ama ikinci yarıda tablo hiç de taraftarı mutlu eden bir tablo değildi. Şöyle söyleyeyim, Galatasaray açısından Şampiyonlar Ligi macerası çok da iyi gitmiyor. Son 10 maçının 7'sini kaybetti sarı kırmızılı ekibimiz. En son geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Saint-Gilloise'le karşı karşıya gelmiş ve 1-0 kaybetmişti. Ondan başladı bir mağlubiyet serisi. 10 maçlık seride 2 galibiyet alabildi sadece Galatasaray. 1 beraberlik ve 7 yenilgi. Ve İspanyol kulüplerine karşı da genel olarak bizim kulüplerimizin bir başarısızlığı söz konusu maalesef. Galatasaray için de bu geçerli. İspanyol kulüplerine karşı son 10 maçını da kazanamadı Galatasaray. Barcelona'ya bakıyoruz, sezona 10'da 10'la başladı. Yani performansının zirvesinde bu arada Katalan ekibi. Teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları vardı. 3-1 olduktan sonra dedi, maç elimizden kayıp gitti ama hala ve hala Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde puanla tanışamamış olması, tablo bu. Fenerbahçe'de bu akşam İngiltere'nin Aston Villa ekibiyle karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında düzeltiyorum, deplasmanda İngiltere'nin Aston Villa ekibine konuk olacak. Bugüne kadar 307 müsabaka oynamış şampiyon, yani Avrupa kupalarında Fenerbahçe'ye bakıyorum şöyle, 122 galibiyet, 68 beraberlik ve 117 yenilgi almış. Karşılaşma saat kaçta hatırlatayım elbette, saat 22'de Türkiye saatiyle 22'de kanal aramayınız TRT. Bu maçı da şifresiz veriyor, sevindirici haber. Tabi platformundan yayınlamıyor, TRT1'de yayınlanacak bu akşamki karşılaşma saat 22'de. Devam edelim tabi. Yani İspanyol takımlarına karşı böyle çok başarılı değil kulüplerimiz demiştik. Mesela Fenerbahçe açısından bakalım, o da bir İngiliz ekibiyle karşı karşıya gelecek. Daha önce 23 resmi maçta İngiliz takımlarıyla oynadı Fenerbahçe. 6 galibiyeti var, 4 beraberliği var. 13 maçta da Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü var İngiliz takımlarının. Orada da hani performansımız İngiliz ekiplerine karşı. Zaten milli takım düzeyinde İngiltere biliyorsunuz kabusumuz. Kulüp düzeyinde de çok da parlak bir performans sergilemiyor kulüplerimiz. Fenerbahçe açısından bunu söyleyebiliriz ama Fenerbahçeli taraftarlar basketbolda dün çok mutlu oldular. Fenerbahçe Tarfin'den bahsediyorum. Euroleague'in 5. haftasında kendi evinde ağırladığı Zalgiris'i 99-80 mağlup etti. Bu önemli, önemli bir başarı. Maçla ilgili benim bir dikkatimi çeken bir konu var. Daha doğrusu bu karşılaşma, Fenerbahçe-Zalgiris karşılaşmasından sonra ortaya çıkan bir tablo. Aslına bakılırsa ülkemizde spor basınının durumunu da biraz anlatan bir bölüm, bir sahneydi bu. Karşılaşma sona erdi. Yasikevicius, koç, basın mensuplarının karşısına geçti. Yani sorularınız var mı diye. Böyle bir salonda bir sessizlik. Tek bir soru. Yani bir takımımız ve UEFA Euroleague'de böyle bir başarı elde ediyor, bir galibiyet. Tek bir gazeteciden soru yöneltilmiyor kendisine. Gitmiyor hiçbir soru. Ne yapıyor? Hoca da ne yapıyor? Harika deyip teşekkür ederim arkadaşlar diyor ve ayağa kalkıyor. Biraz da sinirli. Hadi Barcelona maçını izleyelim diye ayağa kalkıyor. Burada da anlıyoruz ki işte orada bir serzeniş elbette var. Hani futbol sadece konuşuluyor medyada ama basketbol, diğer voleybol, değil mi? Kadın voleybol milli takımımızın, diğer kulüp, yine kadınların gösterdikleri başarılar ortada. Hani böyle medyanın, spor basınının nasıl bir tablo bize sergilediğini gösteren çok net bir görüntüydü. Ben de koçun, Fenerbahçe koçunun bu tepkisini sizlerle paylaşmak istedim. Avrupa basketbolu demişken onu da hatırlatalım. Karşılaşmalar oynanıyor şu an itibariyle. İşte dün de başladı. Fenerbahçe Zalgiris'i yendi. Daha sonrasında 15 Ekim'de Partizan'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Şöyle bir bakıyorum diğer kulüpler açısından da. Beşiktaş Bulgaristan'da bugün İsrail ekibi Hapoel'le karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat kaçta? Saat 16'da, 19'da düzeltiyorum. 16 Ekim'de de Cuma günü de Bayern Münih'le oynayacak Beşiktaş siyah beyaz ekibimiz. Ve Anadolu Efes bugün, onlar da Anadolu Efes'te 20.30'da Bayern Münih'i ağırlayacak lacivert beyazlı ekibimiz. Cuma günü de deplasmanda Zalgiris'le karşı karşıya gelecek. O maçın saati de saat kaç? Türkiye saatiyle elbette 20. Bu detayı da, bu başlıkları da sizlere hatırlatmış olalım ve bugünü de yavaş yavaş bitirelim, kapatalım programı. Bugün tabi sabahın erken saatlerinde Halk TV'ye gerçekleşen polis baskını, daha sonrasında kayyum atanması, yöneticileriyle ilgili olarak gözaltı kararları, toplamda 17 kişiyle ilgili bir gözaltı kararı var. Gelen bilgiler 11'inin şu dakikaya kadar gözaltına alındığı, 4'ünün yurt dışında olduğunu öğreniyoruz yapılan açıklamalar itibariyle. Takip edeceğiz elbette gün içerisinde ne oluyor, ne bitiyor. Yarın daha net bilgilerle karşınızda oluruz ama biz bugünü bitiriyoruz. Ne yaptık? 14 Ekim 2026 çarşambanın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarım, teknik masada Simge Erten, editörüm İrem Başgöğe, tabii ki Ozi'ye de bugünkü harika müzikler için teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarın sabaha kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: Merhabalar değerli dostlar. 14 Ekim Çarşamba 19.07. Mikail Sağolsun Fenerbahçe saatinde bizi buluşturdu yine. Bugün de Fenerbahçe'nin maçı var. Başarılar dileyelim. Sporla giriş yaptık. Dün Galatasaray Barcelona'ya 4-1 yenildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz. Bugün Fenerbahçe inşallah galibiyetle ülkemizi sevindirir. Öyle söyleyelim. Sporda bugün çok fazla bir şey yok. Yani zaten Şampiyonlar Ligi'ni konuşuyor, Avrupa kupalarını konuşuyor insanlar ağırlıklı olarak sporda. Ama 1907'de buluşmamız önemli. Gündemimizde neler var? Gündemimizde tabii ki bölgesel gelişmeleri ve ülkemizdeki gelişmeleri biraz ele alacağız. Birincisi Türkiye ile Azerbaycan arasında bir gerilim mi var? Yani son dönemde sosyal medyaya yansıyan bazı yorumlar, Azerbaycan Büyükelçiliği önünde eylem yapanlar falan gördük. Bu çerçevede yani yansıyan haberler, işte başörtüsü yasağı üzerinden tartışmalar yürüyor. Ve Azerbaycan'a tepki gösteren bir kesim var ama tepkinin ölçüsünü biraz kaçıran bir kesim var diyelim. Biraz bunlara bakacağız. Amerika Savunma Bakanlığı'nın, daha doğrusu Amerika Savunma Bakanlığı diyorum, Amerika'nın savunma politikalarında Avrupa Birliği'ni kendisine bağlama hamlelerini konuşacağız biraz. Yani Avrupa'da bir dizayn istiyor Amerika Birleşik Devletleri ve bu dizaynı yaparken de kendisiyle uyumlu çalışan, yani Trump yönetimi, Washington, Beyaz Saray yönetimi diyelim, kendisiyle uyumlu çalışanları, uyumlu çalışmayanları ayırıyor böyle. Ve geçenlerde bahsettiğimiz Polonya'daki toplantıya da yansıyan şekilde bir usul belirliyor. İşte tavrını Trump biraz net belirliyor. İşte İngiltere'ye tavır koyuyor, toplantıya çağırmıyor. Fransa'yı toplantıya çağırmıyor. Zaten o ikisi sıkıntılı. Geçen bahsetmiştik. Yani iç savaş senaryolarından bahsediliyor. Ki bunu söyleyenler de ağırlıklı olarak modern savaş teorileri çalışan profesörler bunları şu dile getiriyor. Avrupa'da belli sıkıntılar olduğunu aktarmıştık. Şimdi Amerika'da diyor ki ben Avrupa'da şöyle bir dizayn istiyorum. Ekonomide, savunmada ve diplomaside benimle uyumlu çalışmanızı istiyorum diyor. Buna uyanlarla uymayanları da ayırıyor. Biraz bunu detaylandıracağız. Bazı şirketler kurulmuş. Bu şirketlerin perde arkasında Amerikalıların, işte BlackRock gibi dev yatırım şirketleri perde arkasında olduğu yönünde bazı bilgiler var, doneler var. Bunları konuşacağız. Yemen'de neler oluyor? Ona bakacağız. Askeri hareketliliğin askeri anlamını biraz irdeleyeceğiz. Yine Amerika'nın bu olaya dahil olup olmayacağını, İran'la çatışmanın yeniden başlayıp başlamayacağını konuşacağız. Ve bunu bir uzmanla konuşacağız. Güvenlik politikaları uzmanı doçent doktor Kemal Olçar hocamızla bunu değerlendireceğiz. Yine Türkiye'de bölgesinde bu kadar gelişme olurken askeri anlamda yapılması gerekenleri konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı, emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu'yla ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Başlıklarımız bu diyelim. Daha birçok gelişme var tabii. Terörsüz Türkiye hedefinde bir sürü şey oluyor. Bakıldığı zaman işte PKK'nın biliyorsunuz Metina bölgesinde 4 tane üstlenme alanını boşalttığı bilgisi yansımıştı. Konuşmuştuk. Pazartesi de konuşmuştuk bunu. Adım adım süreç işliyor. Onu da söyleyelim. Bakın yani o terörsüz Türkiye'den bir iki üç cümle bir şey de söyleyeyim. Yani en baştan, ilk başladığı zaman, ilk adımlar atıldığı zaman, işte Sayın Bahçeli ilk çıkışı yaptığı zaman hatırlayın, İşte birileri başladı, PKK ile pazarlık yapılıyor, işte PKK silahla yapamadığını siyasetle yapacak, PKK ile müzakere yürütülüyor falan filan. Üzerinden 2 seneyi geçti bakın, işte hatta yarın 2. yılda olacak. 15 Ekim'de, daha doğrusu 1 Ekim'de yasama yılının 2024'te işte o zaman DEM Partililerle tokalaşma gerçekleşti. Sonrasında da 15 Ekim'de İlk çıkışı yaptı, en ciddi çıkışı da 22 Ekim'de yaptı. Gerekirse gelsin mecliste PKK'nın silahsızlandırma talimatını versin. Devlete hizmet etmeye hazırım demişti. Bu hizmeti yapsın diye o meşhur çıkışı yaptı. İşte 2 yıl doluyor. O tarihten itibaren her türlü psikolojik harekat yapıldı. Bakın gelinen aşama nedir? Bugün Türkiye terörsüz Türkiye'yi terörsüz bölge hedefine taşıdı. Bir pazarlık yapılmadığı ortada. Evet, birilerinin belli talepleri olabilir. DEM Parti üzerinden belli talepler dile getirilebilir. DEM Parti içinden birileri angajmana geçtikleri üzerinden, angajman yaşadıkları için belki de süreci enfekte etmek isteyenler olabilir, ama DEM Parti içindeki rasyonel akıl, makul akıl, ondan sonra farklı düşünebiliriz. Farklı düşünüyoruz bazı konularda. Bunu söyleyelim. Ama bu hedefe ilerlenirken bakın hiçbir pazarlık yapılmadığı ortaya çıktı. Sayın Bahçeli de bunu ısrarla vurguluyor. Sayın Cumhurbaşkanı da ısrarla vurguluyor. Pazarlık yok. Bir al-ver süreci yok. Bunu söyleyelim. Bu arada bu noktayı, yani buna bir virgül koyalım. Çünkü dediğim gibi muhtemelen gelecek ay çok konuşacağız bu meseleleri. Bir pazarlık olmadığının yine verileri ortada. Çok konuşacağız. Bu arada şu uyarıyı da yapalım. Şimdi not olarak da almışız. Bu İstanbul'da çok yoğun yağış var. Ben bugün İstanbul'da değilim. Onu söyleyeyim. Ben bugün iyi kurtardım. Sabah saatlerinde İstanbul'dan çıktım. Ama İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için valla işi olmayan, böyle acil durumda bir işi yoksa hem trafiğe çıkmasın hem de mümkünse evden çıkmasın. Çok yoğun bir yağış olacak. Zaten yarın da okullar tatil edilmiş. Birçok ilçede yollar göle dönmüş. Trafik şu an %90 civarında yoğunlukta ve ciddi mağduriyetler var. Dinleyicilerimizin de gönderdiği videolar var. Dediğimiz gibi bu uyarıları devletin resmi kanallarından, ilgili yetkililerin, işte belediyeler üzerinden de olabilir, ilgili uyarıları mutlaka dikkate alalım. İşte AKOM gibi, ondan sonra bu tür şeylerde, ne diyelim, sıkıntılı durumlarda çalışan kurumlarımızın, valiliğin, belediyelerin varsa belediyelerin uyarılarını dikkate alalım. Dinleyenlerimize de vurgulayalım. Çok ciddi sıkıntılar var. Çok ciddi bir yağış var ve bu yağıştan en az hasarla atlatabilmek açısından hem buna karşı çalışan görevlilerin işlerini kolaylaştırmak. Bakın %90 trafik, evden çalışabiliyorsanız evden, mümkünse gezme planınız varsa bir iki gün erteleyin. Yağmurda yürüme keyfi falan, yağmurda gezme keyfi yapmak isteyebilirsiniz, olabilir. Ama bu yağmur o yağmur değil, o keyif yapılacak yağmur değil. O yüzden herkesin mümkünse yarın işi, böyle çok işe gitmek zorunluluğu olmayanlar için söylüyorum bunu, evinden çıkmaması çok daha sağlıklı olur. Bir gün işte ise evde istirahat olur, aileyle vakit geçirilir. O açıdan bu uyarıyı da yapalım bütün dinleyicilerimize. Trafikte de dikkatli olalım. Yağışın çok ciddi, şu anki durum nedir bilmiyorum ama, yani anlık durumu söylüyorum, nedir bilmiyorum ama gelen haberler, gün içinde gelen haberler çok ciddi bir şekilde sıkıntının olduğu. Dediğimiz gibi dinleyicilerimiz de çok sayıda video gönderdi. Orada o videolardan anlaşılıyor yaşanan sıkıntı. Ben eşimle konuştum işte. Bizim, şimdi bunu söyleyince de aklıma şey geldi. Bundan bir sene önce bir kere bir olayla ilgili, ya eşim takip ediyor gelişmeyi falan demiştim. Bir dinleyicimiz sosyal medyada şu yorum yapmıştı. Haber kaynağı da eşiymiş falan filan diye. Ona çok gülmüştüm. Bugün işte dediğim gibi İstanbul'dan çıktım. Eşim şöyle dedi. Bizim orası normalde çok fazla öyle sel götürmez. Görüntüyü gönderdi. Bizim orası bile, bizim evin o bölgede bile yolda ciddi bir şekilde suyla kaplanmış. Yani o yüzden herkesin işi zorunlu olmayanlar için söylüyorum tekrardan. Herkesin evde durması, bu iki günü atlatması çok daha sağlıklı olacaktır. Hem dediğim gibi çalışan görevlilerin, bu sıkıntıyla mücadele eden görevlilerin işini kolaylaştırır. Hem trafikteki yoğunluğu azaltır, mağduriyetleri azaltır. Bu açıdan da bu uyarılar önemli. Gezmeyi de daha güzel bir yağmura bırakın. Bu yağmur dediğim gibi o yağmur değil. Tekrar dönelim gündeme. Gündem dediğim gibi terörsüz Türkiye'de bir hatırlatmayla başladık. Şimdi Türkiye ile Azerbaycan arasında ciddi bir sosyal medya üzerinden yürüyen bir şey var. Tartışma var. Bir kesim, ben şunu yürüyorum. Şimdi Türkiye ile Azerbaycan'ın bağı kardeşlik bağı. Tabii ki jeopolitik anlamda mücadelelerde dönem dönem bölgemiz, coğrafyamız etkileniyor. Dönem dönem değil, sürekli etkileniyor. Sonuçta bakıldığı zaman hareketli bir bölgede yaşıyoruz. Hareketli bir bölgede yerleşiyiz biz. Bin yılı aşkın süredir bu coğrafyadayız. Kardeşlerimiz de hemen yanı başımızda. Elbette orada egemen bir devlet var. Onu da söyleyelim. Kimsenin, yani biz tek bir milletiz ama iki ayrı devletiz. Ayrı derken de ayrımız gayrımız anlamda da söylemiyorum ama iki tane devlet var. Egemen devlet. Şimdi bu çerçevede Azerbaycan'ın tabii ki iç işleri başka bir, sonuçta bizi çok böyle doğrudan ilgilendiren bir mesele değil. Ama bir işte bir süredir özellikle İsrail'in soykırım başlamasından sonra İsrail ile Azerbaycan arasındaki ilişki dolayısıyla çok ciddi bir şekilde bir kesim, küçük bir kesim Azerbaycan'ı böyle hedef tahtasına oturttu. Ben burada başka bir şey de arıyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Yani burada bir fırsat, bu fırsat Türkiye ile Azerbaycan arasını açalım diyenlerin olduğunu, mesela geçenlerde bahsettim, konuşamadık detaylı. İsrail etkisi, İngiliz etkisi ve İran'da da bir grubun etkisinin burada olabileceğini düşünenlerdenim. İngiliz etkisini konuşmuyorlar. İngiliz etkisini çok söylemiyorlar ama onu benim çıkardığım varsayım. Hani bir yerden bir İngiliz geçmişse, daha doğrusu bir yerde bir kavga varsa oradan bir İngiliz geçmiş olabilir derler ya. İngiliz etkisi olabilir çünkü Azerbaycan'da son dönemlerde İngilizlerin yoğun temaslarını görüyoruz. Şimdi bu çerçevede Türkiye ile Azerbaycan arasında bir ayrılık gayrılık oluşturmak bunların işine yarıyor. Şimdi Azerbaycan ile İsrail ilişkisini elbette ki ben istemem. Yani burada İran'la Azerbaycan arasında yıllara yayılan yaklaşık 150-200 senelik bir geçmişe dayanan

ile Azerbaycan devletleri arasında bir iletişim var. Şimdi bu iletişim tabii ki özellikle soykırım sonrasında bizleri yaralıyor. Ama bu bizleri yaralaması, Azerbaycan devletinin kendi egemen politikalarını uygulamaması gerektiği noktasında bir şey değil. Tabii ki diplomaside bunlar konuşulur. Ki iki devletin diplomasisi, iki kardeşin diplomasisidir aynı zamanda. İşte son olarak da bir başörtüsü yasağı meselesi gündeme geldi. Şimdi başörtüsü yasağı meselesi bugün değerli Yıldıray Çiçek Türk Üniversitesi'nde Azerbaycan'daki gelişmelere sağduyulu bakış diye bir direkt baş yazısında, Türk Üniversitesi'ndeki baş yazısında şunu söylüyor. İlginç bir detay. Başörtüsü yasağının yol açtığı sıkıntıları ve acı sonuçları geçmişte yaşamış kardeşleri olarak Türkiye'nin tecrübesinden Azerbaycan'ın da yararlanması gerektiğini düşünüyoruz diye bir cümlesi var. Ben orayı, yani yazı kıymetli, önemli bir yazı. Orada o Azerbaycan'a fırsat, bu fırsat deyip saldıran güruha da aslında yanıt veriyor. Yani Azerbaycan'ın burada bizim kardeşliğimiz, kardeş bağının bozulamayacağının da altını çiziyor ama orada Azerbaycan'a da bir kardeş tavsiyesi niteliğinde önemli bir uyarı yapıyor. Tabii şimdi şeyi de söylüyor. İran'dan kaçarken İsrail'e yakalanmayın diyor. O da yine dediğimiz gibi bir kardeş uyarısı ama bir taraftan da dediğim gibi Azerbaycan'ın o kardeşlik bağına karşı duranlara bir tavır koyuyor aynı zamanda. Ama o cümle kıymetli. Şimdi bir başörtüsü meselesi milli eğitimde. Ya şöyle bakalım. Ben geçen ne kuşuzdur belki. Bir YouTube yayınımda söyledim. Burada da söylemiş olabilirim. Maalesef yıllar yılı bizi çok boş tartışmalara, boş ya daha doğrusu enerjimizi böyle kendimize harcamak için kutuplaşmalara yöneltmişler birileri. Başörtüsü meselesi de bu meselelerden biriydi. Özellikle 90'ların sonunda şuradan biriydi. Özellikle 90'ların sonunda sürekli gündeme gelen işte eğitimde ondan sonra kamuda işte başörtüsünü şimdi bir grup bunu siyasi simge olarak kullanmış olabilir. Başka bir grup demiştir ki ya bu bir temel haktır demiştir. Maalesef biz ikisini bir çorba içinde kaynattık. Siyasi simge olarak kullananlarla temel hak olarak, haklı olarak temel hak olduğunu söyleyenleri aynı potaya soktuk ve maalesef yıllarca bu uygulamayı yaptık. Ve biz açık söyleyeyim bundan çok kazançlı çıkmadık. Bunu söyleyeyim. Tabii ki benzer şeyi diğer şey şekilde de söyleyebilirsiniz. Yani günümüzden bazı örnekler de verilebilir. Ama şunu söyleyeyim, başörtüsü yasağı Türkiye'de yıllarca uygulandı ve Türkiye bundan kazançlı çıkmadı. Gerçekten de böyle. Yıldıray Çiçek'in de vurguladığı üzere Türkiye bundan çok kazançlı çıkmadı. Maalesef o kadar çok gerilim arttı ki şimdi iki tarafın birbirine düşmanlığı da artmaya başladı. Çünkü bir taraf başı açık kadınlarımızı, yani kadınlarımızla uğraşmaya başladılar. Bu sıkıntılı. Bir taraf dediğim gibi başı açık kadınlarımızı hedef almaya başladı. Kadınlarımız da değil mi? Kadınları. Yani sonuçta o dil de sıkıntılı olabilir. Başı açık kadınları bir tarafta başı kapalı kadınları hedef almaya başladı. Böyle bir çatışma ortamı. Halen o gerilim, bakın tortlarını yaşıyoruz. Yani tortları hala duruyor. Hatta dönem dönem o tortlar tekrardan canlanıyor, böyle harekete geçiyor. Bunun sıkıntılarını yaşadık. Bırakın kardeşim, yani kadınlar ister başı kapanır, ister başı açık olur. İnançlar zaten yürekte yaşanır. İsteyen istediği şekilde giyinir. Kadınların kıyafetlerinden bir sorumlu değil. Tabii ki gayri ahlaki, tabii ki onun da çerçevesi de net değil. O çok muğlak bir şey de olabiliyor bazen. Alan da olabiliyor. Kimisi geliyor normal bir kıyafeti de gayri ahlaki bulabiliyor. Garip garip şeylere de girebiliyor. Ama kimisi de ben bunlara tavır göstereyim deyip açık söyleyeyim, kadın vücudunun metalaştırılması noktasında birilerine alet oluyor. Çok fazla açıklığı modernlik olarak gösteriyor. Onun ortası da yok, yani o da şey değil. Ama kimisi de başını kapalı kadınların içinde de garip garip ayrımlarla falan filan. Ya bırakın, kadınlar ahlaki çerçevede Türk örf ve adetlerine, geleneklere uygun olduğu sürece bırakın ister başını kapatır ister açar, eğitim hakkı onların elinden alınamaz. Çalışma hakkı onların elinden alınamaz. Biz

yıllarca yaptık ve dediğim gibi bir faydasını görmedik. Burada kardeş Azerbaycan'a bu uyarıyı dost tavsiyesi, uyarı demeyeyim de dost tavsiyesi. Şimdi laiklik vurgusu yapılıyor. Türkiye'de nasıl bir laiklik uygulandı bir dönem? Şimdi uygulanan laiklik modeli, tabii ki karşı çıkan mutlaka dinleyicilerimiz olacaktır ama dediğim gibi geriye dönüp bakalım. Hakikaten buradan kazançlı çıktık mı? Çok kazançlı çıktığımızı düşünmüyorum. O tartışmalardan, o gerilimlerden. Laiklik bu devletin olmazsa olmaz sütunlarından biri. Ama bu laikliği nasıl yorumlayacağız? Şimdi Azerbaycan'daki mesele biraz o. Laikliği nasıl yorumlandığına bağlı. Burada Azerbaycan'ın Bilim ve Eğitim Bakanı Emrullayev, evet özür dilerim biraz zor söyledim. İsrail'in deneyiminin Azerbaycan'daki eğitim sistemini iyileştirmemize yardımcı olacağını umuyoruz diye bir cümlesi var. Orada acaba oradan mı bir telkin geldi diye tabii ki insanların kafasında soru işareti oluşuyor. Ama Yıldıray şeyin de söylediği gibi, yazdığı gibi diyelim, bu yazıyı mutlaka okuyun derim. Türk Günü başyazısı, başörtüsü yasağının yol açtığı sıkıntıları ve acı sonuçları geçmişte yaşamış kardeşleri olarak Türkiye'nin tecrübesinden Azerbaycan'da yararlanması gerektiğini düşünüyoruz diyor. Çok doğru bir cümle. Biz bunu tecrübe ettik. Bundan çok fayda sağlamadık. Bu da şey olmaz. Mesela başı açık kadınlarımız çalışamaz. Öyle bir şey yok. Eğitim hakkından faydalanamaz. Çünkü garip garip öneriler falan da geliyor. Bir cenah bunu yapıyor. Bir cenah başka bir cenah da başka bir şey yapıyor. Yani başı açık kadınları hedefe alan, başı açık öğrencileri hedefe alan söylemlerde bulunanlar da var. Bunlar da çok tehlikeli. Bunlara karşı da duruş sergilemek. Bugün bir tanesini yorumlu görmüşüm. Ben bu tür yorumlar yapıyorum ya. Diyor ki o ortada diyor, duruyor diyor. Ne suya dokunuyor ne sabuna dokunuyor. Ya ne diyeyim şimdi bu olayda, ya bir tarafı mı tutmak zorundayım? Makulü savunmak gerekmez mi? Makul olmak gerekmez mi? Bir taraf, niye bir taraf olmak zorundayım? Ben Azerbaycan'a dost tavsiyesi yapabilirim. Çünkü böyle durumlarda da ya iki taraftan birini seçmek zorundasın. Ya tam sahiplenme ya böyle tam karşı duruş. Hayır kardeşim, ben niye Azerbaycan'a düşman olayım? Bu bir. İkincisi, neden dost tavsiyesi, kardeş tavsiyesi yapmayayım? Yapabilirim. Bu çok doğal. Ama bu da şu anlama gelmiyor. Azerbaycan'ın iç işlerine karışma hakkımız da kendimizde bulamayız. Bir de şöyle bir söylem var. Azerbaycan Karabağ Savaşı'nda biz olmasak şey yapamaz. Elbette ki Türkiye'nin çok ciddi desteği oldu. Yıllarca beraber çalıştılar, ortaklıklar geliştirildi falan. Ama öyle bir söyleniyor ki, şimdi zor, birileri bunun üzerinden Azerbaycan'a saldırırken şöyle bir değil. Bizim sayemizde kazandı. Ya kardeşim, adamların şehitleri var. Şehitleri. O şehitlere saygısızlık etmeyin. Yani adam da çıkar sana der ki, kardeşim bizim şehitlerimiz sayesinde gerçekleşti bu mücadele. Bunu da söyler. Bu da onun hakkı. Bırakın adamlar zaferini de kutlasınlar, zaferini yaşasınlar. Bunu şey yapsınlar, gururla anlatsınlar. Yani gururla anlattıkları. Tabii ki Türkiye kardeşine destek vermez mi? Verecek tabii ki. Ama bu şu anlama da gelmiyor. Kardeşimiz de hiçbir şey yapmadı anlamına gelmiyor. Kardeşimiz çok şey yaptı. Canlarını verdi, ortaya koydu. Şehitler verdi Azerbaycan. Ya bir güruh zaten şeyi bekliyormuş. Bir fırsat bekliyormuş ki Azerbaycan'a saldıralım. O güruha prim vermemek gerekiyor. Eğer taraf olunacaksa da sadece bu anlamda taraf olurum diyorum. Ve şimdi bir kısa araya gidelim. Aradan sonra eğer zamanımız olursa Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Avrupa'yı söz dinleyenler, söz dinlemeyenler diye ayırmasını konuşacağız. Ama sonrasında da ağırlıklı olarak doçent doktor Kemal Olçar hocamızla aradan sonra Yemen'deki ve İran'daki gelişmeleri konuşacağız. Mekke Savunma İttifakı'nı da konuşuruz. Yani ne olacak, ne bitecek, kuvvet kullanımı olacak mı, Trump'ın açıklamaları ne anlama geliyor, Türkiye burada hangi konumlanmada, pozisyonlar nedir, askeri pozisyonlar nedir, çünkü Kemal Hoca o askeri konumlanma üzerinden de önemli analizler yapan bir kurmay akıl. Birazdan onu da konuşacağız. Şimdi kısa bir ara.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aradan sonra beraberiz. Güvenlik politikaları uzmanı doçent doktor Kemal Olçar hocamızla Yemen'deki ve İran'daki durumu konuşacağız. Askeri konumlanmayı konuşacağız. Ne oluyor ne bitiyor onu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Uzun süredir görüşememiştik. Vallahi özlemişiz hocam.
2: Evet, hoş geldiniz tekrar.
1: Eyvallah. Sağ olun hocam. Hocam. Şeyi soracağım. Şimdi Yemen'de ne oluyor, ne bitiyor? Bir onu anlamak istiyoruz. Şimdi Yemen ordusunun, resmi güçlerin bir taarruzu var. Ensarullah'ın, yani Husiler olarak bilinen Ensarullah'ın da kıyı hattını tuttuğunu biliyoruz. Öncelikle onu bir konuşalım. Şu an son durum nedir? Yemen'deki hareket, yani Yemen ordusu bir ilerleme sağlamıştı ama anladığım kadarıyla Husiler durdurdu o ilerlemeyi. Son durum nedir hocam?
2: Şimdi isterseniz kuvvetleri bir taraflarıyla ortaya koyalım. Ondan sonra gelişen operasyon durumunu konuşabiliriz. Suudi Arabistan biliyorsunuz bir koalisyon, Arap Ligi adı altında bir koalisyon oluşturmuştu 2015'ten itibaren. Çok aktif değillerdi. Son zamanlarda Husiler tarafından Suudi Arabistan topraklarına yapılan saldırılardan sonra aktif hale getirildi. Dolayısıyla bunun içerisinde çeşitli ülkeler var ama ana omurga Suudi Arabistan birliklerinden oluşuyor, öyle söyleyelim. Buna Pakistan da katıldı. Şu anda Pakistan ordusu tam olarak rakam bilinmez elbette ama 20-21 bin civarında, Riyad civarında konuşlandığı söyleniyor. Dolayısıyla
1: bu şeyden sonra mı konuşlandı hocam? Bu 2025'in Eylül ayında bir anlaşmaları vardı. Tabii. O anlaşmadan sonra mı yoksa 2010...
2: Karşılıklı anlaşma biliyorsunuz 5. maddeye dayalı bir anlaşma, yani benzer bir anlaşma var aralarında. Hatta biz de biliyorsunuz o tarihte 2025'te davet etmişlerdi bu koalisyona. Bir sonra Mekke anlaşmasıyla bunu kabul ettik. Şimdi dolayısıyla Yemen tarafında Suudi Arabistan birlikleri var. Suudi Arabistan içerisinde çeşitli birlikler var, Pakistan dahil. Onlar ihtiyaç şeklinde bekliyorlar Suudi Arabistan içerisinde. Ve bir şekilde Suudi Arabistan özellikle hem kara gücünü kullanıyor hem hava kuvvetlerini kullanıyor. Çeşitli SİHA'lar vesaire gibi bir takım saldırı cihazları kullanıyor. Diğer tarafta Husiler kendi gücüyle hareket ediyorlar gözüken o. Fakat benim kendi değerlendirmem Husi birlikleri takviyeli gibi gözüküyor. Bu takviye çok büyük ihtimalle İran destekli olduğunu söylemek mümkün. Çünkü İsrail ile İran arasında geçmişte yapılan saldırılarda İran'ın uyguladığı taktiğin aynısını uyguluyorlar. O yüzden sanki devrim muhafızlarından bir miktar operasyonel, yani harekat planlamalarına, icra kısmına, istihbarat ve diğer kısımlara takviye edilmiş gibi gözüküyor devrim muhafızları tarafından. Şöyle bir uygulama var orada. Husiler biliyorsunuz 2015'ten itibaren şeyi destekliyorlar. Yemen'deki milli hükümeti, resmi hükümetin güçlerini destekliyorlar. Birlikte hareket ediyorlar. Evet. Dolayısıyla resmi güçleri desteklemesi Husileri çok rahatsız ediyor. Ve bu gücü, bu desteği ortadan kaldırmak için Husiler çeşitli yerlere saldırılar düzenlediler. Bu saldırılar yapılırken Husiler özellikle Kızıldeniz kıyısı olan bölgeler daha çok bombalandı. Ve bu noktaların içerisinde rafineriler var, askeri üsler var ve sivil havalimanları var. Zaten kamuoyunun gündemine düştüğü kısım sivil havalimanlarına yapılan saldırılar. Mesela Riyad'daki çok önemli Kral Halit biliyorsunuz havalimanına yapılan saldırı var. Onun hemen güneyinde bir başka var. 5 tane havalimanı saldırı altında idi. Ve bir tanesinde epey bir zayiat verildi. Ölüler ve yaralılar var yüksek miktarda. Bu tabii sivil havalimanları bombalamalar şeklinde imha ettirilirken şu taktik uygulandı Husiler tarafından. Önce Şahit tipi, Şahit 129-136 tipi SİHA'lar, onlar düz uçuş yapan biliyorsunuz, yörünge takip eden hava cihazları. Bunlar kullanıldı fakat bunları biraz modifiye etmişler. Çok büyük ihtimalle mesafelerini uzatacak turbojet motorlar ilave etmişler gibi gözüküyor. Çünkü o mesafeleri ölçmüştüm ben. O mesafeyi o kadar kısa süre içerisinde kat etmesi mümkün değil klasik motorlu olanlar. O yüzden böyle bir modifikasyon söz konusu. Arkasından seyir füzeleri de ateş edildi. Bunlar biliyorsunuz seyir füzeleri daha çok toprağa çok yakın, yani satı üzerinde hemen uçan füzeler. Evet. En sonunda da balistik füzeler kullanıldı. Bunlar 1500 kilometre hatta 2000 kilometreye yakın mesafesi olan balistik füzeler var olduğu söyleniyor. Riyad'a ulaşmaları aksiyelde mümkün değil. Bir de çok kritik Yanbu biliyorsunuz limanı vardı. Körfez'den, Hürmüz'den çıkartamadığı petrolleri Kızıldeniz'deki o limandan çıkartıyordu Suudi Arabistan. Orayı da bombaladılar. Yani can damarı olan Suudi Arabistan'ın askeri tesisleri, sivil havalimanları, rafineriler tekrar söyleyeyim ve havalimanlarının dışında bir de deniz limanları bu şekilde bombalandı. Bu taktik İran'ın kullandığı, sıklıkla kullandığı taktiklerden bir tanesi. İkinci harekat karadan yapılan bir kuşatma var. Kuşatma da daha çok aslında Suudi Arabistan koalisyon kuvvetleriyle beraber bir Sana civarında ve Sada civarında bir kuşatmayı öngören bir harekat planlamışlar. Fakat Husiler bu kuşatmaya karşılık bir kuşatma harekatı icra ettiler. O yüzden karşılıklı kuşatma harekatlarında şu anda ilk etapta birinci safhada birinci fazda Husi kuvvetleri öne geçti. Yani biraz başarı elde ettiler. Aden'e kadar uzandılar. Hatta Babelmendeb Boğazı'nın hemen çıkışındaki o burnu ele geçirdiler. Adayı ele geçirdiler boğazın içerisindeki. Bunun üzerine tekrar kuşatma harekatı Suudiler tarafından cereyan ettiğinde biraz geri çekildiler Sana civarına. Şimdi Sana'nın etrafı kuşatma altında ve karşılıklı angajman devam ediyor şu anda. Taktik başarılar var fakat kesin sonuç alınacak herhangi bir sonuç yok şu anda. Net durum bu şu an Ceyhun Bey gördüğümüz kadarıyla. Ama dediğim gibi kıyı kesimlerindeki birçok şehir, kasaba bombalandı. Mekke Medine'yi ayrı tuttular. Oranın klasik şeyi var biliyorsunuz. Önemi çok yüksek Müslüman camiasında. O yüzden o bölgeler çok büyük bir reaksiyon toplayacağı için Husiler tarafından bombalanmayacağı bekleri edildi. Tabii Husi bunlar ne olacağı belli olmaz. Bu arada istihbarat desteği çok önemli. Çünkü nokta atışı yapıyorlar. Yani Husilerin elinde, o kuvvetlerin elinde çok ciddi nokta atışı yapabilecek istihbari donanım yok. Dolayısıyla bunlar nereden geliyor? İran üzerinden Çin kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yani tabii ülke ismi söylüyoruz ama bunlar artık alenileştiği için söyleyebiliyoruz. İran'ın elinde bulunan Çin kaynaklı bir takım sistemler, radar sistemleri, uydu sistemleri tarafından canlı ve nokta atışı yapılabilecek hedefleme sistemi içerisinde istihbarat desteği verdiğini görüyoruz. Bu savaş bu şekilde şu anda hala devam ediyor. Atışlar da devam ediyor. Kara harekatlar da devam ediyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri bu savaşa, bu harekatlara katılmayacağını en baştan deklare ettiler. Sadece havalimanında bir tane ölen Amerikalı bir vatandaş var. Onun üzerine Trump bu işin biraz ciddi olduğu Suudi Arabistan'da bu konuyu görüşeceğini ifade etti. Ama şu ana kadar bir destek görüntüsü yok. Fransa bir destek verdi. Trump. O da Fransa bir destek verdi. Fransa sadece evet, o Yanbu limanında hava savunma sistemlerini konuşlandırdı.
1: Evet. Şimdi Trump'ın şey açıklaması biraz acaba işin içine işte bu taarruza katılma seçeneğini gündeme aldı şeklinde yansıdığı için açıklamaları Trump'ın. Yani Amerika bu işin içine girmeyecek şey diyebilir miyiz?
2: Yani şu anda Suudi Arabistan güçlerini, Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlerini desteklemesi Orta Doğu'da Amerikan güçlerini ikiye bölecek gibi gözüküyor. Onlar sıklet merkezini, ağırlık merkezini İran'a verdikleri için bu bölgede belki teknik destek, danışmanlık desteği gibi bir takım destekler verilebilir. Ya da Patriot sayısını arttırabilirler. Ama Amerikan birlikleri Yemen sahasına inip Suudi güçleriyle beraber ortak operasyon yapabilecek durumda değiller. Benim anladığım kadarıyla. Fakat burada tabii Husiler biraz avantajlı gibi gözüküyor bu anlamda söylersek eğer. İran'ın desteği ya da Çin'in desteği teknik anlamda söyleyelim. Oradaki harekatın seyrini biraz değiştirebiliyor. Husiler asimetrik güç kullanıyorlar. Bir de şimdi Suudi Arabistan'ın elinde bulunan hava kuvvetleri Husiler bölgesinde, onların konuşlandığı bölgelerde harekat icra ediyor ama Suudi Arabistan'ın çok öyle operatif yeteneği, operatif tecrübesi de yok. Coğrafyaya baktığınız zaman çok fazla derin vadiler var. Özellikle Sana civarında, Sada civarında. Dolayısıyla bu vadiler onlara çok doğal koruma sağlıyor. Yani yapılan binlerce sortu var. Binlerce atış var. Balistik füze atışları dahil. Hiçbiri etkili olamadı. Bin civarı Husi'nin etkisi hale getirildiği söyleniyor ama Husi'lerin operasyon yeteneklerini azaltmıyor bu zayiatlar. Onların ortadan kalkması için rampaları, radarları, lançerleri ya da SİHA'ların konuşlandığı toprak altındaki bir takım depoları filan bombalamanız lazım. Onları etkisiz hale getirmeniz lazım. Komuta birliğini ortadan kaldıracak bir harekat, nokta operasyonu düzenleyemedi şu anda Suudi Arabistan. O yüzden komuta kontrol birliği de şu anda Husilerin devam ediyor gibi gözüküyor. İletişim hatları ortadan kalkmadı. Bir de Suudi Arabistan'ın hassas taraflarının olduğu gibi Husilerde bir hassas taraf gözükmüyor. Sadece bir Hudeyde limanı var. Bütün gıdanın aktarıldığı liman zaten şu anda yarı kapasiteyle çalışıyor. O yüzden Hudeyde limanında herhangi bir saldırı yapmanız Husileri operasyondan caydırmıyor maalesef. Tabii bütün bunların dışında bu savaşta Husilerin bu yapmış olduğu saldırılarda İsrail de nemalanıyor. Bunu da söylememiz lazım Ceyhun Bey. Yani İsrail de bu nemalanmadan
1: ben kaynaklı... Ben tam oraya gireceğim yani.
2: Evet. Örtülü bir destek...
1: Tam o noktada bir soru sormak istiyorum. Evet. Yani başa dönecek olursak yani şöyle, şimdi Husilere karşı bir sempati vardı. Hatta biz eskiden de Suudi Arabistan'la gerilim yaşadığımız dönemde de Yemen halkının yaşadığı sıkıntılar sürecinde orada Suudi Arabistan'ı eleştirmiştik. İsrail'in soykırım başladığında Husilerin reaksiyonuna destek vermiştik. Toplum olarak yani. Üstüne İran'la saldırı sürecinde biz İran'ın egemenliğini merkeze koyarak egemenliğine saldırı olarak görmüştük. Şimdi Husiler İsrail'e yönelik reaksiyon verdiğinde verirken eyvallah da bir yanda neden? Çünkü Suudi Arabistan'ın da İsrail'le normalleşme baskısını püskürttüğünü görüyorduk. Yani Gazze sürecinde soykırım bitmediği sürece, işte iki devletli çözüme gelmediği sürece ben artık bu saatten sonra İsrail'le normalleşmem demişti. İran'ın saldırı sürecinde, kendisine yönelik saldırı sürecinde Suudi Arabistan'dan gelen Suudi Arabistan'a yönelik İran'ın taarruzlarında da daha rasyonel, daha sakin davrandığını Suudi Arabistan hatırlıyoruz. Husiler neden saldırdı yani İran'a bir anda?
2: Şimdi şöyle
1: aslında, İşte Suudi Arabistan'a özür dilerim yani.
2: Evet, Suudi Arabistan. Birinci, ilk söylediğiniz çok doğru, haklısınız. Hepimiz Husilerin Gazze soykırımı esnasındaki askeri tavrını olumlamıştık. Hatta bazen takdir evet. etmiştik. Tek reaksiyon, fiziki reaksiyon onlardan geldiği için. Fakat şimdi iki tane konu var burada. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Husilerle yapmış olduğu çok deklar edilmeyen ama işte Trump'ın ağzından kaçırdığı bir anlaşma var sanki. O anlaşmada bir finans akış söz konusu, yani 5 milyar dolarlık bir akış söz konusu. Özellikle tahrip olan Hudeyde Limanı'nın onarımı için kullanılmak koşuluyla. Böyle bir anlaşma söz konusu. Bunu şuradan da çıkartabiliyoruz. Bu çatışmaya biz dahil olmayacağız sözünden yola çıkarak böyle bir kanaat elde etmek mümkün. İkinci konu, Amerika ile böyle bir anlaşma yapılmışsa Orta Doğu bölgesinde bunun İsrail'in dışında yapılması mümkün değil. Bu anlamda Bab el-Mendeb Boğazı'nın Amerikalılar tarafından kontrol edilebilmesi için, bunu yavaş yavaş söylüyorum ki yanlış anlaşılmasın diye, Hürmüz zaten şu an İran'ın kontrolünde gibi duruyor ama Bab el-Mendeb de Husilerin kontrolüne geçtiğinde bir şekilde Amerikalılar İran'ın inisiyatif alamaması için orada Husilerle bir anlaşma yapıp Bab el-Mendeb Boğazı'nın bir şekilde en azından vekil bir kuvvet olarak örtülü anlaşma yaptığı bir vekil güç de sağlamaya çalışacaklarmış gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Şimdi burada Suudi Arabistan'ın rolüne, Suudi Arabistan çok uzun bir zamandır Husilerle zaten mücadele altında. Dolayısıyla bu mücadelenin devamı gibi okumak lazım meseleyi. O yüzden Husilerin ortadan kalkması, Suudi Arabistan'ın Yemen'le normal ilişkiler kurmaya başlaması, Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü ve enerji tedarik ve nakil hatlarının güvenliği açısından çok kritik, önemli. Onun için Suudi Arabistan'ın ve ki normal işte milli güçlere vermiş olduğu, Yemen'in milli güçlerine vermiş olduğu desteği de ortadan kaldırmak için Rusya tarafından saldırı yapıldığı kanaati bende asıl oldu. O yüzden hem İsrail hem Amerika Rusya'larla şu anda en azından nötr kalarak de facto bir sanki destek çıkıyorlar İran'a rağmen. Bir taraftan da Bab el-Mendeb'in kontrolünü Amerikalılar elde tutmak istiyorlar. Çünkü orayı İran bir şekilde Husilerle ya da başka bir güçle tutarsa iki boğazda İran'ın kontrolüne geçer ki bu dünyada şu anda yaşamış olduğumuz krizin belki birkaç katı krize sebep olabilecek diye düşünüyorum. Ama Suudi Arabistan tabii bu anlamda yalnız mı kaldı bölgede? Değil. Bölgede onun tabii destekçileri de var. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki bu çatışma ya da ihtilaf büyük ihtimalle Suudi Arabistan lehinde sonuçlanacak gibi gözüküyor. Tabii buna muhakkak ki Türkiye'nin de Pakistan'ın da aktif olarak katkı sağlamak koşuluyla. Aksi halde oradaki asimetrik güçlerle bölgedeki Amerikan birlikleri, İsrail birlikleri, Suudi Arabistan birlikleri, hatta Türkiye'ye bile biliyorsunuz tehditler savurdular. Dolayısıyla bölge ülkeleri asimetrik savaş karşısında uzun süreçli bir enerji harcamak zorunda kalırlar boş yere.
1: Yani benim aklıma zaten bu soru şuradan dolayı geldi hocam. Yani hani İsrail boyutuna girdiniz ya, sonuçta Suudi Arabistan İsrail'e tavır göstermişken İran'a saldırıda mümkün olduğunca makul yaklaşmaya çalışırken İran'a, ki Çin'in başlattığı bir normalleşme süreci de vardı İran'la Suudi Arabistan arasında, neden bir anda Suudi Arabistan'ı İsrail'in yanına itebilecek hareketliliğe girildi? O soruyu o yüzden sordum, o yüzden merak ettim.
2: Ya bu Orta Doğu'da işler böyle yürüyor Ceyhun Bey, maalesef. Yani bir müttefik bir süre sonra karşı kuvvet haline gelebiliyor. Yani orada biliyorsunuz Husiler, tamam elbette ki şey de var, teolojik olarak yakınlık da var İran'a. Ama bir taraftan da eğer çıkarlar örtüşüyorsa önceliği kendi grubunda görebilirler. O yüzden Husilerin şu anda benim söylediğim resmi görüşler. Yani Suudi Arabistan'ın yapmış olduğu taarruzlar karşılığında karşı taarruz yapıldı. Tamam, burada bir problem yok. İsrail ve Amerika'nın en azından çıkarlarına hizmet edecek kadarı biraz da aslında Husilerin kendi oradaki bütünlüğünü düşündüğünden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bunda İran'ın da parmağı muhakkak vardır. Şöyle vardır. Böyle bir anlaşmayı, Bab el-Mendeb Boğazı'ndaki o kör düğümü bir şekilde Amerikan ve İsrail kontrolüne en azından şimdilik görmezden gelmesi. Çünkü oraya el atamıyor şu anda İran. Yani İran oraya sadece Husiler marifetiyle, devrim muhafızlarının küçük bir takviyesiyle el atabiliyor. Neticede bu savaş bir şekilde Husi ve Suudi Arabistan savaşı gibi duruyor. Artı İsrail şöyle faydalanıyor bundan. Biliyorsunuz savaşı genişletmek konusunda İsrail çok istekli. İşte Husilerin Suudi Arabistan topraklarında bir savaşı öngörmesi, yapması, gerçekleştirmesi, İsrail'in de diğer taraftan savaşın daha da genişlemiş boyutuna katkı sağlıyor. Bu anlamda da İsrail'e hizmet ediyor gibi gözüküyor. Amerika'ya boğaz konusunda, İsrail'e de savaşın derinleşmesi, genişlemesi konusunda bir küçük katkı sağlıyor. Bunlar bilerek, isteyerek, tesadüfen ortaya çıkan şeyler değil, bilerek ve isteyerek yapılan planlı faaliyetler gibi okunuyor. Tabii burada Mekke Anlaşması'nın da çok büyük rolü var. Yani Mekke Anlaşması'nın İsrail tarafından şöyle bakıldığını söyleyelim. Bu anlaşma, kadüklü anlaşma, kağıt yüzünde bir anlaşma. İşte buyurun, Suudi Arabistan şu anda ateş bölgesi haline geldi. Takviye edin, destekleyin, 5. maddeyi çalıştırın. Hep birlikte müştereken Husi grubuna karşı bir saldırı ve taarruz planlayın, görelim şeklinde bir yaklaşımı var. Yani Mekke anlaşması...
1: Bir anlamda ittifakın test edilmesi de...
2: Evet, test ediliyor şu anda, test ediliyor. Ama tabii bunlar öyle dünden bugüne olacak işler değil. Yılların biriktirdiği bir gerilim ve tansiyon yüksekliği var o bölgede. Bunu hemen yeni doğmuş bebek Mekke anlaşmasının genel sekreterliğince alınan bir karar çerçevesinde buraya aktarılması yetenekleri kolay değil. Ama buna rağmen işte Türkiye'nin de bu savaş içerisinde yer almasını isteyen İsrail bir şekilde bunu ustaca işliyor. Ama buna rağmen tekrar söyleyeyim, Genelkurmay başkanları toplantısını yaptılar. Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları, Genelkurmay başkanları tekrar toplantı yaptılar. Genel sekreter seçildi. Eski bir kor general Pakistanlı. Ve hızlı ilerleyen bir teşkilatlanma söz konusu. Bu arada Pakistan birliklerini Suudi Arabistan'a takviye etti. Şimdi gözler Türkiye'de. Türkiye birlik katkısı sağlamasa bile...
1: Herkesin merak ettiği o zaten. Yani özellikle Türk milletinin, işte Türkiye muharip güçle mi olacak, nasıl bir takviye yapacak, nasıl bir katkı yapacak şeklinde.
2: Şu muharip güçler manevra güçleri şeklinde düşünürsek eğer, ben manevra güçlerinden takviye edileceğini düşünmüyorum. Yani Belki özel kuvvetlerin belli unsurları takviye olarak bölgeye gidebilir, danışmanlık yapabilir. Bunun dışında başka yetenekler var. Mesela savunma, hava savunma sistemleri çok önemli. Yani şemsiye kurabilecek kapasitesi var şu anda Türkiye'nin. Oraya çelik kubbe bileşenlerinden birkaç parçayı önemli kritik tesisleri korumak için gönderebilirler. İstikam desteği verebilirler. Ya da bunun dışında elektronik taarruz ve işte savunma sistemleri gönderilebilir. Mesela Koral, biliyorsunuz Pakistan bunu kullanmıştı Keşmir Savaşı'nda. Buna benzer alt yetenekler, destek, muharebe hizmet destek, muharebe destek gibi ya da mühimmat takviyesi gibi ya da füze sistemleri, hava savunma füze sistemleri gibi sistemler görüşülmüştür çok büyük ihtimalle. Bunlar birlik takviyesi midir? Hayır, değil. Bunlar yetenek takviyesidir. Bunlar Suudi Arabistan'ın en azından kendi topraklarını savunma konusunda önemli ilerleme kaydettirecektir. Zaten burada Mekke Anlaşması'nın temelini şu yatar: topraklarımıza herhangi bir saldırı olursadır. Yani Yemen coğrafyasında, Yemen'in fiziki sınırları içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birliklerinin Husilere karşı bildiğiniz manevra hareketi yapması pek mümkün değil şu anda. Pakistan için bunu söyleyemeyiz. Pakistan bunu Suudilerle beraber yapabilirler. Ama Türkiye bunu şu anda biraz erken gibi gözüküyor. Sadece topraklarını korumak için yetenek aktarılabilir. Çünkü bizim henüz daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu sürecin, Mekke Anlaşması sürecinin geçmesi önemli. Sonra birliklerin yurt dışında kullanılmasıyla ilgili tezkereler gündeme gelecek. Onlar da önem arz ediyor. Onun için buradaki bilinmezlikler ya da belirsizlikler çok büyük ihtimalle istihbarat grupları tarafından netleştirilmeye çalışıyor. Ama en net olan şey şu: Suudi Arabistan, Husiler arasındaki saldırılar karşılıklı olarak devam edecek ve bundan da Husiler kaybedecek gibi gözüküyorlar benim kanaatime göre.
1: Anladım. Son olarak şeyi sorayım hocam. 2-3 dakikamız var. Biraz bu dakikalarca konuşacak bir şey ama zamanımız biraz azaldı. İran konusu ne olacak? Şimdi orada savaş yeniden başlar mı? Şiddetlenir mi? Çünkü aslında savaş sürüyor bakıldığı zaman. Ama muharebe anlamında tekrardan savaşın başlama riskini nasıl görüyorsunuz?
2: Ben şimdi iki tane harekete baktım. Bakıyorum daha doğrusu. Oradaki konuşlanmış birlikler yerinde duruyor. Birinci konu bu. Dolayısıyla herhangi bir birlik geriye döndürülmesi gözükmüyor şu anda. İkinci hareket, 10 bin kişilik bir hava indirme tümeni aktarımı yapıldı. Bir de ilaveten bir tane biliyorsunuz uçak gemisi aktarıldı bölgeye. Dolayısıyla bölge takviye edildi.
1: Evet.
2: Diğer bir hareket de Irak'ta bulunan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir takım yetenekler, radarlar, işte yine elektronik harp sistemleri güneye kaydırıldı. Ürdün ve Suudi Arabistan'a doğru ve Kuveyt'e kaydırıldı. Şimdi bu kaydırmalar, bu konuş değişiklikleri, bu harekata yönelik bir çalışma gibi duruyor Ceyhun Bey. Yani yapılacak olan bu Amerikan seçimlerinden sonra, hatta hemen sonra bu yeniden teşkilatlanma ve konuşlanmadan kaynaklı bir taarruz çıkış hattı planı gibi gözüküyor bana göre. O yüzden bir hava taarruzu, arkasından sert bir vuruş çeşitli sistemlerle, yani füzelerle, arkasından Hürmüz Boğazı'nın açık bulundurulması maksadıyla mahdut hedefli bir saldırı. Tam askeri terimi bu. Mahdut hedefli bir taarruz.
1: Mahdut hedef.
2: Evet, mahdut. Yani kısıtlı, sınırlı, zamanı sınırlı, yeri sınırlı anlamını söylüyorum. Maksat tahakkuk ettikten sonra, mesela işte Hürmüz'ün açık bulundurulmasıyla ilgili konu hallolduktan sonra taarruzlar durdurulur ve masaya tekrar oturulabilir. Ama masaya şu anda otururlarsa eğer taraflar, İran çok avantajlı gözüküyor. Bu avantajın ortadan kaldırılması için yeni bir askeri harekat şart gibi gözüküyor. Yani askeri anlamda bakıldığında karşımıza böyle bir tablo çıkıyor. Ondan önce İran'ın teslim olması ya da geri adım atması ya da devrim muhafızları için söyleyelim, bölgede herhangi bir yeniden değişiklik.
1: Yavaş yavaş toparlayacak olursak hocam.
2: Evet, bu seçimler biraz kritik Kasım ayındaki. Hemen seçimlerin arkasından ben ertesi gün ya da öbür gün, bir iki gün içerisinde, çünkü şu ana kadar bütün hazırlıklar hemen hemen tamamlanmış gibi gözüküyor. Mühimmat takviyesi dahil, personel takviyesi dahil. Dolayısıyla bu harekat yapılmayacaksa bu kadar yığınaklanma çok maliyetli olur. Amerikan kamuoyuna bunu aktaramazsınız.
1: Doğru, doğru. Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim Ceyhun Bey. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Güvenlik politikaları uzmanı doçent doktor Kemal Olçar hocamız bize hem Yemen'deki durumu detaylı aktardı, hem de İran meselesi üzerinde önemli bilgilendirmeler yaptı. Herhalde saat başı geldi. Geldi mi arkadaşlar? Bir saat başına yaklaşmışız, evet. Ya ben işte onu anlamıyordum. Yani benim o cümlem üzerine takılmıştı bazı dinleyicilerimiz işte durup dururken derken. Yani Suudi Arabistan burada İsrail'e itecek bir hamle neden yapıldı? İşte Mekke Savunma İttifakı falan, burada hakikaten büyük bir oyun döndüğü ortada. Mekke Savunma İttifakı imzasından sonra bu işlerin başlaması. O kimin test etmek istediğini de görüyoruz. Yani burada İsrail de test ediyor olabilir. İran'ın içinde, devrim muhafızları içinde bir kanat da test etmek istiyor olabilir. Ama bu iş sıkıntılı, sıkıntılar büyük. Herhalde zamanımız geldi. Yavaş yavaş saat başına gideceğiz. Saat başından sonra kısa bir ara vereceğiz.
0: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin. İster yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Hükümetlerin başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini tanıdığını biliyoruz. Şimdi kararını biliyoruz. Ama buna rağmen İsrail tüm Kudüs'ü işgal peşinde. İbranice isimler öne çıkmaya başlamış. İşgal gerçekleştiriyorlar. Tabii bu ne kadar başarılı olacak onu göreceğiz. Çünkü artık İsrail'in o Siyonist terör yapılanmasının sona doğru ilerlediğini görüyoruz. Siyasetlerinde de çok ciddi sıkıntılar var. Netanyahu'yu destekleyen bir fanatik kesim olduğu kadar Netanyahu yönetimine çok kızgın kesimleri de görüyor. Netanyahu demiş ki ayrı listelerle seçime girersek seçim barajını aşamayan partilere verilen oylar boşa düşecek diyor. O zaman diyor mecliste istediğimiz sayıya ulaşamayız diyor. Buna Smotrich sıcak yaklaşmış ama Ben-Gvir itiraz etmiş. Netanyahu'ya kendi partisini zayıflatarak daha geniş bir koalisyon kurmaya çalışmak da düşünüyor. Yani Netanyahu'nun zor durumda olduğunu görüyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
0: Evet değerli dostlar, tekrar birlikteyiz. Programımızın son dilimindeyiz. Şimdi neyi konuşacağız? İşte az önce bahsettik. Güvenlik problemleri bölgemizde, işte Orta Doğu'da, Körfez bölgesinde, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de çok ciddi problemler var. İşte hemen kuzeyimizde yürüyen bir savaş var. Kafkasya her zaman gergindir, gerilim halinde. Burada Türkiye ne yapması gerekiyor? Yani buradan hangi dersler çıkartmak gerekiyor? Artı ihtiyaçlar nedir? Bunu konuşacağız. Kimle konuşacağız? Hazır mı hattımızda? Kimle konuşacağız? Eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı, emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu komutanımızla konuşacağız. Komutanım hoş geldiniz yayınımıza.
2: Cemil Bey sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
0: Sağ olun komutanım. Komutanım yani hep konuşuyoruz böyle bölgedeki bölgemiz, küremiz ateş halinde. Yani hemen sınırımızın öte taraflarında çatışmaların, savaşların yaşandığı coğrafyalar var. Türkiye'nin de yavaş yavaş içine girmeye başladığı gerilimler, içinde olduğu gerilimler var. Türkiye'nin peki burada çıkartması gereken dersler ve ihtiyaçları, harekat ihtiyaçları nedir? Onu bir konuşalım istedim sizinle.
2: Tabii ki. Şimdi Cihan Bey, önce şeye girmeden önce bu tehdit ve çatışma durumuna bir cümleyle ben bir husustan bahsetmek istiyorum. Çünkü deniz ticaret bariyesi, ticari bariye park bariyesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla bu deniz ticaret biliyorsunuz, deniz ulaştırma yolları dünya ticaretinin %80'i 85'li civarında. Dolayısıyla hayati öneme ait. Bunu da her gün Karadeniz'deki saldırılarda görüyoruz maalesef. Şu ana kadar işte 45, en az 45-46 Türkiye bağlantılı, en az 9 Türk bayraklı ticari gemi saldırıyor orada. Çok çok kötü bir şekilde, çok kabul edilemez bir şekilde. Ve işin enteresanı, Bulgaristan'ın yaklaşma sularında, Romanya'nın yaklaşma sularında son 5 gündür çok ciddi hadiseler oluyor. Romanya ve Bulgaristan özellikle Avrupa Birliği zirvesinde bir Avrupa Birliği deniz gücünün Karadeniz'e konuşlanmasını teklif etmeyi düşündüğüne yönelik açık kaynakta bilgiler var ki bu kabul edilemez. Ateşe daha fazla benzin döker, ateş yoğunluğu arttırır, o bölgedeki askeri yoğunluğu arttırır. Türkiye zaten buna çok tutarlı bir şekilde Montreux Anlaşması'nın 19. maddesini uygulayarak engel olmuştu savaşın başında. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız gereken günlerden geçiyoruz sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bunun yanında bir de bir boyut var. Bunu bir cümleyle söylemem lazım. Yani Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yetkililerine özellikle iletiyorum bunu. Bir tane gemimiz var biliyorsunuz. Tuğberk İmamoğlu diye Silivri açıklarında bir tankerle çatma yaşadı ve battı. Kaptanı Satıs'ta cenazesi, naaşı bulundu. Ama 9 personelin naaşı yok. Muhtemelen ya geminin kapalı bölmelerinde kaldılar ya da dikte denizin altında yatıyor şu anda maalesef bu cenazeler. Şimdi Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'ndan ailelerin çok ciddi bir talebi var. 17 Eylül'den beri ailelerle bir irtibat kurulmamış. Aileler şiddetle, yani cenazelerin elbette çıkmasını istiyorlar. Elbette evlatlarını, babalarını bir yerde defnetmek, bir mezarları belli olsun diye istiyorlar. Tabii. Bu tabii çok zor olabilir. Yani her batığı batıktan cenaze çıkarma, malzeme çıkarma çok zor, değişik bir ameliye. Ama en azından diyorlar ki yani yapılabilecek her şey yapılsın. Bize de anlatsınlar bunun niye yapılmadığını. Dolayısıyla hani tatmin edici bir açıklama bekliyorum. Önce bunu istirham ediyorum.
3: Tabii muhatap da bulmak istiyorlar haklı olarak yani.
2: Çok haklı olarak. İkincisi de Ceyhun Bey, bir adli idari tahkikat devam ediyor. Bilirkişi destekli. Burada tabii ki Cumhuriyet Savcılarımıza güveniyoruz bilirkişi desteğinde, ama kurumlardan bazı bilgilerin gönderilmediği gibi bir şey duymuş bu aileler. Dolayısıyla hani savcılarımız bunların peşini bırakmaz bilirkişi heyetiyle, ama yani bu konuda da bir kere daha hatırlatıyoruz. Yani ne bileyim işte radar kayıtlarından tutun diğer bilgilere göre en azından bir aileler hani gideni getirmez geri, ama şey açısından da fayda sağlar, bir daha böyle bir facia yaşanmasın diye. 3 gün içinde 10-28 vefat Kıbrıs bölgesinde girmedi. 10 vefat burada, 38 vefat var. Bu Cumhuriyet tarihinde en fazla vefatın olduğu bir deniz kazasında bir hafta olarak tarihe geçti. Dolayısıyla bunu özellikle belirtmek istedim. Şimdi derslere de gelirsek.
3: Doğru.
2: Kuzeyimizde bir çatışma. Güneyimizde işte İsrail'in her yere saldırması, her yerle çatışmaya girmesi. Amerika-İran çatışması. Husilerin bir dönem bütün deniz trafiğine, şimdi Suudi Arabistan'a saldırıları. Hedeş'in daha sonra tabii Suriye resmi devleti olan grubun Esad güçleriyle çatışması gibi. Bakın artı terörle, teröristle mücadele harekatımız bizim. İcra edilen değişik harekatlar. Ege ve Akdeniz'de çatışma olmasa da hazırlık durumunun yüksek idame edilmesini gerektiren durumlar, gerginlikler. Gerçekten bir, esasında bunu sizle daha önce de konuştuk, bir laboratuvar niteliğinde bu olaylar. Yani kayıplar var elbette, insan kaybına üzülünür, elbette kabul edilemez, ama daha az kayıp olsun diye ileriki dönemde silahlı kuvvetlerin, tüm dünya silahlı kuvvetleri buralardan bir dersler almaya çalışıyor. Tabii biz kendi açık kaynaklardan aldığımız bilgilerle bazı dersler derliyoruz. Daha profesyonelce elbette yapılıyor bunlar, uzmanları tarafından.